0: başından beri söylemeyi atladığım bir şey var. Hani biz belki o gemi küçük teknelerdeki zor şartlarda ve daha sonra İsrail'in bu 2 günlük hukuksuz o bizim için hazırlanmış hapishanesinde zulüm gördük, darp edilen arkadaşların çok aşırı darp edilen, hepimiz de aşırı darp edilen İsrail'de bunu yıllardır çeken insanları hep gözümüzün önüne getirdik. Bu unutulmamalı. Bizim çektiğimiz orada hiçbir şey. Bunu çok net gördük. Biz sadece onun 36 saatini yaşadık o gemide. Orada 36 bin saattir o zulmü yaşayan insanların da unutmayalım. Onların zorluklarını unutmayalım. Bunun altını çizmek isterim. Şimdi sorunuza dönecek olursam, tabii bu eylemin, onların yaptığı bu biz korsanlık diyoruz. Bu korsanlık eyleminin Yunanistan'ın izni ve görmemezlikten gelmemesi olmadan yapılabilmesi mümkün olmadığı çok açık ve net. Çünkü orasının neresi olduğu belli. Girit'in açıklarında biz Yunanistan'ın karasularına son derece yakın bir noktadayken bu eylem yapıldı bize karşı. Ertesi gün bizim anladığımız gemi bir türlü işte o döndü döndü dedim ya. O sulardan ayrılamamasının sebebi başta Türkiye olmak üzere baskının da getirdiği bir şey. Bizim dün Yunanistan'da mevkisini vermem doğru olmaz bir yetkilinin, daha doğrusu yetkili demeyeyim de yerel gazetecinin söylediğinden şunu anladık. Önce bu göz yumulmuş, arkasından da hoş gözükmek için biz İsrail'le işbirliği yaptık da bakın İsrail'li arabuluculuk yaptık da bu insanları biz kurtardık. İsrail'den teslim aldık.
1: Nemalanıyorlar.
0: Senaryosunu diyelim. Oyununu oynadı Yunanistan dün. Evet biz Yunan botlarına bindiğimiz andan itibaren kendimizi güvenli hissettik. Çok net bir şekilde bizim bir deport muamelesi görmeyeceğimiz söylendi ve biz deport edilmedik. O çok net. Biz girişi bilmiyorum onlar belki de bizim pasaportlarımız onlarda olduğu için bir giriş yapmışlardır ama pasaportlarımızda bir giriş damgası yok. Pasaportlarımızda bir çıkış damgası da yok. Dolayısıyla biz deport da edilmedik. Biz oraya havadan uçtuk, havadan tekrar gittik. Öyle bir şey oldu resmi olarak öyle söyleyeyim. Ama hiçbirimize bir oraya bir mülteci muamelesi veya

0: düşünüyor musunuz? Bu konuyu merak ettim ben.
1: Tabii bu konu burada kapanamaz. Yani yarı kalacak bir mevzu değil. Şu an Marmaris programını Avrupa'dan geleceklerle zenginleştirilmiş programın nasıl devam edileceği, nasıl daha fazla güçlendirilerek devam edileceği Sumut yönetimi tarafında tartışılıyor. Ben Sumut yönetiminin içerisinde değilim. Ben bireysel bir kendi çevremi tevzisiyle ben bir aktivistim. İş dünyasını temsil ettiğimi düşünüyorum. Geçmiş 26 yılında sadece bebekler üzerindeki ticaretiyle meşgul olmuş bir insan olarak orada öldürülmüş 20 binden fazla bebeğin kanının yerde kalmaması ve artık daha fazla bebeğin ölmemesi için burama gelmiş bir vicdan kusmasından kaynaklı oradayım, kendimi sorumlu tutmaktan dolayı. Sumut devam edecek Allah'ın izniyle. Marmaris'tan da biz sayı vermeyelim. Ama çok değişik sürprizler var ve bu sürprizlerin tamamı barışçıl sürprizler. Dünyaya daha fazla barışçılığı gösterecek eylemleri ve katkıları inşallah yakında sunacağız. Ama Sumut bitmez. Sumut'u aslında İsrail kendi ayağına sıktı. Buradaki insanları daha fazla motive etti. Yani o korkutmak amaçlı yapıyordu bunu ama daha fazla motive etti. Bir Halil gider, 10 bin tane Halil daha gelir. Bir Ahmet gider, 10 bin tane daha Ahmet gelir. Bunu göremiyor çünkü devlet sayısı dünyada sınırlı ama vicdan sayısı 8 milyar. Biz bu 8 milyarın içerisinden o topraklara, o kanunsuz gaspa, Filistin'in gaspına, Gazze'nin gaspına ablukayı kılacak miktarda insan dünyada insan vicdanı var. Bunlar gelecek ve o abluka er geç kırılacak inşallah.
0: Er geç kırılacak. Çok teşekkür ederiz Halil Erdoğmuş. Kırmadınız bizi. Zor şartlar ben altında olsa da yoldaydınız, durdunuz bizim için. Çok teşekkür ederiz. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte Gazze'ye en kısa sürede bu insani yardımlar orada sizin gibi binlerce Halil tarafından, binlerce Ahmet tarafından, binlerce Ayşe tarafından ulaştırılacak. Çok teşekkür ederiz. Evet, birazdan Marmaris'e de bağlantımız olacak. Şimdi arkadaşlarım o bağlantıyı da hazırlıyorlar. Halil Bey dedi ki ya biz Yunanistan botlarına bindikten sonra kendimizi güvende hissettik dedi ama orada bir detaya atlamamak lazım. Yunanistan izin vermeseydi İsrail komandoları gidip de orada o gemilere müdahale edemezdi. Şöyle kısaca birer cümle alayım çünkü Deniz de bekliyor bizi. Buyurun Cüneyt Hocam, sizinle başlayayım, birer cümle alayım.
2: Tabii ya, bu artık bu Sumu'da artık bundan sonra nereden müdahale konsepti geliştiriliyor artık. Nereden başlayacak müdahale artık İsrail beklemeyecek anladığım kadarıyla. Evet. Belki çıktığı ilk noktadan, ilk limandan itibaren uluslararası sulara girer girmez müdahaleye başlayacak. Bu da ayrı bir hukuki sorun, hukuki bir tartışma. Yani kendi karasularına girdiği zaman müdahale etmesiyle uluslararası sularda müdahale etmesi zaten ciddi bir tartışma noktası. Ama şu var, bu önemli olan şu, her ülkede bu yargılamalar yapılıyor mu?
0: Evet.
2: Yani Yunanistan'da mesela İrlandalı'dan bahsetti biraz önce Halil Bey. Her ülkede her vatandaşın bu konuyla ilgili yaptığı suç duyuruları her ülke tarafından gerçekten Türkiye gibi soruşturuluyor mu? Bence bunu biraz üzerinde düşünmek lazım. Bunu yoğunlaştırmak lazım. Çünkü her ülkenin yargılama yaptığı bir ortamda biz İsrail'deki birçok yetkilinin fail olduğu o ülke tarafından tescillendiği bir sistematikle karşı karşıya olabiliriz. Ortada şöyle bir durum var. Hukuku hiçbir şekilde tanımayan bir devlet ve onun destekçisi bir Amerika var. Ve biz kendi imkanlarımızda zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşimiz zor ama biraz önce Halil Bey'in dediği gibi hiçbir zaman ümidimizi tüketmiyoruz yani.
0: Merhaba hocam.
3: Ben Halil Bey'e sorduğum soruyla bağlantılı şunu söyleyeceğim. Şimdi gemiye çıkanlar silahlı ve simsiyah giymiş insanlar. Kim olduğu bilinmiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Acaba gemiler yardım istediler mi? Çünkü SAR arama kurtarma kapsamında bir sözleşme var ve bu sözleşme kapsamında Yunanistan'ın eğer o gemiler yardım istediyse yardıma gitmesi gerekiyor normalde. Acaba ona ilişkin herhangi bir adım atıldı mı? Onu da bilmiyoruz biz şu an. Gerçi tamamen diyecekler ki yardım talebi olmadı da diyebilirler. Böyle

0: Öyle bir arka plan var. Yani ilk somut filosuyla zaten şöyle bir kırılma olmuştu. Evet, biz küresel vicdanı gördük ama bir yandan da İsrail'in hesap verilmemiş hukuki maliyetler ortaya çıkarmaya başladığını gördük. Yani hukuki olarak İsrail'in üzerinde baskı artmadığı müddetçe maalesef ki bu süreçleri görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. İsrail bütün dünyayla karşı karşıya gelemeyecek bir aktör. Bunu da görüyoruz çünkü. Çünkü somut filosu evet ilki geçtiğimiz yıllarda hemen karşımıza çıkmıştı ama aralıksız olarak devam etmeye başladı. Bu da bence son derece önemli. Biz hukuk normu küresel anlamda geçmiş olsun hocam. Küresel anlamda güç mücadelelerinde değiştiği bir dönemde bu süreci etkileyen birinci aktörün insanlar olduğunu, vicdanlar olduğunu görüyoruz. Bence o açıdan son derece önemli bir süreçteyiz. Hani bunlar sadece böyle insanlar gitti, alıkonuldu diye düşünülmesin. Bu bir tarihin değişim süreci olarak aslında bizim karşımıza çıkıyor.
1: Can Türk hocam.
2: Evet, yani Cüneyt Bey'in işte hukuk tanımayan İsrail, arkasında yine başka hukuksuz dayısı Amerika, artık yancısı da Yunanistan oldu demek.
3: Tabii, aynen evet, öyle.
2: Yani bu saatten sonra artık Yunanistan'ı da listinde ölen her bebeğin kanında katkısı olduğunu, parmağı olduğunu gördük. Yani Yunanistan'ın da artık kendi topraklarını önce Amerika'ya açtılar. Demek ki vicdanlarını da İsrail'e kiraya vermişler. Yani evet. Yunanistan'ın bu yaptığı hakikaten bir devlet otoritesine sığacak şey değil. Yarın bir gün artık Ege'de veya işte Doğu Akdeniz'de herhangi bir konuda insani bir problem olduğunda demek ki Yunanlı yetkililere de güvenilmeyecek. Yani bambaşka tarihine, Yunan tarihine başka bir kara lekeyi de eklemiş oldu.
1: Peki.
2: Tanmalılar yani.
1: Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Star Gazetesi yazar avukat Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkçener ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan'la beraberiz. Birazdan Marmaris'e gideceğiz. Marmaris'te filo, Sumut filosunun hazırlıkları devam ediyor. 24 ekibinden Deniz Zeybe'ye bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri de alacağız. Hazır olduğunda yönetmenim lütfen beni uyar. Hiç bekletmeden hemen Deniz'e bağlanalım. Biz son olarak hocam, her an sizi kesebilirim, şimdiden söyleyeyim. Deniz hazırmış. Şimdi yönetmenim de uyardı beni. Deniz Zeybek'e bir uzanalım. Deniz Zeybek, merhabalar. Şu anda Marmaris'tesin. 5 Mayıs'ta 15 tekne daha yola çıkacak. Sen de onlarla beraber yolda olacaksın. Neler var Marmaris'te? Neler yaşanıyor? Hazırlıklar ne aşamada? Senden öğrenelim.
1: Mustafa Daş'tan, ben de yola çıkacak olan o teknelerin birindeyim şu anda. 15 teknede artık son hazırlıklar neredeyse tamamlandı diyebiliriz. 200'den fazla aktivist ve gazeteci de bu teknelerde yer alacak ve en az 8 ya da en fazla 10 kişi bulunacak bu teknelerde. Elbette ki bu filonun içinde olmak isteyen, bu hareketin içinde olmak isteyen çok sayıda insan var. Ancak tabii ki herkes bu teknelerle birlikte Gazze'ye doğru yol alamayacak. Çünkü belli başlı görüşmelerden, mülakatlardan ve eğitimlerden geçilmesi gerekiyor ki bu eğitimler sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren uzun soluklu eğitimler, deniz hukukuna dayalı eğitimler veriliyor ilk etapta ve sonrasındaysa ola ki bir İsrail saldırısıyla karşı karşıya kalındı ya da işbirliği

0: İsrail işbirlikçi ülkeleriyle karşı karşıya
1: Hı.
0: kalındı. Yakalanıldı. İşte ne tepki vermek lazım? Nasıl davranmak lazım? Teknedeki kurallar, işte tüm bunları kapsayan bir çoklu eğitim veriliyor ve akşam saatlerinde de bu arada teknik ekip teknede bulunan teknisyenlerin yaptığı ayrı bir toplantı da var. Yani perdenin arkasından incelikle yürütülen titiz bir çalışma var açıkçası. Tabii gün içinde yaptığımız bağlantılarda bu teknelerdeki ortamı gösterdim. Şimdi çok karanlık ama yine birazcık da en azından burada bulunan Filistin bayraklarını, Türk bayraklarını biraz da
1: Evet.
0: olsa o tekneleri göstermeye çalışayım sizlere. Şöyle 15 tekne var burada sıra sıra bulunan ve bu teknelerle açılacak. Hemen şöyle gösterelim. Grafitilerle süslendi bu tekneler. Çizimler yapıldı. Yelkenlerindeki o yelkenler özellikle indirildi yere ve Gazze ile ilgili, Filistin'le ilgili şarkıların yer aldığı, çizimlerin yer aldığını söyleyebiliriz. Her bir çizimin, yazının, grafitinin ayrı ayrı anlamları var. Tabii şu an çok karanlık olduğu için o yelkenler zaten açık değil. Çok da göremiyoruz ama en azından o güzel Filistin ve Ay Yıldızlı Türk bayrağımızı görebiliyoruz. Şöyle tabii özellikle birkaç gün önce o saldırı meydana geldiğinde yine buradan bir 10 tekne çıktı. Yunanistan'a kadar gitti bu arada. Protesto da yaptı.
1: Hı.
0: Onu da belirtelim. Yani birkaç gün önce burası da çok çok hareketliydi. Ama artık bu tekneler asıl 5 Mayıs için elbette ki hazırlandı. Amaç şu, elbette ki ablukanın kırılması aman. Şimdi burada 15 teknenin hazırlandığını söylüyoruz. Yola çıkacağını söylüyoruz. Yunanistan'da bekleyen 6 tekne daha var. Yine 31 teknenin olduğunu söyleyelim Yunanistan
1: Hı.
0: sularında. İtalya'dan, İspanya'dan çıkan tekneler var elbette ki. Aslında uluslararası suda tüm bu teknelerin buluşması ve hep birlikte hareket etmek. Yani ne kadar çok olursa, ne kadar güzel bir görüntü, sayıca yüksek bir görüntü verirse aslında dünyanın bu mesajı daha iyi anlayabilmesi isteniliyor. Çünkü özellikle tabii küresel sumut filosu, bu
1: Hı.
0: hareketin yöneticileri şunları söylüyor konuştuğumuzda. İsrail sayıdan korkuyor. Bu ablukanın bu şekilde kırılabileceğini gördü. İşte bu yüzden zaten geçen seneki gibi Gazze'nin sularına bu kadar da çok yaklaşılmadan, daha varmadan bu sene bu kadar çok erken saldırıya maruz kaldı.
1: Evet.
0: Bu sene çıkan filon. Tabii buradaki aktivistlerle, denizcilerle, kaptanlarla da konuştuğumuzda, teknenin içinde yer alacak olan o katılımcılarla da konuştuğumuzda her biri annesini, babasını, eşini, çocuğunu evde bırakıp geldi ve başvurarak bu arada geliyorlar. Gönüllü olarak. Evet, bir teknik ekipten bahsediyorum ama hepsi gönüllü olarak katıldı. Geçen sene başvurup katılamayanlar var, kabul edilemeyenler var ama yine belki bu sene çıkar diye düşünüp katılanlar var ve gönüllerinden geçen olmuş. Çok istemişler ki başvuruları bu sene kabul edilmiş. Onlar şunu söyledi. Evet, ben çocuğumu, eşimi bırakıp gidiyorum. Evet, zor. Belki çok daha olumsuz bir sonuçla karşılaşacağız. Ama ben çocuğumun, eşimin, ailemin sağlıklı olduğunu biliyorum. Onların hayatının güvende olduğunu biliyorum diyenler vardı. Ancak Gazze'deki çocukların,
1: Tabii.
0: bebeklerin, o masum sivillerin maalesef tabii ki canları güvende değil. İşte bunun için yola çıkan çok sayıda insan var ve 5 Mayıs'ta eğer hava şartları da izin verirse elbette ki buradan Marmaris'ten bu tekneler yola çıkacak Gazze için Mustafa Daş'tan.
1: Deniz, bu teknelerin yaşam alanları nasıl? Orayı da gösterme imkanın var mı bize? Ya da senin bulunduğun teknede mesela hangi yaşam malzemeleri yüklendi? Hazırlıklar tamamlandı diye biliyoruz biz yerden sonra.
0: Tamamlandı.
1: Bir de şeyi merak ediyorum ben. Şimdi 5 Mayıs'ta yola çıkacak filo. Diğer taraftan acaba Gazze'de tam olarak ne zaman olması bekleniyor? Filonun Filistin sularına ne zaman girmesi bekleniyor? Var mı bununla alakalı da bir program?
0: Mustafa Daş'tan hazırlıklar evet neredeyse tamamlandı ama güvenlik nedeniyle teknelerin içini gösteremiyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursak da aslında en kısa rota zaten Marmaris'ten yola çıkan bu rota Akdeniz, Doğu Akdeniz rotası. Yani İspanya'dan, İtalya'dan çıkanlar da zaten aslında elbette ki buradan geçecekler ve eğer hava şartları imkan verirse, herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa aslında 4 yaklaşık 5 günlük süren bir yolculuk tabii ki.
1: Yani 10 Mayıs gibi, eğer ki bir fırtına falan olmazsa, Allah korusun daha kötü bir durumla karşı karşıya kalmazsa filo, en geç 10 Mayıs gibi biz Filistin karasularında göreceğiz. tekniği. Çok teşekkür ediyoruz. Sen de bu filoyla beraber yola çıkacaksın biliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun şimdiden. Oradaki kardeşlerimize, büyüklerimize selamlarımızı ilet. Belki fiziken orada değiliz ama gönlümüz sizlerle, bunu bilin. Deniz Zeybek, 24 muhabiri, Sumut filosunda Marmaris'ten yola çıkacak olan 15 teknenin yola çıkacağı noktadan bizlere aktardı. Kendisi de önümüzdeki günlerde Sumut filosunda yine canlı bağlantılarda 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında izleyenlerimize, dinleyenlerimize en doğru bilgileri son dakika aktarmaya devam edecek. Biz şimdi akışımızla devam edelim. Hocam, bu Sumut filosuyla alakalı hepinizin birer görüşünü alayım, diğer konu başlıklarıma geçeyim. Cüneyt Hocam, buyurun.
2: Ya bu Türkiye'den çıkıyor olması biraz önce Yunanistan'dan ya İspanya'dan, diğer ülkelerden çıkıştan farklı. Türkiye kara sularını terk ettikten sonra bir müdahalenin doğabileceği konusunda bir kesinlik var. O zaman şuna dönebilir bu iş. Türkiye bu konuda da farklı bir garantörlük alanı açıyor. Belki bundan sonraki bu tip gemilerin tamamının temel çıkış noktası Türkiye olabilir. Evet. Bu anlamda da önemli.
1: Merhaba hocam.
3: Kesinlikle katılıyorum hocamın belirttiği konuya. Hatta daha öncesinde yine Sumut filolarıyla alakalı İspanya'dan da bir çıkış olmuştu. Buradan hareket edecek gemileri bir koruma noktası. Çünkü İsrail geçtiğimiz yılda çok fazla saldırı yapmıştı. Belki Türkiye'nin de dahil olduğu, İspanya gibi aktörlerin dahil olduğu farklı bir hukuki boyut da bizim karşımıza çıkabilir. Çünkü her bir ihlal yeni hukuk normlarını ortaya çıkarmaya başladı burada. Evet. Bence önemli bir aşamadan geçiyoruz. Bir yandan da burada verilen eğitimlerle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Bu eğitimler sadece işte hani deniz hukuku noktasında dedi Deniz Hanım ama bir yandan da sanırım anladığım kadarıyla az önce bağlantımızdan da yola çıkarak şunu söylemek gerekiyor. Psikolojik bir hazırlık yapılıyor insanlar. Ya bu hazırlık niye yapılıyor? İsrail'in insanları işte yerde yatırması, aç bırakması, açlıkla tehdit etmesi.
1: Yerde sürülmüşler insanları.
3: İşte yani dipçikle vuruluyor dendi. Hani bunun ya, daha ötesi yok.
1: Halil Bey anlatırken şimdi şurada not alıyorum. Hı-hı. Konteynerde diyor 20 kişilik yer varken diyor bu 180 kişi 3 konteyner tenere koymuşlar. Hocam 60 kişi yapar. Evet. Konteyner başı ya.
3: Üç
1: bunlar
3: katı, her bir konteynerde 3 katı insan var.
1: Ayakta bekletilmiş yani. Bu oturamazsın. 60 kişi nasıl bir konteynerin içerisinde oturacaksın? Hepsini ayakta ters kelepçe bekletmişler.
3: Tabii. Islak zemindeler. Bayat yiyecekler diyorlar. Yani bunun psikolojik travması çok büyüktür. Şimdi bizim tabii evet, alan uzmanlığımız yok ama yani yaşamadan bile biz bunun ne kadar zor bir şey olduğunu düşünmekte belki 2-3 kere yeniden tahayyül etmeye çalışıyoruz. Tabii. Ama şu mesaj çok önemli. Sumut filosunun da dahil olan herkes Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar üzerinden yola çıkarak aslında şu ana kadar her açıklama o şekildeydi. Çocuklara verilen ben önemin altını tekrar tekrar çiziyorum. Çünkü çocukları hedef almak demek, geleceği hedef almak demek. Evet. En büyük savaş ve soykırım suçu da zaten budur. Ama şimdi burada yapılanlara karşı dediğim gibi yeni bir uluslararası hukuk bağlamı ortaya çıkmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Bunun gerçekten Türkiye'den bir başlangıç noktası haline geleceğini de belki biz kısa bir süre sonra görebiliriz.
1: Can Türk Hocam, evet. Önümüzdeki günlerde bu filo şimdi yola devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir saldırı, yeni bir korsan teması olabilir mi sizce?
4: Güney Kıbrıs Rum yönetimi kıyılarından da olabilir.
3: Evet.
4: Yani geri kalan. Ben çok merak ediyorum Mustafa Bey. Mısır. Mesela Mısır bu konuda ne diyecek? O da çok önemli. Ama ne olursa olsun bu Sumut filoları, bunun üçüncüsü de gelir, dördüncüsü de gelir. Artık yani
1: kesemezler bunu.
4: Tabii canım, yani insanlığın vicdanı. Yani şimdi bakın, öyle bir organizasyon ki dil, din, etnik farklılık, millet, milliyet, hiç hepsi ortadan kalkmış. Yani yani herkes birbirine saygı duyan, yani bütün dinlerin birbirine kucaklaştığı ve ortak hedefin Gazze'deki masum çocuklar ve gelecek. Gazze'deki soykırıma yönelik olan bir şey bu. Ve bu işte Türkiye boyutu da işin içine girerse bambaşka bir sürece evrilir. Hem Türkiye'den geçecek olan gemiler daha hızlı bir şekilde ulaşır. Tabii bu noktada İsrail elinde sonunda bir iki gemi illaki Gazze kıyılarına ulaşacak. Yani bu İsrail'in durdurabileceği bir şey değil. Çünkü bilinçli bir hareket. Yani sıradan bir toplumsal hareket değil. Yani ciddi bir hazırlık boyutu var. Ve orada o filoya katılan insanlar çok ciddi bir şekilde seçiliyor. Toplumun yani eğitimli kesimlerinden oluyor. Ve bu seferki filo öğretmen ve doktor ağırlıklıydı. Bir sonraki filo başka bir konsept olur. Bu çok önemli bir hani İsrail ve Amerikan vahşetinin veya yayılmacılığının, emperyalizmine karşı yeni bir duruş olur. Üçüncü, dördüncü filodan sonra bunların ben olacağını düşünüyorum. Bu tam da bir, çok da güzel bir yüksek lisans doktora tezi olur.
1: Yani bence tarihine, ders verecek nitelikte. Tarihine baktığınızda hocam, Gazze meselesi başlı başına
4: kesinlikle
1: bir uluslararası tez meselesi olur. Şimdi Gazze konusunu önümüzdeki günlerde de çok fazla konuşacağız. Yine unutmadık, unutturmayacağız da bu meseleyi. Sumut filosunu Ambiyan 24 ekibi takip edecek. Orada Gazze'ye o insani yardımlar ulaşıncaya kadar ekibimizden sevgili Deniz Zeybek orada olacak ve filo ile beraber hareket edecek. Ambiyan bütün gelişmeleri bizlere aktaracak 24 ekranlarından, 24 radyo frekans. Şimdi Gazze konusunu şöyle bir kenarda tutalım, bekletelim. Diğer taraftan tabii gözlerin çevrildiği bir savaş var, ABD, İran, İsrail savaşı. Burada müzakereler bir şekilde başlamadı. İkinci tur müzakereler yapılacak mı, yapılmayacak mı sorusu sürekli akıllardaydı. Şimdi çeşitli senaryolar var bu savaşın gidişatıyla alakalı. Arkadaşlarım da bir infografik hazırladı. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi bu senaryolara baktığımızda aslına bakarsanız kötü, daha kötü ve çok kötü şeklinde 3 tane senaryo var savaşta. Kötü senaryoya göre kısıtlamalar eğer bugün kalkarsa mesela neler olur? Tedarik zincirleri aylarca toparlanamayacak. Düşük ekonomik çıktı ve yüksek fiyatlar uzayacak. Küresel ekonomik büyüme %3,4'ten %3,1'e düşecek. Yani küresel ekonomik büyüme hız kaybedecek. Daha kötü senaryoya baktığımızda aksamalar yılın ortasına kadar sürerse, yani Haziran ayını da geçerse, büyüme %2,5'a kadar gerileyecek. Enflasyon %5,4'e ulaşacak. Küresel enflasyon, 32 milyon insan yoksulluğa itilecek. Gübreler azalacak, mahsul ve verimlilik yetersiz kalacak. 45 milyon insan daha aşırı açlıkla yüzleşecek. Tüm dünyanın korktuğu en kötü senaryodaysa, ciddi aksamalar yılın sonuna kadar devam ederse, yani savaş ve Hürmüz Boğazı Aralık ayına kadar devam ederse neler olur? Enflasyon, küresel enflasyon %6'sının ötesine fırlayacak. Büyüme %2'ye kadar düşecek. Muazzam acılar başlayacak. Özellikle dünyanın en savunmasız nüfusları arasında olacak buradaki bölge. Bakın en kötü senaryoda bu şekildeydi. Peki bu senaryolar şimdi insanlığın önünde bu kadar ciddi bir şekilde dururken taraflar ne açıklamalar yapıyorlar? Mesela ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik peş peşe açıklamalar yaptı. Neler söyledi Trump? İran ordusunu yerle bir ettik dedi Donald Trump. Aslına bakarsanız haftalardır aynı şeyleri söylüyor. İşte donanmayı yok ettik dedi. İran hala orada. Artık dronları kalmadı dedi. İran dronları hala orada. Askeri güçleri kalmadı, füzeleri kalmadı dedi. Ardından İran hemen gitti. Hayfa'yı vurdu. Tel Aviv'i vurdu. Diyor ki Donald Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak için can attığını iddia ediyor. Ancak İran cephesinden buna çok sert yanıt geldi. Tahran ABD'nin deniz ablukasını savaşın devamı olarak niteledi ve Washington'da İran savaşı nedeniyle anayasal kriz tartışmaları da başladı. Şimdi ABD'de aynı zamanda bu savaşın maliyeti de konuşuluyor. Pentagon savaşın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıklamıştı. Uzmanlar zarar gören Amerikan üsleri, azalan mühimmatlar ve artan petrol fiyatlarının da hesaba katıldığında gerçek bedelin 1 trilyon dolar olabileceğini söylüyor. Merve Hocam sizinle başlayacağım. Çünkü neden? ABD'de özellikle büyük şirketler bu savaşta çok büyük zararlar ettiler. İşin bir insani açısı var, bir de ekonomik açısı var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki komplo teorilerinden bir tanesi şu. Bu büyük şirketler bu savaştan uğradıkları zararı çatır çatır taraftan çıkartır diyorlar. Ne diyorsunuz?
3: Büyük ihtimalle öyle olacak gibi, eğer kazanmayacak olurlarsa. Yani şimdi bir de bu savaşın kazananları var, bir de kaybedenleri var. Kazananlar kim? Özellikle savaş sanayiden bahsediyorsak silah şirketleri. Hı hı. Şimdi bunların kazandığı bir sistemdeyiz. Bir yandan da gerçekten hani süreç içerisinde hepimiz birey olarak maliyetleri ödemek zorundayız. Trump hiçbir maliyeti hesaplamadan savaşa girdi. Siz de belirttiniz, 25 milyar dolardan bahsediyorlar ama bunun 100 milyar doları geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle 28 Şubat 2026'da bir sayaç kuruldu. İran-Amerika Savaşı'nın maliyeti diye 70 milyar dolarlara ulaştı o da neredeyse.
1: Bir sayaç vardı arkadaşlar. Biz de getirmiştik ekranları. O sayacı, evet, bulabilirsek onu tekrar ekrana alalım.
3: Gayet güzel olur çünkü o sayaç hala işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla nedir? 25 milyar dolar değil zaten buradaki harcanan meblağ. Bir yandan şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Bunu karşılamak için 8.6 milyar dolarlık bir silah anlaşması yaptı. Yine Körfez aktörleriyle birlikte. Onu devreye sokmaya çalışacaklar. Fakat benim özellikle dikkat ettiğim konu, ki az önce arkada da aslında senaryolardan bir tanesiydi. Biz şimdi enerji fiyatlarına odaklanıyoruz ama odaklanmamız gereken başlıklardan bir tanesi gübreyle birlikte gıda fiyatları. Bize önümüzdeki süreçte bir gıda krizi bekliyor olabilir. Gıda fiyatları gittikçe artmaya başladı. Çünkü körfez aktörleri sadece enerji satmıyor piyasaya. Aynı zamanda gübre satıyorlar. Bu azotlu gübrenin sistemden uzak kalması ya da sisteme girememesi, %30'luk bir dilimden bahsediyoruz, küresel gıda krizini beraberinde geçecek. Geçtiğimiz yıllarda özellikle tahıl kriziyle alakalı olarak Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Karadeniz girişimini ortaya çıkarmıştı. Orada çok önemli bir rol oynamıştık. Hala da aslında biz burada önemli bir rol oynuyoruz. Hala Rusya'nın ya da Ukrayna'nın tahılının taşınması konusunda, ama şöyle bir durum var. Gübreler olduğunu da görüyoruz. Şimdi bizim karşımızdaki tablo sadece bölgenin sınırlı kaldığı ya da Trump'ın biz buraya ablukanın ablukasını uyguladık, bu abluka üzerinden bir şekilde İran zorda kalacak demesi değil. Aslında bütün küresel sistemi zorda bırakan bir durum. 8 milyar insan buradan doğrudan etkilendi. 8 milyar insanın doğrudan cebinden daha fazla para çıkıyor. Sadece bizim değil, eş zamanlı olarak bizim çocuklarımızın da, yani gelecek nesli vuracak kadar büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Ya buradaki enerji fiyatlarına dediğim gibi odaklanmakla sınırlı kalmamalıyız. Aynı zamanda gübre, aynı zamanda nadir toprak elementleri, madenler. İşte Amerikalı şirketler bunlara da ulaşamıyorlar. Ne oluyor çünkü? Dolaylı olarak aslında sistem birbirine bağlı hale gelmiş durumda. Ben Avrupa Birliği üyelerinden özellikle son dönemde işte İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın Trump'ı hedef alarak yaptıkları çıkışın arka planında bunların da okunması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa yavaş yavaş maliyetler artmaya başladıkça çok daha farklı yaklaşmaya çalışıyor. Ufacık bir şey daha ekleyeceğim hemen hocalarımın vaktini çalmadan. Enerji piyasası konusunda şöyle bir tablo var. Rusya-Ukrayna savaşı işte 70 milyar dolara ulaştı demiştim neredeyse.
1: 8 milyar dolar.
3: Aynen. Yani otomatikman 100 milyar dolar. Kafadan 100 milyar dolar dememiz tabii gerekiyor buna. Yani 2 ayda hocam. Hala devam ediyor. Çünkü hala bir şekilde birbirlerine hedef alıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Avrupa Birliği ya da işte Avrupalı aktörler enerji alımını Rusya'dan azalttı. Amerika Birleşik Devletleri'nden almaya başladılar. Bu savaş başladığında da Amerika Venezuela'dan zaten enerjiyi almıştı. Enerjiyi bir şekilde Avrupa'ya satacağını düşünüyordu. Çok da başarılı olduğunu söyleyemiyoruz şu ana kadar. Ama Amerika'nın özellikle odaklandığı bir bölge daha var. Günümüzdeki bu krizle birlikte. O da Asya pazarı. Japonya, Güney Kore gibi aktörler de özellikle Körfez'in enerjisine bağımlıydı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kendine bağımlı yapmaya çalışıyor ama tabii ne kadar başarılı olacak bunu da görmüyoruz ya da öngöremiyoruz. Yani bizim karşımızda tamamen karmaşık bir tablo var. Trump savaş bitti diye bir açıklama yaptı ama sanırım onun kafasında bitti o savaş.
2: Senato'ya bir teklif mi vermiş?
3: Mektup yollamış hocam yine her zamanki gibi. Bir de bu hafta içerisinde Rambo gibi kendini gösterdi, artık iyi adam bitti gibisinden açıklamalar vardı.
1: Sürekli olarak bir olayı sulandırmaya
3: yani,
1: çalışıyor.
3: Maalesef.
1: Peki hocam. 68 milyar 938 milyon 986'da ben bıraktım. 1000 lira olarak devam ediyor.
2: Yani ben devlet başkanı olsaydım, ben böyle bir şey yapsaydım, beni hükümette tutmamaları gerekir diye. Böyle bir durumu kimse kabul edebilir mi yani? Böyle
1: hocam, Amerikan kamuoyunu bunu şöyle yedirebilirsin. Koskoca Amerikan kamuoyu Biden'da Trump'a kaldı. Yani koskoca Amerika demokrasisi durdular. Dediler ki ya biz bu ikisinden başkasını seçemiyoruz dediler.
2: Evet. Ben bir araştırma görmüştüm. Çikolatalı sütün, kakaolu sütün kahverengi ineklerden olduğuna dair Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Bayağı yüksek bir oran, evet, çıkmış.
1: Şimdi yönetmenim diyor ki mesela Trump acaba bir koyup beş alacağız mı dedi diyor. Ve bunun da 5'ini alırsan yani, zaten dünyada bir şey kalmış.
2: Bir koyup üstüne 5 vermiş.
1: Aynen, o bir koyup üzerine 5 daha verdi.
2: Şimdi ortada çok ciddi bir diplomatik tıkanıklık var ve kırılgan bir ateşkes var. Yani bu iki taraf için de geçerli, İran için de geçerli. Bunun yönetilebilir olabilme ihtimali gün geçtikçe azalıyor. En büyük risk bu. Yani bir iş çığırından çıkacak mı? Ben öyle görüyorum.
1: Bir de, korkutan bir tablo mu?
2: Çok korkutan bir tablo. Sadece buraya odaklanmamak lazım. Mesela Gazze'de de aynı sorun var. Akdeniz'de mesela şimdi filolarla ilgili başlayacak bir durum var. Bu da bir gerilim. Bunların her biri ayrı bir gerilim. Veya işte aşağıda Bab el-Mendeb'de bir kapatma falan olursa bu sefer iş daha da farklı bir boyuta, aynen, çıkabilir. Yani burada artık ben şunu görüyorum. Herkes bir şekilde bu krizin sonuna doğru veya işte krizin ilerlemesiyle ilgili elindeki tüm kozları oynamaya başlıyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Yani bu ağır ekonomik abluka konusunda kim daha

0: daha dirençli derseniz, yavaş yavaş İran açısından da İran'ın aleyhine de bir durumun doğduğunu görmek lazım. Bu da önemli bir sıkıntı. Bir de çatışma bölgelerinin yayılması, yani bölgesel çatışma alanlarının artması. Şimdi burada bir jeopolitik, ciddi anlamda jeostratejik bir sorun var ama bir de bu artık çatışma bölgelerini de arttırmaya başlıyor. Yani ben ilginç bir şekilde bir belirsiz ama az çok herkesin zarar gördüğü bir sürece doğru ilerliyoruz. Bunu nasıl bir şekilde Trump izah edecek kendi kamuoyuna? Dünyayı, zaten dünya kamuoyunu bu konuda ikna etmesi mümkün değil. Kimse bu konuyla ilgili görüyoruz. Avrupa Birliği'de, Türkiye'de, birçok ülkede bu konunun aslında doğru ilerlemediği konusunda defaatle uyarılarda bulunuyor. Amaç eğer Çin'i abluk altına almaksa veya işte Çin'in bir takım durumunu veya Çin'le ilgili bazı kotasyonları sağlamaksa, onun da bu yol olmadığı anlaşılıyor artık. Yani bu da ciddi anlamda Amerika'da sorgulanabilecek bir durum. Trump giderse durum değişir mi? Görünen tablo, arkamızdaki tablo, Trump gitse bile bu krizin öyle kolay kolay bitmeyeceğini
1: gösteriyor. Anayasa tartışmaları var. Trump'ın yetkilerinin bir kısmı burada kısıtlanıyor. Yani Kasım'dan sonra daha fazla kısıtlanması bekleniyor.
0: Ben yani o hukuki açıdan Trump'ın şu anda en güçlü olduğu dönem. Bundan sonra artık istediği her şeyi yapamayacağı bir dönem. En güçlü olduğu dönemde de çok büyük hata yapmış birisi şu anda. Ama şu var, yani Amerika'nın hukuk dediği şey ben çok iyi biliyorum. Yani Amerika'nın menfaatleri söz konusuysa Senato'da veya Anayasa'da bir anda rafa kalkabilir. Bir anda bu konularla ilgili bir yol bulup bir içtihat üretebilirler. Öyle bir sistematikleri var. Bunu çok kez gördük yani. Bunu Venezuela'da da gördük, Irak'ta da gördük. Irak'a müdahaleyi mesela kaç bin kilometre öteden işte olası bir tehdidi bertaraf etme diye bir angajman kuralı çıkardılar. Şimdi İsrail ne yapıyor? Yunanistan sularında bunu karşılamaya başlıyor. Aynı mantık, kafa aynı kafa. Yani şöyle bir duruma da gidiyor aslında. Bölgesel çatışma demek, bölgesel barış ligleri demek. Ben bugün Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla da ilgili baktığımızda aslında biraz Türkiye'nin bu durumu da gözeterek bir bölgesel ittifak modelini de önerdiğini görüyorum. Bu da bizim açımızdan ayrı bir tartışma alanı olarak değerlendirilebilir.
1: Can Türk hocam, şimdi bir taraftan İran'daki bu tablo devam ederken Trump'ın yaptığı bazı açıklamalar var. Mesela en son Küba ile alakalı bir hedef şaşırttı. Dedi ki Küba'yı alacağız dedi. Yani Küba'yı kısa süre içerisinde almalıyız dedi. Bir taraftan İran konusu böyle devam ederken acaba İran'daki başarısızlığın üzerine farklı tartışmalarla, işte bir ara Grönland tartışmasıyla dünya kamuoyunu çok uzun süre meşgul etti. Şimdi farklı tartışmalarla burayı birazcık unutturup dikkati başka bir yere falan mı çekmeye çalışıyor? Çünkü bu 68 milyar doları başka türlü örtemezsiniz yani.
2: Yani Küba meselesi daha çok Karayipler'deki dengelerle ilgili. Özellikle Panama'nın kontrolü, tabii bir de Florida'ya yaklaşık 50-60 mil mi, 100 mil mi ne uzaklıkta, tam şey demedim ama. Dolayısıyla biraz da hani yarın bir gün Çin ya da Rusya'nın veya başka bir gücün o bölgeye gelmesini istemiyor. Daha çok tarihsel ve stratejik bir betimleme. Ama şunu söyleyeyim, bu gübre meselesi çok önemli Mustafa Bey. Hocamın da dediği gibi. Şimdi ben oradan bir giriş yapayım da biraz rakamlar şey yaptım hocalarım konuşurken. Şimdi bu Hürmüz'de çıkarılan gübrenin, yani o petroldeki gübrenin oradan üretilen %80'i Afrika'da tüketiliyormuş. %40'ı Hindistan, %60'ı da Brezilya'daymış. Brezilya soya fasulyesi de kullanıyormuş bu gübreyi. %40 Hindistan pirinç ve buğday, Afrika'da diğer tahıl ürünlerinde kullanılıyormuş. Eğer bu Hürmüz krizi devam ederse bu üç bölgede %50 verim kaybı olacakmış.
1: Ama şöyle bir durum var. Mesela burada Merve Hocam da dikkat çekti, siz de dikkat çektiniz ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda mesela hafta içerisinde bu konuyla ilgili çok açıklamalar geldi. Ya bu azot destekli gübreden bahsediyoruz biz burada konuşuyoruz.
2: Ya şöyle üç tip var. Azot, fosfor, potasyum, yani
1: farklı,
2: ve üre.
1: Farklı gübre tiplerine de geçilebilir.
2: Şimdi
1: geçilemez
2: şöyle,
1: bir geçilir.
2: Aynı her üründe o kullanılmaz. Mesela nohutta, yani rahmetli anneannem de yani çiftçi oldukları için bilirim. Nohut, efendim fasulye, yani bakliyatlarda azotlu gübre yerine yani grup
0: ekim alanlarına göre, gübreciler ona göre stok belirliyor.
2: Mesela bu gübrenin yanı sıra üreyi de ekleyelim
3: biz. Evet, üre de çok
2: yani
3: önemli.
2: Yani şimdi bakın, şöyle söyleyeyim. Türkiye bu konuda, yani petrolde, doğalgazda olduğu gibi biz bu krize iyi hazırlanmışız, belli.
0: Belli.
2: Yani stoklarımız var. Zaten Tarım
1: Bakanlığı
2: çok net anlaştı. Anlattı ama bu bir sene sonra işte bu tedarik zincirlerini iyi kurmamız lazım. Aslında bizim tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi gübre konusunda da inanılmaz bir dünyada pazar var. Bu konuda da çok ciddi yatırımlar yapmamız lazım. Ve gübre konusunda da mesela Türkiye kendi gübresinin 1/3'ünü üretiyor. Geri kalan 2/3'lik şeyde dünyada ticarete bağımlıyız. Ve özellikle pirinç, buğday, mısır, soya gibi alanlarda ciddi anlamda bir rekolte düşüklüğü söz konusu olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm dünyada. Belki ilk etkilerini biz bu Ekim-Kasım gibi bu göreceğiz. Afrika'da görmeye başlayacağız.
1: Aman hocam dur bak, işte o fırsatçıların hepsi izliyor kanalları. Hayır, ya, yarın var ya bütün
2: bizim için söylemedim.
1: Fiyatları arttırırlar ya. Yani.
0: Dünya piyasası için.
2: Dünya piyasası için. Afrika, yapmışta. Hindistan ve Brezilya için söyledim. Yani şimdi Hindistan'da oturdu İsrail'le beraber iş tutuyor. Şimdi olan Hindistan'a olacak asıl. Çok ciddi bir süreç yaşanacak. Şimdi şeye bakmadım ben. Amerika'nın bu gübre meselesinden çevireceği dolaba bakmadım. Aslında bir de şeye bakmak lazım. Amerika'nın gübre üretimine ve gübre ihracatına bakmak lazım.
3: Enerjide olduğu gibi gübrede evet. Yavaş yavaş hamleler
2: oradan geliyor. Oradan da büyük bir vurgun peşinde koşuyor olabilirler bunlar. Evet.
3: Doğru hocam.
2: Dolayısıyla
0: o zaman tam spekülatör devlete dönüştü o ya. Yani. Ekonomik.
2: Öyleler zaten. Yani şimdi durup dururken Küba gibi, yani şimdi sadece stratejik bir deniz üssü olmanın dışında herhangi bir dünyada şey yok. Bir de tıbbı iyidir. Kanserde çok iyiler. Yani Küba gibi bir ülkeyi yıllardır ta 1950'lerden bu yana, 60'lardan bu yana ele geçirmeye çalışmak. Ama şunu da ekleyelim. Tarih bir tekerrür ederse, yeni bir Che Guevara çıkarsa, yani yeni bir bu emperyalizm ve kapitalizme karşı yeni bir takım okumalar da ortaya çıkabilir. Bu hep Küba'da bunun uygulandığı yerdir. Buradan Latin Amerika'ya doğru da yansıyabilir. O noktada tabii izleyip göreceğiz ama Küba meselesi bence Panama üzerinden ve Karayiplerin kontrolü amaçlı. Zaten orada da bir üstleri var, cezaevleri vardı. Guantanamo'da oradaki zaten toprakları da var. Domuzlar Körfezi harekatıyla. Yani oradan yola çıkarak tüm Küba'yı işgal edebilir, ele geçirebilir. Ama bu ciddi anlamda Latin Amerika'da bir muhalefet hareketi de başlatabilir. Yani Küba o noktada Latin dünyasının çok önemli bir unsurudur, doktrinal bir unsurudur.
1: Önümüzdeki günlerde bakalım bu Küba meselesi Venezuela gibi olacak mı? Yani çok Venezuela gibi olmaz diye düşünüyorum ama farklı düşünen var mı?
3: Bir olursa anda, yani, aynı olur yani.
1: Aynı mı olur diyorsun?
3: Olursa Venezuela'da? Aynı olur, çok da böyle kimse
2: Küba'yı işgal eder. Yani Küba'nın zaten şu an yani
0: çok
2: şeyi yok.
0: Çok büyük bir gücü yok hocam.
2: Yani çok bir gücü yok. Orayı olduğu gibi işgal etmeye çalışır.
3: Ama Çin ve Rusya'nın oraya yardımlar gitti hocam. Belki o biraz şey yapar ama çok da etkileyecek gibi değil. Venezuela'da bile Çinli Amerika şirketleri uzlaştı
2: enerji
3: neredeyse.
2: Enerji problemleri var.
1: Arkadaş bu Amerika'nın ülkede. Çevresindekilerin de hiçbirisi dünyayı harekete geçirebilecek bir değer.
2: Trump diyor ya Meksika yani. Körfezi'ne Amerika Körfezi.
1: Adam Trump Körfezi diyor.
2: Tabii.
1: Yani Meksika'yı alıp adını Trump diye çevirse ülkenin.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi Mustafa Bey? Bu kadar genişleme, bu kadar yayılma bir şeylerin de sonudur.
1: Bu dağılmadır hocam.
2: Yani bu öyledir yani.
1: Adım adım
2: yani,
1: dağılmaya giden bir yoldur bu. Başka bir şey değil.
0: Bu kadar, kesinlikle. Bu kadar savaş paradigmasını üretip, yani barışla yola çıkıp bu kadar savaş paradigmasını ortaya koyması bile bir zorda olduğunu gösteriyor. Şimdi, bir zorluk var.
2: Yani. Az önce biz Sumut filosunu konuşurken Çin 2021'de çıkardığı yasayı işleteceğini açıkladı. Ve bugüne kadar Çin Malezya'daki şeyleri kullanarak gölge filo şeklinde petrol ihracatı yapıyordu. Hı hı. Petrol ithalatı yapıyordu İran'dan. Şimdi Amerika, Trump gölge filolara da müdahale edeceğini söyleyince Çin 2021'deki yasayı işleteceğini söyledi ve Amerika'nın İran'a olan ablukasını dinlemeyeceğini açıkladı Çin resmi makamları. Şimdi bu bir de gerçekleşirse yani
0: bu da fiili, başka bir savaş alanı hocam.
2: Tabii çünkü şöyle şimdi doğrudan Çin bandıralı veya işte gölge filo bandıralı gemilere Çin donanması eşlik etmeye

0: başlarsa biz hani şeyde Malaka Boğazı'nı düşünürken Tayvan'da Amerika-Çin çatışmasına hesap ederken burnumuzun dibinde Hürmüz Boğazı'nda da ister misiniz böyle bir çatışma zemini olsun? Yani kriz buraya da taşınır çünkü Çin'in sabrı taştı. Yani ardı ardına tweetler geldi.
1: Evet.
0: Çin yetkilileri tarafından.
1: Şimdi az önce siz konuşurken kesmemin sebeplerinden bir tanesi şuydu, yanlış anlaşılmasın. Şimdi bizim ülkemizde ne yazık ki bizim ekmeğimizi yiyip, yani bu ülkenin ekmeğini
0: Tabii,
1: yiyip bu ülkeye
0: satıyorlar.
1: düşmanlarından daha fazla zarar veren şeref yoksunları var.
0: Evet,
1: Yani
0: kesinlikle.
1: bu kadar yaptıkları şeyleri, kafa yorma işini mesela sizin işinize birazcık böyle diplomasi okumaya falan fistan yorsalardı, emin olun çoğu profesör falan olurdu ha. Şu adamlar oturuyor hocam, ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle tek tek dünyadaki gerilimleri not alıyorlar. Sonra bu dünyadaki gerilimlerden mesela Türkiye buralardan ne alıyor? Burada ne ticaretimiz var bizim diye bakıyor. Ya daha Bismillah savaş çıkmadan adam oraya zam yapıyor.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
1: Bakın,
0: Yakın zamanda
1: Rusya-Ukrayna savaşında daha Moskova'dan uçaklar havalanmadan bizim ayçiçek yağlarına zam yaptılar bir anda.
2: Evet.
0: Ya o
2: Yani.
0: Vurgunculuk tabii canım. Yani ona zaten devlet gerekli tedbirler alıyor da. Tabii dediğiniz
1: haysiyetsizliğin
0: doğru.
1: önde gideni yani. Bu başka
0: Doğru.
1: hiçbir şey değil. Kızıldeniz konusuna da girelim. Kısa bir zamanımız kaldı. Cüneyt Hocam, nedir bu Kızıldeniz'de yaşananlar?
3: Ya bu Kızıldeniz meselesi ticaret alanı, ticaret savaşı olarak değerlendirebiliriz. Yani bu meselenin aslında tamamı Boğazlar meselesi. Bu Çin mesela limanlar üzerinde Çin'in ciddi bir hakimiyeti var. Bunu Can Türk Hocam da daha önce de söylemişti. Ben Amerika'nın meseleye biraz daha fazladan, daha sonradan ayıldığını, daha sonradan ayılınca da bu meseleye biraz daha kendi çıplak güç perspektifinden baktığı ve günün sonunda da işte bu meselenin buraya geldiğini düşünüyorum. Ama şu var, bunların tamamı, yani bu meselelerin tamamı barışçıl zeminde çözülebilecekken tercihen şiddet ve savaş bağlamında tartışılıyor. Bence ciddi anlamda risk buradan yürüyor, buradan türüyor. Ve bir müddet sonra bu riskin hiçbir tarafça alınamayacak düzeye gelebileceği kanaatindeyim ben.
1: Şimdi bu haraç kesme olayı var. O
3: Evet.
1: mesela İran destekli Husiler Kızıldeniz'de bayağı haraç kesmeye
3: Bu işte Hürmüz'deki meselenin buraya
1: benzer.
3: yansıması olarak öyle değerlendirmek lazım.
1: Yarın mesela dünyadaki bütün boğazlarda, bütün su yollarında deseler ki ya işte her oradaki en güçlü devlet, tamam kardeşim burası bana ait, ben burada haraç
0: Endonezya
1: kesme.
0: demeye başladı. Malakka
2: Evet.
0: Boğazı'ndan dedi para
3: Şimdi
0: alacağım
3: Amerika
0: yani.
3: Birleşik Devletleri boğazlarla ilgili kendince bir yasa tasarısı hazırladı bir dönem. Ve bu yasa tasarısı aslında daha sonradan Deniz Sözleşmesi'ne dönüştü. Yani o kendi iç hukukunda, kendi sistematiği, kendi matematiğinde oluşturduğu şeyi tüm dünyaya yaydı. Buna uymayan, bu marja uymayan yerler var. Hürmüz bunlardan birisi. Burası öyle bir yer. Mesela Gazze'de Süveyş'e alternatif bir, Gazze'nin de içinde bulunduğu alandan İsrail tarafından bir kanal projesi var. Bunların tamamı mesela Fas'ın bir meselesini çözdüler Cebel Tarık'ta.
0: Evet.
3: Amerika Birleşik Devletleri orada
0: 3 tane
3: bulunuyor.
0: liman aldı.
3: 3 tane liman aldı. Şimdi mesele liman ve boğaz savaşları aslında.
0: Tabii.
3: Ama günün sonunda bizim gördüğümüz, etkilendiğimiz yönü ne? Askeri, diplomatik kriz ve onun yanında bir enerji problemi. Aslında meselenin özeti bu dört başlık üzerinden değerlendirilebilir. Buradaki sıkıştırmanın benzerini biz nerede gördük? Mesela Gazze meselesi olduğunda da Husiler bu sefer başka
1: Evet.
3: şekilde asimetrik tepki veriyordu. Bu işte İran'ın kendi etki alanında olan yerlerden bir nevi bu konuya müdahil olma biçimi olarak değerlendirebiliriz.
1: Merve Hocam, bu konu sizce büyür mü?
2: Büyür diye düşünüyorum. Az önce harita vardı. Haritayı yeniden
0: Hatta
2: gösterebilirler
0: G5'i
2: mi?
0: açabilir miyim?
1: G5'i arkadaşlar hazırlamıştık. Grafik 5 orada. Ortaya kelebeği de alabiliriz yönetmenim.
2: Haritalar olunca
1: Siz
2: daha güzel
1: konuşun hocam bu arada.
2: anlar.
1: Arkadaşlarım hazırlıyor.
2: Tabii.
1: Getirirler onu size.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Kızıldeniz ve Hürmüz ikisi birbiri kapandığı zaman zaten küresel sistemin %30'un üzerinde oran tamamen iflas oluyor. Şimdi bu haritayı tam göremiyorum ama
0: Ben şöyle
2: şöyle bir
0: vereyim
2: şey
0: size.
2: söyleyeyim.
1: Bir
2: Hocam
1: orada var
2: çok
1: hocam. Çıktısı var.
2: teşekkürler. Şimdi özellikle büyük ihtimalle seyircilerimiz görüyorlar şu
1: Onlar
2: an.
1: görüyorlar.
2: 3.3 ile 4.5'teki sürece baktığımızda bu iki, yani Süveyş Kanalı ve Babülmendep bizim için niye önemli? Hürmüz Kadük kaldıktan sonra Suudi Arabistan Yanbu üzerinden bölgeye çıkmaya çalıştı. Ve Yanbu'dan bölgeye çıktığı an itibariyle zaten sisteme enerjisini yeniden kazandıracak. Türkiye'nin son dönemde 3 tane enerji atılımı var. Bir tanesi Hazar. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum yayınlarda ama hemen söyleyeyim. Çünkü Sayın Bakan açıklamıştı bu konuyu. Hazar üzerinden Türkmen gazını taşımak.

0: Irak Türkiye hattı üzerinden Katar'ı ve bölgedeki diğer körfez aktörlerine dahil edip bir petrol hattı oluşturmak. Üçüncüsü de yine bölge içerisinde daha önce de karşımıza çıkan 2009 yılında Katar Suriye Türkiye hattını oluşturmak. Şimdi iki gaz bir petrol hattı bizim karşımıza çıkıyor ya da projesi. Şimdi burada an itibariyle en kısa süreli olan Süveyş ve Babülmendeb'i kullanmak için oluşturulan Yanbu hattı zaten Suudi Arabistan'a ait. Körfez aktörleri buradan kısmen de olsa çıkabilecek bir alan oluşturuyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Husiler Hürmüz kriziyle birlikte şu adımı atıyorlar. İran ne yaparsa onun farklı bir versiyonunu Hürmüz'de bu aktörleri zorlamak için kullanıyorlar. Dolayısıyla biz bugün fiziki enerji üzerindeki baskının sadece Hürmüz'de değil, aynı zamanda Babülmendeb üzerinde olduğunu da görüyoruz. Ve hani az önce gübreden bahsettik, nadir toprak elementleri ya da diğer konulardan da bahsediyoruz. Her biri burada sıkışmış kalıyor. Süveyş kanalını zaten kullanmak yine biraz daha zor çünkü hani oradan geçiş süreçleri, kotası çok daha farklı olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu söylemek gerekiyor. Buradaki kriz ne kadar derinleşiyorsa Türkiye'de o kadar alternatif üretiyor. Bence bu son derece önemli. Ben zaten sürecin başından beri hep şuna inanıyorum. Biz 21. yüzyılda 20. yüzyılın hakimiyet teorilerini yaşıyoruz yeniden. Ve bu hakimiyet teorisi yarışıyla birlikte bizim karşımıza çıkan temel tablo geçiş alanlarının değişmeye başladı. Hocam bu arada harita çok güzelmiş.
1: Evet.
0: Geçiş alanlarının değişmesi şimdi başlayan bir durum değil. Biden döneminde de vardı. 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı zaten burada bir kırılma oluşturdu. Çünkü işte Kuzey Akımı özellikle burada hedef alınmaya başladığı an itibariyle nerelerden yola çıkarız diye düşündüler. Şu an iki alanda aslında çatışmaları görüyoruz. Bir tanesi Orta Doğu bağlamında. Evet, biz Hürmüz'e odaklandık, Kızıldeniz'e odaklandık. Ama bir diğeri de az önce andık madem Grönland'dan bahsedeyim. O da Kuzey Kutbu'ndaki Arktik bölgesindeki çatışma alanları. Dolayısıyla sistem yeniden şekilleniyor ve buradaki baskı arttıkça hemen alternatifler ortaya çıkmaya başlıyor. Kızıldeniz konusu da eğer tam anlamıyla Hürmüz gibi kapanacak olursa küresel sistemde %30-35 kayıp olacak. Çok daha büyük sorunları beraberinde getirecek. Ama bir yandan da tabii şunu görmek gerekiyor. Demek ki buradaki bu baskının artması hukuk normlarını ya da hukuk kurallarını da değiştirecek. Ben hocamın dediği konuya kesinlikle katılıyorum. Hürmüz'de ilk günden bu yana zaten hukuki statü değiştirmeye çalışıyorlardı. Ve uzlaşamamalarının en temel nedeni burada birincisi İran ve Umman mı egemen olacaklar yoksa Amerika'nın da dahil olduğu bir komisyon mu olacak? Bence Amerika komisyon konusunda baskı yaptığı için.
1: Ben de dahil olayım değil mi?
0: Aynen. Çünkü para alınacak. Para kazanılan bir yer haline gelecek. Seyri sefer serbest ise uluslararası su olması bunların her biri değişiyor. Biz hukuk normlarını değiştiriyoruz artık burada. Kızıldeniz'de bu açıdan son derece önemli. Husiler her ne kadar hani buradaki süreci İran'la paralel götürüyor gibi görünse de aslında orada hukuki statüsü değişmeye başladı.
1: Bu çok bölük pörçük bir uluslararası hukuk anlamına gelmiyor mu Cüneyt Hocam?
2: Yani şimdi yok olması anlamına.
1: Yani şöyle oraya gidiyor tamam hocam. Böyle işte
2: benim buraya gidiyorum deme anlamına.
1: Tabii tabii. Hürmüz'de diyor ki ya uluslararası su mu değil mi? Ya beni ilgilendirmiyor kardeşim ben buradayım diyor. Başka bir yer olduğu zaman burası uluslararası su diyor. Diğer tarafta burası bak şu ülkenin diyor. Ya kafasına göre oraya başka uyguluyor, buraya başka
3: ya
1: uyguluyor.
3: Ben kendi şeyimi söyleyeyim, düşüncemi söyleyeyim. Gördüğüm şu, bu işin sonucunda ortaya çıkabilecek tek şey bölgesel barış sistemleri. Şimdi neydi bizim en büyük
1: her yer için farklı.
3: Tabii şimdi mesela tabii. Şöyle Birleşmiş Milletler küresel bir barış için o gündeme geldi. Hı hı. Bu fikirle ortaya çıktı ve buna göre kendini kurguladı. Ama bu durum şu anda konuştuğumuzun tamamı bu işin artık bölgesel liderler, bölgesel lider ülkeler ve onun etrafında toplanan ittifaklar bağlamında ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Yani bizim biraz önce konuştuğumuz o BRICS gibi bunun gibi liglerin de farklı bir sürece evrileceği. Çünkü karşılarında duran şeyin de bir değişim geçirdiğini görmek
2: BRICS
3: lazım.
2: BRICS de küreseldi. Artık bu küresel sistem galiba yerini bölgesel sistemlere...
1: Global değil, lokal sistem.
3: Global, lokal. Yani, evet, çok yani. Doğru.
2: Şimdi bu arada şeyi de söyleyelim. Yani Türk boğazları, yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarından da petrol geçişi 2.9'a çıktı küresel ekonomideki yeri. Yani ciddi anlamda da Türkiye bir enerji noktasında 4. sırada. Şimdi biz ya Babülmendeb'i konuşuyoruz, Süveyş'i konuşuyoruz ama yarın bir gün Mısır'la Suudi Arabistan Süveyş hattında biz de para alacağız derlerse ne yapacağız? Yani Süveyş'ten Mısır para alıyor ama yani o doğal su yolu olmadığı için bakım onarım masrafı altında alıyor. Diğer mesela Malaka Boğazı'ndan Endonezya, Malezya paylaşmaya başlar. Hürmüz başka

0: bir hat. Yani İstanbul ve Çanakkale'de bir sorun yok. O
1: İstanbul,
0: tek hat
1: Kanal İstanbul'un da aslında bu bağlamdaki tartışmaları öngörüp bu proje kesinlikle bağlamında yürüdüğünü tabii de düşünebiliriz değil mi?
0: Tabii tabii. Zaten şöyle bir şey var. Ya Türkiye yani 2017'den itibaren bir şeylere hazırlandı, işte ortaya çıkıyor. Yani özellikle 2023 seçimlerinden itibaren, işte ondan önce
1: 3. köprü mesela.
0: 3. köprü meselesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü meselesi, Türkiye dikkat etseniz Çanakkale Boğazı'na köprü yaptı. Evet. Ardından Kanal İstanbul projeleri. Yani tabii muhalefet sığ düşündüğü için bu konularda. Yani
1: küresel sistemdeki değişimi okudu aslında.
0: Tabii. Türkiye çok iyi okudu. Artı Türkiye bir de şeyin peşinde. Yani sadece karayolu, yani deniz yolları değil, aynı zamanda karayolları, demir yollarıyla, boru hatlarıyla da bir enerji hub'ı oluşturma peşinde. Hı hı. Yani o noktada da çok yani önemli şeylerimiz var.
1: Mesela Gaziantep'i Mersin'e bağladılar. Gaziantep Mersin'e bağlandı.
0: Mesela
1: bu
0: hızlı
1: demek?
0: Hızlı şeyler bu.
1: Bu ne demek hocam?
0: Otobanlar, Halep'ten hızlı tren meselesi.
2: O şeyi geçirecekler, enerji. Hemen
1: enerji hocam, hattının.
2: Bir şey daha ekledim. Demir yol dediniz. Çok yakın bir zamanda Türkiye Ermenistan arasında 33 yıldır kullanılmayan demir hattı kullanılması ile alakalı. Evet.
1: Irak'a ticaret yolu önerdik hocam.
0: Irak, işte. Suriye, Irak hattından ticaret o yolu. Terör sebebiyle kullanılmayan Nusaybin demir yolunda devreye soktu.
3: Ya demir İpek yolunda Edirne'nin son etabındalar şu anda. Yani bunlar, test sürüşleri başladı.
1: Bunlar öyle.
0: Yani orta koridor artık çok daha önemli oldu. Çin önce kuşak yol dedi, orta koridoru çok fazla önemsemedi ama o ara Zengezur koridorunu kaptırdı şeye, Trump'a.
2: Trump'a evet.
0: Yani şimdi ister istemez Rusya'nın da devre dışı kalmasıyla Kuzey koridoru gitti. Ciddi anlamda kuşak yol projesi de riskli.
1: O zaman yani, Mısır, Pakistan, Suud ve Türkiye arasındaki ittifakı da biraz tabii, daha aslında enerji tabii yolları güvenliği anlamında okumak lazım.
0: Kesinlikle. Zaten bir de şimdi yani şey isterse, yani mesela Husiler, Babil Mendeb'i kapatır. Ben zaten bir problem de şeyde bekliyorum. Yani hep böyle biraz gamlı baykuş gibi olacak ama şeyde Afrika boynuzunda da çok ciddi gelişmeler var. Yani o oradan da bir kriz çıkarsa Süveyş hattı da kapanacak. Evet. Yani orada riskli. Ve Suudi Arabistan diyor ki Körfez ülkelerine, ya boru hatlarıyla diyor ben diyor Kızıldeniz'e çıkayım diyor. Peki ileride aynı sorunu Suudi Arabistan'ın çıkarmayacağını nereden biliyorsun?
3: Bu Bayern'in OPEC'ten ayrılması ne diyorsunuz?
0: Ya Bayern'in OPEC'ten ayrılması meselesi yani şöyle. %5 dünya petrol üretiminde, pardon %10-15 hattında şeyin, bayenin. Şimdi OPEC ülkeleri baya çıkmadan önce %80 petrol arzını kontrol ediyordu. Tabii diğerleri çıktı ama bayenin çıkması daha çok İsrail, Amerika tandanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Baya daha önce de söylüyordu hocam bunu.
0: Onu zaten söylüyordu. Zaten 2000, hazırlıkları yapılmıştı onun.
1: 2003'ten,
0: ya OPEC 2020'den işlemeyen beri çökmüş bir sisteme dönüştü. Dediğim gibi işte bakın ne kadar küresel aktörler varsa değişim devlet mi üstü organizasyonların ya, hepsi gidiyor.
1: Esas bu değişim.
0: Şimdi rahmetli Erbakan'ın dediği vardı ya, dedi ya İslam Birleşmiş Milletleri kuralım demişti. 2000'li yıllarda. O zaman hiç anlaşılmadı. Çok da
1: şimdi yani ne kadar büyük bir ihtiyaç
0: olduğunu. Rahmetli hani şey edilmedi, ciddi alınmadı ama bakın ne kadar kıymetli oldu, ortaya çıktı. Artık herhalde dünyada böyle 4-5 tane bölgesel odaklar oluşacak böyle giderse.
1: Ve onların majör devletleri olacak.
0: Majör devletleri olacak ve onların hukuku geçerli olacak.
1: Evet.
0: Bölge bölge. Yani herkes kendi düzenlemesini yapacak. Gidişat onu gösteriyor.
3: Bu kadar çok bölgesel odağın olması, bu kadar çok gerilim noktasının olması bu sürecin de aynı zamanda geçici bir süreç olduğunu göstermez mi?
0: Yani ama kaç yani yüzyıl sürecek?
3: Dünyada
0: kaç yıl sürecek?
3: Hocam bu kadar noktayı kaldırmaz küresel sistem.
0: Zaten 3. Dünya Savaşı çıkar. Zaten çıkacak.
2: Aslı hocam bunlar var gibi şimdi. Yani
0: hayır, var o, bence şöyle bir şey hocam o. Böyle buradan yola çıkarak 3. Dünya Savaşı'nı oluşumunu geciktiriyorlar. Bu 3. Dünya Savaşı gelir. Şimdi bölgesel odaklar çatışır. Şeyin medeniyetler çatışması Huntington'un tezine geldik. Hadi buyurun.
2: Ay hocam inşallah çıkmaz öyle
0: yani
2: bir şey.
0: Yani inşallah de olmaz da. Yani ama bu önemli olan şu. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem yani 2015-2020 desek nereden baksanız bir 80 yıl sürdü. Şimdi bu bölgesel yapılar kurulması kuruldu, kurulacak, yıkılacak diyene kadar bir 100 yılda o götürür. Yani biz 21. yüzyılı görmeyiz. Yani böyle bir dünya savaşının olduğunu, bölgesel şeyler 21. yüzyılın sonlarına doğru kurulur, yerleşir

0: asıl gürültü 22. yüzyılda kopar. Uzaylılar gelmez artık. İşimiz onlara
1: kaldı. Çok uzun vadeli
2: yani. Ben hiçbir programda böyle 100 yıllık bir vizyon çizen.
0: Aynen. Ama kurgu bunu. Şimdi bakın. Doğru. 45'ten sonra yani 2. Dünya Savaşı'nın kurduğu Amerika'nın merkezinde olduğu uluslararası sistem 80 yıl falan dayandı. Şimdi 80 yıl eklerseniz 2025'ten sonra yani.
2: Yok, ben dediğinize katılıyorum
0: yani,
2: hocam.
0: 2105'e kadar böyle bir sistem
2: kuruldu. Bölgesel ligler dönemi geliyor.
0: Evet, yani. Bölgesel ligler dönemi geliyor. Hayır, zaten uzun vadeli kurmamız lazım. Yani 5000 yıllık devlet geleneğine sahip bir milletin evlatlarıyız. Bir. İkincisi yani Allah'ın İngilizleri, Amerikalıları 100 yıllık senaryolar kuruyor da biz niye kurmuyoruz,
2: biz niye
0: ya?
2: Evet.
0: Artık zamanı geldi, geçiyor bile yani. Şurada 10 yıl sonra yani inşallah hani bu şeyi atlatırsak 10 yıl sonra bambaşka bir Türkiye olacak. Çok farklı bir Türkiye olacak.
3: Bambaşka bir Türkiye olacak. Cüneyt Hocam, o Türkiye nerede olur?
2: O Türkiye bence yani
3: Türkiye'nin
2: bir kere kendi bulunduğu
3: kendi
2: bulunduğu bölgesel ligin tam göbeğinde olur. Mesela Sayın Erdoğan'ın son konuşmasını ben söyleyeyim. Farslar, Türkmenler, Kürtler, Araplar bizim geçmişimiz de bir, geleceğimiz de bir. Şimdi geçmişimiz bir, tamam, bir tespit. Geleceğimiz bir, bence bir teklif.
3: İşaret ediyor zaten.
2: Bir teklif.
3: Tabii.
2: Ve bu teklifin ben bir şekilde
0: ben
2: karşılık
0: haritasında çizerim.
2: Karşılık Türkiye'nin bulduğunu düşünüyorum. Yani var. Bugün Kerkük'te bir valinin seçilmesi, Türkmen bir valinin seçilmesi, bunlar basit olaylar değil. Bir de bir şey denedik biz. Suriye'deki egemenlik veya Suriye'deki egemenliğini, yani Suriye'nin kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyarak entegrasyon meselesi bir şekilde örnek olarak geçti. Bu kabul görüyor şu anda. Şimdi, bunun benzerinin çoğaltılması, bunun benzerinin olması mümkün. Bu sadece Türkiye'nin başat rol olması demek her şeyi Türkiye'nin yönettiği anlamında değil. Türkiye'nin de merkezinde olduğu bir sistem.
0: Şöyle, Suriye, Irak, eğer İran akıllı davranırsa İran, bu güney hatlarımızda bölgesel odakların şeyi şekillenmeye başladı. Eğer isterse Ürdün, istemezse Ürdün'ün de işi zor. Ama Balkanlar, yani Ursula von der Leyen miydi?
3: Von der Leyen.
0: Von der Leyen. Ben onun ismini hala telaffuz edemiyorum.
3: Von der Leyen hocam.
0: Ya, önemli de değil. Yani Avrupa Birliği çökmüş bir proje zaten. Çok da şey değil. Kendi yağında kavrulacaklar. Ne dedi? Balkanlar ve Orta Avrupa'da dedi, Türk etkisinden bahsetti. Yani Çin'i de söyledi, Rusya'yı da söyledi.
3: Rusya, Çin.
0: Yani Balkanlarda Türk etkisi, yani Türkiye baskın bir karakter. Mesela Türkiye'nin batı sınırları da buralar olacak. Peki Türkiye'nin doğu sınırları neresi? Bakın, Türk Dünyası Teşkilatı, yani Türk Devletler Teşkilatı çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Çok boyutlu ilerliyor. Yani sadece ekonomik, işte ne bileyim, kültürel, sosyal değil. Bunun siyasi, askeri, akademik boyutları da kuruluyor. Şimdi bir taraftan da ta uzak şeye kadar, Kazakistan'a kadar uzayan geniş bir bölgeden düşünün. Yani bu bölgenin merkez aktörü Türkiye olur mu? İşte dediğim gibi bu 10 yıl çok kritik bizim için.
3: Ya bu doğu kısmı benim içimde hep bir yaradır.
0: Kesinlikle.
3: Kazakistan tarafı falan. Hani Sovyetler orada.
0: Bizim topraklar zaten orası.
3: Bizim
0: Kızıl Elma, evet.
3: Ama bakıyorsun.
0: Ötügen.
3: Sovyetler öyle bir oraya işlemiş ki, hani adamlar bizim hocam bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musun? Biz mesela Balkanlar tarafında falan, Osmanlı, ondan önceki mesela Türk devletleri bakıyorsun, yani nerelere gidipmiş, şey yapılmış, alınmış, topraklara katılmış. Ya, asimilasyon konusunda biz çok beceriksiz. Vallahi edeceksin ha. Direkt asimile edeceksin. Hiç bu sorunları yaşamadık. Bakıyorsun ya, Avrupa'nın
0: olmadığı da iyi olmuş.
2: Bence
3: hocam
2: de, bence
3: bir şey söyleyeyim mi? Ben vallahi %100 asimile etmenin tarafındayım.
0: Olmadı da iyi olmuş. Ortodoks dünyası
2: aslında
0: çok faydalandı.
2: Mustafa Bey ironi yapıyor da.
0: Tabii.
1: Evet, evet.
3: Ya yok. Fatih Sultan Mehmet Vatikan'ı da alsaydı ne kalacak? Bugün acaba Avrupa'da bu yaşananlardan bahsedebilir miydik?
0: İşte yukarıdan değil de biraz güneyden gideydik, olurdu o da. Biz Viyana'ya çattık biz.
3: Sizin de son cümlelerinizi alayım, kapatacağım.
1: Benim.
3: Sizin
1: ben şaşırdım kendime.
3: Niye hocam? Daha bitirmedik programı, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Öyle bir vizyon çizdik ki şimdi çok geniş bir Avrasya içerisinde bir yandan tarihsel süreçler. Ya ben hocalarım dediğine katılıyorum. Önümüzdeki süreç son derece kritik ama küresel sistemde kutuplaşmalardan ziyade belki merkezleşmelerle yola çıkacak bir süreç var. Türkiye'nin buna hazırlıklı olarak ilerlediğini işte gerek ADF'de görüyoruz, gerek katıldığı diğer platformlarda görüyoruz. Ya dünya şekillenirken durmayan, dünya şekillenirken doğrunun ve insanın yanında olan aslında kazanıyor. Bence somut filosuyla alakalı süreçte de bu şekilde.

0: Asla uluslararası alanda uluslararası hukuk kırılmaları daha da derinleşecek ve yeni dönemin hukuk normları oluşurken çok daha sancılı bir süreç bizi bekleyecek.
1: Avrupa'nın göbeğinde Tuna Nehri'nde Atilla'nın mezarı var. Düşünebiliyor musun? Asimilasyondan kastım bu.

kadar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Arap'ta sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler de diyebiliriz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Bugün programımızda TÜGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gelelim hiç kimseye sormadığımız, o sadece size özel hazırladığımız soruya.
1: Evet.
0: Acaba TÜGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz Araf'ta mı?
1: Araf'ta mı? Çok teşekkür ediyorum.
0: Bir defa size soruyorum.
1: Çok naziksiniz. Aslında şöyle, bu soruya genelden özele bir cevap vermek istiyorum. Şimdi biz 90'lı yılların gençleriyiz, İmam Hatip gençliğiyiz ve biz aslında temel olarak bir ideal, kutsal bir dava için yetiştirildik. Hı-hı. Ve bu çerçevede aslında biz hiçbir zaman Araf'ta olmamak üzere yetiştirilen gençleriz.
0: Evet, olduk ama.
1: Şöyle özele geldiğimizde evet tabii ki her insan gibi muhakkak böyle çok arada kaldığımız, Araf'ta kaldığımız dönemler oldu. Herhalde onda da hem büyüklerimizin hem anne babalarımızın dualarıyla doğru yolu seçmek inşallah nasip olmuştur diye düşünüyorum. Yani duamız o yönde aslında.
0: Yani şu anda Araf'ta değil miyiz?
1: Şu anda elhamdülillah çok Araf'ta hissetmiyorum. Araf'ta olmamam gerektiğini de
0: elhamdülillah diye durumdayım. Acaba sonunda mı bir yanlışlık var diye düşünüyorum.

0: Aslında şey yani, şimdi biz avukat Hatice Akıncı Yılmaz'a baktığımızda ben sizi şeyden hatırlıyorum. Yani çok 28 Şubat'ın asıl böyle mücadele eden, o en önde giden ve gerçekten kalbindeki hüznü de, o yaşadıklarımızı da çok iyi ifade eden bir prototip var benim kafamda. Evet. Şimdi aslında oraya Araf'a nereden geleceğim? Asıl Araf mücadelesi verdiğimiz zamanlar mıydı tabii, diye sorsam.
1: Tabii. Orada aslında şunu da ifade etmek lazım. Araf'la ilgili düşününce, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde aslında Araf'takiler yüksek bir tepedeler. Ve yani Arefe, İrfan, Urf değil mi? Bu çok tatlı kelimeler de var için içerisinde. Ve Araf'takiler aslında cennetlikleri ve cehennemlikleri de tanıyabiliyorlar. Yani bu
0: bekleme odası
1: onlara verilmiş. Evet evet, o bekleme odasında. Aslında o süreç bizim için hem bir yanıyla çok zorlu, hem de bir yanıyla da çok geliştirici, bize çok şey katan, çok derinlik katan bir alandı. Ben bu noktada gerçekten yine şükrediyorum. Bulunduğumuz zaman çok zordu. Ama o işte Araf'ta doğru istikameti bulmayı da bize sağladı. Elhamdülillah.
0: Hüznün diyelim bir miladı var mıydı orada sizin için? Yani şunu yaşadım ve gerçekten hiç unutamadım, ama şunu yaşadım muhteşem oldu.
1: Evet.
0: İki uç. Yine Araf geldi.
1: Evet evet. Yani o dönemde hüzün olarak ifade edebileceğim şey belki de gerçekten hani bu milletin yararı için çalışmak isteyen insanlar olarak, yani biz gençler olarak o dönem sadece vatanımıza hizmet etmek istiyorduk. İnsanlığa yarar sağlamak istediğimiz bir dönemde önümüzün kesilmesi, pek çok hocamızın daha biz çok genç yaşlarda, 20'li yaşlarda, 18'li yaşlardayken kendi hayatında çok ileri bir döneme gelmiş bir insanın bu kadar tepkisel davranması, bu kadar ön yargıyla ve hatta maalesef kötü niyetle davranması bizim için gerçekten bir hüzündü. Aslında biz bu hüznü kendi adımıza yaşamadık. Biz bu hüznü milletimiz, vatanımız adına yaşadık. Ama diğer tarafıyla gerçekten elhamdülillah geldiğimiz günümüzde hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği çok büyük emeklerle, milletimizin, büyüklerimizin, ablalarımızın, abilerimizin verdikleri emeklerle şu an gelinen yeri görünce de gerçekten elhamdülillah diyoruz. İnşallah gençlerimiz bu bilinci devam ettirirler inşallah. İleriye dönük olarak yaşadıklarımızı da inşallah asla unutmayız. İnşallah şu an bulunduğumuz güzellikleri de daha ileriye taşıma imkanımız olur inşallah.
0: Yani diyorsunuz ki sevgili Hatice Hanım, İkna edemediler.
1: Elhamdülillah. Geçen hatırlarsınız bu Ramazan iftarlarında üniversitelerimizin bir tanesinde yapılan iftarın girişinde çok güzel bir pankart vardı. Bizler 28 Şubat'ta ikna odalarında ikna edemediğiniz annelerin çocuklarıyız diye. Ben onu gördüm. Yani en büyük mutluluğum belki de o ifadeyi görünce oldu.
0: Acıdan bir taraftan gerçekten. Değil mi? Gerçeğimiz.
1: Evet. Evet.
0: Peki. Gerçekten evet. Şöyle sorayım. Orada ne oldu? Yani o süreçten sonra aslında mücadele başladı ve ilk gurbet diyebilir miyiz?
1: Tabii.
0: O gurbet.
1: Evet.
0: Hani buradayken de gurbetinde yaşadığımız bazı şeyler vardı.
1: Vardım,
0: o gurbeti bir yaşamamız gerekiyordu.
1: Kesinlikle.
0: İlk gurbet.
1: Yani şöyle, tabii bizim aslında ilk gurbetimiz üniversiteden de önce başlıyor. Biz malum İmam Hatip'te 99 yılıyla birlikte sürecin başladığı dönemde hem 28 Şubat'ın ilk mağdurları olarak hem de sonrasında da aslında başörtüsü mücadelesiyle birlikte işte o öz vatanında garipsin, öz vatanında parya şeklindeki o gurbetliği yaşadığımız dönem ta 17 yaşlarından başlayan bir dönem oldu. Ama elhamdülillah herhalde artık 2010'lu yıllardan itibaren tamamladığımız bir süreç haline geldi.
0: Peki oradaki mücadele şu andaki mücadelenin hangi tarafını besledi? Şimdi aslında şimdiki mücadelemize de gireceğiz.
1: Evet,
0: biliyorum
1: evet.
0: ki genç kardeşlerimiz için muhteşem bir mücadele veriyorsunuz. Aslında o besleyen tarafı ne oldu? Yani neyi ilk anlatmalıyım, neyi söylemeliyim?
1: Önce şu, yani sorunuzu sorduğunuzda şu geldi aklıma. Bu fakirlikle zenginlik arasında bir benzetme yapılır ya. Yani yokluğa böyle bir tahammül göstermek, varlığa tahammül göstermekten daha

0: zordur diye. Bazı noktalarda ben buna hak veriyorum. Tabii ki muhakkak istisnaları olabilir ama biz ciddi anlamda hani bakıldığı zaman aslında o fakirlik içerisindeydik. O yokluk dönemi içerisindeydik. Ve orada o zorluk içerisinde biz var olan dava bilinciyle rahat bir alanda hareket ediyorduk. Yani bizim yolumuz belliydi, haritamız belliydi, doğrularımız, yanlışlarımız çok belliydi. Yani hiç gri alanımız olmayan bir çerçevedeydik biz. O noktada fakirliğe tahammül etmek daha kolaydı. Ama şu anda elhamdülillah tabii ki zenginlik içerisinde, bu rahatlık içerisindeyken şunu görüyoruz gençlerimize. Bir dava bilinci anlatmak, bazen aktarımda bulunmak gerçekten bizler için zor. Anne babalar için, büyükler
1: zenginlik
0: için.
1: Zenginlik aslında burada metafor olarak kullanıyoruz değil mi?
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ve işte bu zenginlik, rahatlık içerisinde ben aslında gençlerin de işini zor görüyorum. Maşallah yani bizim gençlerimiz. Çünkü hani zorluk içindeyken gerçekten bir şeyleri başarmak istiyorsanız bir yol buluyorsunuz. Çünkü hani o zorluğa tahammül içerisinde hani zıplamanız gereken bir nokta var. Yani onun farkındasınız. Ama o zenginliğin içinde ve rahatlığın içinde ya işte zaten her şey hallolmuş, her şey düzelmiş dediğiniz bir noktadayken oradan ileriye sıçramak, yani o nefsin rahatlığından çıkıp bir zirveye sıçramak gerçekten zor bir iş. Ve dediğim gibi biz anne babalar olarak gençlerimize doğru aktarımda bulunma noktasında da açıkçası bazen sanki o rahatlık içerisinde motivasyonumuzu kaybediyormuşuz gibi geliyor bazı zamanlar.
1: Hatırlatmak lazım diyorsunuz.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in biliyorsunuz çok güzel bir sözü var. Unutulan soykırım tekrarlanır diyor.
1: O kadar ruhta bir yarattığı şeyi soykırım olarak.
0: Evet, evet. Değil burada mi? Da şunu söyleyebiliriz. Elhamdülillah yani soykırım kadar ciddi bir belki sonucu olmadı ama çok ciddi anlamda baktığımızda bizim hani kendi hayatımdan pay biçiyorum. Benim 10 yıllık bir zamanıma mal oldu. Hani sırf zaman olarak baktığınızda, akademik kariyer açısından sadece baktığınızda bir 10 yıla mal olan bir haksızlık, bir adaletsizlik durumu vardı. Elhamdülillah bunlar çözüldü. Fakat bizim bu haksızlıkların tekrar yaşanmaması için bunları, yapılmışları unutmamamız gerekiyor. Ben bazen üzülüyorum Esra Hanım. Mesela örnek veriyorum 28 Şubat'la alakalı olarak biliyorsunuz 30. yılı geliyor 28 Şubat'ın. Biz vakıf olarak dedik ki işte 30. yılı yani 28 Şubat'ın bir şeyler yapmamız lazım, ne yapalım? İşte 28 Şubat'la ilgili uzun metraj filmi yok. Hani bir uzun metraj film mi yapsak, işte şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Maalesef yani bizim camiamızdan bazı arkadaşlarımız dediler ki bize ya işte hani ya bunlar yaşandı bitti artık, hani bu mağduriyetler sona erdi, yani neden tekrar tekrar gündeme getirme ihtiyacı hissediyorsunuz bunları?
1: Çok önemli bir yerdeyiz şu anda.
0: Diğer bir arkadaşımız oldu. Evet evet, yani bu gerçekten hani bizim camiamızdan bir insanın bunu söylüyor olması gerçekten çok üzücü. Çünkü biz işte o dava bilincini gençlerimize anlatmak istiyorsak doğru bir şekilde, hani böyle didaktik ve sıkıcı olmadan, o gencin vizyonuna, o gencin hayata bakışına uygun bir şekilde yaşadıklarımızı onlara aktarmak zorundayız. Bu bizim büyükler olarak, anne baba olarak, abi abla olarak sorumluluğumuz.
1: Aslında o sistemden böyle bir esaret bekliyorduk. Değil mi?
0: Tabii,
1: bu sistemde.
0: Tabii. Yani elhamdülillah.
1: Peki bunu çok özür dilerim. Yani bu mesela gerçekten benim de çok dikkatimi çekiyor. Mesela bunu hatırlatmak, bunu anlatmak, bunu bizim kalbimizde, ruhumuzda nasıl tesiri olduğunu dile getirmenin neden bir mağduriyet dillendirilmesi olarak bakılıyor bunu? Çok basite indirgenmiyor mu sizce de?
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Mesela gerçekten 28 Şubat'la ilgili yani ya da o mücadeleyle ilgili, hadi bunun ismini başka bir şeye koyalım ama mesela niye bir uzun metraj film olmadığı hususunda bir görüş beyan etmek, ya geçin onları, bu bana çok böyle olayı böyle vulgarize eden, böyle çok aşağıya çeken bir dil.
0: Çok.
1: Aslında bununla da mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Etmemiz gerekiyor, kesinlikle, kesinlikle.
1: Niye bizim çok fazla yıkmamız gereken duvar var? Niye böyle oldu?
0: Aslında belki hayat böyle bir şey Esra Hanım. Yani gerçekten hayatta var olmak, biraz yorucu, zor bir şey. Kolay bir şey değil yani. Bazı noktalarda. Yani bir tarafıyla da ben şöyle bakıyorum. İşte demin de konuştuk yani her nimetin de bir külfeti var. Yani biz o zorlukları yaşadıkça aslında her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ya. O kolaylıkları da elhamdülillah tecrübe ediyoruz, görüyoruz.
1: Süper. Şimdi asıl gelelim mevzumuza. Efendim, şimdi biz Türkiye, biliyorum çok güzel işler yapıyor. Birçok programlarınıza vaktim olduğu müddetçe katılmaya çalışıyorum. Çok güzel gençler görüyorum. Muhteşem işler görüyorum gerçekten. Yetenekli, umutlu değil mi?
0: Evet,
1: çok güzel, güneş gören genç kızlar, çocuklar,
0: çok
1: gençler.
0: Çok güzel bir
1: görüyorum.
0: Tabir oldu, gerçekten. Teşekkür ederim.
1: Güneş gören diyeyim.
0: Çok güzel.
1: Bunları bence biraz daha anlatmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Mesela bir şey oluyor, gerçekten biz bunu niye daha fazla zikretmiyoruz, niye dillendirmiyoruz diye sorduğumuz şeyler. Mesela bu program öyle bir program olsun istiyorum. Gerçekten ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Projelerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımız hususunda size pas atsam.
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle halimizi, hatırımızı sorduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü vakıfçılıkta gerçekten buna çok ihtiyacımız oluyor. Çok elhamdülillah hem çok güzel hem zorlu bir alandan bahsediyoruz. Burada öncelikle şunu ifade etmek lazım. Hep yani biraz klişe olacak ama ben bir yanıyla bunu da çok seviyorum. Biz malum hani elhamdülillah Müslüman dindar insanlar olarak işte bir elinle yaptığın hayır diğer elin görmeyecek tarzında düşündüğümüz için hep belki bazı şeyleri anlatmak birazcık çekiniyoruz ve bu bizim genlerimizde de var aslında. Biz de kendi kendimizi düşünüyoruz. Ya biz aslında elhamdülillah epey bir şey yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim açıkçası yani bu konuda pek de mütevazı davranmayacağım. Özellikle yurt dışındaki diğer STK'larla kendimizi karşılaştırdığımızda mesela işte benchmarking çalışmalarımız oluyor. Benzer çalışmaları yapan sivil toplum örgütleriyle biz kendimizi karşılaştırıyoruz. Onlar neler yapıyor, biz neler yapıyoruz. Hani kapatmamız gereken boşluklar var vesaire gibi. Ciddi anlamda elhamdülillah gerçekten kuşatıcı çalışmalar yaptığımızı görüyoruz ama bunları gerçekten ifade etme noktasında, anlatma noktasında daha farklı bir yol çizmemiz lazım kendimize. Bu da işte bir öz eleştiri olarak bir varlığını sürdürsün ama elhamdülillah bu noktada da biz son dönemde ciddi anlamda bir aşama kaydettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye temel konusu genç kızlar. Biz orta öğretimden başlayarak 6. sınıftan 7. sınıftan itibaren lise çağı, yüksek öğretim, yüksek lisans, doktora öğrencilerimizi, genç kızlarımızı ve tabii ki artık hayata atılma noktasına gelmiş genç kızlarımızı destekleyen bir vakfız. 1996 yılında aslında TÜRGEV'in kuruluşu o yıllara gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kurucumuz. Bunu da çok şerefle, elhamdülillah, gururla ifade ediyoruz bizim için. Çok güzel bir önem arz ediyor. O dönem aslında İSEGEV olarak kuruluyor. İstanbul'da yer alan bir vakıf İSEGEV. Sonrasında TÜRGEV olarak bütün Türkiye'de elhamdülillah hizmet etmeye başlıyor. Bizim ilk kuruluş amacımız aslında genç kızlara barınma imkanı sağlamak. Çünkü 1996'lı yıllarda biliyorsunuz o dönemde daha KYK'lar tabii iç ağlayan vaziyette. Genç kızların barınma imkanları noktasında güvenli bir mekan
1: aslında
0: bulmaları
1: yurtlardan bahsediyoruz.
0: Çok zor tabii ki, tabii ki yurtlar noktasında. İSEGEV önce bu noktada kuruluyor. Tabii elhamdülillah son dönemlerle birlikte KYK'lar da hamdolsun çok büyük bir boşluğu doldurdu. Biz de yurtçuluğu halen devam ettiriyoruz. Çünkü bu hala tabii ki önemli bir alan. Özellikle İstanbul çerçevesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ama diğer taraftan Güzel İşler Fabrikası adını verdiğimiz çok yapılarımız. Güzel. Onlar bizi çok heyecanlandırıyor. Güzel İşler Fabrikaları da aslında genç kızların yine ne diyelim güvenli bir muhit, kendi aralarında sosyalleşebilecekleri, networking imkanları bulabilecekleri ve bizi en çok heyecanlandıran noktası da farklı coğrafyalarda, o coğrafyadaki gençlerin hayallerine göre, ihtiyaçlarına göre, isteklerine göre kurduğumuz yapılar bunlar. Biz GİF'leri özellikle böyle hani kurslar şeklinde yapılandırmıyoruz. Biz Gidiyoruz, örnek veriyorum, Silopi'de çok tatlı bir güzel işler fabrikamız var. Biz Silopi'ye gittiğimizde oradaki gençlerimizle konuştuk. Esraf mahallede oturan genç kızlarla toplantı yaptık. Onlarla birlikte hayallerini konuştuk, ihtiyaçlarını konuştuk. Orada şu ortaya çıktı Esra Hanım. Oradaki gençlerin tabii o dönem daha tabii terörsüz Türkiye'nin hiç gündemde olmadığı zamanlarda henüz maalesef. O dönem tabii ki öğrencilerin TYT, AYT, üniversite hazırlık, dil

0: gibi hususlarda çok büyük eksikleri vardı. Anne babalar ortamlar güvenli olmadığı için çocuklarını üniversite hazırlık kurslarına göndermiyorlardı. O noktada biz GİF Silopi'de öğrencilerimize üniversiteye hazırlık kursları verdik. Ama dedik ki bakın hayat sadece bundan ibaret değil. Bakın sanat var, manevi değerlerimizle alakalı yapabileceğiniz pek çok şey var. Ve oradan elhamdülillah hem üniversite başarısı çok yüksek öğrenciler çıktı. Hem sanatsal alanda çok güzel başarılar kazanan öğrencilerimiz oldu. Bunun gibi çok farklı farklı coğrafyalarda inşallah bundan sonraki süreçte de GİF'lerin sayısını çoğaltacağız. Şu an İstanbul'da var, Ankara'da var, Konya'da var, Hatay'da inşallah. Şu an yeni açtığımız bir GİF'imiz olacak inşallah. Buralar bizi gerçekten genç kızlarımıza bir genç, ne diyelim burada, aslında bir kız kardeşlik ekosistemi oluşturmak istiyoruz biz. Yani biz genç kızlarımızı hani siz şunu yapın kardeşim, arkadaşım şu işi yapın gibi değil. Yani onlarla beraber aslında biz bir yol yürümek istiyoruz.
1: Navigasyon.
0: Evet evet, belki evet, evet, navigasyon beraber böyle onların bütün dertlerine mümkün olduğunca gayetimiz mesabesince dertlerine derman olabileceğimiz bir yapı türü aslında.
1: Aslında şimdi bazı rakamlar var. Mesela 30 yıla ait büyük verilerin içinde. Mesela çok büyük rakamlar bunlar. Evet, 80.871 öğrenciye yurt imkanı.
0: Evet.
1: 18.948 destek ve başarı bursu. Yani bunların hepsi böyle rakamlarla da devam ediyor ve katlanacak. Şimdi aslında yeni bir heyecanınız var. Büyük bir etkinliğe hazırlanıyorsunuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Orada aslında TÜRGEV'i, Türkiye'yi anlatacaksınız. Şimdi aslında bir taraftan TÜRGEV'i de konuşacağız, projelerimizi konuşacağız ama biraz da böyle hani dediniz ya, bir genç
0: doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda, belki bazen hani göremediği, hissedemediği ihtiyaçları doğrultusunda samimi olarak yol gösterdiğimiz zaman o gencin bunu reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil Esra Hanım. Yani çünkü gençlerimiz gerçekten her biri çok samimi, gerçekten ciddi anlamda bir şeyler yapmak için istekli gençlerimiz. Eğer hani Allah korusun dengesi, psikolojik durumu çok bozulmadıysa elhamdülillah bizim Türkiye'deki gençlerimizin mayası çok temiz. Ve
1: çok.
0: Biz görüyoruz yani her gencimize, şunu da söyleyeyim, bazen maalesef hani sorunlu olan gençler hep böyle bir periferiye atılır. Yani ya parlayan gençle tabii ki herkes çok ilgilenmek ister. Ve yani parlayan sorunsuz gençle uğraşması da zaten çok kolaydır.
1: Doğru.
0: Yani önemli olan şey gerçekten sıkıntısı olan, gerçekten sorunlu olan, gerçekten Allah korusun bir bağımlılığından dolayı vesaireden dolayı periferiye itilmiş çocukla ilgilenebilmektir. Ve yani bu genç gerçekten samimi olarak kendisiyle ilgilenildiğini gördüğünde çok hızlı geri dönüşü olduğunu biz görüyoruz. Evet, zor bir şey. Yani gerçekten insanın bazı noktalarda elini taşın altına koyması gerekiyor ama bu, dediğim gibi, bu bizim gençlerimize karşı en büyük sorumluluğumuz. Bunu inşallah biz TÜRGEV olarak da devam ettirmek istiyoruz. Bütün genç kızlarımıza yönelik olarak.
1: Evet, bir taraftan da mesela çok yine tartışılıyor. Bazı kavramlar, mesela kavramdan da ötesi aslında, mesela aile neden bu kadar saldırı altında? Neden genç kızlara özellikle anneliğin onların hayallerine gitmek için çok duygusal ve aynı zamanda fiziksel bir barikat olduğunu söyleyen bir şey var. Seslerin arasında kaldı bu çocuklar. Neden böyle? Yani bu pek tabii ki hemen olmadı. Bu tedricen ve hepimizin dikkatini çeken periyotta gelişti. Ama bir taraftan da gerçekten kavramların anneliğin, ya annelik, yani gerçekten böyle hep ben söylüyorum, bu annemlendirici dediğim, gerçekten beni, mesela kendimi söyleyeyim, insan yapan tabiri caizse, o yüceliğin bu kadar aşağılanıyor olması benim çok canımı acıtıyor. Mesela özellikle de gençlere böyle bir şey var. O başka türlü şeyler angaje edilmeye, empoze edilmeye çalışılıyor. Nasıl koruyacağız mesela?
0: Evet, evet.
1: Ya da gençler ne düşünüyor gerçekten? Öyle bir saha çalışması yapıyor muyuz mesela? Annelik kavramı.
0: Evet, evet. Önce şunu söylemek istiyorum bu hususla alakalı. Burada ifade etmemin boynumun borcu olduğunu düşündüğüm bir şey. Biz gerçekten işte belki insan fıtratıyla da birlikte aslında böyle bir ifrattan tefrite doğru bir geçiş oluyor. O işte o araf

0: yatağa kalıp ikisi arasında, iki uç arasında belki bazen de gidip sonrasında inşallah bir orta yolu bulma noktası olacak. Çünkü hani geçmişteki bir annelik rolü var yaşanan o dönemin şartları içerisinde ve şu an aslında kurgulanmaya çalışılan bir annelik rolü var. Fakat tabii şu an modern çağın, o emperyalizmin, o kültürel emperyalizmin bizim üzerimize geldiği, bizim için bir model biçtiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Eskiden bu şekilde bir durum söz konusu değildi. Şimdi gençlerimiz maalesef bir küresel bir modelleme içerisine sokulmaya çalışılıyor. O manevi değerler dışında, fıtratın dışında bir insan modeli içerisine sokulmaya çalışılıyor. Tabii ki bu noktadaki mücadele çok ciddi bir mücadele. Hı hı. Diğer taraftan ama şunu görüyoruz. Bizim gençlerimiz, biz pek çok ortamda genç kızlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Hı hı. Bana en çok gelen sorulardan birisi şu. Annelikle bu mesleki sosyal hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz? Şimdi bu soru geldiğine göre bu genç gerçekten aslında bir aile kurmak istiyor. Çünkü bana şunu sormuyor. Yani işte siz bu kariyeri nasıl yaptınız ya da işte buraya nasıl geldiniz diye sormuyor genç kızlar bana. Hep annelikle beraber bu alanı nasıl dengelediğimi soruyor. Ben bundan yola çıkarak diyorum ki bizim gençlerimiz aslında aile kurmayı çok istiyor. Bu noktada o annelik zaten biliyorsunuz hani kadının fıtratına çok uygun bir şey, çok tatlı bir şey. Elhamdülillah. Maşallah. Bir tarafıyla tabii şunu da söylemek lazım. Aslında ciddi anlamda anne olmak bir nefis terbiyesi de. Yani benim şahsi tecrübemden yola çıkarak bunu söylemeliyim. Bir yanıyla çok büyük bir nefis terbiyesi ama elhamdülillah işte etrafınızda ben bunu biraz açıkçası takım oyunu gibi görüyorum. Hani şey derler ya, bir çocuğu büyütmek için bir köy lazım diye. Gerçekten öyle aslında. Elhamdülillah yanınızda sizi destekleyen insanlar olduğunda gerçekten o annelik çok tatlı, çok güzel hale geliyor.
1: O zaman sevgili kıymetli eşinize de buradan selamlarımızı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, gerçekten.
1: Bu önemli.
0: Hem annem, hem annem, babam, abim, bütün ailem, Allah razı olsun, benim her sürecimde yanımda olmuşlardır, çok destek olmuşlardır. Özellikle eşimin bu noktadaki desteği çok kıymetli.
1: Şunu düşünüyorum yani, sen neyi çok yapmak ister de bir insan ona annelik mani olur?
0: Evet.
1: Ne olur mesela?
0: Ben bunun açıkçası cevabını veremiyorum. Yani
1: çok sevmenin, gerçekten böyle bir ipeğin üzerinde yürümenin başka bir güzeli nasıl engeller mesela,
0: evet,
1: hayatınızda?
0: Evet, evet, evet. Yani bunun cevabını vermek gerçekten hiç mümkün değil. Tabii diğer taraftan biz gençlerimize şunu da söylüyoruz. Yani açıkça ben
1: şey
0: ifade
1: mi hocam? Çok özür dilerim, takılıyorum. Evet, ergenlik kısmında mı böyle bir bütün o zorlamalar, o patlayışlar tabiri caizse orada mı oluyor bu ergenlik kısmında?
0: Annelikle alakalı.
1: Evet.
0: Evet, evet. Şöyle, ben aslında çocuğun her yaşıyla ilgili anneliğin farklı zorlukları olduğunu düşünüyorum. Her birinde böyle şey vardır ya, açıkçası nefsin mertebeleri vardır, bilirsiniz.
1: Bilmez miyim?
0: Yani anneyle çocuğun o ilişkisi çerçevesinde çocuğun her zamanının annede farklı güzellikleri ve farklı zorlukları var. Ben o noktada tabii ergenlik kolay bir imtihan değil. Biraz orada ilişkileri doğru bir şekilde götürmek gerekiyor. Anne olarak özellikle hani ergenliğe girmiş evladıyla annenin kopuşu, yani benim kendi tecrübe noktasında böyle biraz acıtasyon olacak ama bir dram gibi diyebilirim yani. Mecbur. Ama tabii sağlıklı olanı da o aslında, malum. Hani sağlıklı bir dışa açılış babanın desteğiyle birlikte, işte orada tabii babanın var olması çok çok önemli. Babanın aktif olarak orada vazifesini yerine getirmesi çok önemli. Orada eğer anneden hani sağlıklı bir duygusal kopuş demeyelim tabii ona, bir dış dünyaya doğru bir açılış olarak, açılım olarak, evet evet, olması da tabii ki çok çok tatlı. Yani o halini görmek, o yetişkinliğe adım attığını görmek de ayrı bir güzellik gerçekten.
1: Ben şöyle düşünüyorum, hani mesela annelikle ilgili sadece anneyi anlatan filmler çekilmeli mesela.
0: Evet.
1: Bunu anneler yapmalı ya.
0: Evet. Annelerin yani pek zamanı olmayabilir ama maalesef. Ama yani en azından senaryosunu böyle annelerin yazacağı bir şey.
1: Ben çocukların yazacağı.

0: Evet, gençlerin açısından da bakmak lazım. Biz
1: çok güzel bir şey olabilir aslında.
0: Evet.
1: Bu arada da çok da konudan da uzaklaşmak istemiyorum. Evet, zaten bir konumuzun içerisinde ana başlık, ana başlığımız analık yani, ama bir taraftan da herkesin aslında merak ettiği sorulardan bir tanesi. Şimdi bu dijital sanal dijital mecraların çocuklarımız yanımızdayken nasıl, Allah muhafaza, tamamen metaforik olarak söylüyorum, kaybedişimiz. Hı. Mesela bunu konuşmak istiyorum. Bununla ilgili mesela biz ne yapmalıyız, ne yapıyoruz mesela, hı-hı, sorusu. Hı-hı. Sizin de çok mücadele verdiğinizi, bu anlamda bir hazırlık içerisinde olduğunuzu biliyorum. Neden söylüyorum? Maalesef yaşadığımız, geçen haftalarda yaşadığımız, hala atlatamadığımız, yani gerçekten Allah sabırlar versin.
0: Amin.
1: Bu mesela bize niye söylüyor? Yani bu aslında bir sonuç mu, yoksa bir başlangıç mı?
0: Burada aslında ben bunun bir başlangıç olduğunu görüyorum. Bizim muhakkak anne babalar olarak, aslında sırf anne babalar olarak da değil, bunu devlet büyüklerimiz de söyledi. İlgili bütün kurumların, STK'ların, bütün temsilcilerin, bütün bu konunun ilgililerin, anne babaların şapkasını tekrar bir önüne koyup bu konuyu düşünmesi gerekiyor. En çok da anne babaların. Ciddi anlamda çocuk yetiştirme konusunda çocuklarını zaman geçirdiği alanlar noktasında bir daha bir düşünmesi gerekiyor. Burada hani ben kendi yine tecrübelerimden şunu görüyorum. Biz bundan sonrası için mümkün değil. Yani teknolojiden çocuklarımızı tamamen uzaklaştırmak mümkün değil. Teknoloji bizim hayatımızın bir gerçeği. Ama teknolojiyle gençlerimizin arasında, çocuklarımızın arasında nasıl bir bağ kuracağımız çok önemli. Ve açıkçası anne baba olarak bu bağı kurmak, bu sağlıklı bağı kurmak da kolay bir iş değil. Biraz zor bir iş ve zaman isteyen bir iş. Emek isteyen bir iş. Bizim burada ciddi anlamda bu emeği, bu zamanı vermemiz gerekiyor. İster istemez teknoloji bizi de, yani ben kendi adıma bir öz eleştiri getireyim. Bir hedonizme, hazcılığa iletiyor. Hani biz de anne babalar olarak, yani ekran bağımlılığı noktasında kendimizi düşündüğümüzde, yani ne kadar vakit ayırıyoruz acaba ekrana? Yani kendi aile hayatımıza ne kadar vakit ayırıyoruz? Bunları çok ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Çocuklarımızı hem hukuki anlamda hem sosyal anlamda koruyacak tedbirleri biz anne baba olarak ne kadar alıyoruz, ne kadar haberdarız? Ve şu da çok enteresan. Yani mesela biz internet çağındayız ve hani işte yapay zekaya yazdığınızda, işte çocuğumu internetten korumanın yolları tıkı tıkı diye yazdığımda aslında karşıma pek çok şey çıkar değil mi? Şunu da görüyoruz. Belki de haklı olarak pek çok anne baba bundan haberdar da değil. Bu tedbirlerin nasıl alınacağını, çocuğunda belli bazı, ne diyorlar o, hani İngilizce'de red flag diyorlar ya, hani kırmızı bayrak gibi bazı şeyleri nasıl fark edeceklerine
1: aslında
0: dair.
1: Aslında alarm veriyor değil mi?
0: Tabii tabii, aslında alarm veriyor ve yani aslında bazen çok küçük şeyler ipucu oluyor. Ama işte anne baba olarak biz bir de tabii bunları fark ediyor muyuz? Bir, ikincisi kabulleniyor muyuz? Açıkçası anne baba olarak bunları, ya yani o red flag'i, kırmızı bayrağı kabullenmek ve bunun üzerine gitmek de kolay bir mesele.
1: Mesela şu bu son olayda, Kahramanmaraş'taki o elim olayda saldırganın hep şu tartışıldı mesela. Ailesinin ya da işte annesinin mesela, ya da şahitleri mesela kabullenmediği, mesela bu kabullenme duygusu mesela ne oluyor? Mesela anne bir şeyi kabullenmiyor. Tabii Allah sınamasın.
0: Tabii,
1: böyle bir dua
0: kolay da bir iş değil yani, Allah korusun.
1: Ama ne oluyor da mesela daha, mesela en başından bir alarm vermiş bir şeyi kabullenmeyerek bunun sonucunu görememe gafletine nasıl düşüyor mesela, yani orada neyi düşünüyor? Mesela neden ne olacak? Kendisiyle alakalı.
0: Evet, evet. Bir defa şu var, gerçekten bir anne baba olarak aslında demin ifade ettik ya, hani sorunsuz gençle, başarılı gençle İftar etmek çok kolaydır. Onunla ilişki kurmak çok kolaydır. Ama sorunlu çocukla, sorunlu demeyelim tabii, çok yanlış bir ifade olur bu.
1: İlgilenilmesi gereken
0: bir çocukla biz ilgilenmediğimiz takdirde o iş iyice çığırından çıkar ve o çocukla ilgilenmesi de gerçekten zordur. Anne baba için de tabii ki. Yani birincisi böyle bir çocukla ilgilenmek ve onu doğru yola sevk etmeye çalışmak kolay bir iş değil, bu bir imtihan. İkincisi şöyle bir durum da var. Hani ister istemez şunu oluyor diye hissediyorum. Yine ben de anne olarak bunu hissediyorum. Hani Allah korusun benim çocuğumda böyle bir durum olsa, yani benim çocuğumda nasıl olur böyle bir şey? Yani hani insan, çünkü direkt sizin anne babalığınızı sorgulatan bir şey. Yani ben demek ki doğru bir anne babalık yapmadım. Ve hani benim hatalarımdan dolayı böyle bir durum oluştu. Bunu gerçekten insan olarak biliyorsunuz, insanın fıtraten de hatalarını kabul etmesi kolay bir iş değil. Anne baba olarak hele hiç değil, çünkü gerçekten sizin sorumluluğunuz altında olan bir insan ve bütün, bir bakıma hani modern dünyada baktığınızda hani bütün geleceğinin size bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında öyle olmamakla birlikte tabii ki Allah'ın elinde. Bizler vesileyiz. Ama vesile olduğumuzu düşündüğümüzde bile aslında demek ki biz bir yerde hata yaptık. Ama o hatayı kabullenmekte de zorlanıyoruz maalesef.
1: Mesela kendi psikolojik, annenin kendi psikolojik CV'sini etkileyecek şeylerden kaçınan bir prototipe dönüşüyor tabii. Annelikten ziyade.
0: Evet, enteresan. Hem anne hem baba için. İşte evet,
1: kolay gerçekten bir şey. Allah sınanmasın diye tekrar bir dua edelim.
0: Çok zor.
1: Şimdi burada aslında ne yapılmalı konusunda bir taraftan bu dijital terör meselesine girmek istiyorum. Yani burada korunma ya da biz ne yapıyoruz meselesinden de ziyade artık bu bizim gerçeğimiz diyoruz. İşte buradaki koyduğumuz süreler falan derken ben bir taraftan buradan TÜRGEV'e gelmek istiyorum. TÜRGEV'in bu anlamda gençlerimizi bilinçlendirici bir projesi, programı var.
0: Bizim aslında çok uzun zamandan beri elhamdülillah bir projemiz var. Aslında artık elhamdülillah daha pozitif bir ifadeyle anılıyor. Önceden akran zorbalığı olarak anlatılırdı. Şimdi biz onu artık akran nezaketi olarak daha olumlu bir iletişim diliyle ifade etmek üzere hareket ediyoruz. Bu noktada çok uzun zamandan beri devam eden çalışmalarımız var. Ama son dönemde bunun şöyle bir farklılığı var. Biz hep gençlerimize, özellikle hem genç kızlarımıza ciddi anlamda hem akranlarıyla hem açıkçası karşı cinsle de nasıl sağlıklı iletişim kurulur. Duygusal olarak bir şiddet gördüğünüzde bunu nasıl anlarsınız, nasıl bertaraf edersiniz, nasıl mesafe koyarsınız? Bunlara yönelik olarak ciddi anlamda özellikle son dönemlerde çalışmalarımız var. Bunun yanında ek olarak bir de eğiticinin eğitimi çalışmalarımıza biz son dönemde hız verdik. Çünkü orada ciddi anlamda tabii ki gençlerimize bu konuda bilinç kazandırmak çok önemli. Ama eğitimcilere bu noktada bilinç sahibi olmaları, doğru yaklaşımları sergilemeleri işin çarpan etkisini ciddi anlamda çoğaltıyor. Biz son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile özellikle yaptığımız çalışmalarla, işbirliğiyle elhamdülillah ortaokul, ortaöğretim, lise seviyesindeki eğitimcilerimize yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bütünsel olarak konuyu ele almak üzere projelerimiz devam edecek. Çünkü anne babaları da işin içine dahil etmeden hareket etmek gerçekten imkansız. Yani biz tabii ki genç kızlarımıza yönelik olarak çalışan bir vakfız. Ama burada anne babaları bilinçlendirmeye yönelik de çalışmaların
1: merkez orası,
0: yapılması gerekiyor. Evet evet, hem anneler hem babalar bu noktada, hatta özellikle aslında babaların, yani genç kızlarıyla doğru bağı, duygusal bağı, iletişimi kurması çok çok önemli.
1: Belli oluyor değil mi? Genç kızlara baktığımızda mutlu bakan gözler, daha hüzünlü bakan gözler.
0: Evet, evet.
1: O bana ne kadar önemli gerçekten.
0: Çok çok önemli, çok önemli. Hele gurbete gelince böyle ailesinden çok sevgi görmüş kızlarımız daha böyle bir mahzun oluyorlar. O değil sevgiyi mi? Tabii arıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara o şefkati, sevgiyi göstermeye çalışıyoruz tabii. İnşallah. Ama anne baba ayrı her zaman.
1: Evet, bir araya gireceğiz ama aradan sonra da aslında şimdiden sorayım, ona göre bir taraftan da aslında bu akran zorbalığı meselesine girmeden önce, ya bu iyilik, ya bir iyilik vardı, güzel yani, çok güzeldi ya bu iyilik, anlatmak çocuklara, iyi çocuklar görmek, hoş, burada umutsuz bir şey söylemek istemiyorum ama Ya bu iyilik gibi bazı kavramların gerçekten böyle hükedercesine, dalarcasına, dağlarcasına yok etmeye çalışıyoruz. Hı. Bitirmek istiyoruz mesela. Yani bununla ilgili çok fazla hani benim bir şey yazmıştım. Belki iyi giyinmiyorduk ama inandığımızı yaşamak üzerimize çok şık duruyordu mesela. Ya yani bazı şıklıkları kaybettik. Yani o merhamet, o vicdan meselesi. Her şeyden önce bütün projeler, bütün o işte sosyal medyaya yansıyanlar, yansımayanların hepsini dışında tutarak şunu söylemek ya. Acaba bu değerler eğitimi hususunda, tabii ki Milli Eğitim'de bu anlamda çok büyük şeyleri var, projeleri var ama biz ne yapıyoruz sorusunu bir konuşmak istiyorum. Ama aradan sonra. Kim var programımızda? Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz'la muhteşem sohbetimizi devam ettiriyoruz. Ama kısa bir aradan sonra Rabbim izin verirse tekrar burada olacağız ve devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Arap'ta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Türkiye Evi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
2: İkinci yarımıza devam ediyoruz.
3: Evet, çok güzel.
2: Şimdi önemli bir konuda kalmıştık. Yani değerler ve değerler üzerinden ben biraz TÜRGEV'in de konuşmak. TÜRGEV'de hatta mümkün olduğunca çok konuşmak istiyorum. En son o 30 Haziran mıydı tarihimiz?
3: İnşallah 20 Haziran'da. Evet, 30. yılımızı inşallah kutlu olacağız.
2: Şimdi o soruyu ben niye unuttum, öyle bir şey oldu. Değil mi işte, böyle karıştı kafam.
3: Evet,
2: neden iyiyi az anlatıyoruz meselesi?
3: Evet, evet.
2: Hatta çok da tartışıldı. Yani neden çok iyi şeyler de oluyor, umutlu şeyler de oluyor. Bunları neden görmemek üzerine bir etkileşim çabası var. Biraz da bu etkileşim de konusu.
3: Evet, evet. Ben aslında bunu da biraz insan fıtrasına veriyorum. Biz insan olarak birazcık daha böyle hani olumsuza, yanlışa, böyle hani normal giden şeylerin aksi olanlara dikkatimizi çok rahat veririz, çok çabuk veririz insan olarak. Hani doğru olan, güzel olan şey hani bizim için zaten normaldir, hani olması gerekendir gibi düşünürüz. Ama maalesef hani olumsuza yönelme noktasında birazcık daha insan olarak meylimiz vardır. Belki hani bu meylin ne diyelim, özellikle kasıtlı olarak da kaynatıldığı bir dönemi yaşıyoruz maalesef. Bu aslına bakarsanız maalesef yani 15 Temmuz olaylarıyla birlikte de çok yaşanmaya başlandı. O olumsuz algının kaynatılması, yükseltilmesi hususu hala da maalesef hem dezenformasyon olarak devam ediyor, yanlış bilgilendirme olarak, hem de işte sürekli bir hani umutsuzluk pompalanması. Şu tabii asla doğru bir yaklaşım tarzı değil. Yani hani bir polyanlacılık yapmak, hani aman da her şey de çok güzel gibi, hani böyle bir saflık içerisine girmek de doğru değil. Ama gerçekleri evet göreceğiz. Fakat hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden. Burada yine ben hani bu akşam tabii anne babalara çok yüklenmiş olacağım. Onlar beni affetsinler ama gerçekten büyükler olarak bizim o işte maneviyatı aktarma noktasında, umudu, iyiliği, merhameti aktarma noktasında üzerimize çok iş düşüyor. Biz Esra Hanım, şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'de millet olarak biz devletimizden çok fazla şey bekliyoruz. Ben devletimizi böyle çok şefkatli bir anne olarak görüyorum. Yani o kadar şefkatli ve merhametli bir anne ki çocuğunun bütün eksiklerini, bütün ihtiyaçlarını düşünüyor ve o çocuk yani şöyle parmağını bile bazen kaldırmıyor. Bizim anne babalar olarak, işte STK'lar olarak, toplumsal olarak daha proaktif olmamız lazım. Muhakkak ki sorunlar yaşanacak. Yani dünya zaten böyle bir yer. Dünya iyiliğin ve kötülüğün var olduğu ve inşallah iyiliğin galip geleceği bir yer. Biz tabii buna inanıyoruz. Ama tabii ki kötülük olacak. Bu kaçınılmaz bir şey ve bu kötülükle savaşma noktasında bizim sadece devletten beklentiye girmemiz çok yanlış, çok hatalı. Biz öğrencilerimizi, çocuklarımızı hani örnek veriyorum işte İmam Hatipler açısından da bu şekilde. Yani çocuğumuzu İmam Hatip'e vererek orada muhteşem bir din eğitimi alacağını düşünüyoruz. Hayır, bu yanlış. Yani çocuk asıl dini eğitimi, asıl nüveyi ailede alır. Yani olması gereken de budur zaten. Yani siz tabii ki İmam Hatip'e göndererek çocuğunuzu elhamdülillah güzel bir ortamda, yani o çocuk için hani dindar bir ortamda o çocuğu korumuş olursunuz. O noktada eğitmiş olursunuz. Ama o çocuğa asıl olarak o maneviyat, o değerler ailede verilir. Biz birazcık maalesef işte işin kolayına kaçarak bu noktada biraz hata yapıyoruz. Anne babalar olarak çok daha fazla, özellikle şu çağda çok daha fazla emek vermemiz gereken bir noktadayız.
2: Yani bu bahsettiğim kavramlar, iyilik ve kötülük kavramı üzerinden gerçekten şey galiba ya, böyle bir hani kaliteli, hani uzmanlar diyor, her şeyin bir uzmanı var ya, uzmanlarımız.
3: İsviçreli bilim çocukları,
2: adamları. Evet, çocuklarınızla kaliteli zaman mesela. O kalite zaman olması için de gerçekten çocuğumuza vereceğimiz nasihatten nasiplenmemiz gerekiyor ya, önce kendimizi nasiplenmemiz gerekiyor. Çok enteresan bir paradoks. Şimdi Türgev yaptığı işte projelerle konuşuluyor. Peki bazen de mesela bir şey, sosyal medyası var. Bir şey, medya kısmı var ya. Bizi üzen de şeyler oluyor mesela. Ne oluyor? Şöyle sorsam mesela. Haksız eleştirildiğinizi düşünüyor musunuz? Desem.
3: Bize karşı, yani Türgev olarak eleştiri daha noktasında.
2: Çok saldırı mı?
3: Evet, evet. Hı. Eleştiri değil de evet, saldırı noktasında şeyler zaman zaman oluyor tabii. Bunlar geçmişte çok yaşandı. Hala da maalesef yaşanıyor. Bunların neden olduğunu da aslında hepimiz çok iyi biliyoruz temel anlamda. Ve elhamdülillah biz bunların hiçbirine kulak asmıyoruz. Bunlara cevap vermek için enerjimizi, o değerli enerjimizi bunlara
2: tabii
3: cevap
2: ki
3: vererek harcamıyoruz. Biz elhamdülillah yaptığımız işlerle, olumlu çalışmalarımızla ön plana çıkma noktasında gayretimize devam ediyoruz. Şeffaf bir şekilde bütün faaliyetlerimizi, bütün yaptığımız işleri açıkça kamuoyuna sunarak biz elhamdülillah bir güven sağladık. O güveni de devam ettiriyoruz. Bu bizim açımızdan çok kıymetli, çok değerli. İnşallah 30. yılla birlikte bizim, şöyle de söyleyeyim, tabii belki de bu noktada bizi en önemli kalelerimizden bir tanesi de kurumsallaşma noktasında, vakıf olarak kurumsallaşma noktasında verdiğimiz emek. Çok geç önceki yıllardan itibaren vakıfta hem kurumsallaşma hem şeffaflaşma noktasında ciddi gayretler sarf edildi. Bunlar da devam ediyor. Bu bizim en önemli, en güçlü noktalarımızdan bir tanesi. İleriye dönük olarak da inşallah çünkü şu çok önemli, biliyorsunuz aslında kurumlar da biraz insanlara benziyor gerçekten. Bir doğumu var, yaşıyor. Belki işte bilemiyoruz, bir zaman sonra ömrü hitama erecek ama inşallah böyle yüzyıllar boyunca yaşasın istediğimiz bir kurum. TÜRGEV bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zaten biliyorsunuz hani geleneksel olarak da baktığımızda Osmanlı'dan itibaren bizim çok köklü bir vakıfçılık, sosyal sorumluluk kültürümüz var aslında. Elhamdülillah bir medeniyetimiz var. Sadece o medeniyetin kodlarını bizim birazcık daha sınıflandırmamız ve modern çağdaki insanın anlayabileceği, yaşayabileceği hale birazcık daha getirmemiz gerekiyor. O noktayı birazcık geliştirmemiz, o noktada
2: gerekiyor.
3: Birazcık daha çalışmamız lazım ama çok güzel örnekler var. Bizim dışımızdaki de çok değerli vakıflar, dernekler var. Onlar da bu konuda ciddi anlamda gayret sarf ediyor. Biz de elimizden gelen
2: gayretimiz. Gençler direkt size ulaşabiliyor değil mi?
3: Evet. Zaten elhamdülillah böyle biz hep bulunduğumuz bütün çalışmalarda gençlerimizle zaten birebir iletişim içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. Herhalde biz şunu yapsak Esra Hanım bugün, yani birebir yüz yüze iletişim. Yani bu aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Ama o kadar kıymetli ve değerli ki bir gencin hayatında. Siz ona saygı duyduğunuzu, samimi bir şekilde onunla iletişime geçmek istediğinizi ifade ettiğinizde gerçekten onun hayatında çok şey değişiyor. Biz temel anlamda bu sağlıklı yüz yüze iletişimi eğer sağlayabilirsek, sonrasını ben geleceğine inanıyorum. Çok güzel
2: şeyler
3: olacak.
2: Şey çok önemliydi söylediniz ya. Önemli olan ilgi isteyen çocuklarla ilgilenmek.
3: Tabii.
2: Mesela bu mesele. Onunla ilgili ne yapıyorsunuz? Mesela gerçekten pek tabii ki yani akademik başarı mesela nacizane bir anne olarak benim için bir üçüncü sırada. İlk ikiyi zaten tahmin edersiniz. Mesela Türkiye için ilk sırada olan ne mesela? Biz bu genç kızlarda, genç kardeşlerimizde ne umuyoruz?
3: Evet. Biz Türkiye olarak aslında genç kızlarımızın hayatını bütünsel olarak ele almak istiyoruz. Genç kıza bakınca onun hayatında parça parça şeyleri iyileştirerek bir yere varacağımızı düşünmüyorum. O hayatı hem akademik anlamda hem sosyal anlamda hem manevi, ahlaki, sanatsal anlamda bir bütün olarak ele aldığımızda bir yere kadar gidiyor. Hani belki böyle bakış açısıyla hani binlere, milyonlara ulaşamıyorsunuz. Ama gerçekten dediğiniz gibi dezavantajlı durumdaki bir genç kızın hayatını bu şekilde bütünsel olarak ele aldığınızda ben bunun da çarpan değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada neler yapıyoruz? Bizim en değerli çalışmalarımızdan bir tanesi belki psikolojik danışmanlık merkezimiz. Tabii psikolojik danışmanlık merkezi ağırlıklı olarak bizim yurtlarımızdaki öğrencilerimizi yardımını, desteğini sağlayan bir yapı. Ama bundan sonraki süreçte inşallah işte bu güzel işler fabrikalarımız çerçevesinde de biz psikolojik danışmanlık merkezini ciddi anlamda hayata geçireceğiz. Bundan sonraki önemli projelerimizden bir tanesi bu. Burada ne oluyor? Biz duyuruyoruz. Yani psikolojik bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa genç bize geliyor, güveniyorsa geliyor. Ve elhamdülillah bu güveni de sağlıyoruz. Ve tabii biz orada doğrudan öğrenciye tabii ki bir psikolojik terapi tarzında bir şey yapmıyoruz asla. Bu bizim işimiz değil. Ama ne yapıyoruz? Biz bu öğrenciye yol gösteriyoruz. Bak hani burada senin bir psikolojik danışmanlığa ihtiyacın olabilir. Şu işte merkezlere gidebilirsin şeklinde ya da işte psikiyatrik bir desteğe ihtiyacı olduğunu görüyorsak muhakkak anne babasıyla paylaşıyoruz durumu. Ve hani bu yolda onlara eğer bir maddi desteğe ihtiyacı varsa, biliyorsunuz tabii ki o psikolojik destek bazen ciddi anlamda maddi desteği de gerektiren bir şey yanında. O noktada da eğer ihtiyaç varsa biz gencimize destek oluyoruz.
2: Çok güzel.
3: Bundan sonraki dönemde hayalimiz gençlerimizi bu noktada da yani bir derman olmaya çalışmak. Herhalde hani vakıf olarak bundan sonraki süreçte yapabileceğimiz en güzel işlerden birisi olacak. Ve tabii yani gençlerin aklında çok fazla soru var. Şimdi işte üniversiteden mezun olduktan sonra özellikle hani neler yapabileceklerine dair işte söyledik ya hani annelikle kariyeri nasıl bağdaştırıyorsunuz gibi sorular. Mezun olduktan sonra ne yapacağım? Hatta mezun olurken pek bazen öğrenciler ya aslında bulunduğum bölüm bana uygun değilmiş hani ne yapsam vesaire gibi sorular bile olabiliyor bazen. Biz bunlara da cevap olması açısından yine Güzel İşler Fabrikalarımızda kariyer merkezlerimizi kuruyoruz. Burada da öğrencilerimiz gelip danıştıkları takdirde onlarla beraber bir yol yürümek istiyoruz. Özellikle mesleki eğitimi çok önemsiyoruz. Mesleki eğitim biliyorsunuz yani temel olarak öğrencilerimiz pek çok 4 yıllık bölümden mezun oluyor. Ve hani belli alanlarda, belli sektörlerde belli meslekler edinebiliyorlar ama ciddi anlamda yani çok aslında bu tabirden hoşlanmıyorum, ara eleman gibi bir ifade kullanılıyor ama gerçekten elinin emeğiyle, zanaatiyle çalışabilecek olan gençlerimizin çok desteğe ihtiyacı oluyor. Bu noktada da mesleğini yüksel adlı bir projemiz var. Biz burada hem özellikle meslek lisesinde okuyan öğrencilere ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere iki fazla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz var. Yeni başladığımız, biraz da küçük ölçekli olarak başladığımız bir proje bu. Özellikle evet farklı mesleklerden yüksekokullarda okuyan genç kızlarımızı seçtik. Onlara burslandırmalar yapıyoruz, mentorluklar sağlıyoruz ve kendi alanlarında sektör deneyimi kazandırmak istiyoruz. Ve aynı

zamanda hem de kendi alanlarında tecrübeli, o mesleği belli bir noktaya getirmiş kişilerle buluşmalarını sağladığımız bir, bu da bir farklı bir ekosistem orada. Ciddi anlamda biliyorsunuz zaten hem Milli Eğitim Bakanlığımızın yüksek öğretiminde mesleki eğitimle alakalı çok ciddi çalışmaları var. Biz de o çalışmalara destek olma noktasında hem de aslında yani istihdam dediğimiz zaman hala çok bilinmeyen alanlar var. Yani o, o alanlar noktasında da örnek veriyorum, mesela şu an benim aklıma gelen işte kuyumculuk. Altınla alakalı. Yani tabii burada işte şey de çok önemli. Hani fıtratla alakalı olarak da sizinle konuşmuştuk. Hani fıtrata uygun bir meslek yapmak. Yani çok kuyumculuk dediğimiz zaman orada mesela işte o el işçiliğiyle o takı zanaat işini yapmak. Ve ciddi anlamda burada kuyumculuk sektöründe bir ihtiyaç olduğunu da gördük. Orada farklı tasarımlara, oradaki el maharetine ciddi anlamda ihtiyaç var mesela. Ve ben tabii adını bilmediğim pek çok farklı farklı şu an zihnimde de tutamadığım yeni yeni

0: edici bir kariyerin mümkün olduğu alanlar mevcut. Bunlarla alakalı hem öğrencilerimizin bilgilendirilmesi lazım hem de kendi yeteneklerine uygun seçimi de yapmaları çok çok önemli. Biz mümkün olduğunca bu noktalarda gençlerimize yoldaşlık etmeye çalışıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz.
1: Fıtrat meselesinde duralım hocam.
0: Evet, tabii.
1: O fıtrat meselesinde çok bu konuda mesela tartışmalar görüyoruz. Bir karşı cinsle yani erkekle yarıştırılan ne olduğunu anlamadığım değil mi? Oradan evet. Bir modelleme yapılıyor mesela kadınlar üzerinde. Bu benim anlam veremediğim bir şey yani. Siz anlam veriyor musunuz?
0: Ya orada çok enteresan bir şey var Esra Hanım. Hani bugüne kadar işte erkekle yarıştırılan bir kadın vardı. İşte çok güçlü. Yani kendi alanında iktidar sahibi olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, kendi ayaklarının üstünde duran kadın modeli. Maalesef bu kadın modeli özellikle işte Batı'da bu single mom dediğimiz işte kocasından boşanmış, tek başına çocuğunu büyütmeye çalışan, bir yandan da hayatını kazanmaya çalışan, böyle çok zorluklar içinde olan bir kadın figürü ortaya çıkardı ve maalesef işte bu kadın mecburen bulunduğu ortamda erkeksileşmeye başlıyor. Ve şimdi görüyoruz ki aynı o Batı kültürü bize işte dişil enerji, eril enerji, işte dişil enerjinizi koruyun.
1: Bu çok eril bir dil falan diyorlar değil mi?
0: Evet. Yani şimdi artık onlardan neyi belki bilemiyorum, inşallah farkına varmışlardır bazı şeylerin. Hani bunu işte hani biz fıtrat diyoruz. Öbür tarafta işte bir hani dişil enerji hikayesi var. Aslında hem erkek için hem kadın için bizim inancımıza göre elhamdülillah işte bir yazılım var aslında.
1: Tabii yani ki.
0: O yazılım çerçevesinde
1: bence yazılımdan önce bir dizilim var.
0: O dizilim onu çok aile dizilimi.
1: Değil mi? O dizilim işte fıtrat.
0: Yani.
1: Ya bunu niye mesela gerçekten anlamıyorum. Mesela. Bunu niye kırmaya çalışıyoruz mesela?
0: Evet.
1: Bunun yerine niye bir şey ikame etmeye çalışıyoruz?
0: Evet, çünkü var olan bizi tatmin etmiyor Esra Hanım. Yani o hani derya içridir, deryanın nimetini bilmezler şeklinde. O biz kendi kendimize kaşınıyoruz maalesef tabiri caizse.
1: Bence yine çok güzel bir noktaya geldik. Dedik ya kabullenme.
0: Evet.
1: Ya bir şeyleri hani kabullenmek ve şükür noktası gerçekten bizde çok zayıf işliyor gibi geliyor. Yani... Sen niye erkekle yarışabilir bir modelle? Bunu hep ya da niye bunun bir modernizm, bunun iyi bir şey olduğunu mesela empoze ediyoruz falan.
0: Şu çok çarpıcı.
1: Çok fazla var benim kafamda sorular hocam.
0: Evet, evet, hepimizin öyle. Hepimizin kafasında çok sorular var. Geçen bir şeyle karşılaştım. Aslında bununla da çok şu an bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Biliyorsunuz Müslümanlıkla çalışan çok fazla sayıda yabancı kadın var. Ve bu kadınlardan bir tanesi şundan bahsediyordu. Kendi o işte yaşadığı o single mom hayatından bahsettikten sonra diyordu ki yani İslam kadar kadına önem veren, kadının
1: doğru.
0: haklarını savunan başka bir din yok. Yani ben Müslüman olduktan sonra bu noktada kendimi o kadar özgür hissettim ki yani hatta şunu söyle yani İslam'a girmesinde en önemli sebeplerden birisinin kadına verilen haklar olduğundan bahsediyor. Ama biz bunun tam tersi olduğunu düşünüyoruz. Çok ilginç. Yani biz mesela işte sorguluyoruz pek çok biliyorsunuz hani tartışma konusu olan işte şahitlikle mirasla alakalı kısımlar var. O kadın ciddi anlamda bu tip bizim tartıştığımız konuların aslında kadının özgürlüğünü sağlayan fıtratına uygun hususlar olduğunu anlatıyordu videoda. Bu çok çok acayip. Çok üzerinde durulması gereken bir mesele. Benim çok kıymetli bir hocam var. O şu şekilde söylüyordu. Diyordu ki insanlar tabiri caizse yani Allah'ın kendi isteklerini yerine getirmesi gereken bir memur olduğunu düşünüyorlar aslında. Yani biz Allah'a sürekli bir şeyler sipariş ediyoruz işte Allah'ım şöyle olsun böyle olsun işte şunu istiyorum bunu istiyorum. bu gerçekten aslında bizim hayata bakış açımızı da ortaya koyan bir şey. Yani o işte hani o fıtratı olması gereken şeyi neden kabullenmediniz? Biraz bu biraz derinlere gidiyor aslında bakarsanız ama bir itikat meselesi. Yani itikadi olarak aslında belki de o derinlerde bir kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor. Biraz derin ağır konular.

0: Pek tabii ki. Aslında çok derin de değil ya, çok değil mi? Çok somut, konkret yani, hani çok
1: Tabii
0: önümüzde.
1: aslında olması gereken. Evet.
0: Yani mesela o yarışma, rekabet ya da güçlü kadın, mesela kadının güçlü kadın ne demek sizce?
1: Evet. Ya, güçlü kadın demek benim için çok net. Yani Allah'la irtibatını sağlayan kadın güçlü
0: Evet.
1: kadındır yani.
0: Kesinlikle.
1: İnsan da öyledir aslında. Yani sırf kadın için diyemeyiz bunu. Biz Allah-u Teala ile doğru irtibatı sağladığımız zaman gerçekten onun merhametinden, sevgisinden yani onun merhametine ve sevgisine iman ettiğimiz zaman herhalde
0: Güçlü.
1: doğru bir irtibatı kuruyor hale geleceğiz inşallah. O zaman işte bütün bu sorunlarımız belki birazcık daha
0: Şöyle,
1: çözülecek.
0: şöyle aslında program başından beri konuştuğumuz aile kavramı, bir, anneliğin aşağılanması, iki, bütün değerlerin alaşağı edilmesi ve bu paketin içerisine gerçekten erkekle yarıştırılan bir kadın modellemesi, bu şeye dahil değil mi? Yani bu
1: Tabii,
0: pakete dahil.
1: çok çok dahil, çok dahil gerçekten.
0: Ve bunun farkında mıyız bilmiyorum yani, inşallah farkındayız.
1: İnşallah, inşallah. Burada Mustafa Mertel Hoca'yı da anmak lazım biliyorsunuz
0: Ağırladım burada. Çok
1: Hekaton'da.
0: fena olmaz.
1: Evet, son tango zaten
0: İnanılmaz.
1: anlatmıştır muhakkak, bizim
0: Gerçekten.
1: haddimize değil ama onun anlattığı bir husus vardı. Otoriteyle aramızdaki sorun. Yani önce Allah-u Teala'nın otoritesiyle hani tabii hani modern anlamda insanların anlaması için tabii bu şekilde ifade ediyoruz ama Allah'la olan otorite sorunumuz, devletle olan otorite sorumuz ayrı. İşte babayla, anneyle, aileyle olan otorite, işte o pakete dahil olan şey aslında bütün bu otorite ilişkilerini alaşağı eden, kendince yeniden belki modelleyen, paketleyen husus haline geliyor. O
0: Aslında
1: otoriteyi
0: otorite derken disiplini de reddeden bir
1: tabii
0: şey
1: ki.
0: var değil mi?
1: Evet,
0: Disipline
1: evet,
0: olmayı
1: evet.
0: reddeden bir anlayış.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında orada bir bağdan bahsetmeliyiz. Ama muhakkak ki yani orada şunu kabullenmek gerekiyor. Biz hani çocuklarımıza evet hakları anlatıyoruz. İşte demokrasiden bahsediyoruz, haklardan bahsediyoruz. Mesela bizim zamanımızda açıkçası ilkokuldayken biz çocuk haklarının ne olduğunu hiç bilmezdik. Hiçbir fikrimiz yoktu. Ben açıkçası mesela çocuk haklarını çok net söylüyorum. Hukuk fakültesinde öğrendim çocuk hakları sözleşmesinin var olduğunu. Ama mesela benim çocuğum şu an mesela çocuk haklarının ne olduğunu biliyor. Ama işte bu çocuk haklarını ben ona anlatırken kendisinin birey olarak bu haklar çerçevesinde nerede durduğunu ona iyi tanımlamam lazım. Çünkü o nefsaniyetle hani hakkın sınırları o işte özgürlüğümüz hani çok klişedir ya özgürlüğümüz nerede başlar nerede biter işte diğer insanlarla ilişkimiz ama yani bu işte haklar özgürlükler çerçevesinde bizim Allah-u Teala ile olan ilişkimiz nasıl olacak? Devletle olan ilişkimiz, toplumla ve ailemizle olan ilişkimiz ve tabii kendimizle, nefsimizle olan ilişkimiz nasıl olacak? İşte bunların teker teker üzerinde durulup tekrar konuşulması lazım. Şunu ben çok özlüyorum aslında bakarsanız. Yani eskiden hani insanlar böyle gözleriyle konuşurmuş ya. Yani hani çok fazla söz söylemeden insan tabii o zaman arif insanları belki de bunu yapabiliyordu. Pek çok şeyi birbirlerine aktarıyorlarmış anne babalar. Terbiyeyi belki bizim kadar böyle çok konuşmadan
0: O açılan gözler
1: o
0: değil mi?
1: açılan gözleriyle.
0: O gözler iyi
1: Evet,
0: açılıyor.
1: evet, evet. Ama tabii o sistem maalesef artık çok değişti. Yani biz hep kendimizi böyle hani çocuklarımıza bir şeyler anlatmak, aktarmak, izah etmek, onların sorgulaması, o sorulara cevap vermek noktasında buluyoruz. Belki de hani olması gereken şu an bu şekilde olmalı. Ama ben inşallah dua ediyorum. Yani çok fazla konuşmadan belki hani davranışlarımızla, tavırlarımızla, yaşantımızla da inşallah çok fazla şey izah etmek noktasında kalmadan da inşallah gençlerimize, çocuklarımıza örnek olabileceğimiz bir hale geliriz.
0: Geleneksel değerler meselesi de zaten çok konuşuluyor. Bazen bana gerçekten klişe oluyor değil mi? Mesela çok konuşunca bir o anlamlı şeyleri de bir
1: Tabii. Kıymetli haldeyiz.
0: kadükleştiriyoruz. Ama bir
1: Maalesef.
0: taraftan da gerçekten mesela bunların sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun en güzel zaman şu zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şimdi Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye genç kızlarla çok bir iletişim içerisinde. Aslında işin

0: işte tözü, özü, reçinesi falan filan bütün bu taksonomiyi şu anda genç kızlar üzerinden çok doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum burada. Mesela bir anne modellemesi, kadın modellemesi, iyilik gerçekten nedir sorusu. Çünkü hani kavramların yerine başka kavramlarla tanzim edildi ya mesela. İşte özgüvenini algılıyoruz mesela. Ya da bu mesela çok hiç hoşlanmadığım ama duyduğum zaman aslında benim kendi sözlüğümden ben onu ikame edebiliyorum. Her ne kadar şurada dillendirmesem de ama mesela şu eziklik ne demek?
1: Evet,
0: gerçekten
1: evet.
0: Saygı nerede meselesi?
1: Evet, burada çok çok fazla rol modele ihtiyacımız var. Birincisi rol modele çok ihtiyacımız var. Bir de biz akran öğrenmesine de çok kıymet veriyoruz. Yani elhamdülillah mesela bazı çocuklarımız gerçekten hani ailevi olarak da daha ne diyelim nasipli konumdalar. Belki bazı şeyleri çok daha iyi kavrama noktasında ve bazen de fıtrat olarak bazı çocuklarımız bazı hususları daha çabuk benimseyebiliyorlar. O noktada gençlerimizin işte o buluşması, bir araya gelmesi bizim açımızdan çok kıymetli. Çünkü dediğiniz gibi hani bir şeyleri çok büyük hani büyüğü olarak konuştuğumuzda hani ister istemez böyle üstten bir perde oluyor ve çocuk genç için de çok ne diyelim öğretici olmuyor, hatta bazen itici olabildiği durumlar bile olabiliyor. Ama akran öğrenmesinde veya hani böyle işte rol modelle işte biz ben anlatmıyorum aslında ama hani bu ortam böyle zaten gibilerinde hani dolaylı olarak bizim gençlerimizi tanıştırdığımız ortamlar ciddi anlamda o işte dediğiniz gibi hani özgüven için o gerçekten özgüvenli kadınla bir araya gelmesi ya da özgüvenli arkadaşıyla sohbet etmesi ona çok büyük etki oluşturuyor.
0: İşte o özgüven yine aynı soruyu getiriyor bence. Gerçekten başarı ve güç nedir meselesi.
1: Tabii tabii.
0: Onu çok güzel bir şey söylediniz.
1: Çok
0: yani.
1: Çok iyi tanımlamamız gerekiyor.
0: Gerçekten zenginlik gerçekten ne? Meselesi. Yani bu metaforlar bence çok güçlü metaforlar anlatılmak için.
1: Çok. Ve orada şunu da görüyoruz. Özellikle hani bizim gençlerimizin içinde olduğu ortamlarda bizim uluslararası öğrencilerimiz de çok sayıda var. Tabii Suriyeli öğrencilerimiz var, Filistinli öğrencilerimiz var, Arjantinli öğrencimiz var. Bunlarla mesela bir araya gelmeleri de çok farklılık oluşturuyor. O noktada uluslararasılaşma da bizim açımızdan çok önemli. Hem yurdumuzda misafir ettiğimiz yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Türkiye Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerimiz var. Hem de inşallah bundan sonraki süreçte Türkiye uluslararası arenada da daha çok sesini duyuracak diye ümit ediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: O konuda da projelerimiz var.
0: Bir de şu var aslında, insan hukuku üzerine çok akademik çalışmalarınız var aslında. Çocuk hakları da dedik ya, yani maalesef 75 yıllık bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan
1: maalesef
0: Baneneci bir oluşum var ya, ben onu insan demek istemiyorum. Dolayısıyla bu insan demediğimiz oluşumlara da artık bir şey anlatmayalım. Yani biz kesinlikle vicdansız bir insanı vicdanlarla getiremeyiz. Ama olanlarla yürüyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Mesela bu anlamda en son yine Güzel İşler Fabrikası'nda bir Filistin'le ilgili bir etkinliğinize katılmıştım. Muhteşemdi. Oradaki çalışmalar, oradaki duyarlılık, Allah razı olsun gerçekten. Unutturmayana bir selam olsun. Ama bir taraftan da mesela özellikle insan hukuku, çocuk hukuku ve hakları konusunda son derece donanımlı bir Hatice Yılmaz'la konuşurken Gazze'ye baktığımızda ne görüyoruz kısmını da yani konuşmadan geçmeyelim bence bu programda diye düşünüyorum.
1: Yani şunu söylemek lazım ve hiç bıkmadan tekrar tekrar ifade etmek lazım. Bunu hiç klişe olmayacak bir şey bu. Gazze gerçekten ciddi anlamda bizim kafamızda var olan o demokrasi ve hak, yani modern çerçevedeki o haklar teorisi, demokrasi teorisini alaşağı eden bir imtihan, bir dava Gazze. Bir yanıyla tabii ki işte bunu yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için ciddi anlamda bir imtihan vesilesi ama öbür tarafıyla da ciddi bir uyanışa sebep oldu. Yani biz çok yakın zamana kadar işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile alakalı hiçbir söz edemezdik, hiçbir eleştiride bulunamazdık. yine Batı'da oluşturulmuş olan o insan hakları çerçevesindeki yapıya, Birleşmiş Milletler'e çok fazla laf edemezdik. Elhamdülillah işte burada özgüven noktasında Cumhurbaşkanımızın yaktığı o ateşle işte dünya beşten büyüktür. One minute, bu çıkışlar o dönem aslında
0: çok
1: hem çok iyi aslında ve yani işte o hani keşkeler var mı, Araf'ta mısınız yani, keşke biz bunun kıymetini daha evvelden de bilebilseydik yani. Maalesef 7 Ekim'de nasipmiş öyle diyelim, ama çok önceden aslında o işaretler bize verilmiş elhamdülillah. Ama yine millet olarak herhalde Gazze noktasında en önemli hassasiyeti, en derin hassasiyeti gösteren hem haklar çerçevesinde hem insaniyet çerçevesinde bizim milletimiz oldu Allah'a şükür. Bundan sonraki süreçte de olmaya devam edecek inşallah.
0: Şimdi diğer aslında işgal örneklerinden daha katliam ve soykırım. Hepsini böyle çok hani ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı diyen çocukların olduğu yerden bahsediyoruz. Kocaman bir yetimhaneden bahsediyoruz. Gazze adlı. Bu da mesela size şöyle sevgili Hatice Hanım, şunu sormak istiyorum. Aslında yurt dışında da yani hukuk, uluslararası hukuk konusunda da bayağı çalıştınız. Mesela oradaki gerçekten bir değişiklik var mı insaniyet ve vicdan konusunda, ki biz bunu görüyoruz. Birçok insan çok şaşırdı bu duruma, ama bekliyor muydunuz böyle bir şey, uyanış?
1: Şöyle akademik noktada ben çok beklemiyordum açıkçası. Yani çünkü akademi alanı özellikle yurt dışında, Amerika Birleşik Devletleri'nde akademi alanı ciddi anlamda bu ne diyelim finansmana çok ihtiyacı olan bir alan. O noktada özellikle tabii yani bir akademisyenin, gerçekten hani bu noktada sözü dinlenen bir insanın Gazze ile alakalı, Filistin'le alakalı, işte soykırımla alakalı bir şey söylemesi de tabii ki çok değerli bir şey.
0: Çok fazla vardı değil mi?
1: Evet, evet. Yani fazla. Benim açıkçası o noktada elhamdülillah yani bu kadar bir uyanış olacağını, özellikle üniversiteli gençler noktasında yurt dışında uyanış olacağına dair çok umudum yoktu. Ama orada yine yine aslına bakarsanız gençlerin oluşturduğu bir hareketle elhamdülillah ne olmuş oldu? Genç akademisyenlerin de işin içine dahil olduğu bir tepkisellik oluştu. Bu çok değerli, çok kıymetli. Ama işte bu tepkinin sürdürülebilir olması da çok önemli.
0: Aslında boykota doğru geliyoruz şimdi.
1: Tabii, evet evet, sürdürülebilirlik çok önemli. Şu an için tabii ateşkesle beraber biraz o alevli hali azaldı. Sosyal medyaya da çok fazla yansımıyor önceden. Biliyorsunuz işte Columbia Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde bu pek çok sözü geçen üniversitedeki öğrenci eylemleri çok daha fazla gündemde oluyordu. Şu an bilemiyorum, devam ediyorsa bile çok gündeme gelmiyor.
0: Ama elhamdülillah sosyal medya aracılığıyla duyuyorduk. Sosyal medyayı da zaten... Evet. Orada kiracı konumda olduğumuz için çok enteresan bir şey var.
1: Evet evet. Hem de işte Rümeysa kardeşimiz var. Taft Üniversitesi'nden biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Geliyor.
0: Geliyor,
1: gelmiş olması lazım. Evet evet, artık ülkeye dönüyor. Yani çok çok acayip yani, hani normalde başka bir ülke vatandaşının başına gelse bu çok daha farklı bir şekilde muamele edilecekken bu kadar başarılı, bu kadar parlak bir öğrenci. Ama şey de çok enteresan, bu Canary Mission olarak geçen internet sitesini belki siz de gözden geçirmişsinizdir. Ciddi anlamda zaten Rümeysa'nın da fişlenmesinin sebebi o internet sitesi. Maalesef kötülük çok organize şekilde çalışıyor ve çok disiplinli bir şekilde çalışıyor Esra Hanımcığım. Yani o Canary Mission internet sitesinde pek çok öğrenci ve akademisyen ve onun dışında farklı kategorilerde başka kariyerlere sahip insanlar da birer birer isimleri, fotoğrafları, hangi platformda hangi ifadeyi kullanmış, şu an nerede çalışıyor ve çok muhteşem bir arama motoruyla bunların her birini görebildiğiniz bir internet sitesi bu. Ve fişlemelerde Amerika Birleşik Devletleri de o fişlemeleri bu internet sitesi vesilesiyle yapıyor. İşte bu hani organize kötülüğe karşı bizim de organize bir iyilik içerisinde
0: kesinlikle
1: olmamız lazım. Belki işte dediğiniz gibi boykot bu organize iyiliğin, güzelliğin en önemli hususlarından.
0: Boykot şu anda kadınlar aslında çok tabii ki böyle bir ayrım yapmayayım şimdi burada ama

0: Evet.
1: Galiba şey var yani kadınlar ve çocuklar üzerinde ben çok etkili
0: Evet.
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yani şöyle ben elhamdülillah kendi çocuklarım açısından bakıyorum. Hani ben kendi başıma bir bilinç kazandırmak istesem, bir merhamet, hak arayışı, özgürlük adına, dava bilinci adına kendi başıma bir çocuklarıma bilinç sağlamak istesem açıkçası asla bu kadar başarılı olamazdım. Yani bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Elhamdülillah Allah'ın da bir bereketi bu. Çocuklarımız bizlerden çok daha hassaslar. Yani markete her adım attıklarında, hatta bizim elimizde bir ürün gördüklerinde hemen sorgulamaya başlıyorlar.
1: Boykot
0: Hamdolsun.
1: diyoruz ya, o yüzden vicdanın tuttuğu bir
0: Evet.
1: oruç ve bu
0: Çok çok
1: çocuklar bu orucu çok güzel
0: çok
1: tuttular
0: güzel
1: ya.
0: tutuyorlar. Evet, mayaları da tertemiz
1: Canlar,
0: olduğu
1: can.
0: için onlarla birlikte inşallah bunun güzellikler daha da çoğalacak her zaman.
1: İnşallah.
0: Umudumuz daim.
1: İnşallah. Şimdi yavaş yavaş programın böyle sonuna da gelirken böyle Türkiye aslında konuştuğumuz her şey yine
0: Geliyor
1: Türkiye'ye
0: çünkü
1: dönüyor.
0: evet
1: Çünkü
0: yani.
1: asıl o değer kısmı değil mi? Yani o mutabık olduğumuz nokta. Oradan ne derler? Böyle metafor var ya büyüyor. Ama bir taraftan da şimdi genç kardeşlerimizin çok da kolay ulaşabildiği bir kurum aslında değil mi? Kadim bir kurum. Çok da kolay ulaşabildiği. Mesela siz aslında birebir bir iletişim
0: Tabii ki,
1: sağlıyorsunuz.
0: tabii ki her noktada bize hem web sitemizden hem sosyal medya aracılığıyla çok rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları mümkün. GIF'lerimize gelerek bizimle tanışabilirler. Bu şekilde ciddi
1: Hangi
0: bir
1: noktalarda mesela merkezi noktalarda mı var? Mesela oralara
0: Tabii, İstanbul'da özellikle bizim Saffeti Paşa GIF'imiz çok tatlıdır, çok güzeldir. Orası hemen Sirkeci'de Marmaray durağına çok yakın. Marmaray'ın Sirkeci durağına çok yakın bir noktada. Ve Vezneciler'de İstanbul Üniversitesi'ne çok yakın bir GIF'imiz daha var. Veznecilerdeki GIF'imiz de bu arada kadın orkestramızın, genç kız orkestramızın nüvesini oluşturuyor. Orada çok tatlı,
1: Ciddi
0: sırf
1: mi?
0: evet hanımlara, genç kızlarımıza hitap
1: Yönelik.
0: eden ve genç kızlarımızın yönetiminde olan, onların organize ettiği bir orkestramız var. Orası işte demin söyledim ya, farklı temalar, farklı ihtiyaçlar, vezneciler. İşte bizim o orkestramız, Saffeti Paşa akademik ayağımız, Türgev Akademi orada. Çok tatlı bir kütüphanemiz, çalışma ortamımız var. Konya'da bizim GIF kapsül dediğimiz bir yapımız var. Konya'da bizim binamız yok. Biz orada evet kapsülümüz var. Hayali bir kapsülümüz. Orada tabii çok ciddi anlamda emek veren arkadaşlarımız var. Onlar farklı kurumların da biliyorsunuz Konya'da elhamdülillah STK'cılık çok gelişmiş durumda. Orada işbirliği halinde yaptığımız, diğer STK'larla işbirliği halinde yaptığımız pek çok çalışmamız var. Ankara'da Hacı Bayram'da çok tatlı, çok merkezi bir alanda GIF'imiz var. Hatay'da da inşallah üniversitede yakın zamanda faaliyete geçeceğiz.
1: Şimdi devam edelim. Toplam 38 bin eğitim programı,
0: Evet.
1: 40.435 mezun,
0: Evet, elhamdülillah.
1: hafızlık öğrencisi
0: Evet,
1: var.
0: hafızlık bizim göz bebeğimiz olan projelerimizden birisi. Biz şu açığı fark ettik. Gerçekten gençlerimiz hafızlık için çok büyük bir emek veriyorlar. Ve elhamdülillah anne babaları da bu noktada çok destek oluyor. Zaten o destek olmadan o gençlerimizin o hafızlığı tamamlamaları da açıkçası pek mümkün değil. Fakat hafızlığı ilk derecesini tamamladıktan sonra devamını getirmek. İşte hası oluyor, işte icazetnamesini alması lazım. Ya da işte bir dönem bir ara verip tazelemesi gerekiyor. Ama bunun için böyle sakin, tek başına rahatlıkla kalabileceği, çok ne diyelim hani dünya ailesiyle çok fazla uğraşmak zorunda olmadığı
1: Evet.
0: sağlam ortamlara ihtiyacı var. Biz hafızlıkta özellikle bu şekildeki gençlerimizi de, tabii hafızlığına sıfırdan başlayacak olan gençlerimizi destekliyoruz. Hafızlıkla ilgili A'dan Z'ye her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu noktada gençlerimizin ihtiyaçları varsa kesinlikle başvurmalarını isteriz,
1: Öyle mi
0: bekleriz.
1: başvurarak size
0: Tabii. Hem ayrıca
1: noktalar?
0: ihtiyaç varsa hafızlık için özel bir burslandırma programımız da var. Yurtlarımızda barınma imkanları var. Yani öğrenci hem isterse öğrenimine devam ettiği sürece hafızlığında yapabiliyor ve burs alıyor. Ya da öğrenimini tamamladıktan sonra hafızlık için de yurdumuzda kalarak o hafızlıkla ilgili ihtiyaçlarını tamamlayabiliyor.
1: Peki yaz için, çocuklar için düşündüğünüz bir şey var mı?
0: Evet. Biz 2024'ten itibaren, 2024 yazından...
1: Özellikle 10 yaş erkek çocuk. Ben genelde bir kısmı vardır ya, böyle bir şey annelik geliyor. Yani 10 yaş erkek çocuk işi var. Mutlaka benim sorular geliyordur,
0: evet,
1: size.
0: Evet, çok çok geliyor gerçekten ama kız çocuklarımız için, özellikle orta öğretim için bizim GİF'lerimizde yaz okullarımız var. Hı. Onları da inşallah çoğaltmak istiyoruz. Çok tatlı geri dönüşleri oluyor. Orada da biz belli bir, tam olarak bir yaşta değil ama örnek veriyorum, mesela 6. sınıf öğrencisi lisedeki ablasıyla beraber programlara giriyor. Biz programlarımızı ona göre düzenliyoruz. İşte orada hani o akran eğitimi dediğimiz şey çok tatlı bir şekilde hayata geçiyor. Ve biz açıkçası her zaman birazcık daha projelerimizi yaparken butik denir ya, hani az sayıda öğrenci olsun ama biz o az sayıda öğrenciyle derinlemesine çalışalım. Yani o öğrencinin o bütün ihtiyaçlarını işte karşılayalım, bütünsel olarak konuyu ele alalım olarak bakıyoruz. Yaz okullarında bizim biraz böyle hani kontenjanımızı küçük tutuyoruz özellikle. Ama oradan da elhamdülillah.
1: Genişletelim hocam.
0: Çok, inşallah.
1: Lütfen genişletelim.
0: Yani bundan sonraki süreçte inşallah biraz daha genişleteceğiz.
1: Biliyorum, size inanıyorum.
0: Ama şunu genelde görüyoruz, yani işte o hani nicelik nitelik hususu vardır ya, işte arz talep vardır. Yani ister istemez tabii bunu yapabilen belki kurumlar vardır ama yani bir projeyi çok kitlesel hale getirdiğiniz zaman onun derinliği ister istemez birazcık azalmak durumunda. Yani işin doğası bu. Yani ya onu göz önüne alıp hani o şekilde hareket edeceksiniz. Bu da aslında bir hizmet. Yani kitlesel olarak çalışmak da çok kıymetli bir hizmet. Bunu çok güzel bir şekilde yapan vakıflarımız, derneklerimiz de var. Ya da işte hani az sayıda öğrenciyle nicelik noktasında konsantre olmak gerekiyor. Biz şu an birazcık daha herhalde o nicelik, derinlik noktasını daha ön plana alıyoruz. Ama tabii kim bilir, ileriye dönük olarak
1: İnşallah,
0: belki hem kitlesel olarak genişleyip hem o niceliği de derinleştirmek de nasip olur inşallah.
1: Ya bu yaz projesinden bahsediyoruz değil mi bu?
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: Yaz.
0: Tabii 2024'ten beri yaz aylarında yapıyoruz. Genelde Temmuz ortasından itibaren Ağustos ortasına kadar yaptığımız bir aylık bir program oluyor. Bazen ihtiyacı göre 1,5 aya da çıkarıyoruz programımızı. Hı-hı. Sabah geliyor öğrencilerimiz 10'da. Öğleden sonra ikindiye kadar bizim çok farklı farklı programlarımız var işin içinde. Hem işi sanatsal olarak ele alan, hem teknolojik anlamda İşte bu dijitalleşme vesaire teknolojik.
1: Çok şaşırtan
0: oyla.
1: Böyle başarı, mutlaka zaten hepsi başarılı ama hı hı. Şaşırtan böyle şeyler çıkıyor mu?
0: Evet, yani hikayeyle? Şöyle tabii yaz okuluyla alakalı olarak doğrudan belki örnek veremeyebilirim ama bizim GIF'lerimizden çok güzel örnekler çıkıyor gerçekten. İşte Silopi'de bunun çok tatlı örneklerini gördük orada. İşte pek çok öğrencimiz, hani o özgüvenden bahsediyoruz ya, evet. Elhamdülillah bizimle bir araya geldikten sonra o özgüvenini kazanıp akademik anlamda çok ciddi başarılar kazanan öğrencilerimiz oldu. Ve sadece akademik anlamda başarı kazanmakla kalmadılar. Sanatsal olarak da kendilerini geliştirdiler, manevi olarak kendilerini geliştirdiler. Bizim GIF Silopi'de üniversitede epey ciddi başarılarımız oldu ilk. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, ilk 10 bin diyeceğim ama ilk 10 binde bulunmak Silopi'deki bir öğrenci için çok önemli bir başarı. Çünkü o çocuk daha evvel hiçbir hazırlık yapmamasına rağmen sadece bir sene bizim hazırlık kurslarımıza gelip ciddi anlamda başarılar kazanıyor. Yine güzel sanatlara hazırlanan çok öğrencilerimiz oldu. Çok enteresan. Yani Silopi aslında Doğu gerçekten, o hani Mezopotamya deniliyor ya, bereketli topraklar deniliyor. Ciddi anlamda oradaki öğrenciler de gençlerimizde çok farklı bir derinlik var Esra Hanım. Ve işte o hani tohumu attığınız zaman böyle yedi veren gibi açılıyorlar.
1: Tam sizin
0: çok...
1: bu logomuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Broş mu?
0: Evet, bu bizim Türkiye logomuzun broş hali inşallah.
1: Neyi temsil ediyor?
0: Aslında bu bir ağaç. Evet, Türkiye ağacı, evet. Diyoruz biz. Türkiye ağacı, köksalar yedi kıtaya diye inşallah bir tohum düşer toprağa. Köksalar yedi kıtaya diye inşallah program sonunda da size rozetinizden bir
1: öyle mi? Var mı? Tamam, peki. Evet. Ben hemen yakalarımı boşaltayım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Aynı zamanda şunu da ben mesela bu genç kardeşlerimizin hikayelerini dinlemek isterim.
0: Evet. Yani
1: mutlaka programlarınıza katılacağım ama inşallah bunlar da kitaplaşır diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Evet. Sosyal medyada biraz, Instagram hesabımızda bazen ara ara paylaşıyoruz.

0: görüşüyoruz ama orada daha biraz daha dediğiniz gibi sistematik bir çalışmaya ihtiyaç var. Silopi ile alakalı çok tatlı bir kısa film yaptık. Onu GIF bahar açılışımızda, bahar buluşmalarında paylaştık. İnşallah onu da biraz daha belki yaygınlaştırmamız lazım. Çok tatlı bir öğrencimizin güzel sanatlara hazırlanma hikayesi. Öyle ailesinin keşfettiği, böyle çok içine kapanık bir öğrenci ama GİF'e geldikten sonra böyle bazen çok mesela tatlı bir hale
1: gerçekten
0: geliyor.
1: Aslında hani şans dediğimiz şey, imkan dediğimiz şey gerçekten ne demek onu sorguladığım zamanlarda. Çünkü hepimiz gerçekten belli duvarları, değil mi, kırmak zorunda kaldık. Yani belki 3-0 geriden
0: başladık.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: Belli taassuplar ve onlarla mücadele etmek. O yüzden mesela şimdi güzel sanatlar falan diyorsunuz ya. Şimdi inşallah bu çocukları işte hevesleri kırılmaz. İnşallah bu anlamda desteklenir diye düşünüyorum. Çünkü alıştırıyor ne demek istediğim. Biraz hani o duvarlar kırılacak. Şimdi gerçekten işte kavramları konuşuyoruz. Başarı gerçekten ne demek, özgüven ne demek hususu aslında bizde hani bu kavramların ne olduğunu anlatmakla geçen bir süre vardı. Bu süreler. İşte bu zaman aşımı.
0: Evet.
1: Ama inşallah gerçekten mesela sizin zamanınızda Türgev neydi? Yani siz Türgev gibi kurumlar var mıydı o zaman?
0: O dönemde yani özellikle genç kızlara yönelik olarak yoktu. İşte 1996 yılında İSEGEV kurulduğunda da tabii o dönem çok zorlu bir dönem. Yani hem maddi imkanlar açısından tabii zorlu bir dönem. Böyle küçük küçük hani öğrenci evleriyle başlayan bir hikaye aslında ama orada o kadar büyük bir emek var ki sonrasında işte elhamdülillah daha büyüyor ama özellikle bizim hep özellikle üniversiteye hazırlandığımız dönemde çok büyük bir soru işaretiydi. Biz yani üniversiteye evet hazırlanıyoruz ama hani gitmek istediğimiz ilde hani nerede kalacağız sorusu bizim hep gündemimizde olan bir şeydi. Şimdi mesela hiç öyle bir yok, gündem olmuyor çoğu zaman.
1: Ama bu anlamda çok talep geliyor değil mi size? Zaten aslında amacımız da, kuruluş amacımız da buydu.
0: Tabii tabii evet.
1: Bir barınma.
0: Tabii tabii barınma bu noktada en önemli konulardan bir tanesiydi. Fakat elhamdülillah KYK'ların gündeme gelmesiyle birlikte, KYK'ların genişlemesiyle birlikte yurtçuluk noktasında çok büyük bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Biz hala tabii o noktada STK olarak üzerimize düşen görevi devam ettiriyoruz. Yurtlarımızda ayrıca öğrencilerimize yönelik atölye çalışmalarımız da var. Orada da aslında biz yurtta kalan öğrencilerimizi de yine bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Fakat takdir edersiniz ki hani yurtçuluk yaptığınız zaman sadece o yurtta kalan öğrenciyle bağınız oluyor. Çünkü yurtçuluk gerçekten çok emek isteyen, çok zaman isteyen, açıkçası finansmanı, maliyeti çok yüksek bir hizmet. Kolay kolay bunu sürdürmek de mümkün değil. O noktada biz daha çok gencimize ulaşmak için aslında o Güzel İşler Fabrikalarını kurduk. Buradan bizden önce görev yapan başkanlarımıza da yönetim kurulu üyelerimize, vakıf meclis üyelerimize her gerçekten birine çok selam edelim. Evet. Sayın Bilal Erdoğan Bey, Sayın Esra Hanım çok çok emek veriyorlar. Allah razı olsun. Tabii yurtçuluğa verilen emek yanında bizim en önemli hususlardan bir tanesi işte dediğiniz ya kitleselleştirmek lazım. Aslında o biraz daha genç kızlara kitlesel olarak ulaşma noktasında da elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.
1: Kaç yaş demiştik?
0: Bizim orta öğretim yurtlarımız da var. Yurtçuluk noktasında baktığımızda 3 tane orta öğretim yurdumuz var ama çok büyük miktarda yüksek öğretim yurtlarımız mevcut. Ama GİF'lerimizle alakalı olarak da lise çağından itibaren bütün genç kızlarımıza hizmet veriyoruz.
1: Evet. Allah razı olsun.
0: Amin. Cümlemizden
1: çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Mu?
0: Çok güzel bir program.
1: Gerçekten
0: sizinle
1: güzel.
0: Sohbet
1: biz
0: etmek harikaydı. Daha devam edebiliriz yani.
1: Aslında şey mi var? Yani bir taraftan da aslında şunu söylemek lazım. Yani Türgev tabii ki kendisini çok da güzel anlatıyor aslında anlamak isteyene ve daha da anlatması lazım. Ama tabii, bir taraftan dersin. Da aslında bu programların biraz da değil mi? Katılmayı düşünüyor musunuz bundan sonra gibi?
0: Ya, inşallah. Biz tabii yani STK'cılık açısından elimizde olan
1: aslında
0: bütün
1: bu sahadaydınız.
0: İmkanları
1: medyada da vardınız.
0: Değerlendirmemiz lazım. Tabii tabii her zaman elimizden geldiğince mecraları değerlendirme noktasında her türlü gayreti
1: i̇nşallah,
0: gösteriyoruz. İnşallah sizlerin de destekleriyle.
1: De. Bu arada gerçekten mücadeleniz için Allah razı olsun.
0: Amin. Güzel
1: emekler veriyorsunuz.
0: Amin.
1: Özellikle Gazze için de yaptıklarınıza şahidiz.
0: İnşallah.
1: Çok kıymetli.
0: İnşallah.

0: Bu anlamdaki uyandırışınız da çok kıymetli. Ama bunlar da zaten biliyorum ki, görüyorum ki devam ediyor.
1: Tabii, evet. Çok çok güzel çalışmalarımız devam ediyor. Gazze ile alakalı da hiç susmayacağız inşallah. Bundan sonraki zamanda da konuşmaya devam edeceğiz.
0: Allah razı olsun. O zaman bitti yani yayın. Benden kurtuldunuz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten böyle hızlandırılmış bir Türkiye programı oldu benim için. Ki bilmeye de ihtiyacımız vardı. Hani diyorduk ki yani daha çok konuşulmalı falan meselesi. Evet. Bu anlamda inşallah çok güzel bir başlangıç olmuştur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Allah'tan da razı olsun.
0: Efendim, kim vardı programımızda? Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz'la muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Böyle gerçekten bir ara ne oluyor dedik yani. O oldu, onu konuşacağım şimdi çıkışta. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hatice Hanım'a. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konukla huzurlarınızdayız. Eşlik etmenizi rica edeceğim çünkü gerçekten ağır bir konu, ağır bir konuk. Çerçevesi geniş, mümkün olduğunca anlaşılır bir biçimde idrak etmeme yardımcı olacak şekilde ele almaya çalışacağımız bir şeyin eşiğindeyim. Elimden tutmazsanız o olmayacak. Onun için siz de gelirseniz çok sevineceğim. İstanbul'u konuşacağız. Hangi İstanbul'u? Revnakoğlu'nun İstanbul'unu. Şimdi İstanbul'u konuşmak aslında biraz delilik. Görmeye, tanışmaya, tanımaya çalışmak başka bir delilik. Onu kayıt altına almak, bunu bir yükümlülük gibi üstlenmek, mesuliyetini duymak başka bir delilik. Sur içinden Boğaz içine bir yol takip etmek bambaşka bir delilik. Bir de notları derleyerek, toplayarak hayatına adamış birinin peşine düşmek. İstanbul üzerinden izini sürmek. Hem onun izini sürmek hem İstanbul'un izini sürmek. Kusura bakmazsanız Sayın Hocam, Mustafa Koç misafirimiz, Profesör Koç'a doğrudan soracağım. Kınamazsanız, çok akıl kârı değil gibi hocam, dipsiz bir kuyu gibi veya ucu bucağı olmayan bir deniz gibi nasıl girilir bu suyun içine? Onu bilemedim. Ben bakarken şöyle biraz endişeli oluyorum. Siz nasıl buluştunuz, nasıl tanıştınız?
1: Kitabın müellifi Revnakoğlu merhum, bu yoğun çalışmanın tarifini yaparken kendi vaziyetini de bütün cinnet-i celili diye tarif eder. Bir cinnet hali, bir cunun hali. Şehrin bütün hamulesini, bütün muhtevasını yüklenmek, onu kavramak, onu anlamak, onu idrak etmek. Ama en mühimi onu ifade etmek. Modern zamanların içine düştüğü sıkıntılardan birisi mevzun, şehrin ama her neyse her bir şeyin tek bir veçhesine, yalnız da bir cihetine dikkatini teksif etmek. Şehirleri ve bilhassa İstanbul'u ele alan kalemler şehrin bir yüze, bir cihetine, bir perspektifinden, bir yüzünden okumaya çalıştılar. Modern insan böyle inkişaf ediyor. Dar bir sahada derinleşmek. Ya malumatın sınırsızlığından onların hareket noktası böyleydi. Çok yük vardı, bilgi yükü. Ama bir şehir her şeyin mecmuu, her şeyin toplamı değil mi? Klasik dönemde ansiklopedist bir tavır vardı. Her bir sahada İhtisas sahibi olan nadir de olsa üstesinde birkaç bin yıllık bir birikime malikti. Yazma yazma, kamus kamus, metin metin ve ahirinde insan insan müphemlikten belirliliğe çıkmış, muayyen bir karaktere yürümüş, bir hüneri, bir istidadı, bir liyakatı, bir eseri, bir nesnesi, bir meziyeti, hasılı bir haysiyeti olan insanları toplayıp onların karşısına geçip onları anlamak ve giderek daralan, güdükleşen, fakirleşen bir dilin zengin ve ihtişamlı gramerine, büyük lügatına bunu dahil etmek ve bir ömür sermayesini bu yolda tüketmek. Revnakoğlu yaşarken birçok insan gelip geçen şehri gördü. Ama o taşı da gördü, tuğlayı da gördü. Zahiri de gördü, batını da gördü. O suretlerin içindeki siretleri keşfe koyuldu. Bu şeyhti, bu müderristi, o dersi amdı, o mezindi, o müderristi, o tiyatrocu, sinemacıydı, o Bektaşi babasıydı, o mimardı. O ricali devletti, onları gördü, onlarla konuştu, onları kavradı ve duyduklarını bütün bir mahşeri satırlara, kağıtlara döktü. Herkes o sesi duymadı. O kulağını açtı ve duydu. Herkes önünden geçeni görmedi. O gördü işte. Böyle bir şahsiyet Revnakoğlu merhum. Bidayetten nihayete Mebde ve Maat hikayesini yazdı. Osmanlı'nın ahir zamanlarına, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılına ve o geçiş arafı bütünüyle hissetti, duydu. Kaybolan medeniyeti, kaybettiğimiz değerleri. Bir şehri, hele adı İstanbul'sa, dersadeyse, ona hasret duymak, onu sevmek için önce onu kavramak gerekiyordu. Zamane şehri surete boğdu. Öteye gidecek, anlamlandıracak, derinleyecek malumat yakınımız azdı. Renukoğlu merhum, emsallerinden ayrılır bir cihetle göremediklerimizi gösterdi. Onun bütün çalışma

0: ekranı büsbütün orijinaldir. Yenidir, tazedir. Son 80 yılı her cepheden gözümüzün önüne sayfa sayfa açtı. Bizimle konuşurdu kaybolan medeniyet. Ve bize talim ettiği şey İstanbul'sa, İstanbul'un sabitesi Müslüman'dı. Bize Müslüman İstanbul'u anlattı. Saltanatlı haliyle, ıstıraplı haliyle kuruluşunu, büyüklenişini, kahkahasını, sonra dağılışını ve çözülüşünü ondan dinledik. Ve Devlet-i Aliye'nin inkılap devresinde hala kadim kültür büyük isimleri ve büyük eserleri tevlil edecek bir hacme, bir cesamete malikti. O Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden Babanzade Ahmet Naim gibi, Kamil Miras merhum gibi, Tahir-i Mevlevi gibi, Mehmet Akif gibi bir yıl her biri sahasında mütehassıs, emsalsiz şahsiyetlerin meclislerine girdi. Renekoğlu çok revaklı bir medresede her bir revakta günümüze ışık saçan, hala bize feyzini ve ilmini taşıyan ilim erbabının, sanat erbabının halkasında ders almış, onları da bize duyurmuş müstesna bir insan. Bu kitap da onun sesi, onun kalbi, onun dimağı, onun eseri.
1: Soy ismi bana çok ilginç gelmişti ilk karşılaştığımda. Yaşadığı hayat ve yaptığı şeylerle ilişkili bulmuştum. Revnakoğlu, Revnak. O renklilik, o parıltı, o geçti ve hissettirdi. Sanki bu ismi almış olması bütün bunların önden habercisi gibi bir yönüyle. Öyle hissettim, bilmiyorum veya öyle yakıştırdım diyelim.
0: Babası Server Bey'di.
1: Evet.
0: İstidatların kabiliyetlerini cilalaması için gözlerini açtığı dünyada etraflarında hazır bir muhiti bulması beklenilir. Posta telgraf nezaretinde üst düzey bir memur babası. Ama şehrin hafızası da içinde. İlmiye'den ve Sufiye'den geliyor. Revnakoğlu merhum babasının vasıtasıyla, Server Bey'in vasıtasıyla İstanbul'a ilk hükmedişi gerçekleşir. Annesi Revnak Hanım. Hı hı. Saraylıdır. Babasının kalem efendiliği, kalem terbiyesi Revnakoğlu merhuma intikal ederken annesinden saray terbiyesi intikal eder. Annesi ut çalar, tambur çalar, babası piyano çalar, ev bir konservatuvar. Aynı zamanda Devlet-i Aliye'nin son tahsil ve talim müesseselerinden geçmiş bir baba. Fransızcayı bilir. Babasının anne tarafı Mevlana soyuna istinad eder. Babasının Nafi Baba'dan nasibi, oğlu Mahmud Efendi'den ikrarı var. Babası bir taraftan da Kubbe Dergahı'nın Rıfai dervişlerinden. Vaka bir yandan Nasuhizade gibi Osman'ın son ulemasından ders almış. Akif merhumun babası Tahir Efendi'den sonra ilim ve feyiz kaynağı Fatih Camii Şerifi'nin 40 yıllık başimamı Arap Hoca'dan, Akif gibi Revnakoğlu merhum da ders almış. Medreseyi tanıyor, tekkeye aşina. Daha Mektebi Sultani'de okurken klasik tarzda şiirler vücuda getiriyor. Bu hocalarının teşvikiyle lise yıllarında, 1920'lerde İstanbul'un sahasında meşhur tiyatrocuları, tulaçları, şairleri, uleması, her kim varsa onların biyografilerini kaleme almak için bir esere girişiyor. Vaka, annesinin adı Revnak'tır. Hı hı. Revnak Hanım. Bazı sebeplerden naşi, Üstünbaş, babasından gelen Üstünbaş soyadını değil de annesinin ismini, annemin oğluyum, Revnakoğlu. Tabii Revnak güzellik demek. Ruhumuzu, dimağımızı güzelleştiren bir ailenin yegane ferdi olarak bütün İstanbul'un unutup gittiğimiz, keşfedemeyeceğimiz belki de bütün revnaklarını, revnakta hallerini bize aktaran adam Revnak oğlu.
1: Onun kendi hikayesi aslında bir toplumun değişim dönüşüm yıllarına da denk gelen bir şey. Bahsetmiş olduğunuz bir medeniyetin mirasçısı, ancak öğrencilik yıllarından itibaren değişen, dönüşen, hem yönetim biçimi olarak hem anlayış olarak yeniden inşa edilmek istenen bir yapının da devamına geliyor gençlik yılları da ve ilerleyen yılları da. Toplumda muhtelif şekillerde pek çok değişim dönüşüm gerçekleşiyor. Resmi olarak veya onun yansımaları olarak. Bütün o serüven içinde anlatmaya çalıştığı şeyler birbiriyle yer yer çatışan veya birbiri yerine geçmesi planlanan yeni hikayenin yazılması için geçmişin geride bırakılmasının da gerekli olduğunu düşünüldüğü yıllara tekabül ediyor. Bu da bana çok ilginç geliyor bir taraftan. Peşine düştüğü kişiler veya kurumlar, yapılar, müesseseler diyelim, inkıraza uğruyor belli biçimlerde de. Fakat o not etmeye, kaydetmeye, görmeye, anlatmaya, ifade etmeye devam ediyor. Bu nasıl gerçekleşiyor ve hangi ihtiyaçla gerçekleşiyor?
0: Klasik insanımızı, bunu münhasıran İstanbul'da vücut bulması iktiza etmiyor. Bursa, Edirne, Erzurum, bütün İslam şehirleri için. Bütün bu şehirlerin ve mütebakisinin ferdini inşa eden müesseseler, medreselerdi, camilerdi ve tekkelerdi. Zikir meydanında, tevhidhanede zikrullahla çınlanan bir kubbe, kulağına ezanı fısıldayan bir imam, ilmihalini Sübyan Mektebi'nde tahsil eden ve kademe kademe medreselinin dini hayatımızı, gündelik hayatımızı, 24 saatimizi tanzim eden, esasları telkin eden vaziyeti ve bütün bunların inşa ettiği müesseseler, idari mekanizma, askeri yapı, klasik insanı bütün bu manzume inşa ediyordu. Ve merkezinde bahsettiğim dini hayat vardı ve sufi hayat vardı. Cumhuriyet intikal ettiğimizde bu kaynaklar akamete uğradı. Hı hı. Cumhuriyetin ferdi başka menbaalardan beslenerek kendi kimyasını, kendi vaziyetini inşa etti. Ve şüphesiz bir yarım yüzyıl geçiş safhasıydı. Hı hı. Osmanlı'nın bakiyeleri Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılda giderek sönmekte de olsa vaziyetini devam ettirdi. Giderek küçülen, giderek dağılan ama hala var olan o ses. Revnakoğlu bunları dinlerken kaynakların akamete uğramasıyla yeni bir dünya, yeni bir dil, yeni bir fikir inşa edilirken karşılaştırma imkanını buldu. Eski medeniyetin insanı ve cemiyeti ve yeni medeniyetin efradı. Büsbütün başka kaynaklardan şekilleniyordu. Devlet aygıtı başka kaynaklardan besleniyordu. Ve bunu yaparken insana dokunmak, kıymetlere dokunmak, mekana dokunmak, şehre dokunmak, şehri inşa eden ilimlere dokunmak. Bir şeye ne kadar hakimseniz onu o kadar derinden kavrarsınız. Dolayısıyla şehrin hücrelerini duyabilmek için Revnakoğlu o hücrelere hükmedecek, onları anlayacak bir birikimden geçti. Birikimden geçti ve insan okumaya başladı. İnsanın ve cemiyetin yerini tayin etmek için bir üst bakış, bir büyük perspektif iktiza eder. Osmanlı'yı kavrayacaksınız, Batılı müesseseleri kavrayacaksınız, Doğu'yu kavrayacaksınız ve karşılaştırmaların içine gireceksiniz. Eşyayı yerli yerine koyabilmek için mukayese bilgisine ihtiyacınız var. Birincisi bu. Revnakoğlu Galatasaray Lisesi'nde okurken Batı'yı kavramış. Cumhuriyet'te gözünü açtı İstanbul'da, dinlediği insanların hafızalarında 3 asırlık bir malumat yığını vardı. Dedelerinden gelen miras hala hafızalarında tazeydi. Bu nereden baksanız 1800'lerin başına tekabül eder. Ve bütün bunların içerisinde Revnakoğlu rejimin, düzenin değişiminde amil olan failleri, yer alan kadroyu ferden ferda tanıma fırsatı buldu. Bunların mühim bir kısmı kendi muhitindendi. Ve onlarla iletişim kurabilecek bir dile, lisana malikti. Revnakoğlu gibi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde mütevazi bir memurun kalemine, satırına, gönüllerine aktarabilmeleri için onu kendilerinden hissetmeleri, onunla ünsiyet peyda etmeleri gerekirdi. Revnakoğlu böyle bir hüsnü teveccühe muhatap olabilecek bir sevecenliğe, bir yakınlığa, en ziyade bir güvene mazhar oldu. Misal olarak söyleyeyim, Tekke ve Zaviler kapatıldıktan sonra İstanbul'u inşa eden bir cephe olarak Sufi Mühit herhalde tedirgin ve nispeten içine kapanık bir vaziyetteydi. Revnakoğlu merhum onların yanına vardığında onu kendilerinden bildiler. Hafızalarının servetini ona boşalttılar. Külliyatlarını ona tevdi ettiler. Sırlarını ve emanetlerini ona verdiler. Büyük müderrisler, medreseler, kadısı, kazı askeri, Şehir İslam'ı sırlarını yine ona fısıldadılar. Emaneti ona teslim ettiler. Son mazur paşaları, ricali devleti, bürokrasinin ketebesi sırlarını yine ona tevdi etti. Vaka bir emaneti yüklenebilmek için de emaneti yüklenecek bir kabiliyete malik olmanız gerekir. Ve bunları her cümlenin anlayabileceği bir lisana, sizi içine çekebilecek bir lafızlar yığınına, bir estetiğe, işte o dil zevkine. Revnakoğlu emsallerinden aykırı olarak, birçok emsalinden aykırı olarak insanların gönlüne ve zihnine zevkle intikal edecek bir dili kullanır. Türkçenin sırlarını bilir. Daha o hayattayken Yahya Kemal merhum gibi büyük Türkçenin üstadları, daha bir yanı Revnakoğlu'nun yazısı ve Revnakoğlu'nun konuşması karşısında lal ve efkem kalıyorlardı. İstanbul Türkçesinin son ustalarından birisiydi. Ve o derin dili, duygu dilini aktarırken manayı üsluba harcatmadı.
1: Normalde bu, özür dilerim, ne demek manayı üsluba harcatmamak? Çünkü zihnimden geçen, siz anlatırken bir taraftan şunu düşünüyorum. Bize bir Revnakoğlu tarif ettiniz. İçinden geldiği aile, içine doğduğu dönem, mekan, iletişimde, irtibatta olduğu, bağlantıda bulunduğu, farklı dünyalar arasında bir merkezde, bir kavşak noktasında gibi. Bütün bunlar kendisinin doğduğu şartlar itibariyle ayrıcalıklı özellikleri mi, yoksa onun kendi yaklaşımının burada rolüne, belki manevi olarak başka bir şey mi var? Bunlar dönüyordu tam zihnimden, siz bu cümleyi kurdunuz.
0: İstanbul yazarları ya da başka bir mevzun, sosyal bir mevzun yazarları bazen kendi hislerinin, kendi perspektiflerinin zaviyesinden mevzuyu ele alır.

0: Ahmet Rasim merhumun İstanbul'unda Ahmet Rasim vardır. Bazen bir üslup inşa etmek büyüleyicidir, okuyucuyu etkileyicidir. Bazen mananın önüne geçer. Hakikat şiirleştiği zaman gerçeklikten kısmen veya nispeten kopar. Renekoğlu merhumun akranlarından ayıran bir cephe, o bütün bir şehri kendisine konuşturur. Onun idrak ettiği bir biyografi münhasıran ortada durmaz. Konuşur. Yüzlerce kişi Renekoğlu'na akar. Renekoğlu onları dinler. İstanbul'un son mesnevi anlarına gider. Yenikapı Mevlevihanesi'nin son şeyhi Celaleddin dediye gider. Tahir Mevlevi'ye gider. Misal olarak söylüyorum. Kavsi dediye gider. Onları duyar ve onların dilini, irfanını, ilmini onlardan aktarır. Biz hem Renekoğlu merhumu dinleriz, duyarız. Kendi üslubundan, kendi zaviyesinden. Hem de şehri inşa eden o müstesna isimlerin dillerini, cümlelerini, manalarını duyarız. İç içe giriftir ama büsbütün de yekpare değildir. Renekoğlu merhum da vardır. Renekoğlu'nun muhiti de vardır, insanları da vardır. Renekoğlu bütün bunları var ederken zahirle batını birbirinden ayırmaz demiştim. Ayırmadı. Zor zamanlarda öncelikle sahip olduğu ilmi, mensup olduğu irfan muhitinin kendisine yüklediği bir emniyet ve özgüven vardı. Herkes çekilirken o meydandaydı. Her bir değer kıymetinden kaybederken o kıymeti yukarı taşımaya çalıştı. Bunu yaparken kendisini taassubun zincirleriyle bağlamadı. Hür baktı. Bir ideolojiye, bir neşeye, bir fraksiyona ruhunu ve gönlünü büsbütün teslim etmedi. O onu fakirleştirdi ve kısırlaştırırdı.
1: Tek boyutlu yapardı.
0: Asla. Belki, evet. Onu yapmadı. O bunu yaparken beyaza beyaz, siyaha siyah demek erdemini gösterdi. Renekoğlu'nu okurken bir İstanbul envanterini ama her cihetten, mücessem cihetten, şahıs cihetten ama haseten mücerret cihetten göreceğiz. Şehrin, İstanbul gibi bir şehri sadece somut varlıklar üzerine tasavvur etmek ve görmek bizi hakikaten uzaklaştırır. Şehir bir takım manalar üzerine yükseliyordu. O mana, o Süleymaniye Camii'ni inşa ediyordu. O mana Baba Ali'yi, o mana Seraskerli, o mana Çarşı Pazarı, o mana Fatih Camii Şerifi'ni, medreselerini inşa ediyordu. Renekoğlu o mananın inşa ettiği insanları ve insanların inşa ettiği manayı karşılıklı olarak. Çoğu insan geçici olanın ardına düşer. Renekoğlu bu medeniyette kalıcı olanı görmeye ve göstermeye çalıştı.
1: Zihnimde sıklıkla dolanan bir şey, tek bir veçesi olabilir bunun ama medeniyetim dediğim ya da inancımla temellendirdiğim kültürüm dediğim şeye baktığımda onu nostalji olmaktan çıkaracak, geçmişe duyulan bir özlem, bir arayış olmaktan çıkaracak, gerçekten yüklendiği manayı bana aktarıp bugün de var olmamı veya belki bir silsilenin bugünkü parçası olarak var olmayı vaat edecek bir anlayışı hep arıyorum. Çok korkuyorum çünkü bazen nostaljiden, donup kalmaktan.
0: Zamanla yaptığım şeyin sert adı ölü sevicilik. Ruhun terk ettiği bedene alaka duyuyoruz. Mevzu şehirse. İçinde o eski zamanlar yaşanmıyor. Bir inkıta, bir kopuş. Medrese, müderris ve öğrenciyle

0: anlamlı. Tekke bir müziğe dönüşünce Allah zikredilmiyorsa, Yunus'un ilahisi okunmuyorsa taştan tuğladan bir hikaye. Ruhun terk ettiği bedene benzer. Şehir kendi hafızasını yitirmiş. Şehrin kadim sakinleri şehri terk etmiş. Hariçten gelen hafızalar şehri yeniden inşa etmişse bizim yaptığımız zahiri sevmek, zahiri seyretmek. Zahirde kalmak, onun adı zahirperestlik olur. İşte Renovoğlu merhumun eseri sayesinde şehrin 70'lere kadar bizi bırakmayan ruhunu, o mekan içinde var olan ruhu görüp onu kıymetlendirebileceğiz. Şüphesiz büsbütün tamamıyla terk etmiş değildir bu ruh bizi. Ama özlem duyduğumuz şeyin mahiyetini ete kemiğe bürünmüş bir halde görüp okumak, koklamak, derlemek, neyi kaybettiğimizi daha yakinen, yani ilmel yakin, aynel yakin edemesek de ilmel yakin görebilmek. Belki bu bizi döller, bu çalışma. Hı hı. Belki bizi aşılar. Belki yakın geçmişe, yakın geçmişin biraz daha uzak geçmişine dair içtimai tahlillerimizi, müesseselere dair nazariyelerimizi ve İstanbul'a dair kanaatlerimizi eksikse tamamlar ve yeniden şekillendirir. O ümit içerisindeyim.
1: Yolunuz ne zaman, nasıl ve neden kesişti? Var mı bunun bir hikayesi?
0: Lise yıllarında Kayseri hacılar, lise yıllarında İstanbul uzakta, çok uzakta, hayal hanemde gidilmesi, görülmesi, yaşanması, ölünmesi gerekli bir şehirdi. Vakta ki eski tabirle ders adette kendimi bulduğumda nefsi İstanbul dediğimiz Fatih'te sarayın, çarşı pazarın, Babıali'nin, Seraskerli'nin, Fatih Camii Şerifi'nin, bütün ilk şehrin vücut bulduğu yerde kendimi bulduğumda İstanbul'u içine çeken, İstanbul'u duymaya çalışan taşralı bir genç olarak hem üniversite faaliyetini yürütürken bir anda okuduklarımı şehre intikal ettiriyor, şehrin sokaklarında maziyle yüzleşiyor, maziye hasret duyuyor ve okumalarla şehir arasında ilişkiler tesis etmeye çalışıyordum. Renovoğlu merhumdan önce İstanbul'u çalışan, kaleme alan. Ama sonra fark ettim ki bu insanların haricinde de İstanbul öyle bir mevzu ki hiçbir ilim şubesi İstanbul'dan münezzeh değil. Yani İstanbul bütün ilimleri içine alan bir şehir. İstanbul'u kavramak için İlimlerin her bir şubesinde ilminiz arttığı nispetçe İstanbul'a aşinalığınız artıyor. Çünkü İstanbul'dan hiçbir şey müstahane değil. Ama her bir, ister ulumu diniye dediğimiz din ilimleri olsun, ister müspet ilimler olsun. İstanbul, Camiül Ulum diyeceğimiz ilimleri bünyesinde cem eden bir şehir. Tabii birçok başka zaviyeden de bakabilirsiniz. Vaka nice zaman sonra Renovoğlu merhumun birkaç sayfasıyla ilk yüzleştiğimde onun mana çehresini gölgeleyen, örten hattıyla ilk karşılaştığımda vaziyet vahimdi. Hattı müşkildi. Eski yazıyla yazmış ama kendisi için yazmış, hızlı yazmış, karışık yazmış. Önce ona onu çözmek için dedim ya, o duvağı kaldırmak için meleke kesbetmek, eski tabirle uğraşmak. Onun mevzularının, el aldığı mütenevvi çeşitli mevzuların her birine hükmetmeye çalışmak. Ve on binlerce kağıt parçacıklarına yayılmış notları birbirine bağlamaya, araya girmeye, notları buluşturmaya

0: Kulakları seviştirmeye, ahengi bulmaya, parça parça şehri bir harita gibi tasavvur edip Lenokoğlu'nun insandan, zamandan, mekandan, kıymetten her bir bahsettiği malzemeyi şehrin haritalarında işaretlemeye, aralarına rotalar tayin etmeye, Lenokoğlu'nun tasavvur etmediği bir kompozisyona dönüştürmeye, bir cüzleri küle, parçaları bütüne ulaştırmaya, ağaçlardan, çiçeklerden büyük bahçe ve ormanı inşa etmeye çalıştım. Zordu. Büyük İstanbul. Ardına düşmek, Lenokoğlu'nun mekanlarına, mevzularına, onun aşinası olan insanların bakiyelerinden ne kalmışsa onlara aşina olmaya çalışmak, onun melalini hissetmek, onu duymak. Israplıydı. Çok.
1: Ne kadar yaşadınız sonunda? Hala yaşamaktasınız görüyorum ama. Yani gerisindeki zamanı soruyorum. Şunun karşımıza geçişi, bu arada bu genişletilmiş bir baskı. Aslında sizin bu çalışmanız daha önce de kitaplaşmıştı ama yani ömrünüzü nasıl bereketlendirdi diyelim kaç yıl boyunca?
0: Ben de meçhul olanları malum etti. Öncelikle bu bilmediklerimi bilir hale getirdi. Evet, malumatım artırdı, bir o kadar da melalim artırdı.
1: Yani, bedeli o mu oldu yoksa?
0: Yitip giden İstanbul'un ne olduğunu gördük. Yani giden taş tuğla değildi. Keşke giden bu olsaydı. Emsalsiz bir medeniyet, emsalsiz bir irfan, büyük bir umman, feyiz, hikmet, İrfan ummanı kuruyan, onunla onu yaşamak, onu duymak, bu hazindi. Yani insanın ruhunu sarsan, bedenini örseleyen bir hüzündü. Evet, İstanbul'u gördüm. Mesele o İstanbul'u görüp de el haletü hadi, şimdiki İstanbul'la yüzleşmek. Bu bedbahtlıktı. Yüzleşmemize yol açtı. Yani dünyanın merkezi ve doğanın en güzel manzarası, tabiatın, Hakk'ın yarattığı insan. Yani ahsedip takvim, yaratılan en güzel şey. Bizim kaybettiğimiz İstanbul'da insandı. Ve insanla beraber olan cemiyet. Lenokoğlu bunu telkin etti, bunu gösterdi.
1: Acıttı bu.
0: Çok.
1: Çok. Acıttı. Peki, az önce sözleriniz arasında şöyle bir şey geçti. Belki aşılar, belki döller diye söylediniz. Orada nasıl bir ümit buluyorsunuz?
0: Eser Neşir Kisvesi'ne bürününce, önce Fatih Belediyesi'nde Fatih Muhit'i, Belediye Başkanımız Ergun Bey'in tavasutuyla hayat buldu. Ve sonra da Ketebe Yayınları'ndan daha büyük miktarda bütün İstanbul'un. Neşir vücut bulur bulmaz büyük belakaya mazhar oldu. Kimisi bakacak, kimisi seyredecek, kimi sayfaları karıştıracak, kimi ahdedip, bedi besmele edip bidayetinden nihayetini okuyacak. Herkes nasibince, istidadınca bir şeyler alacak. Biraz zaman geçecek. Ehli okuyacak, dinler tarihi açısından, içtimaiyat tarihi açısından, kültür değişmeler açısından, Osmanlı için, mimari için, İstanbul envanteri için, vaka sanat tarihi için parça parça bakacak bu esere. Bir cümle, bir paragraf, bir sayfa, bir cilt. Birinin gönlüne değecek, birinin zihnine mıhlanacak bir şey. Şehir daha önce görülmemişti bu veçeden. Bahsettiğim gibi o veçe şehrin sabitesiydi. Yani şehirlerin bir arzi halleri vardır, bir de sabiteleri vardır. Arzi demekle maksadım geçici olan, kenarda olan ama sabiteyle onu inşa eden ana stüktür, ana mana, ana kıymet. İşte bunlarla yüzleşecek. Bazen istemezseniz de sizi döller. Sırtınızı dönseniz de hani bazen ben Tanrı'yı tanımıyorum der ama eyvallah der. Allah'a ısmarladık der. Hep bir bakiye kalır. Muhtemelen Renokoğlu merhumun İstanbul'unun, İstanbul'u da böyle bir değiştirici gücü, kudreti insanlar, insanlarımız üzerine tesir edecek, icra edecek. Ve iddia ederim ki bu Renokoğlu'nun İstanbul'u değil minhasıran. Bu kitap bir Osmanlı medeniyetinin son yüzyılını, şehir şehir. Buhara'yı, Semerkand'ı, Maverai Nehri, Bağdat'ı, Erzurum'u, Halep'i, Edirne'yi, Pirzen'i hissedebileceğimiz bir muhtevaya malik. Renokoğlu'nun şehirleri deseydik belki tatlı olurdu. Çünkü her bir şehirde aynı kimya, aynı sabite, aynı menba vardı. Ama hasreten İmbik'ten çekilmiş kısım herhalde İstanbul'da. Damıtılmış. En hususi kıvamını bulmuş. Şiirleşmiş. Fevkalade estetikleşmiş. Ve derunileşmiş hali.
1: Çok da merkezi bir yerde ve irtibatı doğusuyla batısıyla ve zamandaki katmanlarıyla kurmak, ilmek atmak oralara ve oralarla yeniden örülmenin daha mümkün olduğu ve merkezi olduğu bir yerde galiba bu şehir. En başta söylediğim şeye döneceğim. Böyle mesuliyetleri hissedip, mesuliyet hissederek mi oluyor, içten mi geliyor onu da çok bilemiyorum ama izini sürmeye çalışıyorum sadece. Ömür istiyor, bedel istiyor. Renokoğlu bunu yapmış, bırakmış fakat cüz cüz dediğiniz gibi parça parça yapmış. Ve ondan miras kalanlar farklı yerlerdeydi. Siz peşine düştünüz. Parçayı bütüne, cüzü külle dönüştürmek için. Tanıştınız belki yeniden. Tanıdığınızı bir başka yönüyle daha bildiniz, ettiniz. Bunlar hani hız çağı, şu bu filan dediğimiz bir yerde insanın kendinden vereceği en kıymetli şeyi, bedeli de istiyor aynı zamanda. Onun için bu dostluk ne kadar zamandır devam etti diye sordum. Bağlar kuvvetli ve derinleştikçe çok şey talep ediyor.
0: Başlangıçta Renokoğlu'nun sırlarına aşina olunca hususi bir mahremiyet peyda aldı. Bildiklerim kimseler bilmiyor. Duyduklarım hiç kimse işitmemiş. Böyle bir hal, hallenme. Ama umuma intikal etmesi iktiza ediyordu. Bu sırlarınızı dökmeniz gibi bir şey. Zordu. Ve haricin duyabileceği bir kalıba ifra etmek, eski tabirle dökmek. Terk etmiyor. Sevmişseniz, siz nereye giderseniz gidiniz, kalbinizde sizinle beraber geliyor. Yani. Diyor ya şair, terk etmedi sevdam beni. Aç da kalsanız, susuz da kalsanız. Böyle günün birinde Sarıyer'e Renokoğlu'nun insanlarından bir insanın mezarını bulmaya gitmiştim. Bayram günü. Akif merhumun hocasını. Akif Renokoğlu'nu çok sever. O 40 yıllık hocasını da çok sever. Kahire'den dönünce hani değil 11 yıl, 11 gün kalmaya mecalim yok deyip İstanbul'a geldiğinde hasta yatağında çocukluğunu, feyzini aldığı Arap hocasını yad ettiğinde Revnak oğlu merhum Arap hocayı o hasta haliyle, yaşlı haliyle alıp elinden tutup Akif merhumun ölüm döşeğinde yanına getirmişti. Revnak oğlu o öğrencisiyle hocasının ağlaşmalarını anlatır. Ben dahi orada istenmiştim. Sarıyer'de metfundu. Arayıp tarayıp bulmuştum. Akif merhumun hocası Rasim Efendi'nin mezarını. Dönerken Boğaz'da bir çay içmeye mola verdim. Yanımda yaşlı bir kadın. Onun metfenini, kabrini bulmuş olmaktan naşi. Nasıl mesuttum ki? Hatun kişi, yaşlı hatun kişi dürtüyor. Ben ne gördüm biliyor musun diyordum. Dursana Mustafa'm durduğun yerde. Kadın bir süre sonra döndü. Beyefendi dedi, bunları bana niye anlatıyorsunuz? Niye anlatmayayım bir hatun dedim. Ama ben dedi Ermeniyim dedi. Yani, ama neydi? Paylaşmak, bir şey anlatmak. Dost meclislerinde Revnak oğlu merhumu anlatıyordum. Alakalarını celbediyor ama büyük resmi göremiyorlardı. Ta ki Revnak oğlundan birkaç parçayı dergahta makaleye çevirince ilk ses duyuldu. Güzel bir sesti. Müptelası olanlar oldu. Onun müştakları oldu. Yâri kadimimi paylaştım işte herkesle. Benden önce de bu metinlere aşina olanlar vardı. Kaza ve kader fakirin ismini öne çıkardı Revnak oğluyla hukukta. Eti kemiğe büründü. Revnak oğlunun İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi diye arzayan devam etti işte.
1: Kendimi doğrusunu isterseniz süremizin sonuna geldik, veda ediyoruz. Üzerine söyleyeceğim bir şey kalmadı ama biçimi çarpıcı, içi ağır, bir kapının eşiğinde gibi hissediyorum. Susturuyor birazcık o yüzden, durduruyor. Tanıştırdığınız için her ne sebeple ise bir kısmı sizde, bir kısmı bizde. Bir kısmı paylaşacağımız, bir kısmı belki hiç paylaşamayacağımız biçimlerde. Bir mesuliyetle olabilir, bir aşkla olabilir. Siz bir yola çıktınız. Bize müstefit olabilmek için buralardayız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ağladınız. Fakire anlatma imkanı verdiniz. Ben müteşekkir ve minnettarım. Sağ olun.
1: Estağfurullah. Dediğim gibi şimdi bu kapının önünde biraz korku, biraz endişe, biraz saygı, biraz heyecanla durup bekliyorum ben de. O kapıdan girmek ve istifade edebilmek çoklarına nasip olsun. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, portrede konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Koç'tu. Revnakoğlu'nun İstanbul'unu sur içinden Boğaz içine doğru. Bize rehberlik ederek göstereceği eseriyle konuğumuz oldu. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi

0: Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Dünyaca ünlü müzik grubu Altın Gün'ün İstanbul konseri için geri sayım başladı değerli izleyenler. 13 Kasım'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan grubun yeni albümü Garip de usta sanatçı Neşet Ertaş'a bir saygı niteliği taşıyarak karşımıza çıkacak. Ordu

Neşet Ertaş'ın mirası Altın Gün'ün çağdaş yorumuyla yeniden yankılanacak. Neydi koca dünya tam yükümüzü? Söyle söyle fani dünya dert küpümüzü. Anadolu'nun sözlü geleneğini 21. yüzyılın psikedelik groove diliyle buluşturan Altın Gün, 6. stüdyo albümü Garip'in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım'da Volkswagen Arena sahnesine konuk oluyor.

Grammy adaylığıyla dünya çapında da dikkat çeken grup, bu kez rotasını doğrudan köklere çeviriyor. Garip albümü tamamen Neşet Ertaş bestelerinden oluşuyor. Anadolu'nun modern çağdaki en güçlü aşıklarından biri olan Ertaş'ın eserleri, Altın Gün'ün özgün ses dünyasında yeniden yorumlanıyor.

Altın Gül, her albümünde geçmişi de beraberinde getiren ve bununla beraber büyüyen bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Ancak garip, köklerle kurulan bağ bu kez tamamen merkezine alıyor. Daha az pop, daha çok his, daha çok atmosfer ve daha çok kolektif enerji.

0: küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen TRT Humanitarian Film Festivali için başvurular devam ediyor. Genç ve deneyimli film yapımcılarını bir araya getiren festival, katılımcılara eserlerini uluslararası bir zeminde görünür kılma imkanı sunuyor.
1: Küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen TRT Humanitarian Film Festivali'ne başvurular devam ediyor. Bu yıl 8.'si düzenlenecek olan
0: sürprizler de açıklandı. O sürprizler neymiş? Gelin hep birlikte bakalım. Blankets,
1: blankets. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 Ekim 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye'den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki festival programından ilk sürprizler de açıklandı. Festival açılışını 22 Ekim'de Theatre National de Strasbourg'un ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guélan Guyan imzalı Lacrima ile yapacak. You want ethics from us, but in return you don't want to spend even a single penny, right? Dünyanın en saygın çağdaş dans toplulukları arasında yer alan, her yıl Avrupa'dan Avustralya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 150 bin seyirciye ulaşan Netherlands Dance Theatres'a uzun bir aranın ardından 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşacak. Gösteri 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Festival ayrıca ödüllü topluluk AD Infinitum imzalı veda ritüelini 7-8 Kasım'da izleyiciyle buluşturacak. Sağır oyuncu Ramesh Mayapan'ın oynadığı ve George Mann'in yönettiği gösteri, sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik üzerine kurulu, tiyatro sanatının üretim biçimlerini yeniden düşündürecek epik ve sözsüz bir solo performans. Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival programının tamamı Eylül ayında duyurulacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Özge Kahraman ve sanatçı Seydi Murat Koç. Kendileriyle yaşam ve sanat yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler Ali'cim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız ve çok güzel görünüyorsunuz her ikinizde. Deyip ben klişe bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sanat sizin için ne demek ve hayatınızın neresinde nasıl konuşulu? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir? Seydi, lütfen seninle başlayalım.
2: Evet, tabii bu çok konuşulan ve yani tartışılan da bir konu ama aslında herkesin tanımı kendine göre vermek gerekiyor. Benim için hani dünyayı anlama, algılama ve bunu yorumlama diye özetliyorum. Yani gördüğüm, düşündüğüm, duyduğum o yaşantım içerisindeki şeyleri yorumlamak ve tekrar kurgulamak bence sanat budur diye düşünüyorum.
0: Güzel ve net bir özet oldu. Evet. Özge, lütfen sen de sanatın sendeki karşılığını bize ifade edersen.
1: Sanat benim için aslında düşüncelerimi dile getirme aracı diyebilirim. Çünkü çok fazla düşüncelerimi dile getirebildiğimi düşünmüyorum. O düşüncelerimi de işte yüzeye bir şeyler çizerek, bir formları tekrar ederek veya o mekanı yeniden kurgulayarak o düşüncelerimi tuval üzerine dile getirdiğimi düşünüyorum. Benim için sanat bunu ifade ediyor.
0: Çok güzel. Bu ifade biçimlerinde, kendi ifade biçimlerinizde sanat üslubunuza gelmek istiyorum. Teknik ve içerik olarak kendi sanat üslubunuzu nasıl tanımlar ve adlandırırsınız? Seydi, seninle devam edelim.
2: Aslında üslupsal bir şekilde bir bütünlüğü çok sağlamak istemiyorum. Yani çoğu şeyde değişen dönemler içerisinde çalışıyorum ve burada bazen teknik de değişiyor. Bazen kavram da değişiyor. Çünkü o yaptığım kendi süreç, yani yaşantımın kendi sürecinde bile birçok şey değişirken resimlerin neden değişmesin

0: diyorum ve 18 konsept altında topladığım bir iş var. Yani bugüne kadar yaptığım ama bunun ilerisi kaça denk gelir bilmiyorum. Onun için hani şu son zamandaki kullandığım teknik ve hani üslup bütünlüğüne baktığımız zaman o proseste biraz daha zemini doyurduktan sonra ya da işte boyayı neredeyse bittikten sonra kapatıp tekrar kazıyarak devam ediyorum şu anda. En son çalışmalarım böyle ve bir de artı şekilde biraz daha üç boyuta girmeye başladım. Çok fazla üç boyuta girmeye başladım ve biraz da metalle ilişkim çoğalmaya başladı.
1: Farklı malzemeler mi girdi?
0: Evet, farklı malzemeler de girmeye başladı. Ama baktığınız zaman yine medium farklı malzeme girse de hatta hazır malzeme, ready made de girse de hep üzerine yine boyuyorum. O boyama kısmı hala duruyor. Yani bir o metalde de bir hamlık söz konusu değil ama yine üzerine bir katman şeklinde tekrar boyadığım oluyor.
1: Çok güzel. Evet. Özge, lütfen sen de bize sanat üslubunu içerik ve teknik olarak nasıl özetlemek istersen?
2: Ya direkt bir teknik veya bir hani içerik olarak değil de birçok şeyi bir arada kullanıyorum diyebilirim. Bu yüzden hani disiplinler arası çalışıyor evet. Diyebilirim. Lidart aramaları yapıyorum son dönemlerde mağara içerisinde ve o lidart aramalarını da dijital sanata çeviriyorum. Ve bu yaptığım teknikte hep nokta ön planda. Hı hı.
1: Noktalama tekniği mi deniyor bu tekniğe?
2: Evet, noktalama tekniği. Normalde geleneksel bir sanat anlayışından geliyorum. Tuval ve kağıt üzerine noktalama tekniğiyle başladım ilk başta. Ama daha sonra üç boyutlu çalışmalar, fotoğraf, işte mağaracılık yaptığımdan dolayı haritalamalar yapmaya başladım. Dediğim gibi son dönemlerde de biraz daha teknolojiyi sanatla birleştirmeye çalışıyorum. Lidar taramalarını ekliyorum ve onları da gene dijital sanata aktarırken noktalama tekniğiyle yapıyorum. Yani her teknikte aslında o noktalama ön planda.
1: Aslında doğru mu anlıyorum? Geçmişten günümüze yol boyunca farklı disiplinler işin içine girerek kendinizi katmanlandırıyorsunuz da denebilir.
0: Evet, yani dönem sanatçıların dönemleri oluyor. Yani o dönemdeki şeyler ön plan çıkmış oluyor. Bazen ötelediğiniz, ertelediğiniz şeyler şu anda çıkmış oluyor ama onun sıralamasını siz yapmıyorsunuz. Aslında o süreç ve sosyal durum sizi oraya sevk ediyor ya da yönlendiriyor ya da içsel dürtüleriniz bazen birini ön plana çıkarmayı sağlıyor.
1: Bazen öyle olması gerekiyor çünkü. Evet. Şunu da sormak istiyorum sana. Hayvan temsili çok öne çıkıyor çalışmalarında ki bu bana kalırsa çok kıymetli ve çok güzel bir şey. Sen bu hayvan temsilinin sendeki karşılığını nasıl açıklarsın bize?
0: Aslında benim bir önceki dönemlerime baktığımız zaman çok gri ve beton ön plandaydı. Yani biraz daha mimari ön plandaydı. Yine aynı şeyi aslında tam tersiyle anlatmaya başladım. Bu sefer hani o kozmopolit, o şehri dışında olan, tam tezatı olan doğayla anlatmaya başladım ve hayvan olarak da geyik figürü giriyordu. Geyik metaforu giriyordu diyeyim yani figür değil, girmeye başlamıştı. Burada bir arkadaşım bana Turgut Uyar'ın Geyikli Gece şiiriyle tanıştırdı. Ve tabii ki o güne kadar neden karşılaşmamışım diye bu şiirle de üzüldüm tabii şeyde ve orada küçük bir pasajda şunu diyordu. Bu kozmopolit, bu metropol, bu gri şehirden uzaklaşmak istiyorsan diyor, Geyikli Gece'yi bulmalısın diyor. Ve Geyikli Gece asfalt yolun bittiği yerde başlıyor diyor. O şiirin bu kısmı beni çok etkilemişti ve aslında aynı şeyi anlatmaya başladığımda, tam tersiyle anlatmaya başladığımda bu geyik çıkmaya başladı. Farklı hayvanlar kullandım ama geyik hep temelde kalmaya başladı ve ondan sonraki süreçteki işte insanlar alemine girdiğimiz zaman bu sefer işte bizim gibi beyaz yakalının trajik komik halleriyle biraz daha esprili bir hal almaya başladı. Yani bir insanın yüzünü, işte portresini direkt olarak yaptığım zaman aslında vereceğim kurguyudaki etkiyi, o ironiyi biraz zayıflatıyordu. Ama bir geyik timsaliyle bir farklı bir formda vermeye başladığımda bu sefer insanların daha fazla ilgisini çekmeye demeyeyim ama o olaya daha fazla gücünü yani yatkınlığını karşılaştığı andaki etkisini daha güçlü olduğunu gördüm yani. Yani sıradan bir figür yerine o şeyi portreyi işte kafasını değiştirdiğim zaman

0: karşılaşmadaki o gücünü hissetmeye başlayınca o şeyle, metafora devam ettim. Yani geyik aslında kullanıyorum daha çok.
1: Bu özdeşleşmeden de rahatsız değilsin anladığım kadarıyla. Çünkü Seydi Murat Koç deyince eserlerinde özellikle öne çıkan temsillerden biri geyik temsili.
0: Yok, şey, çok şey değilim. Yani hani bununla ilgili değil. Bir de şu anda da günümüzde de çok popüler kullanım alanları var. Şu anda tekrar hortladı diyebiliriz. Yani daha önce biliyorduk ama şu anda geyik metaforu da çok fazla kullanılıyor. Burada ben işte ertesi gün diye de bir serim var. 2021 yılında tekabül eden açtığım bir sergide, iki seride. Orada da post apokaliptik bir atmosfer yapıyorum. Yani o post apokaliptik atmosferi İstanbul'a yorumladım. Yani acaba işte insanlar yeryüzünden elini çektiği zaman İstanbul nasıl görünürdü diye. Orada da yine geyik figürü öne çıksa da çok ufak tefek, işte diğer işte gelengi gibi, işte susamuru gibi, tavşan gibi başka hayvanları da orada görmek mümkün. Ama tabii ki yine temele baktığınız zaman orada geyiği görebiliyorsunuz.
1: Çok güzel. Benzer bir soruyu Özge sana sormak istiyorum. Neden mağaralar? Hem mağaracılık sporuyla ilgileniyorsun hem de bunu eserlerine farklı disiplinlerde özellikle son yıllarda yansıtmaya başladın. Lütfen.
2: Normalde karanlık ve kapalı alan aslında korkulan alanlardır, yerlerdir. Fakat küçüklükten beri hep benim çok hoşuma gitmiştir. Kapalı alanlar, böyle karanlık vesaire, gizemli ve hani çekici gelmiştir diyebilirim. Daha sonra da üniversite yıllarımda mağaracılık sporuyla tanıştım ve daha önce hiçbir mağaraya adım atmamıştım. Daha sonra işte Türkiye'deki yeni mağaraları keşfettiğimiz, onların ölçümlerini alıp haritalarını çizdiğimiz böyle bir spora başladım. Benim başlama amacım da zaten sanatımı beslemesiydi. Çünkü eserlerimi yapmaya başladığımda da daha mağaralara girmeden mağaraları yapmaya başlamıştım. Sonra tabii o mağaracılık deneyiminden vesaire eserler de gelişti. Farklı noktalara gitti. Tekniğim gelişti. Mesela noktalama tekniğinin nedeni mağaraların kendisi. Çünkü o mağaradaki oluşumlar hani nokta nokta o suların içindeki minerallerin birleşmesiyle oluşuyor ve binlerce, milyonlarca yılda oluşuyor. Aynı zamanda mağaraya girerken çok zorlu ortamlar olduğu için de belli kıyafetlerle girmeniz gerekiyor. İç tulum, dış tulum, bir kask oluyor ve o kaskın bir ışık kaynağı oluyor. O ışık kaynağı da nemli kaya yansıdığında ve hareket ettiğinizde nokta nokta parlıyor. Aa. Aslında o tekniğimin çıkış noktası da gene mağaralar. Bir de mağaraları zihne benzetiyorum açıkçası. Çünkü güneş ışığından, yani mağaranın girişindeki o güneş ışığından uzaklaştıkça karanlığa, mutlak karanlığa geçiyorsunuz. Ve sizin ışığınızla yavaş yavaş aydınlanıyor. Bazı yerleri görüyorsunuz, bazı yerler hala karanlık, katmanlı, bilinmez, korkutucu vesaire. O yüzden mağaralar bana çok ilginç geliyor. Özellikle karanlık ve nokta kavramı. Bir de mağara deneyimlerimden, evet çok zorlu ama aynı zamanda da dışarıdaki zamanla mağaradaki zaman bambaşka.
1: Yani dışarıda. Paralel ilerlemiyor mu?
2: Kesinlikle hayır. Zaman kavramı aslında çok soyut bir kavram. Ama mağaraya girdiğimde sanki böyle elle tutulur somut bir kavram haline geliyor. Çünkü zamanla, karanlıkla ve o mağarayla siz bütünleşiyorsunuz. O zamanı kendiniz yaratıyorsunuz. Çünkü dışarıdaki zamanın farkında değilsiniz. Ne kadar süre geçiyor, ne oldu, dışarıdaki o mesela sabahtan akşama kadar bir güneşin geçişi vardır. Mağarada öyle bir şey yok. O da çok ilgimi çekiyor. Bu şekilde de yaklaşık 15 senedir mağaracılık yapıyorum.
1: Çok güzel, 15 sene uzun bir süre. Evet. Yani mağaracılık sporuna sebep olan da aslında yine sanatının kendisi değil mi? O
2: evet,
1: sebeple
2: kesinlikle
1: başlamış oluyorsun. Noktalama tekniğini görüyoruz resimlerinde. Resim çalışması demem doğru bu arada değil mi?
2: Tabii ki de.
1: Resim çalışmasında noktalama tekniğini görüyoruz. Son yıllarda ya da son aylarda daha çok aynı zamanda video formatında da, daha doğrusu dijital sanat formatında da eserlerini betimliyorsun. Bu süreç nasıl başladı?
2: Mağaracılığa ilk başladığımda ve mağara resimleri yapmaya başladığımda biraz daha böyle soyut ve hani kimsenin mağaralar aslında tam keşfedemeyeceği bir noktadan başlamıştım. Mağaraları biraz daha gizemli tutmak istiyordum kendileri de öyle olduğu için. Ama sonradan biraz daha insanların o ön yargısını mağaralara karşı, karanlığa karşı kırmak için biraz kendim video ve fotoğraf çekerek mağaralara yansıtmaya başladım. Sonra da lidar teknolojisiyle karşılaştım. Lidar teknolojisi de bir nesne ya da bir mekanı tarayarak onu dijital ortama atabiliyorsunuz. Daha sonradan da bu lidar taramalarını yaptıktan sonra da gene noktalama çalıştığım için onları point cloud tekniğiyle video haline getirdim. Mesela gene oluşumlara dair, mağara oluşumlarına dair bir projem var bu şekilde. Mağaranın içerisinde ilerlediğiniz ve ilerledikten sonra tamamen karanlık olan, mutlak karanlığı anlatan ve sadece mağaranın içerisindeki su damla seslerinin

0: duyabildiğiniz gene bir projem var. Bu şekilde güzel. Biraz daha işte teknolojiyi de katarak ama gelenekselliği de yanında devam ettirerek ilerliyorum.
1: Çok güzel. Her ikinizden de sanatınızı ve üsluplarınızı ve tekniklerinizi anlatırken gözlerinizdeki o ışıltıyı görebiliyorum. Bu da çok mutluluk verici bir şey. Hem tam olarak bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Sanatın iyileştirici gücüne katılır mısınız? Sizdeki bir, bu klişe cümlenin sizde bir karşılığı var mı Seydi?
2: Yani tabii ki hani bir hiciv dediğimiz şey yüzyıllar boyunca zaten sanatın içerisinde var olan bir şey ve aslında bazen bir şeyde baktığınız zaman çok sert şeyler söyleseniz bile içerisinde sanatla bunu ifade ettiğiniz için hiçbir kimse de yani o dönemin bütün şeyleri de size çok fazla müdahil olmamış. Aslında oradaki gücü hiciv sanatında da kullanıyor işte hem sözlü sanatı hem de işte resim sanatında görüyoruz. İşte Goya'nın gravürlerinde, litografilerinde görüyoruz. Oradaki o Los Caprichos serisine baktığımız zaman işte atasözleri ve tamamen deyimler var ama arada da çok işte fıkra gibi ya da karikatür gibi direkt mesajı veren çok sert şeyleri de görüyoruz ama hiçbir zaman da bununla ilgili şey yapılmamış yani hicvedilmiş şey yapılmamış ve bir kötü bir yere de alınmamış çünkü sanatla ifade ettiği için hep bir tolerans tanınmış ve üzerine gelinmemiş ama etkili de olmuş çünkü neden? Çünkü bir eleştiriyi sunarken sanatı kullanmak tabii ki en etkili yollardan birisi diye
1: çok
2: düşünüyorum.
1: Güzel.
2: Yani.
1: Sanatın iyileştirici gücü desem Özge ne dersin? Çok mu duygusal ve romantik geliyor kulağa yoksa?
0: Yok hayır ya çok fazla kullanılan bir cümle. Evet. Çok fazla kullanılan bir terim ama bunu çok fazla kullanmak onun önemini azaltmıyor bence. Yani sanat evet benim için bir iyileşme süreci, bir meditasyon. O noktalamaları aylarca yaparken normalde çok sabırsız bir insanım. Ama o noktalamaları mağaraları resmederken ben çok sabırlı bir hale oluyorum. Yani sabrım sınırsız hale geliyor ve benim için bir meditasyon. O yüzden yani bence çok romantik değil, çok doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel. Sanatınıza çevrenizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz kısaca? Özge lütfen seninle devam edelim.
0: Benimki biraz karanlık gelebiliyor insanlara. Çünkü herkesin alışık olduğu bir şey değil. Veya nasıl diyeyim, daha korkutucu gelebiliyor. Ama bazılarında çok güzel bir içsel yolculuk yaptırdığını düşünüyorum. Bu tarz tepkiler de alıyorum. Gelen tepkiler kötü olsa bile, kötü değil de daha doğrusu eleştirilsel
1: olumsuz eleştiriler aslında.
0: Olumsuz eleştiri olsa bile beni rahatsız etmiyor. Aksine ben onlardan besleniyorum. Eğer bu eleştiri
1: yapıcı
0: yapıldıysa evet kesinlikle. Yoksa tabii ki de hani göz ardı etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla eleştiri oluyor. Ama genel olarak tepkiler hoşuma gidiyor. İnsanların süper. Mağaracılığa, karanlığa bazı böyle merakları da güzel oluyor bence.
1: Seydi?
2: Çok fazla konseptler halinde çalıştığım için işte burada kendi içerisinde tabii ki iyi olan, popüler olan, işte hem sanat ortamında da çok konuşulan ve hiç konuşulmayan seriler de oluyor. Hatta işte basına yansıyan ya da işte dergilere kapak olan bir seri varken de konuşulmayan da oluyor. Ama benim burada en cezbedici olan, en heyecanlandığım nokta şu oluyor. Çünkü benim bütün dönemlerimi takip edip ve o dönemlerimden bana birileri ya işte şu dönemindeki şu işte teyit serisiyle ilgili yaptığın şeyleri biliyorum demesi işte o anda benim için çok dayanılmaz oluyor. Yani o serilerin tamamını biliyor. Yani bir sanatçının geçmişini en başından bugüne kadarki o
1: şahitlik ediyor.
2: Şahitlik etmesi, bunu araştırmış olması ve biliyor ve farkında olması bu zaten bir sanatçı için de en büyük gurur verici ya da şey heyecanlandırıcı bir şey. Bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Tabii ki o kendi spesifik şey bazında yani o seriler bazında işte eleştiriler ya işte bu seriden buraya nasıl sıçradın, şimdi ne kadar keskin bir geçiş var hem teknik olarak hem şey olarak tabii ki eleştiriler ve bunu çok olumlu pozitif bulanlar. Ya işte üslup olarak biraz daha şey hani bu daha katı tırnak içerisinde söylüyorum biraz daha kalıpla bakıp işte ya işte buradan buraya niye geçtin diyenler de varsa ama öbürü de ya evet buradan değişmen tekrar dönüşmen iyi oldu diyenler de var.
1: Ama bu eleştiri ama, yorumlar hep olacaktır.
2: Ya mutlaka olacaktır ama benim için işte en baz aldığım şey o bütün yaptığım işlerin kronolojik sırasını takip edilip bunlarla ilgili bilinmesi ve ne bileyim 5 yıl önceki yaptığım bir serinin hatırlanıp benim

0: karşıma işte onu ya bu seriyi biliyorum, hatırlıyorum denmesi çok en büyük heyecanı oradan alıyor.
1: Şunu da merak ediyorum. Sen bir atölyeye sahipsin. Bunu sanatçılara sormayı kıymetli buluyorum çünkü atölyede çalışma ortamıyla ev ya da başka bir yerde üretme anlayışı eminim farklıdır. Senin de bir atölyen var. Bir atölyeye sahip olmak neden kıymetli sanatçılar için?
0: Ya, tabii ki bir mahrem bir alan tabii ki yani en özelinde. Çünkü orada üretim ve proses yapıyor. Ya sizin mutfağınız orası ve o mutfağın en güzel yeni yanı şu. Bir gün sonra yine aynı buluyorsunuz. Yani en güzel yanı çünkü bir çalışma şeyini yarıda bıraktığınız zaman ya da o kendi prosesi devam ederken geldiğinizde yine aynı yerden başlayabiliyorsunuz. O aynı enerji, aynı şeyi bulmak için de tabii ki bir atölye gerekli oluyor.
1: Ortamı gerekiyor.
0: Yani ev atölye olarak da çok çalıştım yani bugüne kadar. Onun da şeyi vardı çünkü niye işte yattığınız yerden kalktığınız anda çalışmak o da çok güzel.
1: Konforlu bir şey.
0: Ama ben şimdi atölyeye taşındım. Aslında hani şey olmuş oldu yani evi atölyeye getirmek değil de atölyeyi eve çevirmek gibi. Bu sefer ikisini de başarabiliyorum. Hani o daha iyiymiş. Hani tabii ki atölye olması ama yaşadığınız alanı da içine entegre edebiliyorsanız o zaman çalışma ve performans bakımından daha hızlı olabiliyor. Ve kopmuş olmuyorsunuz. Hep baş başa oluyorsunuz. Hep göz göze oluyorsunuz. Bu bakımdan önemli ama tabii ki yine atölye ve çalışma anındaki mahremiyet, biraz daha yalnızlık her sanatçının
1: çok
0: istediği bir şey. Genelde de zaten biz akşamlar geceleri çalışıyoruz.
1: Üretme saatleri gece olur.
0: Üretim için biraz daha o daha sakin geliyor. Daha baş başa kalıp daha konsantre olmuş bir şekilde çalışabiliyoruz.
1: Özge, senin ekleyeceğin bir şey var mı buna?
2: Şunu ekleyebilirim. Ben daha çok ev atölye kavramına katılan bir sanatçıyım. Çünkü yani Seydin de dediği gibi her an çalışma isteği olabilir. Yani o sizin alanınız olmalı. Bana bir anda ben bu resmi yapmak istiyorum deyip o atölyeye, o alana geçebilmeliyim. Ve yani sanatçının hem mahrem yeri hem de düşünme alanı hem de dış dünyadan koptuğu bir alan. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım.
2: Ben de.
1: Çok kısaca Seydi, aynı zamanda bir akademisyensin. Evet. Bu sanatını nasıl besliyor ve besliyor mu daha doğrusu? Nasıl bir ilişki ve diyalog halindeler? Akademisyen kimliğin ve sanatçı kimliğin?
0: Yaklaşık ben 18 yıldır akademisyenim. Yani Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Burada araştırma görevlisi olarak başladım. Şimdi öğretim görevlisiyim ve şimdi de bölüm başkanlığı yapıyorum. Bunun artısını şöyle açıklıyorum. Yani akademi aslında bir buluşma ortamı. Yani öğrenciyle senin ya da herhangi bir şeyde bir buluşma ortamı. Yani aynı hissi taşıyan ya da işte bir şekilde aynı mentalle bir arada olan bir kişiyi bu kadar sistematik ve programlı bir şekilde toplayamazsınız. Ama orası bir paylaşım alanı olduğu için, bir bütün alan olduğu için o beni besliyor ve güncel tutuyor. Çok bu yönde tabii ki çok olumlu bir geri dönüşleri var. Ben her zaman güncel sanatın içerisinde şeyi hem bilmek zorundayım hem aktarmak zorundayım.
1: Çok doğru.
0: Onun için beni bu atıllık, bu şeylerden bunu maruz kılıyor. Yani onun için hep dinamik ve güncel oluyorum. O yönden güzel. Tabii zaman bakımından da iyi kontrol edemezseniz tabii ki yorucu. Yanlış yani bir şey. Bir şekilde ikiye bölünüyorsunuz ama artık 18 yıl oldu. Onun için artık o programlarımı, çünkü insanın kendi kapasitesini zorlamadığı zaman bilemiyor. Onun için o şey artık
1: süper, çok güzel değil. Bir özet ve yanıt oldu. Evet. Son olarak kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, elbette sizler de çok gençsiniz ve çok başarılısınız ama genç sanatçılara söyleyeceğiniz mutlaka bir şeyler vardır. Kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yolda ben de varım diyebilirler. Kısaca rica ediyorum. Özge, lütfen.
2: Yani üniversitede okuyan ya da yeni mezun genç sanatçılara aslında biraz ne dert ettiklerini bulmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok
2: çünkü
1: güzel.
2: O dert ettiği şeyi bulursa o samimiyeti de yakalıyor ve o samimiyetle de zaten izleyici her türlü anlayabiliyor. Çünkü çok fazla şu an üreten var, çok fazla aynı şeylerden var. O farklılığı, o samimiyeti yakaladıktan sonra sanatlarında ilerleyebileceklerini düşünüyorum. En azından ben kendim hep bu şekilde adımlarımı attım. Ve zaman çok önemli, sabretmek çok önemli bu hususta. O şekilde önerebilirim.
1: Süper.
0: Yani temel olarak yaşam biçimi ya da yaşam tarzı haline getirmedikleri sürece başarılı olamazlar diyorum. Yani bu şeyi hayatına yaymadığı sürece, hani sanatı başarılı olmak zor. Tabii ki çok zor koşullar içerisinden geçiyorlar. Bütün öğrenciler gibi. Öyle spesifik bir iş alanı olmadığı için bu tür mantık çerçevesindeki şeylerde biraz daha kaygılanabilirler. Ama işte Özge'nin de dediği gibi samimi bir şekilde o işsel problematiklerini aslında bir problematiği de olması lazım. Onları samimi bir şekilde aktardıkları zaman ve gerçekten istikrarlı bir şekilde ilerledikleri zaman olmak istedikleri yere varacaklardır.
1: Çok güzel ve güçlü mesajlar ve güçlü motivasyonlar paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ederiz. Sürem doldu. Kısa, öz ama çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: İyi ki buradaydınız. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Biz teşekkür ediyoruz
2: davetin
0: için.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet değerli izleyenler, kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli konuklarımızla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Motosiklet dünyasının kalbi İstanbul'da attı. Motobike İstanbul 2026, 22-25 Nisan tarihleri arasında kapılarını motosiklet tutkunlarına açtı. Yeah. İki teker tutkunlarını bir araya getiren dev organizasyon, bu yılda sezonun en önemli buluşma noktalarından biri oldu. Yeni modeller, yeni teknolojiler ve adrenalin dolu gösteriler, hepsi bu fuarda yer aldı.
1: Fuara biz 42 motorla katıldık. Şu anda önünde bulunduğumuz model Pulsion Evo modeli. Henüz 15 gün önce takdim ettik. Su soğutmalı 125 cc ve Fransa üretimi bir model. Bir önceki Pulsion'la ismi aynı fakat görseli tamamen farklı. Bu eski veya yeni diye adlandırılmasın. Bu Pulsion'un yepyeni bir modeli. Evo modeli. Diğer Pulsion hala üretime devam edilen bir modelimiz. Pulsion Evo'nun şu an gördüğümüz bu modelin 3 farklı rengi var. Şu an gördüğümüz lacivertin yanı sıra mat siyah ve bir de şu anda gördüğünüz parlak grisi var. Çantalı ve ön camlı modeli de Urban model olarak adlandırılıyor ki tam da şurada karşıda gösterebilirim. Su soğutmalı 13,5 beygir gücünde. 2 metre 7 santim sınıf arkadaşlarından aşağı yukarı 12-13 santim daha uzun. 45 litre seri altı bagaj kapasitesi var. Bu arada ilk kez sergilediğimiz ürünlerde Pulsion'dan sonra ikinci ürünümüz de Kispi. Avrupa'da en çok satan 50 cc kategorisindeki lider ürün bu. Ve Türkiye'de de inşallah yakın zamanda üretimine başlayacağız. 50 cc olarak bütün o 50 cc'li ürünlerden neredeyse hacim olarak %50 daha büyük. Güç olarak da 3,5 beygir gücünde. Kalite standartları, malzeme standartları oldukça yüksek. Toplam 4 renk olarak Türkiye'ye gelecek. Bu rengin yanı sıra sarı, kırmızı ve bir de beyazı gelecek. Beyazı da burada arkamda görüyorsunuz. Kispi'nin hemen ardından yine size Türkiye'deki sürprizlerden bir tanesi bu ürün. Django'nun TT ürünü. Tek seleli, arkçı selesi yine müşterilerimize hediye edilecek ancak bunun konsepti tek kişilik. Cafe Racer'dan biraz daha hafta sonu kullanımına yatkın olması itibariyle TT, ön arka sepetli ve çantalı. Rengiyle, çantanın rengiyle daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiş olan bir Django bu.
2: En çok talep bu sıralar, bu dönem elektrikli bisiklete, talebin yoğun olması, insanların daha az enerjiyle daha fazla iş yapma isteği. Bundan dolayı biz de memnunuz. Yeni ürünler üretiyoruz markamız olarak. Bundan ziyade katlanır bisikletlerimiz var. Buna da talep fazla. 10 kişiden 3'ü 4'ü katlanır talep ediyor. Bunun da bir nedeni az yer kaplaması, istendiği zaman istendiği yere taşınıyor olması. İşte aile boyu biniliyor olması. Örnek veriyorum, kısaltıyoruz, boyu kısa oluyor. Açtığımız zaman kişiye özel boyunu uzatabiliyoruz. Aile boyu kullanıma hazır oluyor katlanır bisikletler. Bu yüzden katlanır bisiklete de yoğun bir talep var. Elektrikli bisikletler 15-20 bin lira civarında başlayıp 200-250-300 bin lira civarına kadar satış fiyatları değişmekte oluyor. Bu değişen fiyatı etkileyen unsurlar bataryası, bataryanın markası, motoru, motorun markası, kilovatı, gittiği kilometre miktarı, menzili, bunlar fiyatını değiştiren etkenler oluyor. Katlanır bisiklette de yine ekstrem bir değişken yok elektrikli bisiklet kadar. 10-15 bin lira bandından 20-30-40 lira bandına kadar değişebiliyor. Bunlarda da değişkenlik ürünün cinsine bağlı. Çelik materyali, alüminyum materyali olduğunda değişiyor buna göre katlanır bisikletin fiyat skalası. Üstündeki fren vites seti de bu fiyat skalasını etkiliyor tabii ki.
0: İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, sektörün güçlü oyuncularını aynı çatı altında buluşturdu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi,

0: Bu yılda fuarda 350'nin üzerinde marka ve firma yaklaşık 20 bin metrekare yaşan alanda yer aldı. Ziyaretçi sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Biz sezonu burada açıyoruz sektör olarak. Aynı zamanda tüketici de motosikleti alma kararını bekletip fuarda ürünleri görüp inceleyip ondan sonra kararını değerlendiriyor. Daha sonrasında ileriki aylarda da motosiklet almayı kararlaştırıyor, alıyor. Bu süreç böyle ilerliyor. Tabii motosiklet fuarında aynı zamanda aksesuar yan ürünleri de var tabii. Motosikletin hem yan ürünleri hem aksesuar, güvenlik ekipmanları var. Ayrı bir salonda o. Orası çok ilgi görüyor. Çünkü biliyorsunuz 7 milyon motosiklet kullanıcısı var. Büyük ilgi görüyor o bölüm. İlk kez motosiklet alacak kullanıcılar burada kararını değiştiriyor. Onun için fuar tarafı bizim için çok önemli. Bu sene 150 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz.
2: Türkiye artık Avrupa'nın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Birçok firma Türkiye'de üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 200 bin adetlere olan istihdam önümüzdeki yıl, bu yılın sonunda daha doğrusu, yaklaşık 500 bin adetlere ulaşacak. Bu da sektörümüzün ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir kanıt.
0: Fuarda öne çıkan en önemli trend elektrikli mobilite oldu. Yeni nesil elektrikli motosikletler şehir içi ulaşımda fark yaratacak modellerle sahneye çıktı.
3: Bu görmüş olduğunuz yeni aracımız Ulti hikayesi açtığında belki hatırlarsınız Ford Otosan'da başlayan Raccoon markasının evrilmiş hali. Aktio Mobilite 2024 yılının Haziran ayında kuruldu. 4 ortaklı bir firma. Amacımız Raccoon'dan öğrendiklerimizi daha hızlı, daha ekonomik, daha güzel bir ürüne çevirmekti. Dolayısıyla o günden bu yana çalışıyoruz. İlk prototip ürünlerimizi burada yaptık. Bu ürün tamamen Türkiye'de tasarlandı ve Türk mühendislerince geliştirildi. %85 yerlilik oranımız var. Yaklaşık bu senenin ikinci yarısında seri üretime başlayacağız. Bu arkada görmüş olduğunuz parçaların her biri Türkiye'de tasarlandı. Ve şu anda fuarda herhalde bu yerlilik oranına sahip tek ürün diyebiliriz. Türkiye şartlarına göre tasarladık. Örnek veriyorum, daha büyük ön tekerlekler kullandık. Menzilini uzattık. 170 km menzili var iki pille beraber. 90 km saat hıza çıkıyor. 9,5 kW'lık bir motoru, 5,5 kW'lık de aküsü var. Görmüş olduğunuz parçaların hepsi Türkiye'de tasarlandı ve birçoğu da Türkiye'de üretiliyor. Tabii ki özellikle elektrik motoru, batarya hücreleri dışarıdan geliyor ama bataryanın tüm üretimi bize ait. Sürücüsü ve bilgisayarı tamamen Türk mühendislerince tasarlandı. Tabii ki bununla beraber şase, ön takım ve arka maşa da dahil. Bu yerlilik oranı yakalamak için epey uğraştık ve dediğim gibi herhalde şu anda Türkiye'de üretilen, tasarlanan ilk elektrikli motosiklet. Bu seneki hedefimiz 1800 tane adet araç üretmek. Tabii Türkiye'de bayağını şu anda kurmaya çalışıyoruz. Web'ten de satışlarımız olacak. Bu tabii ki hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun bir araç olacağı için kilo müşterilerimize, özellikle son dönemde artan kurye müşterilerimize de çok ideal olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'den sonra da tabii hedefimiz Avrupa. Zaten belgemiz de Avrupa uyumlu. Bu yüzden o konuda da hazırlığımız tam. Heyecanla bekliyoruz. Tabii ki bununla beraber başka projeler de paralelinde sürüyor. İki tekerlekli, üç tekerlekli, dört tekerlekli bazı araçlar üzerinde de çalışıyoruz. Herhalde önümüzdeki sene onları da size göstereceğiz.
0: Scooter segmentindeki yenilikler, performans motosikletleri ve bağlantılı sürüş teknolojileri de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Yeni model lansmanları, elektrikli motosikletler ve e-mobilite alanı, premium ekipman ve aksesuarlar, özel kampanyalar ve çekilişler. Herkes kendine göre bir şey buldu. Motobike İstanbul sadece bir fuar değil, aynı zamanda bir deneyim alanı. Stand şovları, canlı performanslar ve interaktif etkinlikler ziyaretçilere adeta festival atmosferi yaşattı. Ayrıca Motobike Akademi kapsamında düzenlenen eğitimler, sürüş tekniklerinden güvenliğe kadar birçok konuda önemli bilgiler sundu.
4: Eğitim burada sadece bir farkındalık olabilir ama yolda ya da kapalı alanda ciddi anlamda bir eğitime ihtiyacı var Türkiye'nin. Bakın, motosiklet artık Türkiye'nin bir gerçeği. Binlerce motosikletli yolda. Son 2-3 yılda 2'ye 4'e katlamış vaziyetinde sayıyı. Ama eğitimde bu kadar bir yükseliş yok. İnsanlar ya işte kullanıyoruz, sürüyoruz ya canım, şuradan şuraya gidiyorum, yapıyorum ya diyorlar ama işte bu eğitim aslında küçümsemek oluyor. Bu küçümsenecek bir şey değil. Neyi bilmediğini bilmemek önemli bir olgu. Bunu lütfen ciddiye alın. Kendiniz için, aileniz için, sevdikleriniz için mutlaka eğitim alın. Ha, diyebilirsiniz ki eğitim pahalı ama hiçbir hastane masrafının yanında pahalı değil. Bunu sakın unutmayın. Uzuvlarınız çok değerli. Onların yedeği yok. Bunları sadece eğitimle koruyabilirsiniz. İkinci unsur olarak da kıyafetle koruyabilirsiniz. Kask ve eldiven şu anda zorunlu. Tamam, ama sessiz olun. Montunuzu, pantolonunuzu, ayakkabınızı, botunuzu giymeden lütfen motosikletin üstüne çıkmayın. Çünkü sizden kaynaklanmayan kazalarda zarar görebilirsiniz. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. O yüzden tam kıyafet, tam bilinç ve tam eğitimle yola çıkarsanız bu çok güzel olacaktır.
0: Kısacası Motobike İstanbul 2026, motosiklet tutkunları için sadece yeni modelleri görmek değil, aynı zamanda bu kültürü yaşamak anlamına geliyor.

0: Sezon öncesinde heyecan durukta. İki teker dünyasında yeni dönem resmen başladı. Motosikletinizin bakımlarını yaptırmayı ve kurallara uygun kullanmayı unutmayın diyerek herkese güzel bir yaz sezonu diliyoruz. Tekerinize taş değmesin.
1: Motosiklet kullanan kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Güvenlikli motosiklet kullanın, tamam mı? Kaskınızı, ceketinizi, montunuzu, ayakkabınızı, eldivenizi giyin. Adam hasretmeyin. Sizi seviyorum. Mua.
0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz biraz güncel, biraz da gündemi ilgilendiren bir soru. Elektrikli araçları kapsıyor, onu söyleyeyim. Elektrikli araçları ömür olarak içten yanmalı motora sahip araçlarla kıyaslar mısınız? İçten yanmalı eski otomobiller klasik olarak günümüze kadar gelebiliyor. Elektrikli modellerde de klasik statüsüne geçebilecek mi araçlar diye sormuş seyircimiz. Şimdi güzel bir soru. Aslında en çok çekincenin de olduğu yer burası. Yani bu elektrikli araçların ömrü ne kadar olacak? Kaç sene kullanabileceğim? Bataryası bozulunca bitince ne yapacağım? Endişesi var. Bu her gün sorulan bir soru. Evet, ne yapacağız? Elektrikli araçlar gerçekten bizim o klasik otomobil diye adlandırdığımız içten yanmalı otomobiller gibi ileride klasik statüsüne geçebilecek mi? Mesela böyle modeller olabilecek mi?
2: Şimdi Muratcığım, her iki tarafında yani içten yanmalının da elektriklerin de avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Hibrit modellerde bunların arasında kalıyor. Bazı soruların cevaplarını bugünden verebilmek gerçekten çok zor. Ama düşünülen bir takım potansiyel riskler var. Elektrikli araçların gelecekte bataryalarının bulunamayacağı, artık üreticilerin batarya üretmeyeceği, üretildiği takdirde çok pahalı olacağı ve araç yani sıfırken aracı aldığınız zaman belki aracın bataryası yarı fiyatı 3'te 1'i ama 10 sene kullandığınız zaman bu aracı, aracın da fiyatı düştüğü zaman batarya fiyatı araç fiyatına denk gelecek. Ama bugünden bunların herhangi birini söyleyip altını çizip çok iddialı konuşmak haksızlık olur her iki tarafa da. Yani içten yanmalılara da, elektriklilere de. Yani ben çözüm olarak iki şey bekliyorum uzun vadede. Bir tanesini aslında son 10 senedir bekliyoruz, daha olmadı. Yani yeni teknoloji batarya üretilmesi. Bir gün olur da yeni teknoloji batarya üretilirse hem araçların menzilleri çok daha uzayabilir hem de bataryaların ömrü çok daha uzayabilir.
0: Peki bir şey sorayım araya girip, bu aslında bir gelişme var bu arada. Ben çünkü şimdi Türkiye'de bir marka biliyorsun ilk lanse ettiğinde aracını, gerçi o bir elektrikliye çevirme projesiydi. Doğuştan elektrik değildi. 100 küsür kilometrelerdi başlangıç. Sonra konuştuğumuz rakamlar hep böyle 250-270 bandındaydı. Bugün gelinen nokta ise gerçek yapma kilometresine, yani reel kilometreden bahsediyorum, 500 üzerine çıkmış durumda. Yani araçlar 500 kilometre üzerinde artık yapabiliyor. Ama benzinli araçlara baktığımızda yani içten

0: yanmalara daha doğrusu. Eskiden de hani benim küçükken de bir depo ile yaptığımız kilometreler 350, 400, 450 kilometreydi. Onlarda da yoktu menzil. Sonra onlar gelişti. Şimdi, biraz burada toleranslı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben akü teknolojilerinin gelişimini yakından takip ediyorum. Ne yazık ki akü teknolojisinin gelişiminde büyük bir ilerleme yok. Yani elektrikli otomobiller popüler olduktan sonra akü teknolojisinde değil %10, %5'lik bile bir ilerleme yok. O menziller niye artıyor Murat? 2-3 sebepten dolayı artıyor. Bir, sarfiyatı azaltıyorlar. Daha az elektrik harcayacak vaziyete söküyorlar araçları. Araçları daha hafif hale getiriyorlar. Bir de bataryalar büyüyor. Yani hani şöyle düşün, yani 45 amper akü ile 90 amper akü, 180 amper akü. Bunu menzili uzatmak için bataryaları büyütüyorlar. Dediğim gibi yani hani demin sorunun başındaki soruya grici, ama bu çok net. Akü teknolojisinde belirgin bir ilerleme ne yazık ki yok.
0: Şimdi ham maddeler değişiyor biraz bu arada. Lityum iyon vardı, onun yerine yeni şeyler geliyor.
1: Evet, ama dediğim gibi Murat, yani inan %5 bile randıman farkı yok. Şimdi bu senin sorduğun sorunun başka bir yanıtıyla devam edeceğim. İki madde dedim. Birincisi, ikincisi akülerin revizyon edilmesi. Şu anda bu çok Türkiye'de de dünyada da çok konuşulan bir konu değil. Var yapanlar var. Ben yapanları biliyorum, takip de ediyorum, ama bir gün eğer akü revizyonları popüler hale gelirse, sizin aldığınız X aracınızın aküsü bittiği zaman 10 sene sonra o akü sökülüp akü revizyoncusuna götürülüp akü revizyonu yapıldığı takdirde bu konu hem çok daha ekonomik şekilde, hem de çevreyi de çok daha az kirletecek şekilde, o akü atılmamış olacak. Aynı akü tekrar revizyon edilmiş olacak. Yani bu iki çare bu işe kalıcı çözüm üretecektir. Yani onun haricindekiler bilmiyorum yani. Yüzlerce, binlerce farklı otomobil modelinden bahsediyoruz. Hepsinin aküleri birbirinden farklı. Yani şimdi bizim bildiğimiz normal otomobil aküleri düşün. İşte demin söylediğim 45 amper, 60 amper, 90 amper, 100 tane marka varsa hepsi birbirine aynıdır. Yani 1-2 santim. Ama otomobillerin, bu elektrikli olarak üretilen otomobillerin bataryaları, aküleri hep otomobillerin taban saçlarına göre, kendi karoserilerine göre, bagaj içinin şekline göre üretiliyor. Birinin aküsünün başka birine uymuyor.
0: Yani. Şöyle bir şey var orada, onu söyleyeyim. Yakın zamanda ben ziyaret ettiğim birkaç markanın lansmanında bunları inceledim. Şimdi artık global olarak markalar ortaklıklar kurduğu için ve tek çatı altında birleştiği için ortak platformda üretim yapıyorlar. Markalar farklı olsa da ortak platform demek de zaten aynı şasi demek, ortak üretim demek. Bu alttaki şeyleri bir ortak noktada paylaşacaklar. Buna da gitmek zorundalar bu senin söylediğin sebepten. Şurada bir klasik sorusu vardı. Ben biraz da ona takıldım da. Klasik statüsüne geçecek mi kısmında, bence geçmeyecek bir araç klasik statüsüne. Çünkü bizim zamanımızda bu klasik diye gördüğümüz araçların üretim adetleri zaten kısıtlıydı. Yani zaten üretildiği adetler belliydi. Üretilebildiği diyelim. Bir de üretildiği. Çok kupon araçlardı. Bir de günümüze ayakta kalma söz konusu
1: var. Valla bilemiyoruz yani Murat, dediğim gibi.
0: Hani milyon tane üretilen bir araç klasik olmaz bence.
1: Buna net cevap vermek, ben şimdi marka telaffuz etmeyeyim. Ben de şu anda tam elektrikli bir araç kullanıyorum. Ve bunun First Edition'ını kullanıyorum. First Edition'da 1000 adet üretildi.
0: İşte o olabilir.
1: İşte yani ben onu yani çünkü benim hayalim, arzum bu otomobilin benim torunuma kalıp klasik olması. Ama teori bununla üst üste gelecek mi? O sene geldiği zaman o aracın bataryası revize edilebilecek mi? O araç, çünkü Murat, bahsettiğimiz şey, batarya dediğimiz şeyler böyle yani yarım otomobil büyüklüğünde parçalardan bahsediyoruz. Bunların stoklanması, yedek parça olarak tutulması, her aracın farklı gittiğin zaman servisin sana senin bataryanın üstünde akünü söküp başka bir akü takması. Ayrıyeten o servisler için veya yedek parça satıcıları için o bataryaların hepsinin otomobil fiyatında bir bataryadan bahsediyoruz. Yani bugün yani birkaç milyon liraya satılan bataryalar var. Bunun bir raf ömrü var. Adam yedek parçacı almış bataryayı koymuş. Duruyor.
0: Yani çok öyle olacağını düşünmüyorum. Neden
1: yani 3-5 senede kimse talep etmiyor.
0: Şimdi marka veremeyeceğim ama ülkemizde de satılan elektrikli araçlar vardı. 10 seneyi sonuçta geçti bunlar. Ömrüne bakıldığında pil sağlığına hala %85'ler civarında olduğunu görüyoruz. Servislerde bakılıyor bunlara. Hani 10 sene %85'e gelmiş, daha çok kullanılır. Dolayısıyla o kadar da kısa olacağını düşünmüyorum. O yüzden de aşırı bir stoğa da ihtiyacı olacağını da düşünmüyorum bataryaların.
1: Ama
0: çamurluk da, tampon far kadar.
1: Ama yani bataryanı değiştireceğin zaman o zaman aracın servise gidecek.
0: Belli birkaç
1: hafta belki batarya bekleyecek. Yani çürüyorsun.
0: Yani o belli bir oranda tutulur ama. Yani tutulmaz değil. Çok sık değiştirecek i̇şte bir şey değil ya bu.
1: O bataryanın da raf ömrü var. Belli bir oranda tutulur. Yani o da kendi rafında batarya beklerken onun da ömrü doluyor falan. Ya böyle... Yani bu konu çok uzun ve çok detaylı bir konu. Bunun içine girdiğimiz zaman...
0: Biraz
1: yani,
0: yaşa ve gör.
1: Yani zaten onu söyleyecektim sonuç olarak. Yani yaklaşık bir hibrit bir 10 sene geçti. Bir 10 sene sonra bunları konuştuğumuz zaman daha doğru cevaplar...
0: Söz
1: daha
0: mü?
1: Kalıcı cevaplar. İnşallah kalıcı cevaplar veririz. Burada yani demin söylediğin şeyin de şöyle bir cevabı daha var. Murat, o batarya kalitesi... Her markada da aynı değil. Yani
0: doğru.
1: Yani
0: verimlik.
1: Ben verimlilik, yani senin söylediğin gibi 10 yaşına gelmiş %85 performansı olan bataryalar evet var. Ama 5 yaşına gelmiş %40'a inmiş bataryalar da ben tanıyorum. Yani şu anda...
0: O araçla kullanmayla her şeyle alakalı.
1: Yani onun için büyük resme bakmak lazım ve bunun ortalamasını almak lazım. Onun için bunu... İnşallah Allah ömür verirse 10 sene sonra tekrar konuşuruz.
0: Ben neyse sözü aldım. Biz 20 senedir Serdar abiyle beraber program yapıyoruz. Program 25 yaşında ama 20 senesinde zaten bir sürü şeyi buradan sizlere anlattık. 10 sene sonrası için sözü aldım. Elektrikli otomobilleri o zaman tekrar konuşacağız. Evet, bu bölümü noktalayalım. 8. etap devam ediyor. Programımızın başında motosiklet severler için fuarı ekranlara getirmiştik. Şimdi yine motosiklet severleri ilgilendirecek bir haber. Honda biliyorsunuz bir fabrika açılışı yaptı. Motosikletleri artık Türkiye'de burada üretecek. Gelin bu fabrika açılışına gidelim hep birlikte.

0: Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da kurduğu motosiklet fabrikasını resmen açtı.
1: Bu bizim hayalimizdi. Türkiye'de böyle bir üretimi yapmak. Çünkü buradaki potansiyel inanılmaz büyüdü. Özellikle pandemiden sonra toplam motosiklet pazarı, toplam UIO ile beraber ciddi şekilde artış gösterdi. 2024 yılını hatırlayın lütfen. Toplam motosiklet pazarı otomobilin de üzerine çıkarak 1 milyon 400 binlik bir pazar yakaladı ki bundan sonraki projeksiyonlarımızı yaptığımız zaman bu ivmenin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan bu pazar potansiyelini dinamik bir şekilde destekleyecek çok önemli bir konu daha var. O da bizim genç nüfusumuz. Ve 85 milyon olan bu nüfus özellikle yaş ortalamasına baktığımızda mesela karşılaştırmak gerekirse Japonya'dan, Avrupa'dan çok daha genç ve motosikletin gerçek talep eden profile baktığımızda bu gençlerden oluşuyor. Bu da biraz önce bahsetmiş olduğum bu potansiyeli destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir başka önemli konuysa özellikle son dönemlerde hali hazırda yaşadığımız bu jeopolitik durumlardan dolayı petrol fiyatlarının sürekli yukarı gittiği bir noktada ve mobilite ihtiyacının da devam ettiği bir noktada çok önemli bir sorun var. A noktasından B noktasına gitmek diye tarif ettiğimiz bu mobilite kavramının en hızlı bir şekilde, en maliyetsiz bir şekilde sürdürülebilir olmasını eğer biz konuşuyorsak oradaki tek çözüm de aslında motosiklet. İşte bütün bu anlattıklarımdan dolayıdır ki bu potansiyelin ileriki dönemde de biz devam edeceğini ve bu motosiklet fabrikasının lokalizasyonla beraber buradaki kapasitenin artışıyla taçlandırılması hiç de içten bile değil. Ben bunun olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip tesis ilerleyen dönemde 200 bin adede ulaşabilecek. Bu yatırım Honda'nın Türkiye'ye olan uzun vadeli güveninin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni fabrikayla birlikte artan motosiklet talebine daha hızlı yanıt verilmesi ve yerli üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplam 100 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin 45 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Tesiste yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacak.
1: Fabrikamız 100 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bunun 45 bin metrekaresi sizin de gördüğünüz bu mekanın içerisinde bulunduğumuz kapalı alandan oluşuyor. Kapalı alandan bahsettiğim operasyonun içerisinde aslında hem üretim hattı var, hem stoklama yapmış olduğumuz, hem de gümrük işlemlerini yaptığımız, dışarıdan getirdiğimiz motosikletlerin lojistik operasyonlarını da yürüttüğümüz bir tesis. Ancak çok önemli bir konu var. 55 bin metrekaresi bu fabrikanın hali hazırda herhangi bir işlem yapılmamış açık bir alandan oluşuyor. Ne söylemek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum aslında. Daha sonraki dönemde eğer biz bu potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsek bu kapasiteyi 100 bin metrekarelik kapalı alana çevirmek ve toplam kapasitenin de şu an için tek vardiyada 100 bin olduğunu düşünürsek bunu da çok daha ileri seviyelere çıkarmamız mümkün olacaktır. Toplamda şu an için 300 kişi ki bunun içerisinde üretim ve servis ve lojistik de dahil olmak üzere istihdam etmiş durumdayız. Önemli altını çizmek istediğim çok önemli bir şey var. Özellikle bu fabrikada üretim hattı olmasına rağmen yaklaşık çalışanlarımızın %35'i bayanlardan oluşuyor. Orada hatta çalışan, hatta kaynak yapan insanlarımızdan bazılarının bayan olduğunu göreceksiniz ki bu bize ayrıca gurur veriyor.
0: Açılış törenine katılan Hans de Jager, Türkiye'nin Honda için stratejik önemine dikkat çekti. De Jager, bu yatırımın hem küresel üretim ağına hem de Türkiye'nin sanayisine katkı sağlayacağını vurguladı. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ise bu tesisin yalnızca ekonomik değil, toplumsal değer üretme hedefi taşıdığını ifade etti. Ali Ağa'daki fabrika, yerel tedarik zincirini güçlendirmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması açısından da önem taşıyor. Honda Türkiye, üretimin yanı sıra güvenli motosiklet kullanımı konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıldır faaliyet gösteren eğitim programlarıyla trafik güvenliği bilincinin artırılması hedefleniyor. Şirket ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında trafik eğitimleri ve ağaçlandırma çalışmalarına da destek veriyor. Yeni fabrikanın ilk üretim modeli ise Honda PCX125 olacak.
1: Bu bizim için çok stratejik bir model. Sebebi şu, PCX125 bizim satışlarımızın içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık %35 civarında satışlarımızın PCX125'ten oluşuyor. Bu motorun özelliklerine baktığımızda hem bireysel anlamda hem de ticari anlamda kullanıma inanılmaz uygun bir motosiklet. 130 kilogram, yani çok hafif, 13 beygir gücünde, yeterli güce sahip, 100 kilometrelik bir mesafeyi sadece 2 litre benzin tüketimiyle yürüten, mobiliteyi sağlayan bir modelden bahsediyoruz. Hal böyle olunca tabii ki Türk insanında akıllı davranıp mobilite ihtiyacını hem ticari anlamda hem de bireysel anlamda PCX125'le sürdürmeyi devam ettiriyor. Şu an için bütün konsantrasyonumuz bu modelin üretimini ve başarılı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde satış ve pazarlamasını gerçekleştirmek. Ancak sonraki dönemde tabii ki arka planda çalıştığımız birinci ve ikinci modelimiz daha olacak. Kapasite artışıyla beraber ve lokalizasyonla beraber bu modelleri de teker teker sizlerle paylaşıyor olacağız.
0: PCX125'in Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
2: Başta da söylediğim gibi motosiklet severler için bir bölüm oldu bu hafta. Önümüzdeki hafta farklı konularla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur. Şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin kırılma anlarından birini konuşacağız. Yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini konuşacağız. Tahttan indirilmesine giden yolda neler yaşandı? Perde arkasında hangi güçler devredeydi? Hareket ordusu neden İstanbul'a yürüdü? 1900'lü yıllarda yaşanan 31 Mart vakasıyla birlikte sadece bir isyanı değil, bir devri, bir krizi, bir mücadeleyi konuşacağız ve o kritik süreci masaya yatıracağız. Ve bu soruların izini sürerken tarihin ötesine geçeceğiz aslında. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişini tüm detaylarıyla ve perde arkasıyla konuşacağız. O günlerde neler yaşandı? Hangi gelişmeler bu süreci hazırladı? Ve tarih sahnesinde nasıl bir kırılma noktası ortaya çıktı? Masaya yatıracağız. Kıymetli hocam anlatacak. Biz de dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Hemen takdim etmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Alkan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ettim.
0: Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli hocam, bu akşam elbette Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişine giden süreci ve detaylarını konuşacağız. Önce etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz 31 Mart vakası. X üzerinden 31 Mart

0: Mert vakası yazarsanız hocama sorularınızı soracağım. Hocam bugün sadece bir isyan...
1: Bu nazik davetinizden dolayı 31 Mart vakası girişte bahsettiğiniz gibi gerçekten bizim yakın tarihimizin önemli hadiselerinden bir tanesi. Dolayısıyla bugün bu önemli hadiseyi konuşacağız. Yani bizi izleyen kıymetli seyircilerimize şunu söyleyebiliriz. Bugün bu program kapsamında gerçekten bir kısım 30 Mart vakası hakkındaki bilgilerle ve yorumlarla farklı pencereler açabileceğimizi düşünüyorum. Programın sonuna kadar sabredip bizleri izlerseler buradan keyifle ve faydalı bir programla ayrılacakları ben düşünüyorum. 30 Mart vakası şöyle aslında bunu kurgulamak lazım. Mesela bizim genel tarih anlatısında 31 Mart vakası bir bütün halinde tek bir olay olarak anlatılır. 13 Nisan 1909'da isyan eden avcı taburlarına ait askerlerin belli bir süre sonra bazı kesimlerin de katılmasıyla birlikte, sayıların artmasıyla birlikte büyüyen bir olay. Ve nihayetinde 27 Nisan'da Selanik'ten gelen İstanbul'u kontrol altına alan hareket ordusunun da başarısıyla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi süreci, yani toplamda 2 haftalık bir olay bütünü olarak anlatılır. Benim oradaki kurgum farklı. Ben şahsen 30 Mart vakasını bir olay değil, 3 olay olarak kurgulanması taraftarıyım. Çünkü 3 olayın da kendi içerisinde farklı bir tarihsel önemi var. Farklı bir gelişme süreci olduğunu düşünüyorum ben. Yani örnek, avcı taburlarının 13 Nisan 1909'daki isyanı hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirmeyebilirdi. Benim orada öyle bir iddiam var. Benim kitaplarım da bu konuyla ilgili masanızda duruyor.
0: Biraz hemen sonra göstermek onları, istiyorum evet, hocam. Evet, konunun gelmesini ben de sabırsızlıkla bekliyordum.
1: Evet.
0: O 3 olayı anlatmadan önce ben bu 3 kitabımızı evet, takdim etmek istiyorum. Kıymetli hocamın Timaş Tarih Yayınları'ndan çıkan kitapları, Selanik Düştü, Sultan Hamitsiz Yıllar ve Balkan Savaşı 1999-1913 yılları arasını anlatan Necmettin Alkan hocamın kıymetli eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda yine Selanik'in yükselişi, Sultan II. Abdülhamit ve Jön Türkleri anlattığı kıymetli kitaplarından evet, bir tanesi. Ve bugün evet, aslında çerçevemizi çizen ve bizim başucu kitabımız olan bu program evet, için Sultan II. Abdülhamit ve İttihatçılar kitabı Selanik İstanbul'a karşı. Hocam film adı gibi bu arada. Ve gerçekten nefes kesici bir kitap. Çok teşekkür
1: rica
0: ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Necmettin Alkan hocamın bugünkü referans kitabımızdan
1: evet,
0: bir tanesi.
1: Evet, bu konuşacağımız bütün hikaye bu kitapta
0: aslında burada
1: evet geçiyor diye söyleyebiliriz.
0: Dolayısıyla buyurun hocam, sizdeyiz.
1: Orada benim kurgumda, kitapta da anlattığım şekliyle avcı taburlarının isyanı kendi başına bir olay, bir paket, bir süreç. Ve bu süreç en fazla 2 gün. Yani bunu kaçırmamak lazım. Yani 13 Nisan'da isyan başlıyor. Biraz sonra konuşacağız. Giriş babında bunları söylüyorum. Bizim için bir mukaddime olsun. Aşağı yukarı 2. gün, en geç 3. gün bu asi avcı taburları geri çekiliyor. Kışlarına çekiliyor. Ve İstanbul'da sükunet sağlanıyor. Bakın dönemin diplomatik metinleri, dönemin Osmanlı gazeteleri, hakeza yabancı gazeteleri bunu ortak bir görüş olarak ve bilgi olarak yazıyorlar, dile getiriyorlar. Ve şu iddia ediliyor, şu söyleniyor. 1. günü akşama doğru, 2. günü nihayetinde asi askerler kışlaya çekildi, meclis açık, hükümet istifa etti, onu konuşacağız biraz sonra. Yeni hükümet seçildi, dolayısıyla sistem devam ediyor. Günlük hayatta insanlar tekrar başlamışlar, devam ediyor. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir meşruti yönetimde kesinti, anayasal yönetimin ihlal edilmesi, ortadan kaldırılması, kanun esası karşıtlığı avcı taburlarında yok. Ondan taraflarında konuşacağız. Dolayısıyla 1. aşama zaten bitti. Yeni hükümet kuruldu, sistem devam ediyor. Meclis açık, 4 oturum yapıyor. Fakat benim şimdi buradaki ikinci aşamadaki tezim şu, burada sorun meşruti yönetimin askıya alınması, kaldırılması falan değil. Burada sorun şu, Sultan II. Abdülhamit hala tahta oturuyor. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi gerekiyor.

0: Burada benim şahsi görüşüm, eldeki veriler de bunu destekliyor. İttihat Terakki nihai itibariyle Sultan II. Abdülhamid'in yönetimine son vermek için bu avcı taburların isyanını bir mazeret olarak kullanıp Selanik merkezli hareket ordusunu İstanbul'a getirerek 16 Nisan 27 Nisan arasında İstanbul'u kontrol edip daha sonra Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreci başlatıyor. Bu da ikinci aşamamız. Onu konuşacağız ayrıntısını. Üçüncü aşama nedir? Bakın hareket ordusu İstanbul'a hakim olduktan sonra Sultanahmet'i tahttan indirmeleri gerekmiyordu. İndirmek zorunda değillerdi. Ama dediğim gibi siyasi bir hareket olan ve varoluş süreçlerini bütününe Sultanahmet karşıtlığıyla inşa eden Jön Türk ve İttihat Terakki hareketinin Sultanahmet'i tahttan indirmeden durması söz konusu olamazdı. Dolayısıyla bunu bir bahane olarak kullanarak 30 Mart vakasını çıkarttığı iddiasıyla Sultan II. Abdülhamid'i 27 Nisan 1909'da tahttan indirip Selanik'e sürgüne gönderiyorlar. Ve bu sürgünün sebebi, tahttan indirmesinin sebebi iddialarına göre Sultan II. Abdülhamid'in 30 Mart vakasını çıkarttığına dair. Bakın bu noktada bugün modern zamanlarda yaptığımız tarih araştırmaları veya olayın o günkü temel metinlerine baktığımızda Sultan II. Abdülhamid'in bu olayla hiçbir alakası yok. Aksine bakın, İnşallah o ayrıntıyı konuşacağız. Aksine olay patlamadan 1,5-2 ay önce Sultan Hamid Hüseyin Paşa hükümetini ikaz ediyor. Tedbir alın, böyle böyle ihbarlar geliyor, fitne çıkacak, aman dikkatli olun. Hükümet pasif kalıyor, bunu ciddiye almıyor. Dolayısıyla Sultan Hamid hiç olaya dahli olmadığı halde, olayla alakası olmadığı halde o bu isyanı çıkarttı, finanse etti iddiasıyla Sultan Hamid'i uydurma, son derece mesnetsiz, abartılı bir hal fetvasıyla tahttan indirdiler. Dolayısıyla bu üç olayı kendi içerisinde ben üç parça halinde anlatılıp yorumlanmasının insanların zihninde bu süreci daha makul, mantıklı ve sağlıklı bir şekilde anlaması için uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Ve bu kurgu üzerinden konuşuyorum.
1: Kesinlikle. Bütün programımız bu üç aşamalı kurgu üzerinden yavaş yavaş gidecek. Çok güzel özetlediniz hocam çerçeveyi. Ben biraz daha şimdi başına ve içine girmek istiyorum.
0: Lütfen, buyurun.
1: Konunun. Şimdi isyan 13 Nisan'da başladı diyorsunuz. Evet. Ve avcı, asi avcı taburları dediniz.
0: Evet.
1: Çekiliyorlar. Peki bu çekilme acaba şey miydi? Yönlendirilmiş bir çekilme miydi hocam? Ve bu isyanı 13 Nisan'da başlayan isyanı ne körükledi?
0: Çok güzel. O zaman birinci aşamayı şöyle başlatabiliriz. Bu hikaye çok net olarak 24 Temmuz, 23 yani 24 Temmuz'da diyebiliriz. Resmi, gayri resmi orada biraz itiraflar var ama 1908 Jön Türk ihtilali var biliyorsunuz. Yani anayasal yönetime yeniden geçilmesi. Şimdi Sultan II. Abdülhamid biliyorsunuz 1876 yılında anayasal yönetimi vaat ederek, söz vererek hükümler oldu. Daha sonra anayasal yönetime geçildi, meşruti yönetim. Ve meşruti yönetime geçildikten sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ni bahane ederek meclisi tatil ediyor. Ta ki 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz 1908 Resneli Niyazi'nin bugünkü Makedonya, Manastır bölgesinde Resne'de başlattığı isyana kadar 30 yıl Sultanahmet Meclisi ve anayasal yönetimi kaldırarak, tatil ederek kendi yönetimini kurdu. Ve o şekilde devleti 30 yıl idare etti. Bu bir tepkiye sebebiyet verdi. Bu tepkinin sonucunda Jön Türk Hareketi ortaya çıktı. 1889-90'lardan itibaren. Jön Türk Hareketi'nin çıkış noktası şu: biz Osmanlı Devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için anayasal yönetime yeniden geçmeliyiz. Bunun için örgütleniyorlar ve nihayetinde 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz çok net tarih. Daha sonra Enver Bey de Resmi Niyazi'ye destek verecek. Manastır bölgesine isyan ederek meşruti yönetime yeniden geçilmesini sağlıyorlar. Ve biz 23 Temmuz, 24 Temmuz ve 23 Temmuz. Orada mesela Jön Türkler de facto olarak bunu 23 Temmuz diye ilan ediyorlar ama bizim resmi devlet kayıtları ve 24 Temmuz'dur. İkinci meşruti yönetim başlıyor. Şimdi burada tam bu hikayenin bu aşamasında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Herkes meşruti yönetimin Osmanlı Devleti'nin mevcut bütün problemlerine çözüm olacağını zannediyor. Biz kurtulduk, kurtulacağız. Teba arasındaki bölünmüşlük sona erecek, Makedonya meselesi bitecek, Balkanlarda kavga çıkmayacak, Anadolu'da kavga çıkmayacak,

0: devletin iktisadi siyasi sorunlarını çözecek. Böyle bir mit oluşturulmuştu o dönemde. Meşrutiyet bizim ilacımız olacak. Anayasal üretimimiz ilacımız olacak. Fakat olmadı Özge Hanım. Olmadı. Niye olmadı? Sebebi şu. Osmanlı Devleti'nin oradaki benim görüşüm çok net. Şöyledir. Osmanlı Devleti'nin sorunu anayasa falan değildi. Anayasal yönetim değildi. Çok daha başka sorunlar vardı. Dolayısıyla anayasal yönetim bunun sadece görünen bir penceresiydi. Görünen bir boyutuydu. Dolayısıyla anayasal yönetimden istenilen sonuçlar elde edilmeyince bu sefer anayasal yönetimden ve meşruti yönetimi idare eden, ilan eden Jön Türk Hareketi'nin içerisinden çıkan İttihat Terakki daha sonra parti oluyor ve İttihatçı olarak biz bunları 1908'den sonra artık sahnede doğrudan adlandırıyoruz. İttihat Terakki siyasette öne çıkarak devleti iktidara doğrudan gelmese bile siyasi parti olarak arkada kalıp mevcut meşruti yönetimleri yönlendirmeye başlayınca belli bir süre sonra tepkiler gelmeye başlıyor. Ve bu tepki ister istemez belli bir süre sonra işte aşağı yukarı 4 ay içerisinde zarfında Ağustos, Eylül, Ekim aylarına doğru bu sefer İttihat Terakki yönetimine İttihat Terakki'yi idare eden o ileri gelen zevatlar İttihat Terakki'ye karşı tepki gelmeye başlıyor. Niye? İttihat Terakki'nde şöyle bir şey var. Onu kaçırmamak lazım. Onlar da diyorlar ki biz anayasal yönetimi ilan ettik. Bunun için mücadele ettik. Dolayısıyla bundan sonra devlet içerisinde, sistem içerisinde İttihat Terakki en önemli kurucu unsurdur. En önemli yapıdır. Dolayısıyla subaylar, bürokratlar, herkes İttihat Terakki'ye tabi olmak zorunda. Yeminler alınıyor. İki, şu da yapılıyor. Bu arada Sultanahmet yönetimin döneminde kalan bir kısım işte bu askerler, yaşlı paşalar, subaylar veya bürokrasideki Abdülhamit yönetimine destek veren yöneticiler tasfiye ediliyor, görevden alınıyor. Bunlar da bir belli bir süre sonra hoşnutsuzluk meydana getiriyor. Dolayısıyla insanlar şunu sorgulamaya başlıyor. Biz meşrutiyete tekrar geçtik, kurtulacaktık, kurtulmadık. İktisadi sorunlarımız çözülmedi. Ordudan insanlar atılıyor, bürokrasiden insanlar tasfiye ediliyor vesaire vesaire. Birkaç tane faili meçhul cinayette işlenince belli bir süre sonra İttihat Terakki'ye karşı alttan gelen bir tepki ortaya çıkıyor. Bu tepki evet, aslında bizim 1939 Mart vakasının nedenlerden bir tanesi olacak.
1: Tam bu tepkiler hocam isyanı çerçevelemesi bakımından dönemin gazeteleri basını da körüklüyor mu sizce?
0: Şöyle tabii ki şöyle bizim Osmanlı siyasetinde şöyle bir sorun var. Onun da belki altını çizmek lazım. Şimdi Jön Türk Hareketi 1902'deki o meşhur kongreyle birlikte iki önemli gruba ayrılıyor. Prens Sebahattin'in takip ettiği işte bu liberal düşünceyi, ahrar düşüncesini savunan grup. Birinci grup, bir grup. Diğer grup da Ahmet Rıza ve arkadaşların temsil ettiği işte ve İttihat Terakki'ye daha sonra dönüşecek olan işte milliyetçi, işte devletin bütünlüğünü savunan ademi merkeziyetçi olmayan merkeziyetçi bir idareyi savunuyorlar ve bunlar daha sonraki süreçte sürekli mücadele edecekler. Sürekli. 1908'den sonra da mücadele edecekler. 1909'dan sonra da ve hakeza bizim Cihan Harbi sürecinde de bir tarafta işte İttihat Terakki ve o minvalde düşünenler, bir de Prens Sebahattin ve onun kendi düşünceleri etrafında örgütlenen İttihat Terakki'ye karşı tepki gösteren gruplar. Dolayısıyla bu iki grubun rekabeti, mücadelesi belli bir süre sonra bizim bu Osmanlı iç siyasetindeki bölünmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi olacak. Zaten 30 Mart vakasını kim çıkardı diye sorduğumuzda çıkaran gruplar arasında Prens Sebahattin ve ona destek veren İngiltere yanlısı bir kısım devlet adamlarının olduğu, Kamil Paşa gibi mesela, onun oğlu gibi zevatın olduğu görüşü de beyan ediliyor. Dolayısıyla burada Osmanlı iç siyasetindeki bu iddiatçı ve iddiatçı olmayanlar, Prens Sebahattin taraftarları arasındaki bu rekabet, kavga da bizim 1909-30 Mart vakası sürecindeki nedenlerden birisi olacaktır. Yani mevcut sorunlar, kronik eskiden beri var. Bunun üzerine bir de bu iç siyasetteki bölünme, rekabet, kavga, İttihat Terakki'nin bu süre içerisinde mevcut durumdan istifade ederek bürokraside, orduda ve siyasette hakim güç olma noktasındaki gayretleri, bir de işte avcı taburları noktasındaki sorununuza, yani niçin onlar bu işte önde bulunuyorlar. Onlar da aslında normalde Makedonya bölgesinde bu 1890'lı yılların sonrasında patlak veren iç isyanlarda

0: genç subaylarla, Jöntürk ve İttihat subaylarıyla birlikte mücadele eden askeri gruplar ve bunlar daha sonra meşrutiyeti korusun diye Jöntürkler tarafından İstanbul'a getirilen, yerleştirilen askerler. Bunlar belli bir süre sonra özellikle
1: bu askerler eğitimli miydi bu arada tabii, hocam? Ya alaylı eğitimli karışık mıydı? Ordu nasıldı?
0: Şöyle ordu içerisinde bu alaylı mektepli şeyi daha önce subay kadrosu için biliyorsunuz. Geçeli bunlar er. Çavuş ve er. Dolayısıyla alttan geliyorlar ve bunlar İstanbul'a getirdikten sonra onların isyan etmesinin sebebinden bir tanesi de bir kısım subaylar bunların dini vecibelerinin yerine getirilmesi noktasında sorun çıkartıyorlar. Diyor ki ne namazı niyazı? Bizim burada talim yapmamız ibadettir. Bir kısım işte dini yasakları askerin gözünde ihlal edince dini bir tepki de ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi subayların tamamı değil bir kısmı. Onu öyle blok bir şekilde gündeme getirmek doğru olmaz.
1: Bu İttihatçılar da, tarafından körüklenmiş subaylar da, diyebilir miyiz?
0: Efendim?
1: İttihatçılar tarafından körüklenmiş subaylar.
0: O tartışmalı bir konu. Yani şöyle bu 30 Mart vakası hadisenin patlak vermesindeki etkili temel neden nedir? Kimler çıkarttı dediğinizde literatürde bunu İttihat Terakki el altından gizlice bu tür provokasyonlarla askeri sokağa saldı. Amaçları Sultanahmet'i tahttan indirmek, iktidara gelmekti diye İttihatçıları bu anlamda bu 30 Mart vakasını mal eden, onların tabiri caizse üzerine yıkan, izah eden tarihçiler de var. Tersine dediğim gibi Prens Sebahattin ve diğer İttihat Terakki karşıtı muhaliflerin iktidarı ele almak için onların bunu provoka ettiğini söyleyenler var. Bir de işte bu şeriat isteriz muhabbetiyle medrese talebeleri ve bu avcı taburlarının birlikte İslami referanslarla sokağa çıkarak bunların da bu dini referanslarla anayasal yönetim karşıtı bunu bir tabiri caizse dini bir vecibenin ihlali olarak gördükleri için bu yönetimin kaldırılması noktasında medrese talebeleri ve avcı taburlarının birlikte çıkardığına dair iddialar da var. İşte Derviş Vahdeti ismi burada gündeme gelecek daha sonra. Dolayısıyla bu 30 Mart vakasını gerçekte kimlerin çıkardığını ben şahsen işte kendim bu konuda yazmış çizmiş bir akademisyen olarak çok net söyleyemiyorsunuz. Üçü de olabilir. Birlikte olabilir. Veya kendi dinamikleriyle alttan gelen tepkinin ortaya koymuş olduğu bir şey, bir isyan. Evet. Sonra işte demin bahsetmiş olduğum gibi İttihat Terakki'nin bundan istifade ederek bunu bitmiş bir isyanın bastırma adına hareket ordusunu İstanbul'a sevk ederek Sultanahmet'i tahttan indirme hedefine ulaşma adına bunu bence provoke etmiştir. Yani hareket ordusunun gelmesi kendi başına İttihat Terakki'nin organizasyonu. Ondan önce bu 30 Mart vakasının patlak vermesinde İttihat Terakki'nin gerçekten rolü vardır iddiasını biz çok net olarak ortaya koyamayız. Birçok dinamiği var.
1: Hocam,
0: o açıdan burada dikkatli yorum yapmak lazım.
1: Haklısınız. Birçok dinamik var. Çok önemli. Bu konuda esnek bakış açısı açısından. Dikkat çektiniz. Dini grupların bu süreçteki rolüne, tetikleyiciliğine. Peki oradaki farklı etnik grupların nasıl pozisyon aldığını nasıl açıklıyorsunuz?
0: Öyle. Yani mesela hareket ordusunu oluşturan yapıyı konuştuğumuzda söyleyeceğimiz hareket ordusu içerisinde belli gayrimüslim unsurlar var ama 1909 30 Mart vakasının o avcı taburların isyanı aşamasında gayrimüslim veya farklı etnik grupların herhangi bir dahli yok. Yani işte medrese talebelerinin biliyorsunuz o isyanda meydana çıkmaları var ama isyan başladıktan sonra destek veriyorlar. Ondan önce medrese talebeleri söz konusu değil. Orada medrese talebelerinin isyana destek vermesinin sebebi de bunlar Osmanlı klasik sisteminde askere gitmeyen öğrenciler. Dolayısıyla muaf tutuluyor medrese talebesi oldukları. Böylece bir sürü genç askere gitmemek için medreseye kayıt yaptırıyor ve kalıyor. İstanbul'da böyle bir grup ortaya çıkıyor. 1908 ihtilalinden sonra İttihatçılar bu taifenin askerlik yapması için bir karar almaya çalışıyor. Ve bunun için de bir imtihan yapılıp bundan mezun olanlar mezun olacak, mezun olamayanlar medreseden atılacak ve askere gidecekler noktasında bir kanuni düzenleme yapınca medrese talebeleri bundan rahatsız oluyor bir grup diyelim ve isyana destek veriyorlar. Yani o medrese talebesinin sahada görülmesinin sebebi tamamen bunların askere alınmak istenmesi. Yoksa bunların anayasa yönetip karşıtlığı, meclisi kapatalım, mebusları gönderelim diye bir talebi yok. Olayın arka planında askere gitmeme, askere gitmemek için de mevcut hükümetin tabiri caizse istifa ettirilmesi, zorlanması ve bu imtihanın askıya alınması ve bunları medrese talebeliği devam etsin diye kafalarında böyle bir şey var. Yani orada her sosyal grubun 30 Mart vakasına destek verirken içinde bulunduğu neden ve saik farklı. Ayrı ajandaları, gündemleri var ve birlikte bu organizasyonun içerisinde yer alıyorlar sahada.
1: Hocam bu konuda, bu süreçte Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nasıl rol oynamış?
0: Şöyle, olayın başlamasında Derviş Vahdeti'nin rolü abartılıyor.
1: Nedir, bir de onu da açıklayalım. Derviş Vahdeti nedir? İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nedir?
0: İttihad-ı Muhammedi şöyle, biz 1908 meşruti yönetime yeniden geçildikten sonra hükümet bir karar alıyor. Bir kanunla birlikte siyasi partiler ve cemiyetlerin kurulmasının önü açılıyor. Bu durumdan istifade eden birçok grup, etnik veya işte diğer sosyal gruplar, siyasi gruplar kendi cemiyetlerini kuruyorlar. Derviş Vahdeti ve arkadaşları da bunu bir cemiyet, yani bir siyasi parti olarak da düşünebilirsiniz. İttihad-ı Muhammedi böyle İslami referanslarla tüzüğü oluşturulan bir cemiyet olarak ortaya çıkıyor. İşte Volkan diye bir gazete çıkartıyorlar. Ve mesela Volkan'ı takip ettiğimizde Derviş Vahdeti'nin...
1: Volkan.
0: Gazetesi, evet gazetesi ve Derviş Vahdeti'nin oradaki yazılarına baktığımızda, diğer yazılara, mesela bunlar 1908 ihtilalini çok methediyorlar. Enver Bey'i methediyorlar. Sultanahmet yönetimini eleştiriyorlar. Hatta Derviş Vahdeti'nin kendisi şey diyor, ben mağdur oldum Sultanahmet döneminde, sürgüne gönderildim vesaire, hapse yattım. Dolayısıyla Derviş Vahdeti ve Volkan da İttihad-ı Muhammedi cemiyeti etrafında bulunan gruplar veya grup da meşruti yönetim karşıtı değil. Benim gördüğüm Derviş Vahdeti orada sahada gazetesini daha fazla satmak, cemiyetin daha fazla reklamını yapma adına isyanın başladığı sırada sahada dolaşıyor. Asi askerlerin yanına gidiyor. Gazetelerini, işte o kıraathaneler, Sultanahmet'in etrafında kıraathaneler var. Orada görülüyor. Dolayısıyla onun o sahada görülmesi, gazetesini satmak istemesi, dağıtmak istemesi, bir de tabii şeriat isteriz klişe ifadesinin de asiler tarafından telaffuz edilmesi, sanki Derviş Vahdeti ve işte diğer Osmanlı ilmiyesinden alimlerin bu isyanın dini motifini oluşturma adına bu askerleri provoke ettiğine dair iddialar yapıyor. Bu abartılı, mesela çok önemli bir bilgidir. Osmanlı uleması, ilmiyesi 1908, bu 30 Mart vakası, 13 Nisan'daki isyanı bir beyanname ile eleştiriyorlar. Ve bu isyanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bu çok önemli bizim için. Özellikle bu medresede görevli olan alimlerin, ulemanın, Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin böyle bir karar alması ve bunu bir beyanname ile, 13-14 maddelik bir beyanname ile gazetelere yayınlıyorlar. Yani biz meşruti yönetime sadıkız, bu isyan doğru değil. Dolayısıyla askerin devletine karşı isyan etmesi doğru değil. Şeriat talebi doğru değil. Osmanlı zaten bir İslam devleti, bu nereden çıktı diye eleştiriyor. Dolayısıyla orada bütün Osmanlı uleması, ilmiyesi sahada asilerle birlikte hareket ediyor. İddiası doğru değil. Çok az bir hoca tayfesi bunlara destek veriyor. Bir de medrese talebeleri. Bunların sayısı da, o gün olayı sahada takip eden bir kısım Avrupalı muhabirler veya bizim Osmanlı gazeteleri, işte 600-700 civarında medrese talebesinin sahada görüldüğü söyle. Saha dediğimiz yer neresi? Bugün Sultanahmet Meydanı. Ayasofya Camii'nin o Topkapı tarafına, sarayına doğru olan kısımdaki mebusun etrafı, orada toplanıyorlar. Dolayısıyla demin dediğim gibi, yani her grup kendi önceliği olan bir taleple sahaya geliyor. Medrese talebesi askere gitmemek için geliyor. Derviş Vahdeti ve işte o gazeteyi çıkartanlar gazeteyi satmak için veya bir şekilde İttihat-ı Terakki'nin de hakeza ortadan yetkisini kırmak için.

0: Kamil Paşa hakeza öyle. Burada bir tek Sultan II. Abdülhamit bence denklemde değil. Olaylardan çok endişeli ve meşruti bir yönetimi artık sahibi olduğu için de Yıldız Sarayı'nda müdahale edemiyor. Etmiyor. Haklı. Müdahale etseydi o zaman Sultanahmet'in bu isyanın arkasındaki asıl güç olduğu için belki de Sultan II. Abdülhamit'i idam ettireceklerdi. Olayla dahli olmadığı halde Sultanahmet'e bu olay yaftalandı, o çıkarttı.
1: Yapabilirler miydi iyi gerekçelendirseydi?
0: Tabii ki, yani sabit şey olduktan sonra yapılabilirdi herhalde, bilemiyorum. Ama günün sonunda bu olayın Sultan II. Abdülhamit'le bağlantı hale getirilmesi noktasında en ufak bir delil yok. Demin size söyledim ya, Ağustos ve Eylül ayında Sultan II. Abdülhamit Hüseyin Hilmi Paşa'ya haber göndererek dikkatli olması gerektiğini, bazı rahatsızlıklar olduğunu, kıpırdamalar olduğuna, onun için fitne çıkmadan tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Hı hı. İşte Edirne olayları var, kör bir hoca olayı var. Onlar gündeme geliyor bir iki ay önce. Dolayısıyla yabancı basında da enteresan bir kısım iddialar çıkıyor. 30 Mart vakası birkaç ay öncesinde bir Osmanlı toplumunda bir hareketlik var. Hoş olmayan gelişmeler olacak diye. Sultanahmet de hükümeti ikaz ediyor. Buna rağmen Sultan II. Abdülhamit bu olayı çıkartan kişilerden bir tanesi iddiasıyla tahttan indirilip Selanik'e sürgüne gönderilecek. Dolayısıyla o anlamda çok karmaşık bir olay, çok aktörlü bir olay. Ama günün sonunda kim çıkardı bunu sorusunun cevabını ben şahsen net veremiyorum. Ama bundan en iyi istifade eden kim diye sorarsanız İttihat Terakki. Çok net. İttihat Terakki şunu yaptı. Bir, hareket ordusunu getirdi, organize etti. İstanbul'da kontrolü ele aldı hareket ordusu. Sultanahmet'i tahttan indirdi daha sonra bir şekilde. Sultanahmet'ten rövanşı aldı ve kurtuldu. İttihat Terakki devamında kendi karşıtlarını tasfiye etme noktasında eline bir güç geçti. Ve ondan sonraki süreçte İttihat Terakki yavaş yavaş Osmanlı siyasetinde dominant güç, hakim güç olarak adım adım ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla yani isyanın çıkma noktasında gerçekten kim nasıl çıkardığına dair çok net bilgimiz yok. Belli problemler var. Bu problemlerin ortaya çıkardığı sorunun bir tezahürü olarak kendi halinde de başlamış olabilir. Toplumsal tepkiler böyle olur. Ama bundan en iyi istifade eden, bunu kendi lehine kullanan ve yönlendiren bence İttihat Terakki'dir. Ve başarılı bir şekilde bunu organize ederek Sultan II. Abdülhamit'i tahttan indirdiler.
1: Sonucu o şekilde oldu.
0: Evet.
1: Hocam akışı anlatırken şey dediniz, hükümet istifa etti ama düzen devam ediyor.
0: Evet, onu açıklayalım isterseniz.
1: Evet, onu da
0: orada kastım şu, şimdi bakın. Şöyle avcı taburları işte sabah çok erken meclis binasının önünde toplanıyorlar. Bunların kesinlikle meşrutiyeti kaldıralım, anayasayı kaldırın, meclisi kapatın diye bir talepleri yok. Yani yok, hangi literatüre kaynağa bakarsanız bakın böyle talepleri yok. İki, mebuslar da peyderpey şeye geliyorlar. Meclise gelmeye başlıyorlar günün içerisinde. Öğlene doğru falan sayılar artmaya başlıyor. Fakat bu arada avcı taburları içerisinde özellikle İttihat Terakki'ye karşı çok tepkili olan, nefreti olan bir kısım kişiler askeri yönlendirerek İttihat Terakki aleyhine bir kısım şey hareketine başlıyorlar. Tetiş, böyle bir ne diyelim, saldırıya başlıyorlar. İttihat Terakki'nin kulüplerine saldırılıyor. İttihat Terakki'nin çıkardığı gazetelerin matbaalara basılıyor. Ve bu arada da İttihat Terakki ileri gelen zevatı Ahmet Rıza gibi, ondan sonra İttihat Terakki'ci, İttihatçı olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın, ondan sonra işte Talat Bey, Doktor Nazım vesaire gibi ileri gelen İttihatçıların da bir şekilde siyaseten uzaklaştırılması gerektiği noktasında taleplerde bulunuyorlar. Ve hükümetin de istifa etmesini istiyorlar. Şimdi bu hengame esnasında asilerin aslında hedefinde İttihat Terakki olduğunu görüyoruz. Tepki onlara. Dolayısıyla hükümet orada birinci derecede mesuldü. Bence Hüseyin Hilmi Paşa bu noktada risk alıp direkt isyana müdahale edebilirdi, etmedi. Saray zaten anayasal yönetim olduğu için bu işe giremez. Aktif olarak çünkü meşruti yönetimle idare ediyoruz. Birinci derecede öncelik burada mutlaka hükümetin olması gerekiyor. Hükümet istifa ettikten sonra bu asilerin hedefinde olan iddiatçı ileri gelenler gizleniyorlar. Belli yerlerde saklanmaya başlıyorlar. Meclise gelmiyorlar ama onun dışında diğer mebuslar milletvekili olarak meclise gelip oturumlara katılmaya başlıyorlar. Bu arada birkaç gün içerisinde yeni başbakan belli oluyor. Tevfik Paşa.

0: şey, sadrazam oluyor, hükümetini kuruyor, yeni meclis başkanı seçiliyor. Ahmet Rıza saklanıyor hedefte olduğu için. Dolayısıyla orada birinci aşamada avcı taburları bir hükümetin istifa etmesini istiyorlar. İki meclis başkanının istifa etmesini istiyorlar. Bu iki kişi istifa ettikten sonra hedeflerine ulaşıyorlar. Bundan dolayı zaten kışlaya çekiyorlar. Benim tezim o. Çekiliyorlar. Ama bu arada tabii şey Laskiye mebusu Aslan Bey öldürülüyor. Meclise geldiği sırada. Bir de bir bakan daha öldürülüyor o sırada. O hengama esnasında Hüseyin Cahit'e benzetildiği falan iddia ediliyor. Dolayısıyla ortada şey var tabii. Öldürülen insanlar da var. Bu arada ona yakın subay öldürülüyor asiler tarafından. İşin bir de bir boyutu var. Yani ben burada avcı taburlarının amacı şu derken onları meşru göstermiyorum. Onların yapmış olduğu şeyin çok böyle yüzeysel bir şey olduğunu söylemiyorum. Sonuçta itibariyle bir milletvekili, bir bakan öldürülmüş. 10 tane subay öldürülmüş. Hükümet istifa etmiş. Meclis başkanı istifa etmiş. İleri gelen iddiatçı liderler gizleniyorlar, saklanıyorlar. Bunu elde ettikten sonra asi askerler kışlaya çekiliyorlar. Yani bu Özge Hanım olsa olsa bir hükümet darbesi olarak adlandırılabilir. Ve bu hükümet darbesinin neticesinde İttihat-Terakki çok büyük bir yara alıyor. Devamında hareket ordusu İstanbul'a gelmeseydi, bu süreci tersine çevirmeseydi, bugün İttihat-Terakki'nin tarihsel süreçteki rolü nasıl olurdu? 1918'e kadar gelen o süreçte İttihat-Terakki varlığını nasıl sürdürebilirdi? Bu onu, ciddi bir soru işareti.
1: Evet, o soru işaretini daha sonra soracağım hocam. Hareket ordusuna geçmeden birkaç soru işaretim daha var. Şimdi yeni kurulan hükümet hangi kırılmaları getirdi sistemde hocam?
0: Yeni gelen hükümet Tevfik Paşa hükümeti işte tekrar meclis toplanıyor. Mesela Takvim-i Vekayı bizim Osmanlı resmi gazetesini eğer o olaylar sırasında yani 27 Nisan'a kadar hareket ordusunu Sultanahmet tahttan indirdiği o döneme kadar 13'ten 27'ye kadar olan günlerde Takvim-i Vekayı'ya bakarsanız benim hatırladığım şu anda rakam 4 civarında 4 veya 5 ama 4 tane en az oturumu var. Meclis başkanı geliyor, oylama yapılıyor, kanunlarla ilgili kararlar alınıyor. Dolayısıyla anayasal yönetim devam ediyor. Akın kesintiye uğramıyor. Dışarıdan gelen telgraflar okunuyor. Hareket ordusuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Yani bildiğiniz Tevfik Paşa hükümeti şöyle veya böyle Sultan Hamid Cuma selamlarına çıkıyor. Sistemi yönlendirmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Ama İttihat-Terakki özellikle Selanik merkezli İttihat-Terakki şunu söylüyor. Biz Tevfik Paşa hükümetini kabul etmiyoruz. Bu gayrimeşru bir hükümettir. Çünkü asiler meşru hükümeti devirdi. Hüseyin Paşa istifa etti. Dolayısıyla bu hükümet gayrimeşrudur. Tanımıyoruz. Fakat yani İttihat-Terakki'nin o hükümeti gayrimeşru tanımasının çok bir anlamı var mı? Meclis toplanmış. Bir meclis başkanı seçmiş. Hükümdar bir sadrazam tayin etmiş. Sadrazam görevine başlamış. Bakanlar kurulunu oluşturmuş. Dolayısıyla sistem devam ediyor. Bu tabii İttihat-Terakki için çok da önemli değil. Önemli olan nedir? Tekrar İstanbul'a gelmek, bu isyanı bahane ederek bir şekilde İstanbul'a gelip önce Sultan II. Abdülhamit'ten kurtulmak, ardından İttihat-Terakki karşıtı grupları, muhalifleri tasfiye ederek bir şekilde sistemi tekrar kendi 1908 sonrasında olduğu gibi uhdesini almak adım adım. Bence İttihat-Terakki'nin düşündüğü şey bu, kurgu bu.
1: Hocam İstanbul durumunu açıkladınız ama bu boşlukta, bu hareketlilikte İstanbul'da yönetim boşluğu oluyor tabii. İsyanın bu şekilde, yönetimin bu şekilde gelmesinin bu boşluğun sebebi olabilir mi? Ne tür boşluklar oluyor İstanbul'da?
0: Şöyle yani mesela enteresan bu 13 Nisan'dan başlayıp devam eden süreçte mesela çok elimizde somut bilgiler var. Dönemin İstanbul'da bulunan yabancı diplomatların raporlarına baktığınızda günlük olarak İstanbul'da hadiseyi takip eden Avrupalı gazeteler veya bizim Osmanlı gazetelerinde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmıyor. O insanlar ertesi günü iş yerlerini açıyor. Mesela düşünün en yakın oradaki mevki biliyorsunuz Kapalı Çarşı. Herhangi bir yağmalama olmuyor. Yani asayiş noktasında bir sorun yok. Sadece birinci gün ve ertesi günü de belki birkaç tane şey olabilir. 10 tane subay ismi belli olan Bu çok önemli bizim için. Yani mesela dönemin bir kısım o gün şahitlerine bakarsanız yüzlerce subay öldürüldü deniyor. İttihat veya okumuş subay nefreti karşıtlığı diye. Ama yüzlerce yok. Elimizde ismi bilinen, gazetelerde de bu noktada günübirlik olayları takip edene söyle, 10 tane subayın öldürüldüğü elimizde bir veri olarak var. Onun dışında evlere saldırma, yağmalama, biz asayi sorunu yok. Hı hı. Asker daha sonra bahsettiğim gibi kışlaya çekiliyor. Yeni hükümet seçiliyor. Hükümet devam ediyor. Yasama yapılıyor. Merkezlerden gelen telgraflar değerlendiriliyor. Mesela ilginç bir ayrıntı size anlatayım.
1: Hocam, ayrıntıya geçmeden özür dileyerek lafınızı balla kestim. Kısa bir virgül koyalım mı? Aramız olacak.
0: Lütfen, tabii ki.
1: Sonrasında lütfen. Bu önemli ayrıntıyı sizden alalım değerli tarih severler. Kısa bir aramız olacak. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla birlikte Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci konuşuyoruz ve kritik unsurları, bilinmeyenleri analiz ediyoruz. Kıymetli hocamla devam edelim hocam. Önemli bir anekdotta kalmıştık, evet. İstanbul'u anlatırken. Buyurunuz o anekdotu
1: sizden alalım. Tabii o çok ilginç bir hadise. Yani bu olay biraz sonra anlatacağım niçin önemli. Onu yakalamadığına şu tespiti söyleyeyim. Şimdi malumunuz... bu 30 Mart vakası meşruti yönetim karşıtı ve anayasal yönetimi ortadan kaldıran bir isyan olarak anlatılıyor. Yerleşik tarih kurgusunda ve hareket ordusu da anayasal yönetimi kurtarmak için geldi diye anlatılıyor. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Bakın bunun en güzel somut verilerinden bir tanesi nedir? Talat Bey, Edirne mebusu Talat Bey. Birinci gün saklanıyor, malum tehdit ediliyor İttihat Talatçı'nın ileri gelenleri. Burada günü yanlış hatırlayabilirim. Üçüncü veya dördüncü gün. Yani bu ne demek? Ayın 17-18 o civar veya 19 da olabilir. Geliyor kıyafet değişikliği. Meclisin içerisine giriyor ve meclis başkanlığına Edirne'ye gitme müsaadesini istiyor. Dilekçe veriyor. Dilekçeyi meclis kabul ediyor ve bizim Talat Bey daha sonra paşa olacak, Edirne'ye gidiyor. Yani şunu ben burada söylüyorum. Diyorum ki eğer gerçekten anayasal yöntem askıda alınsaydı, meclis kapalı olsaydı vesaire vesaire, bu hareket ordusunun İstanbul'a yürümesinin doğru bir karar olduğunu söyleyenlere karşı bunu gündeme getiriyorum. Talat Bey niye gelip meclise dilekçe veriyor? Demek ki anayasal yönetim devam ediyor, meclis açık ve Talat Bey de meclisi meşru görüyor. İzin alıp Edirne'ye gidiyor. Daha sonra aslında Ayestefanos'a gidecek, Yeşilköy'e gidecek, hareket ordusuyla İstanbul üzerine yürümesini organize etme adına. Daha sonra meclis zaten Ayestefanos'a toplanacak. Buna dair elimizde çok veri var. Yani Özge Hanım, benim ısrarla altını çizdiğim nokta şu. Hareket ordusunun İstanbul'a gelme zorunluluğu anayasal yönetime verilen zarar ve anayasal yönetimin askıya alınmasından dolayı değil. Orada gündem çok net. Sultan II. Abdülhamit'in tahta edilmesi. Çünkü meclis açık, yeni hükümet kurulmuş. Bu arada bakın, önemli bir ayrıntı, notlarımda şimdi gördüm onu. Heyeti müteferrika-i siyasiye diye bir grup oluşturuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Olay patlak verdikten sonra 15-16 galiba Nisan günleri İstanbul'da bulunan cemiyetler, gayrimüslim cemiyetleri, siyasi partiler, meslek odaları falan bir araya geliyorlar ve diyorlar ki bizler anayasal yönetime sadıkız, anayasal yönetimin devam etmesi gerekiyor ve bunlar farklı siyasi gruplar ve meslek grupları toplantı yapıyorlar. Bunu biz gün be gün dönemin gazetelerinde takip ediyoruz. Birkaç maddelik bir eylem planı oluşturuyorlar. Buna göre İstanbul'da asayi sağlanmıştır, hareket ordusunun İstanbul'a gelmesine gerek yok vesaire gibi toplantıları yapıyorlar. Son gün İttihat Terakki buradan ayrılıyor. Toplantıya katılmıyor bir daha. Niye? Çünkü hareket ordusu İstanbul'a gelmek için yola çıkmıştı. Evet. Ve bu siyasi partilerin ve cemiyetlerin birlikte hareketi İttihat Terakki'nin orayı terk etmesinden dolayı akim kalıyor, başarısız oluyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Bunu kaçırmamamız lazım. Yani İttihat Terakki dışındaki diğer siyasi partiler, cemiyetler ve dernekler meşruti yönetimin kesintiye uğramadığını, devam ettiğine dair ve toplumun normalleşmesine dair kararlar alırken son toplantıya, ikinci ve üçüncü toplantı İttihat Terakki katılmıyor ve Ayestefanos'a gidiliyor. Meclis oraya geçiyor. Daha sonra işte hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a gelinip işte Sultan Hamid'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreç cereyanlanacak. Yani burada ısrarla benim bu olayla alakalı gözden kaçırıldığına inandığım, iddia ettiğim bir ayrıntı olarak tez şu: avcı taburlarının isyanı anayasal yönetim karşıtı bir isyan değildir. Bir tepkiydi. İstedikleri sonucu doğru veya yanlış aldıktan sonra kışlalarına çekilmişti. Yeni kurulan hükümet ve meclis kaldığı yerden meşruti bir sistemi devam ettiriyordu. Ama yine günün sonunda oraya geliyoruz. İttihat Terakki'nin özellikle de bu süreci kendi uhdesine, kontrolüne alarak İstediği gibi Sultanahmet'in öncelikle tahttan indirilmesi ve daha sonrasındaki tasfiye hareketi noktasında bu olayı kullandığını düşünüyorum.
0: Peki
1: ben.
0: Peki hocam, Selanik'teki kadrolar bu gelişmeleri nasıl okudular ve nasıl reaksiyon
1: şöyle,
0: gösterdiler?
1: Şöyle olayın o sabaha karşı işte 13 Nisan'da hadise patlak veriyor. Daha sonra bununla ilgili bir iki rivayet var. İstanbul'daki bir kısım subaylar, genç subaylardan bazıları telgraf çekiyorlar Selanik'e. Hemen olay başladığından itibaren birkaç saat içerisinde Selanik'te hadise duyuluyor. Telgrafla haberdar ediliyor. Bir kısım kaçan subaylar Selanik'e gidiyorlar. Bazı mebuslar hakeza daha sonra Selanik'e gidiliyor. Ve orada işte bu ve Selanik'e olay şöyle intikal ediyor. İlk çekilen telgraflarda, kitaplarda var onunla ilgili bilgiler. İşte burada anayasal yönetime, meşrutiyete karşı olanlar yeniden isyan ettiler. Bu iltica kavramı burada gündeme geliyor. Yani geriye dönme, tekrar mutlaki yönetime dönme, anayasal yönetimi kaldırma hareketi. Gördükleri mektepli subayı öldürüyorlar. Arkadaşlarımız öldürülüyor ki size bahsettim totalde 10 kişi o dönemde öldürüldü. Ama o iddiaya göre yüzlerce genç subay bu şeylerden avcı taburları ve anayasal yönetim karşı taraftan öldürülüyor. Müthiş bir infial, tepki ve daha sonra işte bir ordu oluşturulup İstanbul üzerine yürülmesi ve bu irtica hareketinin bastırılması, anayasal yönetimin garanti altına alınması, kurtarılması noktasında askeri birlik ve askeri hareket dediğimiz hareket ordusu hazırlanıyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra 16 Nisan'da Selanik'den trenlerle yola çıkılıyor. Bu hareket ordusu içerisinde
0: kimlerden oluşuyor hocam?
1: Şöyle,
0: karma bir toplum.
1: Karma bir toplum. Herhalde Osmanlı ordusuna ait askerler var. Emir komuta zincirinde işte o günkü genç Osmanlı, özür diliyorum, Jön Türk hareketine mensup olan, işte 1908 ihtilalini yapan o genç subayların önemli bir kısmı hakeza orada. Onlar subay ve komutan olarak bu orduyu sevk edecekler. İşte Mahmut Şevket Paşa daha sonra ordunun başına geçecek. Bir defa Osmanlı ordusu askerler var.
0: Yabancılar
1: İki,
0: var.
1: İki, tabii şöyle orada karma grup olarak ne var? Gönüllü diyebileceğimiz, yani çünkü orada dedim ya biraz önce sizin sorunuza alakalı olarak büyük bir infial var. Herkes İstanbul'da anayasal yönetim askıya alındı, meclis kapatıldı, subaylar sokaklarda öldürülüyor deyince anayasal yönetimi önemseyen herkes bu orduya katılmaya başlıyor ve günün sonunda benim tespit edebildiğim dönemin Avusturya ve Almanya kökenli Yahudi gazetelerini ben taramıştım yıllar önce. Onlar 700 civarında Yahudi gencin gönüllü olarak buraya katıldığını, Arnavut gençler, meşrut yönetime sahip çıkmak isteyen gençler buna katılıyor. Bulgar, Sırp ve Rum veya Yunan eski komitacılar çeteleri de buna katılıyor. Fakat bunların sayısının biz kesin olarak bilmiyoruz. Yani ortalama literatürde çok farklı sayılar telaffuz edilse bile genel kanaat 20 bin civarında ordu mensubu, hareket ordusu trenle önce işte Hadımköy ve Yeşilköy'e kadar gelip daha sonra İstanbul üzerine yürüyecekler. Bunun içerisinde yani bu söylediğim rakamlarla birlikte işte birkaç bin işte Yahudidir, Arnavut'tur. Yani Arnavut'ta Müslüman Arnavut'ta
0: tabii. Neden Yahudi var hocam?
1: Efendim?
0: Yahudiler var.
1: Anayasal yönetime sahip çıkma adına. Mesela ya orada da şöyle düşünün. Ya işte onlar ticarette uğraşıyorlar. Ne bileyim ne işi var orada diye bir iddia gündeme getirmemek lazım. Çünkü gençler de hakeza şeyde biliyorsunuz. Selanik'te ciddi bir Yahudi nüfus var. Bunların hepsi tüccar değil. Hepsi çalışmıyor. Ve netice itibariyle anayasal yönetimin gerçekten tehlikeye düştüğünü, onun kurtarılması gerektiğini bu anlamda hedeflemiş olabilirler. Yani işte orada Arnavutlar niçin katılmışsa diyelim, diğer farklı etnik unsurlar niçin katılmışsa onlar da ondan dolayı katılmıştır. Hatta şey diyor mesela Mahmut Şevket Paşa da bunu söylüyor. Bir kısım o hareket ordusunda bulunan subaylarda özellikle bu komitacı dediğimiz Osmanlı yönetimine karşı 1908 öncesinde savaşan Bulgar Sırp komitacıların kıyafetleri değiştiriliyor. İstanbul'a girdiklerinde halk tepki göstermesin diye. Ve bunlar işte askerlerin arasına dağıtılıyor. Ve düzenli ordu, hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a yürüyorlar. Bu arada hareket ordusu lafzı açılmışken Şunu da ben vurgulamak isterim. Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesi noktasında bence şöyle bir sorun var.
0: Gerekiyor bu bizim, muydu yani? Efendim, şart mıydı gelmesi?
1: Onu anlatıyorum şimdi. Evet. Çok doğru bir soru. Mesela bizim yerleşik tarihi anlatısında bunun üzerine gidilmez. Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelebilmesi için birinci derecede Osmanlı Harbiye Nezareti veya işte İstanbul'daki saray Sultan II. Abdülhamit veya hükümetin çağırması lazım düzenli bir ordu olarak İstanbul'a gelebilmesi için. Yani askeri hiyerarşi içerisinde emir komuta zinciri içerisinde bu askeri birliklerin İstanbul'a davet edilmesi lazım. Bunlar davet edilmediği halde de facto olarak durumdan istifade ederek İstanbul'a geliyorlar. Dolayısıyla bunların başında Mahmut Şevket olsun, Enver Bey olsun veya işte Kazım Bey kim olursa olsun fark etmez. Veya Hüsnü Paşa olsun
0: ben
1: fark etmez.
0: Ben de şunu söyleyecektim. Yani Mahmut Şevket Paşa'nın liderliği bu süreçte etkili olmuş mudur?
1: Tabii tabii. Çok önemli bir figürdü. Zaten ordunu İstanbul'a o sevk edecek. Dolayısıyla orada benim kafamdaki bu noktadaki yaklaşımım şu, tezim şu. Yani hareket ordusu çok net bir şekilde emir komuta zincirini ihlal ederek kendisi de facto olarak bu durumdan istifade ederek fiil olarak İstanbul'a yürüyor. Dolayısıyla aslında bir darbe olarak bir padişah darbesi, bir yönetim darbesi olarak da biz bunu okuyabiliriz. Çünkü daha önceki Osmanlı tarihine baktığımızda Alemdar Mustafa Paşa niye İstanbul'a geliyor 1807 işte yılında hatırlayın. 1908 yılında ve devam ettiği süreçte. Dolayısıyla burada emir komuta zinciri olmadan İstanbul'daki merkezi otoriteler bu orduyu İstanbul'a davet etmediği sürece bir kısım subaylar anayasal yönetimi kurtaracağız diye, koruyacağız diye İstanbul'a gelmeleri, fiil olarak işgal etmeleri aslında bir şeydir, darbedir.
0: Darbedir. Bir askeri operasyon mu daha da netleştirmek için yoksa siyasal bir gösteri miydi başta gelmeleri?
1: Şöyle, bunu siyasi olarak da düşünebilirsiniz ama herhalde askeri anlamda sindirip daha sonra siyaset devreye girecek. Orada mesela bunu çok enteresan bir şekilde Halil Menteşe de anlatıyor o Yeşilköy'de toplandıkları sırada. Çok doğru bir tespitte şunu söylüyor orada Sait Paşa'yla bundan sonra ne olacağını konuşurken, yani biz eğer başarılı olursak sorun yok diyor.

0: Ama biz başarısız olursak Sultanahmet bizi dar ağacına gönderir. Niye? Asi askeri. Bütün ihtilaller böyledir.
1: Tabii.
0: İhtilal yapanlar başarılı olursa istediklerini elde ederler. Başarısız olursa hain diye idam edilirler. Dolayısıyla hareket ordusunun ve hareket ordusunu idare eden Zebat bunun farkında. Dolayısıyla bunların İstanbul'a gelmesi fiili bir durumdan istifade ederek tamamen bir hükümet darbesine bir cevap olarak aynı zamanda Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine sebebiyet veren bir ihtilal, bir darbe girişimidir ve başarılı olmuştur. Zaten başarılı olduğu için kimse bunu sorgulamıyor günün sonunda. Yani ikinci aşamada bu şekilde cereyan ediyor. Devamında Sultanahmet tahta indirilecek. Yani hareket ordusunun özyanı ez cümle İstanbul'a gelmesi, İstanbul'u 27 Nisan'da işgal etmesini gerektirebilecek bir asayiş ve siyasi olay yok. Meclis açık, hükümet devam ediyor. Dolayısıyla mevcut hükümet avcı taburlarını daha sonra cezalandırabilirdi. Birkaç ay sonra vesaire gerek tahkikat yapabilirdi. Dolayısıyla orada hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil.
1: Peki hocam, İstanbul halkı için söylüyorum, hareket ordusunu nasıl görmüştü?
0: Tabii orada şöyle güvenlik...
1: Tehdit mi, kurtarıcı mı, nedir
0: onunla
1: genel
0: ilgili
1: olarak?
0: elimizde çok fazla beyan yok ama şunu biliyoruz. Mesela gazeteler olsun, ondan sonra işte bir kısım Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu bir neşriyat var, gelen orduyla alakalı vesaire. Milletvekillerin daha sonra mesela bu da enteresan bir bilgi, konuştukça aklıma geliyor. Mesela Yeşilköy'de hareket ordusu toplandıktan sonra İstanbul'dan bir kısım mebus grubu şeye gidiyorlar, Yeşilköy askeri karargaha. Orada Mahmut Şevket ve diğer paşalarla görüşüyorlar bu hareket ordusuyla. Meclis-i Mebusan açık, gelmenize gerek yok. Böyle enteresan bir şey de bulunuyor ama ikna edemiyorlar, tekrar geri dönüyorlar. Dolayısıyla orada artık ordu İstanbul üzerine yürümeye başlayınca herkes bunu kabulleniyor,
1: Yani.
0: gelsinler vesaire. Orduyu destekliyorlar. Kim korkuyor burada? İşte isyana katılan avcı taburları.
1: Evet.
0: Onlar derdest ediliyor. Bir kısmı öldürülüyor vesaire. Daha sonra İstanbul'a sükunet hakim oluyor.
1: Kıymetli hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ün hareket ordusu içinde rolü var
0: Var
1: mıydı?
0: tabii o.
1: Veya varsa ne kadar etkiliydi ve aslında Mahmut Şevket Paşa ile aralarında bir şey var mıydı?
0: Ya
1: Bir
0: şöyle,
1: diyalog.
0: orada mesela özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendi iddiası, işte bu hareket ordusu ismini kendisini verdiğini, kendisi teklif ettiğini iddia ediyor. Bunu destekleyen bir kısım görüşler de var. Dolayısıyla orada İstanbul üzerine ordunun sevk edilmesi düşüncesinin kendisinden çıktığı ve hareket ordusu isminin verilmesi noktasında böyle bir teklifi olduğunu beyan ediyor. Daha sonra işte oradaki o genç subaylardan biri olarak İstanbul'a geliyor ve askeri operasyonu gerçekleştiriyorlar. İşte Kazım Karabekir, Enver Bey, Fethi Bey vesaire, daha sonraki tarihlerde karşımıza çıkacak çok önemli komutanlar bunlar. Hepsi hareket ordusu içerisinde bu sevkiyatı, bu askeri seferi gerçekleştiren komutanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani orada benim hareket ordusu noktasındaki tespitim doğrudan İstanbul'a gerektirebilecek bir durum söz konusu değildi. Ama bu durumdan istifade etme adına İstanbul'a gelip Sultanahmet'in tahta indirilmesi ve daha sonra İttihat Terakki'nin adım adım yönetimi ele geçirmesi noktasında bir fiili durum oluşturuldu diye düşünüyorum.
1: Hocam, hareket ordusu İstanbul'a geldikten sonra çatışmalar oluyor mu?
0: Tabii.
1: Yani dediniz bayağı
0: Şöyle
1: oluyor
0: özellikle
1: ama
0: Taksim kışlası
1: evet, günlük
0: oluyor.
1: hayat nasıl etkileniyor? Biraz ondan da
0: Şöyle
1: bahsetmek
0: elimizde
1: lazım.
0: bununla dair bir şey yok ya, böyle çok büyük bir problem yok sokakta insanlar, çünkü sonuçta asker askerle çatışıyor. Dolayısıyla insanlar mesela bazı Avrupa gazetelerinde çekilen fotoğraflar var. Sokakların böyle belli noktalarında kümelenip çatışmayı seyreden insanlar var, meraklı topluluklar var. Ama onun dışında sivillere zarar verilebilecek bir durum söz konusu değil. Kışla içinde şeyler var, operasyonlar var. Kışladaki özellikle avcı taburlarının isyana katılan taburların tasfiye edilmesi var vesaire. Yani doğrudan Otmart vakasıyla alakalı askerlerin tasfiye edilmesi var. Bir de İstanbul'a hakim olduktan sonra da 30 Mart vakasına katıldığı

0: zaten askerler bir de medrese talebelere isyana destek verdikleri iddiasıyla derdest ediliyor. Tutuklanıyor, yargılanıyor vesaire. Çeşitli cezalar veriliyor. Bu şekilde birçok medrese talebesi veya işte asker yargılanıyor, sürgüne gönderiliyor vesaire.
1: Kıymetli hocam, tabii sorularımız da var. Onlara bir geçmek istiyorum
0: Lütfen.
1: bir taraftan. Tabii hükümetin değiştirilmiş olması zaten bir sonuç değil miydi bu gidişe diyor Kenan Bey, X platformu üzerinden
0: Eyvallah.
1: etiketimize yazmış. Acaba yani hiçbir şey olmamış gibi okumak biraz zorlama olmuyor mu? Necmettin hocam buna
0: Güzel.
1: ne söylerdi?
0: Tabii çok
1: Nasıl
0: teşekkür ettim.
1: yorumlardı?
0: Evet üzerine konuşalım. Ben hiçbir şey yok demiyorum. İşte anlatıyorum. Diyorum ki 10 tane subay öldürülmüş, bir bakan öldürülmüş. Ondan sonra işte bir milletvekili öldürmüş. İstanbul'da bir hükümet darbesi var. Dolayısıyla orada bunun tabii ki cezalandırılması gerekiyor. Bu cezalandırmayı daha sonraki süreçte hayat biraz daha normalleştiğinde meşrut hükümet yapabilirdi. Yeni hükümet yapabilirdi. Dolayısıyla bunun yapılabilmesi için Selanik'ten yeni bir ordunun gelmesine gerek yok. Benim tezim o. Meşrutiyet devam ediyor, anayasal yönetim devam ediyor, meclis açık, başbakan belirlenmiş, sadrazam. Dolayısıyla bu hükümet belli bir süre sonra hayat normal akışına devam ettiğinde, bir iki hafta sonra veya bir iki ay sonra bilemiyorum onu, eğer tarih öyle aksaydı, yine bu isyana katılacak olanlar bir şekilde cezalandırabilirdi diye düşünüyorum. Bunun için orduyu İstanbul'a getirip ve bu olayla hiç alakası olmayan Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi bu sürecin sonucu olmaması gerekiyordu. Benim iddiam o. Çok net olarak.
1: Cevabımızı aldık net olarak hocamdan. Tarih gönüllerinden İrfan Yazıcı yazmışlar. Körne kocaman selamlar. Demiş ki benim Necmettin hocamıza sorum. İkinci Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelenlerle ilgili içlerinde daha buraya gelmedik konuşacağız ama yine de sormuş olayım. Emanuel Karasu gibi isimlerin olduğu meşhur bir resim var
0: Doğru.
1: diyor. Bu resmi kim çekti ya yoksa bir tasvir miydi?
0: Şöyle, onu konuşalım o zaman. İşte 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit fetva alınıyor. Hal fetvası. Daha sonra meclisten bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun oluşturulmasıyla alakalı isimler nasıl tespit edildi vesaire bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Sadece giden heyet var. Giden heyete baktığımızda içerisinde işte Rum, ondan sonra Arnavut, Müslüman hakeza. İşte Yahudi, Emanuel Karasu, Selanik mebusu gibi farklı etnik unsurlardan oluşan bir komisyon oluşturuyor. Ben bu komisyonun bu şekilde oluşturulmasının o günkü devlet mantığı içerisinde, kurgusu içerisinde çok sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Osmanlı meclisinde birçok farklı etnik dini gruplar vardı. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit bir Osmanlı hükümdarıydı. Onun tahttan indirilmesi için sadece işte Türklerden ve sadece Müslümanlardan oluşturulacak bir heyetin, komisyonunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Genel Osmanlı Devleti'nin o çok dinli ve etnik yapısını ortaya koyan mantıklı bir kadro seçilmiş. Farklı etnik ve dini gruplardan herkes bu şeyin içerisinde var. Yani burada illa Sultan II. Abdülhamid'i aşağılamak, küçük göstermek için böyle bir komisyon seçildi ve işte Emanuel Karasu bu şeye dahil edildi yorumlarını ben çok fazla abartılı biliyorum. Maksadı aşacak abartılı yorumlar. Dolayısıyla bu komisyon kendi içerisinde o günkü Osmanlı nüfus yapısına ve meclis yapısına baktığımızda mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki, İrfan Bey'in bahsettiği o tablo ilginç bir tablo. Fotoğraf değil. Onu Abdülmecid Efendi, son Osmanlı biliyorsunuz halifesi.
1: Resmettir.
0: Evet, o çiziyor. Çizerken de o hal fetvası sırasında orada bulunan kişilerden bilgi alıyor. Onlar tasvir ediyorlar. Onların anlattığından mülhem oturuyor bu tabloyu çiziyor. Dolayısıyla yani o insanların hafızasında o an nasıl kalmışsa Abdülmecid Efendi'nin çizmiş olduğu o tablo, hal fetvası tablosu o şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra ben mesela Emanuel Karasu hal fetvasını nasıl teslim ettiklerine dair bir Alman gazetesine uzun bir beyanatı var. Ondan sonra bir kısım Şeyh Hüseyin Kani İrtem gibi dönemin şahitlerinden bir kısım zevat da bu hal fetvasının

0: teslim edilmesine, o salondaki durumu anlatan bilgiler var. Onların anlattıklarını bu tabloyla mukayese ettiğimizde çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben. Ona benziyor o oradaki duruma vesaire. Dolayısıyla bu bir resim, yani fotoğraf değil, yağlı boya tablosu resmi olarak söylemek gerekiyor.
1: Kıymetli hocam, hal fetvası ile ilgili birkaç sorum daha olacak. İrfan Bey'in de sorusu var benimle beraber, onu da soracağım ama ondan önce yargılamaları konuşalım hocam. Fetvadan önce yargılamalar oluyor değil mi? Divanı, harbi, örfi yargılamalar.
0: O süreçte. Daha sonra.
1: Nasıl yargılamalar? Şöyle işte, nasıl gerçekleşiyor? Askeri... Adil miydi? Bir hesaplaşma gibi miydi? Nasıl yargılamalar?
0: Şöyle, orada tabii çok ciddi bir tutuklama süreci oluyor. Özellikle medrese talebeleri tutuklanıyor. Ondan sonra bu isyana katılmış olan çavuşlar başta olmak üzere. Avcı taburlarına ait sağ ele geçirilen askerler yargılanıyor. İlmiye'den bir kısım kişiler yargılanıyor. Dolayısıyla o gün şartlarda askeri bir yargılama ve orada hatırladığım kadarıyla 60-70 kişi idam mahkum ediliyor. Geri kalanlar çok sayıda kişi sürgüne gönderiliyor, hapislere cezalandırılıyor. Ondan sonra işte bir hafta içerisinde peyderpey 5'er kişi, 6'şar kişi, işte Eminönü, Aksaray vesaire gibi, Sultanahmet gibi meydanlarda bu kişiler, Derviş Vahdet de bunlardan bir tanesi, idam edilerek cezalar kesiliyor. O anlamda ağır bir cezalandırma süreci olduğu, çok fazla kişinin sürgüne gönderildiği, özellikle medrese talebelerine çok fazla yüklenildiğine dair elimizde şeyler var. Hatta fotoğrafların bir kısmında böyle o medrese talebeleri falan tutuklanmış, ellerine işte zincirler bağlanmış, bir şekilde topluca mahkemeye götürülürken bir fotoğraf var. O fotoğraf bile kendi içerisinde sayıyı abartılı bir şekilde tutuklama noktasındaki o imajı veriyor. Yani fazlaca insan tutuklandığı, bir gözdağı verildiğine dair dönemin şahitleri bunu gündeme getiriyorlar.
1: İdam kararlarına hocam halkın tepkisi ne oluyor? Kamuoyunda nasıl karşılanıyor?
0: Şöyle, onu takip eden gazeteler var. Fotoğraflar var. Görmüşsünüzdür mutlaka idamla alakalı. Hı hı. Meraklı insanlar geliyor, takip ediyorlar. Avrupalı turistler var, gelip takip ediyorlar idamı. Bir tepki yok. Ya halk bu noktada her zaman şeydir. Ben hep onu söylerim. Bugün de olduğu gibi, dün de böyleydi. Çok fazla girmiyor. Çok fazla olaylara dahil olmuyor. Sadece belli siyasi gruplar veya işte kimlerse, onlar işin içerisinde. Dolayısıyla halk bu noktada yok. Evet. Bak, hatta şey var, yani böyle bir oh olsun gördünüz mü vesaire. Ya buna dair bir şey yok elimizde. Ya halk dediğimiz kitleyi, görüşünü ortaya koyan.
1: Evet. Basın bu işin neresindeydi bu idamlar sırasında?
0: Basın?
1: Basın, dönemin basını, tabii. Gazeteler.
0: İşte... Haber yapıyorlar birebir, isimler geçiyor. Fotoğraflar var mesela, çok enteresan fotoğraflar, o asılmayla alakalı vesaire günlük bildiriyorlar. Ve şey, basında çıkan toplam rakamlarla mahkemenin vermiş olduğu kararlar arasında bir iki rakam telaffuz ettiğimizde birbirine çok yakın, çok birebir o dönemi anlatıyorlar.
1: Peki Sayın Hocam, bu yargılamalar sırasında Sultan II. Abdülhamit bu olaylar boyunca nasıl bir strateji izliyor? Yani ne yapıyor?
0: Sultan zaten 27
1: sessizce
0: Nisan'da,
1: bekliyor mu?
0: Şöyle, 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit Yıldız Saray'dan alınıp bir faytonla Sirkeci'ye getiriliyor. Orada trene bindiriliyor ve Selanik'e, Alaaddin'in köşküne gönderiliyor. Dolayısıyla olay tahttan indirildikten o günden sonra Sultan Abdülhamit yok artık İstanbul'da. Ondan sonra yargılamalar başlıyor peyderpey. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit Selanik'te sürgünde bulunduğu sırada bu yargılamalar, kimler öldürdü vesaire, bunlar hakkında çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. O Alaaddin Köşkü'nde bulunduğu sürede zaten günlük gazete eline geçmiyor. Dışarıda ne olup bittiğinden haberdar değil. Dolayısıyla bu noktadaki tepkisinin ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Ama hocam, hep deriz ki, konuşuruz programlarda. Yıldız Teşkilatı, Sultan Abdülhamit'in istihbaratı iyidir, istihbarat kurdurdu vesaire. Bu haberlerden bir haber olması, bu olaylardan biraz garip değil mi?
0: Ama şöyle düşünün, 1908 süreci noktasında bunu söyleyebilirsiniz. Yani şu soruyu şöyle sorursanız çok güzel bir soru olur. Sultan II. Abdülhamit'in Yıldız İstihbarat Teşkilatı, 1908, yani 3 Temmuz 1908 Jöntürk ihtilalini başlatan Makedonya bölgesindeki bu Jöntürk hareketine mensup olan subayları görmedi mi? İşte niye bunlara müdahale etmedi vesaire? Niye haberi
1: yoktu? Çok güzel düzelttiniz.
0: Dolayısıyla orada bu noktada o zaman Yıldız İstihbarat Teşkilatı diye adlandırılan, aslında resmi böyle bir adlandırma yok, abartıldı mı acaba? Dolayısıyla böyle bir efektif, gerçekten işlevsel anlamda sahaya hakim bir istihbarat örgütü teşkilatının olmasını sorgulamamız mı gerekiyor diye bu karşı bir soruyla bunu gündeme getirebiliriz. Ondan sonra yani 23-24 Temmuz'dan sonra artık Sultan II. Abdülhamit sarayda oturuyor. Dolayısıyla jurnal da gelmiyor artık saraya. Bir şey var, Bağbali'de başbakan var. İşte bu önce Said Paşa, Kamil Paşa'lara mesela devam edecek. Daha sonra Hüseyin Hilmi Paşa olacak. 30 Mart vakası patlak verdiğinde. Dolayısıyla o süre zarfında ilgili hükümetler, onların istihbaratları bu hadiseleri niye takip etmedi diye sorabiliriz. Yoksa saray artık 24 Temmuz'dan itibaren formal bir hale geliyor. Meşrutiyetle idare ediliyoruz. Birinci derecede siyasetten de, askeriyeden de veyahut işte istihbaratta da sorumlu olan hükümetin kendisidir. Başbakandır. Saray ve Sultan II. Abdülhamit artık anayasayla birlikte bir köşeye çekilmiştir. Hı hı. Onun için biz 1908 öncesi ve sonrasını böyle kesin çizgilerle ayrıştırıyoruz.
1: Anladım hocam. Bununla beraber sizin yeni çalışmanızın da aynı zamanda bir konusu olan,
0: evet,
1: Kızıl Sultan meselesini sormak istiyorum.
0: Tabii, sorun.
1: Kızıl Sultan ne zaman, tam da bu dönemde mi derdi?
0: Şöyle,
1: ve bu söylem nasıl üretildi? Kimler tarafından yaygınlaştırıldı?
0: Güzel.
1: Yakında bir kitabınız kitabınızda çıkacak.
0: Evet, onun,
1: tam da bu konuyla ilgili. Bunu da duyurmuş oldum değerli
0: tarihseverlere.
1: Yine sizi bu konuda ağırlamak isteriz.
0: İnşallah.
1: Bu konu ve özelinde Kızıl Sultan söyleminin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasının, tabii, bağlantısı var mı?
0: Çok güzel. Bununla ilgili çok somut bilgilerimiz var. Dolayısıyla sizin vesilenizle de yeni birkaç ay içerisinde çıkacak olan kitabımızı duyurmuş olalım. Bu Sultan II. Abdülhamit hakkında kullanılan Kızıl Sultan, Gök Sultan, Ulu Hakan kavramlarının ortaya çıkması. 1890'lar 2020'ye kadar, günümüze kadar getiriyorum.
1: Evet.
0: Orada
1: bayağı kapsamlı bir çalışma.
0: Çok kapsamlı yani. Ortalama Word olarak 350 sayfa oldu. Bu kağıt olarak basıldığında belki 500 sayfa olacak. Orada çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Bu Kızıl Sultan kavramının ortaya çıkması 1890'lı yıllara, 97'ye tekabül ediyor. Fransız Albert Vandal diye bir tarihçi bunu ilk defa kullanıyor. Daha sonra bizim Jöntürk matbuatı, Jöntürkler bu kavramı alıp bu ve bunun türevi olan diğer olumsuz kavramları Sultan II. Abdülhamit aleyhinde kullanıyorlar. Çıkardıkları gazeteler, yazdıkları kitaplar, risalelerde Sultanahmet yönetimini ve Sultanahmet'i şahsiyet olarak böyle tahkir etmek, toplum gözünde küçük düşürme adına bu kavramları kullanıyorlar. Bir siyasi hareket olarak yönetime karşı mücadele ederken 1908 sürecinde bu propaganda çok etkili oluyor. Tabii özellikle yeni generasyon, yeni nesiller bu Jöntürklerin Avrupa'da çıkardığı gazeteler, yazdıkları metinleri okuyup Abdülhamit yönetimine karşı tavır takınması, ondan nefret etmesi, ona karşı bilinçlenmesi bu tür metinler üzerinden oluyor. Dolayısıyla Vanda'nın başlattığı bu Kızıl Sultan kavramı daha sonra Jöntürkler ve İttihatçılar tarafından da kabul görüyor. Ondan sonraki süreçte özellikle bu 1909 31 Mart vakası sırasında önemli bir ayrıntı. O günkü İttihatçılar ve diğer Abdülhamit muhalifleri bu isyanı Abdülhamit çıkarttı diye düşünüyorlar. Ve onun üzerine tekrar 1909 30 Mart vakası sürecinde ve sonrasında Abdülhamit aleyhinde sürekli bunu gündeme getiriyorlar. İşte Kızıl Sultan isyanı çıkarttı, anayasal yönetimi askıya tekrar almak istedi ama ordu geldi. Bu isyanı bastırdı ve bu şekilde anayasal yönetimi kurtardı diye haberler yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Günün işte tiyatro eserlerinde, şiirinde, karikatürlerinde falan 30 Mart vakası sürecinde doğrudan Sultan Abdülhamid'i itham eden ve onu aşağılayan yorumlar yapılıyor. Daha sonraki süreçte özellikle 1923 sonrasında Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Sultan II. Abdülhamit karşıtlığı ve Osmanlı Devleti'nin tabiri caizse ötekileştirilmesi, reddedilmesi bu iki şey üzerinden gerçekleştiriliyor, kavram üzerinden. Yani bir Sultan II. Abdülhamit'in Kızıl Sultanlığı ve devleti tabiri caizse yanlış idaresiyle, müstebit idaresiyle felakete götürdüğü iddiası ve bunun günün sonunda Osmanlı Devleti'nin de bundan etkilenerek uzun süreden Abdülhamit'ten öncesinde de başlayan bir kısım sorunlarla felakete gittiğini ve onun için biz cumhuriyeti kurmak zorunda kaldık gibi bir iddiayı tabiri caizse gündeme getirme adına Kızıl Sultan ve olumsuz Abdülhamit algısını cumhuriyet döneminde de 30-40'lı yıllara kadar devam ettirdiler. Özetlemeye çalışıyorum burada. Ondan sonraki süreçte özellikle Demokrat Parti'nin kurulması 1950'li 60-70'li yıllarda dışarıda kalan, çevrede kalan bir kısım sosyal gruplar da Demokrat Parti ile birlikte hareket ederek bir olumlu Abdülhamit ve Osmanlı imajını gündeme getirmeye başlıyorlar. Ve bu daha sonraki süreçte 80 ihtilali nihayetinde AK Parti hükümeti döneminde yavaş yavaş Sultan II. Abdülhamit hakkındaki olumlu algı, imaj en yüksek derecede kabul edilen bir düşünce haline geliyor. Ulu Hakan ilk defa Necip Fazıl kullanıyor 1965'te. Bir de Nihal Atsız ilk defa olumlu bir Sultanahmet portresi 1940'lı yılların ortalarına çizmeye başlıyor. O da 56'da Gök Sultan makalesini yayınlıyor. Dolayısıyla 1950'li yılların ortasında Gök Sultan adı üzerinden böyle bir olumlu Abdülhamit resmi oluşturuluyor. Necip Fazıl'lar, işte Kadir Mısıroğlu vesaire gibi 1960-70'li yıllarda, 80'li yıllardaki çıkan bir kısım gazete, dergilerle vesaire Abdülhamit olumlu olarak Türkiye'de daha gür sesle gündeme getirmeye başlanıyor. İktidar değişikliğiyle birlikte gelen hükümetlerin de bu olumlu Abdülhamit resmine veya iddiasına destek vermesiyle birlikte zamanla Ulu Hakan ve olumlu Abdülhamit algısı tabiri caizse ağırlık kazanmaya başlıyor. Çok fazla ilgi görmeye başlıyor. Tersine Kızıl Sultan veya müstebit hükümdar olumsuz Abdülhamit algısı da yavaş yavaş kan kaybetmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Ve günün sonunda 2020'lere geldiğimizde artık olumlu Abdülhamit algısı, Ulu Hakan algısı Türkiye'de birçok kesim tarafından artık ağırlıklı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Tersine olanlarsa daha az bir seviyede.
1: Tabii bu konuda tarihçilerimizin araştırmaları da oldukça yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Yeni çalışmalarda.
0: Akademiye bu noktada onu bence belirtmeliyim. Çok daha makul bir Sultanahmet profili çiziyor akademiye. Çalışan tarihçi, yakınca hocalarımızın Abdülhamit resmi, Abdülhamit tasviri algısı daha makul ve mantıklı. Ne o erken dönemde iddia edildiği gibi bir Kızıl Sultan, ne de son dönemde iddia edildiği gibi böyle tüylü pak her şeyiyle mükemmel işte bir Ulu Hakan resminin tarihi veri anlamda gerçek olmadığı noktasında bir görüş ortaya çıktı. İkisinin ortasında günün şartlarına göre devleti yaşatmaya çalışan bir Osmanlı hükümdarı profili daha ağırlıklı ve makul görüş olarak akademiyada yapılan çalışmalarla gündeme getiriliyor. Ama popüler tarih ve popüler tarih etkisinde kalan bir kısım akademisyenler ısrarla Sultanahmet'in bu Ulu Hakan algısına destek vererek gündemde kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla orada da kendilerine göre bir karşılık alıyorlar.
1: Kıymetli hocam, şimdi sorularımız da var. Hal fetvası alınırken meşruiyetin nasıl üretildiğini, hukuki argümanların ya dini argümanların nasıl kullanıldığını satır aralarında anlattınız. Ama günün sonunda aklıma şu geliyor. Bütün yaşananlarla beraber aslında bütün hazırlanan bir süreçte Abdülhamit'in hal edilmesi kaçınılmaz mıydı?
0: Şöyle, eğer hareket ordusunun, şöyle düşünün, hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, şimdi mevcut tarih örgüsü üzerinden konuşuyoruz. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, kontrolü ele alması, dolayısıyla devamında meclisteki ilgili süreci de bu subayların ve komutanların takip etmesi denkleminde hal fetvası tutarlı olabilir. Yani Abdülhamid'in hal edilerek tahta indirilmesi tutarlı olabilir. Çünkü öteki türlü daha şahinler vardı. Yani Sultanahmet'in işte öldürülmesi vesaire daha ağır görüş sarf edenler de vardı. Yani o anlamda Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilerek Selanik'e gönderilmesi bu denklem içerisinde mantıklı geliyor. Yoksa dediğim gibi yani hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla oraya gelmemesi gerekiyordu bu hadisenin. Hep ben hadiseye o noktada yaklaşıyorum. Özge Hanım. Yani Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini gerektirebilecek bir rolü yok burada. haksız yere tahttan indirildi, gereksiz yere tahttan indirildi ve Halk Fetvası kendi içerisinde tutarsız bir metin, alış süreci tutarsız bir metin, Osmanlı anayasasına göre son derece sorunlu bir süreç. Dolayısıyla bütün bu sorunlarla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilip ona bir zarara verilmeden Selanik'e sürgün edilmesi kendi içerisinde makul bir çözüm gibi duruyor. Yoksa bu aslında böyle olmaması gerekiyordu. Yani Sultanahmet'in bu olaydan dolayı mesul tutulup tahttan indirilmemesi gerekiyordu.
1: Kıymet, ama şu açıdan sordum hocam. O kadar düzgün ve nizamlı bir şekilde bir meşruiyet üretilmiş ki zaman içerisinde. Bu kaçınılmaz sonuca doğru gitmiş. Bir de tarih gönüllerinden Arzu Şebnem Sever'in çok selamlar tekrar Köln'e. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Yine bununla ilgili bir sorusu var. Demiş ki hocamıza sorum, hemen bağlayayım bu konuyla ilgili. Dönemin tanıklarına göre Sultan Abdülhamit hal kararı kendisine okunduğunda bu suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapmış? Hangi tarihi sözler söylemiştir diyor. Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle, onunla ilgili elimizde çok detaylı bilgi var. Yani de birkaç şahitten geliyor. Son derece metin karşıladı. Bundan sonra ne olacak benim durumum, ailevi durumum? Orada şeyi de söylüyor tabii. Bu hadiselerle benim alakam yoktur vesaire. Bunu da söylüyor. Ondan sonra işte bu Çırağan Sarayı'na geçmek istediğini söylüyor vesaire. Ve nihayetinde kabul edilmiyor. İşte Selanik'e gönderileceği karar verilince süreç ondan sonra yolculuk hazırlıklarına başlanıyor ve gönderiliyor. Yani orada Sultan II. Abdülhamit gelen heyete karşı böyle bir saygısızlık, onları aşağılama, hiç böyle bir şey yok. Son derece mesela ilginçtir, Karasu tam tersi bir profil çiziyor diyor.
1: Emanuel Karasu.
0: Tabii şey diyor işte, böyle zayıflamıştı diyor, işte çökmüş bir vaziyette, yani benim durumum ne olacak falan, böyle biraz daha kendisini acındıracak bir pozisyona düştüğünü abartıyor. Diğer şahitler böyle bir şey söylemiyor.
1: Gerçekçi mi? Abartılı.
0: Yok, abartıyor. Kesinlikle abartıyor. Ben mesela o kitapta onunla ilgili bir bölüm var. Yani bu Hal Fetvası'nın takdim edilmesi sırasında Karasu'nun iddiaları ve diğer şahitlerin anlattıkları. Yani orada Sultanahmet son derece metin karşılıyor. Bu, yani tabiri caizse kısmet, kader böyleymiş. Dolayısıyla bundan sonra ailem, benim durum ne olacak? Olayla bağlantısını reddediyor. Ve ondan sonra fetvayı kabul ediyor ve daha sonra Selanik'e sürgüne gönderiliyor. Yani orada benden sonra devleti 10 yıl idarede görüyor falan, onlar hep sonradan abartılan, uydurulan şeyler. O tür rivayetlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bizim Türkiye'de bu çok yapılıyor. Böyle çok değer verilen bir kısım tarihi karakterlerin ardından birileri bu tür iddialar, bu tür ne diyelim, cümleler gündeme getiriyorlar ve ona mal ediyorlar. Ondan sonra halk da bunun tarihi gerçekmiş gibi kullanarak günümüze kadar getiriyor.
1: Bir de şöyle iddialar var hocam. Sultan Abdülhamit'in sürgünü onun için bir güvenlik önlemiydi aslında. Yani bir izolasyondu, bir güvenlik önlemi olabilir Selanik'e sürülmesi.
0: Yok, bence öyle değil.
1: İddialar da var.
0: Yok yok, o doğru değil. Direkt şey, yani Selanik çok önemli. Bence Selanik şöyle önemli. İttihat Terakki'nin ve Jön Türk Hareketi'nin merkezi. Hı hı. Dolayısıyla sembolik anlamda İttihat Terakki'nin merkezi olan şehirde Sultanahmet'in tutulması bir şeydir bence. Ona verilmiş bir cevaptır. İstanbul'un dışına çıkartılması yine, yani Sultanahmet iddialı bir karakter. Belki işte tekrar tahta geçme durumu olabilir. Dolayısıyla onun İstanbul dışına çıkartılması mevcut yönetim açısından da aslında bir güvenlik olarak düşünülebilir. Bir çözüm olarak düşünülebilir. Yoksa Sultanahmet'in hayatının korunması vesaire, bu çok şey bir iddia. Fantastik bir iddia, doğru değil. Direkt onu mümkün olduğu kadar uzağa çıkartarak merkezi bence garanti altına alıyorlar. Mesela o şey var. Önemli bir husus, hani meşhurdur, siz de duymuşsunuzdur. Sultanahmet sözde tahttan indikten sonra işte 10 yıl idare edin, onunla ilgili bir söz vardır. Bakalım idare edebilecek miyiz? Dikkat edin, 10 yıl.
1: Öyle bir söz var mı?
0: Hayır.
1: Gerçek mi?
0: Ben rivayeten sonradan uydurulduğunu düşünüyorum. Şöyle, mantığı şu. 1909, yani 1908 veya 9, 1918, yani İttihat Terakki'nin 10 yılına tekabül ediyor. Yani Sultanahmet sanki 1909'da İttihat Terakki'nin 10 yıl iktidarda kalacağını görerek, yani tabiri caizse bir keramet gösterdiği mesajı vermek istedim. Bu fantastik. Bu iddialara çok fazla itibar etmemek lazım. Ben gördüğüm kadarıyla o Hal Fetvası'nın verildiği sırada orada bulunan farklı insanların rivayetinde son derece metin bir şekilde karşıladığı, olayı, mesuliyetini reddettiğini, dolayısıyla bundan sonra ne olacak benim durumum, ailevi durumum noktasında garanti istedi. Daha sonra kendisine Selanik kararı bildikten sonra akşam faytona bindirilip daha sonra istasyona Sirkeci, trenle de Selanik Aletili Köşkü'ne gönderiliyor.
1: Ne yapıyor hocam Selanik'te?
0: Orada tecrit uygulanıyor. 1912 Balkan Savaşı'nın o sonlarına kadar orada kalıyor. Günlük gazete verilmiyor mesela, o çok önemli. Adeta dünyadan tecrit ediliyor. Bilmiyor mesela Balkan Savaşı'nın başladığı, Selanik'in tehlikede olduğunu bilmiyor. Daha sonra öğreniyor. İlk gittiğinde maalesef çok hazırlıksız bir mekana götürülüyor. Çok ciddi anlamda içeride eşya eksikliği var. Zorluk çekiyorlar bir iki ay. Daha sonra peyderpey eşyalar temin ediliyor. Dolayısıyla orada Sultan II. Abdülhamit biraz fiziki anlamda mağdur ediliyor. Onu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani hazırlık yapılmadan Sultan Hamit götürülüp böyle boş bir saraya, bir konak daha doğrusu, saray demeyelim de halen biliyorsunuz o Selanik'te vardır orası, eyalet yönetim binası olarak tam tepede duruyor. Fotoğrafları da vardır sağda solda. Orada boş bir mekana götürülüyor. Peyderpey gerekli ihtiyaçlar karşılıyor ama bir hükümdar o muameleye tabi tutulmaması gerekiyordu. Daha hazır bir mekana götürülmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben.
1: Evet hocam. Peki Selanik'e gidiyor. Sonra İstanbul'da ne gibi değişiklikler oluyor? İstanbul'un tepkisi.
0: Mehmet Reşat hükümete geliyor. Hı-hı. Hükümdar oluyor. Ondan sonraki süreçte İttihat Terakki, biliyorsunuz mesela orada da şöyle bir tarihçiler arasında şey var, yorum farkı var. Yani İttihat Terakki doğrudan iktidara geldi mi, gelmedi mi? Mesela bir kısım tarihçiler diyor ki Babı Ali baskınından sonra İttihat Terakki iktidara geldi. Ondan sonraki süreçte. Dolayısıyla ondan önce İttihat Terakki hükümette değil. Ben buna doğru bir yorum olarak yaklaşmıyorum. Yani şöyle, evet doğrudan Babı Ali baskınından sonra İttihat Terakki hükümeti devralmıştır. Said Halim Paşa örneğinde olduğu gibi. Fakat ondan önce 1908 Yöntürk İhtilali'nden sonra, bakın Özcan'ım bu çok önemli bir ayrıntı. 1908 Yöntürk İhtilali'nden sonra 24 Temmuz'dan itibaren hükümetler kuruluyor. Said Paşa, Kamil Paşa birkaç defa gidip geliyor. Ondan sonra Hüseyin İlmi Paşa, bir ara Tevfik Paşa, sonra işte Hakkı Paşa vesaire devam ediyor hükümet. O süre içerisinde İttihat Terakki Merkezi Umumi Teşkilatı, yani partinin merkezini İstanbul'a naklediyor Selanik'ten. Ve İstanbul'da Bağbali'ye yakın bir yerde bir merkez binası tutuyorlar veya alıyorlar. Oradan hükümeti takip ediyorlar. Atamaları takip ediyorlar. Hatta Hüseyin İlmi Paşa dahil, Kamil Paşa dahil, bunların sadrazam olması noktasındaki isimleri bunlar gündeme getiriyorlar. Özellikle Kamil Paşa'yı mesela çok zorluyor İttihat Terakki. El altından bir kısım kararlar almasına noktasında dayanamıyor. Daha sonra bir genç soruyla hükümetten düşürülmesi var. Hükümetten düşürülmesi oylama sırasında iddiatçı genç subaylar meclis binasına giriyorlar. Bir tane subay kalkıyor bir konuşma yapıyor. Zehir zemberek hükümete hedef olan. Eleştiren. Dolayısıyla İttihat Terakki evet 1913'ten sonra doğrudan iktidara gelmiştir. Ben onun için o 10 yılı 1908-18 arasını İttihat Terakki'nin ilk 5 yılı dolaylı olarak hükümete müdahale eden, yönlendiren, arka planda kalan, atamaları yapan, orduya ordu yönlendirmeye çalışan bir İttihat Terakki var. Ama 13'ten 18'e kadar, bunun 4 yılı maalesef Dünya Savaşı ile geçti, hükümete doğrudan gelen bir İttihat Terakki var. Dolayısıyla İttihat Terakki bence asıl 13'ten sonra birinci Cihanharbi'nin sürecinde çok faydalı işler yapmıştır. Doğru işler yapmıştır. Mesela Cihanharbi'ne girmemiz kararı İttihat Terakki doğru bir karar almıştır. Dolayısıyla o anlamda İttihat Terakki'yi takdir etmek lazım. Ermeni tesiri sürecindeki İttihat Terakki'nin kararı doğru bir karardır. Yani İttihat Terakki o tür kararları almasaydı 1908'de o süreçteki gelgitler gibi bir yönetim mekanizması oluştursaydı bugün biz belki de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 800 bin kilometre karelik sınırlar dahilinde bir devlete sahip olmayabilirdik. Dolayısıyla İttihat Terakki o Cihanharbi sürecinde Almanya İttifakı, Cihanharbi'ne giriş kararı vesaire gibi o süreçteki aldığı kararlar öncesi hatalarını telafi ettiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Ve nihayet de milli mücadeleyle birlikte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Yani o süreçte İttihat Terakki'nin ikinci 5 yılı doğrudan iktidardır, hükümettedirler ve Cihanharbi sürecinin de mimarları, hı hı, ittifak dahil. Ve orada da doğru hareket ettiklerini düşünüyorum siyaseten.
1: Son 5 yıl, daha doğrusu şöyle sorayım. Sultan Abdülhamit'in yerine geçen Mehmet Reşat Paşa'yı kim tercih etti, neden tercih etti? İttihatçılar mı getirdi?
0: Şöyle, Osmanlı'da biliyorsunuz ekberiyet usulü. Kim sultan olacak, hükümdar olacak bellidir. Ailedeki en büyük erkek kişi mevcut hükümdar diyelim ki tahttan indirildi ve öldükten sonra tahta geçecektir. Dolayısıyla Mehmet Reşat Sultan II. Abdülhamit hükümdar olduğu dönemde veliaht olarak adlandırılıyor. Sultan Hamid'e bir şey olduğunda Mehmet Reşat tahta geçecekti. Yani

0: Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine 5. Murat geçti. 5. Murat büyük kardeş olarak hükümdar olduktan sonra Sultan, yani genç Abdülhamit, Veliaht Abdülhamit Efendi veliaht oldu. Daha sonra Murat akıl berekesini yitirdi. Devletten sonra hükümdar olamayacağı, devleti idare edebilecek akıl sağlığına sahip olmadığı için otomatik olarak tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Abdülhamid Efendi geçiyor. Burada da darbeyle Abdülhamid tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Mehmet Reşat Efendi hükümdar oluyor.
1: Şu yüzden sordum hocam, o zaman Mehmet Reşat hukuki olarak yani kanunen de veliaht olduğu için geçiyor ama İttihat ve Terakki ile arası nasıl?
0: Arası iyi, hiç sorun çıkarmıyor. Bir de bu tabii İttihat Terakki'nin işine geliyor. Yani Abdülhamid gibi iddialı bir karakter, devleti yönetmeye çalışan, müdahale eden, tabiri caizse ben devleti idare ederim gibi bir baskın karakter değil Mehmet Reşat. Yaptığı sadece Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak, zaten kendisi de bunu söylüyor. İttihat Terakki'nin almış olduğu kararları onaylamak vesaire. Dolayısıyla yönetimde etkili olmak, yönlendirmek vesaire hiç böyle bir iddiası yok.
1: Diyor ki yani sembolik olaylar oldu, değişim kaçınılmaz.
0: İşte meşrutiyet sürece... yönetiminde zaten hocam oradan biz bunu izah ediyoruz. Yani 1908'den sonra 23 Temmuz'dan 24 Temmuz'dan itibaren artık Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde olduğu gibi anayasal bir yönetime sahip. Mecliste idare ediliyor. Dolayısıyla hükümdar sarayda oturacak. Sembolik anlamda yetkisi var. Devleti başbakan yani hükümet ve meclis idare edecek. Mehmet Reşat da bu anlamda bir meşrutiyet hükümdarı.
1: Evet.
0: Mesela Abdülhamit eğer tahttan indirilmeseydi mesela, bunu da konuşabiliriz.
1: Evet.
0: İndirilmeseydi
1: son birkaç
0: büyük
1: dakika,
0: ihtimalle...
1: 2-3 dakikam son sorumuzda
0: tabii,
1: konuşacağımız
0: tabii. Ben
1: bu
0: mesela olsun. Onu çok açık yürekle şöyle cevaplandırayım. Sultanahmet akıllı bir insan. 1908 Jöntürk ihtilalinden sonraki mevcut durumun farkında. İttihat Terakki'yi de biliyor. Dolayısıyla bundan sonra eğer Otomat Fakası olmasaydı, süreç devam etseydi Sultanahmet Yıldız Sarayı'nda oturacaktı. Hiçbir şeye karışmayacaktı. İttihat Terakki ve diğer meşruti hükümetler kimse onlar devleti idare edecekti. Arada bazı sürtüşmeler olabilirdi. Anayasanın vermiş olduğu bir kısım yetkilerden dolayı. Ama onun dışında Sultanahmet İttihat Terakki ve diğer gruplara asla bir şey çıkarmayacaktı. Çünkü meşrutiyet ilan edildikten sonra kendisi bunu zaten söylüyor.
1: Meşrutiyete
0: inandığı,
1: şey.
0: Evet. Anayasal yönetime inandığı. Dolayısıyla evet. Abdülhamid bu anlamda çok akıllı bir insan. Dolayısıyla devam etseydi şayet vefat edene kadar 1918'e kadar hükümdardı. Yine doğrudan hükümetten yönetimden sorumlu olacaktı. Meclis olacaktı. Çok Abdülhamid bunlara karışacağını ben düşünmüyorum. Çünkü evet. Artık eski Abdülhamid yok. Şartlar değişti. Bunun farkında Sultanahmet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Millet zannediyor ki genelde şöyle Sultanahmet eğer kalsaydı, yaşasaydı devleti kendisi yönlendirdi. Hayır böyle bir şey yok. Sultanahmet bunun farkında. 1908'de itibaren artık geri planda. Çünkü meşruti yönetim var, anayasal yönetim var. Hükümet devleti idare ediyor.
1: Kıymetli hocam, bir devrin, kritik bir devrin kapanışını ve giden yolu çok detaylı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür
0: rica
1: ederiz. Eminim daha çok konuşulacak şey var süremiz olsa.
0: Biz sabaha kadar konuşuruz
1: kesinlikle.
0: Eğer az ederseniz.
1: Zaten kitaplarınız çok kıymetli bir şekilde detaylı anlatıyor. Daha detaylarını öğrenmek için hocamın kitaplarını da edinin lütfen. İçinde detayları görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Şeref verdiniz.
0: Rica ederim.
1: Bu kritik konuyu bize bilinmeyen taraflarıyla da sizin gözünüzden anlamış olduk. Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Değerli tarihseverler, tarihin bir kırılma noktası olan Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci bilinmeyenleriyle beraber Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla konuştuk. Bu saate kadar sizler de eşlik ettiniz. Sorularınızla çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizlerle olduğunuz için önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ama belki de asıl soru şu, biz gerçekten yıldızlara mı bakıyorduk, yoksa onlar mı bize bakıyordu? Karanlığın içindeki o sessiz ışıklar sadece uzak güneşler mi, yoksa çözülmemiş bir sırrın parçaları mıydı? Tarih boyunca her medeniyet göğe bir anlam yükledi, her çağ ona başka bir isim verdi. Ama hiçbiri o derin sessizliği tam olarak açıklayamadı. Ve sonra bir gün insanlık sadece bakmakla yetinmedi, dokunmak istedi. Gökyüzü artık bir hayal değil, bir hedefe dönüştü. Ama belki de en büyük bilinmeyen hala orada duruyor. Biz uzayı keşfetmeye mi çıktık, yoksa kendi karanlığımızı aydınlatmaya mı?
1: Bir zamanlar insanoğlu yönünü bulmak için gökyüzüne baktı. Karanlığın içindeki yıldızlar sadece birer ışık değil, yol gösteren işaretlerdi. Sonra o bakış değişti. Gökyüzü artık sadece yön değil, anlam arayışının da adresi oldu. İnsan orada yaratıcıyı, kaderi, hatta kendi varlığının nedenini aradı. Ama bugün bakışımız yine değişiyor. Artık gökyüzüne bakan gözler sadece merak etmiyor, hesap yapıyor. Neden mi? Baksanıza, günümüzde yıldızların yerini uydular, hayallerin yerini veriler aldı. Uzay artık romantik bir bilinmezlik değil, enerji hatlarının, veri akışının, güç mücadelesinin de yeni sahnesi. Peki bu dönüşüm bize ne anlatıyor? 21. yüzyılın yeni uzay anlayışı keşfetmek mi, kontrol etmek mi? Belki de soruyu şöyle sormalıyız. Biz hala yıldızlara mı bakıyoruz, yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi izliyoruz?
2: Aslına bakarsanız insanlık ilk günlerinden beri kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığı zaman uyanan duygu meraktı, ilgi ve meraktı. Ve bu merak aslında bizim şu anda çok büyük faydasını gördüğümüz bilimin temelini oluşturdu. Gökyüzüne bakarak evreni anladık ve anladığımız evrenle fiziksel modellerimizi kurduk. Bu modellerle de günümüz dünyasına, teknolojik dünyaya ulaştık. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla o ilk gökyüzüne bakan insanlar aslında bize teknolojik olarak önümüzü açmış oldular.
1: İmgelem gücüdür. İmgelem gücünü daha iyi ifade edersek işte muhayyile olarak da söyleyebiliriz. Ve Yunanca olarak ifade ettiğimizde de fantazma diyebiliriz. Bu neyi kastediyor da bu bize neyi anlatıyor dediğinizde ise gözünüzün önünde olmayanı gözünüzün önüne getirmek demektir. Şimdi niye bu insanı insan yapıyor sorusuna şöyle de cevap verebilirsiniz. Gözünüzün önüne şu anda olmayan neleri getiriyorsunuz? Aslında geleceğinizi getiriyorsunuz. Yani bugün eğer biz bir şekilde bu hayatın içinde kendimizi hep bir yöne doğru götürmeye çalışıyorsak, bu götürmemizin arkasındaki şey gelecekte nerede olacağımızı umut etmemizle ilgili bir şey. Yani umut ediyoruz baktığınızda. O yüzden muhayyile ya da fantazma ya da imgelem gücü insanı diğer bütün hayvanlardan ayıran bir özellik. Ve bu özellik geleceğin belirli bir konumda kendisine nasıl açılacağı sorusunu da aramayı ve bir şekilde önünde bulmayı gerektiriyor. Şimdi bu önünde bulma meselesine daha odaklandığımızda gökyüzü kendisinde bulunduğu düşünülen işaretler üzerinden konuşan bir yer. O yüzden gökyüzündeki işaretleri aslında arıyorlar ve bu aradıkları işaretle de gelecekte kendilerinin nerede bulunacağına ve bugün ne yapacağına karar vermeye çalışıyorlar. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1. 1950'lerden sonra artık uzay insanlığın hayatını etkileyen, insanların hayatını etkileyen bir yer haline geldi. Bunun askeri yönleri, daha sonra sivil ve teknolojik yönleriyle 1950'lerden başlayarak 20. yüzyıl içinde bulunduğumuz 20. yüzyıla kadar aslına bakarsanız etkilerini gördük. Burada neler var? Günlük hayatımızda kullandığımız bütün teknolojiler var. Haberleşmesinden konumlandırmasına kadar. Ama dünya gözlemi, dünya gözlemiyle ilgili yaptığımız, bulduğumuz aslında bilimsel çıktılar. Bunların hepsi bizim insanlık olarak dünyadaki hayat kalitemizi de artırıyorlar. Dolayısıyla 20. yüzyıl artık uzayın bir meraktan öte daha çok ihtiyaca döndüğü bir yüzyıl olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü uzay olmadan insanlık artık dünyada istediğimiz seviyede var olamaz.
2: Gece gökyüzüne bakınca aklınıza ilk ne geliyor? Yalnızlık mı, merak mı?
3: Merak ve sonsuzluk diyebilirim. Yani en basit tanımla güzellik ve sonsuzluk ya.
4: Dünyamız dışında neler yaşanıyor, neler izliyoruz, bizi izleyen birisi var mı merak ediyorum.
5: Yalnızlık da gelmiyor, korku da gelmiyor. Benim aklıma merak geliyor. Çünkü sadece ışığını gördüğümüz ufak noktalar var. Ve o noktaların ne olduğunu, o kadar karanlık derinliğin içinde neler olduğunu şahsen yalnız hissetmeden, korkmadan merak ediyorum.
6: Gökyüzüne baktığımda gördüğüm noktaları, parlak noktaların gezegen mi olduğunu, yıldız mı olduğunu kendince anlamaya çalışıyorum. Takım yıldızlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bu da bende merak uyandırıyor.
7: Gece gökyüzüne bakınca aklıma ne yalnızlık ne merak geliyor. Benim aklıma özgürlük geliyor. Sonuçta bayrağımızda olan ay yıldız gökyüzünde de var. Ve şöyle bir hayal kurarsak eğer, örneğin mesela ayda kendi bayrağımızı görürsek, dünyanın hangi kutbunda, neresinde olursak olalım, o aya bakan herkes aslında bizim bayrağımıza bakıyor olacak. Bu yüzden gökyüzüne bakınca aklıma sadece özgürlük geliyor.
2: Zamanlar yıldızlar birer hikaye, evren ise uzaktan bakılan bir sırdı. Ama insan dünyanın evrenin merkezinde olmadığını keşfetmesiyle uzaya bakışı değişti. Gökyüzü artık sadece anlaşılması gereken bir yer değil, ulaşılması gereken de bir hedefti. Peki bu kırılma nasıl yaşandı? İnsanlık ne zaman sadece izlemekten vazgeçip oraya gitmeye karar verdi? Bu bir bilimsel ilerleme miydi? Yoksa insanın kendi sınırlarını kabullenmek yerine onları aşmaya verdiği bir tepki mi? Belki de mesele hiç uzay değildi. Mesele insanın kibriydi. İnsan evrende merkez olmadığını fark ettiği anda kendi merkezini yeniden kurmak için harekete geçti.
8: Dünyada olan teknolojik gelişmeler, örneğin uçuşun bulunması, işte hava yoluyla bir yer

0: yerlere gitmek, sonra roket, bütün bu gelişmelerin sonucunda bütün bu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kullanarak acaba bu sefer bu merakını gidermek için gidebilir miyiz düşüncesi oluştu ve bunun üzerine çalışmalar başladı. Tabii bu noktada dünyanın dışına çıkmak aslında yani öncelikle belki sadece dünyayı düşündüğümüz zaman biz merkezindeyiz her şeyinde düşüncesinin de birazcık değişmeye başladığını gördük. Ya gördü, insanoğlu bunu gördü ve aslında bunun neticesinde de diğer gezegenlere gitmek, işte Ay'a gitmek veya Güneş Sistemi'nde ötesine gitmek fikri artık gerçekleşmeye başladı.
1: İnsanoğlu belki ilk var olduğundan beri uzayla ilgilenmiş, yıldızlarla ilgilenmiş, gök kubbeyle ilgilenmiş. Yıldızlara bakmış, onları anlamaya çalışmış. Fakat uzaktan bakarak anlamak sizi bir noktaya kadar getirebiliyor. Gerçekten oraya gitmezseniz anlamanız belirli bir seviyede kalıyor. Bizim oraya gitmemiz de aslında roketçiliğin tarihiyle başlıyor. Çünkü insanoğlunu yer yüzeyinden, bu yer çekiminden kurtarıp da uzaya çıkaracak olan tek teknoloji roketler. Ve roketçiliğin tarihi 1800'lerin sonunda başlıyor. 1950'lerde artık bizi uzaya çıkarabilecek seviyeye ulaşıyor. Ve ilk defa insanoğlu uzaya 1957 yılında ulaşıyor. Sputnik uydusuyla. İnsanın kendisini 1961 yılında Yuri Gagarin'le biliyorsunuz yolluyor. Ve Ay'a inişimiz 1969. Dolayısıyla aslında roketçiliğin gelişmesiyle 1900'lerin ikinci yarısında diyebilirsiniz. Şu anda insanoğlu uzaya ulaşıyor. Ulaşıyor da ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünya çevresinde bir takım işler yapıyor. Uydularıyla dünyayı gözlüyor. Ne yapıyor? Dünyayı anlamaya çalışıyor. Dünyanın bilimsel olarak dünya ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütüyor. Bununla ilgili onun ötesinde teknolojik gelişmeler de var. Uzayda yaptığımız, oluşturduğumuz bunları günlük hayatımıza da indirgedik. Bunun da ötesinde aslında uzayda geliştirdiğimiz teknolojiler dünyada da kullanılıyor. Dolayısıyla insanlığın yeryüzünden kopup da uzaya gittiği yıllar 1950'lerden itibaren aslına bakarsanız yeni bir kapı açmış bulunuyor ve artık uzaya uzaktan değil, içinden bakarak anlamaya çalışıyor.
2: 16. yüzyılda heliosentrik modelle başlayan zihinsel kırılma, birkaç yüzyıl içinde insanlığı gökyüzüne bakmaktan ona ulaşmaya taşıdı. 1609'da Galileo Galilei teleskopla Jüpiter'in uydularını keşfederek her şey dünyanın etrafında dönmüyor gerçeğini somutlaştırdı. 1687'de Newton'un evrensel çekim yasası gökyüzüyle yeryüzünü aynı fizik kurallarına bağladı. Bu teorik zemin 20. yüzyılda teknolojik sıçramaya dönüştü. 1903'te Konstantin Tsiolkovski roket denklemini ortaya koydu. 1942'de ilk balistik roketler uzayın sınırına ulaştı ve 1957'de Sputnik 1 launch'la insanlık ilk kez dünyanın dışına iz bıraktı. 12, 11, 10, 9. Sadece 12 yıl sonra 1969'da Apollo 11 Moon Landing'le insan Ay'a ayak bastı. Yaklaşık 384 bin kilometrelik bu yolculuk, milyonlarca parçadan oluşan bir teknolojik sistemin kusursuz işlemesiyle mümkün oldu. Bugün uzay artık sadece keşif alanı değil. Dünya yörüngesinde aktif 8.000'den fazla uydu bulunuyor ve küresel ekonominin trilyonlarca dolarlık kısmı doğrudan bu altyapıya bağlı. Yani insanlık birkaç yüzyıl önce merkez olmadığını keşfettiği evrende bugün yeni bir merkez kurmaya çalışıyor.
3: 1957 Sputnik 1, insanlık ilk kez kendi yaptığı bir nesneyi gökyüzüne gönderdi. Ama o küçük metal küre sadece dünyanın etrafında dönmüyordu. Aynı zamanda güç dengelerinin de etrafında dönüyordu. Yani o küre bilimin zaferi mi, yoksa Soğuk Savaş'ın gökyüzüne taşınmış yeni cephesi miydi? Ve sonra 1969'da

Apollo ile insan ilk kez başka bir gök cismine, Ay'a ayak bastı. Böylelikle yaklaşık 384 bin kilometrelik bir mesafe aşıldı. Ama asıl aşılan mesafe insanın zihnindeydi. Çünkü o gün kırılan şey sadece fizik kuralları değildi. İmkansız dediğimiz sınırın ta kendisiydi. Bugün ise geri dönüp baktığımızda şu soruyla karşı karşıyayız. Uzay çalışmaları gerçekten insanlığın ortak ilerleyiş hikayesi mi, yoksa rekabetin ve güç arayışının yeni bir sahnesi mi? Belki de cevap geçmişten bugüne uzanan o kırılma anlarında saklı.

Roketçiliğin gelişmesi uzay çalışmalarını aslında ilerletti. Roketçilik olmadan uzaya ulaşamıyoruz. Roketçiliğin de gelişme sebebi aslına bakarsanız 1945 yılından sonra oluyor daha ziyade. Bu da balistik füzeleri geliştirme motivasyonu, yani askeri sebepler. Çünkü balistik füzelerle siz bir takım başlıkları çok uzak noktalara çok hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli fayda sağlıyor. İşte bu balistik füzelerin gelişmesi artık öyle bir noktaya geldi ki 1950'lerin ortasında. Rusya dedi ki ben biraz daha enerji vermek suretiyle bu balistik füzeyi kullanarak uzaya ulaşabilirim, uzaya bir uydu atabilirim dedi. Ve dolayısıyla bunu yapmasının esas motivasyonu bence meraktan öte bu işi yapabildiğini göstermekti. Dolayısıyla bu savaşlar ve savaşlardan sonra bu askeri rekabet, stratejik rekabet aslında uzay çalışmalarını da inanılmaz derecede hızlandı diyebiliriz. 1960'larda, 70'lerde de devam etti. Soğuk Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında inanılmaz bir yarış vardı. 1960'larda çok kızıştı bu yarış. Amerika'nın bunu kazanmasıyla diyebiliriz, aya inişle aslında son buldu diyemeyiz. Devam etti. Ama biraz yavaşlayarak devam etti 1970'lerde ve 80'lerde. Fakat 1980'lerde Amerika artık uzayı daha fazla hegemonyası haline getirdi. Uzay mekiği programıyla ve biliyorsunuz uzay istasyonu programıyla Rusların önüne geçmeyi başardı.

0: geçmişte de bu topraklarda gökyüzüne bakmak sadece merak değil, bir ilimdi. Mesela Takıyüddin İstanbul'da kurduğu rasathanede yıldızları kayda geçiriyor, zamanı ve hareketi ölçüyordu. Ve o tartışmalı hikaye. Lagari Hasan Çelebi rivayete göre barutla çalışan bir düzenekle göğe yükseldi. Ne dersiniz? Bu topraklarda deneysel bilim sandığımızdan daha cesur denemeler yapmış olabilir mi?
1: Bu topraklarda doğa felsefesinin ya da bilimin nasıl kök saldığı konusu çok derindir aslında. Çok daha belirleyici ve etkilidir. Yani siz Takıyüddin'e Rasıt'tan bahsettiniz. İşte kendisinin en belki de üretken olduğu dönemler 1585 gibi bir tarih. O tarihte Takıyüddin'in yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi hep İstanbul Rasathanesi olarak ifade edilir. Ve Takıyüddin'e Rasıt sanki İstanbul Rasathanesi üzerinden anlaşılıyor ama Takıyüddin'e Rasıt'ın yaptığı çok daha önemli şeyler var. Yani bunların mesela başında gelen nokta şudur. Milattan önce 3000'li yıllardan başlayan, ki niye 3000 tarihini veriyorum, Mezopotamyalılardan kalan ve bildiğimiz elimizdeki en eski matematik içerikli tablet milattan önce 3200'e ait. 3200 tarihinden başlayan bu matematik serüveni kendisini 60'lı taban üzerinden gösterir. Yani 60 sayısı bu anlamda, hani bizim birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı dediğimiz yerde birler basamağı olarak ifade edilen yer aslında 60'ı temsil eder. Onun yanındaki 60'ın karesi 3600 olarak gider. Bu sistem oturup da tüm o gündeme, kendinden sonra gelecek olan matematiği belirlediğinde bunun içinde astronomi de dahildir. Ve bugün saatleri kullanırken ya da 360 derecelik bir daireden bahsederken 360 değerini oraya atfediyor olmamızın sebebi en temelde Mezopotamyalılara gider ve milattan önce 3000'li yıllardan başlayıp Takıyüddin er-Rasıt'a kadar olan dönemde tüm astronomi metinlerine doğuda ya da batıda, Çin'de bile gitseniz, Hindistan'da da gitseniz her zaman 60'lık taban üzerinden hesap yapılır. Takıyüddin er-Rasıt'ın bu şekildeki bir gözlem tekniğini geliştirmesinin o dönemde Avrupa'daki en önemli gözlemci olan Tycho Brahe'nin, ki Kepler'inde kendi yanına gidip gözlem verilerini aldığı ve 1609 ile 1612 yıllarında Epitome isimli metnini yazıp işte dairesel yörüngeden eliptik yörüngeye geçtiğini bildiğimiz metnine de gözlem zeminini Tycho Brahe sağlıyor ya da Tycho Brahe sağlıyor. Tycho Brahe'nin kullandığı 4-5 tane gözlem aletinin doğrudan Takıyüddin er-Rasıt'ın gözlem aletleriyle aynı olduğunu biliyoruz. Yani Sevim Tekeli'nin 1955 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya dergisinde yayınladığı işte 85-90 sayfalık bir makalesi var. O makalesinde gösterdiği bir şey. Aydın Sayılı'nın da doktor öğrencisi kendisi. Yani ilk bilim tarihçisinin, yani Türkiye'deki ilk doktoralı öğrencisi. O yüzden bu gibi dokunuşlar açısından baktığınızda şu cümleyi kurmak çok kolay olmuyor. Yani bu topraklar belirli bir şekilde doğa felsefesinin ilerleyişinde geri kaldı ve biz böyle bir pozisyondan kendimize bakmalıyız perspektifi aslında çok da iyi düşünülmüş bir yaklaşım değil. Daha ziyade eldeki imkanlarla neyi yapabiliriz, neyi yapamayız diye bakmak çok daha önemli bir perspektif.
2: Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında büyük bir coğrafyayı hükmü altına tutabilmesinin esas sebebi, bu fetihleri yapabilmesinin sebebi o dönemin teknolojisini elinde tutması. Bunun en önemli örneği toplar, biliyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı o dönemde inanılmaz derecede ileriymiş dünyadan. Bu zaman içerisinde geri kalmış. Yani uzay çalışmaları derken de, roketçilik derken de Lagari'yi biliyorsunuz. Lagari ile ilgili bir takım aslında teoriler var, öngörüler var. Kendisini bir topla fırlattığı iddia ediliyor. Bu ne kadar doğrudur, değildir bilmiyoruz. %100 kesinliği olmamakla beraber yapılamayacak, o dönemde yapılamayacak bir şey değil. Yapılabilir. Fakat bunu yaparsanız ne kadar sağlam kalırsınız, tek parça kalırsınız onu bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim ama, bunu söylememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu ile beraber Türk aleminin bilime verdiği önem azaldıkça aslına bakarsanız biz de uzaklaşmışız. Çok çok dünyadaki en yüksek noktalardan daha aşağı noktalara gelmişiz. Biz şu anda onu tekrardan yakalamaya çalışıyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz. Geçmişteki 20-30 senelik gayretimiz uzay alanında, aslına bakarsanız 1990'larda başlayan bir gayret bu. Dünyayı uzayda yakalama üzerine kurulu. Ve burada da ben çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son 10 senede.

0: Düşünsenize, bir zamanlar yıldızları anlamaya çalışan bir medeniyetten o boşlukta varlık göstermeye çalışan bir ülkeye geçiş yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Alper Gezer Avcı'nın uzay çıkışı sadece bir yolculuk değil, tarihsel bir eşiğin aşılması da. Peki siz ne dersiniz? Bu bir gurur anı mı yoksa gecikmiş bir hedefin ilk adımı mı? Şöyle de sorabilirim. Türkiye sahneye geç mi çıktı yoksa oyunun kuralları yeniden yazılırken doğru anda mı yerini aldı?
1: Bu hikayenin bir yere varış yolculuğu olmadığını, bir yolculuğun başlangıcı olduğunu bir kere daha bütün dünyaya vurguluyor olacağız.

Aslına bakarsanız 2018 yılında uzay ajansının kurulması önemli bir mihenk Türkiye için. Çünkü uzay ajansı kendi araştırma yapması gereken bir kurum değil. Fakat Türkiye'deki bütün uzay çalışmalarını çatısı altına alıp aslında bir çatı kuruluşu olarak organize edecek bir kurum. Bu çok önemli. Hem Türkiye'deki organizasyonu sağlamak hem de yurt dışındaki ajanslarla bağlantıları kurmak açısından çok kritik bir mihenk taşıydı diyebiliriz. Ondan sonra da başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2021 yılındaki uzay programı çok önemliydi. 10 senede 10 hedef ilan edildi biliyorsunuz. Ve bu hedeflerin önemli bir kısmında büyük ilerlemeler kaydettik. Bunlardan bir tanesi tabii ki ilk Türk astronotumuzun Alper Bey'in uzaya yollanması oldu. Bu önemliydi. Çok yakın gelecekti, Ay'a gidecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biliyorsunuz bir Ay projesi var. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye son yaklaşık 10 senedir uzay alanında vitesi arttırdı diyebiliriz. Uzay konusunda geri kaldık mı, geri kalmadık mı sorusu önemli bir soru, hep sorulan bir soru. Keşke bu işe 1960'larda bu kadar yoğunlaşsaydık, yapsaydık, çok daha önde olurduk. Ama şu anda çok geri kalmış mıyız? Bence değil. Çünkü şu anda ticari uzayın ortaya çıkmasıyla Türkiye bu akımı, bu dalgayı yakalayacak durumda. Ve yakalarsa da dünyayla kendini oldukça yakın bir hale getirebilir. Bakın Türkiye'nin ekonomik imkanları dahilinde biz şunu söylemiyoruz. Biz bütün uzay programları içerisinde olalım, efendime söyleyeyim, gezegenlere gidip keşiflerimizi yapalım, bunların hepsini yapalım demiyoruz. Bizim söylediğimiz şu, önemli teknolojik alanlara girelim uzayda, stratejik alanlarında olalım ve girdiğimiz her alanda dünyanın en iyisi olalım diyoruz. Bunu yapmak suretiyle de dünyada sözü geçen, hükmü olan sayılı uzay ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bence Türkiye bunu yapmaya muktedirdir diye düşünüyorum.

0: İlk kez bir Türk astronot, biliyorsunuz Alper Gezer Avcı, uzaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz?
1: Her çocuğun hayali astronot olmaktır. Özellikle bizim gibi uzay alanında çalışmak isteyen insanlar için belki de en uç nokta, en çıkabileceğimiz en üst nokta bir astronot olmak bizim için ilham oluyor, örnek oluyor.
2: Bir yerlere gelebileceğimizin, özellikle yani artık Türk çocuklarının astronot olabileceklerini gösteren bir kişi. Bu yüzden çok ilham verici olduğunu düşünüyorum.
3: Uzayda ben milletlerin çok fark ettiğini düşünmüyorum. Ve her milletten insanın bu fırsata sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim ülkemizden de biri gittiği için mutluyum.
4: Mutluyum, ülkemden gurur duyuyorum. Yani biz de artık uzay sahnesine çıkabildik, uzayda ismimizi yazdırabildik bir şekilde.
5: İnsanlık yarım yüzyıl önce Ay'a ayak bastı ve sonra sustu. Sonuçta uzay bir süreliğine geri çekilen bir hikayeye dönüştü. Ama şimdi Artemis 2 ile insan yeniden Ay yolunda. Bu kez sadece gitmek için değil, kalmak için, sadece bayrak dikmek için değil, varlık kurmak için de yolda. Yani Artemis sadece bir görev değil, Ay'ı bir durak, Mars'ı bir hedef haline getiren yeni bir vizyon. Dolayısıyla artık soru şu, insanlık uzayda kalıcı olmaya hazırlanırken bu yeni yarışta kimler var, kimler geride kalacak?
6: Amerika Apollo programıyla Ay'a gitti. 1960'larda biliyorsunuz, 62 yılında Kennedy'nin aslında konuşmasıyla başlayan bir program. 1969 yılında ilk defa insanoğlu Ay'a iniyor, ayak basıyor ve 1972'nin sonunda bitiyor bu program. Niye bitiyor? Çünkü ekonomik olmadığı için. Her bir Satürn 5 roketi, o zamanın en büyük roketi, bugünün de hala en büyük roketlerinden bir tanesi olan Satürn 5'in maliyeti $2.5 milyar bugünün fiyatıyla. Dolayısıyla Ay'a gitmek ekonomik değil. Ay'da yaptığınız hiçbir aktivite size ekonomik fayda sağlamıyor ve çok riskli. Dolayısıyla Amerika 1972 yılında artık biz bu yarışı kazandık, daha ileri gitmemiz gerekmiyor diyerek bu yarıştan artık çekildi. Ay'a gitmekten diyorum. Şimdi ikinci olarak niye gitmeye çalışıyoruz? İkinci bir dalga geliyor. Burada Artemis projesinden bahsediyorsunuz. Çok yakın geçmişte Artemis 2 aslında dünya yörüngesinden 4 tane astronot alıp Ay'ın uzak yörüngesine götürüp gerisin geri getirdi. Hatta herhangi bir insanoğlunun dünyadan en uzak noktasına gittiği proje bu oldu. Yaklaşık 400 bin kilometre uzağa götürdü dünyadan. Dolayısıyla böyle bir rekor da kırıldı. Niye bu işi yapıyor? Çünkü Ay çok çok önemli bir hedef. İnsanoğlu uzayda herhangi bir yere gidecekse burası Ay olacak. Çünkü Ay bize çok yakın. Buradan bir ışık saniyesi

ötede. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar bir ışık aya gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ay yakın, ay çok büyük. Ay kadar büyük uydusu olan bir gezegen yok. Çok büyük olmasının etkisine çok büyük kaynakları var. Ve yer çekimi var. İnsan onun ileride yaşayabileceği, kolonileşebileceği bir yer. Dolayısıyla herhangi bir yere gidecekse insanoğlu uzayda, bir gök cismine, bu ay olacak. Ve bu yarış başladı. İkinci ay yarışı bugün itibariyle başladı. Amerika bir tarafta başını çekiyor Artemis projesiyle. Öbür tarafta da Çin başını çekiyor. İki ülke de bu alanda inanılmaz derecede aslına bakarsanız aktif ve birbiriyle yarış içerisinde. Ay'da çok önemli buluş yapıldı yakın geçmişte. Su bulundu. Güney kutbundaki kraterlerin içerisinde buz halinde su bulundu. Su çok önemli. Hayat için önemli. Oksijen üretmek için önemli. Ve belki ondan da önemlisi roket yakıtı yapmak için önemli. Çünkü hidrojen ve oksijen üretebiliyorsunuz sudan. Bu da size Ay'dan fırlatarak diğer gezegenlere gidebileceğiniz aslında bir uzay limanının temel yakıtını oluşturuyor diyebiliriz.

0: gökyüzü bir zamanlar kimsenin değildi ama bugün herkesin olmak istediği bir alan. Peki uzay kime ait? Mesela bir ülke ayda bir yere bayrak diktiğinde o toprağın sahibi olur mu? Ve asıl soru şu, gelecekte uzay insanlığın ortak olanı olarak mı kalacak? Yoksa dünyadaki rekabetin daha sert bir versiyonu oraya mı taşınacak?
1: Dünya dışındaki bütün gök cisimleri 1967 yılında ortaya çıkan bir yasa dolayısıyla aslında bütün insanlığa ait. Herhangi bir ülke ben oraya gittim, bayrağımı diktim, artık burası benim diyemiyor yasal olarak şu andaki. Ama ben bunu değişeceğini düşünüyorum. Günün sonunda oraya gidebilenler, gelebilenler ve orada teknolojik olarak üstlerini kurabilenler oranın sahibi olacaklar. Dolayısıyla bizim de ülke olarak aslında bu teknolojilere, uzaya çıkma, uzayda hareket etme kabiliyetlerini kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz sadece bu yasalara güvenirsek geride kalmış oluruz.
0: Sizce uzay kime, kimlere ait? Gezegenler, asteroidler kimin mülkiyetinde?
2: Tüm uzaydan bahsettiğimiz için asteroidler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çok küçük minik parçacıklar var ve bunlar uzayın her tarafındalar. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar.
3: Kimsenin mülkiyetinde değil. Biz merak ediyoruz, araştırıyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Gidecek şeyleri yaratmaya çalışıyoruz.
4: Bu dünyadaki hiçbir şey bizim mülkiyetimizde değil. Yani canımız bile bizim değil, uzay da kimsenin değil. Sadece bizden sonraki nesillere bekçiyiz.
0: ...2011'de NASA radikal bir karar aldı. Devletin kontrolündeki uzay kapısı özel şirketlere açıldı. Yani uzay artık sadece bilimsel bir keşif alanı değil... ...aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir pazar haline geldi. Elbette özel şirketlerin devreye girmesinin... ...uzay çalışmalarına çok büyük katkısı var. Mesela maliyeti düşürüyorlar, rekabeti arttırıyorlar... ...teknolojiyi hızlandırıyorlar. Ama bu birliktelik aynı zamanda yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor. Uzay sermayenin en yüksek kar getiren sahasına mı dönüşecek? Öyleyse ne dersiniz? Geleceğin en büyük şirketleri dünyada mı doğacak yoksa uzayda mı?
1: Aslında 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında teknoloji zenginleri, bu insanlar belli. Elon Musk, Paul Allen, efendime söyleyeyim Jeff Bezos gibi isimler. Artık paralarını, kazandıkları paraları uzaya yatırdılar. Bunun sebebi kar etmek değildi. Bunun sebebi sadece meraktı. Uzay çalışmalarına olan meraklarıydı. Dolayısıyla 2000'lerin başında ticari uzay başladı. Ve bunun önünü açan da Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti. Bu çok önemli. Çünkü çıkardıkları kanunlarla bu firmaların aslında üçüncü şahıslara vereceği zararlarla ilgili yasal hükümleri rahatlattılar. Bu da bu firmaların rahat opere etmelerini sağladı. Bu aslında çok önemli bir şekilde ticari uzayın Amerika Birleşik Devletleri'nde önünü açtı. Bunun sonucu ne oldu? Sonucu şu oldu. Uzaya maliyet etkin bir şekilde ulaşmanın önü açıldı. Yaklaşık 3'te 1 ile 5'te 1 seviyesine düştü uzaya ulaşmak. Ve uzayda yapılabilecek işlerin sayısı arttı. Çünkü uzayda artık insanlar kar etmek amacıyla operasyon yapmaya başladılar. Bunlar ne mesela? Uzay turizminden bahsediyoruz. İnsanları uzaya çıkarıp geri getirmek. Uzayda üretim yakında başlayacak. Uzayda data merkezlerinden bahsediyorlar. Çok büyük data merkezlerinden. Aslına bakarsanız uzayın ticari kullanımı şu anda açılmış gibi gözüküyor. Bu tabii uzay çalışmalarını çok hızlandıran bir durum. Fakat nasıl dünyamızı zarar veriyorsak ticari yaklaşımlarla, regüle edilmemiş ticari yaklaşımlarla uzayda da aynısını yapma riskimiz var. Bunu önlemenin yolu da aslında devletlerin bir araya gelerek uzayın kullanımı ile ilgili regülasyonları oluşturması. Bunu yapmak suretiyle uzayın kullanımını açarak aslına bakarsanız arkasına durmak, fakat ileriki nesiller içinde aslında uzayın kullanılamaz bir hale gelmesini önlemek diye düşünüyoruz. Bu çalışmalar başlayacak diye umuyoruz.
0: Uzay Uzay sessiz ama kritik bir güç sahasına dönüşüyor. Düşünsenize, binlerce uydu dünyanın etrafında görünmeyen bir ağ kuruyor. Veri akıyor, iletişim sağlanıyor ama aynı zamanda gözetleniyor ve yönlendiriliyor. Peki ne dersiniz, korkmalı mıyız? Uzay insanlık için yeni bir cephe olabilir mi? Belki de korkulması gereken şey uzayın kendisi değil, insanın onu nasıl kullandığıdır. Çünkü mesele hala aynı. İnsanlık bir zamanlar gökyüzüne bakarak anlam arıyordu, bugün ise orada güç arıyor. Ve şimdi asıl soru şu, biz hala yıldızlara mı bakıyoruz yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi hedef alıyoruz?
5: Farklı yorumlar da yapılabilir ama esasen biz yine sanırım en baştaki gibi yine yıldızlara bakıyoruz diye düşünüyorum. Yani uzay en önemli bir nokta da, yani uzaya gitmek, oradaki keşifler bizim kendi insanlık tarihimizin de ilerlemesini, daha büyük teknolojik bilimsel gelişmelere yol açmasına sağlayacağı için, yani aslında insanlık yine yıldızlara bakıyor ve ilerlemek için bu araştırmaları, çalışmalara devam ediyor diyebilirim.
1: Uzay çalışmalarının temelinde iki tane ayrı hedef var. Bunlardan bir tanesi gerçekten merak. İnsanoğlunun merak duygusu uzayı anlamaya, uzayla ilgili çalışmaları yapmaya doğru bizi itiyor. Mesela diğer gezegenleri niye araştırıyoruz bundan dolayı? Ama bir de işin stratejik ve askeri tarafı var. İlla ki uzayın askeri kullanımı ve ülkelerin stratejik olarak öne geçme istekleri de aslında uzay çalışmalarının arkasında çok temel bir, aslına bakarsanız, itici kuvvet. Bunu yadsınamaz bir gerçek. Dünya hangisini yapıyor? İkisini de şu anda yapıyor diyebiliriz. Ama uzayda yaptığınız çalışmalar genelde ikisine de yarıyor. Hem sivil, ticari uygulamalara, hem de askeri uygulamalara. Şu ana kadar uzay, ülkelerin savaştıkları bir ortam olmadı. Şu ana kadar uzay, ülkelerin barıştıkları bir ortam oldu. Bakın, Soğuk Savaş'ın en kritik yıllarında, en cafcaflı yıllarında, 1970'lerde Amerika ile Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin uzayda bir araya gelip el sıkışması, kozmonotlarla astronotların çok önemli bir olaydı. Yani uzay o kadar zor ve külfetli bir ortam ki insanlık uzayda birleşti şu ana kadar. Bundan sonra böyle olur mu? Bu güzel bir soru işareti. Uzayın askeri amaçlı kullanımı uzaydaki ortaklıkların ötesine geçip uzayı bir rekabet ortam haline getirir mi? Onu göreceğiz. Zaman içerisinde bunun da gerçekleştiğini düşünüyoruz. Uzay içerisinde savaşlar olabilir mi? Olabilir. Ama daha ziyade uzay imkanlarının dünyadaki savaşlar için kullanımı zaten mevcut, daha fazla genişleyerek devam edeceğini düşünüyoruz.
0: Efendimiz cümle, uzay artık sadece bir keşif alanı değil, bir sınav alanı. Aklımızın, vicdanımızın ve niyetimizin sınandığı bir yer. Ve belki de insanlık tarihinin en kritik eşiğindeyiz. Ya gökyüzünü yeniden anlamın peşinde keşfedeceğiz ya da orayı da kendi çatışmalarımızın yansımasına dönüştüreceğiz. Ne dersiniz? Hangisini seçeceğiz? Yıldız

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
5: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
4: Süper. Zaten 5G kalitesini...
5: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
4: Onun özellikleri
5: budur
4: de...
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: O zaman hayırlı olsun diye.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Çok iyi seçim.
7: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Türkcell gücünde 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar. Moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Aslına bakarsanız öyle böyle Şubat-Mart görünümlü bir Mayıs sabahında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin tüm illerinde bugün yağış etkisini gösterecek. Ancak biz gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Gündemimizin ilk sırasında da ABD-İran savaşı ve gerilim var. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu noktada hani anayasaya takılmamak adına kongreye savaş bitti bildirimi yapması. Aslına bakarsanız yeni bir gerilimin fitilini ateşlemiş gibi görünüyor ki ABD Başkanı Donald Trump bu noktada sert açıklamalarını da sürdürüyor. Erken ayrılmayacağız mesajı özellikle savaşın yeniden alevlenebileceği şeklinde de yorumlanıyor. Tabii İran'da da yine sert açıklamalar var. Çatışmaların sürebileceğine dair mesajlar veriliyor. Bir yanda Hürmüz gerilimi, tansiyon giderek yükseliyor.
1: ABD-İran arasındaki ateşkes pamuk ipliğine bağlı. Başkan Trump, anayasal zorunluluk olan 60 günlük operasyon yetkisinin dolmasına saatler kala kongreye mektup gönderdi. Mektubunda İran'la savaşın sona erdiğini belirtti. Trump böyle dese de tehditlerini sürdürdü. Yeni saldırılara açık kapı bıraktı.
2: İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz.
1: Trump Florida'daydı. Cumhuriyetçi seçmenlere hitap etti. İran'ın istediği türde bir anlaşma getirmediğini savundu.
2: İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz.
3: Saudi Arabia, UAE, Bahrain.
1: Donald Trump İran donanmasını yok ettiklerini savundu. Lider kadronun da ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Hürmüz Boğazı'nda ablukanın başarılı olduğunu söyledi. ABD Başkanı yüzlerce geminin bölgede mahsur kaldığını vurguladı. Ülkesinin bu krizi fırsata çevirdiğini iddia etti.
2: Bu kadar

0: petrolümüz olması şans. Çünkü şimdi çok petrol satıyoruz. Gemiler artık Hürmüz Boğazı yerine buraya geliyor. Yüzlerce gemi geliyor. Teksas'ta, Louisiana'da, Alaska'da yükleme yapıyorlar.
1: Trump'ın Kongre'ye yolladığı İran'la savaş bitti mektubuysa tartışma konusu. Beyaz Saray'ın bu adımı 60 günlük anayasal sürenin dolduğu gün yapılınca Kongre denetimini aşma girişimi olarak yorumlandı. ABD'de hukuk krizi tartışmaları başladı. İran cephesinden de farklı mesajlar var. ABD'ye Pakistan üzerinden yeni bir teklif sunulmuştu. O teklifin detayları da ortaya çıktı. Buna göre İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, ABD saldırılarının durması ve liman ablukasının kaldırılması ile eş zamanlı müzakereye bağladı. ABD'nin 20 yıllık uranyum zenginleştirmeyi durdurma şartını ise kesin dille reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin taleplerini azami dayatma olarak niteledi.
2: Amerikan tarafının sorunu, müzakereler sırasında ve tüm diplomatik süreç boyunca her zaman azami taleplerini dayatmayı ve karşı tarafı bunları kabul etmeye zorlamayı beklemesidir.
1: İranlı bir üst düzey yetkili ise ABD ile yeniden çatışmanın muhtemel olduğunu söyledi. Körfez'de ise sular durulmuyor. Devrim muhafızları da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dair yeni ve sert kurallar uygulayacaklarını ilan etti. Detay verilmedi. Öte yandan İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 devrim muhafızı yaşamını yitirdi. İsrail cephesinden gelen açıklamalarda tansiyonu yükseltti. Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a karşı yeniden harekete geçebileceklerini söyledi. Üst düzey bir İsrail yetkili ise İran'ın %60 zenginleştirilmiş 400 kilogramlık uranyum stoğunun ülke dışına çıkarılmaması durumunda 40 günlük savaşın büyük bir başarısızlık olacağını belirtti.
3: İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Lübnan'ı işgalini sürdürüyor. Sözde bir ateşkes var ama İsrail'in ağır bombardımanı devam ediyor. Son saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in hedefinde bu kez bir manastır da vardı. Can kaybı toplamda 2600'ü aşmış durumda ve son olarak İsrail'den bir çağrı var. 9 belde için evlerinizi derhal terk edin çağrısı da bulundular. Bu da yeni bir yıkımın habercisi olarak yorumlanıyor. İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları gece saatlerinden bu yana Nebatiye ve çevresindeki beldelere ölüm yağdırdı. Seyir halindeki bir araca İHA ile düzenlenen suikast ve evlere yönelik bombardımanlarda 6 Lübnanlı daha hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana toplam can kaybı da 2618'e çıkmış durumda. İsrail ordusu saldırılarında hedef gözetmiyor. Bölgede bir manastır da vuruldu. Sahadaki tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail'den sivillere yönelik yeni bir zorunlu göç dayatması da geldi. 9 belde için tahliye uyarısı yayınlandı. İsrail İHA'ları başkent Beyrut'ta da alçak uçuşlarını sürdürüyor. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'ın güneyinde bir İsrail tankı hedef alındı. Saldırının ardından Merkava tipi tank alev aldı. O anlar ekrana da yansıyor. Kameralarca da kaydedildi. Tabii diplomasi cephesinde de çaresiz bir barış arayışı olduğunu hatırlatalım. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel İsa'yı ağırladı. Görüşmenin tek gündemi ateşkesin kalıcı hale getirilmesiydi. Tek amaçları var, o da Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye en çok ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini, ilaçları ulaştırabilmek. Sumut filosundan bahsediyoruz. Bir kez daha uluslararası sularda, Girit açıklarında katliamcı İsrail'in saldırısına uğradılar. Ve o filonun aktivistleri İsrail tarafından darp edildi, işkenceye maruz kaldılar. Ancak buna rağmen geri adım atmaya hiçbirinin niyeti yok. Yaşadıklarını bakın nasıl anlattılar.
4: Hedefleri sadece Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktı. Ancak küresel Sumut filosu Girit açıklarında uluslararası sularda ilerlerken İsrail ordusunun yasa dışı müdahalesiyle karşılaştı. Filodaki yabancı aktivistler yaşadıklarını anlattı. İngiliz aktivist Katie Davidson, İsrail askerlerini ateş açmakla tehdit ettiğini söyledi.
5: Bize teknenin ön kısmına geçmemizi söylediler. Biz barışçıl şekilde oturduk ancak ısrar ettiler. Sonunda öne geçmezseniz ateş ederiz diye tehdit ettiler. Halbuki uluslararası sulardaydık ve yasa dışı hiçbir şey yapmıyorduk.
4: İngiliz gönüllü Sicat Hüseyin baskın sırasında İsrail askerlerinin kendilerine plastik mermi

0: konteyner gemisine götürdüler ve oraya yerleştirdiler. Geceleri çok soğuktu, çok rahatsızdık.
1: Avustralyalı doktor Bianca ve Paul Mansa, 45 kişinin battaniyesiz bir şekilde aynı konteynere tıkıldığını, saatlerce diz çöktürülerek stres pozisyonunda bekletildiklerini söyledi.
2: Herkesin ellerini bağladılar ve sonra bizi tekneleriyle bir donanma gemisine götürdüler. Orada bizi stres pozisyonunda tuttular. Uzun süre yerde diz çökmek gibi bir stres pozisyonu. Sonra bizi nakliye konteynerlerinin bulunduğu bir avluya koydular ve her konteynere 45 kişi sığdırdılar. Battaniyemiz yoktu.
1: Gönüllüler hareket ettiklerinde acımasızca darp edildi. İki Suriyeli komite üyesinin alıkonulmasına tepki gösterdiklerinde ise yerlerde sürüklendi. ABD ABD'li emekli hekim Francis Roberts'a yaşanan çifte standarda isyan etti. ABD yönetimine de tepki gösterdi.
3: Her gün çocukların öldürülmesine duyarlılık gösteren insanlar neden suçlu gibi muamele görüyor ve neden çocukları öldürenler saygıyla karşılanıyor?
4: Many people here and we call it sick of genocide.
1: Geceyi dikenli teller ardında bilerek ıslatılmış yataklarda geçiren ve hayvan muamelesi gören aktivistler, İsrail'in sadece Gazze'yi değil, tüm Akdeniz'i kontrol etme cüretine dikkat çekti. Uluslararası toplumu acil göreve çağırdılar.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında da İran savaşı üzerinden büyük bir gerilim yaşanıyor. Özellikle Almanya'nın ABD'yi bu noktada eleştirmesi Washington'da ciddi bir rahatsızlık yarattı. Trump'ın önemli bir talimatı oldu. Pentagon detayları açıkladı. Almanya'da konuştu. 5000 Amerikan askerinin geri çekileceği duyuruldu. Berlin'se biz bu kararı hani bekliyorduk. Ordumuzu, kendi ordumuzu daha da büyüteceğiz şeklinde yanıt verdi.
6: Watched him the other day interview. The guy doesn't even know what a tariff is.
7: But there's been bipartisan.
8: Washington'la Berlin hattında ipler koptu. ABD, Avrupa'daki en büyük askeri üssü konumundaki Almanya'dan asker çekme kararı aldı. Krizin merkezinde ise ABD'nin İran'la yürüttüğü savaş var. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD'yi stratejisiz olmakla suçlayıp tüm bir Amerikan ulusu İran liderliği tarafından aşağılanıyor demesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu sözleri öfkelenen ABD Başkanı Trump ne konuştuğunu bilmiyor diyerek karşılık verdi. Hemen ardından Pentagon harekete geçti. Savunma Bakanlığı Almanya'daki 36 binin üzerindeki askerden 5 bininin önümüzdeki 6 ila 12 ay içerisinde geri çekileceğini açıkladı. Planlanan uzun menzilli topçu taburunun sevkiyatı da iptal edildi. Trump'ın öfkesi sadece Almanya ile sınırlı kalmadı. Hürmüz Boğazı krizinde yeterli destek vermeyen İtalya ve İspanya da benzer kısıtlamalarla tehdit edildi. Bu askeri reste Berlin'in yanıtı gecikmedi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin kararını öngörülebilir bulduklarını belirtti. Pistorius, Avrupa kendi güvenliği için inisiyatif almalı. Silahlı kuvvetlerimizi büyüteceğiz resmini çekti. Yaşanan büyük çatlak sonrasında NATO'da alarma geçti. NATO sözcüsü Alison Hart, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ABD'nin Almanya kararı konusunda ayrıntıları anlamaya çalışıyoruz dedi. Hart, Avrupa'nın kendi savunmasına daha fazla yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.
5: Uluslararası Para Fonu IMF'den Türkiye ekonomisinde zirveyi işaret eden önemli bir veri var. O da Türkiye'nin 1,64 trilyon dolarlık devasa milli geliriyle Endonezya'yı tahtından ettiğini gösteriyor ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında Türkiye bu rakamla da zirveye yerleşiyor.
1: Türkiye ekonomisi Uluslararası Para Fonu'nun güncel veri haritasında zirveye oturdu. IMF'nin projeksiyonuna göre Türkiye'nin nominal gayri safi yurt içi hasılası bu yıl 1,64 trilyon dolara yükselecek. Bu tarihi sıçrama Türkiye'yi yıllardır bu alanda lider olan Endonezya'nın önüne geçirdi. Listede Endonezya 1,54 trilyon dolarla ikinci sıraya gelirken Suudi Arabistan 1,39 trilyon dolarla üçüncü oldu. Nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında trilyon dolarlık devler liginde sadece bu üç ülke yer alabildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Bangladeş ise bu üçünün çok gerisinde kaldı. Peki Türkiye bu birinciliği nasıl yakaladı? Analistlere göre sır ekonominin tek bir kaynağa bağlı olmamasında yatıyor. Rakiplerinin aksine sadece enerji ve ham

0: madde ihracatına dayanmayan Türkiye, imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki toparlanma ve ihracat artışıyla bu sürdürülebilir başarıyı elde etti. Öte yandan IMF, artan küresel enerji fiyatları nedeniyle Türkiye'nin bu yılki reel büyüme tahminini %3,4 olarak revize etti.
1: Türkiye'de nüfus yaşlanıyor, doğurganlık hızı da düşüyor. İşte bu nedenle hükümet yeni adımlar atıyor, yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda da 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı ilan edilmişti. Ve bir de vizyon belgesi hazırlandı. O belgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
2: Ortaya koydukları değerli çalışmalarıyla topluma önemli katkılar sunan
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi tanıtım programında konuştu. Erdoğan, 2007 yılında yapılan en az 3 çocuk çağrısını hatırlattı. Bu çağrının o dönemde eleştirildiğini, ancak zamanla haklılığının ortaya çıktığını ifade etti.
3: Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Hayat tarzına müdahale eden, inanç değerlerimize hedef alan küstahlıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
0: Cumhurbaşkanı nüfus artışını refahın önünde engel gibi gösteren anlayışı ve bu politikaları savunanları eleştirdi.
3: Nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek en küçük bir aykırı sese, fikre müsaade etmediler. Ayrıca aileyi değersizleştirirken çok çocuklu aileleri cehaletle, taşralıkla, yobazlıkla suçladılar. İstanbul'un göbeğindeki hastanelerde sırf ücret ödenmediği için cenazeler rehin alınırken sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılması gereken kaynaklar dışarıdan reçete edilen nüfus kontrol politikalarıyla çarçur edildi.
0: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yabancı ülkelere kıyasla daha genç bir nüfusa sahip olduğunu, ancak gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı.
3: Örneğin bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası ilan etti.
3: 10 yılın önceliklerini hayata geçirmek için araştırma, kurumsal kapasite, mevzuat, iletişim ve diplomasi cephelerinde de çalışmalar yürüteceğiz. Bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız.
0: Erdoğan tanıtılan vizyon belgesinin insanla başlayan, aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritası olduğunun altını çizdi. 5 stratejik önceliğe değindi.
3: Stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
1: Türkiye Belediyeler Birliği Ankara'da başkanlık seçimi yapılması için toplandı. Ancak Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yolsuzluk davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince kavga çıktı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi provokasyonu bu kez Türkiye Belediyeler Birliği'ne taşıdı. Seçim öncesi asrın yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunmaya çalışıldı. Tepkiler gelince kavga çıktı. Salon birbirine girdi. Türkiye Belediyeler Birliği Ankara'da başkan, meclis, başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleriyle encümen üyeleri seçimi yapılması amacıyla toplandı. Seçim öncesinde kürsü konuşmaları yapıldığı sırada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine salondan tepkiler geldi. CHP'li belediye başkanlarının provokasyonu kısa sürede gerilimin fitilini ateşledi. Salon birbirine girdi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yaşanan arbedenin ardından olağan meclis toplantısına bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantıya devam edildi.
1: Hüseyin Gün ismini hatırlayacaksınız. 2019 seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu adına çalışmıştı ama aynı zamanda ABD ve İngiliz istihbaratı adına çalıştığı iddiaları kapsamında da yine casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir isimdi. Hüseyin Gün'ün manevi annem dediği bir isim var. O da Seher Alaçam. Hayatını kaybetmişti. Bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu yeniden aslına bakarsanız açılan bir dava İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vefat yeniden inceleme altına alındı.
0: Şüphelerin odağındaki bir isim. Casusluk soruşturmasıyla gündeme gelen Hüseyin Gün. Şimdi ise yıllar önce şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen bir dosya. Hüseyin Gün'ün 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için çalıştığı belirlenmişti. Casusluk soruşturması kapsamında İngiliz ve ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkmış ve tutuklanmıştı. Gün bu kez bambaşka bir dosyanın merkezinde. Hüseyin Gün'ün manevi annem dediği Seher Alaçam, 2022 yılında Yeniköy'deki villasının bahçesinde ölü bulunmuş ve ölümü doğal ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Fakat bu ölüm şimdi cinayet şüphesiyle yeniden incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden açıldı. Soruşturmanın en kritik noktası ise Hüseyin Gün'ün çelişkili ifadeleri olarak değerlendirildi. Olay günü 112'nin geç aranması, güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmemesi şüpheleri artıran bir diğer başlık olarak kaydedildi. Adli tıp raporundaki bazı bulguların doğal ölüm değerlendirmesini ise zayıflattığı iddialar arasında yer alırken, dosyada yer alan dijital veriler ve şifreli kayıtlar da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, banka hareketleri ve sağlık geçmişi yeniden inceleniyor. Ayrıca site görevlileri, sağlık ekipleri ve Alaçam'ın oğlunun ifadelerine başvurulacak.
1: Hep söylüyoruz, İstanbul Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetimi altında 90'lı yılların başındaki o sefalet görüntülerine maalesef geri dönüyor diye Beykoz'a götüreceğiz sizleri. İSKİ kaynaklı bir arıza nedeniyle Gümüşsuyu Mahallesi, koca bir mahalle, günlerdir susuz kalmış durumda. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Başta da söylediğim gibi 90'lı yılların başındaki o görüntüleri andırıyor Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi.
5: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani bekliyoruz işte bak.
6: Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi yaklaşık 4 gündür musluklardan su akmıyor.
5: Yani affeder, tuvalete gitmeye korkuyoruz, yemek yemeye korkuyoruz. Ben namaz kılan bir vatandaş olarak abdest alıyorum. Ben gece yarısı uyandığım içme suyla abdest alıyorum. Yemin ediyorum yatmıyorum ya. Abdestim bozuldu, evde su yok çünkü. İmsak kez namazını kılıp ondan sonra yatmıyorum. Camiye daha gidemiyorum. Abdestim gidecek diye.
6: İSKİ'ye ait hatlarda yaşanan arıza nedeniyle mahalle sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılayamaz halde. Vatandaşlar defalarca çağrı merkezlerini aradıklarını ancak net bir yanıt alamadıklarını söylüyor.
5: İSKİ'yi arıyoruz. Saat 1'de diyor. Su geliyor. Ondan sonra tekrardan aranıyor. Akşam 19'da diyor geliyor. Bekliyoruz. Yani tamam yalan konuşuyorsun da kardeşim gerçekçi olun da. Yani 2026 senesinde yaşıyoruz. 90'ları yaşıyoruz.
6: Susuzluk büyüdükçe sokaklara yansıyan tablo 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı. Ellerinde bidonlar, damacanalar, kovalarla mahalle sakinleri su tankerlerinin başında uzun kuyruklar oluşturdu.
5: Yani 90'ları yaşıyoruz yani böyle bir şey yok. Millet yani bak bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle bu ikinci gelişi doğru mu? Bu ikinci gelişi buraya.
6: Bazı vatandaşlar metrelerce yürüyerek su taşımak zorunda kaldı. Yaşanan mağduriyeti gidermek için Beykoz Belediyesi devreye girdi. Mahalleye sevk edilen tankerlerle acil su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Ancak vatandaşların CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye tepkisi dinmedi. Bir mahalle sakini yağmur suyunu kullanmak zorunda kaldığını söyledi.
7: Yağmur suyunu tuvaletlere kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyoruz suyu.
6: Başka bir vatandaşsa 2026 yılında 90'ları yaşıyoruz diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
5: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani, bekliyoruz işte bak.
1: İstanbul'daki en büyük sıkıntılardan biri de hatalı park edilen araçlar. Özellikle sağlık çalışanları, itfaiye ekipleri açısından büyük zorluk teşkil ediyor. Hani zaman zaman paylaşıyoruz ya ambulans zamanında yetişemedi diye. İşte bunların en önemli nedenleri hatalı park edilen araçlar. Özellikle dar sokaklarda sağlık çalışanları büyük sorunlar yaşıyorlar. Ve o yaşadıkları sıkıntıları bakın nasıl anlatıyorlar.
0: İstanbul'da yanlış park edilen araçlar sadece trafik sorunu oluşturmuyor. Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan ekipler için kritik bir engel oluşturuyor. Kaldırımlar işgal altında, bina girişleri kapalı. Dar sokaklarsa tamamen araçlarla dolu. Hatta bazen yol girişleri bile otopark gibi kullanılıp giriş çıkışlar araçlarla kapatılıyor. Bu tabloysa en çok acil sağlık ekiplerini etkiliyor. Ambulanslar vakalara ulaşmakta ciddi gecikmeler yaşıyor. Zamanla yarışan ekipler yanlış park edilen araçlar nedeniyle ya geri manevra yapmak zorunda kalıyor ya da olay yerine ulaşamadan sokak başında kalıyor.
8: Özellikle bu yanlış parklanma da eklenince maalesef ki bizim vakaya ulaşım süremiz oldukça uzuyor. Bu gibi durumlarda bazen vatandaşlarımız sokakları kapatıyorlar park yanlış parklanmayla. Dolayısıyla bizim işte geri manevrayla çıkmak ya da diğer bir sokağa dolaşmak gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu da süreci uzattığı için aslında hem ekibimiz, ekip olarak bizleri hem de aslında vatandaşı maalesef ki çok zor duruma düşürebiliyor.
0: Her gecikme sadece zaman kaybı değil, doğrudan insan hayatını etkileyen bir risk.
9: Her geçen saniye zamandan çalınmış olmuyor aslında. Bir insanın hayatından çalınmış oluyor. Bazen geri döndürülemez hasarlara neden olabiliyor.
0: Mahalle sakinleri de duruma tepki gösteriyor. Kaldırımların işgal edilmesi özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler için büyük bir risk oluşturuyor.
10: Çocuklarımızla kaldırımda yürümek çok güçleşti. Bunun da yani daha artık sokağa çıkmamız imkansızlaşmaya başladı.
1: Marmaray'da ulaşımı doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Daha önceleri sadece hafta sonu gecelere uygulanan ek seferler artık haftanın 7 gününe yayılacak. Bu da özellikle Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren yolcuları için önemli. Aktarma sorunu yaşıyorlardı. Bu sorun ortadan kaldırılmış olacak.
11: İstanbul'un en yoğun raylı sistem hatlarından Marmaray'da sefer düzeni değişiyor. Cuma ve cumartesi geceleriyle sınırlı olan ek seferler artan yolcu talebi nedeniyle haftanın tamamına yayılıyor. Yeni uygulama şehirler arası ulaşımla kent içi raylı sistemler arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Ankara'dan saat 19.50'de hareket eden ve gece 23.58'de Söğütlü Çeşme'ye ulaşan yüksek hızlı tren yolcuları artık beklemeden Marmara'ya aktarma yapabilecek. Düzenleme kapsamında gece saatlerine yeni seferler eklendi. Gebze'den Halkalı yönüne saat 23.20'de, Halkalı'dan Gebze yönüne ise saat 23.28'de ek sefer yapılacak. 3 Mayıs 2026 itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kalıcı olacak.
1: Dondurulmuş gıdalar zaman zaman hayat kurtarıyor, zamandan da tasarruf sağlıyor. Ancak işte o gıdaların çözdürülmesi noktasında eğer hata yapılırsa çok ciddi sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Şimdi yavaş yavaş yaza doğru ilerliyoruz. Havalar da ısınacak. Dolayısıyla uzmanların bu noktada önemli uyarıları var.
0: Pratik diye tercih ediliyor ama yanlış çözdürülüyor. Dondurulmuş gıdalar soğuk zincir kırıldığında tehlikeye dönüşüyor.
12: Şimdi dondurulmuş gıdaların özellikle soğuk zincir kırılmadan taşınması ve uygun çözündürme protokolleriyle çözülmesi çok kritik aslında. Yani bu sadece mide bağırsak problemlerini önlemek açısından değil, özellikle gıdanın üzerinde birikmiş bakteriyel toksinden de kaçınmak, bunu önlemek açısından, bir de sürekli çözme dondurma protokolleri nedeniyle gıdanın zarar görmesini önlemek açısından da çok önemli.
0: Marketten eve uzanan yolculuk bile kritik. Uzmanlara göre dondurulmuş ürünler en son alınmalı ve en kısa sürede dondurucuya yerleştirilmeli.
12: Özellikle biz markete gittiğimizde dondurulmuş bir gıda alıyorsak bir kere onu market alışverişinde en son almamız lazım. Ve uygun yalıtımlı bir çantada İçine buz kalıpları da koyarak yaklaşık böyle 30-40 dakikada gıda çözünmeden saklayacağımız alana buzluğa ulaştırmamız lazım.
0: Peki doğru yöntem ne?
12: -18 dereceden buzdolabının içine, yani +4 dereceye konularak 24 saat içinde yavaş yavaş gıdanın kendiliğinden çözülmesini sağlamak.
0: Acil durumlarda ise soğuk su yöntemi kullanılabilir. Mikrodalga ise son tercih olmalı.
12: Eğer vaktimiz yok, biraz daha hızlı çözülmesini istiyorsak soğuk su kullanmamız. Yani özellikle su geçirmez bir forma getirerek gıdayı soğuk suyun içine koyarak yarım saatte bir de suyu değiştirerek soğuk suda yavaş yavaş çözülmesini sağlamak. Hiç vaktimiz yok, çok hızlı çözündüreceğiz. O zaman da en son tercih mikrodalga olabilir. Ama mikrodalgada çözündürdüğümüz gıdayı da derhal pişirmemiz lazım. Onu bekletmeyi hiç istemiyoruz.
1: Aydın'da Kültür Yolu Festivali heyecanı yaşanıyor. Özellikle esnaf adına da son derece önemli. Çünkü turistlerin akınıyla birlikte ciddi bir gelir kaynağı da sağlanıyor. Gastronomiden atölyelere uzanan festival kenti adeta bir açık hava müzesine dönüştürmüş durumda.
0: Kültür Yolu Festivali Aydın'da görkemli bir açılışla başladı. Kent, sanat ve kültürün buluşma noktası oluyor. Aydın 177 farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
13: 177 etkinliğin arasında keçe dokma sanatı da bulunuyordu ve stand kuruldu. Aydın'daki etkinliklerde keçe dokma sanatı vatandaşa tanıtıldı.
14: 2000 ve 10.000'li yıllara ait Tunç Çağı'ndan bir av partisi, bakın bu. Ve bu siirt dokuması üzerine bir keçe işlemedir. Bu siirt dokuması üzerine olan keçeyi yaklaşık 9 yıl önce ben başlattım Türkiye'de. Şu anda Meksika, işte İspanya, Amerika gibi yerlerde bunlar oldukça farklı modeller. Tabii müşterilerimizin istediği şekilde böyle bir çalışmalar da yapıyoruz.
15: Yani ilk defa görüyorum ama şimdiden böyle bir şey yapmaya çalıştım. Gayet güzel oldu. Eve gidince bunu dikeceğim. Gelincik şey yaptım. Çok eğlendim, ilk katılmışım.
16: Çok güzel bir deneyim bence. Böyle kültürel mirasımızı yaşatmak, gerçekten öğrenmek çok güzel bir duygu. Ben de böyle bir lale yaptım.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Aydın'da başladı. 2-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini sanatla buluşturacak. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
17: 10 ayrı noktada 177 ayrı etkinlikle festivalde sahaya çıkıyoruz. Her yaş kesiminden, her zevk uygun, her kesimden vatandaşımıza hitap edecek etkinliklerle geliyoruz.
0: Festival sürecinde Aydın'ın dört bir yanında 177 farklı etkinlik düzenlenecek. 9 gün sürecek etkinlik kentin ekonomisine de katkı sağlayacak.
17: Yerel ekonomiye çok ciddi faydaları oluyor aslında Kültür Yolu Festivali'nin. Birkaç hedefi var bile Suç Kültür Yolu Festivali'nin. Öncelikli hedefimiz vatandaşımızın kültür sanatla rahat, etkili ve kolay şekilde buluşmasını sağlamak. Kültüre, kültür üretimine, sanat üretimine ve sanatçıya destek olmak, bu da ikinci önemli özelliğimiz.
0: Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devam eden savaşlara karşı Türkiye'nin güvenli bölge olduğunu belirtti ve turizm konusundaki çalışmaları

0: 24 ekibini anlattı.
1: Bizim de önceliğimiz tabii önce bir istikrar adası olduğunu algısının tüm dünyaya anlatmak ki bu bağlamda çatışma başladığı andan itibaren çok ciddi tanıtım bütçeleriyle biz tanıtımları iki katına çıkararak aralıksız tanıtıma devam ettik. İki sebepten yaptık. Bir olumsuz etkilerin şiddetini azaltmak. İki, nihai ateşkes sağlandıktan sonra hızlı bir çıkışı tekrar yakalayabilmek açısından yaptık. Sürecin ilk anından itibaren başta yerel sektör paydaşlarımız olmak üzere hem hava yolları, uluslararası hava yolları hem de uluslararası tur operatörleriyle anlık düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz.
0: Aydın Arkeoloji Müzesi, Atilla Koç Kültür Merkezi ve Tekstil Park Sanat Galerisi gibi önemli noktalarda ücretsiz sanat etkinlikleri düzenlenecek.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Aydın'da Ebru sanatı da getirildi ve burada uzman hoca eşliğinde öğrencilere dersler veriliyor. Biz de ufak bir hazırlıkta bulunduk ve şimdi deneme noktasındayız. Başlayalım bizler ufaktan hocam. Acaba başarılı olabilecek miyiz? Tabii ki de
3: evet,
2: ön zeminimizi daha önceden hazırlamıştık.
3: Evet.
2: Şimdi tamam. Kağıdımızı almaya geldik. Ben size bırakayım hocam. Tamam. Ben çünkü komple batırabilirim hocam.
3: Yok. Şimdi kağıdımızı koymak da çok önemli tabii. Eğer boşluk ve kabarcık bırakırsak orada boyamız almaz, kağıt almaz. O yüzden dikkatli koymamız gerekiyor. Şimdi görelim. Evet.
2: Benim de bir ilk denemem olmasına rağmen bence gayet güzel bir şey ortaya çıkarttığıma inanıyorum.
3: Evet, çok güzel. Ellerine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ben şu anda burada olmaktan çok çok mutluyum. Çünkü böyle bir fırsat bize verildiği için sanatımızı tanıtabiliyoruz. Gelen öğrencilerimiz de burada ilk kez deniyorlar. Ve onlar da çok mutlu oldular yaptıkları üründen.
4: Ebru'yu denemek istedik arkadaşımla. İkimiz kaydımızı yaptırdık. Uzun süreden beri takip ettiğimiz ve yapmak istediğimiz bir şeydi. O yüzden mutluyuz yani yaptığımız için. İlk eserlerimiz de gayet başarılı. Beğendik biz de çıkardığımız şeyleri.
5: Zaten Ebru özellikle bizim ilgi alanımızdı. Daha önce yapmadık ama bugün deneyimlemiş olduk.
0: Program kapsamında sanatseverler korunan zaman ve yaşayan miras gibi sergilerle kültürel hafızaya yolculuk yapacak. Müzik sahnesinde ise birbirinden ünlü isimler yer alacak. Ferhat Göçer, Demet Akalın, Oğuzhan Koç ve Sefo gibi sanatçılar festival boyunca sahne alacak.
2: Festival sadece sanatla değil gastronomi lezzetiyle de öne çıktı. Aydın'ın damak çatlatan lezzetleri kente gelen misafirlere tanıtıldı.
0: Program kapsamında çocuklara özel etkinlikler, geleneksel sahne atölyeleri, söyleşiler de yer alıyor. Böylece festival her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok yönlü bir deneyim sunuyor.
6: Bu görmüş olduğunuz yemek yuvarlama. Antep'teki yemek bulgur ve pirinçten olan yuvalama. Biz bu yuvarlamaya Aydın'ın doğu bölgesinde hurma, merkezinde yuvarlama, Aydın'ın da batısında sıtma derler.
7: Gazetelerle devam ediyoruz. Akşam gazetesiyle başlayalım. Sumut filosu aktivistlerden İngiliz bir aktivistin sözleri. Türkiye'ye bak ve öğren manşetiyle bugün akşam gazetesinde yer alıyor. Bu sözleri kim için söylüyor? Aktivist, İngiliz gıda mühendisi, başbakanına Starmer'a sesleniyor. Ve Gazze konusunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini haykırıyor. Aktivistler dönüşten sonra önemli açıklamalar yaptılar. Biz de ekranlara taşımıştık. Özellikle İsrail'in kendilerine yönelik baskısını, işkencesini, zulmünü anlatmışlardı. İngiliz aktivist de Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumunu örnek gösteriyor ve kendi başbakanına Starmer'a Türkiye'ye bak ve öğren diye sesleniyor. Sürmanşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, aile güçlü olursa toplum güçlü olur diyor. Cumhurbaşkanı'nın aileye, aile kurumuna verdiği önemi biliyoruz. Zaten önümüzdeki 10 yıllık süreçte de aile 10 yılı biliyorsunuz. Aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan edildi. Bunun için bir takım tedbirler, çalışmalar da hayata geçiriliyor. Bunların detaylarını dün Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen programda anlattı, aktardı. Ve en az 3 çocuk çağrısı yaptığımızda maruz kaldığımız ithamlara rağmen çağrımızın haklılığı ispatlandı ifadelerini kullandı. Bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğüyle ölçülemez diyor Cumhurbaşkanı. Milletin gücü yuvalarda tüten ocakta, beşiklerde büyüyen evlatlarda da gizlidir ifadeleri de son derece önemli ve dikkat çekiciydi. Yine size aktardığımız bir haber, ABD'nin 5000 askerini Almanya'dan çekiyor olması.

Akşam gazetesindeki bir diğer önemli haber, Trump talimatı verdi, Pentagon kararı açıkladı. Almanya'daki 5000 Amerikan askerini geri çekiyor Amerika Birleşik Devletleri ama Almanya'da biz bu duruma hazırlıklıydık, bizim için sorun yok diyor. Sabah gazetesine geçelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, 3 çocuk ısrarımızda haklı çıktık ifadesi. Evlilik yaşı yükseliyor, boşanma oranı artıyor, doğurganlık hızımız düşüyor. Rakamlar tedirgin edici uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı ve 10 yılda nüfusu artıracak stratejileri de bir bir açıkladı. Özel'in VIP saltanatı belediye kasasından. CHP yalanladı. Özkan Yalım'ın şoförü ise skandalı itiraf etti. Özgür Özel'in VIP aracının faturası belediye kasasından ödendi ifadesini kullandı. Şoför Murat Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait o lüks VIP VIP dönüşümlü araç için Uşak Belediyesi'nce 170 bin avro ve KDV ödeme yapılmasına ilişkin detayları anlattı. Bağış paralarıyla Yalım'ın özel şirketlerinin borçlarının ödendiğini söyledi. Devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Soykırımcı İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulan ve işkenceye tabi tutulan Sumut aktivistleri dehşet dolu saatleri anlattı. Plastik mermilerle saldırdılar. Yüzen hapishaneye götürüldük. Her konteynere 45 kişi sığdırdılar. Siyonistler mutlaka hesap vermeli diyor aktivistler. Sırada Hürriyet gazetesi var. Dedeler Zirvesi manşetini görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Tunceli'de dedelere özel zirve düzenliyor. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 Alevi dedesi katılacak. Bu zirveye ilişkin detaylar gazetede yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in önemli mesajları, açıklamaları oldu. Ara tatile karşı uzun yaz formülü gündemde. Okullarda Nisan ve Kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenebileceğini söylüyor Bakan Tekin. Ara tatiller kaldırırsak çocukların tatillerini kısaltmış olmayacağız diyor. Yaz tatili daha uzun olacak. Eğitim öğretim 2 hafta uzamayacak. Eylül'deki başlangıcı biraz daha geçe, Haziran'daki kapanışı biraz daha erkene almış olacağız. Öğrencilerimiz daha uzun yaz tatili yapacak. Bakan Tekin henüz net kararın verilmediğini de açıkladı. Onu da hatırlatmış olalım. Yaktığı orman için 42 milyon lira ödeyecek. Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille ormanın yanmasına neden oldu. 21 yaşındaki şüpheli 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik 43 milyon liralık zararı da ödeyecek. İbret olması açısından son derece önemli. Çünkü yaz yaklaşıyor. Özellikle havaların ısınmasıyla, otların, çalıların kurumasıyla birlikte orman yangını daha kolay çıkabiliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyebiliyor. Zaman zaman işte insan kaynaklı ihmaller burada rol oynuyor. Bazen de kasten ormanlarımız, ciğerlerimizi yakılıyor. Ama bu 42 milyon liralık ceza son derece önemli. Bir yandan da tabii hapis cezası da verildi. Ormana torpil atan o zanlıya diyelim. Milliyet gazetesine geçelim. Depozitoda kanun konuşur. Ev sahibi kiracı arasındaki depozito krizi büyüyor. Kanun çözümü net ortaya koysa da uygulanmıyor. İade süreci çoğu zaman davayla sonuçlanıyor. Buna ilişkin detaylar, bu yaşanan sıkıntılar ilişkin detaylar bugün Milliyet gazetesinde öne çıkıyor. Yeni borçlar kanununa göre temel kural depozitonun bankada bir vadeli hesaba ortak yatırılması şeklinde. Kira sözleşmesi bittiğinde mülkte bir zarar ziyan yoksa ortaya çıkan vadeyle birlikte buradaki miktar kiracının olur. Ev sahibi ne depozitodan ne de vade farkıyla oluşan tutardan bir şey talep edebilir. Uygulamada ise tarafların hepsi sözleşmeye bakıyor. Kira sözleşmesinde depozito verildiği şekilde tahliye halinde zarar yoksa aynen iade edilecektir yazıyorsa ilk kiracılık döneminde ne kadar ödendiyse o iade edilir. Bu şekilde madde yoksa depozito tahliye tarihindeki kira bedeli neyse o değerde iade edilir deniyor.
Açılışta da bahsetmiştik, hani Mayıs ayındayız ama sanki Şubat'ı Mart'ı yaşıyoruz gibi. Sadece işte biz İstanbul'da yaşayanlar değil, tüm Türkiye'de benzer bir durum söz konusu. İstanbul'da soğuk var, yağmur var ama Türkiye'nin iç kesimlerine doğru gittikçe, yüksek kesimlere gittikçe kar yağışıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Mayıs ayında kar sürprizi diyor Milliyet gazetesi. Türkiye genelinde ilkbahar mevsimi kış gibi geçerken değerlendirilmesinde bulunulmuş. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde hala kar yağışı devam ediyor. Bakın Kocaeli'de kar kalınlığı 12 santimetreye kadar çıktı. Sakarya'nın bazı bölgelerinde de yine kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşmış durumda. Gerçekten meteorolojik anlamda ilginç bir süreç yaşıyoruz. Daha önce Mayıs ayında çok da hatırlamıyorum kar yağdığını ya da bu derece soğuk olduğunu. Hala montları, kışlıkları üzerimizden çıkaramadık. Yazlıkları da sakladığımız yerlerden tekrar çıkarabilmiş değiliz halen. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajları, işte 10 yıllık yol haritası. Aile için yeni strateji manşetiyle gazetede yer alıyor. Hükümet ailenin korunması ve nüfus artışı için gelecek 10 yılda 5 önemli başlıkta hamle yapacak diyor. Ve yine 3 çocukta haklı çıktım ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkarılmış bugün Türkiye gazetesinde. Yatırımcının gözdesi yine gayrimenkul. Merkez Bankası'nın piyasa anketi vatandaşın yatırım iştahını gözler önüne serdi. Ankete göre 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulde değerlendireceğini beyan etti. Güvenli liman altının kazancını kalıcı servete dönüştüren vatandaş, gayrimenkulü de enflasyona karşı sarsılmaz bir kale ve geleceğin yatırım üssü olarak seçti. Önemli bir haber. Akran zorbalığı için dünya örnekleri inceleniyor ve Finlandiya çözümü üzerinde duruluyor. %70'lere varan akran zorbalığına çözüm olarak 4 model öne çıktı. Meclis Araştırma Komisyonu akran zorbalığıyla mücadelede başarı elde eden ülkeleri inceledi. Finlandiya mağdurlara destek vererek, Avusturya sosyal beceri kazandırarak, İtalya empati ve problem çözme kabiliyetini güçlendirerek, İskandinav ülkeleri de aidiyet duygusuyla zorbalığı engelledi. Türkiye'de ise Finlandiya modeli üzerinde durulduğu belirtiliyor. Rejimde güç dengesi değişti. 40 günlük savaş İran'ın iç dengelerini radikal bir biçimde dönüştürdü. İran uzmanı doçent doktor Ramin Sadık'ın değerlendirmesi, devrim muhafızları dini otoriteyi saf dışı bırakarak muktedir odak haline geldi deniyor. Hani Trump diyor ya rejimi değiştirdik diye, bu ilginç bir analiz Türkiye gazetesinde yer alıyor diyelim. Yeni Şafak'la devam edelim. Sumut filosu Gazze yolunda, yeni teknelerle daha güçlü olacağız mesajı veriliyor. Geri adım atmıyor Sumut filosu, aktivistler yollarına devam edecekler. Türkiye'de şimdi Marmaris'ten de 15 tekne daha katılacak ve filo yoluna kararlılıkla devam edecek. Amaç İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye ulaşmak ve o yardım malzemeleri, ilaçları orada Gazze'lere ulaştırabilmek. 22 tekneye el konuldu ama 36 gemiyle Gazze ablukasını kırmak için Girit'te bekliyor aktivistler. Hava koşulları sebebiyle 5 Mayıs'a kadar buradayız diyorlar. İsrail'in alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktivistler de Marmaris üzerinden filoya yeniden katılmayı düşünüyorlar ki yeni teknelerle daha da güçlü olacağız diyorlar. İkinci bölümde bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek de Gazze yolunda Sumut filosuna o da katılıyor. Oradaki çalışmaları, hazırlıkları bize yerinden aktaracak. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Yine Sumut filosu aktivistleri İsrail'in işkencesini anlattılar. O dehşet anlarını anlattılar. Nasıl kendilerine baskı yapıldığını, hangi işkencelere maruz kaldıklarını tek tek dile getirdiler. Yeni Şafak gazetesinde bunların detayları da yer alıyor. Onu da söyleyelim. CHP'de rantiye şantiye tartışması, CHP kurmayları belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarının tümüyle asılsız olmadığını düşünüyor. Oluşan tabloyu rantiye şantiye ekonomisi olarak tanımlıyor. CHP'lilere göre sorunun kaynağı ise imar baskısı ve belediyelere verilen imar yetkisinin yarattığı rant olarak gösterilmiş diyelim. Ve son 5 dakikamız, spor sayfalarına da biraz bakalım. Galatasaray'ın dün şampiyonluğunu ilan etmesini bekliyorduk açıkçası hepimiz. Ama şok bir mağlubiyet aldı Sarı Kırmızılılar. Akşam gazetesinin spor sayfalarını sizlere aktaracağız. Aslan rötar yaptı diyor Akşam gazetesi.
9. dakikada Yunus'la öne geçti sarı kırmızılılar. 22. dakikada ise Marius'u durduramadılar. Samsun 57'de öne geçti. 63'te sarı kırmızılıların karesi Günay'ın hatasıyla, kırmızı kart görmesiyle maç koptu. Kalesinde 2 gol daha gören sarı kırmızılılar İstanbul'a şampiyon dönme şansını kaçırdı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-0'lık net skorla mağlup eden Galatasaray

Galatasaray'ın açıkçası 4-1 mağlup olacağını Samsunspor'a kimse beklemiyordu. Belki de oyuncular psikolojik anlamda hani şampiyonluğu İstanbul'a bırakmak istedi. Kendi taraftarı seyircisi önünde şampiyonluğunu ilan etmek istedi. Bu da olabilir ama özellikle oyuncuların konsantrasyon kaybı 4-1'lik böyle ağır bir mağlubiyete yol açmış gibi görünüyor. Okan Buruk'tan mesajlar var. Kutlamalar için önümüzdeki haftayı işaret ediyor. Antalya'yı yenip şampiyon olacağız diyor. Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Daha iyi hazırlanacağız ve Antalya maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Hemen yan sayfada Samsunsporlu futbolcuların da değerlendirmeleri yer alıyor. Fenerbahçe'nin yapamadığını yaptık. Büyüklere karşı iyiyiz. Samsunspor'un savunma oyuncusu Van Drongelen. Kazansalar şampiyon olacaklardı. Bu açıdan büyük bir maçtı. Son haftalarda kendi evimizde büyük takımlara karşı etkileyici performanslar gösterdik. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da iyi oynadık. Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz diyor. Fenerbahçe'nin bu anlamda yapamadığını yaptık değerlendirmesi. Leroy Sané'den tepki. Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesinin ardından kenara gelen Sané bu karara tepki gösterdi. Alman Yıldız yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasına gitti deniyor. Şöyle bir arka sayfada Fenerbahçe ile ilgili haber var. Ona da bakalım. Fener'den son bir fırtına başlığını görüyoruz. Aslan'ın takıldığı günde Talisca'nın ettiği ile Başakşehir'i deviren Fener, Trabzonspor'u da üçüncülükte bıraktı. Aslında tabii Fenerbahçe için şampiyonluk şansı artık çok çok düşük. Hani mucizelere bağlı ama ikincilik iddiası açısından Başakşehir karşısındaki 3-1'lik galibiyet önemliydi. Trabzonspor'un kendi evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte Fenerbahçe Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkarmış oldu. Dolayısıyla artık son 2 haftada ikincilik adına çok önemli bir avantajında sahibi oldu Fenerbahçe. İkinciliği cebe koydu. Artık bir mucizenin gerçekleşmesini bekleyecek. Futbolda her şey olabilir ama Galatasaray büyük ihtimalle önümüzdeki hafta artık İstanbul'da şampiyonluğunu ilan edecek diye düşünüyoruz. Hoş geldin Ahmet. Iğdır'la 3-3 berabere kalan Ahmet. Esenler Erok'un Pendik'le 1-1 berabere kalmasıyla averajla Süper Lig'e çıktı. Daha önce Erzurumspor hatırlayacaksınız Süper Lig'e çıkan ilk takım olmuştu. Şimdi ise Ahmet dün 3-3'lük beraberlikle birlikte Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Üçüncü takımda playoff maçları sonucu belirlenecek. Esenler Erok, Çorum, Bodrum, Pendik ve Keçiören arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Bu takımlardan biri daha önümüzdeki yıl Süper Lig'de yer alacak. Bunu da söyleyelim. Avrupa'da Türk finali Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekiplerini eleyen Türk takımları tarih yazdı. Gündüz maçında 2-0'dan destansı bir şekilde dönüş yaptı Vakıfbank. 3-2'lik Imoco galibiyetiyle adını finale yazdırdı. Dörtlü finalin ikinci maçında Eczacıbaşı Skandiki'yi 3-2 mağlup ederek Vakıfbank'ın rakibi oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dev randevu saat 20'de. Kupa İstanbul'da kalacak. 17'de ise İtalyanların üçüncülük maçı var. Başarılar dileyelim takımlarımıza. Vakıfbank ya da Eczacıbaşı Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kupayı müzesine götürecek ama önemli olan sonuçta kupa Türkiye'de kalacak. Bunu da belirtmiş olalım. Voleybolda Türkiye yaptığı yatırımlarında karşılığını almaya devam ediyor, sürdürüyor diyelim. Spor sayfalarında öne çıkan haberleri de sizlere aktardık. Araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz. Bağlantılarımız, konuklarımız olacak. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdilik kısa bir ara.

0: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
5: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
6: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
5: Süper. Zaten 5G kalitesini...
6: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
5: Onun özellikleri
6: budur
5: de...
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
5: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
6: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Çok iyi seçim.
8: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefon...

0: İstanbul'unuzu seçin, peşin fiyatına 6 aya varan taksi fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Türkcell gücünde 5G.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Tekrar hoş geldiniz moderatör hafta sonuna. Hemen başkente uzanalım. 61. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışları final etabı an itibariyle başladı. Yağmur Yıldız, sana bırakayım sözü.
1: Günaydın Kahraman Poyrazoğlu. Start verildi. Hemen görüntüleri ekranlara getirelim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bayrağı kaldırdı. Ve an itibariyle 61. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 8. son etabı başlamış oldu. Ege'den başladı, Akdeniz'e doğru devam etti ve şu dakikalarda başkent Ankara'da 8. final etabı başlamış oldu. Saat başı itibariyle saatler 11'i gösterdiğinde bayrak kaldırıldı ve bisikletler pedal çevirmeye başladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz şu dakikalarda alanda. Kendisi de sabahın erken saatlerinde burada önemli bir açılışı gerçekleştirmiş oldu. Aynen. Canlı yayındayız efendim. Öncelikle evet, günaydın diyelim. Günaydın. Çok renkli, hareketli bir güne başladık. Öyle. Bayrağı kaldırdınız ve pedallar çevrilmeye başlandı. Sözü size bırakayım efendim.
2: Çok önemli bir organizasyon. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvası, şampiyonluğu. Birçok ülkeden katılımcının olduğu uluslararası bir organizasyon. Eurosport kanalından da biliyorsunuz canlı yayınlanan, yüz milyonlarca insana ulaşan bir organizasyon. Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Özellikle Türkiye'mizin tanınması açısından, daha fazla dünyada kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon. 27 ülkeden
3: 27 yıl aradan sonra.
2: 27 yani. Yıl aradan sonra kaç Ankara, ülkeden katılım
4: 27
2: var? O da 27. 2-27 var yani. 27 yıl aradan sonra 27 ülkenin katılımıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Ankara'daki rota da çok kıymetli. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de böylelikle dünyanın dört bir yanına göstermiş olduk. Anıtkabir de var güzergahlar arasında. Doğru.
2: Ankara turizmi ve Türkiye turizmi açısından da çok kıymetli gerçekten. Bu vesileyle dünyaya da Ankara'yı ve Ankara'nın bu değerlerini tanıtmış olacağız. Önemli bir yarış. Kazasız belasız olsun diyorum ben. Güzel centilmenlik içinde bir yarış olsun. Yaklaşık 2 saatte tamamlanması bekleniyor. Ödülleri de hep birlikte vereceğiz. Orada da düşüncelerimizi paylaşırız inşallah. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Başta federasyonumuz, Gençlik Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Külliyede de bu organizasyona katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.
1: Finalistlere de ödülleri siz vereceksiniz.
2: Ben vereceğim inşallah.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Sonra buluşmak üzere.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bayrağı kaldırdı, açılışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 104 kilometre pedal çevirecekler. Ankara'dan Ankara'ya olacak bu yarış, tıpkı Antalya'da yapılan 7. etapta olduğu gibi. Finalistler elbette yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ödüllerini alacaklar. Şöyle bir kez daha atmosferi gösterelim. Bu arada yerli ve milli otomobilimiz TOGG'lar da aynı zamanda alanda. Hemen karşımızda Cumhurbaşkanlığı anıtı var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan 15 Temmuz anıtı var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz bizler de. Oldukça yoğun bir güvenlik önlemi var. Şimdi Kubilay Kutlar, kameraman arkadaşım, çocukları ekranlara getiriyor. Onlar da elbette Türk bisikletçileri desteklemek üzere ellerinde ay yıldızlı bayraklarla burada yer alıyorlar. Hatta dilerseniz, çok özür diliyorum, geçebilir miyim acaba? Geçemiyoruz, kapalı. Çocukların sevincini de aslında yine zaman zaman ekranlara getireceğiz. Şimdilik açılış başlatıldı, verildi. Bisikletliler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışını yaptılar. Tekrardan bu noktada kapanış olacak ve finalistler belirlenecek elbette. Detayları aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü yeniden size bırakalım.

0: Gazze'deki ablukayı, İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı küresel somut filosu. Bir kez daha İsrail'in barbarlığına, işkencelerine, baskısına maruz kaldılar. Ancak geri adım atmıyor aktivistler. Şimdi Marmaris'ten de onlara 15 tekne daha katılacak ve filo büyüyerek yoluna devam edecek. O filoda 24 ekibinden muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek de yer alacak. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Hemen Marmaris'e götürelim sizleri. O hazırlıklara ilişkin detayları Deniz Zeybek aktaracak.
1: 5 Mayıs'ta yola çıkması planlanan ve Sumut filosu içerisinde yer alacak olan o teknelerin birindeyiz şu anda. Ve arkamda muhteşem bir grafiti görüyorsunuz. Tekneler evet Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıldı ama aynı zamanda da bir emek var aslında. Özellikle de yer açıldığında ve bu tekneler yola çıktığında muazzam bir çizim, resim şöleni de aslında bu tekneleri görecek olan karşılayacak olanların da aslında dikkatini oldukça çeken detaylar olacak. Çünkü Filistin ve Gazze ile ilgili resimler çizildi ve Gazze şarkılarının yer aldığı mısralar, dizeler yine bu yelkenlere özellikle indirilip çizildi. Elbette ki yine çok sayıda farklı grafitilerin ve çizimlerin olduğunu görüyoruz. Hemen bakın şöyle daha detaylı ekranlara getirelim sizler için. Ve hemen yanında Free Palestine yazan bir başka çizim ve yazıyı görüyoruz. 15 tekneden bahsediyoruz. 200'den fazla aktivist ve gazeteci yer alacak. Ve teknelerde en az 8 en fazla 10 kişi olmak suretiyle katılımcılar teknelere yerleştirilecek. Gün boyu eğitimler yapılıyor. Her isteyen elbette ki bu filoda, bu teknelerde yer alamıyor. Uzun süren formlar doldurulup mülakatlar yapılıyor telefonda ve ayrı sonrasında artık kabul edilenler de teknelerin kalkacağı yerlere gelip 2-3 gün süren bir eğitime tabi oluyor. Ve sabah 8.30'da başlayıp akşam 18.30'da biten, yani uzun süren eğitimler bunlar gerçekten. Akşam geç vakitte de teknik ekip teknelerde ne yaptıysa, hangi çalışmaları yaptıysa, ki gıda malzemelerinin yüklenmesinden insani yardımın, o yardımın içinde ne varsa onların yüklenmesinden ya da teknelerde herhangi bir arıza var mıdır, yok mudur, hangi çalışmalar yapıldı, hangi bakım onarım çalışmalarından geçildi, işte bunların hepsi yine o toplantılarda yer alıyor. Ki rotalar elbette ki özellikle titizlikle yine o çalışmalara dahil edilen bir başka kısım. Çünkü İtalya'dan, İspanya'dan yola çıkan tekneleri biliyoruz. Yunanistan'da bekleyen yine çok sayıda tekne var ve 5 Mayıs'ta yine buradan yola çıkarsa, eğer tabii hava şartları da imkan verirse ve teknelerde de artık herhangi bir pürüz çıkmazsa hazırlık anlamında ve 5 Mayıs'ta yola çıkarsa, uluslararası suda hep birlikte bu teknelerin, gemilerin buluşması ve elbette ki Gazze'ye doğru birlikte yol almak. Amaç bu. Amaç ablukayı kırmak. Biz de o yolculuğu an be an ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: olacak. Eğitim Birsen İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Mükremin Köse ile birlikteyiz. Kendisi konuğumuz. Mükremin Bey selamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Aleykümselam, hoş bulduk. Günaydın.
0: Geçmiş hayırlı olsun diyorum programlar. Öncelikle. Siz de filodaydınız. İsrail'in barbarlığına, o şiddetine yakınen tanıklık ettiniz. Aslında hani amacım o anları, belki o kötü anıları tekrar sizin zihninizde canlandırmak değil ama hepimiz, tüm dünya şunu artık biliyor ki bu barbar İsrail'in, katil İsrail'in en iyi yaptığı şey kendi propagandasını dünyaya duyurmak. Dolayısıyla sizin amacınız sadece insani yardım ulaştırmak, Gazze'deki ablukayı kırmaktı. Onun için bir kez daha size yönelik bu şiddeti, baskıyı, zorbalığı sizden dinlemek isteriz. Neler yaşadınız? Buyurun, sözü size bırakayım.
1: Selamlar. Öncelikle yoluna devam edecek Sumut filosuna, Marmaris'teki, Yunanistan'daki kardeşlerime ben buradan selam söylüyorum. Siyonizm ve İsrail belasının, terör örgütünün ablukası inşallah kırılacak. İnsanlık bunların baskısına, zulmüne üstün gelecek. Çünkü böyle bir irade var ve asla Siyonizmin baskısına teslim olmayacağız. Kararlılıkla, inançla yolumuza devam edeceğiz. Bu öncelikle tüm insanlığın vicdan meselesi. Çünkü orada bir millet, bir halk baskılarla, yoksullukla, zulümle soykırıma uğratılıyor ve tüm insanlığın gözü önünde bunlar bu şekilde cesaretle bulunuyorlar. Biz İsrail terör örgütünün dayatmasına yenilmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz kararlılıkla. Çünkü insanlık, ben bu belayı, bu hastalık, bu ruh halini aşabileceğine inanıyorum. Hep birlikte inşallah biz bunu başaracağız. Ve Gazze'deki kardeşlerimizin de özgürlüğünü göreceğiz inşallah. Filistin'in özgürlüğünü inşallah göreceğiz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün özgürlüğünü inşallah tekrardan biz yapabiliriz. Evet, gemimize Yunanistan yakınlarında, Girit Adası yakınlarında İsrail askerleri tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak 100'ün üzerinde aktivist, bir İsrail askerlerinin olduğu büyük bir gemiye götürüldü. Muhtemelen konteyner gemisi de olabilir, donanma gemisi de olabilir. Burada onların ne kadar basit olduklarını, onların ne kadar korkak olduklarını, onların ne kadar ahlaksız olduklarını bizzat şahit olduk. Silahsız sivil insanlara ikide bir silah doğrultup kötü muamelelerin birçoğuna şahit olduk. Yani şimdi ben burada ekranların başında çok da detaylara, çok da ilincelerine girmek istemiyorum. Ama genel olarak şunu söylemek istiyorum. Bunlara insan denilemez. Bunlar insanın da altında, hayvanın da altında bir mahluk. Hastalıklı ruh hali ve insanlığın başına musallat olmuş çok kötü mahluklar. Ve insanlığın bu beladan, bu hastalıktan mutlaka kurtulması lazım.
0: Mükremin Bey, şunu sorayım, çok özür dilerim araya girdim ama şimdi okuduklarımdan daha diğer aktivistlerin, yabancı aktivistlerin de ifadelerinde gördüm. Mesela ıslattıkları yerlerde aktivistleri yatırdıklarına dair, yemek ve içecek aynen vermediklerine öyle, dair şiddet uyguladıklarını aynen biliyoruz. Öyle. Siz nelere tanıklık ettiniz bu anlamda efendim?
1: Yani şimdi küçücük bir alanda yüzlerce insanı balık istifi olacak şekilde bıraktılar. Burada da korku, sindirme, psikolojik baskılarda bulundular. Islak yerlerde insanların mesela uzanabileceği, yatabileceği, durabileceği yerler yoktu. Yani küçücük, nasıl desem, yani metrekaresini tam olarak hatırlamıyorum ama oturmaya dahi yer yoktu. İnsanlar yani sıkışarak birbirini, uzanmayı boş verin, yatmayı boş verin. Ve bulundukları o zemini alttan su fışkırtarak sürekli ıslatıyorlardı ki geceleri uyuyamasınlar. Zaten gündüzleri yoğun bir güneş var, güneşin altında oturtuyorlar. Sindirmeye çalışıyorlar insanları. Psikolojik bir işkenceye maruz kalındı oradaki bulunan bütün aktivistler. Birçok arkadaşımız da Bunların işte

0: fiziki şiddetiyle karşı karşıya kaldı. 30 tane arkadaşımıza da fiziki şiddete maruz kalındı. Şimdi ama şunu söyleyeyim. 100 küsür üzerinde aktivistin hepsi orada geminin içerisinde bir cezaevi oluşturmuşlardı. Yani hapishaneye benzer bir şey, konteynerlardan böyle bir şey oluşturmuşlardı. Ama hiçbir tane arkadaşımız, bir kişi dahi bundan korkmadı.
1: İşte sizin
0: Herkes
1: korkmamanız
0: dimdik
1: herhalde
0: durdu.
1: onları daha çok böyle çıldırtıyor diyebiliriz
0: Evet.
1: herhalde, değil mi? Yani siz kararlı durdukça onlar şiddeti daha mı çok arttırdılar?
0: Psikolojik şiddeti daha fazla arttırmaya çalıştılar, sindirmeye çalıştılar. Lakin kaybettiler. Kaybettiler. Çünkü masumların üzerine silah doğrultuyorlardı. Bizim herhangi bir yani doğal bir hareketimiz onları böyle aniden tedirgin ediyordu. Çünkü korkuyorlar. Kendilerinden dahi korkuyorlar. Yani çok fazla bir güçlerinin olduğunu ben inanmıyorum. Cesaretleri yok. Sinmiş işte şöyle desem yani kaba kuvveti yani masumlara silah doğrultmayı ikide bir bunun üzerinde bir şey yapmayı kendilerine bir şey zannediyorlar. Yani basit karakterli insanlar yani İsrail askerlerinin yüreksiz olduğunu, cesaretlerinin olmadığını ben bizzat dahi
1: Gördünüz.
0: kendi gözlerimle şahit oldum. Bunlar yenilmeye mahkumlar, kaybetmeye mahkumlar ama bizim kararlılıkla, inançla, sebatla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ve Gazze'deki bu masumların sesini duyurabildiğimiz kadar duyurmamız lazım. Amacımız Gazze'nin kahramanlarının sesi olabilmek. Asıl mücadeleyi onlar veriyorlar. Biz 2 gün 48 saat sürdü bizim gemide alıkonulma sürecimiz. Onların gerçek yüzlerini ortaya koyduk. Ama Gazze'de insanlar yıllardır bu muameleyle karşı karşıyalar. Bu İsrail'in zulmü altında yıllardır devam ediyorlar. Bizim inşallah daha fazla çalışıp daha fazla gayret edip Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün özgürleşmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Bu
1: Gerekiyor.
0: bizim en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Evet.
1: Şimdi bu konuya ilişkin size çok sorum var. İzninizle soracağım hepsini. Özellikle sizinle beraber aslında biz son dönemde bu ABD İran-İsrail savaşına genel olarak böyle tüm dünya gözünü oraya çevirdi ama buradaki bu soykırıma biraz sanki uzak kalıyoruz hissiyatına ben de kapıldım. Sumut Filosu ile birlikte tekrar o ruhun dirildiğini, canlandığını görüyorum. Bunları soracağım ama izninizle tekrar bir bu baskın anlarına, o yaşananlara dönmek istiyorum. Şöyle bir bilgi de var benim elimde. Sizden teyit etmenizi rica edeceğim. Şimdi biz Cuma akşamı sizleri İstanbul'a bekliyorduk ama saat sürekli olarak geciktir, ötarlar oldu. Şöyle bir bilgi aldım. Türk aktivistlerin özellikle dönmek istemedikleri şeklinde İsrail'in tüm bu baskısına, zulmüne ve işkencesine rağmen biz yolumuzdan geri dönmeyiz ifadesini tanıklık ettim. Dolayısıyla bu nedenle filo üyelerinin Türkiye'ye geç döndüğü bilgisi de var. Muhtemelen siz de geri dönmek istemediniz ama şartlar bunu gerektirdi. Bunu sorayım. Bu doğru mu? Öncelikle oradaki Türk aktivistlerin her türlü işkenceye ve baskıya rağmen yollarına kararlılıkla devam etmek istediği bilgisi. Onunla devam edelim. Sonra birkaç sorum daha olacak bu baskınlara ilişkin.
0: Tabii biz yolumuzdan asla dönmek istemedik. Yani Gazze'nin sesi olmak için ne gerekirse yolumuza, mücadelemize devam etmek istedik. Asla da yani İsrail'in bize işte yani İsrail'in bu muamelelerinden korkmadık. Daha da dik durduk, daha da cesurlaştık. Daha da böyle samimiyetle yolumuzda ilerlememiz gerektiğine inandık. Yani kötü muamelelerle karşılaşıldı. Türk aktivistlerden birçok arkadaşımız karşılaştı. Burada Hüseyin Bey, işte Osman abi gözümüzün önünde işte şey yaptı, şiddete maruz kaldı. Hüseyin
1: Fotoğraf
0: Hoca'yı
1: kareleri
0: biliyorum.
1: vardı hep.
0: Hüseyin Hoca da böyle bir durumla
1: Maalesef
0: karşılaştı.
1: yüzleri, gözleri hasar almış aktivistler, vatandaşlarımız darp edilmişler belli ki.
0: Evet. Buyurun söz sizde mi devam
1: Yo,
0: ediyorsunuz?
1: buyurun buyurun.
0: Şimdi biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Bugün tekrar gitmek istiyoruz. Bizi sindiremediler, yıldıramadılar, bıktıramadılar. Amacımız Gazze'nin sesini unutulmaması. Burada dediğiniz gibi, sizin ifade ettiğiniz gibi savaşlar nedeniyle Gazze'nin sesi unutuldu. Ama orada katliam devam ediyor. Soykırım devam ediyor. Açlık devam ediyor. Altyapı tamamen yok edildi. Bunların tamamı devam ediliyor. Yani açık bir hapishanede insanlar yok ediliyor. Bir toplum tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Buna karşı duyarsız olmamamız lazım. Bu algıyı milletçe daha da net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Gazze'yi gündemimizden düşürmememiz lazım. Bu bizim her şeyden önce insan olabilmemizin sorumluluğudur. İnsan olabilmek işte Müslüman olabilmenin sorumluluğudur. Orada kardeşlerimiz zulüm altındayken biz bunu gündemimizde düşürüp de çok böyle rahat hareket etmememiz lazım. Yani bunu gündemimizde tutup özellikle de daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ve inşallah biz, yani ben şuna inanıyorum, çok kısa bir süre sonra ablukada kırılacak, Gazze'nin özgürlüğüne de Gazze özgürlüğüne de kavuşacak, İsrail'de kahru perişan olacak, yerle yeksan olacak. Çünkü artık sadece İsrail'in muameleleri bir ulusun, işte yani Filistin'in meselesi değil. Artık bütün insanlığın meselesi haline döndü ve aktivistlerimizin birçoğu da değişik milletlerden, 70'e yakın milletten, farklı dinlerden, farklı inançlardan, farklı renklerden, farklı ırklardan insanlar vardı. Artık burası bir insanlık için Siyonizmin ortadan kalkması lazım. Sadece işte Gazze'nin özgürleşmesi ya da şey meselesi değil. Siyonizmin ortadan kalkması lazım. İsrail'in işgal etmiş olduğu topraklardan, Filistin topraklarından çıkması gerekiyor. O topraklar Filistinlerin toprakları. Bu topraklardan tekrar çıkmalar lazım. Yani belli bir ölçüde, ama ablukanın kırılması da mesele değil sadece. İsrail'in işgal etmiş olduğu topraklardan da bir an önce defolup
1: Çıkması
0: gitmesi
1: gerekiyor.
0: lazım. Ama bize düşen bu gündemimiz birinci önceliğimiz haline getirmemiz lazım. Gündemimizden düşürmememiz lazım. Bugün gündemimizden düşürürsek İsrail daha fazlasını yapacaktır. Yapmaya da devam edecektir. Bugün Gazze'nin başına gelenler yarın başkasının başına gelecektir. Çünkü Necmettin Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi Siyonizm durmayacaktır. Siyonizm işte laftan sözden anlamayacaktır. Buraya mutlaka fiili bir durum gerekiyor. Onlara bu şekilde bir evet, önlerini kapatmamız lazım. Buyurun.
1: Aynen öyle, dediğiniz gibi şimdi kendileri de söylüyorlar zaten, katil başbakan işte Netanyahu, biz durmayacağız diyor. Şimdi Lübnan, Gazze'den sonra Lübnan'ı hedeflerine oturtmuş durumdalar, ama sizin de dediğiniz gibi yani Sumut filosunun buradaki amacı bölgedeki o ablukayı, İsrail ablukasını kırmak, insani yardım malzemeleri işte teknelerde bunlar var, ilaçlar var, yardım malzemeleri var, bunları
0: Evet,
1: orada
0: oyuncaklar
1: Gazze'nin
0: vardı. Bizim
1: ne
0: teknemizde
1: götürüyordunuz?
0: çocukları mutlu edebileceğimiz oyuncaklar götürüyorduk. Bizim teknemizde özellikle de ben kontrol ettim. İşte gıda malzemeleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda malzemeleri götürüyorduk. Çocuklara oyuncaklar götürüyorduk. Bu tamamen sivil bir yapı olarak ortaya çıktı. Onlar da biliyorlar bizim sivil bir yapı olduğumuzu. Ama sanki askeri bir operasyon yapıyormuş gibi bir şey yaptılar. Birçok botumuza ateş ettiler. Yani birçok arkadaşımızı yaraladılar. Ve İsrail'e çok uzun bir alan, büyük bir uzaklıkta yaptılar.
1: Onu soracağım.
0: Ben
1: Hemen
0: buradan
1: araya
0: şunu da
1: girdim.
0: teşekkür etmek
1: Tabii,
0: istiyorum.
1: buyurun, siz dedim, ben bir şey soracağım bununla
0: Öncelikle
1: ilgili. Buyurun.
0: yani şunu teşekkür etmek istiyorum ekranlarınız başında. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, başta Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a ve Yunanistan Büyükelçimiz Başkonsolumuz Çağatay Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü oradaki bizim kaldığımız süreçte gerçekten de çok yardımcı olundu, ilgilenildi. Sadece bizimle ilgilenilmedi. Bütün diğer milletlerdeki insanlarla da ilgilenildi. Bizim uçağımız bütün milletlerin insanlarına denildi ki Türkiye'de biletleriniz alınıp sizi biz misafir edebiliriz ve birçok aktivist de bu vesileyle Türkiye'ye geldi. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu da yaşadım. Birinci sınıf vatandaş olmanın gururunu, devletimizin bize ciddi anlamda sahip çıktığını da gördük. Ben buradan tekrardan tüm yetkililerimize teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
1: Bu söylediğiniz
0: Evet.
1: son derece önemliydi. Bizim de tabii ki umarım hissetmişsinizdir. Dualarımız sizinle birlikteydi, tüm Türkiye'nin. Şimdi bugün akşam gazetesinde de manşette bir haber vardı. İngiliz bir aktivist, bir gıda mühendisi kendi başbakanına sesleniyor. Starmer'a diyor ki bakın Türkiye'ye örnek alın. Türkiye hükümetine örnek alın.
0: Evet.
1: Bu gerçekten büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Türkiye'nin en başından bu yana Gazze'de yaşananlara ilişkin duruşu, tavrı son derece net. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Bunu arkanızda, bu gücü arkanızda hissetmek size nasıl hissettirdi diye sorayım.
0: Güçlü bir devletimizin olması bizi gururlandırdı. Böyle bir ülkenin bir vatandaşı olmak bizi mutlu etti. Çünkü çok zor bir zamandı ve bu zor zamanda devletimizin bize sahip çıkması, biz onu hissettik, yaşadık ve gördük. Çok net bir şekilde gördük. Yani Girit Adası'na indiğimiz an itibariyle devletimizin bize sahip çıktığını hissettik. Orada Yunan askerleri ve polisleri süreci biraz daha zorlaştırıyorlardı, ağırdan alıyorlardı ve konsolosluğumuzun tüm aktivistlerin bir an önce havalimanına getirilmesiyle ilgili bir sürekli şey yaptığını,
1: Mücadele
0: gündemde
1: ettiler.
0: tuttuğunu oradan kendi kulaklarımızla duyduk. Türk konsolosluğu işte aktivistlerin bir an önce havalimanına getirilmesi. Havalimanına gittik. Başkonsolosumuz herkesi Türkiye'de misafir edebiliriz. Uçak biletlerinizi biz alabiliriz. Sizi Türkiye'den sonra ülkelerinize gönderebiliriz gibisinden bir açıklamada bulundu. Zaten sadece bizim başkonsolosumuz vardı. Bütün şeydeki aktivistlerin sahibi, sorumluluğu Türkiye konumuna geldi. Bunu da her milletten insan hissetti ve onların bize oradaki bakış açısı da çok değişti. Yani evet, burada biz çok duygulandık, çok gururlandık ülkemizden. Allah razı olsun, ben Cumhurbaşkanımıza, Hakan Fidan'a, İçişleri Bakanımıza ve Başkonsolosumuza çok çok teşekkür ederim. Ve Başkonsolosumuzun şu sözünü hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları, birinci sınıf vatandaş. Gerçekten de biz birinci sınıf vatandaşmışız. Bunu net bir şekilde gördük. Çünkü orada bizimle gelen İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, işte burada daha sayamayacağım birçok milletten insanlar vardı. Biz hepsine sahip çıktık. Orada da net bir şekilde gördük. Aktivistleri de burada en güzel şekilde ağırlanıldı, misafir edildi ve tekrardan ülkelerine gönderildi.
1: Mükremin
0: Evet.
1: Bey, bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlarımız
0: Göremiyorum.
1: ekranda hemen solda sizin o gece gönderdiğiniz, yine paylaştığınız görüntüler var. Az önce söylediniz ya, yayın sırasında paylaştığınız görüntüler, çekilen görüntüler, oyuncak götürüyoruz çocuklara dediniz, yardım malzemeleri. Şu an ekrana biz o
0: Evet.
1: görüntüleri getiriyoruz. İzninizle bir kez daha hani o geceye dair bir iki sorum olacak size. O da şu, şimdi Girit açıklarında, Yunanistan açıklarında bu zulüm ve saldırı gerçekleşti. Bekliyor muydunuz? Çünkü daha önce de İsrail'in uluslararası sularda bu tarz baskınlarına hepimiz şahidiz. Sumut Filosu'nun daha önceki seferinde de benzer bir durum oldu. Ama bu kez işi daha ileriye götürdüklerine tanıklık ediyoruz. Tam olarak ne yaşandı o anda? Hazırlıklı mıydınız buna? Nasıl oldu o saldırıda? Neler yaptı katliamcı İsrail askerleri?
0: Yani

0: Biz Girit Adası'na daha yaklaşmamıştık. Yani Girit'e 1-2 günlük yolumuz
1: Vardı.
0: vardı. İtalya'dan yola çıktık. Yani Yunanistan'a da çok yakında değildik. Yani Girit'e de yakın değildik. Üstümüzde dronlar uçmaya başladı. Ama Avrupa'nın ortasında Yunanistan yakınlarında İsrail'in biz bunun yapmasını beklemiyorduk. Eğitimlerimizde de ne tür saldırılar, ne tür işte nasıl diğer filoların akıbeti nasıl oldu, ne oldu bunların şeylerini incelemiştik. Ama biz Yunanistan yakınlarında böyle bir saldırıya maruz kalacağımızı hiç beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu. İhtimallerin çok dışındaydı. Ama İsrail terör örgütü olduğunu, hukuksuzluğunu, ahlaksızlığını bir kez daha ortaya koydu. Yani Yunanistan yakınlarında sen bunun hangi, yani biz İsrail'e yakın bir yerde değiliz, İsrail karasularında değiliz, ama sen Yunanistan yakınlarında geliyorsun, bir donanma gibi bir şey hazırlıyorsun, botlarla bir gece yarısı gemilere saldırıyorsun. Yani bu beklenilen bir şey değildi, hukuksuz bir şeydi, barbarlıktı, ahlaksızlıktı ve sivillerin üzerine ateş ediyorsun. Orada tamamen %100 sivil bir hareket. Yani şey bile yok, suç unsuru olunmasın diye. Meyve bıçağı dediğiniz bıçaklar dahi yok. Hiçbir teknede bıçak dahi yok. Evet,
1: Bu
0: böyle de bir
1: derece
0: durum var. Efendim?
1: siz aslında
0: O
1: hazırlıklı ve
0: derece
1: yani
0: için hali
1: İsrail'e
0: hazırlanmış.
1: hiçbir
0: Evet.
1: açık bırakmamışsınız. Çünkü az önce de açılışta da söyledim, yani bunun propagandasını çok iyi yapıyorlar. Gerçi artık dünya neyin ne olduğunu daha net görüyor tabii, ama Türkiye de bu noktada önemli rol oynuyor. İşte İletişim Başkanlığı aracılığıyla, dezenformasyonla mücadele merkezi aracılığıyla diyelim, İsrail'in bu provokasyonlarına gelmiyoruz, ama yani o çok önemli bir şey söylediniz. Hani meyve bıçağı bile olmaması, hiçbir açık
0: Evet.
1: kapı bırakmamanız son derece önemli. Peki izninizle şunu da sormuş olayım. Şimdi Marmaris'te hazırlıklar yapılıyor. Sumut filosu büyüyerek yoluna devam edecek. Bunun içinde ne söylersiniz? Bu kararlılık, bu duruş için sizin için ne ifade ediyor?
0: Sumut filosu insanlığın vicdanı. Onurlu bir hareket, onurlu bir yürüyüş. Ben yürekli kardeşlerime, bu onurlu yürüyüşe, insanlık haysiyeti için onurlu yürüyüşe devam eden kardeşlerime buradan selam gönderiyorum. Gerçekten gittiğim için, bu filonun içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Hayatıma anlam katacak bir sürecin içerisinde oldum. Hayat sadece işte kendin için yaşamak değil, başkasının sesini de duyabilmektir. Ben buradan kardeşlerime, yola çıkacak bütün aktivistlere selam gönderiyorum. Kararlılıkla, yılmadan yollarına devam etsinler. İnşallah biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. Tekrardan ben gitmek istiyorum. Yani bu Siyonizmin şeyine yolumuzdan bizi sindiremez. Gerçek yüzlerini net bir şekilde gördük. Korkaklardı, tir tir titriyorlardı karşımızda. Yani bunu da hissettik. Aslında şişirilmiş bir balon var karşımızda. Çok da güçlü, çok da böyle süper yapıda insanlar yok. Yani biz bu ablukayı kırmamıza ramak kaldı. Çok az bir süreç kaldı. İnşallah bunu da başaracağız. Başarabiliriz. Ben Marmaris'teki ekibin ve Sumut'un kararlılıkla yoluna devam edeceğiz, etmeye de devam edeceğiz. Arkadaşlarıma ben selam gönderiyorum. Ve buradan birçok milletten insan var. Yani bizim orada birçok da anımız var, hatıramız var. İnsanların birçoğu fedakarlık yaparak gelmişler diğer milletlerden. İşte kimisi bizimle beraber İngiliz Peter vardı. Peter matematik profesörüydü. İşte yine Hawaii vatandaşı Suza vardı. Suza yıllık iznini kullanarak gelmiş.

0: Çocuklarını başkasına emanet ederek gelen yabancı aktivistler vardı. Bunlar bizi çok duygulandırdı. İşte bir tanesinin Down sendromlu çocuğu vardı ve bunu komşusuna emanet etmiş, yola devam ediyordu. Bir tanesi hanımefendi, İsveçli bir aktivist zannedersem, emzirmekte olduğu bir çocuk vardı. Bu çocuğu işte babasına emanet etmiş, yola çıkıyordu. Yani aslında oradaki aktivistlerin birçoğu fedakarlık yapmışlar. Bunları özellikle de diğer milletlerden insanların bu kadar fedakarlık yapıp da gitmeleri bizi gerçekten, bu daha da böyle bizim orada olma inancımızı, bilincimizi daha da fazlasıyla ortaya koymamız gerektiğini anlıyoruz. Olmamız gereken yer mutlaka hepimizin orada olması lazım. Özellikle de insanlık adına bir duruş sergilemek istiyorsak, onursal bir duruş sergilemek istiyorsak bizim orada olmamız lazım. Biz Gazze'yi yalnız bırakmamamız lazım. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bu işin asıl sahipleri, asıl kahramanları Gazze'nin onurlu evlatları, onurlu kadınları, onurlu anneleri, onurlu yiğit beyefendileri, mücadeleyi ve gerçek kahramanlar onlar. Bunun da hakkını vermek istiyoruz. Biz sadece karınca misali seslerine ses vermeye çalışıyoruz. Evet.
1: Valla Allah razı olsun bir kere daha hem sizlerden hem de tüm aktivistlerden. Takip edebildiniz mi bilmiyorum ama Cuma günü tüm Avrupa başkentlerinde eylemler vardı. Binlerce insan sokaklardaydı ve sizlere, sizin bu onurlu duruşunuza, dik duruşunuza destek vermek için sokaklardaydılar. Bu size nasıl hissettirdi kendinizi? Çünkü çok büyük de bir desteği şu an aslında Sumut Filosu aktivistler arkalarına almış durumdalar.
0: Yani biz onlardan çok haberimiz olmadı. Biz bunlardan çok da bir şey yapamadık. Çünkü Cuma günü şeydeydik biz, gemideydik.
1: Doğru.
0: Ama süreci sonradan fark ettik. Yani öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Gazze'nin çığlığının, sesinin bir kez daha gündemde olması bizi çok mutlu etti. Bizim amacımız zaten bu çığlığın, bu vahşetin, bu soykırımın sesinin duyulması. Bu amaçla biz hareket ediyoruz. Yani bizim şu andaki amacımızın en büyük amacımız bu vahşete karşı insanlığın ses yükseltmesi, harekete geçmesi, işte bir şeyler yapılması. Bugün Birleşmiş Milletler ve birçok kuruluş sessiz. Dünyayı böyle yöneten yapıların birçoğu, herkes İsrail'in vahşetine karşı sessizliğe büründü. Ama birilerinin bir şeyler yapması lazım. İnsanlık, onurlu insanlar, duruş sergileyen insanlar, insanlığını kaybetmemiş, hala yüreğinde insanlığını yaşatabilen insanlar bu sesi yükseltmeye devam ediyorlar. Gündemde olması lazım ve gündemde olmadığı zaman İsrail istediklerini istediği şekilde yapmaya devam edecektir. Bizim Siyonizmin belasıyla her türlü mücadele etmemiz lazım. Boykota karşı, boykotu daha da kapsamlı hale getirip, daha da genişletip mücadelemizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sadece tek bir boyutta değil. Yeni stratejileri de ortaya koymamız lazım. Evet.
1: Tabii Mükremin Bey yorgunsunuz biliyorum. Sizi çok fazla da tutmak istemiyorum ama izninizle
0: Estağfurullah.
1: son olarak hani bu az önce de bahsettiniz hani eğitimler. Şimdi bizim muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek de inşallah o da filoya katılacak. Gazze'ye doğru yola çıkacak. Hani bu eğitimlerde ne anlatılıyor? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Hani hem fiziki hem de psikolojik olarak zorlu bir yolculuk çünkü. Kolay değil. Zor şartlar var. O hazırlıklardan da açıkçası merak ediyorum ben de izleyicilerimiz de merak ediyordur. Hazırlık sürecinden de bahsedebilir misiniz?
0: Yani şimdi biz aktivistler yola çıkmadan önce hem psikolojik men hem fiziki olarak eğitimlerden geçiriliyor. İşte saldırı anında neler yapılacak, gemi içerisinde neler yapılacak, kurallar var. Bu uyum içerisinde beraber hareket etme. Sonuçta İşte bir gemide 9 kişi oluyor. Birbirlerini tanımayan, birbirlerini bilmeyen her milletten insanlar var. İşte İskoçyalısı var, İrlandalısı var, İsveçlisi var, Hollandalısı var. Aynı gemide hareket ediliyor. Uyumlu bir şekilde birlikte hareket edebilme, sorumluluk, görev dağılımı, aynı zamanda ruhen ve fiziken hazır olabilme, inanmak, yani asla şeye kapılmamak, gemi yolculuğunda neler yaşanabilecek zorluklarla ilgili bir hazırlık süreci. İşte İsrail askerleriyle ya da hapishanesinde karşı karşıya kalındığı zaman onların bu muamelelerine karşı nasıl hissetmemiz gibisinden eğitimlerle, güzel eğitimlerle bir sürecimiz oldu. Yani bu eğitimler de faydalı oldu. Her anlamda faydalı eğitimler. Mutlaka yani bu eğitimler olmadan zaten zorunlu. Kimse aktivist olarak katılamıyor. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eğitim Bilsen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse. Tekrar geçmiş olsun diyeyim. Dualarımız tabii ki tüm aktivistlerle, Sumut Filosu'yla. Umarız Gazze'de İsrail ablukasını kırarlar. Ve
0: İnşallah.
1: bu dualarımız bu. Yani bundan sonra o yardım malzemelerinin, o oyuncaklar dediniz, o çocukların savaş mağduru olan, daha doğrusu savaşta demeyelim, bir katliam, bir soykırım mağduru olan minik yavruların o oyuncaklara kavuşmasını, huzura
0: Son
1: kavuşmalarını
0: kez
1: niyaz ediyoruz.
0: şunu da
1: Buyurun, tabii ki.
0: söylemek
1: Tabii ki,
0: istiyorum.
1: buyurun.
0: İki tane aktivist de İsrail'e götürüldü. Tiago ve Seif diye bir aktivist. Bunun da bu hukuksuzluğu da özellikle ifade etmek istiyorum. Yani bu aktivistlerin de tekrardan özgür bırakılmasını da buradan seslenmek istiyorum bu iki arkadaşımız için de. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Köse. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.

0: Kültür Yolu Festivali bu kez Aydın'da esiyor dedik. Tabii ki Aydın'ın o tarihi, kültürü, gastronomisi son derece önemli. Bir de Nisa Antik Kenti var. Binlerce yıllık geçmişiyle ziyaretçilerini, yerli yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban da bu tarihi noktadan izlenimlerini bize aktaracak.
1: Evet, bizler şu anda Nisa Antik Kenti'ndeyiz ve Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuştu ve günümüze kadar da gelmişti. Peki nasıl bir tarih saklı buranın altında? Çok değerli yayın konuğumuz Meral Şen'e soracağız. Efendim, buram buram tarihin koktuğu bir noktadayız. Peki detayında neler saklı?
2: Merhabalar, öncelikle Aydın'ımıza hoş geldiniz, Nisa'mıza hoş geldiniz. Burası aslında tamamı kazılmış bir yer değil. Dediğiniz gibi Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş. 7. yüzyıla kadar, 13. yüzyıla kadar hala daha yaşanılmış bir yer. Ama şöyle bir durum var. Burası Roma mimarisinin başyapıtlarından bir tanesi. Çünkü iki yamaç üzerine, üç köprüyle, tam ortasında büyük bir stadyumuyla mimarinin en üst seviyelere çıkmış olduğu bir yer. Şu an tiyatrodayız. Tiyatromuz yaklaşık 12 bin kişilik. Nüfusa bakarsak 40 bin kişilik bir şehirde bulunuyoruz.
1: Peki efendim, şunu da sormak isterim. Motifli taşlar gözüküyor, desenli taşlar gözüküyor ve şu anda da kameramızda da Ali Maşalacı aracılığıyla ekranlarımıza da taşınıyor o taşların. O taşlar o tarihten günümüze kadar saklandı mı, yoksa bu taşlar gerçek taşlar değil mi?
2: Bunların orijinalleri Aydın Müzesi'nde ikinci katta Nisa bölümünde sergilenmektedir. Perge'de, Antalya Perge'de, Denizli Hierapolis'te veya burada da aynı şekilde görebiliriz. Dionysos'un, özellikle mitolojide de Dionysos'un doğduktan sonra burada büyüdüğü, burada yerleştiği söyleniliyor. Ve hepsi Dionysos'un hayatını anlatıyor. İlk başta Meandros'un kıyısında. Zaten burası Nisa at Meandros diye geçer. Meandros Nisası diye geçer. İşte Meandros kıyısında çocukken süperilerine emanet edilen Dionysos. Hatta üçüncüye bakarsanız burada yıkanıyor bebek Dionysos. Etrafında süperileri, Persephone, Kore.
1: Efendim, buranın da az önce tiyatro salonu olduğunu söylediniz. Peki o dönemden sonra tekrar tiyatro amaçlı kullanıldı mı? Şu an içerisinde de yerli turistleri görebiliyoruz. Vatandaşlar içeriye gelip o anları ölümsüzleştiriyor. Aynı zamanda restorasyon çalışmasının da devam ettiğini görüyoruz.
2: Tabii zamanında konserler verilmiş. Rahmetli Barış Manço burada bir konser vermiş. Bedia Akartürk burada konser vermiş. Veya çeşitli küçük tiyatro oyunları sağlanmış. Ama günümüzde de yapılması planlanıyor. Umarım olur ki. Hatta şöyle bir şey var. Burada yaşayan işte yaşlılar özellikle çocukken hayatlarında gördüğü ilk tiyatroyu bu tiyatroda sergilendiğini görmüşler.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi milattan önce 3. yüzyılda kuruldu ve günümüze kadar da geldi. O tiyatro salonunun içerisindeyiz bizler şu anda. Tekrardan tiyatro salonu olarak kullanılması için de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtelim ve bizler sözü stüdyoya bırakalım.
0: İstanbul'da kapılarını açan garaj günlerine götüreceğiz sizleri. 31. kez düzenleniyor. Önemli, ciddi indirimler var. Hele böyle anneler günü de yaklaşmışken özellikle tercih edilebilir. Zaten büyük de bir ilgi gösterilmiş. Bakalım detaylara.
3: Gerçekten indirim var mı? Bu valizi dolduracak mıyız bugün?
4: Dolduracağım.
3: Neler aldınız?
4: Mont aldık. Sandalet aldık. Böyle şeyler. Yani ihtiyaçlarımız.
3: Görebilir miyiz gözünüzde?
5: Tabii ki. Buradan almıştım, evet.
3: Gayet de yakıştı size.
5: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
6: Vitrinlerde büyük indirim tabelaları, içeride ise yoğun bir alışveriş trafiği. İstanbul'da indirim günleri başladı. Tüketici hem fırsatları değerlendiriyor hem fiyatları yakından takip ediyor.
3: Bu yıl 31.si düzenlenen garaj günleri başladı. Yüzlerce markada %90'a varan indirimler ziyaretçilerini bekliyor.
7: Gördüğünüz gibi çocuğumuza ceviz alıyorlar. Bu tabi bayağı bir kartlı çektiler. Kart kendilerinde dolaşmaya devam ediyorlar. Biz de bekliyoruz.
3: De burada beklemek düştü yani.
7: Aynen, bekliyoruz. Onları alıyor, biz bekliyoruz. Sonra beraber gideceğiz.
3: Belki size de bir hediye alırlar.
7: Yani bilmiyorum, biraz zor gibi, daha çok çocuklar kendilerini düşünüyor. İnşallah.
3: Normalde dışarıda alsanız daha pahalıya geliyor değil mi?
8: Evet, evet.
3: Peki ne kadar bir fark?
8: Yani şöyle jinler ortalama 1000-1500 lira civarı, 350 liraya bulduk.
6: Ziyaretçiler mağaza mağaza gezerek ürünleri tek tek inceliyor, eski ve yeni fiyatlar karşılaştırılıyor.
9: Bence var. Bence iyiydi şu anda fiyatlar. O yüzden biz alıyoruz zaten, tercih ediyoruz.
3: Peki buldunuz mu aradığınızı?
9: Hayır. Çünkü çok çeşit var. Hangisine bakacağım şaşırıyorum.
10: Oyuncaklar çok uygun. Yani kıyafet olarak bilmiyorum ama oyuncaklar şimdi gördüğüm kadarıyla çok uygun.
3: Eminim ki çocuklarınız çok mutludur. Sorabilir miyiz onlara da?
11: Evet, mutluyum.
3: Sen mutlu musun peki?
12: Mutluyum. Biz buraya bir kere daha gelmiştik. Çok mutluyuz biz de.
3: Bir sürü oyuncak aldı annen sana.
12: Evet. Çok mutluyum.
3: Peki şimdi sırada ne var? Ne bakmak istersin?
12: Kitap bakacağım ben şimdi de.
3: Şimdi biz de bir mağaza geziyoruz. Önce etiketlere bakıyoruz. Ardından fiyat karşılaştırması yapıyoruz. Mesela şu anda elimde görmüş olduğunuz tişörtün eski fiyatı 2000 TL, güncel fiyatı ise 700 TL.
6: Garaj günlerinde tekstilden ayakkabıya, aksesuardan ev ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.
13: Buraya gelenler indirimlerin %70, %80 olduğu için gelmiş. Çünkü mağazalarımızda sattığımız ürünlerin %70 daha uygun fiyata satıyoruz. Benim şu an mağazamda 2000 lira olan pijama takımını ben 500 liraya satıyorum burada.
14: Mağazalarda gezdiğimden çok çok daha iyi fiyatlar var. Ve yani ürün seçenekleri çok fazla. Fiyatlar çok iyi. Ya beni en çok cezbeden nokta bu. Aslında insanlar bunun için buraya gelmeli.
6: Etkinlik 10 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: 10 Mayıs'a kadar sürecek. Gerçekten cazip gibi görünüyor. Bir uğramakta fayda var İstanbul'da tabii ki yaşayanlar için. Şimdi Türk Hava Yolları Patili dostları unutmadı. Onlar için İstanbul Havalimanı'nda bir özel alan oluşturuldu. Pet Lounge adıyla. Bu uçuş öncesi evcil hayvanlarda da stres olabiliyormuş. İşte onların stresini almak, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bu özel alana götürelim sizleri.
15: Türk Hava Yolları Patili dostların yanında evcil hayvanlar için özel salon oluşturuldu. Dış hatlar giden yolcu terminali altında konumlandırılan 250 metrekarelik salonda kabinde taşınamayan evcil hayvanların uçuş öncesi süreçleri daha konforlu hale getiriliyor. Birbirinden ayrı bağımsız bölümlerden oluşan salonda aynı anda 32 kö-

0: köpek, 36 kedi ve 10 kuşa hizmet verilebiliyor.
1: Yolcularımız kadar beraberine taşıdıkları evcil hayvanların da konforu bizim için önemli. Böyle bir hizmetin yolcularımız memnuniyet açısından çok uygun olacağını düşündük ve bu şekilde bir alanın tasarımları için başlandı. Çok uzun bir süreç oldu.
0: Salonda kedi, köpek ve kuşlar için oluşturulan ayrı alanlarda hijyen koşulları, havayla aydınlatma özenle takip ediliyor. Burada çalınacak müzik parçaları bile hayvanların konforu düşünülerek seçiliyor. Görevli veteriner hekimle veteriner teknikeri hayvanların sağlığıyla yakından ilgileniyor. Görevliler evcil hayvanların uçuş öncesi süreçlerinde beslenme, dinlenme ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.
1: Tamamen uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanan bu alanda hani hayvanın konforu için her türlü şey düşündük. İşte mamasından, gezdirme alanına, bölmelerinden, havalandırmasına tamamen otomasyon sistemi var aslında. Otomasyon sistemleri de yapıldı aynı şekilde. Gezdirme alanındaki sulama sistemleri, içerideki müzik sistemi.
0: Salonun açık teras alanı da hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması, hareket etmeleri ve temiz hava almalarını sağlayarak sürece katkı sunuyor. Türk Hava Yolları özel uygulamayla evcil hayvanların uçuş öncesi stresini azaltmayı ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Türk Hava Yolları kafesiyle birlikte 8 kilogramı aşmayan ve belirlenen ölçüleri geçmeyen evcil hayvanları sefer sırasında kabinde taşıyabiliyor.
2: Moderatör hafta sonunu noktalıyoruz bu haberle birlikte. Ancak saat başında devam edeceğiz. Gelişmeleri aktarmak üzere 12'de sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatı ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
1: bu
2: de...
1: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? O zaman hayırlı olsun
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Türkcell gücünde 5G.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: 24'e hoş geldiniz. Gelişmeleri aktarmak üzere tekrar sizlerle birlikteyiz. Son dakika olarak ekranlarınıza da yansıyor. Ahmet Spor Süper Lig'e yükseldi. Ancak maalesef kutlamalara gölge düştü. Olaylar çıktı ve olaylarda can kaybı var. Yaralananlar da oldu. Gözaltına alınanlar da var. Hepsinin detaylarını Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan bizlere aktaracak. Şeymuz Çakan, maalesef çok üzücü. Tabii ki Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesi hepimizi mutlu etti ama kutlamalara gölge düşmüşe benziyor. Nedir son gelişmeler?
1: Kahraman Poyrazoğlu'na hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Ahmet Spor'un şampiyonluğu kutlamaları Diyarbakırlara adeta sokaklara döküldü ve kutlamalar sırasında maalesef olaylar çıktı. Ahmet Spor'un üst lige yükselmesinin ardından Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalarda silah, bıçak ve havai fişek kullanıldı ve yaşanan olaylarda toplamda 12 kişi yaralanırken bir kişi maalesef hayatını kaybetti. Yine kutlamalar sırasında havaya açılan ateş sonucu da 5 kişi yorgun mermi isabet etti 5 kişiye ve bunlar da yaralandı. Ayrıca havai fişek kullanımı nedeniyle de 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tabii kutlamalar sırasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı ve bu yaşanan tartışmalarda da 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Yine elinde uzun namlulu bir silah oldu. Polis tarafından görülen bir kişi de havaya ateş açıldı ve sonrasında silahı bırakarak olay yerinden kaçtı. Ama söz konusu kişinin kimlik tespiti yine güvenlik güçleri tarafından yapıldı. Tabii emniyet güçleri tarafından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konuda yoğun bir çalışması var. Aslında kutlamalar sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri her yerde, her noktada tüm önlemleri almıştı. Ama yine emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 adet silah ele geçirildi ve olaylara karşı tespit edildiği belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Yine olaylara katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Aslında kutlamalar sırasında kentin hemen hemen her yer, her noktasında havai fişekler atıldı ve bu havai fişekler atılma sırasında da zaman zaman bizler de silah sesleri duyduk. Ama Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerek mobese kameralarından gerekse güvenlik kameralarından o kişileri tek tek belirledi ve sonrasında da tabii 10 kişi gözaltına alındı ama şu an için kimliği tespit edilip aranan kişiler de var ve onların yakalanması noktasında da yoğun çalışmalar devam ediyor. Tabii soruşturmalar devam ediyor. Özellikle bir kişi bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi ve o bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de kimliği belirlenmiş oldu. Gözaltına alınanlar arasında olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii aslında o kutlamalarda trafik gerçekten yoğun bir trafik vardı. Hemen hemen her nokta tıkanmış durumdaydı. Yani kent merkezinin özellikle ana arterlerine neredeyse yol gitmek imkansız hale gelmişti. Gece geç saatlere kadar devam etti ve sonra tabii Ahmet Spor kafilesi uçakla Diyarbakır'a inmesinin ardından da Nevruz alanında o kutlamalar gerçekleştirildi, konuşmalar yapıldı, futbolcular tebrik edildi ama maalesef işte o kutlamalara gölge düştü, kan aktı. Tabii aslında istenmeyen olaylardı. Aslında böylesi şampiyonluk durumlarında kutlamalara böylesi kan akması ya da yaralama olmaması hepimizin temennisi. Ama maalesef Diyarbakır'daki yaşanan bu olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Tabii yaralılarının sağlık durumu noktasında da şunu söylemek gerekiyor. Hastane kaynaklarından aldığımız bilgiye göre durumlarının şu an için iyi olduğu, hani durumu ağır olan yaralı olmadığını söyleyebiliriz. Yorgun mermi çünkü havaya ateş açılması sonucu o mermiler 5 kişiyi isabet etmişti, 5 kişi yaralandı. Şu an için tabii Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konudaki yoğun çalışması, soruşturması da devam ediyor. Aslında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konudaki soruşturmasını sürdürdüğünü söylememiz gerekiyor. Ama Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle kimliği tespit edilen şahısların yakalanması için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Kahraman Poyrazoğlu.
0: Şeymuz Çakan'a teşekkür edelim. Gerçekten çok üzücü. Yani işte bir şampiyonluk kutlaması. Maalesef hepimizin aklına ilk bu geliyor. Bu tarz kutlamalarda acaba sonunda acı bir haber alacak mıyız diye maalesef bu kez almış olduk. Dileğimiz bunların sona ermesi, son bulması. Şeymuz Çakan'a da bir kez daha teşekkür edelim. Bu soruşturmaya dair gelişmeleri de bizlere aktardı. Sıcak başlıklardan biri tabii ki ABD ve İran arasındaki süreç. Şimdi ne ateşkes var ne savaş devam ediyor. Bir bilinmezlik söz konusu ama iki ay aşkın süredir bu gündemi biz konuşmaya devam ediyoruz. İran'dan bir 14 maddelik teklif var ABD'ye. Bir anlamda artık top sizde diyor İran. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın itiraf niteliğindeki açıklamaları konuşuluyor. Ne dedi Trump? Hürmüz'deki hamleleri için korsan gibiyiz nitelendirmesinde bulundu.
2: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalarda.
3: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
2: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuzuk adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
3: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ı Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf olarak nitelendirdi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. Trump, Florida'dan dönüş yolunda ise bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
3: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
2: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneği de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği de arttı. ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinmediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nekizat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörülüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi dedi. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Savaşın gerilimi ise bölgede sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
0: İsrail ile Lübnan arasında sözde bir ateşkes var ancak İsrail bildiğini okumaya ve katliamlarına devam ediyor. Son

150'yi aşmış durumda. Nebatiye'de Kefer-Deccel yolunda seyir halindeki bir araç hedef alındı. Düzenlenen İsrail saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Luveyze'de bir eve hedef alan saldırıda da üç kişi yaşamını yitirdi. Şevkin beldesinde ise bir kişi öldü yine İsrail'in saldırısında. Mivdon'da 4, Şevkin'de yine iki kişi daha hayatını kaybetti. Deir Kanun Ras Arab beldesinde bir motosiklet hedef alındı. İHA saldırısı sonucu orada da bir kişi hayatını kaybetti. Yani bu peş peşe farklı noktalara, mahallelere, beldelere düzenlenen saldırılarda toplam 13 kişinin öldüğünü söyleyelim. Yine birçok belde ve çevresi aralıklarla topçu atışlarına da maruz kalıyor. Sürekli olarak İsrail baskısını, katliamını Lübnan üzerinde devam ettiriyor, sürdürüyor. Hizbullah bu noktada misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. İsrail basını Hizbullah'ın insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldıklarını da kabul etmiş durumda. Subayların itiraflarına yer verildiği basında ve İsrail'in Güney Lübnan'da stratejik bir tuzakla karşı karşıya olduğu analizi yapıldı. Subaylar geri çekilmemiz yenilgi anlamına gelirken ABD Başkanı Donald Trump ilerlememizi engelliyor dedi. İsrail merkezi bir başka haberde de itiraf, adeta yenilginin itiraf edildiğini görüyoruz. Hizbullah'ı dize getirmeyi amaçlayan stratejik bir pusu İsrail için stratejik bir pusuya dönüştü ifadeleri kullanıldı.

0: İzmir'de gerçekleşen Efes tatbikatına götüreceğiz sizleri. Mağara ve sığınak eğitimine sahne olduğu son olarak ve dost müttefik ülkelerin katıldığı bu tatbikat nefes kesen anlara sahne oldu.
1: Havada, denizde, karada Türk ordusu daima hazır. İşte o hazırlıklar Efes 2026 tatbikatında gerçeğini aratmadı.
2: Efes 2026 tatbikatı gerçeğini aratmıyor. Mağara arama tarama eğitiminde dronların keşif yaptığı teröristlerin inlerine timler yavaş yavaş yaklaşıyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri etkin ve caydırıcı gücünü bu kez de Efes tatbikatında gösterdi. Mağara ve sığınak eğitimi dost ve müttefik 10 ülkenin katılımıyla 93 personelle icra edildi. 24 ekibi de o tatbikatın tam ortasındaydı.
2: Senaryoya göre en kritik nokta başladı. Şu an teröristlerin inlerine giriş devam ederken hassas bir şekilde metal dedektörlerle EYP patlayıcılarına karşı ilerleyiş sürüyor.
1: Efes tatbikatının bu safhasında dost ve müttefik ülkelerle birlikte teröristlere ait mağara ve sığınakların dronlarla keşfi gerçekleşti. Ardından mağara dört bir yandan ablukaya alındı. Timlerin de o mağaralara hassas ilerleyişiyle birlikte o inlere girildi ve imha edildi. Ocak 2025 tarihinden bu yana Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 1000 kilometreye yakın mağara ve tüneli Mehmetçik işte böyle imha ediyor. Her adım titizlikle yürütülüyor. Terör yuvaları hem yurt içinde hem sınır ötesinde yerle bir ediliyor.
2: Efes 2026 tatbikatında timler önce keşfini yaptı, ardından teröristlerin inlerini ablukaya aldı. Şimdi ise o mağaraya giriş yapıyorlar.
1: Dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Efes 2026 tatbikatında Suriye ve Libya ordusuyla da birlikte çalıştı. Dünyada en güçlü operasyonel kabiliyete sahip Türk ordusu, dost ve müttefik ülkelere desteğini sürdürüyor.
0: Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında maalesef üzücü bir haber daha var. Can kaybı 11'e yükseldi. 11 yaşındaki Almila Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan 11 yaşındaki Almila Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almila'nın ölüm haberiyle birlikte hayatını kaybeden öğrenci sayısı 9'a yükselirken olayda ölenlerin sayısı da 11 oldu.

0: Akran zorbalığı, okullarda yaşanan bu silahlı saldırılar, şiddet olayları maalesef hepimizi üzüyor, yüreğini yakıyor ve alınacak radikal kararlar, tedbirler de var. O tedbirleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaştı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı şiddetli mücadeleyi yapılacaklar listesinin en başına aldı. İnsan hakları müfredatı yolda. Zorunlu eğitimde çocuklara barış, demokrasi ve hukuk dersleri verilmesi gündemde.
2: Bakan olduğum günden beri katıldığım yayınlarda, uluslararası toplantılarda anlatıyorum ve şunu soruyorum. Eğitimin asli işlevi dünyada barış içinde yaşamamızı temin etmek değil mi? Bilim buna hizmet etmeyecek mi? Dünyada savaşlar, insan hakları ihlalleri bu kadar yaygınlaşıyorsa niye eğitimciler olarak oturup bunu tartışmıyoruz? Buraya odaklanmak lazım. Milli ve manevi değerler derken aslında vurguladığım yer burasıydı. Çocuklarımızın diğerinin hakkına, hukukuna riayet edecek bir biçimde yetişmesi bizim asli işlevimiz olmalı. O yüzden biz başladığımız günden beri bu konuya çok ayrı bir önem verdik.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Gelin Hazineleri sergisi dönüşünde Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter'in sorularını cevapladı. Gündemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar vardı. Güvenlik tedbirlerini değerlendirdi Bakan Tekin. Her okulda silahlı güvenlik görevlisi olması fikrine katılmadığını söyledi. Güvenliğin 3 sac ayağını sıraladı.
2: Birincisi, eğitimin kendi doğal yapısı içindeki önleyici tedbirler. Şiddeti, baskıyı, çocukların şiddete eğilimini önleyecek tedbirler. Bunun için de psikolojik destek ünitelerinin arttırılmasından çocukların dijital bağımlılığının azaltılmasına kadar bir sürü parametre var. İkincisi, inşaatlarımızla ilgili eksikliklerimiz olan okulları tespit ediyoruz. Güvenlik kamerası eksiği olan okul var mı? İstinat duvarı, bahçe kapısının girişi vesaire sorunu olanlar var mı? Üçüncüsü de her yarı yılın başında coğrafi alanın sosyoekonomik göstergeleri ve diğer parametrelere bakarak bazı öncelikli okulları tespit ediyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları konusu çok ciddiye ele alınıyor. Çocukların sosyal medya, oyun siteleri üzerinden yönlendirilmesi onlar tamam ama sonuçta bu işin fitilini ateşleyen bir mekanizma var.
1: Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere yönelik eleştirilere de cevap verdi. Öğretmenlerin toplumdaki tüm rolleri üstlenmesini beklemenin haksızlık olduğunu vurguladı. Eğitim öğretimdeki tatillerle ilgili de konuştu Tekin. Ara tatil konusunun değerlendirildiğini ama çocukların tatil süresinin kısalmayacağını belirtti. Zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin de şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde bir plan bulunmuyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daha çalışan, evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Yaşar Uçar. Eşi Arzu Uçar konuştu. Yaşar Uçar 2019'da intihar etmişti. Yaşamına son vermişti. Ancak bazı şaibeler var ölümüne ilişkin. Eşi bu noktada konuştu. Ve Yaşar Uçar'ın aslında pek çok şeyi bildiğini, yani İBB'de tabiri caizse dönen dolapları çok iyi bildiğini, bu nedenle baskı ve zorlamalara maruz kaldığını ve intihara sürüklendiğini söyledi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na da tepkisi vardı. Onun delil yok açıklamasına bakın nasıl yanıt verdi.
3: İntihara sürüklenen veznedarın eşinden Dilek İmamoğlu'na yanıt geldi. Yolsuzlukları örtmek için eşim kurban seçildi dedi. 28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun iddianame dedikodulara dayanıyor açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu hani diyorsun ya somut bir delil yok, senin kocan bir numaralı suçlu ifadelerini kullandı. Arzu Uçar eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında zimmet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti. Uçar'a göre söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar şu ifadeleri kullandı. Eşim yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi. Arzu Uçar oturduğu dairenin de kendilerine sus payı için verildiğini iddia etti. Beylikdüzü'nde oturduğu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıkladı. Sabah gazetesinin haberine göre Uçar, eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek, "Kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor?" dedi. Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun başlayacak, yoğun da geçecek. Gündemde aidat düzenlemesi, depremzedelere yönelik yeni koruma planı ile birlikte ekonomide yeni bir teşvik paketi yer alıyor.
4: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenlemeyle %50'si yabancı menşeili ithalat, ihracat ve imalat.
5: Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kocaeli'nde 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgeye ziyaretçiler gelmeye başladı. Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar ve sis vardı. Bolu'da ise Aladağ bölgesi, Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya Kayak Merkezleriyle çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ve Kastamonu, Ilgaz Dağı beyaz örtü altında kaldı. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü. Ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği bölge drone'la havadan görüntülendi.
0: Gelişmelerle karşınızdaydık. 24'te Haber Maratonu saat 13'te Büşra Mutlu ile birlikte devam edecek. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

İnsanların tırnak içerisinde trajedilerine şahit olduğum odada hep o Rahman'ın o bütün trajedinin içinde o insana nasıl ulaşmaya çalıştığına şahit oluyorum. Ve bunu o insana ulaştırma çabasında, onu her halinde şefkatle dokunup iyileştirme çabasına şahit olmak çok büyüleyici ve baktığımda bu çok anlatılmıyor. Yani bunun anlatılması aslında benim için en büyük dertti. Özellikle de rüyalarla kişinin o zatına çok şerefli bir mektup geliyor.

0: Önümüzde bir kitap var ve diyor ki sizi buraya ne getirdi? Bu kitabın adı biliyorum ama ben misafirime sormak istiyorum. Sizi buraya ne getirdi?
1: Beni buraya dertlendiğim hakikatleri anlatma gayreti getirdi diyebilirim esasında. Kitap da ismini bir şekilde buradan aldı.
0: Peki bu cümle kalıbının sizin hayatınızdaki yeri tam olarak ne? Nerede geçiyor? Nasıl bir konuşma esnasında geçiyor ve neyi arıyor bu soru?
1: Genelde ilk seansta danışana sorduğum bir soru bu. Orada bu açılışı bu soruyla yapmak güzel geliyor. Çünkü sorunun vurguladığı çok fazla başka perspektifler var ama en temelde benim için şu çok önemli. Hepimizin başına bir şeyler geliyor ama bizi farklı kılan şey irademizle o başımıza gelenlerle ne yaptığımız. Yani başımıza gelenlerin bizi nereye götürdüğü. Ve bu da biz böyle bir akıntının içindeyiz de bizi bir yerlere savuruyor gibi değil aslında. Ne kadar modern söylemde biraz öyle bir yerden anlatılsa da esasında insan farkında olmadığı ya da olduğu cüzi iradesi ve meyilleriyle başına gelenlerle beraber hep bir yere gitmeyi tercih ediyor. O yüzden oradaki o tercihin altını çizmek kısmı çok önemli ki biz o tercihleri konuşalım, tercih üzerinden sorumlulukları konuşalım, oradaki bilinci konuşalım. Ancak o zaman dümeni başka bir yere kırabiliriz. Aksi halde kendisini atıl, iradesiz belirlemiş bir insan için herhangi bir şey değiştirmek çok söz konusu değil. O zaman o koltukta oturmanın da çok bir anlamı yok. O yüzden bu soru bence bütün farklı perspektiflerden buraların altını çiziyor gibi geliyor.
0: Danışanlarınızla ilişkinize ve buraya neden geldiniz sorusunun arka planına tekrar bakmak kaydıyla şimdi ben okur yazarın kendi standart sorularına döneceğim ve diyeceğim ki önümüzde madem bu kitap var, kitabın konusu ne?
1: Kitabın konusu aslında bir terapi hikayesini ele alıyor. Bir danışan var ve bir terapist var ve kitap yaklaşık 9 bölümden oluşarak bir terapi sürecine bizi şahit kılıyor. Biz bir terapi odasındayız. Sanki bir tiyatro sahnesi gibi. Sahne hep odada açılıyor ve odada kapanıyor ve diyaloglar var. Ama biz adım adım çok derin bir yerden bu iki kişinin hem birbirine temasına hem de danışan koltuğundaki Ahu karakterinin kendisine temasına değiniyoruz. Burada önemli bir nüans, bu temasta üçüncü bir rol, üçüncü bir karakter aslında, rüyalar var. Yani kişinin kendi rüyaları, seansa getirdiği rüyaların onun hayatındaki mesajları nasıl taşıdığı, bilinç dışını bilince nasıl getirdiği, meseleleri nasıl sanatkar, nasıl latif, nasıl muzipçe ve zekice onu anlattığı kısmı çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz aslında hem modern insanın, modern insan özelinde Ahu modern kadının kendisine temasını bir terapist eşliğinde adım adım derinlemesine izliyoruz. Makro bir perspektifi var kitabın.
0: Peki bu kitabı yazmak neden gerekliydi?
1: Terapi odası ve insanın hikayesi çok trajik bir yerden anlatılıyor. Yani terapi odası sanki biraz günah çıkarma odası. İnsanın hikayesi sanki hayatla böyle devamlı bir mücadele, bir cidal, böyle bir kaosun içerisinde var olma çabası gibi anlatılıyor. Ama esasında hakikatinde dünya rahmet üzerine kurulmuş bir yaratılışa sahip benim anlayışımda. Ve ben insanların tırnak içerisinde trajedilerine şahit olduğum odada, şahit olmam gereken odada, öyle anlatılan odada hep o Rahman'ın o bütün trajedinin içinde o insana nasıl ulaşmaya çalıştığına şahit oluyorum. Yani orada çok rahmetli ve insanı muhatap almaya çalışan büyük bir yaratıcı var benim için. Ve bunu o insana ulaştırma çabasında, onu her halinde şefkatle dokunup iyileştirme çabasına şahit olmak çok büyüleyici ve baktığımda bu çok anlatılmıyor. Yani bunun anlatılması aslında benim için en büyük dertti. Özellikle de rüyalarla

0: Kişinin o zatına çok şerefli bir mektup geliyor. Yani bizim o böyle makus talih içerisinde mücadele etmeye çalışan diye resmettiğimiz karakter aslında eşrefi mahlukatmış da ona bütün her yerden mesajlar gelmeye çalışıyor. Anlatmak gibi bir niyetim, bir derdim vardı. O yüzden terapi odası da bir günah çıkarma odası değil. Terapi odası insanın bence rahmetle buluşma, kendisiyle, zatıyla buluşma, gölgelerinden ayıklanma. O tabii ki ızdıraplı bir parçası var. Ama gölgeleriyle yüzleşip ayıklandıktan sonra da o zatındaki güzelliklerle buluşma yeri. O yüzden burayı da böyle biraz edeple ve hakikatine dengeli bir yerden, iki tarafa da dokunarak, yani insanın hem alt katlarına temas ederek hem de üst katlarına temas ederek anlatmayı gaye edindim. Derdim en temelde buydu.
1: Benim için devam edilmesi zor bir program. Şu açıdan bir yandan kitaba bağlı kalmalıyım diye düşünüyorum. Öte yandan kullandığınız kavramlar, kelimeler, tanımlar şaşırtıcı geliyor ve çok cazip bir biçimde beni yoldan çıkarmaya hazır hale getiriyor. Direneceğim. Çünkü
0: Peki.
1: önce kitabı konuşmalıyız. Bu kitabı kimler okumalı?
0: Bu kitabı soru sormaya niyeti olan herkes okumalı. Hatta soru soran bile demiyorum. Ya da bu başlığı gördüğünde içinde bir şeylerin kımıldandığını hisseden herkes okuyabilir bence. Kitabın adının soru olması da şununla alakalı. Yani derdimiz cevap vermek değil. İnsan cevap veren değil, soru soran bir varlık en temelde. O soru soran aklı muhakemesini çalıştıran bir varlık, çalıştırması gereken bir varlık. Düşünmesi, tefekkür etmesi gereken bir varlık. O yüzden soru sormaya niyeti olan herkes bu kitaptan bence bir şeyler bulur. Özellikle de kendisine dair soru sormaya niyeti olan herkes, merak eden herkes bir şeyler bulur, herkes okuyabilir diye düşünüyorum.
1: Yazarlara ister kurgu yazsınlar, ister bir şahitliklerine anı, biyografi bir şey olabilir. Tümüne soruyorum kategori ayırmadan. Size de yöneltmek istediğim soru şu: bir yazar çalışma süreci boyunca o sayfalara baktıkça ortaya koyduğu şeyi kağıda döker, iki kapak arasına alınıncaya kadar. Sonra aranıza bir zaman, bir mesafe girdikten sonra hani şu metne yabancılaşma denilen şeyi yaşıyor musunuz? Baktığınızda kim yazdı bunu? Aa, iyiymiş, güzel dedirtiyor mu?
0: Kesinlikle dedirtiyor. Yazma sürecinde de ben o araları vermeyi hep çok önemsedim. Yazdıktan, kitap çıktıktan sonra da uzun bir süre elime alamadım. Hem bazen elime aldığımda böyle o bunu böyle yazmazdım kısımları da çok geliyor. Okuyucu altını çizdiği satırları paylaştıkça bu cümleyi kim yazdı? Bu cümle nereden çıktı? Bu buraya nasıl kondu? Nasıl ilintilendi? Kısmı da çok geliyor. Ya da daha da çok şunu müşahede etmiş oldum. Okuyucu hissettiği şeyleri getirdiğinde kelimeler bunu nasıl hissettirdi? Yani orada nasıl bir bütünleşme, nasıl bir nakış oldu da, nasıl bir işleme oldu da kişi gerçekten benim niyetimi o kadar hissedebildi. Benim duamın, niyetimde, dualarımda ettiğim kelimeleri okuyucudan bu kitap bana şöyle hissettirdi diye dönüş almak benim için böyle çok etkileyiciydi. Yani benim kimsenin bilmediği, işte o yalnız başıma odamda uğraşırken kelimelerle, sadece Allah'la benim aramdaki niyetimde kullandığım o özel kelimeleri okuyucudan duymak kısmı bana çok büyüleyici, çok ilginç geliyor.
1: İki disiplinin bir araya geldiği bir şey bu, bir ortak çalışma gibi. Sizin zaten gündelik olarak mesleğinizi icra ederken yapmış, yaşamış olduğunuz konuşmalar var burada. Ama kurgu da var işin içinde. Bir araya gelmiş bunlar. Sizi buraya ne getirdi kitabı? Edebiyata bir hediye mi? Psikolojiye bir hediye mi?
0: Çok güzel bir soru. Aslında sizi buraya ne getirdi çok arada bir yerde kalıyor bence. Çünkü en başta söylediğim niyetten benim amacım edebiyat yapmak değildi. Buna bir edebiyat eseri desem edebiyatçılara haksızlık etmiş olurum ve edebi anlamda eserin birçok eksikliği var. Hatta kitabı bitirdikten sonra editör yardımcı olan arkadaşımla konuştuğumda edebi kurgunun arzu ettiği ama benim direnerek bunu vermek istemediğim çok fazla çatışma noktasını yaşadık. Çünkü temelde edebiyat eseri yaratmak değildi derdim. Sadece işaret etmek istediğim hakikatleri daha kolay, daha basit, herkesin okuyabileceği dilden sunmak adına bir akışın içine yerleştirmekti. Bunun içinde hem kurgu yapmak, danışanın ve oradaki odanın mahremiyetine saygı göstermek niyet cihetinde bir kurgu oluşturmak, hem de bunu diyaloglarla akıcı bir şekilde ortaya koymak anlamlı olur diye düşündüm. Bu bir referans kitabı olsaydı, bir teori kitabı olsaydı herkese hitap etmeyebilirdi. O yüzden ilk etapta bu hakikatleri taşıması için çoğu kişinin böyle belki eğlenmek, keyif almak amacıyla okuyacağı bir şeyin içerisine nüanslar şeklinde koymak kısmı benim için öncelikliydi. Ama kitabın derdi zaten sizi alıp da başka birinin hayatına şahit etmek gibi bir yerde değil. Şimdi okuduğumuz edebi eserlerin çoğunda biz seyirciyiz. Ne kadar özdeşleşim kursak da biraz onun hikayesini dinliyoruz. Ve bunun şöyle tatlı bir yanı var. Bize bizden uzaklaştırır. Yakınlaştırdığı nokta da vardır ama daha çok uzaklaştırma kısmı da vardır. Bize o haz verdiği noktada, başkasına şahit olma kısmında. Bu kitabın bu noktada hafif provokatif bir tarafı var. Çünkü karakter çok karikatürize edilmiş bir karakter değil. Çok boşluklu bir karakter, boşluklu bir kurgu var. İster istemez kendinizi o koltukta, o sancının içinde bulacaksınız, bulursunuz. Bu durumda da sadece onun hikayesini okuyor gibi bir keyif almak çok mümkün olmayabiliyor her okuyucu tarafından. Hatta kendisiyle yüzleşmekte zorlanan, temas etmekte zorlanan ya da bu arzusu daha olgunlaşmamış kişiler kitabı akıcılık noktasında zorlanma üzerinden bir yorum verirken bazıları da su gibi aktı. Çoğu kişi 2-3 günde bitirdim gibi dönüşler olabiliyor. Bu çok okuyucunun hazırlığıyla alakalı ve bu noktadan da anlıyorum ki bu bir edebi eser olarak değerlendirilemez sadece. Diğer yandan sadece psikolojik bir eser de olamaz. Çünkü psikolojinin o teorik kısımlarına belki uyumlu olmayan kurguyu beslemesi adına kullandığım nüanslar da var. Tam olarak ikisinin arasında kendisine böyle bir derdi için yol bulmaya çalışan bir eser diyebilirim.
1: Çok yakın geçmiş değil yani 10 yıllardır devam ediyor ama ilgi yükseldi gibi. İki kategori var ki okuru çok cezbediyor. Biri tarih, biri psikoloji. Evet. Biri toplumun geçmişini, biri insanın geçmişine, bugüne bakıyor. Belki öyle bir ayna durumu var. Fakat bir takım tartışmaları, etik tartışmaları da beraberinde getirebiliyor psikoloji temalı, kurguyla iç içe geçmiş kitaplar. Bir takım soru işaretleri geliyor mesela akla. Az önce söylediğiniz konuşmanın sırasında geçti. Mesela mahremiyet kelimesi. Hı hı. Danışan, danışman arasında kalanlar, kalması gerekenler. Fakat gerek dizi filmlerle, gerek romanlarla, kurgularla o işin içine çok girdik. Evet, yayıncılık açısından çok cazip, ticari olarak çok cazip. Okurun da ilgisini çekiyor bu. İnsanın merakını çekiyor. Ama siz kendi mesleki sorumluluğunuzla bu konu arasındaki dengeye nasıl yaklaştınız? Hayata geçirirken zorlandığınız, bu anlamda zorlandığınız ya da dikkat ettiğiniz taraflar neler oldu?
0: Bu beni çok zorladı en başta. Çünkü o masaya oturduğumda yazmak için bir yandan yeni bir yazar kimliği inşa etmeye çalışıyorum. Bir yandan bir klinik psikolog kimliğim var ve orada hem benim şu an için sahip olduğum bana gelen danışanlara karşı bir sorumluluğum hem de henüz gelmemiş ama ileride gelme ihtimali olup bu kitapla muhatap olan danışanlara karşı sorumluluğumu önüme koyunca açıkçası uzun bir süre bunların arasında kendime kendi üslubumu ve yerimi bulmakta zorlandım. Bu noktada odadan birine ait olduğunu bildiğim bir diyaloğu, bir ifadeyi, özel bir hatırayı kitabın içerisine dahil etmedim. Hatta kitabın çoğu, ama şu tabii şu kısmı da var. Yani bir kurgu yaparken buradaki bizim insan olarak bir şey yoktan var etme imkanımız yok. Tabii ki kitaptaki çoğu şey benim hayatta şahit olduğum şeylerin derlemesi ve toplaması. O yüzden burada bir miktar benim hayattaki şahitliğimin kurgulanmış, hayal gücümle harmanlanmış kısmı var. Tek gerçek kısmı rüyalar. Rüyalar gerçek ama onun dışında danışan hikayesine, karakterine, diyaloglara dair hiçbir şey seanslardan alınmıyor.
1: Bu yazarlıkla ilgili parçasıydı söyleşimizin. Bir de okur tarafı var her insanın. Evet. Ve özellikle yazarların okur tarafı zaten çok güçlü aslında. İster mesleki, ister edebi bir ilgi, zevk olmuş olsun. Sizi buraya ne getirdi kitabına gelinceye kadar bir okur olarak beslendiğiniz belirgin bir tür var mı bir kere?
0: Ben çok iştahlı bir okurum. Yani çok şükür o konuda şanslıyım, nasipliyim, bir istidat var, merak var demek ki. Çok çeşitli şeyleri okurum. Yani herhangi bir türe kanalize olduğumu söylemek zor ama tabii ki dönem dönem değişiyor. Mesela hayatımdaki ilk yıllarda üniversiteye kadar olan süreçte çok yoğun hep kurgu okudum. Kurguda da birçok tür okudum. Üniversiteyle beraber biraz daha mesleki donanımınıza eğilmek istediğiniz için daha çok referans kitap okumaya başladım. Hani dönem dönem bir değişiklik oldu diyebilirim. Bu kitabı

0: yazmaya niyet ettim de hemen kurgulara geri döndüm. Çok yoğun bir şekilde tekrar kurgu okumaya başladım. Hafif o kurgusal zihni canlandırmak adına. Şimdi tekrar ihtiyacıma göre dönem dönem değişiyor ama mutlaka şey yapmaya çalışırım. Yani şu an tabii ki daha yoğun bir şekilde referans kitaplar okuyorum. Referans kitap okurken ama mutlaka kenarda bir ya deneme ya bir şiir, o duyguma hitap edecek bir parçayı da mutlaka koyarım. 2-3 kitabı aynı anda okumaya çalışıyorum gibi bir durum söz konusu oluyor şimdiki güncel okuma pratiğimde diyebilirim.
1: İster mesleki donanımınız ve üretiminize katkı sağlamak için olsun, ister kendi zevkiniz, keyfiniz için olsun. Edebi türde sevdiğiniz, tercih ettiğiniz daha çok roman mıdır ya da şiir midir? Nereden gidelim bilemiyorum, onun için soruyorum ama...
0: Şu an için roman çok okuyamıyorum açıkçası. Çünkü şöyle geliyor sanırım. O kadar çok hayat hikayesi dinliyorum ki galiba bu da biraz roman okumak gibi oluyor bir yerde. Yani o hikayesel kısmımın ihtiyacı galiba dinlediğim hikayeler, şahit olduğum hayatlarla bir yere geliyor. O yüzden küçük hikayeler okumayı tercih ediyorum ama uzun bir zamandır çok hacimli romanlar okumadım. Biraz daha bu dönemde şiir ve dediğim gibi denemeler ve kısa hikayeler o duygusal ve kurgusal kısımda bana eşlik ediyor diyebilirim.

0: Ve klinik psikolog olarak çalışma alanınızda referans kitaplardan söz ettiniz. Psikoloji ilmi modern bilimlerden biri. Ve dayanmış olduğu kaynaklar bu anlayışa uygun olarak incelemeler, araştırmalar, ortaya konulan tezler, bütünü. Ve o klasik anlayışın içinde duymaya alışkın olmadığım kelimelerden söz ettiniz bana. Burada bir farklılık var. Burada işini yaparken Nursena Balatekin'in bakışını farklılaştıran referans noktaları neler? Bu referans anlayış ve kitaplardan başka.
1: Bahsettiğiniz üzere psikoloji modern kaynaklara ve modern insana dayanan bir bilim. Ama insan modern insandan ibaret değil. İnsan daha büyük bir küme. Ve insanın ilmine dair, insanı tanımaya dair kısma döndüğümüzde kaynaklar modern psikoloji tarihinin daha da ötesine, daha da geçmişe gidiyor. O yüzden orası söz konusu olduğunda ben daha kadim metinlerle ve en temelde Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan çeşitli tefsirlerle, büyük alimlerin kitaplarıyla muhatap olmaya gayret ediyorum. Şu yaşıma kadar tabii ki aldığım eğitim o modern sistemin içerisinde gelişim sebebiyle daha çok modern kaynaklardan beslendim. Bunu da çok büyük bir artı olarak düşünüyorum. Çünkü bir şeyin antitezini ya da burada ne eksik, ötesinde ne aramalıyım sorusunun gelmesi için önce o alanda yeterince donanımlı ve köklü bir perspektife ihtiyacınız var. Yani modern insan ve modern bilimi iyice, yeterince en azından yeni sorular doğuracak kadar muhatap alıp sonra orada eksik gördüğünüz ya da bunun buraya kadar bunun sınırı bu, ötesinde ne var dediğiniz soruların oluştuğu noktada insan ilmine, yani insanın o kendi kullanım kılavuzu gibi insanı anlatmaya gaye etmiş Kur'an-ı Kerim ve onunla ilişkili, onu anlamaya çalışan kitaplar şu an için benim daha yoğunlukta referans olarak dayandığım, belki kelimelerimi de oradan aldığım şeyler, kaynaklar diyebilirim.
0: Peki bundan sonra yazarlık yolculuğu, yine mesleki birikim, donanım ve o alanı da ihmal etmeyen, edebiyata da göz kırpan çalışmalar şeklinde mi olacak? Daha edebiyata mı dönecek? Bununla ilgili herhangi bir hazırlık süreci veya istek var mı?
1: Okuyucu hemen ikinci kitap nerede diyor. Bu beni çok motive ediyor. Zihnimde birçok kitaplar var. Bir yandan belki buna benzeyen tarzda olanlar da var. Tür olarak farklı olanlar da var. Her şeyin vaktinin geldiğine inanıyorum. Vakti gelince çıktığına inanıyorum. Kafamdaki o farklı projeler, 4-5 tane böyle askıda duran şeyler, vakti geldikçe onlar da çıkacak diye düşünüyorum. Benim niyet ettiğim güzel şeyler var. İnşallah nasip olursa tatlı sürprizler, güzel şeyler olabilir. Çıkarsa, henüz çıkmadı.
0: Aslında yazarlık kimi zaman tam anlamıyla bazı kişilerin kendisi için seçtiği meslek, ama kimi zaman da hayatın içindeki hani o yapbozun parçalarından biri, ondan beslenen ve ona bir nimet sunan, bir malzeme sunan. Klinik psikolog olmak zaten hem zihnen hem fiziken ciddi zaman da alan, zihinden de alan, bedenden de alan bir şey gibi ben uzaktan, evet,

0: Baktığımda böyle görüyorum ve merak ediyorum, insanlar zamanlarını nasıl bu kadar verimli kullanabiliyorlar? Yani bir taraftan gününüzü bununla geçirirken, bir taraftan okur olmaya devam etmek, bir taraftan yazarlığa devam edebilmek nasıl kaynaştı iç içe?
1: Bu kitabın yazılma sürecinde çok şükür bir şekilde oldu. Şu an mesela şu anki gündemimde bunu yapmakta biraz zorlanıyorum. Dediğiniz gibi seansları şöyle biraz azaltıp sadece yazsam mı dediğim o kısmın beni çektiği kısım çok fazla var. Çünkü yazarlık ciddi anlamda zihni bir yatırım ve ayırma zihni bir şey gerektiriyor. Ama o terapistlik kısmı gerçekten çok yorucu bir kısım. Yani psikolojik olarak ve fiziksel olarak gün sonunda kendinizi o hallerin altında çok yorgun buluyorsunuz. Tekrardan bir metnin başına geçmek kısmı zor olabiliyor. Bunun dengesi için o yaşama sanatında iyi bir yollar, iyi bir şeyler çıkarmak lazım kendi durumunuza, zamana göre. Bu kitabı yazdığım süreçte genelde sabahları erken kalkmayı, gece kalkmayı planlayarak yaptım. Çünkü günüm çok yoğun ve akşamım zaten çok yorgun. Sabah daha gün başlamadan uykumdan feragat etmezsem kitabın o ritminde her gün ya da en az gün aşırı başına geçme kısmında muvaffak olamazdım büyük ihtimalle. Ama orada da tabii bu dediğiniz noktada şöyle bir nüans oluyordu. Mesela o gün seanslarımın yoğun olduğu bir günse kitaba bakamıyordum. Çünkü kitapta da zaten seans devam ediyor ve benim biraz seanssız dinlenmeye ihtiyacım var. Çok seans odaklı bir kitap olduğu için. Kendimce buna dengeler kurmaya çalışıyordum. Bu tamamen bir denge ve oyun meselesi. Hayatınızdaki parçaları bir şekilde oyunlaştırarak bir yerlerinde dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Ama bence benim için en güzeli o seher vakti, en bereketli vakit. O vakitte ayakta kalabiliyorsam üretim devam ediyor bir şekilde.

0: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
11: Peki siz Araf'ta mısınız?
10: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
12: Hakan Çalhanoğlu.
13: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
14: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
15: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
16: Troy.

0: 24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Diplomasi trafiği hız kesmiyor efendim. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaberel Ahmet El Sabah yarın Türkiye'ye geliyor. Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler var. Dışişleri Bakanlığı kaynaklığından edinilen bilgilere göre Bakan Hakan Fidan'la yapılacak görüşmelerde savunma askeri işbirliği ve bağlantısallık alanlarında atılacak adımların yanı sıra artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak hareket etmenin önemi vurgulanacak. ABD ile İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesisi ve bölgesel güvenlik başlıkları da gündemde olacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki uygulamalarıyla bölgedeki çatışma riskleri değerlendirilecek. Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi gerektiği ele alınacak. Türkiye ile Kuveyt arasındaki çok boyutlu ilişkiler sürerken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Körfez İşbirliği Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasıyla ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosu yine İsrail'in korsanlığıyla karşılaştı efendim. Aktivistler gözaltına alındı, işkenceye maruz kaldı, ancak İsrail'in bu hukuk tanımaz tutumu aktivistleri geri adım attırmıyor. 15 yeni tekine daha yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Yeni Sumut filosunda muhabirimiz Deniz Zeybek'te var. Hemen Marmaris'e dönelim ve son durumu Deniz Zeybek'ten alalım.
1: Marmaris'ten yola çıkacak olan tekneler neredeyse hazır. Gün içinde elbette ki eğitimler devam ediyor. Uzun süren eğitimlerden bahsediyoruz. O yüzden çok fazla burası kalabalık olmuyor. Ancak yine bu eğitimlere ara verildiğinde aktivistler de elbette ki bineceği teknelere geliyor ki önemli. Çünkü bu teknelerin biri sağlık ekibinden oluşacak ki o zaman burada onları görüyoruz. Fransa'dan gelenler var ya da farklı farklı ülkelerden gelenler var. Şu anda işte burada bu sağlık ekibini görebiliyoruz ki onlarla da konuşalım, onlara da soralım, duygu düşüncelerini alalım. Hello.
2: Bu filonun içinde olmak neden sizin için önemli?
1: Part this fleet.
3: Benim adım Doktor Muhu, çocuk doktoruyum. Bu göreve Gazze'ye medikal yardım götürmek için katıldım. Çünkü oradaki sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda. 3 yıldır hastaneler bombalanıyor, sağlık çalışanları ve ambulanslar saldırıya uğruyor. Hedef gösteriliyor ve İsrail tarafından alıkonulup işkenceye maruz bırakılıyor. Aslında en önemlisi şu, Filistin'de bu zulüm neredeyse 20 yıldır sürüyordu fakat en azından insani yardım bir şekilde ulaşıyordu. Ama 2025 Mart ayından beri yardım ulaşamıyor. Giden yardımlar sınırda bekletiliyor ya da zarar veriliyor. Sınırların açılması lazım. Ben bu göreve Filistinli doktor meslektaşlarıma destek olmak adına katıldım. Şu mesajı vurgulamak istiyorum. Sınırların açılması, insani yardımın o bölgeye gitmesi gerekiyor.
1: Thank you. Burada da sağlık ekibini göz hemen bu noktada çok sayıda sağlık ekibi var ve onlar da şu an bu teknelerin önünde elbette ki diğer basın mensupları da konuşuyorlar ki yabancı basının da burada olduğunu özellikle. Tabii ne yazık ki Gazze'de çok sayıda masum sivil halk katledildi. Meslek gruplarından bizim meslektaşlarımız, yine sağlıkçılar da ne yazık ki. Özellikle onlar tabii ki tıbbi malzemeye oldukça ihtiyaç duyuyor bu noktada. İnsani yardımın, gıda malzemelerinin, tıbbi malzemelerin ulaştırılması için de işte pek çok alanda uzman olan kişiler ki onlardan biri de hekimler ve dünyanın dört bir yanından geldiler. Az önce konuştuğumuz bir hekim Fransızlı, Fransa'dan geldi ve bu yolculukta, bu filoda o da yerini alacak ve o Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için ve Avrupa'nın kurulması için o da yine bu amaçla buraya geldi ve
0: Deniz Zeybek Aksar'da teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, ABD ve İran arasında 2 ayı aşkın süredir devam eden savaş belirsizliğini koruyor efendim. Bir yandan ne zafer var ne de ateşkes. İran, ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. Top ABD sahasında diyen İran'a ise ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Trump, Hürmüz'deki hamleleri için korsan gibi izledi.
4: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalarda.
5: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
4: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuzka adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
5: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
4: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf olarak nitelendirdi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. Trump, Florida'dan dönüş yolunda ise bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
5: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
4: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneği de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği de arttı. ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinmediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikizat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörülüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi dedi. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Savaşın gerilimi ise bölgede sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
0: Soykırımcı İsrail'in zulmü örtbas etmek için kullandığı propagandalar sosyal medyada sık sık yer alıyor. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail yeni propaganda çalışmaları için yaklaşık $730 milyon ayıracak.

0: Post gazetesi habere yer verdi. Buna göre söz konusu bütçe kalemi İbranice'de hasbara olarak adlandırılan propaganda faaliyetlerini kapsıyor. Bu alana ayrılan bütçenin bir önceki yıl tahsis edilen 150 milyon doların 4 katından fazla arttığı belirlendi. Söz konusu miktar 2023'te Gazze şeridine soykırım başlamadan önce propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 20 katı. Yeni bütçe sosyal medya kampanyalarını da kapsıyor. Bütçeyle yabancı heyetler İsrail'e davet edilecek ve medya faaliyetleri genişletilecek. Reklam faaliyetleri artırılacak, uluslararası delegasyonlar ağırlanacak ve medya içeriklerinin izlenmesine yönelik birimler oluşturulacak. Bazı anket sonuçları özellikle ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ortaya koyuyor. Karar da İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyu desteğinde düşüş yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre propaganda yatırımları amacına ulaşmayacak. Buna göre ülkenin imajı sadece propaganda faaliyetleriyle değil, sahadaki politikalar ve uygulamalarla da doğrudan şekilleniyor.
1: Birçok belde hedef alındı. Lübnan'da ateşkes bir kez daha ihlal edildi. İsrail'in saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2650'yi aştı. Nebatiye'de Kefer Deccal yolunda seyir halindeki bir araç hedef alındı. Düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Luveyze'de bir evi hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail saldırılarda Midon'da 4, Şevkin'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir beldede motosiklete hedef alan İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca birçok belde ve çevresi aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldı. Hizbullah'tansa misilleme saldırıları geliyor. İsrail basını Hizbullah'ın insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldıklarını kabul etti. Subayların itiraflarına yer veren gazete, İsrail'in Güney Lübnan'da stratejik bir tuzakla karşı karşıya olduğunu yazdı. Subaylar, geri çekilmemiz yenilgi anlamına gelirken, ABD Başkanı Donald Trump ilerlememizi engelliyor dedi. İsrail merkezli bir başka haberde ise yenilgi itiraf edildi. Hizbullah dize getirmeyi amaçlayan stratejik bir pusu, İsrail için stratejik bir pusuya dönüştü ifadeleri kullanıldı. Rusya-Ukrayna savaşında misilleme saldırıları sürüyor efendim. Rusya, Ukrayna'da sivil altyapıları hedef alırken Ukrayna, Rusya'nın petrol tesislerine vuruyordu. Son saldırı Rusya'nın 2 petrol tankerine yönelik oldu. Saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski duyurdu. Buna göre Rusya'nın gölge filosuna ait 2 petrol tankeri vuruldu. Novorossiysk limanı açıklarında hedef alındılar. Gemiler kullanım dışı kaldı. Rusya ise Odessa ve Harkiv'i hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'da Sumi bölgesinde Miropolye yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus birliklerin Ukrayna ordusunun mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı görüntüler yayınlandı.

0: Efendim, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın CHP'den ihraç edildi. Rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi telefon hattımızda 24 muhabiri Emre Ayaz var. Bize son notlarını aktaracak. Emre, merhaba, nedir notların?
1: Büşra Mutlu, dakikalar önce CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre İstanbul Büyükçekmece'de bir basın toplantısı gerçekleştirmiş ve oradaki açıklamasında Uşak Belediye Başkanı olan Özkan Yalım'ın ihraç edildiğini duyurmuştu. Neden ihraç edildiğine baktığımızda ise yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında bir soruşturma geçirirken bu kapsamda Ankara'da bir otelde 21 yaşındaki ve belediyede işe aldığı kişiyle bir ilişkisi olduğuna dair de operasyonda görüntüler ekrana ve sosyal medyaya yansımıştı ve bununla ilgili inkarlar yer alırken CHP'den bu tutum ihraç etme olarak gerçekleşti. Aslında buradaki evli olması ve 3 çocuğunun olması da dikkat çekmişti. Aslında düğümde Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın makam

0: şoförünün etkin pişmanlıktan yararlanmak istemesi ve verdiği ifadelerle düğüm çözüldü. Oradaki ifadelerde neler söylediğine baktığımızda ise belediye kaynaklarının özel şirketlere aktarıldığı, spor kulüpleri üzerinden maaş organizasyonu yapıldığı ve belediye kaynaklarının kişisel kullanım için kullanıldığı ve ihalesiz işlerle reklam faturaları çok sayıda bu tip illegal yollara başvuran bir Uşak Belediyesi ve belediye başkanının olduğu dikkat çekti. CHP'nin ise bu tip durumda yaptığı işlemse dakikalar önce parti sözcüsünün açıkladığı, Zeynel Emre'nin açıkladığı üzere partiden ihraç etmek oldu ve şu andaki son bilgi de bu şekilde bir şanım.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet efendim, skandal ilişkileriyle aslında tartışılan bir isimdi ve yolsuzluktan tutuklu olan Yalım CHP'den ihraç edildi. Son notlarını da bize Emre aktardı diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. İBB davasının ardından Dilek İmamoğlu'nun delil yok açıklamasına 2019'da hayatını kaybeden belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar'dan bir yanıt geldi. Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde maruz kaldığını iddia etti. Baskı ve suçlamaların bir yolsuzluk sürecini örtmek amacıyla kurgulandığını öne sürdü ve yeni iddialar dile getirdi. Bakalım.
2: İntihara sürüklenen veznedarın eşinden Dilek İmamoğlu'na yanıt geldi. Yolsuzlukları örtmek için eşim kurban seçildi dedi. 28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun iddianame dedikodulara dayanıyor açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu hani diyorsun ya somut bir delil yok, senin kocan bir numaralı suçlu ifadelerini kullandı. Arzu Uçar eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında zimmet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti. Uçar'a göre söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar şu ifadeleri kullandı. Eşim yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi. Arzu Uçar oturduğu dairenin de kendilerine sus payı için verildiğini iddia etti. Beylikdüzü'nde oturduğu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıkladı. Sabah gazetesinin haberine göre Uçar eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor dedi. Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.
1: İstanbul Beykoz'da günlerdir süren su kesintisi vatandaşları su kuyruklarına mahkum etti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ kaynaklı arıza nedeniyle Gümüşsuyu Mahallesi'nde hayat durma noktasına geldi. Ortaya çıkan o görüntüler ise 1990'lı yılların İstanbul'unu hatırlattı efendim.
3: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok hani. Her şey güzel olacak dedi. Hani o hani bekliyoruz işte bak.
4: Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi yaklaşık 4 gündür musluklardan su akmıyor.
5: Yani affedersin, tuvalete gitmeye korkuyoruz, yemek yemeye korkuyoruz. Ben namaz kılan bir vatandaş olarak abdest alıyorum. Ben gece yarısı uyandığım içme suyla abdest alıyorum. Yemin ediyorum yatmıyorum ya. Abdestim bozuldu, su, evde su yok çünkü. İmsak gezden namazını kılıp ondan sonra yatmıyorum. Camiye daha gidemiyorum. Abdestim gidecek diye.
4: İSKİ'ye ait hatlarda yaşanan arıza nedeniyle mahalle sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılayamaz halde. Vatandaşlar defalarca çağrı merkezlerini aradıklarını ancak net bir yanıt alamadıklarını söylüyor.
3: İSKİ'yi arıyoruz. Saat 1'de diyor. Su geliyor. Ondan sonra tekrardan aranıyor. Akşam 19'da diyor geliyor. Bekliyoruz yani, tamam yalan konuşuyorsun da kardeşim, gerçekçi olun da. Yani 2026 senesinde yaşıyoruz, 90'ları yaşıyoruz.
4: Susuzluk büyüdükçe sokaklara yansıyan tablo 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı. Ellerinde bidonlar, damacanalar, kovalarla mahalle sakinleri su tankerlerinin başında uzun kuyruklar oluşturdu.
3: Yani 90'ları yaşıyoruz yani, böyle bir şey yok. Millet yani bak, bu hiçbir şey yani. Bir saat önce sen burayı görseydin bidon böyle, bu ikinci gelişi, doğru mu? Bu ikinci gelişi buraya.
4: Bazı vatandaşlar metrelerce yürüyerek su taşımak zorunda kaldı. Yaşanan mağduriyeti gidermek için Beykoz Belediyesi devreye girdi. Mahalleye sevk edilen tankerlerle acil su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Ancak vatandaşların CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye tepkisi dinmedi. Bir mahalle sakini yağmur suyunu kullanmak zorunda kaldığını söyledi.
6: Yağmur suyunu tuvaletlere kullanıyoruz. Abdest suyunu vakıflardan getiriyoruz suyu.
4: Başka bir vatandaşsa 2026 yılında 90'ları yaşıyoruz diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
3: Eski İstanbul'u yaşıyoruz ya, böyle bir şey yok. Hani her şey güzel olacak dedi. Hani o hani bekliyoruz işte bak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun başlıyor. Gündemde milyonları ilgilendiren bir düzenleme var efendim. Depremzedelere yönelik koruma adımları ve ekonomide yeni bir teşvik paketi var. Komisyonlar da kritik başlıklar için mesaiye hazırlanıyor.
7: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenlemeyle %50'si yabancı menşeli ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanacak. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf olacak. Komisyon çalışmaları da hız kesmeden devam edecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerine dezenflasyon süreci ve faiz kararları ile ilgili bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine etkisi ve alınan tedbirler de görüşülecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek. Öte yandan salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almila Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı. Olayda saldırganda ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatıyla hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi. Esenyurt'ta iddiaya göre hatalı yerden U dönüşü yapan sürücüye kızan motorlu kuryeler otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan olay hem motosikletliler hem de saldırıya uğran otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi. Gelin o görüntülere birlikte bakalım.
8: Bak! Bak! Bak! Oh, bak görüyorsunuz değil mi?
2: Motokuryeler yolunu kesti, sopayla saldırdı. Trafikte dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
9: Dur lan, dur dur! Dur dur! İndir! Aç! Aç!
8: Bak! Bak! Bak! Oh, bak görüyorsunuz değil mi?
2: Olay Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı.
10: Abi tamam. Abi dur ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin dur.
2: O esnada caddede bulunan iki motosikletli şahıs otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücü ise motosikletlilere camiye yetiştirdi.

0: geçmeye çalışıyorum, acelem var dedi. Taraflar yoluna devam etti.
1: Lan indir! Lan indir tutamını! Lan öldüreceksin! İndir şu camını.
0: İddiaya göre otomobil sürücüsü bu defa da motosikletlilerin yanından hızlı geçti. Bunun üzerine sinirlenen kuryeler durdurdukları otomobile sopayla saldırdı. Yaşanan o anlar hem kuryeler hem saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
2: Bak bak bak o, bak görüyorsunuz değil mi?
3: Bursa'da esnaf ve çekici sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı efendim. Taş ve sopalı kavgada çekicinin gözü döndü, aracı tartıştığı esnafın üzerine sürdü. İşte o korku dolu anlar.
4: Öfkeliydi, gözü döndü, çekiciyi geri geri sürdü. Kavga ettiği esnafı ezmek istedi. Kavganın adresi Bursa. Esnaf ve çekici sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Sinirler gerildi, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı.
5: Ya bir polis çağırın beyler!
4: Çekici sürücüsü ise hızını alamadı. Aracını geri geri kalabalığın üzerine sürdü. Korku dolu anlar böyle görüntülendi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Adana'da park halindeki aracın altına giren küçük çocuk sürücünün aracı hareket ettirmesiyle ölümle burun buruna geldi. Çevredeki bir vatandaşın son anda müdahalesi bir facianın önüne geçti.
6: Olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. Sokakta oyun oynayan küçük çocuk terliğini almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Çocuğun başı arka tekerleğin hemen önünde kaldı. Sürücü ise çocuğu fark etmeden aracı hareket ettirdi. Tam o sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete durumu fark etti. Hiç tereddüt etmeden araca doğru koştu. Çocuğu ayaklarından tutarak hızla geri çekti.
7: Abi şuradan geliyorduk, çocuk terliğini düşürmüş. Biz de abiye uyardık, dedik ki şu arabayı öne alın, terliği alak. Tam o sırada çocuk bizi duymamış demek, geri gelmiş. Arabanın altına giderken son anda zor kurtardık çocuğu. Kazasız belasız, aynen abim. Çocuk ondan sonra olan şokundan eve doğru kaçtı.
6: Saniyeler içinde gerçekleşen müdahale olası bir facia yönledi. O anlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
7: Gene olsa gene yapardım abim.
6: Çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
3: Evet sevgili izleyenler, İstanbul'da trafik denetimi yine sürücülerin polislere zor anlar yaşattığı anlara sahne oldu maalesef ki Kadıköy'de bir kadın ceza yememek için her yolu denedi. Bir diğer sürücü ise ceza yediği için bir hayli öfkelendi ve kendi aracına zarar verdi.
8: Plakaya yazsınız.
9: Polislere demediğini bırakmadı ancak cezadan kaçamadı.
10: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam, daha çok ceza puanı.
9: İstanbul'da trafik polisleri denetimdeydi. Kadıköy'de sahil yolunda araçlar durduruldu. Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri aday sürücü olduğunu ve ehliyeti yeni aldığını belirtti. Ceza puanının düşeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Polisin ceza yazmaması için direndi.
10: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam.
8: Dikkatliyim zaten.
9: Ne yaptıysa olmadı, cezadan kaçamadı. Bir başka denetimde ise polis yine kurallara uymayan sürücülerle mücadeledeydi. Bir araçta mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi. Sürücüye para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği belirtildi. Haberi alan sürücü polise zor anlar yaşattı. Öfkeli sürücü hıncını kendi aracından çıkardı. Camlarını kırdı, yumrukladı. Ancak o da ne yaptıysa fayda etmedi. Cezadan kaçamadı.
11: Allah da büyük bak. Allah da büyük yaptı Reza'yı.
3: İstanbul'dan devam edelim efendim. Bu kez bir yangın haberi var. Güngören'de çıktı yangın bir okul inşaatında ve korkuttu. Konteynerların alev

0: almasıyla her tarafı alevler sardı. Neyse ki yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alınabildi.
1: Alevler bir anda büyüdü, her yeri sardı. Söndürmek kolay olmadı. İstanbul Güngören'de okul inşaatı çalışması sırasında yangın çıktı. Kaynak yapılırken alevler yükseldi. 6 katlı inşaat halindeki okulda alevler kısa sürede büyüdü. İnşaat alanında bulunan konteynerlere sıçradı. 7 konteyner alevler sonucu patlayarak kül oldu. İtfaiyeye haber verildi. Ekiplerin işi zordu. İnşaat tahliye edildi. Alevler uzun mücadele sonucu söndürüldü.
0: Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız pek çok alışkanlık akciğer sağlığımızı tehdit ediyor efendim. Sigara dumanından bakımsız klimalara, iç ortamda çamaşır kurutmaktan yoğun kimyasal kullanımına kadar çok fazla etken akciğerlerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Gelin bir bakalım.
1: Bakımsız klimalar, evde çamaşır kurutma, kimyasal ürünler, farkında olmadan akciğerlerimize zarar veriyoruz. Her gün yaptığımız bu hatalar nefesimizi tüketiyor. Akciğer sağlığı yalnızca enfeksiyonlardan değil, günlük yaşamda maruz kalınan çevresel faktörlerden de doğrudan etkileniyor. Akciğerler vücudun hayati organlarından biri. Oksijen alımı ve karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması gibi temel yaşamsal fonksiyonlar akciğerler sayesinde gerçekleşiyor.
2: Akciğerlerimiz oksijeni alıp, vücudumuzdaki oksijeni alıp karbondioksiti dışarıya atarak vücudumuzun önemli hayati faaliyetlerini desteklemektedir. Bu yüzden hem sağlıklı bireyler hem de solunum hastalıklarıyla mücadele eden kişilerin bu tür konulara önem vermesi gerekmektedir.
1: Hem sağlıklı bireylerin hem solunum hastalığı bulunan kişilerin akciğer sağlığı konusunda bilinçli olması gerekiyor. Yalnızca virüs ve bakteriler değil, günlük yaşamda fark edilmeyen birçok çevresel faktör de akciğerleri olumsuz etkiliyor.
2: Virüsler ve bakteriler dışında günümüzde birçok dış faktör de akciğer sağlığımızı etkilemektedir.
1: Aktif ve pasif içicilik şeklinde sigara dumanına maruz kalmak hava yollarında ciddi tahribata yol açıyor.
2: İster aktif, ister pasif içicilik olsun, bütün bu maruziyet akciğer sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Ne gibi olumsuz yönde? Hani hava yollarında ciddi tahribata, hassasiyete yol açarak astım, KOAH gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
1: Klimaların doğru şekilde kullanılmaması da doğrudan akciğerleri hedef alıyor.
2: Uygun iç ortam neminin uygun olmaması durumunda ve yeterince filtre temizliğinin sağlanmaması durumunda tozlar ve küf mantarlarına bağlı ciddi akciğer hastalıkları ortaya çıkabilir.
1: Ev ortamında çamaşır kurutmak da nem oranını artırarak küf oluşumuna zemin hazırlıyor.
2: Çamaşır kurutmak özellikle iç ortamların nem oranını %30'un üzerinde olmasını sağlıyor. Bu da küf mantarların, hani gözle görülmeyen küf mantar sporlarının etrafta barınmasına ve solunumla bu tür küf mantarların akciğere ulaşarak ciddi küf mantar enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir.
1: Yetersiz su tüketimi ise akciğerleri zayıflatıyor.
2: Her hastalıkta olduğu gibi genel sağlığımız açısından günlük yetersiz su kullanımı da akciğerleri olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden yeterince günlük 8 bardak yakın bir su tüketimi akciğer sağlığı açısından önemlidir.
0: Efendim, piyasalar yeni haftaya kritik bir veriyle girecek. Zira Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Tabii gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranında olacak. Detaylara bakalım.
3: Piyasalar enflasyona kilitlendi. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Nisan ayı enflasyonu küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan gerilimin enerji maliyetleri ve piyasalara yansımaları dikkat çekiyor. Gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik enflasyonu

0: enflasyonun seyrini belirleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Nisan ayında enflasyonun ortalama %3,19 artacağını öngörüyor. 29 ekonomistin katıldığı ankette tahminler %2,50 ile %3,60 aralığında şekillendi. Açıklanacak veri kira artış oranının üst sınırlarını belirlemesi açısından da önem taşıyor. Nisan enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da belli olacak. Mart ayında enflasyon aylık bazda %1,94 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşmişti. Yeni verilerle birlikte enflasyonda yönün nasıl şekilleneceği daha net ortaya çıkacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 yılı vizyon belgesi ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, gelecek 10 yıla yön verecek olan Aile ve Nüfus 10 yılı vizyon belgesinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan, Aile ve Nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programına ilişkin en sosyal hesabından yaptığı paylaşımında toplumumuzun en güçlü dayanağı olan aileyi koruyan, nesiller arasındaki bağı kuvvetlendiren bu kıymetli çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Ve Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimi toplumla daha güçlü buluşturacak yeni bir süreci başlatıyor efendim. Mayıs ayı boyunca 81 ilde düzenlenecek etkinliklerle öğrenciler hem üretecek hem de topluma katkı sunacak.
2: Marifetli gençlik sahaya iniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın herkesin bir mesleği olmayı anlayışı doğrultusunda öğrenciler Mayıs boyunca Marif'in kalbinde marifetli gençlik etkinliklerinde yer alacak. 81 ilde düzenlenecek faaliyetler Türkiye Yüzyılı Marif modelinin erdem, değer, eylem yaklaşımıyla hayata geçirilecek. Etkinliklerle mesleki eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığı vurgulanacak. Öğrenciler bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet alanlarında aktif rol alacak. Bu çalışmalarla hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de bulundukları çevreye doğrudan katkı sağlayacak. Mayıs ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhuyla ahilik geleneği değerleri ön plana çıkarılacak. Azim, bağımsızlık, çalışkanlık ve vatanseverlikle meslek ahlakı, dürüstlük, emeğe saygı ve dayanışma gibi kavramlar etkinliklerin merkezinde yer alacak.
1: İstanbul Ataşehir'de bulunan Ataşehir Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde emperyalizm çalıştayında kavramın tarihsel, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları akademik çerçevede ele alındı efendim. İki gün sürecek etkinlikte öğrenciler farklı disiplinlerde oluşturulan komitelerde emperyalizmi çok yönlü analiz edecek.
3: Bu düzen gerçekten var. Ürününden daha müthiş.
4: Gençler bu kez gündelik konuların ötesine geçti. Küresel etkileri olan bir kavramı akademik zeminde ele aldı. İstanbul Ataşehir'de lise öğrencileri emperyalizm çalıştayında bir araya geldi. Ataşehir Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çalıştayın açılışında konuşan öğrenciler amaçlarının yalnızca tartışmak değil, akademik niteliği yüksek bir çalışma ortaya koymak olduğunu vurguladı.
5: Bu yılki temamızı emperyalizm olarak belirlerken konunun zorluğunun ve hassasiyetinin farkındaydık. Ancak bizi bu tercihe yönelten asıl neden bu meseleyi klişeleşmiş kalıpların dışına çıkararak akademik bir titizlikle yeniden ele alma gerekliliğidir.
4: Etkinlikte emperyalizmin sadece geçmişte kalan bir olgu olmadığı, günümüzde de farklı şekillerde varlığını sürdürdüğü ele alındı.
6: Bu çalıştayın temel amacı, emperyalizmi yalnızca tarihsel bir süreç olarak ele almak değil, aynı zamanda onun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini çok yönlü bir bakış açısıyla analiz etmektir.
4: Danışman öğretmenler ise emperyalizmin görünenden çok daha geniş bir etki alanına sahip olduğuna dikkati çekti.
7: Emperyalizm sadece sınırlar arası bir güç değildir, bir güç gösterisi değildir. Emperyalizm bazen bir ekonomi politikasıdır, bazen bir kültür dilidir, bazen bir teknolojidir ve bazen de arkadaşlar az önce söylediğim gibi bize fark ettirmeden içimize giren bir idrak biçimidir.
4: Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen oturumlarda kavramın tarihsel, felsefi ve toplumsal boyutları detaylı şekilde ele alındı.
8: Emperyalizm dediğiniz şeyin çok farklı yüzleri var. Yani emperyalizm bütün dünyayı kuşatmış vaziyettedir. Evet, bazı ülkelerin özgürlükleri var, istiklalleri var falan filan. Evet, ama ne kadar, nereye kadar? Bunu anlayabilmek için işte bu arka fikirlerle ilgilenmeniz gerekecek.
4: Çalıştay kapsamında öğrenciler siyasetten ekonomiye, hukuktan kültür sanata kadar farklı başlıklarda komiteler halinde değerlendirmeler yapıyor.
1: Evet, Kurban Bayramı öncesi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken pazarlarda artan yoğunluk ve yüksek fiyatlara dikkat çekiyor. Nakit para taşıma, sahte para ve dolandırıcılık riskine karşı vatandaşları uyarıyor efendim. Güvenli alışveriş için denetimlerin artırılmasını ve güvenilir satıcıların tercih edilmesini öneriyor.
9: 850 bin büyükbaş. Yaklaşık 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesilecek.
10: Kurban Bayramı öncesi uyarılar geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken risklere dikkati çekti. Pazarlarda yoğunluk artıyor.
11: 70 lira! 70 lira!
10: Bu yıl yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş kesimi bekleniyor. Büyükbaşta kilo fiyatı 500-550 liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar 25 ila 40 bin lira arasında satılıyor.
9: Nakit para taşırken yalnızdır da herhangi bir kapkaş çocuğunun, herhangi bir yan kesiciyle karşılaşmadan İnşallah ki bu Kurban Bayramı'nın güzel şekilde geçirmenize neden olacak.
10: Alışverişlerde yüksek miktarda nakit taşınıyor. Kapkaç ve dolandırıcılık riskine karşı uyarı geldi. Vatandaşa dikkatli olun çağrısı yapıldı.
9: Yanınızda o miktardaki paraları taşırken de büyük risk.
10: Pazarlarda sahte para riski de gündemde. Vatandaşa güvenilir satıcıları tercih edin çağrısı yapıldı. Hayvan alımında kimlik ve belge kontrolüne dikkati çekildi.
9: Hayvanları emanet edilirken kimlikleri vesairelerini de kontrol etmek lazım.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. İşte yurttan kar manzaraları.
4: Yurdun dört bir yanı Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlara sürpriz oldu. Samsun'un Ledik ilçesinde kar yağışı etkiliydi. Kar nedeniyle evlerin çatılarıyla araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Karayollarında da ulaşımda zorluklar yaşandı. Burası da Kütahya Domaniç. Domaniç dağları beyaza büründü. Yer yer sisinde etkili olduğu bölgede görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kocaeli'nde 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgeye ziyaretçiler gelmeye başladı. Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar ve sis vardı. Bolu'da ise Aladağ bölgesi, Gere'de Arkut Dağı ve Kartalkaya kayak merkezleriyle çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ve Kastamonu, Ilgaz Dağı beyaz örtü altında kaldı. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü. Ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği bölge drone'la havadan görüntülendi.
1: Hatay'da baraj sınırları içerisindeki köyler aşırı yağışlar sonucu sular altında kaldı. Geçtiğimiz yıl kuraklıkla mücadele etmişti köylüler ama bu yıl sular altında kalan evlerine uzaktan bakıyor. O manzara ise görenleri Antalya'da gibi hissettiriyor.
4: Geçen sene kuraklık alarmı verilmişti. Bu sene ise yağışlar bereketli toprakları canlandırdı. Barajlar doldu taştı.
12: Hatay'da yağışların etkisiyle Reyhanlı Barajı'ndaki debi arttı. Köyler yıllar sonra tekrar su altında kaldı.

0: Amik Ovası'nda 2010 yılında temeli atılan Reyhanlı Barajı 2019'da tamamlandı. Tarım arazilerini sulamak ve taşkınları önlemek amacıyla inşa edildi. Ancak bu sene aşırı yağışlar ve Afrin Çayı'ndan gelen suyla birlikte doldu. Çevresindeki köyleri tarım arazilerini sular altında bıraktı. Boşaltılan köylerde vatandaşa yeni evler de verildi. Vatandaş mağdur olan kimsenin olmadığını belirtti.
1: Ha, mağdur şu, bazıları şu, hazırlıksız o ayrı bir şey ama yoksa mağdur değil, kimse yok. İşte buraya taşındık.
0: Su altında kalan köylerden geriye ise seyrine doyumsuz manzara çıktı.
1: Çok güzel manzara şu anda, çok güzel. Bak sanki desin ki şeyde oturmuşsun bile, Antalya'da bir yerde oturmuşsun.
2: Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birinin yer aldığı bir antik kente götüreceğiz efendim şimdi sizleri. Aydın Sultanhisar'daki Nisa Antik Kenti ziyaretçilerin gözdesi haline geldi. 24 ekibi de tarihiyle cezbeden o antik kenti yerinde inceledi, bakalım.
3: Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş. 7. yüzyıla kadar, 13. yüzyıla kadar hala daha yaşanılmış bir yer.
4: Binlerce yıllık tarihe sahip Nisa Antik Kenti geçmişi ışık tutmaya devam ediyor.
5: Burası tarihli yer. Gelen bir miras bırakmış gitmiş. Biz de geliriz, görürüz. Her hafta geliriz buraya. Mutlaka gelip görmeleri lazım. Çünkü burası çok değerli bir hazine burası.
3: Burası Roma mimarisinin başyapıtlarından bir tanesi. Çünkü iki yamaç üzerine, üç köprüyle, tam ortasında büyük bir stadyumuyla mimarinin en üst seviyelere çıkmış olduğu bir yer.
4: Aydın'da yer alan Nisa Antik Kenti Roma döneminde 3 kardeş tarafından kuruldu. Tarihi 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2300 yıllık geçmişe sahip kent turistlerin gözdesi.
6: Burası Sütunlu Cadde. O dönemde bu kentte yaşayan insanlar bu caddeyi kullanırdı. Şimdi ise geriye sadece sütunlar kaldı.
7: Her hafta buraya geliyorum ve burayı çok beğeniyoruz.
8: Tarihi şeyler görüyorum, geziyorum. Yapılan eserleri görüyorum.
3: Tiyatromuz yaklaşık 12 bin kişilik. Nüfusa bakarsak 40 bin kişilik bir şehirde bulunuyoruz.
4: Kentte 40 bin kişi konaklıyordu. Kütüphanesi, tiyatro salonu, hatta meclisi bile bulunuyordu.
9: Efes olsun, burası olsun, Afrodisyas olsun Karacası'daki. Buraların birçoğuna gittik. Hani gerçekten devasa eserler o dönemin teknolojik imkanlar açısından düşündüğümüzde şu anki teknolojileri bile belki yapılamayacak şekilde muhteşem eserler bırakmışlar.
3: Tabii zamanında konserler verilmiş. Rahmetli Barış Manço burada bir konser vermiş. Bedia Akartürk burada konser vermiş. Veya çeşitli küçük tiyatro oyunları sağlanmış. Ama günümüzde de yapılması planlanıyor.
4: Antik tiyatro şimdi restore ediliyor. Hemen ardından yine tarihteki gibi tiyatro oyunlarının sergilenmesi planlanıyor.
2: Iğdır'da yaşayan 7 yaşındaki Zümra Karakuş lösemi hastalığıyla savaşı kazandı efendim ve gökyüzüne balon uçurmayı hayal etti. Bu hayale Iğdır valisi kayıtsız kalmadı. Eline pembe balonları aldı, Zümra'yı ziyarete gitti. Küçük Zümra'nın mutluluğuysa görülmeye değerdi.
10: 2, 1, bırak. Hadi bıraktık.
0: Hastane odasından gökyüzüne pembe balonlar uçurduğu anın hayalini kurdu. Lösemiyi atlattığı hayali gerçek oldu. Zümra 7 yaşında, Iğdır'da yaşıyor. 5 yaşındayken yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. İlk tetkiklerde hastalığı belirgin değildi. Ancak günlerce süren ateş ve halsizlik devam etti. Yapılan kan testleri lösemi teşhisine götürdü. Zümra 10 ay hastanede yattı ve 1,5 yıl boyunca tedavi gördü.
10: Merhaba,
11: nasılsınız? Teşekkür ederiz.
10: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: O zor süreçte ailesi hep yanındaydı. Zümra'nın da iyileşeceğine olan inancı tamdı. Televizyonda lösemiyi yenen çocukların balon uçurduğunu gördü. Vali amca gelse birlikte balon uçursak dedi. Iğdır valisi Fırat Taşolar ve eşi bu hayale kayıtsız kalmadı. Minik Zümra'ya bir sürpriz hazırladı.
10: Zümra! Merhaba! Ne yapıyorsun sen?
0: Vali Taşolar aileyle samimi sohbetlerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
2: Türkiye'nin doğu sınırında Muş Ovası'nda açan endemik

0: Komik laleler uluslararası ilginin ocağında. Hollanda ve Çin'den gelen fotoğrafçılar ve belgesel ekipleri yalnızca 15-20 gün yaşayan Muş lalesini dünyaya tanıtmak için binlerce kilometre yol kat etti efendim. Ve kentte düzenlenen fotoğraf maratonuysa Muş'un doğal ve tarihi zenginliklerini vitrine çıkardı.
1: Muş Ovası baharla birlikte kırmızıya büründü. Sadece bu coğrafyada yetişen Muş lalesi bu yılda görsel bir şölen sunuyor. 2015'te Muş 1071 adıyla tescillenen endemik lale türü kısa ömrüne rağmen her yıl yoğun ilgi görüyor. Hollandalı manzara fotoğrafçısı Albert Dros, 15 yılı aşkın süredir dünyanın farklı bölgelerinde laleleri fotoğraflıyor. Bu kez rotasını Muş'a çevirdi. Ovaya renk katan laleleri kadrajına alan fotoğrafçı, bölgenin atmosferinden çok etkilendiğini söyledi. Çin'den gelen belgesel ekibi 7000 kilometre yol kat ederek lalelerin yolculuğu belgeseli için çekim yaptı. Ekip çektiği görüntüleri Çin'de milyonlara ulaştırmayı hedefliyor. Öte yandan kentte düzenlenen 1071'in izinden fotoğraf maratonu 250'ye yakın fotoğrafçıyı bir araya getirdi. Tarihi Murat Köprüsü'nden Mercimek Kalesi'ne, köy meydanlarından lale tarlalarına kadar pek çok nokta objektiflere yansıdı.
0: Hafta sonu gün ortasını bu haberle noktalıyoruz efendim. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 24'te haberler, gelişmelerle devam edecek.

0: bu süreç içerisinde yapılacak olan rezervasyonlarda vatandaş ve tüketici çok dikkatli davranmak zorunda. Çünkü bazı bu yoğun olan dönemlerde fırsatçılarla da karşı karşıya kalıyorlar. Genellikle bu tür işlemleri biliyorsunuz internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılıyor. Burada dikkat edilecek en önemli husus bu hizmeti verecek olan tesisler ya da bu hizmete sağlayan aracı kurumların gerçekten olup olmadığı. Bunu nasıl sağlayacaklar? Bunu Kültür Bakanlığı'na ait olan Kültür Turizm Gov.tr'den girip bu yer gerçekten böyle bir tesis, böyle bir kampanya ya da böylesine bir hizmet veriyor mu? Yine bu hizmeti sağlayan aracı kurumu da öğrenmek için tursap.org.tr'den de bu şirket hakkında doğru bilgileri aldıktan sonrasında bu işlemleri, rezervasyon işlemlerini yapabilirler. Burada da dikkat etmeleri gereken nokta bu yerlerin, bu işletmelerin gerçek olmasının sağlanması. Bir aydan daha öncesi yani 30 günlük süreden öncesinde bildirimde bulunursanız tabii ki bu da bir takım sizin öngöremediğiniz bir hastalık olur. Ya da farklı nedenlerden dolayı hukukta buna biz mücbir sebep diyoruz. Böyle bir durumda herhangi bir hak kaybına uğranmaz. Kesin ödenen rakamdan kesinti yapılır mı derseniz ödenmiş olan bir takım harçlar ve vergiler vardır ki bunlar çok cüzi rakamlar. Bu işlemi yapan kurumlarda da hak olarak bu ödedikleri rakamları keserek 15 gün içerisinde bu tahsil etmiş oldukları rakamı sizin cayma olarak ya da vazgeçme olarak bildirdiğiniz tarihten itibaren geri ödemek zorundadırlar.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a,
3: değerinde çek sat. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu.

0: Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve gelişmelerle 24'te haber devam ediyor. İBB davasının ardından Dilek İmamoğlu'nun delil yok açıklamasına 2019'da hayatını kaybeden belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar'dan bir yanıt geldi. Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde maruz kaldığını iddia ettiği baskı ve suçlamaların bir yolsuzluk sürecini örtmek amacıyla kurgulandığını öne sürdü ve yeni iddialar dile getirdi.
1: İntihara sürüklenen veznedarın eşinden Dilek İmamoğlu'na yanıt geldi. Yolsuzlukları örtmek için eşim kurban seçildi dedi. 28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun iddianame dedikodulara dayanıyor açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu hani diyorsun ya somut bir delil yok, senin kocan bir numaralı suçlu ifadelerini kullandı. Arzu Uçar eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında zimmet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti. Uçar'a göre söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar şu ifadeleri kullandı. Eşim yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi. Arzu Uçar oturduğu dairenin de kendilerine sus payı için verildiğini iddia etti. Beylikdüzü'nde oturduğu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıkladı. Sabah gazetesinin haberine göre Uçar eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor dedi. Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.

0: ABD ve İran arasında 2 ayı aşkın süredir devam eden savaş belirsizliğini korurken ne zafer ne de ateşkes geldi. İran, ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. Top ABD sahasında diyen İran'a ise ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Trump, Hürmüz'deki hamleleri için korsan gibi izledi.
1: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalarda.
2: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuzka adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
2: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf olarak nitelendirdi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. İran'a ait bir gemi ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırdı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huç adlı büyük ham petrol tankerinin ABD'nin abluka engellerini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı belirtildi. Yaklaşık 220 milyon değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin uluslararası seyir verileri paylaşıldı. Trump, Florida'dan dönüş yolunda ise bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
2: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
1: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneği de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği de arttı. ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinmediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörülüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi dedi. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Savaşın gerilimi ise bölgede sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın barış diplomasisi sürüyor. Zira son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Said Badr El Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede İran'la ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Görüşmeler, bu diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. İran'ın misilleme saldırılarının ardından İsrail'de hava savunma krizi giderek büyüdü. İsrail basınında meclisinin İsrail'in savunma yetersizliği nedeniyle toplanacağı iddiaları yer aldı.
3: İsrail'de bir kriz patlak verdi. Hava savunma sistemlerinin başarısızlığı mecliste yankı uyandırdı. Meclis komitesi hava savunmasındaki kriz nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İsrail, İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle karşı karşıya kaldı. Hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseldi. Ülke basınında yeni iddialar yer aldı. Haberlere göre İsrail Meclisi Neset, hava savunmasında kullanılan Arrow 3 tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre karar komite üyelerinin 1/3'ünden fazlasının bir mektubu imzalamasının ardından geldi. Mektupta savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi başlıklarının görüşülmesi talep edildi. Geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını arttırmaktaki kararlılığına ilişkin iddialar gündemdeydi. Füze eksikliği iddialarına ilişkin soruların cevaplanması için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'la Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılması talep ediliyor.
0: İsrail'in alıkoyduğu Sumut filosundaki 14 ülkeden 59 aktivist Girit'ten özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Aralarında 18 Türk'ün de olduğu aktivistler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. İsrail'in alıkoyduğu Sumut aktivistlerinden biri olan Mükremin Köse de 24'ün konuğu oldu. İsrail'in işkencelerini anlattı.
4: Vicdanı hürler, merhameti sınırları aşanlar İsrail'in korsan müdahalesiyle alıkonulmuşlardı. Sumut aktivisti Mükremin Köse yaşananları 24'e anlattı.
5: İsrail terör örgütü olduğunu, hukuksuzluğunu, ahlaksızlığını bir kez daha ortaya koydu. Korkaklardı, titriyorlardı karşımızda. Yani bunu da hissettik.

0: aslında şişirilmiş bir balon var karşımızda. Çok da güçlü, çok da böyle süper yapıda insanlar yok.
1: İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ederek bir haydutluğa daha imza attı. Baskın

0: bıraktılar. Burada da korku, sindirme, psikolojik baskılarda bulundular. Islak yerlerde insanların mesela uzanabileceği, yatabileceği, durabileceği yerler yoktu.
1: İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelesine karşı Sumut aktivistlerinin tepkisi ise netti. Aktivistlerin korkusuz duruşu İsraillileri deyim yerinde ise çıldırttı.
0: Psikolojik şiddeti daha fazla arttırmaya çalıştılar, sindirmeye çalıştılar. Lakin kaybettiler. Kaybettiler. Çünkü masumların üzerine silah doğrultuyorlardı. Bizim herhangi bir yani doğal bir hareketimiz onları böyle aniden tedirgin ediyordu. Çünkü korkuyorlar.
1: Mükremin Köse asıl misyonlarının Gazze halkının sesi olmak olduğunun altını çizdi.
0: 2 gün 48 saat sürdü bizim gemide alıkonulma sürecimiz. Onların gerçek yüzlerini ortaya koyduk. Ama Gazze'de insanlar yıllardır bu muameleyle karşı karşıyalar.
1: Köse aktivistlerin İsrail'in zulmüne rağmen Gazze'ye yardımları ulaştırmak istediklerini de ifade etti. Filo'da neleri taşıdıklarını da anlattı.
0: Gıda malzemeleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda malzemeleri götürüyorduk. Çocuklara oyuncaklar götürüyorduk. Bu tamamen sivil bir yapı olarak ortaya çıktı.
1: Köse, Türkiye'nin başarılı diplomasisini ve tüm aktivistlere nasıl sahip çıkıldığını da anlattı.
0: Yaşadık ve gördük. Çok net bir şekilde gördük. Yani Girit Adası'na indiğimiz an itibariyle devletimizin bize sahip çıktığını hissettik. Başkonsolosumuz, herkesi Türkiye'de misafir edebiliriz. Uçak biletlerinizi biz alabiliriz. Sizi Türkiye'den sonra ülkelerinize gönderebiliriz gibisinden bir açıklamada bulundu. Zaten sadece bizim başkonsolosumuz vardı. Bütün şeydeki aktivistlerin sahibi, sorumluluğu Türkiye konumuna geldi.
1: Aktivist Köse Marmaris'ten 15 teknenin daha Sumut filosuna katılacak olmasını da değerlendirdi.
0: Yürekli kardeşlerime, bu onurlu yürüyüşe, insanlık haysiyeti için onurlu yürüyüşe devam eden kardeşlerime buradan selam gönderiyorum.
2: İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gün bu kadarına pes dedirten bir cinayet işlenmiş. Kayınvalide ile gelinin tartışması cinayetle bitmişti. Kayınvalide gelinini namus meselesinden öldürdüğünü iddia etti. İşte cani kadının şoke eden o ifadesi.
3: Tetiği çekti, torunlarının annesini acımadan başından vurdu. Gelinini öldüren kayınvalide namusumu temizledim dedi. İfadesi kan dondurdu. Skandal olayın adresi İstanbul Şişli. Burçin Şahin kayınvalidesiyle aynı evde yaşıyordu. Dini nikahlı eşi ise cezaevindeydi. Geçtiğimiz gün kayınvalidesiyle arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Kayınvalide eline silahını aldı, gelinini başından vurarak öldürdü. Cinayet kısa sürede gündem oldu. Gelinini öldürmesinin ardından balkona çıkarak gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Film gibi olayın sonrasında kayınvalidenin verdiği ifade bir kez daha şoke etti. Namus meselesinden gelinini öldürdüğünü iddia etti. Gelininin oğlunu aldattığından şüphelendiğini ve telefonda yazışmaları görünce evde kavga çıktığını anlattı. Çocuğumu nasıl aldatırsın dediğimde bana bel altı cevap verdi. Ben de sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim dedi. Kayınvalide ruhsatsız silahıyla yakalandı. Oğlu gibi kendisinin de suç kaydı çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Noktaladık.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'nin en uzun soluklu otomobil ve motor sporları programına hoş geldiniz. Bu hafta motosiklet tutkunları için bir bölüm hazırladık. İlk olarak Motobike İstanbul'la başlıyoruz.

0: Motosiklet dünyasının kalbi İstanbul'da attı. Motobike İstanbul 2026 22-25 Nisan tarihleri arasında kapılarını motosiklet tutkunlarına açtı. Yeah. İki teker tutkunlarını bir araya getiren dev organizasyon, bu yılda sezonun en önemli buluşma noktalarından biri oldu. Yeni modeller, yeni teknolojiler ve adrenalin dolu gösteriler. Hepsi bu fuarda yer aldı.
1: Fuara biz 42 motorla katıldık. Şu anda önünde bulunduğumuz model Pulsion Evo modeli. Henüz 15 gün önce takdim ettik. Su soğutmalı 125 cc ve Fransa üretimi bir model. Bir önceki Pulsion'la ismi aynı fakat görseli tamamen farklı. Bu eski veya yeni diye adlandırılmasın. Bu Pulsion'un yepyeni bir modeli. Evo modeli. Diğer Pulsion hala üretime devam edilen bir modelimiz. Pulsion Evo'nun şu an gördüğümüz bu modelin 3 farklı rengi var. Şu an gördüğümüz lacivertin yanı sıra mat siyah ve bir de şu anda gördüğünüz parlak grisi var. Çantalı ve ön camlı modeli de Urban model olarak adlandırılıyor ki tam da şurada karşıda gösterebilirim. Su soğutmalı 13,5 beygir gücünde. 2 metre 7 santim sınıftaki sınıf arkadaşlarından aşağı yukarı 12-13 santim daha uzun. 45 litre seli altı bagaj kapasitesi var. Bu arada ilk kez sergilediğimiz ürünlerde Pulsion'dan sonra ikinci ürünümüz de Kispi. Avrupa'da en çok satan 50 cc kategorisindeki lider ürün bu. Ve Türkiye'de de inşallah yakın zamanda üretimine başlayacağız. 50 cc olarak bütün o 50 cc diğer ürünlerden neredeyse hacim olarak %50 daha büyük. Güç olarak da 3,5 beygir gücünde. Kalite standartları, malzeme standartları oldukça yüksek. Toplam 4 renk olarak Türkiye'ye gelecek. Bu rengin yanı sıra sarı, kırmızı ve bir de beyazı gelecek. Beyazı da burada arkamda görüyorsunuz. Kispi'nin hemen ardından yine size Türkiye'deki sürprizlerden bir tanesi. Bu ürün. Django'nun TT ürünü. Tek seleli. Arka altçı selesi yine müşterilerimize hediye edilecek ancak bunun konsepti tek kişilik. Cafe Racer'dan biraz daha hafta sonu kullanımına yatkın olması itibariyle TT, ön arka sepetli ve çantalı. Rengiyle, çantanın rengiyle daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiş olan bir Django bu.
2: En çok talep bu sıralar, bu dönem elektrikli bisiklete, talebin yoğun olması, insanların daha az enerjiyle daha fazla iş yapma isteği. Bundan dolayı biz de memnunuz. Yeni ürünler üretiyoruz markamız olarak. Bundan ziyade katlanır bisikletlerimiz var. Buna da talep fazla. 10 kişiden 3'ü 4'ü katlanır talep ediyor. Bunun da bir nedeni az yer kaplaması, istendiği zaman istendiği yere taşınıyor olması. İşte aile boyu biniliyor olması. Örnek veriyorum, kısaltıyoruz, boyu kısa oluyor. Açtığımız zaman kişiye özel boyunu uzatabiliyoruz. Aile boyu kullanıma hazır oluyor katlanır bisikletler. Bu yüzden katlanır bisiklete de yoğun bir talep var. Elektrikli bisikletler 15-20 bin lira civarında başlayıp 200-250-300 bin lira civarına kadar satış fiyatları değişmekte oluyor. Bu değişen fiyatı etkileyen unsurlar bataryası, bataryanın markası, motoru, motorun markası, kilovatı, gittiği kilometre miktarı, menzili, bunlar fiyatını değiştiren etkenler oluyor. Katlanır bisiklette de yine ekstrem bir değişken yok elektrikli bisiklet kadar. 10-15 bin lira bandından 20-30-40 lira bandına kadar değişebiliyor. Bunlarda da değişkenlik ürünün cinsine bağlı. Çelik materyali, alüminyum materyali olduğunda değişiyor buna göre katlanır bisikletin fiyat skalası. Üstündeki fren vites seti de bu fiyat skalasını etkiliyor tabii ki.
0: İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, sektörün güçlü oyuncularını aynı çatı altında buluşturdu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda fuarda 350'nin üzerinde marka ve firma yaklaşık 20 bin metrekareyi aşan alanda yer aldı. Ziyaretçi sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
3: Biz sezonu burada açıyoruz sektör olarak. Aynı zamanda tüketici de motosikleti alma kararını bekletip fuarda ürünleri görüp inceleyip ondan sonra kararını değerlendiriyor. Daha sonrasında ileriki aylarda da motosiklet almayı kararlaştırıyor, alıyor. Bu süreç böyle ilerliyor. Tabii motosiklet fuarında aynı zamanda aksesuar yan ürünleri de var tabii. Motosikletin hem yan ürünleri hem aksesuar, güvenlik ekipmanları var. Ayrı bir salonda o. Orası çok ilgi görüyor. Çünkü biliyorsunuz 7 milyon motosiklet kullanıcısı var. Büyük ilgi görüyor o bölüm. İlk kez motosiklet alacak kullanıcılar burada kararını değiştiriyor. Onun için fuar tarafı bizim için çok önemli. Bu sene 150 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz.
4: Türkiye artık Avrupa'nın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Birçok firma Türkiye'de üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 200 bin adetlere olan istihdam önümüzdeki yıl, bu yılın sonunda daha doğrusu, yaklaşık 500 bin adetlere ulaşacak. Bu da sektörümüzün ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir kanıt.
0: Fuarda öne çıkan en önemli trend elektrikli mobilite oldu. Yeni nesil elektrikli motosikletler şehir içi ulaşımda fark yaratacak modellerle sahneye çıktı.
1: Bu görmüş olduğunuz yeni aracımız Ulti. Hikayesi aslında belki hatırlarsınız Ford Otosan'da başlayan Raccoon markasının evrilmiş hali. Aktio Mobility 2024 yılının Haziran ayında kuruldu. 4 ortaklı bir firma. Amacımız Raccoon'dan öğrendiklerimizi daha hızlı, daha ekonomik, daha güzel bir ürüne çevirmekti. Dolayısıyla o günden bu yana çalışıyoruz. İlk prototip ürünlerimizi burada yaptık. Bu ürün tamamen Türkiye'de tasarlandı ve Türk mühendislerince geliştirildi. %85 yerlilik oranımız var. Yaklaşık bu senenin ikinci yarısında seri üretime başlayacağız. Bu arkada görmüş olduğunuz parçaların her biri Türkiye'de tasarlandı. Ve şu anda fuarda herhalde bu yerlilik oranına sahip tek ürün diyebiliriz. Türkiye şartlarına göre tasarladık. Örnek veriyorum, daha büyük ön tekerlekler kullandık. Menzilini uzattık. 170 km menzili var iki pille beraber. 90 km saat hıza çıkıyor. 9,5 kW'lık bir motoru, 5,5 kW'lık de aküsü var. Görmüş olduğunuz parçaların hepsi Türkiye'de tasarlandı ve birçoğu da Türkiye'de üretiliyor. Tabii ki özellikle elektrik motoru, batarya hücreleri dışarıdan geliyor ama bataryanın tüm üretimi bize ait. Sürücüsü ve bilgisayarı tamamen Türk mühendislerince tasarlandı. Tabii ki bununla beraber şase, ön takım ve arka maşa da dahil. Bu yerlilik oranı yakalamak için epey uğraştık ve dediğim gibi herhalde şu anda Türkiye'de üretilen, tasarlanan ilk elektrikli motosiklet. Bu seneki hedefimiz 1800 tane adet araç üretmek. Tabii Türkiye'de bayağını şu anda kurmaya çalışıyoruz. Web'ten de satışlarımız olacak. Bu tabii ki hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun bir araç olacağı için kilo müşterilerimize, özellikle son dönemde artan kurye müşterilerimize de çok ideal olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'den sonra da tabii hedefimiz Avrupa. Zaten belgemiz de Avrupa'ya uyumlu. Bu yüzden o konuda da hazırlığımız tam. Heyecanla bekliyoruz. Tabii ki bununla beraber başka projeler de paralelinde sürüyor. 2 tekerlekli, 3 tekerlekli, 4 tekerlekli bazı araçlar üzerinde de çalışıyoruz. Herhalde önümüzdeki sene onları da size göstereceğiz.
0: Scooter segmentindeki yenilikler, performans motosikletleri ve bağlantılı sürüş teknolojileri de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

0: yeni model lansmanları, elektrikli motosikletler ve e-mobilite alanı, premium ekipman ve aksesuarlar, özel kampanyalar ve çekilişler. Herkes kendine göre bir şey buldu. Motobike İstanbul sadece bir fuar değil, aynı zamanda bir deneyim alanı. Stand şovları, canlı performanslar ve interaktif etkinlikler ziyaretçilere adeta festival atmosferi yaşattı. Ayrıca Motobike Akademi kapsamında düzenlenen eğitimler, sürüş tekniklerinden güvenliğe kadar birçok konuda önemli bilgiler sundu.
1: Eğitim burada sadece bir farkındalık olabilir ama yolda ya da kapalı alanda ciddi anlamda bir eğitim ihtiyacı var Türkiye'nin. Bakın, motosiklet artık Türkiye'nin bir gerçeği. Binlerce motosikletli yolda. Son 2-3 yılda 2'ye 4'e katlamış vaziyetinde sayıyı. Ama eğitimde bu kadar bir yükseliş yok. İnsanlar ya işte kullanıyoruz, sürüyoruz ya canım, şuradan şuraya gidiyorum, yapıyorum ya diyorlar ama işte bu eğitim aslında küçümsemek oluyor. Bu küçümsenecek bir şey değil. Neyi bilmediğini bilmemek önemli bir olgu. Bunu lütfen ciddiye alın. Kendiniz için, aileniz için, sevdikleriniz için mutlaka eğitim alın. Ha, diyebilirsiniz ki eğitim pahalı ama hiçbir hastane masrafının yanında pahalı değil. Bunu sakın unutmayın. Uzuvlarınız çok değerli. Onların yedeği yok. Bunları sadece eğitimle koruyabilirsiniz. İkinci unsur olarak da kıyafetle koruyabilirsiniz. Kask ve eldiven şu anda zorunlu. Tamam ama siz olun. Montunuzu, pantolonunuzu, ayakkabınızı, botunuzu giymeden lütfen motosikletin üstüne çıkmayın. Çünkü sizden kaynaklanmayan kazalarda zarar görebilirsiniz. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. O yüzden tam kıyafet, tam bilinç ve tam eğitimle yola çıkarsanız bu çok güzel olacaktır.
0: Kısacası Motobike İstanbul 2026, motosiklet tutkunları için sadece yeni modelleri görmek değil, aynı zamanda bu kültürü yaşamak anlamına geliyor.

0: Sezon öncesinde heyecan durukta. İki teker dünyasında yeni dönem resmen başladı. Motosikletinizin bakımlarını yaptırmayı ve kurallara uygun kullanmayı unutmayın diyerek herkese güzel bir yaz sezonu diliyoruz. Tekerinize taş değmesin.
1: Motosiklet kullanan kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Güvenlikli motosiklet kullanın, tamam mı? Kaskınızı, ceketinizi, montunuzu, ayakkabınızı, eldivenizi giyin. Adam hasretmeyin. Sizi seviyorum. Muah.
0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz biraz güncel, biraz da gündemi ilgilendiren bir soru. Elektrikli araçları kapsıyor, onu söyleyeyim. Elektrikli araçları ömür olarak içten yanmalı motora sahip araçlarla kıyaslar mısınız? İçten yanmalı eski otomobiller klasik olarak günümüze kadar gelebiliyor. Elektrikli modellerde de klasik statüsüne geçebilecek mi araçlar diye sormuş seyircimiz. Şimdi güzel bir soru. Aslında en çok çekincenin de olduğu yer burası. Yani bu elektrikli araçların ömrü ne kadar olacak? Kaç sene kullanabileceğim? Bataryası bozulunca bitince ne yapacağım? Endişesi var. Bu her gün sorulan bir soru. Evet, ne yapacağız? Elektrikli araçlar gerçekten bizim o klasik otomobil diye adlandırdığımız içten yanmalı otomobiller gibi ileride klasik statüsüne geçebilecek mi? Mesela böyle modeller olabilecek mi?
2: Şimdi Murat'cığım, her iki tarafında yani içten yanmalının da elektriklerin de avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Hibrit modellerde bunların arasında kalıyor. Bazı soruların cevaplarını bugünden verebilmek gerçekten çok zor. Ama düşünülen bir takım potansiyel riskler var. Elektrikli araçların gelecekte bataryalarının bulunamayacağı, artık üreticilerin batarya üretmeyeceği, üretildiği takdirde çok pahalı olacağı ve araç yani sıfırken aracı aldığınız zaman belki aracın bataryası yarı fiyatı, üçte biri, ama 10 sene kullandığınız zaman bu aracı, aracın da fiyatı düştüğü zaman batarya fiyatı araç fiyatına denk gelecek. Ama bugünden bunların herhangi birini söyleyip altını çizip çok iddialı konuşmak haksızlık olur her iki tarafa da. Yani içten yanmalı.

0: Onlara da, elektriklilere de. Yani ben çözüm olarak iki şey bekliyorum uzun vadede. Bir tanesini aslında son 10 senedir bekliyoruz, daha olmadı. Yani yeni teknoloji batarya üretilmesi. Bir gün olur da yeni teknoloji batarya üretilirse hem araçların menzilleri çok daha uzayabilir hem de bataryaların ömrü çok daha uzayabilir.
1: Peki bir şey sorayım araya girip. Bu aslında bir gelişme var bu arada. Ben çünkü şimdi Türkiye'de bir marka biliyorsun ilk lanse ettiğinde aracını, gerçi o bir elektrikliye çevirme projesiydi. Doğuştan elektrik değildi. 100 küsür kilometrelerdi başlangıç. Sonra konuştuğumuz rakamlar hep böyle 250-270 bandındaydı. Bugün gelinen nokta ise gerçek yapma kilometresine, yani reel kilometreden bahsediyorum, 500 üzerine çıkmış durumda. Yani araçlar 500 kilometre üzerinde artık yapabiliyor. Ama benzin araçlara baktığımızda, yani içten yanmalara daha doğrusu, eskiden de hani benim küçükken de bir depo ile yaptığımız kilometreler 350, 400, 450 kilometreydi. Onlarda da yoktu menzil. Sonra onlar gelişti.
0: Şimdi
1: Biraz burada toleranslı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: yani şöyle söyleyeyim, ben akü teknolojilerinin gelişimini yakından takip ediyorum. Ne yazık ki akü teknolojisinin gelişiminde büyük bir ilerleme yok. Yani elektrikli otomobiller popüler olduktan sonra akü teknolojisinde değil %10, %5'lik bile bir ilerleme yok. O menziller niye artıyor Murat? 2-3 sebepten dolayı artıyor. Bir, sarfiyatı azaltıyorlar. Daha az elektrik harcayacak vaziyete söküyorlar araçları. Araçları daha hafif hale getiriyorlar. Bir de bataryalar büyüyor. Yani hani şöyle düşün, yani 45 amper aküyle 90 amper akü, 180 amper akü. Bilmiyorum, bunu menzili uzatmak için bataryaları büyütüyorlar. Dediğim gibi yani hani demin sorunun başındaki soruya gri, ama bu çok net. Akü teknolojisinde belirgin bir ilerleme ne yazık ki yok.
1: Şimdi ham maddeler değişiyor biraz bu arada. Lityum iyon vardı, onun yerine yeni şeyler geliyor.
0: Evet, ama dediğim gibi Murat, yani inan %5 bile randıman farkı yok. Şimdi bu senin sorduğun sorunun başka bir yanıtıyla devam edeceğim. İki madde dedim. Birincisi, ikincisi akülerin revizyon edilmesi. Şu anda bu çok Türkiye'de de dünyada da çok konuşulan bir konu değil. Var yapanlar var. Ben yapanları biliyorum, takip de ediyorum, ama bir gün eğer akü revizyonları popüler hale gelirse, sizin aldığınız X aracınızın aküsü bittiği zaman 10 sene sonra o akü sökülüp akü revizyoncusuna götürülüp akü revizyonu yapıldığı takdirde bu konu hem çok daha ekonomik şekilde hem de çevreyi de çok daha az kirletecek şekilde, o akü atılmamış olacak. Aynı akü tekrar revizyon edilmiş olacak. Yani bu iki çare bu işe kalıcı çözüm üretecektir. Ya onun haricindekiler bilmiyorum. Yani yüzlerce, binlerce farklı otomobil modelinden bahsediyoruz. Hepsinin aküleri birbirinden farklı. Yani şimdi bizim bildiğimiz normal otomobil aküleri düşün. İşte demin söylediğim 45 amper, 60 amper, 90 amper, 100 tane marka varsa hepsi birbirine aynıdır. Yani 1-2 santim. Ama otomobillerin, bu elektrikli olarak üretilen otomobillerin bataryaları, aküleri hep otomobillerin taban saçlarına göre, kendi karoserilerine göre, bagaj içinin şekline göre üretiliyor. Birinin aküsünün başka birine uymuyor. Yani.
1: Şöyle bir şey var orada, onu söyleyeyim. Yakın zamanda ben ziyaret ettiğim birkaç markanın lansmanında bunları inceledim. Şimdi artık global olarak markalar ortaklıklar kurduğu için ve tek çatı altında birleştiği için ortak platformda üretim yapıyorlar. Markalar farklı olsa da ortak platform demek de zaten aynı şasi demek, ortak üretim demek. Bu alttaki şeyleri bir ortak noktada paylaşacaklar. Buna da gitmek zorundalar bu senin söylediğin sebepten. Şurada bir klasik sorusu vardı. Ben biraz da ona takıldım da. Klasik statüsüne geçecek mi kısmında bence geçmeyecek bir araç klasik statüsüne. Çünkü bizim zamanımızda bu klasik diye gördüğümüz araçların üretim adetleri zaten kısıtlıydı. Yani zaten üretildiği adetler belliydi. Üretilebildiği diyelim. Bir de üretildiği. Çok kupon araçlardı. Bir de günümüze ayakta kalma söz konusu
0: Valla
1: var.
0: bilemiyoruz yani Murat, dediğim gibi.
1: Hani milyon tane
0: Ben
1: üretilen bir araç klasik olmaz bence.
0: buna net cevap vermek, ben şimdi marka telaffuz etmeyeyim. Ben de şu anda tam elektrikli bir araç kullanıyorum. Ve bunun First Edition'ını kullanıyorum. First Edition'da 1000 adet üretildi.
1: İşte o olabilir.

0: İşte yani ben onu yani çünkü benim hayalim, arzum bu otomobilin benim torunuma kalıp klasik olması. Ama teori bununla üst üste gelecek mi? O sene geldiği zaman o aracın bataryası revize edilebilecek mi? O araç çünkü Murat bahsettiğimiz şey, batarya dediğimiz şeyler böyle yani yarım otomobil büyüklüğünde parçalardan bahsediyoruz. Bunların stoklanması, yedek parça olarak tutulması, her aracın farklı gittiğin zaman servisin sana senin bataryanın üstünde akünü söküp başka bir akü takması. Ayrıyeten o servisler için veya yedek parça satıcıları için o bataryaların hepsinin otomobil fiyatında bir bataryadan bahsediyoruz. Yani bugün yani birkaç milyon liraya satılan bataryalar var. Bunun bir raf ömrü var. Adam yedek parçacı almış bataryayı koymuş. Duruyor.
1: Yani çok öyle olacağını düşünmüyorum.
0: Neden diyeceksin? Yani 3-5 senede kimse talep etmiyor.
1: Şimdi marka veremeyeceğim ama ülkemizde de satılan elektrikli araçlar vardı. 10 seneyi sonuçta geçti bunlar. Ömrüne bakıldığında pil sağlığına hala %85'ler civarında olduğunu görüyoruz. Servislerde bakılıyor bunlara. Hani 10 sene %85'e gelmiş, daha çok kullanılır. Dolayısıyla o kadar da kısa olacağını düşünmüyorum. O yüzden de aşırı bir stoğa da ihtiyacı olacağını da düşünmüyorum bataryaların.
0: Ama
1: çamurluk da, tampon far kadar.
0: Ama yani bataryanı değiştireceğin zaman o zaman aracın servise gidecek.
1: Belli birkaç
0: hafta belki batarya bekleyecek. Yani çürüyor.
1: Yani o belli bir oranda tutulur ama yani tutulmaz değil. Çok sık değiştirecek işte bir şey değil ya bu.
0: O bataryanın da raf ömrü var. Belli bir oranda tutulur. Yani o da kendi rafında batarya beklerken onun da ömrü doluyor falan. Ya böyle yani bu konu çok uzun ve çok detaylı bir konu. Bunun içine girdiğimiz zaman...
1: Biraz
0: yani,
1: yaşa ve gör.
0: Yani zaten onu söyleyecektim sonuç olarak. Yani yaklaşık bir hibrit bir 10 sene geçti. Bir 10 sene sonra bunları konuştuğumuz zaman daha doğru cevaplar, kalıcı cevaplar, inşallah kalıcı cevaplar veririz. Burada yani demin söylediğin şeyin de şöyle bir cevabı daha var. Murat, o batarya kalitesi her markada da aynı değil. Yani
1: doğru.
0: Yani
1: verimlik.
0: Ben verimlilik, yani senin söylediğin gibi 10 yaşına gelmiş %85 performansı olan bataryalar evet var ama 5 yaşına gelmiş %40'a inmiş bataryalar da ben tanıyorum. Yani şu anda
1: o araçla kullanmayla her şeyle alakalı.
0: Yani onun için büyük resme bakmak lazım ve bunun ortalamasını almak lazım. Onun için bunu inşallah Allah ömür verirse 10 sene sonra tekrar konuşuruz.
1: Neyse sözü aldım. Biz 20 senedir Serdar abiyle beraber program yapıyoruz. Program 25 yaşında ama 20 senesinde zaten bir sürü şeyi buradan sizlere anlattık. 10 sene sonrası için sözü aldım. Elektrikli otomobilleri o zaman tekrar konuşacağız. Evet, bu bölümü noktalayalım. 8. etap devam ediyor. Programımızın başında motosiklet severler için fuarı ekranlara getirmiştik. Şimdi yine motosiklet severleri ilgilendirecek bir haber. Honda biliyorsunuz bir fabrika açılışı yaptı. Motosikletleri artık Türkiye'de burada üretecek. Gelin bu fabrika açılışına gidelim hep birlikte.

0: Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da kurduğu motosiklet fabrikasını resmen açtı.
1: Bu bizim hayalimizdi. Türkiye'de böyle bir üretimi yapmak. Çünkü buradaki potansiyel inanılmaz büyüdü. Özellikle pandemiden sonra toplam motosiklet pazarı, toplam UIO ile beraber ciddi şekilde artış gösterdi. 2024 yılını hatırlayın lütfen. Toplam motosiklet pazarı otomobilin de üzerine çıkarak 1 milyon 400 binlik bir pazar yakaladı ki bundan sonraki projeksiyonlarımızı yaptığımız zaman bu ivmenin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan bu pazar potansiyelini dinamik bir şekilde destekleyecek çok önemli bir konu daha var. O da bizim genç nüfusumuz. Ve 85 milyon olan bu nüfus özellikle yaş ortalamasına baktığımızda mesela karşılaştırmak gerekirse Japonya'dan, Avrupa'dan çok daha genç ve motosikletin gerçek talep eden profile baktığımızda bu gençlerden oluşuyor. Bu da biraz önce bahsetmiş olduğum bu potansiyeli destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir başka önemli konuysa özellikle son dönemlerde hali hazırda yaşanan

0: Yaşadığımız bu jeopolitik durumlardan dolayı petrol fiyatlarının sürekli yukarı gittiği bir noktada ve mobilite ihtiyacının da devam ettiği bir noktada çok önemli bir sorun var. A noktasından B noktasına gitmek diye tarif ettiğimiz bu mobilite kavramının en hızlı bir şekilde, en maliyetsiz bir şekilde sürdürülebilir olmasını eğer biz konuşuyorsak oradaki tek çözüm de aslında motosiklet. İşte bütün bu anlattıklarımdan dolayıdır ki bu potansiyelin ileriki dönemde de biz devam edeceğini ve bu motosiklet fabrikasının lokalizasyonla beraber buradaki kapasitenin artışıyla taçlandırılması hiç de içten bile değil. Ben bunun olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip tesis ilerleyen dönemde 200 bin adede ulaşabilecek. Bu yatırım Honda'nın Türkiye'ye olan uzun vadeli güveninin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni fabrikayla birlikte artan motosiklet talebine daha hızlı yanıt verilmesi ve yerli üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplam 100 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin 45 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. Tesiste yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacak.
0: Fabrikamız 100 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bunun 45 bin metrekaresi sizin de gördüğünüz bu mekanın içerisinde bulunduğumuz kapalı alandan oluşuyor. Kapalı alandan bahsettiğim operasyonun içerisinde aslında hem üretim hattı var, hem stoklama yapmış olduğumuz, hem de gümrük işlemlerini yaptığımız, dışarıdan getirdiğimiz motosikletlerin lojistik operasyonlarını da yürüttüğümüz bir tesis. Ancak çok önemli bir konu var. 55 bin metrekaresi bu fabrikanın hali hazırda herhangi bir işlem yapılmamış açık bir alandan oluşuyor. Ne söylemek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum aslında. Daha sonraki dönemde eğer biz bu potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsek, bu kapasiteyi 100 bin metrekarelik kapalı alana çevirmek ve toplam kapasitenin de şu an için tek vardiyada 100 bin olduğunu düşünürsek bunu da çok daha ileri seviyelere çıkarmamız mümkün olacaktır. Toplamda şu an için 300 kişi ki bunun içerisinde üretim ve servis ve lojistik de dahil olmak üzere istihdam etmiş durumdayız. Önemli altını çizmek istediğim çok önemli bir şey var. Özellikle bu fabrikada üretim hattı olmasına rağmen yaklaşık çalışanlarımızın %35'i bayanlardan oluşuyor. Orada hatta çalışan, hatta kaynak yapan insanlarımızdan bazılarının bayan olduğunu göreceksiniz ki bu bize ayrıca gurur veriyor.
1: Açılış törenine katılan Hans de Jager, Türkiye'nin Honda için stratejik önemine dikkat çekti. De Jager, bu yatırımın hem küresel üretim ağına hem de Türkiye'nin sanayisine katkı sağlayacağını vurguladı. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ise bu tesisin yalnızca ekonomik değil, toplumsal değer üretme hedefi taşıdığını ifade etti. Ali Ağa'daki fabrika, yerel tedarik zincirini güçlendirmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması açısından da önem taşıyor. Honda Türkiye üretimin yanı sıra güvenli motosiklet kullanımı konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıldır faaliyet gösteren eğitim programlarıyla trafik güvenliği bilincinin artırılması hedefleniyor. Şirket ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında trafik eğitimleri ve ağaçlandırma çalışmalarına da destek veriyor. Yeni fabrikanın ilk üretim modeli ise Honda PCX125 olacak.
0: Bu bizim için çok stratejik bir model. Sebebi şu, PCX125 bizim satışlarımızın içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık %35 civarında satışlarımızın PCX125'ten oluşuyor. Bu motorun özelliklerine baktığımızda hem bireysel anlamda hem de ticari anlamda kullanıma inanılmaz uygun bir motosiklet. 130 kilogram, Yani çok hafif, 13 beygir gücünde, yeterli güce sahip, 100 kilometrelik bir mesafeyi sadece 2 litre benzin tüketimiyle yürüten, mobiliteyi sağlayan bir modelden bahsediyoruz. Hal böyle olunca tabii ki Türk insanında akıllı davranıp mobilite ihtiyacını hem ticari anlamda hem de bireysel anlamda PCX125 ile sürdürmeyi devam ettiriyor. Şu an için bütün konsantrasyonumuz bu modelin üretimini ve başarılı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde satış ve pazarlamasını gerçekleştirmek. Ancak sonraki dönemde tabii ki arka planda çalıştığımız birinci ve ikinci modelimiz daha olacak. Kapasite artışıyla beraber ve lokalizasyonla beraber bu modelleri de teker teker sizlerle paylaşıyor olacağız.
1: PCX125'in Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
2: Başta da söylediğim gibi motosiklet severler için bir bölüm oldu bu hafta. Önümüzdeki hafta farklı konularla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete

0: hiçbir faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: Hocam yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
1: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
2: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
1: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
3: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam. Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Transit.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de...
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diye.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Turkcell gücünde 5G.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
9: Peki siz Araf'ta mısınız?
8: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
10: Zehra Güneş.
11: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
12: Tüm gözler onun üzerinde.
11: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
12: Bravo Zehra.
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hangi Kredi?

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 15'e uzandı. Kaldığı yerden gelişmelerle 24'te haber devam ediyor efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ummanlı mevkidaşıyla görüştü. Detaylara bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Busaid ile yaptığı telefon görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. İkili, İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Tabii diplomasi trafiği hız kesmiyor efendim. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber El Ahmet El Sabah yarın Türkiye'ye geliyor. Gündemde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler var. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Hakan Fidan'la yapılacak görüşmelerde savunma, askeri işbirliği ve bağlantısallık alanlarında atılacak adımların yanı sıra artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak hareket etmenin önemi vurgulanacak. ABD ile İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesisi ve bölgesel güvenlik başlıkları da gündemde olacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki uygulamalarıyla bölgedeki çatışma riskleri değerlendirilecek. Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi gerektiği ele alınacak. Türkiye ile Kuveyt arasında çok boyutlu ilişkiler sürerken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye Körfez İşbirliği Serbest Ticaret Anlaşması'nın tamamlanmasıyla ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor. ABD ve İran arasında iki ayı aşkın süredir devam eden savaş belirsizliğini korurken ve zafer ne de ateşkes geldi. İran, ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. Top ABD sahasına diyen İran'a ise ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Trump, Hürmüz'deki hamleleri için korsan gibi izledi.
1: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalarda.
2: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tozk adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
2: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ı Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf olarak nitelendirdi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. İran'a ait bir gemi ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırdı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huç adlı büyük ham petrol tankerinin ABD'nin abluka engellerini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı belirtildi. Yaklaşık 220 milyon değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin uluslararası seyir verileri paylaşıldı. Trump, Florida'dan dönüş yolunda ise bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
2: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
1: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneği de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği de arttı. ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinmediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nigiz

0: Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörülüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi dedi. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Savaşın gerilimi ise bölgede sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun başlıyor. Gündemde milyonları ilgilendiren aidat düzenlemesi, depremzedelere yönelik koruma adımları ve ekonomide yeni bir teşvik paketi var efendim. Komisyonlar da kritik başlıklar için mesai hazırlanıyor.
2: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenlemeyle %50'si yabancı menşeli ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanacak. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf olacak. Komisyon çalışmaları da hız kesmeden devam edecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerine dezenflasyon süreci ve faiz kararları ile ilgili bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine etkisi ve alınan tedbirler de görüşülecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek. Öte yandan salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Diyarbakır ekibi ve spor Süper Lig'e çıktı. Kente bayram havası esti. Kent sakinleri sokaklara döküldü, kutlamalar yaptı. Ancak o kutlamalara çıkan olaylar damga vurdu. Havaya rastgele ateş açıldı. Bazı kişiler arasında kavga çıktı. Kutlamalar sırasında toplam 11 kişi de yaralandı.
3: Amespor'un Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da büyük sevince neden oldu. Diyarbakırlılar sokaklara döküldü. Takımlarının başarısını kutladı. Ancak o kutlamalara gölge düştü. Kutlamalarda silah, bıçak ve havai fişek kullanıldı. Havaya ateş açılmasıyla birlikte arbede çıktı. 5 kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Diyarbakır'daki kutlamalarda bazı kişiler arasında kavga da çıktı. Olaylarda toplam 11 kişi yaralandı. Öte yandan elinde uzun namlulu silahla ateş açtığı polis tarafından görülen bir şüpheli silahı bırakarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kimliği tespit edildi, yakalama çalışmaları başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 adet silah ele geçirildi. Olaylara karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Olaylara katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olaylarla ilgili Diyarbakır Valiliği de açıklama yaptı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu paylaşıldı.
1: İstanbul'da askere giden arkadaşlarını uğurlamak için bir araya gelen grup yoldan geçen bir sürücüyle tartıştı. O tartışma cinayetle bitti. Sürücü silahını çıkardı.

0: Hayattan kopardı. Asker eğlencesi kanla bitti. İstanbul Esenler'de bir grup asker eğlencesi için toplandı. Ancak o toplanmada kavga çıktı. İddiaya göre
1: yangın sırasında evde bulunan çocuklardan ikisi vatandaşlarca, biri ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı belirtildi. Anne gözaltına alındı. İlk belirlemelerde yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. İstanbul sıra dışı bir düğün konvoyuna ev sahipliği yaptı. Sivas'tan getirdiği pembe traktörü gelin arabasına dönüştüren çiftçi Doğukan Turgut, eşi Sema Turgut'u Kağıthane'deki baba ocağından traktörle aldı. O renkli anlar hayli ilgi gördü.
2: Gelin arabası pembe traktör oldu, sıra dışı düğün konvoyu ilgi çekti.
3: Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız vermemeleri, tuhaf bir şekilde insanlar çok ön yargılı davranıyor. Köyde yaşayacağımız, köyde evleneceğiniz zaman adeta ile tabiri caizse taşlıyorlar yani köyde yaşayacağımız dediğimiz zaman. Yani iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını hiçbir önemi yok.
2: Sivas'ta tarımla uğraşan 26 yaşındaki Doğukan Turgut, daha önce sosyal sorumluluk projelerinde kullandığı ve Konya Tarım Fuarı'nda birincilik ödülü alan pembe traktörünü bu kez en mutlu günü için süsledi. Doğukan Turgut, dünya evine girdiği Sema Turgut'u süslediği pembe traktörle almaya gitti.
3: Sivas'ta çiftçilik yapıyorum. 2 yıl önce pembe traktörümüzü farkındalık olarak yaptık. Sosyal farkındalık projesi olarak oldukça ilgi gördü. Geçen yılda Konya Tarım Fuarı'nda birincisi oldu. O zamanlar sevgiliydik, konuşuyorduk. Bugün de evlenmek nasip oldu.
2: Kağıthane'de gerçekleştirilen gelin alma töreninin ardından çift pembe traktörün öncülük ettiği konvoyla Eminönü'ne kadar ilerledi. İstanbul trafiğinde pembe bir traktör gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
3: Biz Sivas'tan buraya tüm imkanlarımızı kullanarak traktörümüzü getirdik. Bir farkındalık yaratmak için tüm insanların da bu farkındalığına destek olmalarını istiyorum.
4: Aracı yapılırken yanımdaydım. O zamanlar tanıyordum. Çok gurur verici. Çok da gurur duyuyorum kendisiyle. Çok mutluyum.
1: Hatay'ın yöresel lezzetleri efendim bu kez İstanbullularla buluştu. Sarıyer İstinye'deki etkinliğe ilgi yoğundu.
5: Hatay rüzgarı bu kez İstanbul'da esiyor.
6: İstanbul İstinye'ye getirdik. Hatay'ımızın meşhur kağıt kebabı. Şöyle pişiyor hocam. Soslu ekmeklerimizle siz değerli müşterilerimize sunuyoruz.
5: Gastronominin en önemli şehirlerinin başında gelen Hatay'ın yöresel lezzetleri Sarıyer İstinye Mas Kokart alanına taşındı. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde ızgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü.
7: Bu genelde Avrupa'nın birçok bölgesinde oluyor. İngiltere'de, Almanya'da bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkemizde de yapılıyor birçok yerde ama bize denk gelmemişti. Vaktimizi ayarlamamıştık. Sürpriz oldu. Çok hoşumuza gitti. Çok beğendik.
5: Festival alanına farklı lezzetler tatmak için gelen ziyaretçiler alışveriş de yaptı. Festivalde en hızlı kebap yeme ve künefe yarışmaları düzenlendi. Etkinlik 10 Mayıs akşamına kadar sürecek.
1: Evet, bu saat dilimini de noktalıyoruz. Saat başında tekrar buluşalım.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran'ı konuşacağız komşumuz ama aslında İran'ı ülke olarak konuşmayacağız. Daha doğrusu coğrafyamızı, bu toprakları ister istemez bizi de konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamızla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hasan Bey, biz komşularımızla ilgili çok okuyan yazan bir millet değiliz. Yeni yeni galiba biraz okur gibiyiz. İran'da bunlardan biri. Bugünlerde savaşla birlikte şöyle bir şey işitiyoruz. 2500 yıllık bir medeniyet diye. Bunu Batı medyasında da işitiyoruz. Türkiye'deki medyada da işitiyoruz. Üstelik mollalar falan diye atıp tutan siyasi görüşten bakan insanlar bile bunun altını çizerek vurguluyor. 2500 yıllık medeniyet derken de insana ister istemez İran'da şu anda gördüğümüz insanların aslında 2500 yıldır burada medeniyet üzerine medeniyet inşa ettiği zanlı da doğabiliyor. Şöyle sorayım, ne demek istiyor bu cümle ve bu topraklardan bugün İran dediğimiz ve daha da geniş bir coğrafyadan aslında söz ederken kimler geldi, kimler geçti, neyden söz ediyoruz?
1: Şimdi,
0: ve niçin böyle söylüyoruz tabii?
1: Evet. Yani insanların İran'dan 2500 yıllık bir medeniyet, medeniyet kelimesini bir taraf bırakalım da bir ülke, bir
0: devlet,
1: kültür,
0: o da
1: devlet
0: söyleniyor
1: olarak söylemeleri, hani kesintileri bir tarafa bırakalım da yani Perslerin bu bölgeye geldiği, çünkü Persler bu bölgenin insan değiller. Bu bölgeye Hindistan'dan geldiler. Bu bölgeye geldi, devlet kurdukları tarihten itibaren 2500 yıl geçti gerçekten. Dolayısıyla bu bakımdan 2500 yılda bir yanlışlık yok. Hı hı. Ama buradaki şaşırtıcı, yani burada garip olan şey şu. Yani 7000 yıllık bir medeniyetin içerisine gelip bana ben 2500 yıllık medeniyetim demenin bir manası yok. Çünkü bu bölgenin zaten medeniyeti minimum 7500 yıllık bir medeniyet var. Orada 2500 yıl demek dünkü çocuk demek yani. Avrupalılar için bunun önemi var. Çünkü Avrupalılar çok eskiden beri özellikle 18. yüzyılda okuyan, yani bütün modern tarihin ortaya çıkışını sağlayan her şey 18. yüzyılda oldu. Bunu bir defa oturup çalışmak lazım. Yani 18. yüzyıl hep bugün yaşadığımız her şeyin başı, hatta belki de sonu oldu yani. Dolayısıyla bütün arkeolojik kazılar, işte şeylerin, hierogliflerin okunması, çivi yazıların okunması, işte İran'ın ilk defa varlığının İranlılar tarafından değil de bu çivi yazılardan itibaren ortaya çıkması, yani bu aslında onların da öğrendiği bir hikaye, bildikleri bir hikaye değil yani çok fazla yani. İşte biraz şeyden Şehname'de ortaya konulan ama esas itibariyle bu keşiflerle ortaya çıkıyor, arkeolojik keşiflerle. Batılılar bu bölgeyle, yani medeniyet özellikle zenginleşip hadi dünya üzerinde bir egemenlikleri de oluşunca insanlar tabii her zaman tarihe bakar. Yani yaşlı insanlar, belli bir kültüre oluşmuş insanlar bir müddet sonra tarihçi olur her yerde yani neredeyse. Bu medeniyetler için de böyle yani, kültürler için de böyle. Batılılar da bu işler ortaya çıkıp da ya binlerce yıl önce bizim bildiğimiz her şeyi biliyorlarmış insanlar. Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Bizde bir yanlışlık yok. Bu mutlaka biz bu unsur oranın bir parçası olmalıyız İddiasıyla kendilerine birçok bölgede bir kök aramaya girdiler. Mısır'la uğraştılar. Mısır'dan bir şey çıkmadı. Mezopotamya'ya getirdiler. Asurlarla dil bağlantısı kurmaya çalıştılar. Hatta Avrupa dillerinin Sami dilleriyle bir ortaklığı olduğu iddiasına vardırdılar. İşte o da fos çıktı. O da gerçekleşmedi. Sonra acaba daha derine inip acaba şeyler eski Pers topluluğuyla, yani bugünkü Farslarla değil, geçmiş Pers topluluğuyla kendilerine medeniyeti yakınlık bakımından bir ilişki şeyi bulabildiler. Bir link attılar buradan yani. Dolayısıyla bununla medeniyetin kurulduğu bölgede var olduklarını gösteren bir işaret vermek istiyorlar insanlara. Başka bir bağ kalmayınca yani. Onun için İran tarihi üzerine

0: büyük bir şeyle gidiyorlar, bunu açığa çıkarıyorlar. Böylece kendilerinden bir toplumun orada olduğu, yani Hint-Avrupa araştırmaları var dünyanın her tarafında. Çin'e gidiyorlar, burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. Oraya gidiyorlar, mesela Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidiyorlar, burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. İşte bunu Sümerleri falan yapacakken yapamadıkları ortaya çıkınca bu İran'la yetinmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla buna bir vurgu yapıyorlar ama bu vurgu Avrupa'ya göre daha derin ve eski olduğunu göstermek için yapılan bir şey. Çünkü bölgenin dediğim gibi tarihi milattan önce 5. yüzyıldan beri yazı, 4. yüzyılda özellikle şey var. 4000. yılda yazı keşfedildiği için milattan önce. Yani Perslerin gelişinden 3000 yıl önce orada zaten medeniyet tekamül etmiş. Yani bu eskilik Avrupalıların kendilerinden olan bir parça için bir övgü. Kendilerine yaptıkları bir vurgu aslında yani. Bir bağ kuruyorlar bölgenin kadim medeniyetiyle bir bağ kurma bakımından böyle. Ama bunu İranlılar söylerse biraz tabii ayıp olur. Çünkü neticede bunu söyledikleri bölgedeki insanlar İranlılar gelmeden 5000 yıldan beri orada yaşıyorlar. Mesela Bahreyn'i düşünün. Bahreyn Dilmun eski ismi. Yani o bölgenin en eski, en tüccar unsurları onlar. Yani daha İranlılar belki ticaretten anlamı bilmiyorken bile, göçebe çobanlarken belki de bozkırlarda, onlar oradan Hindistan'dan
1: Adı hala
0: ticaret
1: aynı
0: yaparak.
1: değil mi?
0: Efendim?
1: Adı hala aynı.
0: Tabii yani yine o bölgeye Dilmun deniyor ama yani mesela şimdi Bağdat'ın bulunduğu Diyala bölgesi, ondan sonra Umman mesela bulunduğu bölge. Bu bölgeler hep en başından beri yani milattan önce 4000 yıllarında bölgenin coğrafyasının medeniyet unsurlarının bütün tam anlamıyla tekemmül etmesini yol açan ticari zenginliği oluşturan yerler aynı zamanda.
1: Aslında getirdiğiniz haritayı da koyalım bazen.
0: Bence evet koyalım oraya yani.
1: Evet, LED'lerde görsel olarak zihnimizde
0: birinci harita yani
1: şekillensin.
0: İki harita vardı. Bir tanesini koyalım önce.
1: Olur.
0: Orada kim varmış?
1: Peki.
0: 1200, milattan önce 1200'lü yıllarda orada kim varmış?
1: 1200 demeden kabaca hatırlayalım diye sorarsam kimler geldi, kimler geçti? Yani Elamlılar, Medler.
0: Şimdi
1: Ne söylersiniz?
0: efendim
1: Kim ne bıraktı?
0: bölgenin medeniyet kurucu unsurları Zagros dağlarından inen topluluklar, Turan toplulukları bunlar. Yani Sümerler bunların dilleri zaten dil üzerinden yapılan tartışmada hiçbir dile uymadığı için sorun çıktı. Yani başlangıçta bunu Samilere mal edilecekti. Fakat öyle olmadı orada çünkü Akatlarla ancak bir bağlantı kurulabiliyor. Halbuki Akatlar zaten işgal ettikleri coğrafyada medeniyet tekemmül etmiş. Hem Sümerler hem Elamlar var orada yani. Onlar Zagros dağlarından inen halklar peş peşe iniyorlar. Yani biri gidiyor birisi geliyor yani. Orada sürekli biçimde
1: Ama
0: o
1: herkes bir
0: dağ ve
1: şey bırakıyor mu?
0: vadilerde, ormanlık alanlarda ki topluluklar bir müddet sonra çoğalıp aşağı iniyorlar. Orada zaten madencilik yapıyorlar. Ondan sonra seramik işleri, bir sürü şey var. Zenginlik var o
1: Su
0: bölgede yani.
1: yolları.
0: Su yolları, her şey var orada yani. Dolayısıyla onu bir müddet sonra ovalara taşıyorlar ve ovalarda şehirler kurup şehir devletlerle yani bir federasyon biçiminde yaşayan orada bir kültür var. Onun için ilk imparatorluk kurmuş bir insanlar değiller bunlar. Ama ilk devletleri, şehir devletlerini kurmuş ve onları federasyon biçiminde yöneten bir sert bir federasyonla yöneten bir medeniyet var orada.
1: Ama biz mesela işte böyle az buçuk malumat varış konuşmaya girişildiğinde işitiyoruz ki mesela eyalet de aslında Perslerin insanlığa katkısı gibi.
0: O tabii şey yani bu çalışmaların Persler üzerinden yürütülmesinden kaynaklanan bir şey. Mesela biz de idari hukuku tarihinde eyalet sisteminin ilk defa Persler tarafından satraplık olarak kurulduğunu biliyoruz, söylüyoruz.
1: Ha,
0: Bu nereden
1: akademide de var.
0: kaynaklanıyor? Bu tabii.
1: Yani bu sanki ben şey gibi anladım. Yani çok da bildiğim mevzular değil ama şey tıpkı bu 2500 yıllık medeniyet hikayesi gibi. Bu
0: Evet
1: da
0: evet. Şimdi
1: acaba
0: mesela
1: şey
0: ben bir
1: mi
0: şey
1: demiştim?
0: söyleyeceğim, siz şaşıracaksınız.
1: Ha, değil, buyurun.
0: Biz bu satraplıkların oradan olduğunu nereden biliyoruz? Herodot tarihinden biliyoruz. Herodot diyor ki ilk diyor valilikleri oluşturup satraplıkları kuranlar Persler diyor. Ve bu hikaye alınıp tabii sonuçta geniş bir şeye. Arkeolojik kazılar yapılıp da ortaya çıkınca Perslerin idari dilinin yaklaşık 150 yıl boyunca Elamca olduğu, bütün kayıtların Elamca tutulduğu
1: Yani Persçe
0: ve
1: olmadı.
0: tabii Persçe olmadığı, yani ticari ve idari kayıtların tümünün Elhamcı oldu.

0: bu ve dolayısıyla eylem idari yapılaşmasının bir anlamda Persler tarafından devralınarak sürdürüldüğü ve eylemlerin de kendi içinde zaten eyaletler biçiminde örgütlenmiş. Zaten dediğim gibi birazcık sert ama yani yine de şehir devletler biçiminde hepsinin başında bir enki bulunan, enki deniyor onlara. Valilerin bulunduğu yapılar tarafından yönetiliyor. Yani merkezde bir primus inter pares bir şey var. Kral var. O krala bağlı valilikler var. Eyaletler var aslında yani. Eyaletler var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu duruma benzer biçimde yönetiliyorlar yani sistem. Onu devraldığı zaman İran bunu çok merkezileştiriyor. Çünkü feodal bir toplum. Onlar feodal toplumlar değiller. Yani medeniyeti kuranlar feodal toplum değiller.
1: İran derken Persler diyorsunuz.
0: Tabii Persler
1: artık
0: feodal bir toplum. Hindistan'dan gelmişler zaten. Hindistan kültürü de öyle, Avrupa'nın kültürü de öyle. Yani Hint-Avrupa kültürü feodal bir kültür zaten. Dolayısıyla onun bu yumuşak taraflarını ortadan kaldırıp sert bir merkezi yapı kurmuşlar. Bir imparatorluk kurmuşlar. Oradaki medeniyetin çöküş anına geldiği için de aslında çok büyük savaşlar vermeden bütün bölgeye hakim olmuşlar.
1: Peki bu Büyük Kiros falan değil mi?
0: Evet, evet.
1: O dönem mi?
0: Evet, Büyük Kiros tabii o zamanlar işte tarih olarak şöyle söyleyelim. Aslında bizi ilgilendiren bölüm o bence. Bilmiyorum bizim tarihçiler üzerinde duruyorlar mı, duracaklar mı? Milattan önce 653 yılında Asur kralı 2. Asurbanipal ile Elam kralı Teoman, bakın Teoman diyorum yani. Teoman arasında çok büyük bir savaş ortaya oldu. Bu savaşta Elam kralı yenildi. Oğluyla birlikte öldürüldü. Böylece bütün o bölgenin Zagros dağlarından aşağı inen bütün o Turan ırkların tümünün neredeyse bir 1000 yıl kadar geriye gideceği bir şey, faciayla sonuçlandı bu iş. Muazzam bir facia. Dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğu Turan ülkesinin kuzey kesimlerini göç etmek zorunda kaldılar. Daha da kuzeye gittiler. Çünkü Asurluların özelliği şuydu. Asurlular dünyanın en zalim teşhir ülkesi. Hiçbir kimseyi bulunduğu yerde tutmuyor. Bütün insanların yerlerini değiştiriyor. Yani o meşhur Yahudilerle ilgili olan işte Babil sürgününü de onlar yapıyorlar. Mesela yakaladı diyelim şeyleri, Elamları Mısır'a gönderiyor. Mısırlıları bugünkü İran bölgesine gönderiyor. Oradan bir ulus buluyor, onları işte Fergana'ya gönderiyor. Bir kısmını Hindistan'a, Hindistan'dan bir şey buluyor, buraya getiriyor. Öyle bir şey yapıyor ki imparatorlukta hiç kimse oturduğu yerin gerçek sahibi değil. Dolayısıyla aslında paradoksal bir biçimde Asurlular kendi kuyularını kazmış oluyorlar. Çünkü bir dış saldırıya maruz kaldıklarında topraklarını savunacak kadar henüz yurt edilmemiş oluyorlar.
1: Bu arada harita da geldi.
0: Evet. Bakın burada milattan önce 1200 yılında Mezopotamya'da kimler varmış? Hitit İmparatorluğu, Hatti İmparatorluğu, Huritler var yukarıda. Onların şimdi Ermeniler ama aynı zamanda Çeçenler olduğu konusunda şey var. Şu Vasyukani denilen o şehir halkı Turani ırk ama yönetici kesimi Hint-Avrupalı olan yani Mitanni bölgesinin kurulduğu yer. Asyası zaten Babilon yani Babil. Yukarıda Asurlar var. O daha sonra buraya egemen olacaklar. Aşağıda Elam var. Bakın burada herhangi bir biçimde, hiçbir biçimde bir İrani unsur yok. Hiç kimse yok. Yani İranlılar bu bölgeye
1: milattan önce 1200.
0: Milattan 1200 yıllarında buraya gelmiş değiller. Henüz onlar Hindistan tarafındalar. Belki bir ölçüde de birazcık da Afganistan taraflarındalar. Yani bugünkü Pakistan o civarlarda henüz şeyi halletmekle meşguller. Medeniyetini orada boğmakla meşguller yani. Orası tamamlandıktan sonra bu tarafa geliyorlar. Yani orada Hindistanların gelişi oradaki medeniyeti sona erdirdi. Bu oradaki medeniyet sona erip artık Zintekin ölü medeniyet haline geldikten sonra başka bir şey orada oluşmadı. Yani yeni bir medeniyet doğmadı. Oradan kalan kırıntılarla bir şey ortaya çıktı.
1: Ama zaten
0: bir kısmı da oradan bu bölgeye geldi. Bu bölgenin ölümüne yol açtı yani.
1: Öyle bir şansı oluyor galiba Perslerin değil mi? Yani gelip
0: uluslar vardır,
1: ölme zamanına denk düşmelerinden evet. Söz edebilir miyiz?
0: Yani bölgenin tabii
1: kendinden öncekinin.
0: En son artık yani Asurlarla medeniyetin son noktasına geldiğinde son darbeyi vuranlar İrani halklar oluyor bölgeye. Yani

0: Uluslar vardır medeniyet kurar. Uluslar vardır medeniyetleri dağıtır. Sağdan sola götürür. Aşılar. Mesela Türkler için öyle söylenir yani. Ben ona katılmıyorum da. Bazı uluslar vardır medeniyet düşmandırlar. Öldürürler bulundukları yer. O farklılıkları ayak uyduramayınca onları yok etmek isterler. Yani oradan alıp onu büyütmezler. Onu çoğaltmazlar. Yani.
1: Bunu neye koyuyorsunuz? Hangisi? Bunu...
0: Bu Hindistan'da da burada da İki medeniyetin ölümüyle sonuçlanan bir gelişmeye yol açıyor. Hmm. Çünkü oradan yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Yeni bir dil yok, yeni bir yazı biçimi yok. Halbuki o tarihlerde Yunanistan'da aynı anda düşünebiliyor musunuz? Yunan felsefesinin en muhteşem insanları ortaya çıkmış durumda. Onların bir benzerinin İran'da olduğunu göremiyoruz. Yani bir müddet sonra mesela Sokrat, düşün Platon benzer devirlerde yaşıyorlar yani. İran'dan bizim elimize öyle bir eser kalmış değil yani. Henüz İran'a uygun bir ortama gelmiş değil. Yani yeni bir büyük bir medeniyetin ele geçirilip onun organizasyonuyla meşgul olan bir feodal kültür. Şimdi ikincisinde bakın geldiğinde ne
1: tamam,
0: oldu?
1: İkincisi.
0: İran gelmiş artık. Persler aşağıdan gelmişler. Aşağıya yerleşmişler. Med kavimleri yukarıda. Bu artık şeye gelmiş. Herod tarihine yaklaşmışız. Yani Yunan.
1: Şimdi kaç yüzyıl birden gittik?
0: 600 yıl daha ilerledik. Yani 600 yıl daha yaklaştık bir tarafa. Yaklaştığımızda
1: çünkü
0: İran'da,
1: bizim maksadımız Persleri konuşmak.
0: Evet, Timaristler, Persler aşağıdan gelip Körfez'e yerleşmişler. Tabii burada şimdi burada bu kadar medeniyet var adı Basra Körfezi'yken yani İran'ın buraya ta medeniyetin sonunda gelip buraya Pers Körfezi ismi vermesi biraz garip olmuş ama herhalde harita hatası olsa gerek. Orasının adı bizi her zaman biz oraya Basra Körfezi diyoruz yani.
1: Evet, kim bu Fransız haritası?
0: O önemli değil yani.
1: Hayır, ben, öyle gözüküyor. Demek ki Pers demişler.
0: O benim söylediğim yani eski o Persçilik ve medeniyetle bir bağlantı kurma unsurunun sonucu olarak oraya verilen isim Persleri şu anda beğenmişler bile yine de bir Fransız için tercih edilen isimdir yani. O öyle düşünüyor.
1: Şimdi onu biraz ileride konuşuruz belki.
0: Biliyoruz yani kendimiz
1: düşmanımın
0: de...
1: düşmanı. Evet. Dostumdur hikayesi gibi bir şey herhalde bu. Yani biraz da yani böyle bir
0: motivasyon. Hint Avrupacılık. Yani nasıl evet, ki? Mesela bugün Samiler konusunda aralarında müthiş bir itilaf var değil mi? Yahudilerle Arapların arasında. Yani Sami ulus arasında müthiş bir itilaf var.
1: Evet.
0: Normalde bu Sami ulusların iki ayrı medeniyet kavgası yapmalarından kaynaklanan bir şey. Burada iki ayrı medeniyet değil, geçmiş bir medeniyet ortaklık yapmak amacıyla oluşan bir birlikte.
1: Yani bir tarih yazımı
0: evet,
1: söz
0: yani
1: konusu.
0: Şöyle düşünün mesela bakın. Herodot diyor ki Medlerle Persler diyor birbirine yakın bir dil konuşuyorlardı diyor. Bunu söylüyor. Peki Herodot o da Hint Avrupa dili konuşuyor. Niye demiyor ki bizimle İranlılar yakın bir dil konuşuyoruz demiyor. Yani Medlerle onunkinin arasındaki yakınlığı görüyor da.
1: Halbuki bugün ya bugün değil.
0: Yunanca'yla
1: uzun süredir bu
0: niye görmüyor?
1: Bu sanki varmış gibi.
0: Tabii düşmanca bakıyor ya oraya.
1: Yönetiliyor. Evet.
0: Onu kendinden saymamak için uzaklaştırıyor. Ama aslında bildiği halde şey yapıyor. Mesela şimdi şeyler söylerler biliyorsunuz. İşte 18. yüzyılda bir İngiliz yüzbaşısı. 19. yüzyılın işte 18'de 19. yüzyılda. İşte birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu anlamış. Birdenbire anlamış yani. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Belli ki o yakınlığın hiçbir önem taşımadığı bir dönemde o konuyla ilgilenmemişler. Ama birdenbire o önem kazanmış. Hmm. Bu yakınlık acaba işimize yarar mı deyip birdenbire Hintçenin aslında nasıl da İngilizceye yakın bir dil olduğunu hemen ortaya koymuşlar. Ve o bir bağlantı hikayesiyle o iş belli bir noktaya kadar yaşamış. Yani bunlar böyle olacak şeyler mi yani birdenbire? Yani adam her gün yanında kulağında söylüyor zaten duyuyorsun yani. O gün senin ses benzerliğini kuracak şeyin yok mu? Hani izleyelim metnine bakma diye. Bunlar hep siyasi şeyler. Dolayısıyla bu artık değerli hale gelince bu bağlantı birdenbire bu bağlantı hemen şey yapıyor. İşlevsellik kazanıyor. Körfez'e yerleşiyor. Körfez isim vermeye başlıyor. Oraya yerleşiyor şey olarak yani. İşte Hindistan'daki Hintliler arasında işte Hintlilerin aslında Avrupalı olduğu dolayısıyla nüfus toplamında birer bir şey çıkarsa dolayısıyla Hint Avrupalılarının dünyanın dörtte üçünü neredeyse kapsamış olacağı şeyi gerekirse oradan hemen hareket ediliyor. İşte Ari ırk tartışmaları, Aryan tartışmaları oradan başlıyor. Yani meşhur Hitler'in kurduğu Aryan tartışmaları. bir şeye ihtiyacınız olduğunca

0: şeyi genişliyor.
1: Ama sistem. İran'da buranın Aryan'ı diye görülüyor.
0: E tabii İran'da şey zaten ismi oradan geliyor. Yani İran ismi Aryan kelimesinden oluşturulmuş. Dolayısıyla İran'ın bir Aryanlıkta bir şey yok. Ama o sorun daha önce onların ilgilendiği bir şey değildi. Yani bu medeniyet tartışmalarıyla bölgeye bir link atmak gerektiğinde bunu kullanmaları ihtiyacı hissettiler. Onu söylemek istiyorum. Yani mesela Hindistan'la bir link kurmak istedikleri zaman da birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu keşfettiler. Yani bu keşif Batılıların tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasının örneklerinden bir tanesi yani.
1: Yani bu biraz siyasi yazım tabii gibi bir şey mi?
0: Evet. Mesela ben şundan eminim. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bu olayların olduğu dönemde yaşanmış olayları geriye almış alsaydık sıfıra doğru, hatta 1071'e katsa gitseydik, biz Orta Asya'da İran'da kalsaydık, ben çok eminim arkeolojik, yani bunu düşünüyorum yani. Bu arkeolojik kanıtlar sonucunda aslında o medeniyetlerin kurucusunun Türkiye Turan ulusları olduğunu söyleyeceklerdi. Ama yani kendilerini bu kadar çok çektirmiş, üstüne üstlük ta içerisine kadar gelmiş bir milleti küçümsemeye çalışırken onu yüceltmek istemedikleri için önce ya bunları Turan uluslar kurmuş, bu yazıları keşfetmiş, bu medeniyetleri kurmuş dedikten sonra birdenbire bu kararı değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Bunlar herhangi bir dille bağımlı, bağı olunmayan izole diller diyorlar. İzole kültürler. Birdenbire her şey izole olmaya başladı. Sıfır. Mesela izole olan şeylere bakalım. Basklar izole. Şeyde. İspanya'da. Onun İtalya'da Etüskler izole. Hiç izolasyondan çıkamıyorlar yani. Her şey keşfediliyor, okuluyor. Bunların izolasyonu. Yani Latince'yi getirmiş, Latin yazısını getirmiş adamlar izolasyondan kurtulamıyorlar yani. Arkasından Sümerler izole oldu. Elamlar izole oldu. Kasitler izole oldu. Hep izole oldular. Bunların hiçbir yerle bağlantısı yok. Yani bir tanesinin mi bir bağlantısı yok yani? Hepsi birlikte mi bağlantısız yani? Bakın bunların hepsinin ortak dil yapısı bizimki gibi. Aynen bizimki gibi. Yani aglutinatif dedikleri eklemeli dil ailesine mensup bu dillerin. Sadece bu Turan dillerinin özelliğidir yani. Mesela Hindistan'da Tamillerin dili de budur. Böyle konuşurlar yani. Onlarınki de böyledir. Yani bir dilin yaygınlaşması, geniş coğrafyalara dağılması sebebiyle aralarında bağlantı var. Mesela en komik olanlardan bir tanesi de şudur. Birçok bağlantı ve benzerlik olmasına rağmen ben size demin Teoman'ı söyledim. Bu Teoman'ı biz sonra nerede görüyoruz? 300 yıl sonra Çin sınırında görüyoruz. Mete'nin babası olarak görüyoruz. Değil mi? Teoman'ın oğlu o da Mete. Babasının tahttan indiriyor. Hatta öldürerek indiriyor. Ve onun yerine geçip Hun İmparatorluğunu kuruyor. Oradaki, o da Teoman yani. Oradaki Teoman bir isim değil. O günkü Hakan'ın ünvanı o. Ünvan o. Yani el amca kökeni olan bir şey. Şu birkaç örnek daha da vereyim. Mesela bazı sözcükler var bizde. Deniyorlar ki bunlar Türkçe değil. Bunlar Persçe'den alınmış diyorlar. Farsçadır diyorlar. Mesela Asena kelimesi. Niye peki Asena kelimesi şey oluyor? Yani ne ilgisi var yani? Diyorlar ki bununla yine bu Batılılar. Türkler böyle büyük devlet kuracak yeteneğe sahip değillerdir. Aslında bunlar Perslerin yönetici ailelerinden bir sınıf gitmiş. Orada Türklerin dilini öğrenerek Türkleri yönetmeye başlamış. Onun adı da Asena klanı olmuş. Dolayısıyla aslında bunlar Perslerdir diyorlar şey. Yönetici sınıfa diyorlar. Bununla ilgili çok makale var yani. Öyle şaka falan değil yani. Sonra anlıyoruz ki bu kelime Persçe değil. Yani kelimenin Persçe'den geçmiş olmasından hareket ediyorlar. Sonra anlaşılıyor ki bu Persçe değil. Bu Elamca bir kelime.
1: Perslere de Elamlardan
0: Elamca,
1: geçmiş.
0: Elamca kelime bu. O meşhur onların Bisutun diye bir şeyleri var. Tabletler var şeyde şeyden kalmak, Pers İmparatorluğundan kalma. Üç dilde yazılmış orada. Orada diyor ki Pers Kralı ben Asena, isyancı Asena klanı üzerine üç defa sefer yapmak zorunda kaldım diyor. Yaptığı klan bir Elam klanı. Yani isyancı adamlar yani. Perslere sonuna kadar kalanlar da isyan etmeye devam ediyorlar yani.
1: Yani biz Perslere baktığımızda Elam

0: yıllarımı görüyoruz.
1: Biz Perslerin bize anlatılan büyük taraflarında gerçekte elemleri görüyoruz aslında. Yani idari yapıları ve ticaretle ilgili bütün yapıları aktarılmış olan kavramların tümünü elemlerden aldıklarını görüyoruz. Çünkü zaten kendileri aslında şöyle bir şey de var, yani birazcık da haksızlık etmeyelim. Neticede Pers devleti çok uzun sürmedi.
0: El almış gibiler mi?
1: Yani oradan bütün şeyleri ödünç aldılar. Çünkü öyle bir medeniyet yönetici kültürleri yoktu. Yani. Oradan göçebe çobanlar olarak geldiler. Bu medeniyetin unsurlarını aldılar, kullandılar, güzel bir devlet kurdular. Bunda bir itiraz yok. Ama bu devletin kendi unsurlarını muhtemelen kattılar bundan. Ona da bir itiraz edemeyiz. Fakat çok uzun sürmedi. Yani İskender daha 300 yılda olmadan bu devleti yıktığı için kısa bir şey oldu yani. Ya devleti öğrenmeleri, kurmaları ve tamamlamaları ve çok da savaşla geçtiği zaman büyük ölçüde savaşlar yaptılar yani çok fazla. Ta Tuna Nehri'ne kadar yani şey Macaristan'a kadar gittiler oralara yani.
0: Peki biz şimdi bugün baktığımızda yani bu konuları çalışan tarih kitaplarına Perslerin üzerindeki elam etkisi nedir diye şöyle hızlı bir geçiş yaptığımızda bürokrasiyi görüyoruz. Yazı evet. kültürünü görüyoruz.
1: Yazıyı görüyoruz.
0: Kıyafeti görüyoruz.
1: Evet.
0: Başka ne görüyoruz?
1: Mimariyi görüyoruz.
0: Mimariyi görüyoruz. Evet.
1: Evet görüyoruz.
0: Hatta dini bir takım motifler de
1: yok, dini motifler
0: söyleniyor.
1: Şey şöyle. Çünkü İranlılar zaten bölgeye gelince kendi dinlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. O bölgenin şeyine uyum sağlıyorlar yani.
0: Kurban ve sunu mesela demişler.
1: Efendim?
0: Kurban. Onu ama bilmiyorum. Ne şekilde geçiyor bilmiyorum. Önemi yok. Mimari ve yani şehir planlama onun... dediğiniz gibi. Yine ünvanlar ve devlet yapısı.
1: Evet geçiyor doğru.
0: Vekil harçlık mesela.
1: Evet. Ama şöyle düşünün zaten bu ilk kurul yani devlet yapısı. Şimdi şöyle düşünün. Sümerler devleti kurup da.
0: Pardon onun yanında şunu da sorayım hepsini birlikte söyleyin. Böyle bakınca. Bizdeki zan galiba baktığımızda medeniyet kurucu bir unsur gibi görüyoruz. Ama siz diyorsunuz ki medeniyet kurucu değil, bunlarla birlikte yani bu saydığımız unsurlar Elam'dan ona geçmiş ve o yürütebilmiş.
1: Efendim,
0: öyle mi?
1: Ya Willy Durant bu medeniyet tarihçisi, ünlü medeniyet tarihçisi. Zannediyorum ki merhum Hamaney'in de çok sevdiği birisi, çok okumuş onu. O diyor ki zaten kitabında biz Hint Avrupalılar medeniyet kurucusu bir millet değiliz diyor. Öyle bir şeyimiz yok zaten. Biz medeniyet kurma hiçbir yerde yok. Yani Yunanlıların da kurduğu bir medeniyet yok. Mısır'dan ve Mezopotamya'dan sentezlenerek alınan şeyler üzerinden yeni bir soluk getiriyoruz olaylara bakış açısı getiriyor. Dolayısıyla İranlıların orada zaten bir medeniyet kurucu olma vasfı yok. Kurulmuş bir medeniyetin bütününü kolay bir savaşla hatta ele geçirerek çünkü o daha önce Asur İmparatorluğu yıkılmıştı. Medler orayı bir vekil gibi aslında idare ediyorlardı. Belki de İran'ın bu vekil kullanma yeteneği buradan da kaynaklanmıyor olabilir. Bir müddet sonra onların elinden burayı aldılar. Hatta bir saray darbesiyle Herodot öyle anlatıyor. Ve birden herhangi büyük bir meydan muharebesi yapmadan, olağanüstü bir karşılaşmayla kalmadan ki ben size söylüyorum ki herkesi tehcire tabi tuttukları için insanlar topraklarını savunmuyorlar. Çünkü o toprağa yeni gelmişler zaten.
0: Vatanlaştıramıyorlar.
1: Evet, hatta şöyle bekliyorlar. Belki adam gelse de bizi eski yerimize gönderir. Nitekim değil mi? Gelince Pers krallığı ilk başta şeyi gönderiyor.
0: Yani vatan diye benimseyemiyorlar.
1: Yahudileri tekrar Kudüs'e gönderiyor mesela yani.
0: Vatan diye benimseyemiyorlar.
1: Benimseyemiyor çünkü herkesin yerini değiştirmiş yani. Hiçbir kimseyi toprakla bağ olup da isyan etmesinler diye herkesi dağıtınca kimse bir toprağa savunulmaz hale gelmiş. Yani bunun da ne kadar önemli olduğunu...
0: Sahipsiz kalmış gibi.
1: Yani öyle bir durum. Herkes bulunduğu yerde garip duruma düşmüş yani. O bakımdan büyük bir şey olmadan birdenbire bütün bir coğrafya İran'ın eline kalmış. Perslerin eline kalmış yani.
0: Katiplik geleneği
1: almışlar
0: yine...
1: bunu ama güzel biçimde.
0: Katiplik geleneği.
1: Evet o çünkü
0: yine Elam'dan.
1: Beri, tabii değil ama mi? Şöyle diyelim yani her devlette mutlaka belli ölçüde katiplik geleneği olur. Yani şimdi biz Persler bu katiplik geleneğinden önce zabıt tutmayı bilmiyorlardı dememeliyiz. Çünkü neden? Onlarla bazı insanlarla uzlaşıyorlar. Bazı insanlarla bir anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların saklanması için mutlaka bir katip olması gerekir. Yani o kadar söylememek lazım oraya.
0: Ama yine de onlara atfediliyor.
1: Ama kurumsallaşmış biçimde bir devlet sistemi

0: içerisinde oluşması, bu kayıt sisteminin oluşmasını sağlayacak entelektüel birikimi Elam kültüründen alıyorlar. Bu kesin yani.
1: Ama şunu kesin biliyoruz ki Elam kültürü Pers dediğimizde üzerinde çok etkili, ondan bir geçişkenlik var yani, ondan çok şey geçmiş ve onu sürdürülebilir kılmış. Öyle
0: evet,
1: mi?
0: Yani burada şöyle bir insanların aklına bir şey gelir. Hani hep Sümer Sümer deniyor da niçin biz Elam diyoruz? Hı. Çünkü Sümer kültürü Akat saldırılarıyla yok büyük o. Ölçüde Akat ve Mısır'ın içerisinde daha sonra neredeyse absorbe edilerek onların yönetiminde geçti. Fakat Elamlar hem Sümerlerden önce başlamışlardı şey, hem de Perslerin bölgeye ele geçirişine kadar yaşadılar. Bağımsız olarak kendilerini korudular. Korudukları için bölgenin bütün mirasını Perslere aktardılar. Yani aktarma imkanı buldular. Hatta ben size söyleyeyim. Yani bir rivayete göre İslam Ansiklopedisi'nin bir bu Hollanda'da yayınlanmış olan sayılarında çok güzel bir bu konularla ilgili bir çalışma var. Mesela oradaki şeyde Turan maddesinde bugünkü Huzistan bölgesinde İslam fetihlerinin bulunduğu dönemde bile Huzistan'da bazı köylerde Elamca'nın konuşulduğu yazılıyor orada. Yani Arap yazarlar onu görmüşler.
1: Not düşmüşler.
0: Yani. O zamana kadar bile yaşamış yani. O kadar dirençli bir kültür yani.
1: Peki şimdi Elamlılardan aldıkları bir bürokrasi şeyi var, formu var.
0: Evet.
1: Yanlış söylemiyorum değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Bu bürokrasi formu ama mesela Abbasilerle Persler arasındaki ilişkide önem kazanıyor.
0: Efendim, tabii ki şöyle
1: Abbasilerin
0: düşünün.
1: Nezdinde.
0: Onlar bunu alıyorlar. Hı. Sonra buna İskender'le birlikte Yunan formu da ekleniyor. Hı. Birazcık. Sonuçta İskender de o çağda Roma'da olanları da görüyor. Yani Roma'da da Etrusk etkisiyle orada bir başka bir yine Mezopotamya'dan aşılanmış bir kültür yükseliyor orada. Bir devlet yükseliyor. Yani bu Etrüsklerin oraya git taşıdığı bir devlet geleneği yavaş yavaş orada oluşuyor yani. Hatta o kurttan emen çocuklar değil mi yani ki şey kurucusu Roma'nın o bile bölgenin şeye Etrüsklerin getirdiği bir şey. Dolayısıyla orada yükselirken orada da bir bürokrasi oluşuyor hem Antik Yunan'ın kendi şeylerinden, başarılarından, Mısır'dan gelen, yine içeride üretilmiş sonuçta krallıklar bunlar. Onlar da bunu eklenince, böylece İran'da biraz daha bir karma bir şey, devlet yapısı oluşuyor. Hmm. Ve bu devlet yapısı, bu Pers İmparatorluğu'nun birincisi ortadan kalkınca, onun yerini ikinci bir Pers diyelim ki kabilesi olan Partlar alıyor.
1: Bu arada kılıç Arapların, kalem Perslerin gibi bir şey var, deyim var. O da
0: yani,
1: bu bürokrasiyle mi alakalı
0: yani, bu
1: yoksa bu da onu sormak istiyorum. O siyasi yazımın bir şeyi mi?
0: Efendim bakın bütün bunların sebebi yani Müslümanlığın sonuçta Arapların medeniyet kurma vasfı Hazreti Peygamber'le ilgili birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani daha önceden Asurlar ve Akatlılar, Sümerler ve Elamlar tarafından kurulmuş bir medeniyetin tarafı. Yani İslam medeniyeti başlı başına bir harika. Başlı başına bir
1: muhteşem.
0: Muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun Araplar bununla yükseldikleri zaman tabii ki yani savaşmak için diyorum ki İran'a gittiklerinde savaşı fethi için. İran'da uzun zamandan beri o demin söylediğim geleneği tevarüs ederek kurulmuş bir düzen var ya orada yazılıyor, çözülüyor. İdari yapı var, mahkemeler var, kayıtlar var. Yani artık oluşmuş
1: çünkü
0: devlet yani.
1: O zaman
0: yani.
1: Da İslam devleti çok uluslu hale geliyor değil mi?
0: Tabii hem böylece oradan
1: genişliyor ve çok uluslu hale geliyor.
0: Hem İslam devleti İran'daki bu gelenekten devlet yönetimine ilişkin bir takım unsurlar alıyor. Ama aynı zamanda Bizans'tan da alıyor. Mahkemelerin bir kısmının kullanılması Roma İmparatorluğu'nun yapısının içerisinde gelişmiş olan mahkeme düzeni. Yani bunların bir şey yok ki. Açık daha önceden belirlenmiş hali. Yani arazi yapılanması birdenbire değişiyor. Arazi paylaşımları, kadastrolar çıkıyor.
1: Çünkü toprak genişliyor.
0: Tabii genişliyor.
1: Devasa genişliyor.
0: Hukuk sistemi, bunlara ilişkin kurallar. Yani önceden nasıl yapılıyordu? Bir de kayıtlar ele geçiriliyor, kayıtlara bakılıyor vesaire falan derken İslam kültürü bir taraftan Sasanilerden, bir taraftan da Bizanslardan elde ettiği olağanüstü iki birikimi sentezleri kendine özgü. Tabii kendi temel İslam prensiplere uygun olmak suretiyle bir hukuk ve siyasal düzen ortaya çıkarıyor. Ama burada Perslerin elinde o geçmişten gelen birikimi kabul etmek gerekir. Yani.
1: Bu şey Bermek

0: Bitkiler nedir? Bürokrasinin efsanevi ailesi diye tarif edilen.
1: O konuda da bir tartışma var. Yani Bermekiler Afganistan'da bir aile. Ve Sasanileri diyelim ki.
0: Hayır, yani eskiden Perslerden beri, konuşurken niye Bermekilerden de konuşuyoruz?
1: Şundan konuşuyoruz. Aslında Afganistan'daki onlar da Birujiler de, onlar da hep Hint Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani. Hmm. Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
0: Yani bunlar Budistler, sonra Müslüman oluyorlar.
1: Bunlar yani sonra da Müslüman olmuş Hint Avrupalılar. Ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta Kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var. Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin içinde de bunların var oldukları, çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır, Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek veya o bölgedeki işte küçücük devletçiklerle idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar yönettiler yani. Harun Reşit'i. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
0: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
1: Peki.
0: Asırlarda gezindik ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci yarıda. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 16'ya uzandı ve kaldığı yerden 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. CHP'li Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu, çarpıcı iddialarda bulundu. Altınkaya'nın anlattıkları yolsuzluk sarmanında yeni detayları ortaya döktü. Özgür Özel'in VIP aracının dönüşümü için harcanan paranın belediyenin kasasından çıktığını öne sürdü. Bağış adı altında toplanan paralarınsa borçlara gittiği ortaya çıktı. Gelin detaylara bakalım.
1: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
2: CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisiyle otel odasında yakalanmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmada yolsuzluk sarmalı bir bir ortaya çıkarken, Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu ve kirli düzeni anlattı. İddialar çarpıcı. Altınkaya'nın anlattığı detaylar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Öyle ki Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümünün belediyenin kasasından yapıldığını öne sürdü. Dönüşüm için harcanan 170 bin euronun belediyenin kasasından tahsis edildiğini söyledi. Soruşturma kapsamındaki ifadelerde Uşak'ta düzenlenen bir amfitiyatro organizasyonunda bağış adı altında toplanan 2 milyon 300 bin liranın Yalım'ın kişisel şirketindeki borçları kapatmak için kullanıldığı da iddia edilmişti. Altınkaya bu paranın acilen ödenmesi gerektiğiyle ilgili telefon görüşmelerine bizzat şahit olduğunu belirtti.
1: Hava yollarına düştük birlikte.
2: Altınkaya Uşakspor'la ilgili bazı iddiaları da dile getirdi. Buna göre futbolcuların belediyede çalışıyormuş gibi gösterildiğini, ancak bu kişilerin fiilen belediyeye hiç uğramadığını açıkladı. Daha da ironik bir şekilde kulübe yapılan nakit bağışların Yalım'ın işletmesi olan Yalım Garden çalışanlarına elden maaş olarak ödendiği ortaya çıktı.
0: Ve piyasalar yeni haftaya kritik bir veriyle girecek efendim. Zira Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyonu rakamlarını yarın açıklayacak. Gözler tabii hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranında olacak.
3: Piyasalar enflasyona kilitlendi. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Nisan ayı enflasyonu küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan gerilimin enerji maliyetleri ve piyasalara yansımaları dikkat çekiyor. Gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurumdaki hareketlilik enflasyonun seyrini belirleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Nisan ayında enflasyonun ortalama %3,19 artacağını öngörüyor. 29 ekonomistin katıldığı ankette tahminler %2,50 ile %3,60 aralığında şekillendi. Açıklanacak veri kira artış oranının üst sınırlarını belirlemesi açısından da önem taşıyor. Nisan enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da belli olacak. Mart ayında enflasyon aylık bazda %1,94 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşmişti. Yeni verilerle birlikte enflasyonda yönün nasıl şekilleneceği daha net ortaya çıkacak.
0: Efendim bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Tabii şöyle sorayım. Persler ve Müslümanlık, İslam. Çünkü bizim şöyle bir zannımız var İran'la ilgili. Biz İran hep Şii zannediyoruz.
2: Evet.
1: Halbuki İran Şii değil. Yani 16. yüzyıldan beri Şii, değil mi? 15-16 mı? Şii topluluklar var ama evet. İran Şii değil, Sünni. Evet. Hatta Sünniliğin önemli bir merkezi konumunda.
2: Yani İran... İran şöyle bir özelliği var, onu kabul edelim. Yani İran bölgeye geldiğinde henüz yazılı kayıtları olmasa da bile, daha sonra yazılı kayıtları hale getirilse bile, Zerdüştlük diye bir dinli şey vardı.
1: Ha, bir yani, de ondan geçenler var.
2: Tabii bir peygamberi vardı sonuçta Zerdüşt diye. Bu Zerdüşt aslında tek tanrı dinlere yakın bir şey var.
1: Hatta şey rivayeti var. De var. Yani deforme edilmekle birlikte zamanında...
2: Yani zamanında ilahi dinlere yakın
1: evet.
2: Birçok şey var. Hatta o şeyde yani söyleminde Perslere hiç olduğum değilse temizlik bakımından Türkler örnek alsanız iyi olur diye tavsiyeleri de var yani. Öyle bir karışık. Öyle ben mi? De onun Avesta üzerine yapılan çalışmaların bir şeyi var, arşivi. Onlar üzerinde bir şeyim de var, hazırlığım var ama bakalım nasıl olacak. Yani ben bunları
1: bu cümleyi tekrar eder misiniz?
2: Efendim?
1: Şu söylediğiniz cümleyi tekrar eder misiniz? Tavsiyesini.
2: Pers kabilelerine Türkler kadar birazcık temizliğe riayet etsiniz diyor.
1: Kim diyor?
2: Zerdüşt söylüyor. O da temiz birisi. Temizlik konusunda ısrar ediyor. Biliyorsun İslam'da temizlik konusunda ısrar vardır yani. Dolayısıyla onun da böyle bir ilahi bir şeyi var yani. O klasik sanki bir nasıl söyleyelim hani belki de öyle bir kaynağı varsa bilmiyoruz şeyi, geçmişleri. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: O da şu. Bu bilgi birikimiyle birlikte olunca yani bir din normal paganist bir toplum değil yani. Onu demek istiyorum. Mesela Avrupa'da Hristiyanlık tam derece pagan bir toplum içerisinde yayıldı. Yani bir anlamda onları insanleştirme şeyi gördü. Halbuki İslam medeniyeti Pers milliyetçiliği dışında İranlılarla karşılaştığında veya Perslerle karşılaştığında aralarında yüksek bir çatışma olmadı. Yani şey çatışması. Çünkü neticede İslam yüksek bir kültür iddiasıyla yani nitekim öyle olabilecek ve bir müddet sonra da öyle ona dönüşen bir şey getirdi. Bir ilham verdi bütün bu müminlere, inananlara. İran onun bir parçası olduktan sonra bu kültür içerisinde kendi en parlak insanlarını ortaya çıkardı. Yani biz günlere kadar İran'ın biz geçmişte konuşup da işte bir Aristos'u yok, Platon'u yok, Brahman falan dedik geçtik ya geçmişte. Yazısı yok, hiçbir şey yok vesaire
1: demedik.
2: Falan filan.
1: Sadece aslında mirasçı. Bu yayında demedik. Sohbet
2: ama Müslüman
1: ederken
2: olduktan
1: dedik.
2: Sonra...
1: Sohbet ederken demiştik onu.
2: Evet.
1: Onun için siz tekrarlayın.
2: Yani Müslüman oluncaya kadar İran'ın krallarının dışında hiç ismini bilmiyoruz kimsenin varlığını. Sadece bir Herodot tarihinde bir konuşma geçiyor. Demokrasiye geçelim mi geçmeyelim mi toplanıyorlar böyle aristokratlar bir karar veriyorlar. Demokrasi bize uygun değildir deyip devam ediyorlar. Onun dışında... Bir başka söz sahibi insan varmış gibi görünmüyor.
1: Yani şunu mu diyorsunuz? İnsanlığa katkıda bulundu, şunu getirdi dediğimiz bir şey yok.
2: Müslümanlıktan itibaren başlıyor.
1: Müslümanlığa kadar.
2: Şimdi insanlık demeyelim. Yani insanlık sonuçta
1: hayır, tarihi...
2: adil bir devlet yönettikleri zaman olduğunda insanlığa katkıdır yani.
1: Hayır, bu böyle doğru, haklısınız ama şöyle diyeyim. Tarihte yani şunun...
2: Yani onlardan insanlar miras yaptılar, kalan bir şey olarak bir şey yok. Ama ne zaman ki Müslüman oluyorlar, İslam dünyası içerisinde o geniş bilim merakı, öğrenme merakı, işte ilmin içinde olsa bile gidilip alınmasına ilişkin hadis-i şerif vesaire o ortam birdenbire İranlılarda, özellikle daha sonra Türklerin yönetiminde muazzam bir entelektüel patlayışa yol açıyor. Muazzam yani, inanılmaz yani.
1: Buna da yabancıyız.
2: Buna da saygı yani, duymak lazım. Çok.
1: Daha doğrusu idrakında değiliz. Yani Türkler o toprakları yönetti diye şimdi sorsak... Herhalde sokakta karşımıza
2: bilmez insanlar tabii.
1: Pek bilen
2: yani,
1: çıkmaz.
2: Mesela Gazneli Mahmud'un normalde bir Samani şeyiyken, Memluku'yken Oradan ayrılıp işte Gazni Devleti'ni kurup bütün bölgeyi ele geçirdiğini.
1: Hindistan'a kadar 17 sefer yaptı.
2: Yönettiğini, en sonunda bütün İran'ı zaten yönettiğini ve buna pek kalbi dayanmayan işte Firdevs'in o muazzam
1: koskoca
2: Şehnameyi sadece bunun için neredeyse yazıp ona İran'ın da yani öyle zannetme yani hatta daha da sizden

0: Yani kendisine veya Türklere yönelik bu küçümseme bir bakıştan dolayı onu ödüllendirmekten vazgeçmesi.
1: Altın yerine bir gümüş vermesi.
0: Tarihsel anekdot olarak evet. Ya öyle diyen var, hiçbir şey verme de diyenler var yani. O da gidiyor, gittiği yerde
1: millete dağıtması.
0: Gazeli Mahmud'un aleyhine şey, o da başka şiirler yazmaya başlıyor yani.
1: Ve Hindistan'a gidiyor galiba.
0: Evet, ama orada işte gördüğümüz şey nedir? Bugün İran'ın o orgüye yani gurur duyacağı tarihinin aslında bütün unsurları Şehnameye'de evet. Firdevs tarafından
1: İran,
0: oluşturulmuş.
1: İran Firdevsi'ye
0: yani.
1: Çok şey borçlu değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Yani İranlılar Firdevsi'ye ne kadar kalkıp gurur duysalar
1: azdır.
0: Azdır. Biz Firdevsi'ye ne kadar kıssak tarihi çarpıttığı için o kadar azdır yani.
1: Evet.
0: Çünkü kurduğu kurgu hep şey gibi yani nitekim Türkleri Perslerin bir parçası saymaya çalışıyor o güç yüzünden.
1: O zaman biraz daha Şehname'den.
0: Kendi içinden çıkardığını
1: Şehname'den bahsedelim. Çünkü Şehname'de asırlar öncesinden bir aslında İran kimliği inşa edilmiş oluyor değil mi?
0: Yani bir feodal yapı üzerinden bir krallar geleneği var yani şeyde. Ondan üzerinde efsaneler var. Ağızdan ağza söyleniyor. Bütün Perslerin bildiği yani. Onları topluyor. Onların bir kısım ufak tefek yazılı olanları da var. Bir kısmı da Araplar tarafından kayda alınmış.
1: Ama insanların da
0: bildiği bir şey tabii.
1: Ezbere bildiği bir
0: tabii
1: şey.
0: Birçok şeyi bildikleri bir şey. Krallar kitabı olarak ortaya çıkıyor zaten.
1: Bu arada mitolojinin de hikayenin de ne kadar önemli olduğu tarih evet. için evet. ve bütün zamanlar için bir kez daha görüyoruz. Yani bizim şu anda hayatımızda hikayeler eksik.
0: Mesela Türk mitolojisinin yeterince işlenmemiş olması. İslam mitolojisinde de
1: menkıbeleri eliyle iten insanlar var artık evet, akademide. Yani, halbuki bak adam Şehname ile kaç asır götürüyor.
0: Bütün dünyaya.
1: Evet. İran, öbür tarafta da mitolojiyle götürüyor. Burada da çocuklara kadar menkıbeler.
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Yani
1: kesinlikle
0: şöyle düşünün.
1: Şart.
0: Ben çocukken bizim TRT'de yani bizim TRT'de enteresan bir şeydi. Doğru dürüst bir Dede Korkut veya hatta Metehan'la ilişkin veya başka neyse işte yani Karahanlılar'a ilişkin diyelim ki bir şey yayınlamazken sürekli sabahları şey yayınlanır. Zal Olur Üstem hikayeleri yayınlanırdı.
1: Öyle mi?
0: Tabii 1970'li yıllarda
1: Allah Allah.
0: Türkiye TRT Radyosu'nda.
1: 70'li yıllar yani 79 mu?
0: 70 yok 71, 72, 73, 74, 75.
1: Yönetmenim diyor ki Sovyet yapımı.
0: Zal Olur Üstem hikayeleri anlatılırdı ve biz hep Zal Olur Üstem hikayeleriyle TRT yüzünden daha çok şey ünsiyetimiz var. Boğaçan'a göre Zal Olur'a daha yakınız yani. Sebebi de bizim TRT'dir. Bunları hangi akıla hizmet yapmışlar?
1: TRT'nin o zamanki idarecileri herhalde
0: kimmiş
1: yöneticisi seçiyordu,
0: onu bilmiyorum yani. Öyledir yani. Yani Zal Olur Üstem'in normalde biliyorsunuz şey esası.
1: Söyleyeyim.
0: Bizzat Alpertungo'ya karşı yani şeyin deyimiyle. O orada bak bu isme bir dikkat edelim. Alpertunga'nın öldürülmesine hikayesinin parçası zaten. Onu öldüren kim?
1: Tekerleme şey söylerdik. Alpertunga
0: öldü mü? Issız acım kaldım diye.
1: Evet.
0: Ya da şeyi de ben bu demin buradaki medeniyetin doğuran kaynağın Turani halkları olduğunu söylediğim de bunu size de söylemiştim. Bir Fransız bu İkinci Nebukadnezar'ın şeylerini yazışmalarını çeviren Fransız başta zaten o da söylüyor bunu. Bu metinler, bu yazılar bunlar o buradan çıkma. Yani İran bizimle ilgisi yok diyor. Araplarla ilgisi yok diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi bu Şehname'de de Alpertunga'ya verilen isim çok ilginç yani. Bakın bunun da aslında örtülü olarak Firdevsi meseleyi bize önümüze koymuş. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız yani genel olarak bizim içinde yetiştiğimiz kültürün son bir yüzyılı enteresandır yani. Mesela isim Özbekistan'a gittim bir tren var şeyde. İşte Taşkent'e gittik bu arada. Trenin adı Efrasiyap. Yani Alpertunga treni yani. Afrasiyap ne demek Afrasiyap? Bir insanlar üzerinde düşünüyorlar mı acaba? Yani alıp yazıyorlar. Firdevsi ne demek istemiş Afrasiyap? Bu ismi nereden koymuş?
1: Evet bilmiyorum.
0: O ki Alpertunga ismi ne? Efendim burası Afrasiyap. Asya, Afrika demek. Asya, Afrika'nın birleşimi. Nasıl ki şimdi Avrasya diyoruz ya. Hı. O zaman Avrasya denmiyormuş. Çünkü Avrupa diye bir şey yok zaten yani. O isim sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama asıl kıta olarak o bir bütün sayılıyor çünkü. Yarıda bir kesinti yok ki. Çin'den gelip şeyden çıkabilirsin İspanya'dan yani. Hı. Ama kesinti olan yer Afrika ile Asya

0: aslında. Dolayısıyla o Afrika ve Asya'nın kralı. Afrasiyap. Afrika ve Asya'nın kralı. Afrika'yı yani kastedilen şey ise bugünkü işte Orta Doğu coğrafyası ve onun devamı olan ta şeye kadar,
1: Aşağıya kadar.
0: aşağıda Sudan'a kadar giden bölgeye kastediliyor o kadar yani. Dolayısıyla isim de öyle. Onu da öyle vermiş. Nitekim o oradaki savaşların da zannedildiği gibi Orta Asya'da geçmediğini ve bunların büyük ölçüde Diyala bölgesinde geçtiğini kabul etmek lazım.
1: Peki mesela şöyle şeyler de var. Yine Kiros döneminden. İşte oradaki fetih, yani aldığı yerlerdeki insanlara dokunmaması, işte köleliği yasaklaması, hatta Yahudileri Babil esaretinden kurtarması. O yüzden galiba Netanyahu para bastı onun resmiyle, değil mi? Bir süre
0: Yani hem
1: önce.
0: evet öyle basıyor hem de sonra bir de bir gün kutluyorlar biliyorsunuz.
1: Onun
0: Bizzat
1: için.
0: bir Pers vezirinin bütün Yahudileri öldürmeye çalışan bir projesini ortadan kaldıran bir kadını saraya sokup onun öldürülmesine yol açtıkları da 15-20 gün önce kutladılar yani. İkili olay var orada yani. Bir taraftan müteşekkirler, diğer taraftan bir nefret duyguları var Perslere karşı.
1: Bugün de biraz öyle.
0: İşte bugün siz de zaten
1: Hayır,
0: söylüyorum.
1: hem şey hem öyle hem böyle yani.
0: Şimdi Perslerin tabii ki bir şey hoşgörü şeyi var. Çünkü neticede onlar oraya gelmişler ve yerleşik çok büyük bir medeniyetin başına gelip onlara bir şey öğretecek halleri yok zaten yani. Orada yapacak şey
1: Onu
0: insanları kendi
1: sürdürülebilir
0: hallerine
1: kılmak
0: bırakıp
1: mı?
0: vergileri toplayıp ülkeyi yönetmek yani onun.
1: Sürdürülebilir. Ve onun için yine deniyor ki mesela ilk insan hakları beyannamesi de Kiros'un eseri diyorlar.
0: Yani öyle
1: Yani
0: bir...
1: bunların hepsi, şunun için soruyorum. Böyle baktığımızda ancak şimdi televizyon yarışmalarında falan arada işittiğimiz şeyler. Fakat savaşla birlikte Batı basınında da böyle İran'la ilgili bir şey var. Ne diyelim? Hafıza tazeleme ya da
0: Evet öyle öyle. Bu iyi bir şey yani. İran iyi bir şey. İran çünkü bu bölgede değişik sebeplerle her zaman kendine özgü bir inanç sistemi olmuş. Demin onun için şeyi söyledim. Yani Zerdüştlüğü. Bir takım inançları sürekli kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla her kendi kimliğini inancıyla bütünleştiren bir inanç sistemine bugün Şiilikle de yapıyor şu zaten yani. Öyle bir şey var. O yani Şiilik denince mesela Müslümanlık denince bugün Mekke akla gelmez yani. Herkes Müslüman artık yani. Cezayirli de öyle. Yani Mekke bizim hepimizin ortak. Tabii ki
1: Mekke'si.
0: yani Mekke, Medine yani. Ama Şiilik deyince İran akla gelir. Çünkü İran milli kimliğiyle bütünleşmiştir yani. Bir Şii olursanız kesinlikle İran'a bağlı olmak zorundasınız yani. Halbuki bir Müslümanın Suudi Arabistan'a bağlı olması gerekmez bir sünnini yani.
1: Biraz daha açtıracağım onu size ama biz hala biraz İran, İslam'da kalalım. İslam olduğu İran'da ve Sünni İran'da.
0: Evet.
1: Çünkü o pek kafamızda oturmuş değil. Aslında mevzu bahis olan o topraklar. O topraklar da yöneticiler ana caddeden hareket ediyordu İslam görüşünde. Ve buradan baktığımızda yani Harezmi, değil mi, Cebir'in babası,
0: Tabii yani o birçok
1: İbn
0: şey var.
1: Sina, işte İbni Heysem,
0: Maverdi.
1: Şadis Şirazi, Hafız, İslam mimarisi deyince aklımıza gelecek örnekler bugün
0: Yani
1: hala
0: oradan kaynaklanan
1: harika ve
0: örnekler.
1: güzel. Evet. Sonra Selçukluların ünlü veziri
0: Nizamülmülk,
1: Nizamülmülk,
0: evet.
1: Siyasetname. Fakat bir yandan da aslında sonra Şah İsmail ile birlikte göreceğimiz İran'ın nüveleri, antiteleri o zaman da vardı. Ve biraz daha değişik olsa bile Nizamülmülk de yeni şeyler yapmaya, idarede bir takım şeyler yapmaya iten bir hikaye de var orada.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi İran'ın Sünniliği de Şiiliği de Türklerle çok ilişkili. Sünniliği bizimle çok ilişkili. Çünkü biz İslam'ı İranlılar üzerinden öğrendik. Dolayısıyla Sünni henüz daha zaten Şiilik diye bir şey henüz daha oluşmadan İran'ın öğrendiği yani fetih çünkü o olaylardan önce gerçekleşti. Hazreti Ömer döneminde. Ve büyük ölçüde tamamlandığında İran'ın oradaki İslami bütün şeyi Bizim Karahanlılar da döneminde Müslüman olunduğunda bize geçti. Biz bugün oruç, namaz hep bunlar şey değil ki. Araplar namaz demiyorlar ki, salat diyorlar. Biz namaz diyoruz. Niye? Çünkü İranlılar namaz diyor. Oradan biz aldık. Dolayısıyla büyük ölçüde dini anlayışımız o zamanki İran'ın İslam'ı algılama biçimiyle ilişkili.
1: Altını çizerek söylediniz, İranliler İslam olana kadar aslında yani işte şunlar geldi, bunlar gitti, onlardan el aldı, şunu sürdürülebilir kıldı bir tarih var. Ve kesintisiz bir devletten söz etmiyoruz bu arada, değil mi?
0: Tabii tabii,
1: kesintisiz. Defalarca kesintiye uğruyor. Çünkü böyle 2500 yıllık devlet deyince bir de insanın zihninde ister istemez kesintisiz devam eden, arada isim değiştirse de var olan bir şeyden, bir formdan bahsettiğimiz evet. zannedilebilir. Öyle değil. İslam olduktan sonra ama çok mümbit bir yere mi dönüşüyor?
0: Mümbit bir yere dönüşüyor. İslam olmadan önce Türkler arasında çok büyük kavgalar varken, yani Göktürklerle Sasaniler arasında olağanüstü büyük çatışmalar var. Hatta Göktürkler Bizans'a bir elçi gönderiyorlar, beraber buna karşı hareket edelim diye. Yani o zaman bir işbirliği kurmak istiyor. Onlar da Türklere karşı yapıyorlar. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var. Bak, aklımıza gelmişken onu da söyleyeyim. Belki dağılacak konu ama bence önemli. Şimdi Bizanslılar Sasanileri yeniliyorlar. Bu Mekke'de çok büyük üzüntüye yol açıyor insanlar. Müslümanlar şeye düşüyorlar. Yani nasıl olur da ilahi işte, yani Hristiyan sonuçta bir İncil'e, ilahi bir inanca bağlı olan bir şey, böyle pagan bir kültüre. Sonra Hazreti Peygamber
1: hadis-i şerifi söyleyeceksiniz. Hadis-i şerifte
0: evet yani.
1: Hazreti Ebu Bekir hatta bahse giriyor.
0: Evet.
1: Bundan yola çıkarak.
0: Ama Rumlar galip gelecektir. Daha o ayet-i kerime olarak ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bu olay nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Normal olarak birincisinde Türkler İstanbul'u 6-7 defa Türkler kuşattı tarihte. Yani Fatih aldı ama ondan önce 6-7 defa, çok daha 15 defa diyen bile var yani, ama ben 6 tanesini biliyorum yani. O kuşatma da Perslerle birlikte hareket edildiği için gerçek. Daha sonra bu Türklerin, Göktürklerin şeye karşı, Perslere karşı yaptığı mücadelede Persler zayıf düşünce Bizanslılar Persleri yendiler. Yani o hadis-i şerifi ve ayet-i kerimeye denk gelen zafer aslında Türklerin katkısıyla olan bir şey. Bir gerçek yani. Onunla ilgili çok önemlidir o yani. Dolayısıyla aslında o kadar düşmanlık var. Ama Müslüman olduktan sonra onu söyleyeceğim. Türklerle Persler arasında o düşmanlık ortadan kalkıyor. Hatta daha kolay Müslüman olmalarını sağlayacak ilişki gerçekleşiyor.
1: Ama sonra da Türkler Türklere karşı gibi olacak.
0: O oluyor öyle şeyler. Hep gerçekleşir yani. Yani neticede şöyle düşünelim.
1: 16. yüzyılda.
0: Yani Türkler öyle değil.
1: Tam öyle değil ama bir neticede idare eden.
0: Yani şimdi netice itibariyle İranlılar da Amerikalılara karşı. Yani onlar da şey, aynı Hint Avrupalıyız diyorlar yani. Böyle şeyler olur. Timur'la biz savaştık.
1: Evet.
0: Yani tarihsel böyle olaylar gerçekleşir. Ben onların üzerinde çok şey yapmamak lazım yani.
1: Durmamak
0: ama lazım. Bizim buradaki, sizin söylediğiniz sorudaki esas olan Türklerle Türkler meselesi değil. Asıl sorun burada Şiiliğin radikal bir üslup takınıp, hı hı, yani daha önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından sorun edilmeyecek bir Şiilik varken Şah aslında İsmail tarafından inanılmaz derecede sekter bir Şiilik oluşturularak nihayetinde kendisini de neredeyse Tanrı yerine koyacak bir noktaya getirmesi sebebiyle oluşan ortamdan Osmanlı İmparatorluğu son derece rahatsız oluyor. Yavuz özellikle. Hatta daha önce Şiiliğe ilişkin güzel şiirler yazmasına rağmen artık buna dayanılacak gibi değil deyip, nitekim Çaldıran Savaşı'ndan sonra da sonuçta Şah İsmail de şair olmaya karar veriyor. Bir daha o işleri bırakıyor yani. Yani Şah Abbas'ın, daha sonra Şah Tahmasp'ın giderek kendilerini Persleştirdiğini görüyoruz.
1: Şimdi çok hızlı geldiniz şeye, Şah İsmail'e. Yani,
0: ama siz onu söylediğiniz için geldiğimi
1: evet,
0: zannettim.
1: Bir cümlede Şah İsmail'i bitirdiniz. Birazcık açalım.
0: Peki.
1: Açmadan önce yine sizin sözlerinizden not etmiştim bunu ben sohbette. Bu birinci bölümü bitirmek adına. İslamlaşmadan önce İran hikayesinde. Sonuçta

0: Elamlılar İran coğrafyasında, onlara devlet nasıl yönetilir, kayıt nasıl tutulur, kurumlar nasıl inşa edilir, bu soruların cevabını bırakmış bir topluluk oldu.
1: Evet.
0: Onlar da peşinden işte Perslerin şeyini inşa edebildi.
1: Yani onlar ne seçildi? Elamlılardan merkezi bürokrasi ve ticaretin yapılaşmasını ve yazışmalarını, arşiv tutulmalarını, kayıtların yönetilmesini öğrendiler. Sonra Mısır'a hakim oldular. Mısır'da tutulan sistemi gördüler. Yani bunlardan bir sentez çıkararak birazcık kendilerine eklediği şeyler vardır. Onu bir şey söylemek muhakkak zaten diye. Dolayısıyla ortaya bir Pers yönetim biçimi çıktı. Ama bu Pers yönetim biçimi sanki bölgede, yani bölgede kendisinden önce kurulmuş bir sürü imparatorluk var. Bak, devlet değil, imparatorluk. Asurlar iki defa imparatorluk haline geldiler. Akatlar kocaman imparatorluklar kurdular o bölgede. Zaten Mısır var. Yani çok var yani orada şey. Orada
0: bir de bir tek ırk yok. Bir
1: yani
0: sürü ırk var.
1: Ondan bir şey öğrenecek bir şey yok yani efendim.
0: Bir ırk yok, bir sürü ırk var ve alt alta üst üste.
1: Evet yani. Herkes eline fırsat geçirdiğinde. Hammurabi'nin mesela kocaman bir devleti var yani. O bölgeyi işgal ediyor. O da bir geriye kocaman bir hukuk düzü şeyi bırakıyor. Kodu bırakıyor yani. Orada dolayısıyla insanlar, yani Persler gelsin de bize bir şey öğretsinler diye değil. Persler gelip bizden bir şey öğrensinler durumuna düşmüşler. Persler de öğrenmiş. Daha sonra bunu geliştirerek bölgede kendileri için kullanmışlar. Bu güzel bir şey yani. Şimdi Osmanlı ama, da öyle nitekim yani.
0: Şehname üzerinden konuşurken de görüyoruz. Şehname oturup okumadım ben de. Hani şeylerini biliyorum. İşte başlıklarını.
1: Ben okudum. Ben de ortaokuldan beri 6 cilt haline vardır.
0: Tebrik
1: yani.
0: Ediyorum. Ama Şehname üzerine yazılan makalelerden bildiklerimiz kadarıyla, yanlış söylersem düzelti. Sonuçta biz 2000-2500 yıllık İran'dan söz ederken aslında sınırları değişse de, işte resmi dili değişse de, belki sanatı değişse de, yemek kültürü de değişse de falan, bir sürü değişkenlerle birlikte bir de sürekli devralan ve var olan sürdürülebilir bir hat da var. Bunu da galiba bu hatta, onu sormak istiyorum, bu hatta sıkıntı varsa, bazı boşlukları varsa onları da Şehname dolduruyor galiba.
1: Yani onlara öyle bir tarih sundu onlara, yani kocaman bir tarih.
0: Çok hazır.
1: Evet, hazır. Yani mesela bizim kendi menkıbelerimiz veya şeyler, Dede Korkut gibi işte destanlarımız bize bütünsel bir tarih vermiyor. Parça parça belli bir dönem yani. Ama Şehname gerçekten bu bakımdan olağanüstü. Yani ama Şehname'nin özelliği şu, yani Şehname'yi yazanı da biliyoruz. Yazılışını da biliyoruz. Her şey biliniyor. Yani genel olarak bu tip destanlara bir gizem katılmak için yazar ortadan kaybedilir. Efendim işte yani nasıl çıktığı mesela, şimdi düşünün ki Alman destanları var. Değil mi? Nemrengin, bir işte şeyler var kuzeyin. Yani bu destanların neredeyse en önemli özellikleri sanki ta ebediyetten geldikleri havası veriliyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar yazılmış sonradan. Peki, bunlar ama kim kayıp? Ya anonim görünüyor sürekli.
0: Burada halbuki değil.
1: Şehname anonim değil yani.
0: Belli belli. Bu akşamın konusu
1: büyük
0: değil
1: başarı.
0: Ama Allah rahmet eylesin, Teoman Hoca Harf İnkılabı'na karşıydı ve biliyorsunuz çok da sert tenkit ederdi. Bizim yayınımızda da şeyi söylemişti. Pehlevi'nin babası cahil bir adamdı dedi. Gerçekten cahildi dedi ve böyle vurgulayarak.
1: Torun da öyle.
0: Atatürk dedi, ona teklif etti dedi. Sen de harf inkılabı yap diye. Ama o cahil adam dedi. Bir daha böyle şey yaparak. O cahil adam dedi. Böyle bir şey yaparsan Firdevsi'yi nasıl okuyacaklar dedi. Bir basiret gösterdi demişti.
1: Yani bu da muhtemelen bir efsane de.
0: O söylenebilir. Yani, çünkü netice, yani onun üstünden çarpıcı olduğu için bu örneği verirsin
1: efendim,
0: ama.
1: Bakın yani dil meseleleri, yani alfabe bu meseleleri. Tabii ki Türkiye, bakın alfabenin bizim için önemi Müslümanlıkla ilgili olan bölümü. Çünkü şu anda bizim Türkler zaten, yani Dede Korkut Latin harfleriyle yazılıyor. Hepimiz Latin harflerini okuyabiliyoruz diye. Böyle milyonlarca satmıyor yani.
0: Evet ama mesele yani sadece o değil yani zaten. Sadece burada çarpıcı bir örnek olduğu
1: evet,
0: için.
1: Evet, örnek yani, bakayım.
0: Ve şeyin, Pehlevi'nin

0: Şehname'ye verdiği önemi de gösteriyor. Yani İranların Şehname ne kadar önemli.
1: Ben daha radikal bir şey vereyim. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama o kadar geldi.
0: Buyurun söyleyin.
1: Bakın, neticede Türklerin kendilerine özgü bir alfabesi vardı 7. yüzyılda. Hatta bu 6. yüzyıldan beri süren bir alfabe. Hı. Anıtları da var, Göktürk anıtları var yani. İran'ın böyle bir alfabesi yok ki. Yani İran sonuç itibariyle Arap daha önce çivi yazısı gibi yazmış. Oradan Aramaik bir şey oluşturmuş. Sonradan da Arapça alfabeye geçmiş. Yani İran'ın bu konuda bir şeyi yok. Ama Türklerle ilgili konu öyle bir şey değil yani. Türkler sürekli alfabe değiştirme. Kendilerinin de alfabeleri var yani. Hı. Netice itibariyle alfabe konusunda bizimki daha çok İranlılar kadar okumuyoruz yani şu anda. Öyle görünüyor yani. Siz de biliyorsunuz bunu yani.
0: Evet. Şöyle bir şey söyleniyor İran için. Yenilenin galibi olmak. İşte Moğollar İran'ı yıktılar ama bir iki nesil sonra Moğol hanları Farsça şiir yazmaya başladılar. Araplar Abbasiler döneminde işte halifelik Bağdat'a taşındığında Sasani devlet geleneğinin devralınması. Başka şeyler de var. Ama efendim,
1: bir defa bunlar doğru şeyler, doğru değil. Bir defa daha Sasanilere gelmeden biz zaten Orta Asya'da
0: yani bin yıllık devlet kurmuşuz. İran propagandası gibi efendim, şeyler mi? Bugün de böyle yer yer duyduğumuz İran
1: bunlar
0: propagandası. Böyle,
1: bunlar Türkiye'de daha önceden mesela 1980'den önce Türkiye'de İslam hukuku, İslam tarihi kitapları yayınlanırdı. Bunlar mesela Türkiye'de çoğu zaman şey yazarlara yayınlatılırdı yani.
0: Ne zaman? 79'dan sonra
1: evet, 79'lu, 79 hatta 80'de bile bu olurdu yani. Türkiye'de böyle şeyler.
0: Peki, çok özür dilerim. Orada yani sormak istiyorum.
1: Tıpkı benim çocukluğumda Zalalı Rüstem'le. Yani Türkiye'de İran kültürünün hakim olmasını sağlayan benim anlayamadığım bir altyapı var geçmişten beri.
0: Peki altyapıyla
1: yani
0: ilgili bir şey soracağım.
1: Yani bu Sadi, Şirazi,
0: şimdi
1: senimizle.
0: Kendini Müslüman, ciddi Müslüman diye tanımlayan diyeyim. Yani çünkü öyle bakınca herkes Müslüman. Pratik eden, kendi kimliğini o şekilde tanımlayan insanlar üzerinden mi bu bahsettiğiniz İslam tarihi?
1: Hayır efendim, değil. Sekülerler yapıyor bunu.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben yalnız başka bir şey söyleyeceğim. Bakın biz
0: yani Şii tarihini İslam tarihi diye
1: evet evet evet
0: pazarlıyorlar.
1: Evet, öyle bir Şii tarihi,
0: peki,
1: İslam tarihi.
0: İslam'ı kötülemek için mi
1: Şii
0: yoksa
1: Şii hukukunu İslam hukuku diye öyle bir şey
0: İslam'ı
1: var yani.
0: İslam'ı kötülemek için mi yoksa Şiiliği öğretmek için mi?
1: Bir şeye,
0: yok, fazla bir soru sormayacağım. Sırf bu kadar.
1: Yani bu daha çok Sünnilikten dikkat uzaklaştırmak için olan bir şey. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın bizim Persler hakkında söylediğim şeyden çok daha önce biz Türkler yani bugünkü şey tarihimizin bir ucunda milattan önce 5 yani 2500-3000'li yıllarda Çinlilerle beraber yaşıyoruz orada. Yani Çin Mezopotamya medeniyetinin bir yakın tarihine 1000 yıl geriye takip ediyor. Yani İran'ın daha henüz bir medeniyetle tanışmasından çok önce o bölgede Çin'in zaten devleti, medeniyeti var. Türkler onlarla beraber çalışıyor, kavga ediyor, beraber yaşıyorlar, anlaşıyorlar, evleniyorlar. Yani devlet meselesini öğrenmek için bizim İran'a kadar gelmemize gerek yok yani. Biz zaten devletin ne olduğunu, nasıl yönetildiğini biliyoruz. 400 yıllık Kun İmparatorluğundan sonra tekrar başka bir Kun İmparatorluğu Avrupa'ya kadar geliyor. Yani biz niye Avrupa şeyler İranlılardan devlet öğrenecekmişiz? Ben onu anlamıyorum yani. Öğrenmemize gerek yok. Biz sadece İranlılardan şunu öğreniyoruz. Geldiğimiz zaman ve Müslüman olunca bütün coğrafyaya yayılmamızı sağlayacak kodlardan yararlanıyoruz yani. Nitekim bir müddet sonra Türkler ta değil mi yani kısa bir 1000 yılın içerisinde o şeyden Talas Savaşı'ndan itibaren düşünün sonra bir çıkıyoruz. İspanya'nın oradan çıktık yani şeyden. Cezayir'den çıktık yani. Yani Türkler de bir şeyi bir amaçla öğreniyorlar. Yani illaki bir etki altında kalmayabilirler yani. Onu demek istiyorum. Türklerin de zeki olduğuna inanın yani. Yani sadece bak İranlılar vay neymiş onun öyle bir şey değil yani. Hayır.
0: Yok,
1: bizim de kendimize göre amaçlarımız var. Ve bu amaçlarla biz başarılı olduk. İran bulunduğu yergide kaldı. Biz Çin'den İspanya'ya kadar gittik yani.
0: Evet, bizim memleketimizde var yalnız böyle bir kompleksli bakış.
1: İşte o kompleksleri başarmak lazım.
0: Ya bugün de
1: lazım.
0: Görüyoruz onu.
1: Yani kendimizi, özgüvenimiz olmalı, kendi kendimizi yeniden yorumlamalıyız ama bu arada başkalarını da küçümsemeye gerek yok. Onların başarılarını da görelim.
0: Tabii.
1: El birliğiyle yürüyelim yani.
0: Ama bence. Böyle bir yani onu bu akşamın konusu

0: Değil tabii de bu savaşta gözleniyor. Bizim batıya karşı kompleksi olan gruplarımız var.
1: Tabii.
0: Olduğu gibi. Bir de İran'a bakıp yine aynı şekilde kompleksli olan
1: insanlarımız da var.
0: İnsanlarımız var. Şimdi siz dediniz kendinize güvenin. Bak Firdevsi İranlılara siz sıradan bir topluluk değilsiniz. Asilsiniz.
1: Diyor evet.
0: Diyor ve bunu da büyük ölçüde vermiş.
1: Ama onu niye söylüyor? Normalde mesela şöyle düşünelim. Eğer orayı Göktürkler işgal etmiş olsaydı ona söyleyebilmesine imkan yoktu. Ona o fırsatı kendi ordularından memnun olan Gazneli Mahmud'un gelip hepsini işgal etmesini verdiği fırsatla söylüyor yani. Biz, sen bizim yanımızda memnuktun. Bir subaşıydın. Şimdi bize imparatorluk taslıyorsun diyor yani. O fırsatı değerlendiriyor. Aslında küçük bir fırsat o fırsat. Çünkü o bir anlık bir şey yani. Onun arkasından...
0: Ama Gazneli Mahmud da çok büyük birisi.
1: Ama çok büyük ama onların bir iş sonuçta şeyi... Subayı yani onlar. Yani,
0: onlar için.
1: Yani öyle görünüyor başlangıçta. Siz onun intikamını alıyor oradan yani. Onda müthiş bir şey. Ama onu mesela herhalde İlteriş Kağan'da söyleyemezdi yani. O fırsatı görüyor orada onun için söylüyor onu yani.
0: Kaçırmıyor.
1: Tabii kaçırmıyor. O kendisinin arka planında onu okuyacak olan insanlara da onunla bu meseleyi bir daha benim dediğim gibi bakılamayacak bir hale getiriyor. Orada sabitleniyor. Onlar şey değil. Asil değillerdi ama biz işte asil bilmem krallarımız. Halbuki onlar sizden çok daha eski bir yerden geliyorlar yani. Çok çok eski yani.
0: Peki şimdi yayının başında biraz konuştuk bunu. Avrupa-İran bağını. Ama bu bağın başka şeyleri de var. Başka zaviyelerden de görülmesi gerekiyor. Şöyle ki yine bugünlerde görüyoruz yani. İşte Fransa'nın eski genelkurmay başkanı Larijani kan tokuyor ne büyük adam diyor. Bu benzeri şeyler diyoruz. Sonra şunları görüyoruz. Ben de kendim de tecrübe ettim. İslamiyet'ten hiç haz etmeyen, hoşlanmayan böyle büyük akademisyenlerden İran'ı başka yere koyan, Şiiliği başka yere koyan yaklaşımlar var Batı'da. Hani böyle gerisi önemli değil ama bunlar önemli bir antite, saygıdeğer bir antite, işte hürmete layık vesaire gibi. Bunun sebeplerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada şey var mı? Mesela biz Avrupalıların İran'a yaklaşmasında Osmanlıların önemli bir sebep olduğunu biliyoruz galiba.
1: Tabii kesinlikle. Ya,
0: bunu açar mısınız? Yani bu düşmanımın düşmanı. Dostumdur mu yoksa doğrudan dostum mu? Yani biraz işte o tarihi bağlar vesaire.
1: Şimdi
0: yoksa
1: şöyle,
0: bu
1: şimdi,
0: ikincisi mi daha fazla?
1: Şimdi Osmanlı'nın mesela Avrupa ile ilişkisi nasıl? Yani ticaret yapıyor. Görüşmeleri, her şeyleri var. Ama yine de Osmanlı İmparatorluğu yani o güçlü zamanlarında müthiş bir şey var. Yani bir korku da uyandırıyor bu taraflarda yani.
0: Türkler.
1: Şey yani. Evet.
0: Bu arada.
1: Aynı korku bu tarafta İran'da da var. Yani her an geriye dönebilir. Dolayısıyla ister istemez Avrupalılarla İranlılar Osmanlı'ya karşı işbirliği yapıyorlar. Özellikle bunu İranlılar istiyor zaten. Çünkü Osmanlı'nın bir geri dönüşüne karşı. Yani İran bir Osmanlı olmak istiyor. Osmanlı gibi yüksek bir medeniyette bir devlet kurmak istiyor. Bak şimdi lütfen dikkat edin dediğime yalnız. Osmanlı gibi yüksek bir idari, entelektüel ve siyasi bir medeniyete ulaştırmak istiyor kendi ülkesini. Artık İran o İran değil. Artık yüksek olan Osmanlı yani. Osmanlı olmak istiyor. Şah İsmail de Osmanlı'yı örnek alıyor. Sultanım diyor şeye. Yavuz Sultan Selim'e yani. Yavuz Sultan Selim ona sultanım diyor mu yani? Sultan demek zorunda hissediyor. Yavuz ancak sultanım diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin yani. Olaylar öyle gelişiyor yani. Şiirlerinde, mektuplarında. Bunu istiyor. Bunu isterken, bunu yaparken tabii bir an önce olsun istiyor. Bu noktaya gelinsin. Bu güç, bu itibar, bu işte hava olursun istiyor. Bunu yapmak için de korkuyor yani. Bunun çünkü bir etkisi var. Dolayısıyla Hollandalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan ve Almanlardan, hatta İtalyanlardan, Venedik'ten gidip geliyorlar birbirlerine. Arkalardan dolaşarak, bilmem ne yaparak vesaire falan yukarıdan Rus üzerinden hep bir şey geliştiriyor. Yani bir taktik geliştiriyor. Nasıl olur da Osmanlı'ya karşı. Onlar da onlara silah eğitimi veriyorlar, top eğitimi veriyorlar. Bir takım şeyler. Yani aralarında karşılıklı bir çıkar şeyi var.

0: Dolayısıyla ister istemez İranlarla Avrupalılar arasındaki bu ilişki Osmanlı aydından daha önce aralarında bir dil yakınlığı ve bir dil bilgisi genişlemesine yol açıyor. Onun için dikkat edin o dönemlerde aslında hiç İran'a gitmemiş olmasına rağmen İran mektupları, Montesquieu'nun İran mektupları var. Montesquieu İran'a mı gitmiş? Yani?
1: Evet işte şunu söylüyor. Yani şunu görebiliyoruz biz. Avrupa'nın Avrupalı'nın düşünce dünyasında İran diye Osmanlı böyle karşıtı. Doğu'nun tarif. Asil milleti var.
0: Hayır efendim, Osmanlı'nın tersi demek.
1: Aslında.
0: Tabii, aslında Osmanlı'nın tersi. Hikaye geri kalan yani. Osmanlı'nın korkusu onlar da İran'ı desteklemek için hem de İran'a toplumsal bir sempati oluşturmak için sürekli İran mektupları, İran gezileri, İran bilmem neleri falan filan diye yazılıyor. Halbuki bir o kadar Osmanlı'yı geziyorlar ama onu bir tür istihbarat amaçlı gibi yazıyorlar. İran mektuplarında işler değişiyor. Büyük bir entelektüel öykünme var İran'da. Halbuki o anda İran'da öykünecek bir şey yok. İş geçmiş İran'da öykünecek şey var. Onu bir şeye dönüştürüyor. Osmanlı'nın yerine bir şey alternatif olarak. Yani insanlara doğuya bakarken sadece Osmanlı ihtişamını gören insanlara arkada başka daha böyle bir rafine bir şey daha var anlatmak istiyor.
1: Sonra
0: bir
1: şey yine yani. Şey
0: bir propaganda var. Bu yani.
1: Mesela doğunun dekode edilebilir, anlaşılabilir yüzü, yok işte doğunun Paris'i. Yani çok taltif eden bir yaklaşım var.
0: Yani öyle bir şey var ama sonuçta bu İran dediğimiz ülke 1000 yıldan beri Türkler tarafından yönetiliyor. Yani bütün
1: ama
0: eserler...
1: Ama ondan bahsedilmiyor.
0: İşte bunun sebebi Osmanlı. Yani orada da Türkler var, bu işi yaptılar demenin bir manası yok. Bu defa Türk çarpı 2 olmuş olur, 3 olmuş olur.
1: Peki orada yani. O zaman Şiilik devreye giriyor gözüküyor.
0: Evet. Çünkü... Ama işte Avrupalılar Şiilikle ilgilenmiyorlar. Onların umurunda falan filan değil. Onu ekstrem bir radikalizm olarak görüyor. Bakın bugün, İran'la ilgili bugün, kitapların tümünde evet. Avrupalılar Şiizmi, Şiiliği bir radikalizm olarak yorumluyorlar.
1: Ama tersi,
0: o zaman bile öyle yani.
1: Tersi şey yaklaşanlar da var. Katoliklikle mukayese ederek aslında.
0: O şey ama kurumsallık bakımından öyle.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kurumsallık bakımından öyle. Bir kilise gibi yani. Çünkü hiyerarşisi var. İnsanlar itaat ediyorlar. Yukarıdan bir fetva gelince tamamıyla dağılıyor.
1: Bir idari var. Tabii yani. Yani oradan kurulmuş bir yakınlık yok mu?
0: Yok, oradan bir kurulmuş. Yani o şey.
1: Yani anlayabilmesinde...
0: O bakımdan olabilir tabii. Ona pardon, sözümü geri alıyorum. Onu anlayabilmesinde, yorumlamasında o var ama o mesela ona bir şey olarak bakmıyor. Yani orada böyle yüksek bir farklılık olarak bakmıyor. En net neticede onu Türk'ün alternatif olarak gördüğü zaman Osmanlı'nın alternatif
1: yani
0: olarak
1: İran'ın değeri,
0: ne varsa fark etmez.
1: İran'ın yani. Değeri aslında Avrupalı'nın gözünde bu mu?
0: Bu evet.
1: Osmanlı'nın
0: o dönem bu.
1: Düşmanı olması.
0: O dönem bu. Çünkü o zaman zaten petrol yok, doğalgaz yok. Yani İran çok büyük bir şey ihracatçısı da değil.
1: Ama yine baharatlar şunlar bunlar yolunun
0: zaten,
1: üzerinde.
0: Ama efendim İngilizler, İtalyanlar, Portekizler zaten baharatları doğrudan alıp götürüyorlar artık yani. Hmm. Ona ihtiyaçları kalmamış yani. İran'ın tabii sömürmek istiyorlar ama İran onlara böyle büyük pamuk tarlaları sunacak. Efendim işte bir şey yapacak bir yer değil yani.
1: Bu arada Şah İsmail'in tabii Avrupalılardan değişik milletlerden bir araya gelelim Osmanlılara karşı
0: tabii,
1: diye talepleri var.
0: Zaten ben öyle yani. Bir sürü mektubu var böyle yazıyor sürekli sağa sola.
1: Evet,
0: Şah Abbas da yazıyor. Yazıyorlar yani bunu. Evet. Onu da yani bir sıkışmışlık olarak görüyor yani. Aslında normalde mesela Osmanlı sınırları diyelim ki İran sınırlarına dayandı. İran da öbür tarafa gidebilir ama öbür tarafta başka bir şey var. Oraya da gidemiyor. Orada Babürler var. Bir Sünni imparatorluk var. Yukarıda da henüz daha tam dağılmamış olan
1: Babürler'de
0: Timur'un Şeybaniler var. Yukarıda Şeybaniler var Özbekistan'da.
1: Benziyorlar değil mi birbirlerine?
0: Aşağıda da tabii efendim diyorum ki Şeybani emirini öldürdüğü zaman kafasını Babür'e kalbini bu tarafa gönderiyor. Yani iki Sünni'yi şeye gönderiyor. Devlet adamına gönderiyor. Müthiş bir şey yani. Böyle bir hikaye anlatılıyor yani.
1: Bu çok acayip bir şey.
0: Korkunç bir şey yani. Bak diyor ben böyle yapıyorum diyor bu meseleyi. Dolayısıyla bakış açısında bu bir şey olarak
1: ama
0: anlatıyor.
1: Ama şimdi bu söylediğiniz
0: olarak,
1: bakış açısı aslında evet. Bunu hatırlattığınızda Şah İsmail'in niçin Avrupa'dan yardım ya da yan yana gelelim iş görelim diye bir yola gittiğini gösteren bir şey.
0: Ya çok tamamıyla dünyevi bir şey.
1: Çünkü
0: yani.
1: Kendini denizin ortasında
0: müthiş
1: ada
0: şey.
1: Gibi hissediyor değil mi?
0: Efendim kesinlikle öyle hissediyor ama zaten yani siyaseti iyi anlamamız gerekir. Yani insanlar bizim Türklerin biraz bugünlerde yani yeni yeni anlıyoruz da neticede her şey insan eliyle oluyor yeryüzünde. Yani düşün ki bu insanlar Sünni bir Sufi bir tarikatı Aleviliğe, Alevilikten en radikal Şiiliğe, radikal Şiilikten Osmanlı düşmanlığına, Avrupa bilmem neyine kadar çevirmişler. Bütün bunların hepsinde iktidar arzusu, amacı en yüksek derecede. Dolayısıyla Osmanlı değil, kim olursa olsun ona karşı her türlü işbirliği yapacak yani.
1: Tabii biz bu akşam şeyi konuşmadık. Yani o topraklardan bahsederken batınilerden söz etmedik.
0: İzami Mülk'ten. Yani, evet.
1: Evet, çok az söz ettik. Onun neyle mücadele ettiğini, Gazali'nin neyle mücadele ettiğini söz etmedik. Yoksa 16. yüzyıla gelene kadar yine o topraklarda çok önemli tecrübeler var. Değil mi? Başka kolları, Şiiliğin başka kollarına
0: ya
1: dair.
0: Onlar Şiilik değil. Onlar işte İran kültürünün içerisinde yaşayan, Zerdüştlükten kalma, eski dönemden kalma.
1: Yani metodolojisi.
0: Her dönemde kendine uyum sağlatıp, güncel olanından bir parça alıp, mesela diyelim ki, bir peygamber, Hazreti Peygamber geldi. İslamiyet büyük bir güç oldu. Hemen İran'da bir peygamber ortaya çıkıyor bir kendiliğinden. Hı. Yeni bir yenileyici hareket başlıyor. O Baalbek hikayelerini biliyorsunuz. Bu oluyor yani şey bu
1: tür.
0: İran kültürü buna müsait.
1: Şey, Batıniler de başka bir şeye yakın değiller yani. Yine baktığında İslamiyet'i algılama biçimine, hiyerarşisine şeyle benziyor tabii.
0: İsmailler çıkıyor, Haşhaşiler çıkıyor, İran'dan
1: çıkıyor. İçinden bir sürü bir şey çıkıyor demek istiyorum.
0: Hatta biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlid'i niçin yazıyor? Bursa'ya gelen bir İranlı Hazreti Peygamber'i küçümsüyor. Yani Kur'an ve o kadar da abartmayın bu işleri diyor yani. Bu bizde zaten çok var bunlardan diyor. Öyle bir havayla onun üzerinde Süleyman Çelebi'nin kendisini.
1: Mesela İran'da acaba Fatımiler şey yapılır mı? Telin edilir mi sapık falan
0: diye. Yok hayır değil yani.
1: Çünkü Fatımiler de ezanı Muhammediye'yi yani. Değiştiriyorlar.
0: Tabii Fatımiler yani İran
1: 100 yıl.
0: Büyük Şii destekli bir. Yani o tabii şöyle bir şey. Yani neticede Şiiliğin değişik kolları, değişik şeylerle ortaya çıkıyor.
1: Evet. Yani bunu şundan söylüyorum. Osmanlı'nın da buraya bakışında Şah İsmail ile birlikte geçmişe doğru gittiğinde epey bir tecrübesi var aslında.
0: Evet.
1: Ne nereye gider, nasıl gider,
0: tabii,
1: ne olur diye.
0: Onun için Osmanlı arkadaki birikimle birlikte o kadar yüksek bir medeniyet noktasına ulaşmış ki.
1: Yani bir güvenlik meselesine dönüşebileceğini biliyor.
0: Evet tabii ki rahatlıkla biliyor yani. Ve bunu çok güzel
1: adını koyalım yani.
0: Kendi ülkesinde de birçok durumda tekrar karşılaşıyor. Yani mesela
1: yani
0: Selçuklular döneminde.
1: Din bir güvenlik meselesi haline geliyor.
0: Efendim Selçuklular döneminde baba isyanını yapan insan normal bir kadı yani. Birdenbire kendini peygamber ilan ediyor. Daha başka yerlere gidiyor yani. Sünni bir kadı adam yani. Şeyh Bedrettin de öyle.
1: Şeyh yani, İsmail'de kaç dakikamız gitmiş. Kaldı acaba? 7 dakikamız. Geldik Şah İsmail'den de. Ha mesela ben buraya not almışım. Bunu da okuyayım. Osmanlı ve İran bahsinde. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da elçilik yapan Gusbek.
0: Ha Gusbek evet.
1: Diyor ki bizi kurtaran şey İranlıların arkadan saldırmasıdır. Eğer Persler olmasaydı Türkler Avrupa'nın tamamını yutardı.
0: Evet işte bunu tartışıyoruz benimle zaten.
1: Ez cümle bu diyorsunuz.
0: Yani İran ez cümle budur yani bizim için yani. Bugün de ez cümle budur.
1: Yani, öyle mi?
0: Evet bugün de ez cümle budur yani.
1: Sonra yine not almışım. 1523 Şah İsmail kutsal
0: yani bunda da bir
1: yanlışlık yok. Şerkene mektup gönderip Osmanlı'ya birleşip saldırma teklifi kıta aşırı ittifak girişimi diye tarif edilirmiş ve bu ilkmiş tarih şey en eski ittifak girişimlerinden biriymiş.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim size.
1: Sonra bu arada Safevi ordusu batılılaşmış bir ara 1600'lerden itibaren İngilizlerin
0: işte İngilizler ve Hollandalılar.
1: Hollandalı. Evet.
0: Bugün de Safevilerle ilgili en çok güzel çalışan Willem Flora diye bir adam var. Çok güzel çalışmaları var. Hollandalı. Hollandalılar çok eskiden beri İran'la çok yakın ilişkileri var. Çok körfeze, her konuyla ilişkin eserler yayınlamışlar. Ve İran ordusunu modernleştiriyorlar. Batılılaştırıyorlar. Yapıyorlar yani bunlarla bir şey yok. Ama şunu ben yani bir bunlardan böyle yanlış sonuçlar çıkarmamak lazım. Ben demin yani neticede her şey insan eliyle ve siyaset her şeydir gibi bir anlamda sen söyledin mi? Yani Osmanlı olsaydı İran'ın yerinde.
1: Biz zihin jimnastiği yapıyoruz zaten.
0: Yani Osmanlı mesela biz orada olsaydık, İran burada olmuş olsaydı. Yani bizim de benzer bir şey yapma ihtimalimiz
1: olabilirdi. Yani. Ama bilelim.
0: Neticede geldik, İran'ı biz işgal etmedik mi? Ettik mi? Ettik yani.
1: Evet.
0: Yönettik mi? Yönettik. Yapılıyor bunlar yani.
1: Bu arada İran'la ilgili Avrupalıların bir tarifini daha not almışım. Doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı. İşte yani o, böyle bir sürü güzel
0: efendim işte
1: cümleler kurmuşlar.
0: Bu programın en başında söylediğimiz
1: evet.
0: Şeydir bu. Doğuya sürgün edilmiş. Peki niçin doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı şey İran oluyor da mesela Narendi Modi olmuyor. O da doğudan sürgün
1: edilmiş. Şimdi mesela büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri tecrübe ediyordu şu anda müzakerelerde. Yine bir Fransız diplomat İranlı bir mevkidaşıyla konuşması binlerce yıllık bir protokol ve retorik sanatı içinde dans etmek gibidir. Yani aslında çok romantik, güzel retorik cümleler kurulmuş İran'a dönük.
0: Yani
1: bunu mesela Araplarla ilgili işitemeyiz. Herhalde Türklerle de ilgili işitmemişizdir.
0: Bizim de İranlılarla şeyde anlaşmalar yapmaya çalıştığımız görüşmeler, müzakereler yaptığımız dönemde karşılaştığımız şeyle karşılaşmış arkadaşlar yani. Sürekli değişen öneriler, sürekli yenilenen işte görüşler, sürekli anlamı değiştirilen kelimeler.
1: Modern zamanda değil mi?
0: Yani evet öyle yani bu böyle.
1: Peki kaç dakikamız kaldı? Bundan da bahsetmek gerekiyor çünkü bunu Fransızca da arasanız.
0: Ama İran'da tebrik ediyorum yani. Çünkü Avrupalılar da bu emperyalist dönem sebebiyle yıllarca insanlarla hiç konuşmadan istediklerini kabul ettirdikleri bir dönem yaşadılar. İran buna böyle bir biçimde karşı koyuyor. Bravo yani.
1: Ama şu anda müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri gözümde züccaciyeciye giren filler gibi geliyor. İranların da o asırlardır bir saniyesi bir saniyesiyle tutmayan müzakere yeteneğini düşününce ilginç.
0: Yani olumlu bir sonuç çıkmıyormuş gibi görünüyor ama neticede
1: bilmiyoruz.
0: Trump da
1: onlar da değişik
0: tamam
1: bir şey
0: efendim, yani
1: ediyorum.
0: Şöyle diyen bir adamla karşı karşıyalar ya. Değişik. Beni dini liderleri seçmek istediler de ben kabul etmedim diyen bir adamla müzakere yapıyorlar.
1: Fena
0: yani
1: değil.
0: Her şey meşrudur yani böyle bir durumda.
1: Fena değil olsun. Fransızca arayınca da buluyoruz Türkçe'de.
0: Evet.
1: Zaten ne zaman biz bunu 80'lerde duyduk. Takiye.
0: Evet öyle.
1: Şimdi müzakere deyince ister istemez aklımıza geliyor.
0: Yani takiye eskiden şiirlerle ilgili kullanılan bir şeydi.
1: Evet ama şunu söylemek istiyorum ben başka yere gitmek istemiyorum. Şiilerden önce de var mı takiye? Yani o deminden beri söylediğimiz 2500 yıllık geleneğin içerisinde, kültürlerin içerisinde geçmiş bir şey var mı? Perslerde, İslam olmadan da.
0: Vallahi iki tane hikaye var. Bir tanesi eğer doğruysa Herodot'un anlattığı.
1: Anlatın.
0: Yani Med sarayına damat olarak girip en sonunda onları devirip Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulması sağlamaları. Bu bir tane örnektir. İçeriden yapılan bir şeydir operasyon. Hep. İkincisi de Part krallığının sarayına yine içeriden damat olarak girip onları defedip işte Sasanileri kurmak. İkisi de içeriden Takiye yoluyla gerçekleşmiş yani.
1: Ama takiyenin bayağı takiye
0: sizdenim diye başlıyorsunuz
1: eğitim,
0: yani.
1: Eğitim yani tavsiye
0: ya siyasi edilen, olanı var, dini olanı var.
1: Envai çeşidi var.
0: Envai çeşidi var. Burada işte siyasi olanı gayet hep aileye nüfuz ediyor hanedana. Aslında hanedanı bir müddet sonra alaşağı etmek üzere olan bir iş yani. Uzun uzun anlatılıyor Herodot. Güzel anlatıyor hatta. Çok tatlıdır yani anlatması.
1: Öyle mi? Ama lazım. Sanki öğretilen bir şey yani. Bunu bilmek zorundasınız. Hayatta kalmak için.
0: Yani
1: gibi
0: ben bunu bir doktrin
1: var.
0: Olarak görmüyorum.
1: Nasıl?
0: Bu sadece Türklerin anlamadığı bir şey. Bir doktrin değil. Bütün insanların kullanıp Türklerin anlamadığı bir şey. Biz gerçekten düz insanlarız. Dilimiz de böyle. Bizim dilimizde gizem yok. Yani bir Türkçe bir kimse ne konuşursa karşısındaki aşağı yukarı onu anlayacak.
1: Sağ gösterip sol vurmaya ihtiyaç
0: sebebi
1: yok.
0: Sebebi ne biliyor musunuz?
1: Nasıl?
0: Çünkü biz feodal bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Feodalitenin kaynağı...
1: Yani bu azınlık şey psikolojisi
0: efendim,
1: demek
0: feodalitenin dayanağı dildir. En yüksek dili feodalitenin tepesi konuşur. Geri kalan ancak onu sezebilir.
1: Evet.
0: Feodalite
1: tamam.
0: Takiye'yi doğru.
1: Şimdi azınlık psikolojisi de diyemem. Çünkü bir sürü antite var azınlık olup
0: evet,
1: Takiye
0: öyle,
1: ile hiç tanışmamış olan.
0: Kesinlikle yani.
1: Yine de İranlara mahsus gibi gözüküyor.
0: Biraz öyle
1: yayının
0: sanki
1: sonuna
0: yani
1: geldik. Evet çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bu akşam bu ülkede Hasan Nuri Yaşar'la İran

ve İran topraklarında gelip gidenler Perslerden bu yana komşumuzda neler oldu, neler bitti üzerinde bir düşünce jimnastiği yapmaya çalıştık. Bildiklerimizi ve bilmediklerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde çenk sat. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Tekrar merhaba, saatler 17. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutukladıktan sonra görevinden uzaklaştırılan ve özel hayatındaki skandal ilişkilerle günlerdir konuşulan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 37 gün sonra CHP'den ihraç edildi. Detaylara bakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ilk MYK toplantısında Uşak konusunda Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
2: Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Süreçte ortaya çıkan iddialar ve dosyaya yansıyan gelişmeler ve işte bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılmış ve aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yapıldı, tutuklandı. Özkan Yalım hakkında süreç ilk olarak üyeliğin askıya alınmasıyla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi iddiaların incelenmesi için iki hukukçu görevlendirdi ve disiplin sürecini başlattı. MYK'da yapılan değerlendirmede süreç oy birliğiyle ilerledi. Süreç sonunda CHP sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Böylece askıya alınan üyelik disiplin sürecinin ardından ihraçla sonuçlanmış oldu. Peki ihracı neden 37 gün sürdü? İhracın uzamasının sebebi dava dosyasına da yansıyan hard diskte bulunan fotoğraf ve video kayıtları mıydı? Yoksa belediye başkanının otel odalarında kayıt aldığı belirtilen gizli kameralar mı? Anlaşılan o ki bazı isimlerin kendine güvende hissedebilmesi için aradan 37 gün geçmesi gerekiyormuş.
0: İBB davasının ardından Dilek İmamoğlu'nun delil yok açıklaması da 2019'da hayatını kaybeden belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar'dan bir yanıt geldi. Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde maruz kaldığını iddia ettiği baskı ve suçlamaların bir yolsuzluk sürecini örtmek amacıyla kurgulandığını öne sürdü ve yeni iddialar dile getirdi.
3: İntihara sürüklenen veznedarın eşinden Dilek İmamoğlu'na yanıt geldi. Yolsuzlukları örtmek için eşim kurban seçildi dedi. 28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun iddianame dedikodulara dayanıyor açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu hani diyorsun ya somut bir delil yok, senin kocan bir numaralı suçlu ifadelerini kullandı. Arzu Uçar eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında zimmet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti. Uçar'a göre söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar şu ifadeleri kullandı. Eşim yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi. Arzu Uçar oturduğu dairenin de kendilerine sus payı için verildiğini iddia etti. Beylikdüzü'nde oturduğu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıkladı. Sabah gazetesinin haberine göre Uçar eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor dedi. Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun başlayacak. Gündemde milyonları ilgilendiren aidat düzenlemesi, depremzedelere yönelik koruma adımları ve ekonomide yeni bir teşvik paketi var. Komisyonlar da kritik başlıklar için mesaiye hazırlanıyor.
2: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenlemeyle %50'si yabancı menşeili ithalat, ihracat ve

0: imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanacak. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf olacak. Komisyon çalışmaları da hız kesmeden devam edecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerine dezenflasyon süreci ve faiz kararları ile ilgili bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine etkisi ve alınan tedbirler de görüşülecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek. Öte yandan salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Efendim, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Zira İstanbul Boğazı'nda bir gemi arızası var. Hemen detaylarını aktaralım. Panama bayraklı bir kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'na geçişi sırasında makine arızası yaptı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü romorkörleri sevk edildi. Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı ise çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü romorkörleri de hemen bölgeye sevk edildi. Sıcak bir gelişmedir. Boğaz'da bir gemi arıza yaptı. İki yönlü olarak Boğaz trafiğe kapatıldı ve olayın ardından Kıyı Emniyeti romorkörleri müdahalede bulunuyor. Ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonan küresel Sumut filosundan sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktiviste dair yeni bir karar alındı. Aktivistlerin gözaltı süresi uzatıldı. İsrail savcılığı küresel Sumut filosundan alıkonan iki aktivistin gözaltı süresini 4 gün uzatmayı talep etmişti. Mahkeme alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin gözaltı süresi 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. Açıklamaya göre İsrail savcılığı uluslararası sularda alıkonulan aktivistleri bir dizi suçlamayla gözaltında tutuyor. Bunların arasında savaş döneminde düşmana yardım, yabancı ajanla temas, terör örgütü üyeliği ve hizmeti var. Avukatlarsa söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin hukuken kusurlu ve yasa dışı olduğunun altını çizdi. Suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik misilleme niteliği taşıdığını kaydettiler. Öte yandan İsrail'in uluslararası hukuka aykırı faaliyetleri tepki çekmeye devam ediyor. İspanya'da Sumut filosuna destek için gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi bir araya gelerek aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti. Yunanistan'ın Siros adasındaysa filoya destek konseri düzenlendi. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri ve enerji sektöründeki adımlar İsrail basınınca büyük yankı uyandırdı. Beylikova'da nadir toprak elementi rezervine değinen İsrail basınından Mariv gazetesi Türkiye'nin silah imparatorluğunun da güçlendiğine yer verdi.
2: Türkiye'nin yeni nesil mühimmat hamlesi dikkatleri çekti. İsrail basını alarma geçti. Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor yorumu kulisleri hareketlendirdi. Tel Aviv merkezli gazete Maarif analizinde Türkiye'nin özellikle mühimmat teknolojilerinde ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Habere seri üretim akıllı bombalar, Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor başlığı verildi. Haberde Türk şirketi Aselsan, geleneksel bombaları lazer güdüm kitiyle hassas silahlara dönüştürüyor denildi. F-16'lar ve Akıncı'yla Türkiye savunma bağımsızlığında gücünü gösteriyor ifadelerine yer verildi. Maarif'in analizinde Aselsan'ın yalnızca üretimle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma vizyonuna da geniş yer verildi. Ankara'nın hedefinin yalnızca teknolojik gelişim olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin hedefi Batı silahlarına olan bağımlılığı azaltmak ve bölgesel küresel ölçekte önemli bir silah tedarikçisi olmak değerlendirmesi yapıldı. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin yanı sıra enerji sektöründe attığı adımları da yakından takip ediyor. Maarif gazetesi bir diğer haberinde Türkiye'nin Beylikova'daki nadir toprak elementi projesine yaptığı yatırıma yer verdi.

Türkiye'nin yaptığı 600 milyon dolarlık yatırımla küresel üretimde ilk 5'e girme hedefi olduğunu vurguladı. Habere göre söz konusu hamleyle Türkiye Çin'e meydan okuyacak bir güç merkezi olacak. Yetkililere göre Beylikova sahası yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi

0: Yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Bu durum Eskişehir'i önemli bir madencilik ve sanayi merkezi haline getirecek.
1: İsrail'in Gazze şeridindeki ateşkes ihlalleri sürüyor. Saldırılarda şehitlerin sayısı 72.610'a yükselirken bölgedeki İsrail ablukası da hayat koşullarını uçuruma sürüklüyor. Bölgede genci, yaşlısı, kadını, çocuğu insani krize sürükleniyor.
2: Kiminin çocukluğu, kiminin gençliği çalındı. Koşup oynayacakları yaşta İsrail'in katliamına tanık oldular. Barınacak yerleri olmayan Gazze'li minikler oyun oynamak için çareyi alternatif yollar aramakta buldu. Bir grup çocuk İsrail'in zulmünün gölgesinde eğlenmeye çalıştı. Eldeki imkanlarla oyun kurdular. Enkazdaki beton parçasını kaydırak yaparak oyun oynadılar. Kısıtlı imkanlarda yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor. Laboratuvar malzemelerinin %86'sı tükenmiş durumda. İsrail'in ekipman girişini engellemesi sebebiyle Gazze'de kemirgenler de arttı. Ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. 15 yaşındaki Riyad Naci Nemrebu Menr, İsrail saldırılarının hedefindeydi. Han Yunus'ta sivillere yönelik saldırılarda şehit oldu. Batı Şeria'da ise işgalci İsraililerin zulmü sahne aldı. El Halil kentinde baskın düzenlendi. İsrail güçlerinin koruması altında sokaklarda gezdiler.
1: Avrupa Birliği'nin AB vatandaşı olmayan turistlere uygulama kararı aldığı yeni giriş çıkış sistemi havalimanlarında kaosa yol açtı.
3: Çektirmesi zorunlu hale getirildi. Güvenlik sisteminin gelen turistlerin biyometrik veri vermesini zorunlu kılması nedeniyle büyük gecikmeler yaşandı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında çocukların dijital güvenliğinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı. Bakan Göktaş hem sahadaki destek çalışmalarını hem de aile politikalarındaki yeni hedefleri anlattı. Bakalım.
4: Okul saldırılarından etkilenen çocuklar ve aileler için sahadayız dedi, bu tip süreçleri yalnız yaşamamalarını tekrarladı. Devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti, ailelere ayrı bir parantez açtı.
5: Biz o ilk günden bu yana ailelerin ve çocukların yanında destek sağlıyoruz. 6 aylık bir eylem planı hazırladık ve hayata geçirdik. Ekiplerimiz sahada. Ebeveynlerden de bu süreçte destek istiyoruz. Çocuklarınızda bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığınızda veya danışmanlık hizmeti almak istediğinizde bize ulaşın. Bu tip durumları yalnız başına geçirmesinler. Biz bu hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı televizyon programında cevapladı soruları. Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesinde son durumu aktardı.
5: Gençlerin oy kullanma yaşı, ehliyet alma yaşı 18. Sosyal medyadaki ortamsa sınırsız. Hiçbir yaş sınırı yok. Çocuklarımızın sokakta yabancılarla konuşmasını istemezken, sosyal medyada o yabancıların rahatça kendini çocuk gibi gösterip sohbet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Tuzaklar var. Buna bir önlem almak zorundaydık. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Amacımız yasaklayan değil, yol gösteren denetleyici bir anlayış. Bakanlık olarak 7/24 dijital içerikleri tarıyoruz.
4: Çocukların dijital ortamdaki durumunu konuşan Bakan Göktaş, aile konusuna ayrıca değindi. Her sonucun aileye çıktığına dikkat çekti. Nüfus büyüme hızının alarm seviyede olduğunu söyledi. 1960'lı yıllardan bu yana gelinen o politikaların sonucunu çekiyoruz dedi.
6: Ama bana ben de oluyorum.
5: Ülkemizdeki nüfusun dramatik bir şekilde düşüşünün arkasında 1960'lı yıllarda doğum kontrolü için kapı kapı gezilen bir stratejik bir çalışma vardı. Üçüncü çocuğu yapmayın, en fazla iki çocuk olsun, nitelikli olsun deniliyordu. Üç çocuğu olanlar utanır hale getirilmişti. Bu algı bir günde oluşmadı. Biz aile 10 yılıyla doğurganlık hızımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu uzun bir stratejik vizyon belgesidir. Ailenin korunması ve güçlendirme eylem planımızın çok önemli bir parçası da dijital çağda aileyi koruyabilmek. Küresel dijital dünya bize kariyer fikrini pompalıyor. Bu da aile kurma yaşını yükseltiyor.
7: Sağ olun.
4: Aile Bakanı Göktaş geçtiğimiz gün

0: Günlerde Belçika'da doğup büyüdüğü mahalleye gitmiş, oradaki Türklerle selamlaşmıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken Bakan Göktaş orasının Türk mahallesi olduğuna dikkat çekti. Konuştukları kişilerin de hem Türk vatandaşı olduğunu hem de Türkiye seçmeni olduğunu söyledi.
1: Diyarbakır ekibi AVES Spor Süper Lig'e çıktı. Kentte bayram havası esti. Kent sakinleri sokaklara döküldü, kutlamalar yaptı. Ancak o kutlamalara çıkan olaylar damga vurdu efendim. Havaya rastgele ateş açıldı. Bazı kişiler arasında kavga çıktı ve kutlamalar sırasında toplam 11 kişi de yaralandı.
2: AVES Spor'un Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da büyük sevince neden oldu. Diyarbakırlılar sokaklara döküldü. Takımlarının başarısını kutladı. Ancak o kutlamalara gölge düştü. Kutlamalarda silah, bıçak ve havai fişek kullanıldı. Havaya ateş açılmasıyla birlikte arbede çıktı. 5 kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Diyarbakır'daki kutlamalarda bazı kişiler arasında kavga da çıktı. Olaylarda toplam 11 kişi yaralandı. Öte yandan elinde uzun namlulu silahla ateş açtığı polis tarafından görülen bir şüpheli silahı bırakarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kimliği tespit edildi, yakalama çalışmaları başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 adet silah ele geçirildi. Olaylara karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Olaylara katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olaylarla ilgili Diyarbakır Valiliği de açıklama yaptı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu paylaşıldı.
1: ...61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı Ankara'da yapıldı. Dev organizasyonun finalistlerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
0: Tur 2026'da son etap tamamlandı. 147 bisikletçi Ankara'da pedal çevirdi. Kıran kırana mücadelede finalistler belli oldu. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde verilen startla 147 bisikletçi Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki 108,4 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Final etabında yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turun birçok ülkeden katılımcının yer aldığı önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.
3: Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Özellikle Türkiye'mizin tanınması açısından, daha fazla dünyada kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon.
0: Ege'den başlayan ve Akdeniz'de devam eden organizasyonun final etabının birincisi Belçikalı 20 yaşındaki Tom Krabbe oldu.
1: Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleşen programda Osmanlı Padişahı dualarla yad edildi.
4: İstanbul'un Fatihi, Cihan Padişahı vefatının 545. yıl dönümünde dualarla anıldı.
5: Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan. Aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
4: Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu yıkan, fetihle birlikte Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan Osmanlı Devleti'nin entelektüel padişahı Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. yılında kabri başında yad edildi. Anma programı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi tarafından düzenlendi.
5: Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildi. Aynı zamanda çağ açan, çağ kapatan ve bununla birlikte de yeni bir

0: medeniyet tasavvuru başlatan, buna yol açan bir devlet adamıydı. Bizler de Fatih'in bu mirasını bu şehirde aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin.
1: Öğle namazı öncesinde Hazire'deki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programda Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Yusuf Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu. İstanbul İl Müftüsü Doçent Doktor Emrullah Tuncel dua etti. Töreni İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da katıldı. Programın ardından türbeye gelerek dualar eden vatandaşlar da Fatih Sultan'ın vefat yıl dönümünde ziyaretlerini gerçekleştirdi.
2: Efendim, gelişmeleri aktardık. Bu haberle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra Merve Aydın hafta sonu akşam haberleriyle karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın efendim.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem, Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş, haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Dünyaca ünlü müzik grubu Altın Gün'ün İstanbul konseri için geri sayım başladı değerli izleyenler. 13 Kasım'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan grubun yeni albümü Garip de usta sanatçı Neşet Ertaş'a bir saygı niteliği taşıyarak karşımıza çıkacak. Ordu...

Neşet Ertaş'ın mirası Altın Gün'ün çağdaş yorumuyla yeniden yankılanacak. Neydi koca dünya tam yükümüzü? Söyle söyle fani dünya dert küpümüzü? Anadolu'nun sözlü geleneğini 21. yüzyılın psikedelik groove diliyle buluşturan Altın Gün, 6. stüdyo albümü Garip'in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım'da Volkswagen Arena sahnesine konuk oluyor.

Grammy adaylığıyla dünya çapında da dikkat çeken grup, bu kez rotasını doğrudan köklere çeviriyor. Garip albümü tamamen Neşet Ertaş bestelerinden oluşuyor. Anadolu'nun modern çağdaki en güçlü aşıklarından biri olan Ertaş'ın eserleri, Altın Gün'ün özgün ses dünyasında yeniden yorumlanıyor.

Altın Gül, her albümünde geçmişi de beraberinde getiren ve bununla beraber büyüyen bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Ancak garip, köklerle kurulan bağ bu kez tamamen merkezine alıyor. Daha az pop, daha çok his, daha çok atmosfer ve daha çok kolektif enerji.

0: Küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen TRT Humanitarian Film Festivali için başvurular devam ediyor. Genç ve deneyimli film yapımcılarını bir araya getiren festival, katılımcılara eserlerini uluslararası bir zeminde görünür kılma imkanı sunuyor.
1: Küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen TRT Humanitarian Film Festivali'ne başvurular devam ediyor. Bu yıl 8.'si düzenlenecek olan festival için başvurular 15 Haziran'a kadar yapılabilecek. Genç ve deneyimli film yapımcılarını bir araya getiren festival, katılımcılara sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma ve eserlerini uluslararası bir zeminde görünür kılma imkanı sunuyor. Festivalde en iyi 3 film ve TRT özel ödülü olmak üzere toplam 4 ödül sahibini bulacak. Yarı finalistler alanında uzman ön jüri tarafından belirlendikten sonra uluslararası bir ana jüri tarafından değerlendirilecek.
0: Bu yıl 30.'sü düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivali, ülkemizden ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 22 Ekim'de başlayacak olan festivalin programından ilk sürprizler de açıklandı. O sürprizler neymiş? Gelin hep birlikte bakalım.
1: İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 Ekim 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye'den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki festival programından ilk sürprizler de açıklandı. Festival açılışını 22 Ekim'de Theatre National de Strasbourg'un ilk kadın direktörü ve uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guélan Guyan imzalı Lacrima ile yapacak. Dünyanın en saygın çağdaş dans toplulukları arasında yer alan, her yıl Avrupa'dan Avustralya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 150 bin seyirciye ulaşan Netherlands Dance Theatre'sa, uzun bir aranın ardından 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşacak. Gösteri 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Festival ayrıca ödüllü topluluk AD Infinitum imzalı veda ritüelini 7-8 Kasım'da izleyiciyle buluşturacak. Sağır oyuncu Ramesh Mayapan'ın oynadığı ve George Mann'in yönettiği gösteri, sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik üzerine kurulu, tiyatro sanatının üretim biçimlerini yeniden düşündürecek

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alın'ın konukları sanatçı Özge Kahraman ve sanatçı Seydi Murat Koç. Kendileriyle yaşam ve sanat yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler Elicim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız ve çok güzel görünüyorsunuz her ikiniz de. Deyip ben klişe bir girizgahla müsaadenizle başlamak istiyorum. Sanat sizin için ne demek ve hayatınızın neresinde nasıl konuşulu? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir? Seydi, lütfen seninle başlayalım.
2: Evet, tabii bu çok konuşulan ve tartışılan da bir konu ama aslında herkesin tanımı kendine göre vermek gerekiyor. Benim için hani dünyayı anlama, algılama ve bunu yorumlama diye özetliyorum. Yani gördüğüm, düşündüğüm, duyduğum, o yaşantım içerisindeki şeyleri yorumlamak ve tekrar kurgulamak bence sanat budur diye düşünüyorum.
0: Güzel ve net bir özet oldu. Evet. Özge, lütfen sen de sanatın sendeki karşılığını bize ifade edersen.
1: Sanat benim için aslında düşüncelerimi dile getirme aracı diyebilirim. Çünkü çok fazla düşüncelerimi dile getirebildiğimi düşünmüyorum. O düşüncelerimi de işte yüzeye bir şeyler çizerek, bir formları tekrar ederek veya o mekanı yeniden kurgulayarak o düşüncelerimi tuval üzerine dile getirdiğimi düşünüyorum. Benim için sanat bunu ifade ediyor.
0: Çok güzel. Bu ifade biçimlerinde, kendi ifade biçimlerinizde sanat üslubunuza gelmek istiyorum. Teknik ve içerik olarak kendi sanat üslubunuzu nasıl tanımlar ve adlandırırsınız? Seydi, seninle devam edelim.
2: Aslında üslupsal bir şekilde bir bütünlüğü çok sağlamak istemiyorum. Yani çoğu şeyde değişen dönemler içerisinde çalışıyorum ve burada bazen teknik de değişiyor. Bazen kavram da değişiyor. Çünkü o yaptığım kendi süreç, yani yaşantımın kendi sürecinde bile birçok şey değişirken resimlerin neden değişmesin diyorum ve 18 konsept altında topladığım bir iş var. Yani bugüne kadar yaptığım ama bunun ilerisi de kaça denk gelir bilmiyorum. Onun için hani şu son zamandaki kullandığım teknik ve hani üslup bütünlüğüne baktığımız zaman o proseste biraz daha zemini doyurduktan sonra ya da işte boya neredeyse bittikten sonra kapatıp tekrar kazıyarak devam ediyorum şu anda. En son çalışmalarım böyle ve bir de artı şekilde biraz daha üç boyuta girmeye başladım. Çok fazla üç boyuta girmeye başladım ve biraz da metalle ilişkim çoğalmaya başladı.
0: Farklı malzemeler mi girdi?
2: Evet, farklı malzemeler de girmeye başladı ama baktığınız zaman yine medium farklı malzeme girse de, hatta hazır malzeme ready made de girse de hep üzerine yine boyuyorum. O boyama kısmı hala duruyor. Yani bir o metalde de bir hamlık söz konusu değil ama yine üzerine bir katman şeklinde tekrar boyadığım oluyor.
0: Çok güzel. Yani. Özge, lütfen sen de bize sanat üslubunu içerik ve teknik olarak nasıl özetlemek istersen?
1: Ya direkt bir teknik veya bir hani içerik olarak değil de birçok şeyi bir arada kullanıyorum diyebilirim. Bu yüzden hani disiplinler alırsa çalışıyor evet, diyebilirim. Lidar taramaları yapıyorum son dönemlerde mağara içerisinde ve o lidar taramalarını da dijital sanata çeviriyorum. Ve bu yaptığım teknikte hep nokta ön planda.
0: Noktalama tekniği mi deniyor bu tekniğe?
1: Evet, noktalama tekniği. Normalde geleneksel bir sanat anlayışından geliyorum. Tuval ve kağıt üzerine noktalama tekniğiyle başladım ilk başta. Ama daha sonra üç boyutlu çalışmalar, fotoğraf, işte mağaracılık yaptığımdan dolayı haritalamalar yapmaya başladım. Dediğim gibi son dönemlerde de biraz daha teknolojiyi sanatla birleştirmeye çalışıyorum. Lidar taramalarını ekliyorum ve onları da gene dijital sanata aktarırken noktalama tekniğiyle yapıyorum. Yani her teknikte aslında o noktalama ön planda.
0: Aslında doğru mu anlıyorum? Geçmişten günümüze yol boyunca farklı disiplinler işin içine girerek kendinizi katmanlandırıyorsunuz da denebilir.
2: Evet, yani dönem sanatçıların dönemleri oluyor. Yani o dönemdeki şeyler ön plan çıkmış oluyor. Bazen ertelediğiniz şeyler şu anda çıkmış oluyor ama onun sıralamasını siz yapmıyorsunuz. Aslında o süreç ve sosyal durum sizi oraya sevk ediyor ya da yönlendiriyor ya da içsel dürtüleriniz bazen birini ön plana çıkarmayı sağlıyor.
0: Bazen öyle olması gerekiyor çünkü.
2: Evet.
0: Şunu da sormak istiyorum sana.

0: Hayvan temsili çok öne çıkıyor çalışmalarında ki bu bana kalırsa çok kıymetli ve çok güzel bir şey. Sen bu hayvan temsilinin sendeki karşılığını nasıl açıklarsın bize?
1: Aslında benim bir önceki dönemlerime baktığımız zaman çok gri ve beton ön plandaydı. Yani biraz daha mimari ön plandaydı. Yine aynı şeyi aslında tam tersiyle anlatmaya başladım. Bu sefer hani o kozmopolit, o şehri dışında olan, tam tezatı olan doğayla anlatmaya başladım ve hayvan olarak da geyik figürü giriyordu. Geyik metaforu giriyordu diyeyim, yani figür değil, girmeye başlamıştı. Burada bir arkadaşım bana Turgut Uyar'ın Geyikli Gece şiiriyle tanıştırdı. Ve tabii ki o güne kadar neden karşılaşmamışım diye bu şiirle de üzüldüm tabii şeyde. Ve orada küçük bir pasajda şunu diyordu. Bu kozmopolit, bu metropol, bu gri şehirden uzaklaşmak istiyorsan diyor, Geyikli Gece'yi bulmalısın diyor. Ve Geyikli Gece asfalt yolun bittiği yerde başlıyor diyor. O şiirin bu kısmı beni çok etkilemişti ve aslında aynı şeyi anlatmaya başladığımda, tam tersiyle anlatmaya başladığımda bu geyik çıkmaya başladı. Farklı hayvanlar kullandım ama geyik hep temelde kalmaya başladı ve ondan sonraki süreçteki işte insanlar alemine girdiğimiz zaman bu sefer işte bizim gibi beyaz yakalı trajik komik halleriyle biraz daha esprili bir hal almaya başladı. Yani bir insanın yüzünü, işte portresini direkt olarak yaptığım zaman aslında vereceğim kurguyudaki etkiyi, o ironiyi biraz zayıflatıyordu. Ama bir geyik timsaliyle bir farklı bir formda vermeye başladığımda bu sefer insanların daha fazla ilgisini çekmeye demeyeyim ama o olaya daha fazla gücünü, yani yatkınlığını karşılaştığı andaki etkisini daha güçlü olduğunu gördüm yani. Yani sıradan bir figür yerine o şeyi, portreyi, işte kafasını değiştirdiğim zaman karşılaşmadaki o gücünü hissetmeye başlayınca o şeyle, metaforla devam ettim. Yani geyik aslında kullanıyorum daha çok.
0: Bu özdeşleşmeden de rahatsız değilsin anladığım kadarıyla. Çünkü Seydi Murat Koç deyince eserlerinde özellikle öne çıkan temsillerden biri geyik temsili.
1: Yok, çok şey değilim. Yani hani bununla ilgili değil. Bir de şu anda da günümüzde de çok popüler kullanım alanları var. Şu anda tekrar hortladı diyebiliriz. Yani daha önce biliyorduk ama şu anda geyik metaforu da çok fazla kullanılıyor. Burada ben işte ertesi gün diye de bir serim var. 2021 yılında tekabül eden, açtığım bir sergide, iki seride. Orada da post-apokaliptik bir atmosfer yapıyorum. Yani o post-apokaliptik atmosferi İstanbul'a yorumladım. Yani acaba işte insanlar yeryüzünden elini çektiği zaman İstanbul nasıl görünürdü diye. Orada da yine geyik figürü öne çıksa da çok ufak tefek, işte diğer işte gelengi gibi, işte susamuru gibi, tavşan gibi başka hayvanları da orada görmek mümkün. Ama tabii ki yine temele baktığınız zaman orada geyiği görebiliyorsunuz.
0: Çok güzel. Benzer bir soruyu Özge sana sormak istiyorum. Neden mağaralar? Hem mağaracılık sporuyla ilgileniyorsun hem de bunu eserlerine farklı disiplinlerde, özellikle son yıllarda yansıtmaya başladın. Lütfen.
2: Normalde karanlık ve kapalı alan aslında korkulan yerlerdir. Fakat küçüklükten beri hep benim çok hoşuma gitmiştir. Kapalı alanlar, böyle karanlık vesaire, gizemli ve hani çekici gelmiştir diyebilirim. Daha sonra da üniversite yıllarımda mağaracılık sporuyla tanıştım ve daha önce hiçbir mağaraya adım atmamıştım. Daha sonra işte Türkiye'deki yeni mağaraları keşfettiğimiz, onların ölçümlerini alıp haritalarını çizdiğimiz böyle bir spora başladım. Benim başlama amacım da zaten sanatımı beslemesiydi. Çünkü eserlerimi yapmaya başladığımda da daha mağaralara girmeden mağaraları yapmaya başlamıştım. Sonra tabii o mağaracılık deneyiminden vesaire eserler de gelişti. Farklı noktalara gitti. Tekniğim gelişti. Mesela noktalama tekniğinin nedeni mağaraların kendisi. Çünkü o mağaradaki oluşumlar hani nokta nokta, o suların içindeki minerallerin birleşmesiyle oluşuyor ve binlerce, milyonlarca yılda oluşuyor. Aynı zamanda mağaraya girerken çok zorlu ortamlar olduğu için de belli kıyafetlerle girmeniz gerekiyor. İç tulum, dış tulum, bir kask oluyor ve o kaskın bir ışık kaynağı oluyor. O ışık kaynağı da nemli kaya yansıdığında ve hareket ettiğinizde nokta nokta parlıyor. Aslında o tekniğimin çıkış noktası da gene mağaralar. Bir de mağaraları zihne benzetiyorum açıkçası. Çünkü güneş ışığından, yani mağaranın girişinden,

0: O güneş ışığından uzaklaştıkça karanlığa, mutlak karanlığa geçiyorsunuz. Ve sizin ışığınızla yavaş yavaş aydınlanıyor. Bazı yerleri görüyorsunuz, bazı yerler hala karanlık, katmanlı, bilinmez, korkutucu vesaire. O yüzden mağaralar bana çok ilginç geliyor. Özellikle karanlık ve nokta kavramı. Bir de mağara deneyimlerimden evet çok zorlu ama aynı zamanda da dışarıdaki zamanla mağaradaki zaman bambaşka.
1: Yani dışarıda... Paralel ilerlemiyor mu?
0: Kesinlikle hayır. Zaman kavramı aslında çok soyut bir kavram ama mağaraya girdiğimde sanki böyle elle tutulur somut bir kavram haline geliyor. Çünkü zamanla, karanlıkla ve o mağarayla siz bütünleşiyorsunuz. O zamanı kendiniz yaratıyorsunuz. Çünkü dışarıdaki zamanın farkında değilsiniz. Ne kadar süre geçiyor, ne oldu, dışarıdaki o mesela sabahtan akşama kadar bir güneşin geçişi vardır. Mağarada öyle bir şey yok. O da çok ilgimi çekiyor. Bu şekilde de yaklaşık 15 senedir mağaracılık
1: yapıyorum.
0: Çok güzel,
1: 15 sene uzun bir süre.
0: Evet.
1: Yani mağaracılık sporuna sebep olan da aslında yine sanatının kendisi değil mi? O
0: evet,
1: sebeple
0: kesinlikle
1: başlamış oluyorsun. Noktalama tekniğini görüyoruz resimlerinde. Resim çalışması demem doğru bu arada değil mi?
0: Tabii ki de.
1: Resim çalışmasında noktalama tekniğini görüyoruz. Son yıllarda ya da son aylarda daha çok aynı zamanda video formatında da, daha doğrusu dijital sanat formatında da eserlerini betimliyorsun. Bu süreç nasıl başladı?
0: Mağaracılığa ilk başladığımda ve mağara resimleri yapmaya başladığımda biraz daha böyle soyut ve hani kimsenin mağaralar aslında tam keşfedemeyeceği bir noktadan başlamıştım. Mağaraları biraz daha gizemli tutmak istiyordum kendileri de öyle olduğu için. Ama sonradan biraz daha insanların o ön yargısını mağaralara karşı, karanlığa karşı kırmak için biraz kendim video ve fotoğraf çekerek mağaraları yansıtmaya başladım. Sonra da lidar teknolojisiyle karşılaştım. Lidar teknolojisi de bir nesne ya da bir mekanı tarayarak onu dijital ortama atabiliyorsunuz. Daha sonradan da bu lidar taramalarını yaptıktan sonra da gene noktalama çalıştığım için onları point cloud tekniğiyle video haline getirdim. Mesela gene oluşumlara dair, mağara oluşumlarına dair bir projem var bu şekilde. Mağaranın içerisinde ilerlediğiniz ve ilerledikten sonra tamamen karanlık olan, mutlak karanlığı anlatan ve sadece mağaranın içerisindeki su damla seslerinin duyabildiğiniz gene bir projem var. Bu şekilde
1: güzel.
0: Biraz daha işte teknolojiyi de katarak ama gelenekselliği de yanında devam ettirerek ilerliyorum.
1: Çok güzel. Her ikinizden de sanatınızı ve üsluplarınızı ve tekniklerinizi anlatırken gözlerinizdeki o ışıltıyı görebiliyorum. Bu da çok mutluluk verici bir şey. Hem tam olarak bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Sanatın iyileştirici gücüne katılır mısınız? Sizdeki bu cümlenin, bu klişe cümlenin sizde bir karşılığı var mı Seydi?
2: Yani tabii ki hani bir hiciv dediğimiz şey yüzyıllar boyunca zaten sanatın içerisinde var olan bir şey ve aslında bazen bir şeyde baktığınız zaman çok sert şeyler söyleseniz bile içerisinde sanatla bunu ifade ettiğiniz için hiçbir kimse de yani o dönemin bütün şeyleri de size çok fazla müdahil olmamış. Aslında oradaki gücü hiciv sanatında da kullanıyor işte hem sözlü sanatı hem de işte resim sanatında görüyoruz. İşte Goya'nın gravürlerinde, litografilerinde görüyoruz. Oradaki o Los Caprichos serisine baktığımız zaman işte atasözleri ve tamamen deyimler var ama arada da çok işte fıkra gibi ya da karikatür gibi direkt mesajı veren çok sert şeyleri de görüyoruz ama hiçbir zaman da bununla ilgili şey yapılmamış yani hicvedilmiş şey yapılmamış ve bir kötü bir yere de alınmamış çünkü sanatla ifade ettiği için hep bir tolerans tanınmış ve üzerine gelinmemiş ama etkili de olmuş çünkü neden? Çünkü bir eleştiriyi sunarken sanatı kullanmak tabii ki en etkili yollardan birisi de diye
1: çok
2: düşünüyorum.
1: Güzel.
2: Yani.
1: Sanatın iyileştirici gücü desem Özge ne dersin? Çok mu duygusal ve romantik geliyor kulağa yoksa?
0: Yok hayır ya çok fazla kullanılan bir cümle.
1: Evet.
0: Çok fazla kullanılan bir terim ama bunu çok fazla kullanmak onun önemini azaltmıyor bence. Yani sanat evet benim için bir iyileşme süreci, bir meditasyon. O noktalamaları aylarca yaparken normalde çok sabırsız bir insanım. Ama o noktalamaları mağaraları resmederken ben çok sabırlı bir hale oluyorum. Yani sabrım sınırsız hale geliyor ve benim için bir meditasyon. O yüzden yani bence çok romantik değil, çok doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel. Sanatınıza çevrenizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz kısaca? Özge lütfen senle devam edelim.
0: Benimki biraz karanlık gelebiliyor insanlara. Çünkü herkesin alışık olduğu bir şey değil. Veya nasıl diyeyim, daha korkutucu gelebiliyor. Ama bazılarında çok güzel bir içsel yolculuk yaptırdığını düşünüyorum. Bu tarz tepkiler de alıyorum. Gelen tepkiler kötü olsa bile, kötü değil de daha doğrusu eleştirilsel
1: pardon. Olumsuz eleştiriler aslında.
0: Olumsuz eleştiri olsa

0: bile beni rahatsız etmiyor. Aksine ben onlardan besleniyorum. Hı hı. Eğer bu eleştiri
1: yapıcı
0: yapıldıysa, evet kesinlikle. Yoksa tabii ki de hani göz ardı etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla eleştiri oluyor. Ama genel olarak tepkiler hoşuma gidiyor. İnsanların mağaracılığa, karanlığa bazı böyle merakları da güzel oluyor bence.
1: Seyde?
2: Çok fazla konseptler halinde çalıştığım için işte burada kendi içerisinde tabii ki iyi olan, popüler olan, işte hem sanat ortamında da çok konuşulan ve hiç konuşulmayan seriler de oluyor. Hatta işte basına yansıyan ya da işte dergilere kapak olan bir seri varken de konuşulmayan da oluyor. Ama benim burada en cezbedici olan, en heyecanlandığım nokta şu oluyor. Çünkü benim bütün dönemlerimi takip edip ve o dönemlerimden bana birileri, ya işte şu dönemindeki şu işte teğet serisiyle ilgili yaptığın şeyleri biliyorum demesi işte o anda benim için çok dayanılmaz oluyor. Yani o serilerin tamamını biliyor. Yani bir sanatçının geçmişini en başından bugüne kadar ki o
1: şahitlik ediyor.
2: Şahitlik etmesi, bunu araştırmış olması ve biliyor ve farkında olması bu zaten bir sanatçı için de en büyük gurur verici ya da heyecanlandırıcı bir şey. Bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Tabii ki o kendi spesifik bazında, yani o seriler bazında eleştiriler, ya işte bu seriden buraya nasıl sıçradın, şimdi ne kadar keskin bir geçiş var, hem teknik olarak hem olarak tabii ki eleştiriler ve bunu çok olumlu pozitif bulanlar. Ya işte üslup olarak biraz daha bu daha katı, tırnak içerisinde söylüyorum, biraz daha kalıpla bakıp işte ya işte buradan buraya niye geçtin diyenler de varsa, ama öbürü de ya evet buradan değişmen, tekrar dönüşmen iyi oldu diyenler de var.
1: Ama bu eleştiri yorumlar hep olacaktır.
2: Ya mutlaka olacaktır ama benim için işte en baz aldığım şey o bütün yaptığım işlerin kronolojik sırasının takip edilip bunlarla ilgili bilinmesi ve ne bileyim 5 yıl önceki yaptığım bir serinin hatırlanıp benim karşıma işte onu ya bu seriyi biliyorum, hatırlıyorum denmesi çok en güzel. Büyük heyecanı oradan alıyor.
1: Şunu da merak ediyorum. Sen bir atölyeye sahipsin. Bunu sanatçılara sormayı kıymetli buluyorum çünkü atölyede çalışma ortamıyla ev ya da başka bir yerde üretme anlayışı eminim farklıdır. Senin de bir atölyen var. Bir atölyeye sahip olmak neden kıymetli sanatçılar için?
2: Ya tabii ki bir mahrem bir alan tabii ki yani en özelinde. Çünkü orada üretim ve proses yapıyor. Yani sizin mutfağınız orası ve o mutfağın en güzel yeni yanı şu. Bir gün sonra yine aynı buluyorsunuz. Hı hı. Yani en güzel yanı çünkü bir çalışma şeyini yarıda bıraktığınız zaman ya da kendi prosesi devam ederken geldiğinizde yine aynı yerden başlayabiliyorsunuz. O aynı enerji, aynı şeyi bulmak için de tabii ki bir atölye gerekli oluyor.
1: Ortamı gerekiyor.
2: Yani ev atölye olarak da çok çalıştım yani bugüne kadar. Onun da şeyi vardı çünkü niye işte yattığınız yerden kalktığınız anda çalışmak o da çok güzel.
1: Konforlu bir şey.
2: Ama ben şimdi atölyeye taşındım. Aslında hani şey olmuş oldu yani evi atölyeye getirmek değil de atölyeyi eve çevirmek gibi. Bu sefer ikisini de başarabiliyorum. Hani o daha iyiymiş. Hani tabii ki atölye olması ama yaşadığınız alanı da içine entegre edebiliyorsanız o zaman çalışma ve performans bakımından daha hızlı olabiliyor. Ve kopmuş olmuyorsunuz. Hep baş başa oluyorsunuz. Hep göz göze oluyorsunuz. Bu bakımdan önemli ama tabii ki yine atölye ve çalışma anındaki mahremiyet, biraz daha yalnızlık her sanatçının
1: çok
2: istediği bir şey. Genelde de zaten biz akşamları geceleri çalışıyoruz.
1: Üretme saatleri gece olur.
2: Üretim için biraz daha o daha sakin geliyor. Daha baş başa kalıp daha konsantre olmuş bir şekilde çalışabiliyoruz.
1: Özge, senin ekleyeceğin bir şey var mı buna?
0: Şunu ekleyebilirim. Ben daha çok ev atölye kavramına katılan bir sanatçıyım. Çünkü yani Seyit'in de dediği gibi her an çalışma isteği olabilir. Yani o sizin alanınız olmalı. Bana bir anda ben bu resmi yapmak istiyorum deyip o atölyeye, o alana geçebilmeliyim. Ve yani sanatçının hem mahrem yeri hem de düşünme alanı hem de dış dünyadan koptuğu bir alan. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Ben de.
1: Çok kısaca Seydi, aynı zamanda bir akademisyensin. Evet. Bu sanatını nasıl besliyor ve besliyor mu daha doğrusu? Nasıl bir ilişki ve diyalog halindeler? Akademisyen kimliğin ve sanatçı kimliğin?
2: Yaklaşık ben 18 yıldır akademisyenim. Yani Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Burada araştırma görevlisi olarak başladım. Şimdi öğretim

0: Eğitim görevlisiyim ve şimdi de bölüm başkanlığı yapıyorum. Bunun artısını şöyle açıklıyorum. Yani akademi aslında bir buluşma ortamı. Yani öğrenciyle senin ya da herhangi bir şeyde bir buluşma ortamı. Yani aynı hissi taşıyan ya da işte bir şekilde aynı mentalle bir arada olan bir kişiyi bu kadar sistematik ve programlı bir şekilde toplayamazsınız. Ama orası bir paylaşım alanı olduğu için, bir bütün alan olduğu için o beni besliyor ve güncel tutuyor. Çok bu güzel. Yönde tabii ki çok olumlu bir geri dönüşleri var. Ben her zaman güncel sanatın içerisinde şeyi hem bilmek zorundayım hem aktarmak zorundayım.
1: Çok doğru.
0: Onun için beni bu atıllık, bu şeylerden bunu maruz kılıyor. Yani onun için hep dinamik ve güncel oluyorum. O yönden güzel. Tabii zaman bakımından da iyi kontrol edemezseniz tabii ki yorucu. Yanlış yani bir şekilde ikiye bölünüyorsunuz ama artık 18 yıl oldu. Onun için artık o programlarımı, çünkü insanın kendi kapasitesini zorlamadığı zaman bilemiyor. Onun için o şey artık
1: süper, çok güzel değil. Bir özet ve yanıt oldu. Evet. Son olarak kısaca rica ediyorum. Genç sanatçılara, elbette sizler de çok gençsiniz ve çok başarılısınız ama genç sanatçılara söyleyeceğiniz mutlaka bir şeyler vardır. Kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yolda ben de varım diyebilirler. Kısaca rica ediyorum. Özge lütfen.
2: Yani üniversitede okuyan ya da yeni mezun genç sanatçılara aslında biraz ne dert ettiklerini bulmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok
2: çünkü
1: güzel.
2: O dert ettiği şeyi bulursa o samimiyeti de yakalıyor ve o samimiyetle de zaten izleyici her türlü anlayabiliyor. Çünkü çok fazla şu an üreten var, çok fazla aynı şeylerden var. O farklılığı, o samimiyeti yakaladıktan sonra sanatlarında ilerleyebileceklerini düşünüyorum. En azından ben kendim hep bu şekilde adımlarımı attım. Ve zaman çok önemli, sabretmek çok önemli bu hususta. O şekilde önerebilirim.
1: Süper.
0: Yani temel olarak yaşam biçimi ya da yaşam tarzı haline getirmedikleri sürece başarılı olamazlar diyorum. Yani bu şeyi hayatına yaymadığı sürece hani sanatı başarılı olmak zor. Tabii ki çok zor koşullar içerisinden geçiyorlar. Bütün öğrenciler gibi. Spesifik bir iş alanı olmadığı için bu tür mantık çerçevesindeki şeylerde biraz daha kaygılanabilirler. Ama işte Özge'nin de dediği gibi samimi bir şekilde o işsel problematiklerini, aslında bir problematiği de olması lazım. Onları samimi bir şekilde aktardıkları zaman ve gerçekten istikrarlı bir şekilde ilerledikleri zaman olmak istedikleri yere varacaklardır.
1: Çok güzel ve güçlü mesajlar ve güçlü motivasyonlar paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ederiz. Sürem doldu. Kısa, öz ama çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: İyi ki buradaydınız, iyi ki Kırmızı Halı'daydınız. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Biz teşekkür ediyoruz
2: davetin
0: için.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet değerli izleyenler, kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli konuklarımızla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir

bir gerçeğin altını tekrar çiziyor. Türkiye kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Efendim oldukça sansasyonel bir isim. Kimden bahsediyoruz? Özel hayatındaki skandallarla birlikte Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın. Malum rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Ardından da tutuklanmıştı ama şu anda Uşak Belediye Başkanı Yalın 37 gün sonra CHP'den de ihraç edildi. Nasıl gerçekleşti? Bakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ilk MYK toplantısında Uşak konusunda Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle İhracına karar vermiştir.
2: Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Süreçte ortaya çıkan iddialar ve dosyaya yansıyan gelişmeler ve işte bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılmış ve aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yapıldı, tutuklandı. Özkan Yalım hakkında süreç ilk olarak üyeliğin askıya alınmasıyla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi iddiaların incelenmesi için iki hukukçu görevlendirdi ve disiplin sürecini başlattı. MYK'da yapılan değerlendirmede süreç oy birliğiyle ilerledi. Süreç sonunda CHP sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Böylece askıya alınan üyelik disiplin sürecinin ardından ihraçla sonuçlanmış oldu. Peki ihracı neden 37 gün sürdü? İhracın uzamasının sebebi dava dosyasına da yansıyan hard diskte bulunan fotoğraf ve video kayıtları mıydı? Yoksa belediye başkanının otel odalarında kayıt aldığı belirtilen gizli kameralar mı? Anlaşılan o ki bazı isimlerin kendine güvende hissedebilmesi için aradan 37 gün geçmesi gerekiyormuş.
0: Global Sumut Filosu Bahar Misyonu kapsamında

0: da devraldılar, Gazze'ye yardım götürmek istediler ve masumca böylesi insani onun neticesinde kutsal bir görev ne oldu İsrail yine bildiğini okudu efendim. Kendileri durduruldular ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonuldular. Bu filo içerisinde sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivist vardı. Onlarla ilgili yeni de bir karar alındı. Aktivistlerin gözaltı süresi uzatıldı. İsrail savcılığı küresel somut filosunda alıkonulan iki aktivistin gözaltı süresini 4 gün daha uzatmaya karar verdi. Mahkeme alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Keşkin gözaltı süresi 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. Açıklamaya göre İsrail savcılığı uluslararası sularda alıkonulan aktivistleri bir dizi suçlamayla gözaltında tutuyor. Bunların arasında savaş döneminde düşmana yardım, yabancı ajanla temas, terör örgütü üyeliği ve hizmeti bulunuyor. Avukatlarsa söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin hukuken kusurlu ve yasa dışı olduğunun altını çizdi. Suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik misilleme niteliği taşıdığı kaydedildi. Öte yandan İsrail'in uluslararası hukuka aykırı faaliyetleri tepki çekmeye devam ediyor. İspanya'da Sumut filosuna destek için gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi bir araya geldi, aktivistlerin serbest bırakılması talep edildi. Yunanistan'ın Siros adasında ise filoya destek konseri düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde ekranlara getirdik. İsrail nasıl barbarca alıkoydu bu insanları. Aslında insan kaçırma diye de niteliyoruz. Kimi zaman aslında zor şartlar altında gittiklerini bilen, bunu göze alan insanların cesareti İsrail'i de korkutmuş durumda. Sumut filosunda 14 ülkeden 59 aktivist Girit'ten özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 18'i Türk'tü. Diğer geriye kalanlarsa farklı ülkelerin vatandaşlarıydı. Dil, din, ırk fark etmeden Türkiye yardım elini uzattı. Havalimanında da çiçeklerle karşılandılar. İsrail'in alıkoyduğu Sumut aktivistlerinden biri Mükremin Köse, o da yaşananları 24'e anlattı.
1: Vicdanı hürler, merhameti sınırları aşanlar İsrail'in korsan müdahalesiyle alıkonulmuşlardı. Sumut aktivisti Mükremin Köse yaşananları 24'e anlattı.
2: İsrail terör örgütü olduğunu, hukuksuzluğunu, ahlaksızlığını bir kez daha ortaya koydu. Korkaklardı, titriyorlardı karşımızda. Yani bunu da hissettik. Aslında şişirilmiş bir balon var karşımızda. Çok da güçlü, çok da böyle süper yapıda insanlar yok.
1: İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ederek bir haydutluğa daha imza attı. Baskın sonrası yaşananlar İsrail'in barbarlığını tekrar gözler önüne serdi.
2: Yani şimdi küçücük bir alanda yüzlerce insanı balık istifi olacak şekilde bıraktılar. Burada da korku, sindirme, psikolojik baskılarda bulundular. Islak yerlerde insanların mesela uzanabileceği, yatabileceği, durabileceği yerler yoktu.
1: İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelesine karşı Sumut aktivistlerinin tepkisi ise netti. Aktivistlerin korkusuz duruşu İsraillileri deyim yerinde ise çıldırttı.
2: Psikolojik şiddeti daha fazla arttırmaya çalıştılar, sindirmeye çalıştılar. Lakin kaybettiler çünkü masumların üzerine silah doğrultuyorlardı. Bizim herhangi bir yani doğal bir hareketimiz onları böyle aniden tedirgin ediyordu çünkü korkuyorlar.
1: Mükremin Köse asıl misyonlarının Gazze halkının sesi olmak olduğunun altını çizdi.
2: 2 gün 48 saat sürdü bizim gemide alıkonulma sürecimiz. Onların gerçek yüzlerini ortaya koyduk ama Gazze'de insanlar yıllardır bu muameleyle karşı karşıyalar.
1: Köse aktivistlerin İsrail'in zulmüne rağmen Gazze'ye yardımları ulaştırmak istediklerini de ifade etti. Filo'da neleri taşıdıklarını da anlattı.
2: Gıda malzemeleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda malzemeleri götürüyorduk, çocuklara oyuncaklar götürüyorduk. Bu tamamen sivil bir yapı olarak ortaya çıktı.
1: Köse, Türkiye'nin başarılı diplomasisini ve tüm aktivistlere nasıl sahip çıkıldığını da anlattı.
2: Yaşadık ve gördük. Çok net bir şekilde gördük. Yani Girit Adası'na indi.

0: geldiğimiz an itibariyle devletimizin bize sahip çıktığını hissettik. Başkonsolosumuz, herkesi Türkiye'de misafir edebiliriz. Uçak biletlerinizi biz alabiliriz. Sizi Türkiye'den sonra ülkelerinize gönderebiliriz gibisinden bir açıklamada bulundu. Zaten sadece bizim başkonsolosumuz vardı. Bütün şeydeki aktivistlerin sahibi, sorumluluğu Türkiye konumuna geldi.
1: Aktivist Köse Marmaris'ten 15 teknenin daha Sumut filosuna katılacak olmasını da değerlendirdi.
0: Yürekli kardeşlerime, bu onurlu yürüyüşe, insanlık haysiyeti için onurlu yürüyüşe devam eden kardeşlerime buradan selam gönderiyorum.
2: Bizler de Sumut filosunun bu onurlu duruşunu can gönülden destekliyoruz. Şimdi piyasalar yeni haftayla birlikte kritik bir veri üzerinden başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yarın artık açıklıyor. Peki neden önemli? Çünkü kira artışları buna göre belirlenecek. Hem fiyatlardaki seyir bu da bu noktada efendim değişecek bakalım.
3: Piyasalar enflasyona kilitlendi. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Nisan ayı enflasyonu küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan gerilimin enerji maliyetleri ve piyasalara yansımaları dikkat çekiyor. Gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik enflasyonun seyrini belirleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Nisan ayında enflasyonun ortalama %3,19 artacağını öngörüyor. 29 ekonomistin katıldığı ankette tahminler %2,50 ile %3,60 aralığında şekillendi. Açıklanacak veri kira artış oranının üst sınırlarını belirlemesi açısından da önem taşıyor. Nisan enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da belli olacak. Mart ayında enflasyon aylık bazda %1,94 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşmişti. Yeni verilerle birlikte enflasyonda yönün nasıl şekilleneceği daha net ortaya çıkacak.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun başlayacak gündemde. Milyonları ilgilendiren aidat düzenlemesi var. Bunun dışında depremzedeleri koruyacak kapsamda adımlar atılacak. Ekonomide yeni bir teşvik paketi bunun üzerinde de durulacak. Komisyonlar kritik başlıklarla birlikte yarın itibariyle mesaiye başlıyor.
4: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta tapu kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenlemeyle %50'si yabancı menşeili ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanacak. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf olacak.

ilgili bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine etkisi ve alınan tedbirler de görüşülecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek. Öte yandan salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

0: Gelelim efendim Orta Doğu'da yaşananlara. İran'dan Hürmüz'e ABD askerleri için burayı mezarlığa çeviririz tehdidi geldi. Hürmüz Boğazı'ndan İran vazgeçmiyor ama tabii son günlerde şöyle ki mesele İden'i kızışmışken kimse geri adım atmazken İran ABD'ye 14 maddelik de bir teklif sundu. Peki ABD sıcak baktı mı? Hayır, tabi ABD'de ve İran'a ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi açıklama geldi. Trump Hürmüz'deki hamleler için korsan gibi istedi.
1: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalarda.
2: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuzuk adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
2: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf olarak nitelendirdi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. İran'a ait bir gemi ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırdı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Hooch adlı büyük ham petrol tankerinin ABD'nin abluka engellerini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı belirtildi. Yaklaşık 220 milyon değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin uluslararası seyir verileri paylaşıldı. Trump, Florida'dan dönüş yolunda ise bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
2: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
1: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneği de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği de arttı. ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinmediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nigizat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörülüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi dedi. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Savaşın gerilimi ise bölgede sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
0: İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor ama bu kapsamda İsrail'de hava savunma noktasında bir kriz var. Giderek de büyüdü çünkü İsrail basınında meclisin İsrail'in savunma yetersizliği nedeniyle toplanacağı iddiaları yer aldı. İsrail artık yetersiz mi kalıyor? Yeni bir adım atılır mı?

0: İsrail'de bir kriz patlak verdi. Hava savunma sistemlerinin başarısızlığı mecliste yankı uyandırdı. Meclis komitesi hava savunmasındaki kriz nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İsrail, İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle karşı karşıya kaldı. Hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseldi. Ülke basınında yeni iddialar yer aldı. Haberlere göre İsrail Meclisi Neset, hava savunmasında kullanılan Arrow 3 tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre karar komite üyelerinin 1/3'ünden fazlasının bir mektubu imzalamasının ardından geldi. Mektupta savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi başlıklarının görüşülmesi talep edildi. Geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını arttırmaktaki kararlılığına ilişkin iddialar gündemdeydi. Füze eksikliği iddialarına ilişkin soruların cevaplanması için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'la Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılması talep ediliyor. İsrail'den ABD ile İran'a karşı yürütülen süreçten çıkarılan dersler sonrası hava gücünü artırma kararı da geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la gerilim sürerken ABD yapımı F-35 ve gelişmiş F-15 savaş uçaklarından oluşan iki yeni filonun satın alımını onayladı. Alımların yaklaşık 118 milyar ABD doları olduğu ifade edildi.
1: Pilotlarımız İran semalarının
2: heyecanlarla oyun kurdular. Enkazdaki beton parçasını kaydırak yaparak oyun oynadılar. Kısıtlı imkanlarda yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor. Laboratuvar malzemelerinin %86'sı tükenmiş durumda. İsrail'in ekipman girişini engellemesi sebebiyle Gazze'de kemirgenler de arttı. Ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. 15 yaşındaki Riyad Naci Nemre Bumenr, İsrail saldırılarının hedefindeydi. Han Yunus'ta sivillere yönelik saldırılarda şehit oldu. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillilerin zulmü sahne aldı. El Halil kentinde baskın düzenlendi. İsrail güçlerinin koruması altında sokaklarda gezdiler.
3: İran hükümeti ABD'ye deniz ablukasının kaldırılması, bir de tabii ki İran'da Lübnan'daki çatışmaların sona ermesi için böyle bir aylık bir süre tanımıştı. Lübnan diyoruz çünkü birçok belde tekrar hedef alındı Lübnan'da. Ateşkes bir kez daha ihlal edildi ve İsrail'in saldırılarında 13 kişi daha hayatını kaybetti. 2 Mart'ta start almış bu saldırılar. Beyrut hedefteydi. Hizbullah'la çatışmalar sürdü ve son olarak da hayatını kaybedenlerin sayısı 2650'yi aştı. Nebatiye'de Kefer Deccal yolunda seyir halindeki bir araç hedef alındı. Düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Luveyze'de bir eve hedef alan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarda Mibdon'da 4, Şevkin'de 2 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir belgede motosiklete hedef alan İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca birçok belde ve çevresi aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldı. Hizbullah'tansa misilleme saldırıları geliyor. İsrail basını Hizbullah'ın insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldıklarını da kabul etti. Subayların itirafları yer veren gazete, İsrail'in Güney Lübnan'da stratejik bir tuzakla karşı karşıya olduğunu yazdı. Subaylar, geri çekilmemiz yenilgi anlamına geliyor. ABD Başkanı Trump ise ilerlememizi engelliyor dedi. İsrail merkezi bir başka haberde yenilgi itiraf edildi. Hizbullah'ı dize getirmeyi amaçlayan stratejik bir pusu, İsrail için stratejik bir pusuya dönüştü ifadesi kullanıldı. Daha ne kadar kötü olabilirler, nasıl insanlıktan bu kadar da nasibini almamışlar derken İsrail'e aşırı sağcı bakan efendim, güvenlik bakanı İtamar Ben-Gvir çok kez adını andık ama hiç olumlu bir şeyle değil. Açıklamaları skandaldı ve şimdi 50. yaş günüydü. Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası kararıyla kutladı bu durumu. Bakanın pastasında Urgan sembolü vardı. Hepsi tepki topladı.
4: İsrailli bakan bir skandala daha konu oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir 50. yaş gününü urgan temalı pastayla kutladı. Pasta Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasayla bağlantılı olması sebebiyle tartışmaları körükledi. Bakan doğum gününü kutladı. Ben-Gvir urgan figürlü bir rozet taktı. Etkinlikte birden fazla pasta.

0: da urgan sembolü kullanıldı. Sergilenen pastalardan birinde bazen hayaller gerçek olur ifadesi yer aldı. Filistinli tutuklulara yönelik idam cezasını düzenleyen yasa İsrail Meclisi'nde Mart ayında kabul edilmişti. Karar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu düzenlemenin İsrailli yerleşimcileri kapsamaması ayrımcı olduğu yönünde eleştirilere yol açmıştı.
1: Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri, aynı zamanda enerji sektöründeki atılımları dünyanın da gözünde iyi deliği farklı bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Olumlu pek çok yazılar var, manşetlere taşınıyor ama bir de tabii İsrail basınında ne oluyor? İsrail basında büyük yankı uyandırdı. Beylikova'da nadir toprak elementi rezervine değindi İsrail basınında. Maarif gazetesine dedi, Türkiye'nin silah imparatorluğu daha da güçleniyor. İsrail bundan rahatsız. Bakalım neler yazmışlar.
2: Türkiye'nin yeni nesil mühimmat hamlesi dikkatleri çekti. İsrail basını alarma geçti. Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor yorumu kulisleri hareketlendirdi. Tel Aviv merkezli gazete Maarif analizinde Türkiye'nin özellikle mühimmat teknolojilerinde ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Habere seri üretim akıllı bombalar, Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor başlığı verildi. Haberde Türk şirketi Aselsan, geleneksel bombaları lazer güdüm kitiyle hassas silahlara dönüştürüyor denildi. F-16'lar ve Akıncı'yla Türkiye savunma bağımsızlığında gücünü gösteriyor ifadelerine yer verildi. Maarif'in analizinde Aselsan'ın yalnızca üretimle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma vizyonuna da geniş yer verildi. Ankara'nın hedefinin yalnızca teknolojik gelişim olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin hedefi Batı silahlarına olan bağımlılığı azaltmak ve bölgesel küresel ölçekte önemli bir silah tedarikçisi olmak değerlendirmesi yapıldı. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin yanı sıra enerji sektöründe attığı adımları da yakından takip ediyor. Maarif gazetesi bir diğer haberinde Türkiye'nin Beylikova'daki nadir toprak elementi projesine yaptığı yatırıma yer verdi. Türkiye'nin yaptığı 600 milyon dolarlık yatırımla küresel üretimde ilk 5'e girme hedefi olduğunu vurguladı. Habere göre söz konusu hamleyle Türkiye Çin'e meydan okuyacak bir güç merkezi olacak. Yetkililere göre Beylikova sahası yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervine sahip. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük ikinci yatağı konumunda bulunuyor. Birinci sıradaysa Çin'deki Bayanobo sahası yer alıyor. Nadir toprak elementleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araç motorları, bataryalar ve savunma teknolojileri gibi birçok stratejik sektörde kritik rol oynuyor. Habere göre yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Bu durum Eskişehir'i önemli bir madencilik ve sanayi merkezi haline getirecek.
1: Soykırımcı İsrail saldırgan yayılmacı politikasını Gazze'den biliyoruz ki İran'a kadar, Lübnan'a kadar sürdürüyor. Kafasında arzu mevcut noktasında pek çok bölgeye daha saldırmak var. Kendileri de, bakanlar da bunu söylüyorlar ama tabii ki bunu, bu katliamları da örtbas etmek istiyorlar. Bir takım işte propaganda çalışmalarıyla birlikte ne kadar başarılı olabilir? Elbette olamaz. Hatta o çalışmalarla alakalı 730 milyon dolar daha ayrıldı. Böyle bir bütçe işe yarar mı bakalım?
2: İsrail Meclisi soykırımın ve zulmün üstünü örtmek için bir adım daha attı. Propaganda faaliyetleri için bütçe artırıldı. Yaklaşık 730 milyon dolar ayrılması kabul edildi. İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesi habere yer verdi. Buna göre söz konusu bütçe kalemi İbranice'de Hasbara olarak adlandırılan propaganda faaliyetlerini kapsıyor. Bu alana ayrılan bütçenin bir önceki yıl tahsis edilen 150 milyon doların 4 katından fazla arttığı belirlendi. Söz konusu miktar 2023'te Gazze şeridine soykırım başlamadan önce propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 20 katı. Yeni bütçe sosyal medya kampanyalarını da kapsıyor. Bütçeyle yabancı heyetler İsrail'e davet edilecek ve medya faaliyetleri genişletilecek. Reklam faaliyetleri artırılacak, uluslararası delegasyonlar ağırlanacak ve medya içeriklerinin izlenmesine yönelik birimler oluşturulacak. Bazı anket sonuçları özellikle ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ortaya koyuyor. Karar da İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyu desteğinde düşüş yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre propaganda yatırımları amacına ulaşmayacak. Buna göre ülkenin imajı sadece propaganda faaliyetleriyle değil, sahadaki politikalar ve uygulamalarla da doğrudan şekilleniyor.
1: Doğu Afrika ülkesi olan Kenya'da yoğun sağanak yağış sel felaketini de beraberinde getirdi. Afette 10 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Ev ve iş yerlerine su bastı. Yollar su altında kaldı. Köprülerde ise hasar meydana geldi. Ulaşım aksadı. Onarım çalışmaları devam ederken trafik başka güzergahlara yönlendirildi. 7'si Doğu Kenya'da 10 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji Dairesi şiddetli yağışların devam edeceği bilgisinde de uyardı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
3: What the fuck?
1: Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir karar var. Neydi o? Avrupa Birliği vatandaşı olmayan turistlere uygulama kararı alındı ki yeni giriş çıkış sistemiyle birlikte havalimanında da kaosa yol açtı durum. Turizmin yoğun olduğu zamanlarda sistem askıya alınacak. Peki bu düzeni bir kez daha aslında sağlıklı şekilde ilerletir mi? Bakalım.
0: Avrupa Birliği'nin yeni giriş çıkış uygulaması sınır kontrollerinde kaosa yol açtı. Havaalanlarında kuyruklar 3 saate kadar uzadı. Çok sayıda yolcu uçaklarını kaçırdı. Avrupa Birliği'nden iki ülkedense tatilcileri sevindirecek kritik bir karar geldi. Turizm yoğunluğu nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri sistemi geçici olarak askıya almayı veya gevşetmeyi değerlendiriyor. Amaç özellikle yarı yıl tatili döneminde yaşanan yoğunluk ve kaosu önlemek. İtalya ve Portekiz aksaklıklar nedeniyle sistemi askıya almıştı. Teknolojik arızalar ve personel yetersizliği sebebiyle İspanya, Fransa ve Hırvatistan da aynı yolu izleyebilir. Sistem geçen ay Schengen bölgesinde tamamen devreye alındı. Kararla pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son verildi. AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu hale getirildi. Güvenlik sisteminin gelen turistlerin biyometrik veri vermesini zorunlu kılması nedeniyle büyük gecikmeler yaşandı.
1: Gelelim Rusya-Ukrayna savaşına. Sürünmecede bir savaş, saldırılar devam ediyor efendim. Rusya-Ukrayna'da sivil altyapıları hedef alıyor. Ukrayna Rusya'nın petrol tesislerini vuruyor. Peki son gelişmeler neyi gösterdi? Rusya'nın iki petrol tankeri daha saldırıya uğradı. Saldırı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski duyurdu. Buna göre Rusya'nın gölge filosuna ait iki petrol tankeri vuruldu. Novorossiyski limanı açıklarında hedef alındı. Gemiler kullanım dışı kaldı. Rusya ise Odessa ve Harkiv'i hedef aldı. Saldırıda iki kişi öldü. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Rusya Ukrayna'da Sumy bölgesindeki Mirapolye yerleşim birimini ele geçirdiklerini de açıkladı. Rus birliklerin Ukrayna ordusunun mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı görüntüler de yayımlandı.

0: Dönelim yurdam. İstanbul'u askere giden arkadaşlarını uğurlamak için bir grup toplanmıştı ama yoldan geçen bir sürücüyle tartışmaya tutuştular. O tartışma maalesef kanlı bitti. Cinayetle sonuçlandı. Sürücü silahını çıkardı. Kalabalığa ateş açtı. O kapsamda 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
1: Hayatının bağrındaydı. Kör kurşun hayattan kopardı. Asker eğlencesi kanlı bitti. İstanbul Esenler'de bir grup asker eğlencesi için toplandı. Ancak o toplanmada kavga çıktı. İddiaya göre ehliyetsiz bir sürücü hızla gençlerin yanından geçti. Tartışma büyüdü. Aracı süren şüpheli bir süre sonra silahıyla kutlama yapılan yere döndü. Bu kez tartışma sesleri yerine silah sesine bıraktı. Saldırgan asker eğlencesi yapan gençlerden birini ateş etti. O kurşun 17 yaşındaki Arda Özer'e isabet etti. Genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçtı.
2: Bir tartışma çıktı. Artık nereden buldu bilmiyorum. Bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi.
1: Genç adam 14 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak ne yazık ki kurtarılamadı.
3: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
1: Yusuf Arda Özer'in cenazesi otopsi işlemleri için bugün adli tıp kurumuna getirildi. Haberi alan ailesi ve arkadaşları adli tıbba gitti. Saldırgansa kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da geniş kapsamlı bir trafik denetimi vardı ama bu denetim sürücülere zor anlar yaşattı. Kadıköy'de bir kadın ceza yememek için her yola başvurdu. Bir diğer sürücü ceza yediği için öfkelendi. Kendi aracını parçaladı.
1: Polislere demediğini bırakmadı. Ancak cezadan kaçamadı.
4: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam, daha çok ceza puanı.
1: İstanbul'da trafik polisleri denetimdeydi. Kadıköy'de sahil yolunda araçlar durduruldu. Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri aday sürücü olduğunu ve ehliyeti yeni aldığını belirtti. Ceza puanının düşeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Polisin ceza yazmaması için direndi.
4: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam.
5: Dikkatliyim zaten, yeni aldım daha.
1: Ne yaptıysa olmadı, cezadan kaçamadı. Bir başka denetimde ise polis yine kurallara uymayan sürücülerle mücadeledeydi. Bir araçta mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi. Sürücüye para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği belirtildi. Haberi alan sürücü polise zor anlar yaşattı. Öfkeli sürücü hıncını kendi aracından çıkardı. Camlarını kırdı, yumrukladı. Ancak o da ne yaptıysa fayda etmedi. Cezadan kaçamadı.
6: Allah da büyük bak. Allah.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş katılmış olduğu bir televizyon programından önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların dijital güvenliğinden sosyal medya üzerindeki düzenlemeye kadar pek çok önemli başlık noktasında değerlendirmesi vardı. Hem sahadaki destek çalışmalarını anlattı Bakan Göktaş hem de aile politikalarındaki yeni hedeflerden bahsetti.
7: Okul saldırılarından etkilenen çocuklar ve aileler için sahadayız dedi. Bu tip süreçleri yalnız yaşamamalarını tekrarladı. Devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ailelere ayrı bir parantez açtı.
8: Biz o ilk günden bu yana ailelerin ve çocukların yanında destek sağlıyoruz. 6 aylık bir eylem planı hazırladık ve hayata geçirdik. Ekiplerimiz sahada. Ebeveynlerden de bu süreçte destek istiyoruz. Çocuklarınızda bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığınızda veya danışmanlık hizmeti almak istediğinizde bize ulaşın. Bu tip durumları yalnız başına geçirmesinler. Biz bu hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı televizyon programında cevapladı soruları. Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesinde son durumu aktardı.
8: Gençlerin oy kullanma yaşı, ehliyet alma yaşı 18. Sosyal medyadaki ortamsa sınırsız. Hiçbir yaş sınırı yok. Çocuklarımızın sokakta yabancılarla konuşmasını istemezken, sosyal medyada o yabancıların rahatça kendini çocuk gibi gösterip sohbet ettiklerini çok iyi biliyoruz. tuzaklar var. Buna bir önlem almak zorundaydık. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Amacımız yasaklayan değil, yol gösteren, denetleyici bir anlayış. Bakanlık olarak 7/24 dijital içerikleri tarıyoruz.
7: Çocukların dijital ortamdaki durumunu konuşan Bakan Göktaş, aile konusuna ayrıca değindi. Her sonucun aileye çıktığına dikkat çekti. Nüfus büyüme hızının alarm seviyede olduğunu söyledi. 1960'lı yıllardan bu yana gelinen o politikaların sonucunu çekiyoruz dedi.
9: Ama bana ben de ödüyorum.
8: Ülkemizdeki nüfusun dramatik bir şekilde düşüşünün arkasında 1960'lı yıllarda doğum kontrolü için kapı kapı gezilen bir stratejik bir çalışma vardı. Üçüncü çocuğu yapmayın, en fazla iki çocuk olsun, nitelikli olsun deniliyordu. Üç çocuğu olanlar utanır hale getirilmişti. Bu algı bir günde oluşmadı. Biz aile 10 yılıyla doğurganlık hızımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu uzun bir stratejik vizyon belgesidir. Ailenin korunması ve güçlendirme eylem planımızın çok önemli bir parçası da dijital çağda aileyi koruyabilmek. Küresel dijital dünya bize kariyer fikrini pompalıyor. Bu da aile kurma yaşını yükseltiyor.
10: Sağ olun, Allah razı olsun.
7: Aile Bakanı Göktaş geçtiğimiz günlerde Belçika'da doğup büyüdüğü mahalleye gitmiş, oradaki Türklerle selamlaşmıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken Bakan Göktaş orasının Türk mahallesi olduğuna dikkat çekti. Konuştukları kişilerin de hem Türk vatandaşı olduğunu hem de Türkiye seçmeni olduğunu söyledi.
0: Normal geliyor bize günlük hayatımızda yapmış olduğumuz pek çok aktivite, temizlik, ama aslında o alışkanlıklarımız ciğerlerimizi çok ama çok kötü etkileyebiliyor. Efendim, uzmanlar uyardı. Sigara dumanına maruz kalabilirsiniz. Evet, bu bildiğimiz bir şey, ama klimalar, işte klimalar gerekli şekilde bakımları yapılmadığında da bizleri büyük oranda tehlikeye sokabiliyor. İç ortamda çamaşır kurutmak, bu da yoğun kimyasallarla karşı karşıya kalmamıza sebep olabiliyor. Peki nelere dikkat etmemiz lazım? Hepsini izleyelim.
11: Bakımsız klimalar, evde çamaşır kurutmak, kimyasal ürünler, farkında olmadan akciğerlerimize zarar veriyoruz. Her gün yaptığımız bu hatalar nefesimizi tüketiyor. Akciğer sağlığı yalnızca enfeksiyonlardan değil, günlük yaşamda maruz kalınan çevresel faktörlerden de doğrudan etkileniyor. Akciğerler vücudun hayati organlarından biri. Oksijen alımı ve karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması gibi temel yaşamsal fonksiyonlar akciğerler sayesinde gerçekleşiyor.
12: Akciğerlerimiz oksijeni alıp, vücudumuzdaki oksijeni alıp karbondioksiti dışarıya atarak vücudumuzun önemli hayati faaliyetlerini desteklemektedir. Bu yüzden hem sağlıklı bireyler hem de solunum hastalıklarıyla mücadele eden kişilerin bu tür konulara önem vermesi gerekmektedir.
11: Hem sağlıklı bireylerin hem solunum hastalığı bulunan kişilerin akciğer sağlığı konusunda bilinçli olması gerekiyor. Yalnızca virüs ve bakteriler değil, günlük yaşamda fark edilmeyen birçok çevresel faktör de akciğerleri olumsuz etkiliyor.
12: Virüsler ve bakteriler dışında günümüzde birçok dış faktör de akciğer sağlığımızı etkilemektedir.
11: Aktif ve pasif içicilik şeklinde sigara dumanına maruz kalmak hava yollarında ciddi tahribata yol açıyor.
12: İster aktif, ister pasif içicilik olsun, bütün bu maruziyet akciğer sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Ne gibi olumsuz yönler? Hani hava yollarında ciddi tahribata, hassasiyete yol açarak astım, KOAH gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
11: Klimaların doğru şekilde kullanılmaması da doğrudan akciğerleri hedef alıyor.
12: Uygun iç ortam neminin uygun olmaması durumunda ve yeterince filtre temizliğinin sağlanmaması durumunda tozlar ve küf mantarlarına bağlı ciddi akciğer hastalıkları ortaya çıkabilir.
11: Ev ortamında çamaşır kurutmak da nem oranını artırarak küf oluşumuna zemin hazırlıyor.
12: Çamaşır kurutmak özellikle iç ortamların nem oranını %30'un üzerinde olmasını sağlıyor. Bu da küf mantarların, hani gözle görülmeyen küf mantar sporlarının etrafta barınmasına ve solunumla bu tür küf mantarların akciğere ulaşarak ciddi küf mantar enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir.
11: Yetersiz su tüketimi ise akciğerleri zayıflatıyor.
12: Her hastalıkta olduğu gibi genel sağlığımız açısından günlük yetersiz su kullanımı da akciğerleri olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden yeterince günlük 8 bardak yakın bir su tüketimi akciğer sağlığı açısından önemlidir.
0: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turnuvası'nın 8. ve son etabı Ankara'da gerçekleşti. Dev bir organizasyon. Finalistler de doyasıya yarıştılar. Eğlence gerçekten yüksekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da birinciye ödülünü takdim etti.
7: Tur 2026'da son etap tamamlandı. 147 bisikletçi Ankara'da pedal çevirdi. Kıran kırana mücadelede finalistler belli oldu. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde verilen startla 147 bisikletçi Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki 108,4 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Final etabında yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turun birçok ülkeden katılımcının yer aldığı önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.
10: Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Özellikle Türkiye'mizin tanınması açısından, daha fazla dünyada kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon.
7: Ege'den başlayan ve Akdeniz'de devam eden organizasyonun final etabının birincisi Belçikalı 20 yaşındaki Tom Krabbe oldu.
0: Marmaray'da ulaşımı doğrudan etkileyen yeni bir uygulama başlıyor 3 Mayıs itibariyle. Yani bugün itibariyle efendim hafta sonu geceleri yapılan ek seferler artık haftanın 7 günü de uygulanacak. Yeni düzenlemeyle özellikle Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren yolcularının da

0: gece saatlerinde yaşadığı bu aktarma sorunu ortadan kalkmış olacak.
1: İstanbul'un en yoğun raylı sistem hatlarından Marmaray'da sefer düzeni değişiyor. Cuma ve cumartesi geceleriyle sınırlı olan ek seferler artan yolcu talebi nedeniyle haftanın tamamına yayılıyor. Yeni uygulama şehirler arası ulaşımla kent içi raylı sistemler arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Ankara'dan saat 19.50'de hareket eden ve gece 23.58'de Söğütlü Çeşme'ye ulaşan yüksek hızlı tren yolcuları artık beklemeden Marmara'ya aktarma yapabilecek. Düzenleme kapsamında gece saatlerine yeni seferler eklendi. Gebze'den Halkalı yönüne saat 23.20'de, Halkalı'dan Gebze yönüne ise saat 23.28'de ek sefer yapılacak. 3 Mayıs 2026 itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kalıcı olacak.
0: Bilim yayma ödülleri kapsamında düzenlenen istişare kampı İstanbul'da sona erdi. Akademisyenler bölgesel istikrar için bilim diplomasisi başlıklı bildirgeyi imzaladı ve kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin diplomaside başarısına dikkat çekti, önemli mesajlar verdi.
2: Türkiye'nin en prestijli akademi ödüllerinden biri olan İlim Yayma Ödülleri'nin istişare kampı sona erdi. İstanbul'da gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy'la 2019, 2021, 2023 ve 2025 İlim Yayma Ödülleri'nin sahipleri olan akademisyenler katıldı.
3: İlim yayma ödülleri olarak Türkiye'deki akademik çalışmaların düzeyinin yükseltilmesi için dünyada içinde bulunduğumuz yarışmada insanlık menfaatine Türkiye'nin daha güçlü bir oyuncu olması için tabii ki hem özendirme hem de ödüllendirme, teşvik etme görevimiz olduğunu düşünerek ilim yayma ödüllerimizi yaklaşık 10 yıldır işte 4 ödülden sonra 12 ödülümüzle beraber bugünlere getirdik.
2: İlim yayma ödüllerinin bu seneki konusu bölgesel istikrar için bilim diplomasisiydi. Kampa katılan bilim insanları bu topraklarda üretilmeyen bilginin bölgenin krizlerine çözüm olamayacağını vurguladı.
4: Gücümüze güç katan üniversitenin, akademik dünyanın yaptığı çalışmalarıyla başarılarıyla bilinir, tanınır olmasının yanında milletimizin de problemlerinin çözülmesinde, devletimizin de gücüne güç katılmasında bir katalizör olmak.
2: Geçtiğimiz yıl yapılan ilk toplantıda özellikle sağlık sektörüne yönelik bilimsel atılımlar gündeme gelirken, bu adımların bugün sağlık alanında önemli bir ilerleme sürecini beraberinde getirdiği ifade edildi.
5: Cihazımız meme kanserini erken teşhis etmek için geliştirdiğimiz, olduğumuz bir cihaz. Bu cihaz mikrodalgaları kullanarak, yani zararsız elektromanyetik dalgaları kullanarak çok erken aşamada meme kanserini tespit edebiliyor. Bunun zaten tüm süreçlerini tamamlamıştık. Bundan sonraki süreç artık bunun uygulamaya geçmesiydi. Bu çerçevede dediğim gibi Sayın Sağlık Bakanımız ve TÜSEP Başkanı, yine ilgili Tıbbi Yazı Kurumu Başkanı, Bakan Yardımcıları bir toplantı yaptı.
2: Bu yılki toplantının ana gündemini ise bölgesel istikrar için bilim diplomasisi başlıklı bildirge oluşturdu. Akademisyenler, bilimsel üretimin ve ortak araştırma ağlarının bölgesel güvenlik ve kalkınma için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.
6: Yeni bir bölgeselcilik anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, İslam medeniyeti mirası, Türk dünyası ile tarihi ve kültürel bağları, modern bilim ve yüksek öğretim kapasitesi, savunma sanayindeki gelişimi, diplomatik tecrübesi ve bölgesel kurumlarla kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde bu sürecin doğal taşıyıcı aktörlerinden biridir.
2: Bildirge kapsamında ülkeler arası bilimsel işbirliklerinin artırılması, ortak veri havuzlarının oluşturulması ve bilim ataşelikleri gibi yeni yapılarla akademik diplomasinin güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca gıda, su ve enerji güvenliği gibi stratejiler

0: stratejik alanlarda bölgesel akademik kurulların kurulması gerektiği ifade edildi. Toplantıya katılan akademisyenler, Türkiye'nin öncülüğünde bilim temelli yeni bir bölgesel işbirliği modelinin mümkün olduğunu belirterek, ortak akıl ve ortak bilim üretiminin geleceğin en güçlü diplomasi aracı olacağını dile getirdi.
1: Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi, son dönemde Azerbaycan'da ve Özbekistan'da kurulan Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Özbekistan girişimleri, bunlar işte başlangıç adımları.
2: Özellikle İslam dünyası, Türk dünyasında var olan muadil kurumlar arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesini öneriyoruz.
0: Program, bildirgenin imzalanması ve yetkililere takdim edilmesiyle sona erdi.
3: Türkiye'nin doğu sınırında Muş Ovası'nda açan endemik laleler uluslararası ilginin de odağında. Hollanda ve Çin'den gelen fotoğrafçılar ve belgesel ekipleri yalnızca 15-20 gün yaşayan Muş lalesini dünyaya tanıtmak için binlerce kilometre yol kat etti. Kentte düzenlenen fotoğraf maratonunda Muş'un doğal ve tarihi zenginlikleri vitrine çıktı.
4: Muş Ovası baharla birlikte kırmızıya büründü. Sadece bu coğrafyada yetişen Muş lalesi bu yılda görsel bir şölen sunuyor. 2015'te Muş 1071 adıyla tescillenen endemik lale türü kısa ömrüne rağmen her yıl yoğun ilgi görüyor. Hollandalı manzara fotoğrafçısı Albert Dros, 15 yılı aşkın süredir dünyanın farklı bölgelerinde laleleri fotoğraflıyor. Bu kez rotasını Muş'a çevirdi. Ovaya renk katan laleleri kadrajına alan fotoğrafçı, bölgenin atmosferinden çok etkilendiğini söyledi. Çin'den gelen belgesel ekibi 7000 kilometre yol kat ederek lalelerin yolculuğu belgeseli için çekim yaptı. Ekip çektiği görüntüleri Çin'de milyonlara ulaştırmayı hedefliyor. Öte yandan kentte düzenlenen 1071'in izinden fotoğraf maratonu 250'ye yakın fotoğrafçıyı bir araya getirdi. Tarihi Murat Köprüsü'nden Mercimek Kalesi'ne, köy meydanlarından lale tarlalarına kadar pek çok nokta objektiflere yansıdı.
3: Görsel şölenle kısa bir araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
1: Osmanlı son devrinden Cumhuriyet'in ilk dönemine, o günler günümüze. Kültür mirasının önemli taşıyıcılarından Hüseyin Sebilci okurlar. Hüseyin Sebilci'nin biyografisiyle taşıdığı değeri bugüne aktaran müzisyen, sanat yönetmeni Murat Özer 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20.10'da 24'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay oluştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
15: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
14: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
15: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
14: Süper. Zaten 5G kalitesi.
15: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
14: onun özellikleri
15: budur
14: de.
15: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
14: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
15: Şuna da bir bakabilir miyim?
16: Çok iyi seçim.
17: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
18: Türkcell gücünde 5G.
14: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet.

0: Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
5: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
4: Süper. Zaten 5G kalitesini...
5: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
4: Onun özellikleri
5: bu
4: de...
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Çok iyi seçim.
7: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
8: Türkcell gücünde 5G.
4: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Efendim, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor ki Dilek İmamoğlu'nun delil yok diye bir iddiası vardı. Ama o iddiaya çok kritik de bir isimden cevap geldi. 2019'da hayatını kaybeden bir belediye çalışanı Yaşar Uçar. Onun eşi Arzu Uçar'ın söyledikleri skandal nitelikte. Uçar eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde maruz kaldığı mobbingden ve baskılardan bahsetti. Aslında bunun, bu suçlamaların bir yolsuzluğu da kapatmak için oyun olduğunu söylüyor. Peki aslında neler yaşanmıştı o dönem? Bakalım.
1: İntihara sürüklenen veznedarın eşinden Dilek İmamoğlu'na yanıt geldi. Yolsuzlukları örtmek için eşim kurban seçildi dedi. 28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun iddianame dedikodulara dayanıyor açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu hani diyorsun ya somut bir delil yok, senin kocan bir numaralı suçlu ifadelerini kullandı. Arzu Uçar eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında zimmet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti. Uçar'a göre söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar şu ifadeleri kullandı. Eşim yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi. Arzu Uçar oturduğu dairenin de kendilerine sus payı için verildiğini iddia etti. Beylikdüzü'nde oturduğu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıkladı. Sabah gazetesinin haberine göre Uçar eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor dedi. Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.
0: İmamoğlu Suç Örgütü davasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor dedik ya, 2019 yılına bir gidelim. O seçimlerde Ekrem İmamoğlu için çalıştığı tespit edilen ABD ve İngiliz istihbaratına çalıştığı da ortaya çıkan bir isim vardı. Hüseyin Gün, kendisiyle ilgili pek çok detayı yayınlarımıza da işledik. Manevi annem dediği isim ise Seher Alaçam. Seher Alaçam'ın şu günlerde cinayete kurban gittiği iddia ediliyor. Bu ihtimal ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Alaçam'ın vefatı tekrar incelemeye alındı.
2: Şüphelerin odağındaki bir isim. Casusluk soruşturmasıyla gündeme gelen Hüseyin Gün. Şimdi ise yıllar önce şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen bir dosya. Hüseyin Gün'ün 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için çalıştığı belirlenmişti. Casusluk soruşturması kapsamında İngiliz ve ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkmış ve tutuklanmıştı. Gün bu kez bambaşka bir dosyanın merkezinde. Hüseyin Gün'ün manevi annem dediği Seher Alaçam, 2022 yılında Yeniköy'deki villasının bahçesinde ölü bulunmuş ve ölümü doğal ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Fakat bu ölüm şimdi cinayet şüphesiyle yeniden incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden açıldı. Soruşturmanın en kritik noktası ise Hüseyin Gün'ün çelişkili ifadeleri olarak değerlendirildi. Olay günü 112'nin geç aranması, güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmemesi şüpheleri artıran bir diğer başlık olarak kaydedildi. Adli tıp raporundaki bazı bulguların doğal ölüm değerlendirmesini ise zayıflattığı iddialar arasında yer alırken, dosyada yer alan dijital veriler ve şifreli kayıtlar da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, banka hareketleri ve sağlık geçmişi yeniden inceleniyor. Ayrıca site görevlileri, sağlık ekipleri ve Alaçam'ın oğlunun ifadelerine başvurulacak.
0: CHP'li Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Her söylediğiyle birlikte de aslında davanın seyri değişti. Altınkaya'nın anlattıkları yolsuzluk sarmalının yeni detaylarını ortaya çıkarıyor. Özgür Özel'in VIP aracı dönüşüme uğramıştı. Peki bu para nereden gelmişti? İşte o harcanan paranın belediyenin kasasından çıktığı öne sürüldü. Bağış adı altına toplanan paralar vardı. Onların da borçlara gittiği anlaşıldı.
3: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
2: CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisiyle otel odasında yakalanmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmada yolsuzluk sarmalı bir bir ortaya çıkarken, Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu ve kirli düzeni anlattı. İddialar çarpıcı. Altınkaya'nın anlattığı detaylar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Öyle ki Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümünün belediyenin kasasından yapıldığını öne sürdü. Dönüşüm için harcanan 170 bin euronun belediyenin kasasından tahsis edildiğini söyledi. Soruşturma kapsamındaki ifadelerde Uşak'ta düzenlenen bir amfitiyatro organizasyonunda bağış adı altında toplanan 2 milyon 300 bin liranın Yalım'ın kişisel şirketindeki borçları kapatmak için kullanıldığı da iddia edilmişti. Altınkaya bu paranın acilen ödenmesi gerektiğiyle ilgili telefon görüşmelerine bizzat şahit olduğunu belirtti.
3: Hava yollarına düştük birlikte.
2: Altınkaya Uşak Spor'la ilgili bazı iddiaları da dile getirdi. Buna göre futbolcuların belediyede çalışıyormuş gibi gösterildiğini, ancak bu kişilerin fiilen belediyeye hiç uğramadığını açıkladı. Daha da ironik bir şekilde kulübe yapılan nakit bağışların Yalım'ın işletmesi olan Yalım Garden çalışanlarına elden maaş olarak ödendiği ortaya çıktı.
0: CHP'li İzmir Konak Belediyesi de skandallarla gündeme geldi. İmave ruhsat kavgasında belediye başkanı ve meclis üyelerinin arasında yaşanan bir anlaşmazlık vardı. O anlaşmazlık silahlı saldırı planıyla da çözülmeye başladı. İddialara göre belediye başkanı bir arsanın imarının karşılığında 3 meclis üyesi için tetikçi tuttu. Devamında neler oldu bakalım.
2: İmar değişikliğinde yaşanan rant kavgası, 11 dönümlük bir arsanın etrafında dönen tartışmalar. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı bu kez tetikçi skandalıyla patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bir arsanın imarına karşı çıkan 3 meclis üyesi için tetikçi tuttuğu iddia edildi. İddiaların merkezinde CHP'li İzmir Konak Belediyesi var. Belediye başkanının meclis üyelerine karşı silahlı saldırı planları yaptığı iddiaları patlak verdi. Müşteki Cem Eren'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, tetikçi olduğu iddia edilen şüpheli Yusuf Aydoğdu'nun ifadeleriyle derinleşti. Silahlı saldırı planı ve tetikçiye kadar uzanan kavganın nedeni ise imar ve ruhsat kavgasıydı. Özel bir hastaneye komşu 11 dönümlük arsa için verilecek ruhsat izni ve kat artışının yüksek rant getireceği değerlendirilirken buna karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri hedef haline geldi. CHP'li belediye başkanı Nilüfer Çınarlı'nın Cem Eren ve Cemal Küpeli gibi meclis üyelerinin dövülmesi ve Alaaddin Kurt'un silahla vurulması için planlar yaptığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan tehditler ve ses kayıtları skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Belediye meclis üyesi Melda Erbaykent ile şüpheli Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşmenin ses kayıtları da dosyanın en dikkat çeken bölümlerindendi.
4: Ekibinle bir şey yap, onu sonra hallederiz. Öbür iki kızı da ondan sonra hallederiz.
5: Başkanın odasına gittik biz. Başkanla konuştuk. Ondan sonra bana dedi ki, 2-3 gün sonra dedim halledeceğim. Bak geldim hallettim hemen ya. Muhtarı da hallettik. İlçe başkanımıza saygısızlık yaptı. Bak yazılar yazdı. Muhtarın bacısı, onu da hallettim. Başkanımıza bir sürü laf söylüyordu. Sağda solda arkasından konuşuyordu. Başkanla uğraşıyordu. Onu da hallettik. Hayrettin dedi, benimle uğraşıyor. 2 günde hallettik. Bak şimdi devreye sokuyorlar bir sürü kişiyi. Rest çekiyorum.
4: Bak bak bu fasulyeden adam kim?
2: Bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtlarında belediyenin imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadeler yer aldı. Ses kaydında bahsi geçen muhtarın yerel kaynakların verdiği bilgilere göre süreçte baskı gördüğü ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığı belirlendi. Tetikçi olduğu iddia edilen şüpheli Yusuf Aydoğdu, bu kayıtların kendisine ait olduğunu ve bizzat kendisi tarafından alındığını kabul etti.
6: Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbakent'in kendisinden 3 CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini söyledi. Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu, ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini iddia etti. Skandalın ardında yatan başka iddialar da dikkat çekti. Yusuf Aydoğdu, Özgür Özel'in eşinin söz konusu arsanın satılmasını istediği yönünde bilgiler de paylaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma derinleştirildi. İddialar tüm yönleriyle araştırılıyor.
0: İzmir'i Konak ilçesinden acı haber geldi. Çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. Üç kardeşi ise hastanede tedavi altında. Yangın 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle yetkililere ihbarda bulunuldu. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından, biri ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Evde 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı belirtildi. Anne gözaltına alındı. İlk belirlemede yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde bu kadarına da pes dedirten bir cinayet işlenmişti. Kayınvalide gelini öldürmüştü efendim. Bir tartışma üzerine cinayetle bitmişti bu mesele. Kayınvalide gelininin namus meselesi yüzünden öldürdüğünü iddia etti. Bakalım.
7: Tetiği çekti, torunlarının annesini acımadan başından vurdu. Gelinini öldüren kayınvalide namusumu temizledim dedi. İfadesi kan dondurdu. Skandal olayın adresi İstanbul Şişli. Burçin Şahin kayınvalidesiyle aynı evde yaşıyordu. Dine nikahlı eşi ise cezaevindeydi. Geçtiğimiz gün kayınvalidesiyle arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

0: Film gibi olayın sonrasında kayınvalidenin verdiği ifade bir kez daha şok etti. Namus meselesinden gelinini öldürdüğünü iddia etti. Gelininin oğlunu aldattığından şüphelendiğini ve telefonda yazışmaları görünce evde kavga çıktığını anlattı. "Çocuğumu nasıl aldatırsın?" dediğimde bana bel altı cevap verdi. "Ben de sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim," dedi. Kayınvalide ruhsatsız silahıyla yakalandı. Oğlu gibi kendisinin de suç kaydı çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: İstanbul'da askere giden arkadaşlarını uğurlamak için bir araya gelen, eğlenen efendim grup ne yaptı? Yoldan geçen bir sürücüyle tartışmaya tutuştu. O tartışma giderek büyüdü. Silahlar çekildi ve bir kişi, 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
0: Hayatının bağrındaydı. Kör kurşun hayattan kopardı. Asker eğlencesi kanla bitti. İstanbul Esenler'de bir grup asker eğlencesi için toplandı. Ancak o toplanmada kavga çıktı. İddiaya göre ehliyetsiz bir sürücü hızla gençlerin yanından geçti. Tartışma büyüdü. Aracı süren şüpheli bir süre sonra silahıyla kutlama yapılan yere döndü. Bu kez tartışma sesleri yerine silah sesine bıraktı. Saldırgan asker eğlencesi yapan gençlerden birini ateş etti. O kurşun 17 yaşındaki Arda Özer'e isabet etti. Genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçtı.
2: Bir tartışma çıktı. Artık nereden buldu bilmiyorum. Bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi.
0: Genç adam 14 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak ne yazık ki kurtarılamadı.
3: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
0: Yusuf Arda Özer'in cenazesi otopsi işlemleri için bugün adli tıp kurumuna getirildi. Haberi alan ailesi ve arkadaşları adli tıbba gitti. Saldırgansa kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da bir hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın Sarıyer'deki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin acil bölümünde elektrik tesisatından çıkan küçük çaplı yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili de inceleme başlatıldı. Diyarbakır ekibi Hamle Spor Süper Lig'e çıktı. Kentte bayram havası esti ama kutlamaların dozu da efendim kaçtı. Kutlamalar sırasında toplam 11 kişi yaralandı.
4: Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da büyük sevince neden oldu. Diyarbakırlılar sokaklara döküldü. Takımlarının başarısını kutladı. Ancak o kutlamalara gölge düştü. Kutlamalarda silah, bıçak ve havai fişek kullanıldı. Havaya ateş açılmasıyla birlikte arbede çıktı. 5 kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Diyarbakır'daki kutlamalarda bazı kişiler arasında kavga da çıktı. Olaylarda toplam 11 kişi yaralandı. Öte yandan elinde uzun namlulu silahla ateş açtığı polis tarafından görülen bir şüpheli silahı bırakarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kimliği tespit edildi, yakalama çalışmaları başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 adet silah ele geçirildi. Olaylara karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Olaylara katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olaylarla ilgili Diyarbakır Valiliği de açıklama yaptı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu paylaşıldı.
1: İstanbul Güngören'de bir okul inşası vardı ama inşaattan alevler yükseldi. Konteynerler de alev aldı. Çevre alevlere büründü. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü.
5: Alevler bir anda büyüdü, her yeri sardı. Söndürmek kolay olmadı. İstanbul Güngören'de okul inşaatı çalışması sırasında yangın çıktı. Kaynak yapılırken alevler yükseldi. 6 katlı inşaat halindeki okulda alevler kısa sürede büyüdü.

0: İnşaat alanında bulunan konteynerlere sıçradı. 7 konteyner alevler sonucu patlayarak kül oldu. İtfaiyeye haber verildi. Ekiplerin işi zordu. İnşaat tahliye edildi. Alevler uzun mücadele sonucu söndürüldü.
1: Esenyurt'ta iddiaya göre hatalı yerden dönüş yapan sürücüye kızan otokuryeler otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan olay hem motosiklet sürücüleri tarafından hem de araç sürücüsü tarafından an be an kaydedildi. Ama otomobil sürücüsü ile iki motosikletliye toplamda 366 bin ceza kesildi.
2: Bak bak bak bak görüyorsunuz değil mi?
0: Motokuryeler yolunu kesti, sopayla saldırdı. Trafikte dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
3: Dur lan dur dur! Dur dur! İndir! Aç! Aç!
2: Bak! Bak! Bak! Bak görüyorsunuz değil mi?
0: Olay Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı.
3: Abi tamam. Abi dur dur ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin dur.
0: O esnada caddede bulunan iki motosikletli şahıs otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücü ise motosikletlilere camiye yetişmeye çalışıyorum, acelem var dedi. Taraflar yoluna devam etti.
3: Lan indir! Lan indir şu camını! Lan öldüreceksin!
2: Yarışlar.
3: İndir şu camını.
0: İddiaya göre otomobil sürücüsü bu defa da motosikletlilerin yanından hızlı geçti. Bunun üzerine sinirlenen kuryeler durdurdukları otomobile sopayla saldırdı. Yaşanan o anlar hem kuryeler hem saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
2: Bak bak bak bak görüyorsunuz değil mi?
1: İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşmayla imkansız bir operasyon arasında artık seçim yapmak zorunda olduğunu söylüyor. ABD ve İran arasında iki ayı aşmış bir savaş var. O savaş belirsizliğini devam ettirirken zafer de yok, ateşkes de yok efendim. İran ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. Dediler ki bundan sonra top ABD Başkanı Donald Trump'ta. Trump'tan da itiraf gibi bir yanıt geldi. Bakın ne dedi.
4: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalarda.
5: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da Palm Beach şehrinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuzuk adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
5: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
4: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf olarak nitelendirdi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. İran'a ait bir gemi ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırdı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huç adlı büyük ham petrol tankerinin ABD'nin abluka engellerini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı belirtildi. Yaklaşık 220 milyon değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin uluslararası seyir verileri paylaşıldı. Trump, Florida'dan dönüş yolunda ise bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
5: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
4: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneği de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği de arttı. ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinmediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi şu an

0: top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nekizat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörülüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi dedi. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullandı. Savaşın gerilimi ise bölgede sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
1: İsrail Savunma Bakanlığı ABD yapımı F-35 ve F-15 savaş uçaklarından oluşan iki yeni filo satın aldı. Neden? İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin artık İsrail'de hava savunma noktasında bir kriz var. O da giderek büyüdü. İsrail basınında meclisin İsrail'in savunma yetersizliği nedeniyle de toplanacağı iddia edildi.
2: İsrail'de bir kriz patlak verdi. Hava savunma sistemlerinin başarısızlığı mecliste yankı uyandırdı. Meclis komitesi hava savunmasındaki kriz nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İsrail, İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle karşı karşıya kaldı. Hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseldi. Ülke basınında yeni iddialar yer aldı. Haberlere göre İsrail Meclisi Neset hava savunmasında kullanılan Arrow 3 tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre karar komite üyelerinin 1/3'ünden fazlasının bir mektubu imzalamasının ardından geldi. Mektupta savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi başlıklarının görüşülmesi talep edildi. Geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını arttırmaktaki kararlılığına ilişkin iddialar gündemdeydi. Füze eksikliği iddialarına ilişkin soruların cevaplanması için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'la Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılması talep ediliyor. İsrail'den ABD ile İran'a karşı yürütülen süreçten çıkarılan dersler sonrası hava gücünü artırma kararı da geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la gerilim sürerken ABD yapımı F-35 ve gelişmiş F-15 savaş uçaklarından oluşan iki yeni filonun satın alımını onayladı. Alımların yaklaşık 118 milyar ABD doları olduğu ifade edildi.
3: Pilotlarımız İran semalarının her yerine ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar. Bağımsızlık konusuna gelince silahların kendi üretim kapasitemize yatırım yapılması talimatını verdim.
1: Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri, enerji sektöründeki atılımları İsrail basınının da gündeminde. Efendim, Beylikova'da nadir toprak elementi rezervine dikkat çekildi. Ve bu kapsamda da Maarif gazetesi Türkiye'nin silah imparatorluğunun daha da güçlendiğini yazdı.
2: Türkiye'nin yeni nesil mühimmat hamlesi dikkatleri çekti. İsrail basını alarma geçti. Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor yorumu kulisleri hareketlendirdi. Tel Aviv merkezli gazete Maarif analizinde Türkiye'nin özellikle mühimmat teknolojilerinde ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Habere seri üretim akıllı bombalar, Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor başlığı verildi. Haberde Türk şirketi Aselsan, geleneksel bombaları lazer güdüm kitiyle hassas silahlara dönüştürüyor denildi. F-16'lar ve Akıncı'yla Türkiye savunma bağımsızlığında gücünü gösteriyor ifadelerine yer verildi. Maarif'in analizinde Aselsan'ın yalnızca üretimle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma vizyonuna da geniş yer verildi. Ankara'nın hedefinin yalnızca teknolojik gelişim olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin hedefi Batı silahlarına olan bağımlılığı azaltmak ve bölgesel küresel ölçekte önemli bir silah tedarikçisi olmak değerlendirmesi yapıldı. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin yanı sıra enerji sektöründe attığı adımları da yakından takip ediyor. Maarif gazetesi bir diğer haberinde Türkiye'nin Beylikova'daki nadir toprak elementi projesine yaptığı yatırıma yer verdi. Türkiye'nin yaptığı 600 milyon dolarlık yatırımla küresel üretimde ilk 5'e girme hedefi olduğunu vurguladı. Habere göre söz konusu hamleyle Türkiye Çin'e meydan okuyacak bir güç merkezi olacak. Yetkililere göre Beylikova sahası yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervine sahip. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük ikinci yatağı konumunda bulunuyor. Birinci sıradaysa Çin'deki Bayanobo sahası yer alıyor. Nadir toprak elementleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araç motorları, bataryalar ve savunma teknolojileri gibi birçok stratejik sektörde kritik rol oynuyor. Habere göre yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Bu durum Eskişehir'i önemli bir madencilik ve sanayi merkezi haline getirecek.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz araçlara yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre sürücüsüz araçların yaptığı ihlaller nedeniyle şirketlere ceza kesilecek. ABD basınında yer alan haberlere göre Motorlu Taşıtlar Dairesi yeni bir karar aldı. Otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeler yapıldı. Artık sürücüsüz araçlar hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kural ihlallerinde ceza alacak. Bu durumu polis doğrudan ilgili şirkete ceza keserek belirleyecek. Şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermesi de zorunlu olacak. Otonom araçlarının acil durum bölgelerine girmesi halinde şirkete para cezası verilecek. Kural 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Bulgaristan'da Rodop Dağları'nda bulunan Smolyan kasabasıyla Pamporovo tatil beldesi arasındaki karayolda çatlaklar oluştu. İhbardan kısa süre sonra bölgede toprak kayması meydana geldi. Ekipler asfalt zeminde ciddi yarıklar tespit etti, trafiği durdurdu. İncelemelerin sürdüğü sırada dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı indi. Onlarca ağaç yamaçtan sürüklendi, elektrik direkleri devrildi, yolun 60 metrelik bölümü çöktü. Bölgede bulunan doğalgaz hattı da zarar gördü. Gaz akışının ve elektriğin güvenlik amacıyla kesildiği açıklandı. İlk belirlemeye göre yaklaşık 5 ila 6 bin metrekarelik alan kaydı. Bölgede zemin hareketlerinin devam ettiği, yeni çökmelerinde yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Sürücüler de alternatif güzergahlara yönlendirildi.

0: İzmir'de gerçekleşen Efes tatbikatı yine nefes kesti. Bu kez mağarada sığınak eğitimi gerçekleşti. Dost ve müttefik ülkelerinde katıldığı tatbikat göz doldurdu.
1: Havada, denizde, karada Türk ordusu daima hazır. İşte o hazırlıklar Efes 2026 tatbikatında gerçeğini aratmadı.
2: Efes 2026 tatbikatı gerçeğini aratmıyor. Mağara arama tarama eğitiminde dronların keşif yaptığı teröristlerin inlerine timler yavaş yavaş yaklaşıyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri etkin ve caydırıcı gücünü bu kez de Efes tatbikatında gösterdi. Mağara ve sığınak eğitimi dost ve müttefik 10 ülkenin katılımıyla 93 personelle icra edildi. 24 ekibi de o tatbikatın tam ortasındaydı.
2: Senaryoya göre en kritik nokta başladı. Şu an teröristlerin inlerine giriş devam ederken hassas bir şekilde metal dedektörlerle EYP patlayıcılarına karşı ilerleyiş sürüyor.
1: Efes tatbikatının bu safhasında dost ve müttefik ülkelerle birlikte teröristlere ait mağara ve sığınakların dronlarla keşfi gerçekleşti. Ardından mağara dört bir yandan ablukaya alındı. Timlerin de o mağaralara hassas ilerleyişiyle birlikte o inlere girildi ve imha edildi. Ocak 2025 tarihinden bu yana Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 1000 kilometreye yakın mağara ve tüneli Mehmetçik işte böyle imha ediyor. Her adım titizlikle yürütülüyor. Terör yuvaları hem yurt içinde hem sınır ötesinde yerle bir ediliyor.
2: Efes 2026 tatbikatında timler önce keşfini yaptı, ardından teröristlerin inlerini ablukaya aldı. Şimdi ise o mağaraya giriş yapıyorlar.
1: Dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Efes 2026 tatbikatında Suriye ve Libya ordusuyla da birlikte çalıştı. Dünyada en güçlü operasyonel kabiliyete sahip Türk ordusu, dost ve müttefik ülkelere desteğini sürdürüyor.
0: İstanbul'da geniş kapsamlı bir trafik denetimi yapıldı. İlginç anlar da yaşandı. Kadıköy'de bir kadın ceza yememek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bir diğer sürücü ise ceza yediği için öfkelendi. Kendi aracını parçaladı.
3: Plakaya yazsınız.
4: Polislere demediğini bırakmadı. Ancak cezadan kaçamadı.
5: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam, daha çok ceza puanı.
4: İstanbul'da trafik polisleri denetimdeydi. Kadıköy'de sahil yolunda araçlar durduruldu. Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri aday sürücü olduğunu ve ehliyeti yeni aldığını belirtti. Ceza puanının düşeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Polisin ceza yazmaması için direndi.
5: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam.
3: Dikkatliyim zaten. Yeni aldım daha.
4: Ne yaptıysa olmadı, cezadan kaçamadı. Bir başka denetimde ise polis yine kurallara uymayan sürücülerle mücadeledeydi. Bir araçta mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi. Sürücüye para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği belirtildi. Haberi alan sürücü polise zor anlar yaşattı. Öfkeli sürücü hıncını kendi aracından çıkardı. Camlarını kırdı, yumrukladı. Ancak o da ne yaptıysa fayda etmedi. Cezadan kaçamadı.
6: Allah da büyük bak. Allah da büyük yaptı cezayı.
0: Bursa'da ise esnaf ve çekici sürücüsü arasında gerilim has safhadaydı. Bu tartışma noktasında taşlar sopalar havada uçuştu ki çekicinin gözü döndü. Aracı da tartıştı, esnafın üzerine sürdü.
7: Öfkeliydi. Gözü döndüğü çekiciyi geri geri sürdü. Kavga ettiği esnafı ezmek istedi. Kavganın adresi Bursa. Esnaf ve çekici sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Sinirler gerildi, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı.
8: Ya bir polis çağırın beyler!
7: Çekici sürücüsü ise hızını alamadı. Aracını geri geri kalabalığın üzerine sürdü. Korku dolu anlar böyle görüntülendi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bugün 3 Mayıs ama yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Pek çok noktada Mayıs ayında kar yağışı da görüldü efendim. Baharda açan çiçekler hepsinin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Şöyle sıradan yurt manzaraları diyelim bakalım.
7: Yurdun dört bir yanı Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlara sürpriz oldu. Samsun'un Ledik ilçesinde kar yağışı etkiliydi. Kar nedeniyle evlerin çatılarıyla araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Karayollarında da ulaşımda zorluklar yaşandı. Burası da Kütahya Domaniç. Domaniç dağları beyaza büründü. Yer yer sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kocaeli'nde 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgeye ziyaretçiler gelmeye başladı. Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar ve sis vardı. Bolu'da ise Aladağ bölgesi, Gere'de Arkut Dağı ve Kartalkaya kayak merkezleriyle çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ve Kastamonu, Ilgaz Dağı beyaz örtü altında kaldı. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü. Ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği bölge drone'la havadan görüntülendi.
0: Batı Anadolu'nun en iyi kütüphanelerinden birinin korunmuş olduğu bir antik kente götüreceğiz sizleri. Aydın Sultanhisar'daki Nisa Antik Kenti ziyaretçilerin de artık gözdesi haline geldi. Peki burada neler var? 24 ekibi detayları görüntüledi, isteyelim.
9: Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş. 7. yüzyıla kadar, 13. yüzyıla kadar hala daha yaşanılmış bir yer.
4: Binlerce yıllık tarihe sahip Nisa Antik Kenti geçmişi ışık tutmaya devam ediyor.
10: Burası tarihli yer. Gelen bir miras bırakmış gitmiş. Biz de geliriz görüyoruz. Her hafta geliriz buraya. Mutlaka gelip görmeleri lazım. Çünkü burası çok değerli bir hazine burası.
9: Burası Roma mimarisinin başyapıtlarından bir tanesi. Çünkü iki yamaç üzerine üç köprüyle tam ortasında büyük bir stadyumuyla mimarinin en üst seviyelere çıkmış olduğu bir yer.
4: Aydın'da yer alan Nisa Antik Kenti Roma döneminde 3 kardeş tarafından kuruldu. Tarihi 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2300 yıllık geçmişe sahip kent turistlerin gözdesi.
11: Burası Sütunlu Cadde. O dönemde bu kentte yaşayan insanlar bu caddeyi kullanırdı. Şimdi ise geriye sadece sütunlar kaldı.
12: Her hafta buraya geliyorum ve burayı çok beğeniyoruz. Tarihi şeyler görüyorum, geziyorum. Yapılan eserleri görüyorum.
9: Tiyatromuz yaklaşık 12 bin kişilik. Nüfusa bakarsak 40 bin kişilik bir şehirde bulunuyoruz.
4: Kentte 40 bin kişi konaklıyordu. Kütüphanesi, tiyatro salonu, hatta meclisi bile bulunuyordu.
13: Efes olsun, burası olsun, Afrodisyas olsun Karacası'daki. Buraların birçoğuna gittik. Hani gerçekten devasa eserler. O dönemin teknolojik imkanlar açısından düşündüğümüzde şu anki teknolojileri bile belki yapılamayacak şekilde muhteşem eserler bırakmışlar.
9: Tabii zamanında konserler verilmiş. Rahmetli Barış Manço burada bir konser vermiş. Bedia Akartürk burada konser vermiş. Veya çeşitli küçük tiyatro oyunları sağlanmış. Ama günümüzde de yapılması planlanıyor.
4: Antik tiyatro şimdi restore ediliyor. Hemen ardından yine tarihteki gibi tiyatro oyunlarının sergilenmesi planlanıyor.
0: İstanbul sıra dışı bir düğün konvoyuna ev sahipliği yaptı. Sivas'tan getirdi. Pembe traktörü gelin arabasına dönüştürdü efendim. Çiftçi Doğukan Turgut, eşi Sema Turgut'u kağıthanedeki baba ocağından bu traktörle aldı. Ortaya da renkli görüntüler çıktı.
14: Gelin arabası pembe traktör oldu. Sıra dışı düğün konvoyu ilgi çekti.
15: Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız vermemeleri. Tuhaf bir şekilde insanlar çok ön yargılı davranıyor. Köyde yaşayacağımız, köyde evleneceğiniz zaman adeta ile tabiri caizse taşlıyorlar yani köyde yaşayacağımız dediğimiz zaman. Yani iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını hiçbir önemi yok.
14: Sivas'ta tarımla uğraşan 26 yaşındaki Doğukan Turgut, daha önce sosyal sorumluluk projelerinde kullandığı ve Konya Tarım Fuarı'nda birincilik ödülü alan pembe traktörünü bu kez en mutlu günü için süsledi. Doğukan Turgut, dünya evine girdiği Sema Turgut'u süslediği pembe traktörle almaya gitti.
15: Sivas'ta çiftçilik yapıyorum. 2 yıl önce pembe traktörümüzü farkındalık olarak yaptık. Sosyal farkındalık projesi olarak oldukça ilgi gördü. Geçen yılda Konya Tarım Fuarı'nda birincisi oldu. O zamanlar sevgiliydik, konuşuyorduk. Bugün de evlenmek nasip oldu.
14: Kağıthane'de gerçekleştirilen gelin alma töreninin ardından çift pembe traktörün öncülük ettiği konvoyla Eminönü'ne kadar ilerledi. İstanbul trafiğinde pembe bir traktör gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
15: Biz Sivas'tan buraya tüm imkanlarımızı kullanarak traktörümüzü getirdik. Bir farkındalık yaratmak için tüm insanların da bu farkındalığına destek olmalarını istiyorum.
16: Yapılırken yanındaydım. O zamanlar tanıyordum. Çok gurur verici. Çok da gurur duyuyorum kendisiyle. Çok mutluyum.
0: Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız pek çok alışkanlık aslında akciğer sağlığımızı iyiden iyiye tehdit ediyor. Sigara dumanına maruz kalmak, kimyasallarla haşır neşir olmak ve aslında bakımsız klimalar hepsi ciğer sağlığımızı iyiden iyiye tehdit ederken tabii ki hastalıkları da beraberinde getiriyor. Peki ne yapmak lazım? Uzmanlar uyarıyor, izleyelim.
14: Bakımsız klimalar, evde çamaşır kurutmak, kimyasal ürünler, farkında olmadan akciğerlerimize zarar veriyoruz. Her gün yaptığımız bu hatalar nefesimizi tüketiyor. Akciğer sağlığı yalnızca enfeksiyonlardan değil, günlük yaşamda maruz kalınan çevresel faktörlerden de doğrudan etkileniyor. Akciğerler vücudun hayati organlarından biri. Oksijen alımı ve karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması gibi temel yaşamsal fonksiyonlar akciğerler sayesinde gerçekleşiyor.
17: Akciğerlerimiz oksijeni alıp, vücudumuzdaki oksijeni alıp karbondioksiti dışarıya atarak vücudumuzun önemli hayati faaliyetlerini desteklemektedir. Bu yüzden hem sağlıklı bireyler hem de solunum hastalıklarıyla mücadele eden kişilerin bu tür konulara önem vermesi gerekmektedir.
14: Hem sağlıklı bireylerin hem solunum hastalığı bulunan kişilerin akciğer sağlığı konusunda bilinçli olması gerekiyor. Yalnızca virüs ve bakteriler değil, günlük yaşamda fark edilmeyen birçok çevresel faktör de akciğerleri olumsuz etkiliyor.
17: Virüsler ve bakteriler dışında günümüzde birçok dış faktör de akciğer sağlığımızı etkilemektedir.
14: Aktif ve pasif içicilik şeklinde sigara dumanına maruz kalmak hava yollarında ciddi tahribata yol açıyor.
17: İster aktif, ister pasif içicilik olsun, bütün bu maruziyet akciğer sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Ne gibi olumsuz yönler? Hani hava yollarında ciddi tahribata, hassasiyete yol açarak astım, KOAH gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
14: Klimaların doğru şekilde kullanılmaması da doğrudan akciğerleri hedef alıyor.
17: Uygun iç ortam neminin uygun olmaması durumunda ve yeterince filtre temizliğinin sağlanmaması durumunda tozlar ve küf mantarlarına bağlı ciddi akciğer hastalıkları ortaya çıkabilir.
14: Ev ortamında çamaşır kurutmak da nem oranını artırarak küf oluşumuna zemin hazırlıyor.
17: Çamaşır kurutmak özellikle iç ortamların nem oranını %30'un üzerinde olmasını sağlıyor. Bu da küf mantarların, hani gözle görülmeyen küf mantar sporlarının etrafta barınmasına ve solunumla bu tür küf mantarların akciğere ulaşarak ciddi küf mantar enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir.
14: Yetersiz su tüketimi ise akciğerleri zayıflatıyor.
17: Her hastalıkta olduğu gibi genel sağlığımız açısından günlük yetersiz su kullanımı da akciğerleri olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden yeterince günlük 8 bardak yakın bir su tüketimi akciğer sağlığı açısından önemlidir.
0: Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı programa. İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Osmanlı Padişahı dualarla yad edildi.
14: İstanbul'un Fatihi, Cihan Padişahı vefatının 545. yıl dönümünde dualarla anıldı.
18: Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan, aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
14: Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu yıkan, fetihle birlikte Orta Çağ kapatıp Yeni Çağ başlatan Osmanlı Devleti'nin entelektüel padişahı Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. yılında kabri başında yad edildi. Anma programı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi tarafından düzenlendi.
18: Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildi. Aynı zamanda çağ açan, çağ kapatan ve bununla birlikte de yeni bir medeniyet tasavvuru başlatan, buna yol açan bir devlet adamıydı. Bizler de Fatih'in bu mirasını bu şehirde aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin.
14: Öğle namazı öncesinde Hazire'deki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programda Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Yusuf Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu. İstanbul İl Müftüsü Doçent Doktor Emrullah Tuncel dua etti. Töreni İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Programın ardından türbeye gelerek dualar eden vatandaşlar da Fatih Sultan'ın vefat yıl dönümünde ziyaretlerini gerçekleştirdi.
0: Bilim yayma ödülleri kapsamında düzenlenen istişare kampı İstanbul'da sona erdi. Akademisyenler bölgesel istikrar için bilim diplomasisi başlıklı bir bildirge imzaladı, kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin diplomaside başarısına dikkat çekti. Önemli mesajlar verdi.
19: Türkiye'nin en prestijli akademi ödüllerinden biri olan İlim Yayma Ödülleri'nin istişare kampı sona erdi. İstanbul'da gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy'la 2019, 2021, 2023 ve 2025 İlim Yayma Ödülleri'nin sahipleri olan akademisyenler katıldı.
20: İlim Yayma Ödülleri olarak Türkiye'deki akademik çalışmaların düzeyinin yükseltilmesi için dünyada içinde bulunduğumuz yarışmada insanlık menfaatine Türkiye'nin daha güçlü bir oyuncu olması için tabii ki hem özendirme hem de ödüllendirme, teşvik etme görevimiz olduğunu düşünerek İlim Yayma Ödüllerimizi yaklaşık 10 yıldır işte 4 ödülden sonra 12 ödülümüzle beraber bugünlere getirdik.
19: İlim Yayma Ödülleri'nin bu seneki konusu bölgesel istikrar için bilim diplomasisiydi. Kampa katılan bilim insanları bu topraklarda üretilmeyen bilginin bölgenin krizlerine çözüm olamayacağını vurguladı.
21: Gücümüze güç katan üniversitenin, akademik dünyanın yaptığı çalışmalarıyla başarılarıyla bilinir, tanınır olmasının yanında milletimizin de problemlerinin çözülmesinde, devletimizin de gücüne güç katılmasında bir katalizör olmak.
19: Geçtiğimiz yıl yapılan ilk toplantıda özellikle sağlık sektörüne yönelik bilimsel atılımlar gündeme gelirken, bu adımların bugün sağlık alanında önemli bir ilerleme sürecini beraberinde getirdiği ifade edildi.
22: Cihazımız meme kanserini erken teşhis etmek için geliştirdiğimiz bir cihaz. Bu cihaz mikrodalgaları kullanarak, yani zararsız elektromanyetik dalgaları kullanarak çok erken aşamada meme kanserini tespit edebiliyor. Bunun zaten tüm süreçlerini tamamlamıştık. Bundan sonraki süreç artık bunun uygulamaya geçmesiydi. Bu çerçevede dediğim gibi Sayın Sağlık Bakanımız ve TÜSEP Başkanı yine ilgili Tıbbiyaz Kurum Başkanı, Bakan Yardımcıları bir toplantı yaptık.
19: Bu yılki toplantının ana gündemini ise bölgesel istikrar için bilim diplomasisi başlıklı bildirge oluşturdu. Akademisyenler, bilimsel üretimin ve ortak araştırma ağlarının bölgesel güvenlik ve kalkınma için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.
1: Yeni bir bölgeselcilik anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, İslam medeniyeti mirası, Türk dünyası ile tarihi ve kültürel bağları, modern bilim ve yüksek öğretim kapasitesi, savunma sanayindeki gelişimi, diplomatik tecrübesi ve bölgesel kurumlarla kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde bu sürecin doğal taşıyıcı aktörlerinden biridir.
19: Bildirge kapsamında ülkeler arası bilimsel işbirliklerinin artırılması, ortak veri havuzlarının oluşturulması ve bilim ataşelikleri gibi yeni yapılarla akademik diplomasinin güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca gıda, su ve enerji güvenliği gibi stratejik alanlarda bölgesel akademik kurulların kurulması gerektiği ifade edildi. Toplantıya katılan akademisyenler, Türkiye'nin öncülüğünde bilim temelli yeni bir bölgesel işbirliği modelinin mümkün olduğunu belirterek, ortak akıl ve ortak bilim üretiminin geleceğin en güçlü diplomasi aracı olacağını dile getirdi.
2: Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi, son dönemde Azerbaycan'da ve Özbekistan'da kurulan Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Özbekistan girişimleri, bunlar işte başlangıç adımları.
1: Özellikle İslam dünyası, Türk dünyasında var olan muadil kurumlar arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesini öneriyoruz.
19: Program, bildirgenin imzalanması ve yetkililere takdim edilmesiyle sona erdi.
0: Bu haberle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Türksel gücün demiş. Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesini...
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de...
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Turkcell gücünde 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
6: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk...

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
3: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
2: Türkler insanların yüz akıdır. Gelmişine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
3: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
4: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
3: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Çok değerli bir dostumla huzurunuza geldik bugün. Çok ciddi bir ara vermiştik biz sohbete aslında aramızdaki görüşmeye. Fakat işte günün şartları içinde birbirimizi sosyal medyadan takip edince sanki araya zaman girmemiş gibi hissediyoruz. Ama bakınca zamanın girmiş olduğunu, karşı karşıya gelmeyeli epey de zaman olduğunu fark ediyoruz. Murat Özer hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, özlüyoruz.
0: Eyvallah.
1: Herkese ve her şeye olduğu gibi özlüyoruz. Hız artık son zamanların en büyük düşmanı oldu. Akıbetimiz ayrola.
0: Amin, amin. Biz hala Gemutluoğlu'nun izinden giderek dost olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Acaba onun içindeki bize ait, bizimle ilgili olan, bize iyi kapılar açacak olan nedir diye onun peşindeyiz. Bir vesile oldu. Şimdi kızıyoruz, ediyoruz hıza filan ama yine birbirimizle irtibatın bir yolu olmaya da devam ediyor bir yönüyle. Birbirimizi uzaktan uzağa, fiziksel uzaklık içinde, mekan uzaklığı içinde yaklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Yoksa ben sosyal medyasını takip etmesem Murat Özer'in, ben bu aşkın Mecnun'uyam üst başlığını vermiş olduğu, Mersiyahan Zakirbaşı, Hüseyin Sebilci okurlarla ilgili yapmış olduğu çalışmayı nasıl göreceğim, nereden bileceğim ve nasıl elimize geçmiş olacak bu, nasıl paylaşacağım sevgili izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle. Bu bakımdan müteşekkir olmaya yine devam ediyoruz yollara. Evet. Ne yapalım?
1: Eyvallah. Doğru, haklısınız.
0: Şimdi bir müddettir biraz dünyama şöyle geçmişten bazı isimler kendilerini eserleriyle, hatıralarıyla ya da onların çalışmalarını derleyen sizin gibi insanlarla hissettirmeye, göstermeye başladılar. Bunda da bir hikmet vardır. Son dönem içinde İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'dan, Revnakoğlu'nun İstanbul'unu konuştuğumuz yapımlara kadar pek çok şeyde hayatlarını bir meseleye vermiş, vakfetmiş, kendilerini çekmiş ama eserleriyle, meşkleriyle, muhtelif meşkleriyle iz bırakmış, böyle var olmuş insanlar çıkıyor karşıma. Böyle bir yerde, böyle bir iklimde, belki de onlarla uğraşırken daha kolay görünür oldu, bilmiyorum. Bu çalışmayı fark ettim. En başından başlayalım, ABC'sinden. Ne var elimizde?
1: Ben bu aşkın Mecnun'uyam. Programınızın yakın bir takipçisi olarak geçenlerde kıymetli

0: bu kültürün aktarılmasına vakfetmişler. Hayatlarını vakfetmek yanında aynı zamanda zaman zaman deliliğe varan, cünuniyete varan işlere kalkışmışlar. Sebilci de bunlardan birisi. Sıcak yaz günlerinde Eyüp Meydanı'nda insanların hararetini almak için su dağıtmak adetinin olduğu zamanlarda iki kardeş düşünün. Biri Mazhar, biri Hüseyin. Bunlar Şah Hüseyin aşkına Eyüp Meydanı'nda insanların hararetini gidermek için onlara su ikram etsinler. Arada da uygun olan vakitlerde Mersiye okuyarak mesela teşne lepler bu gece kan ile kaltan oldu ki Hüseyin İbni Ali bu gece kurban oldu diye mersiyeler okuyarak insanlara suyun İslam kültüründe ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırlatan sözler söyleyerek insanlara su ikram etsinler. Ki bu su ikram etme meselesi zaman zaman bir sponsor tarafından da destekleniyor olabiliyor. Böyle örnekler de var. İşte sebilcilik böyle bir meslek. Sebilci Hüseyin Efendi çok musiki ve kültürel sahada çok önemli boşlukları doldurmuş ve kültürel aktarımımızın bugüne gelmesine önemli bir vazife sahip olmakla birlikte lakabı beni böyle bir romantik yere götürüyor. Hüseyin Sebilci'ye Cumhuriyet'ten sonra okurlar soyadını almış olmasıyla birlikte ben Sebilci Hüseyin demenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle birisinin uzun yıllar önce yazmaya başladığım biyografisini yaklaşık 16 yıl sonra tamamlamak nasip oldu. Cenab-ı Hakk'a namü tenayı hamdü sena olsun.
1: Şimdi biz insanlara baktığımızda onların hikayelerini, kendi şahsi varlıklarını görüyoruz. O ilgimizi çekebiliyor ama her insan hikayesi aynı zamanda dünyaya geldikleri, geçtikleri ve göçtükleri dönemle ilgili döneme ilişkinde bize fikir veriyor, bilgi veriyor, merak uyandırıyor bir taraftan. Şimdi Cumhuriyet döneminde okurlar soyadını almıştır dediğinize göre ve biz onu Sebilci adıyla tanıdığımıza göre hangi tarihe işaretliyoruz? Sebilci Hüseyin nerede doğdu, nasıl doğdu? İlle kronolojik bilgi olsun diye söylemiyorum bunu ama zemini, zamanı anlamaya ihtiyacım var.
0: Osmanlı'nın son yüzyılında doğmuş bir kişi, bir şahsiyet Sebilci Hüseyin Efendi. Tasavvufi bir ailenin çocuğu. Kabiliyeti dolayısıyla musikiyle meşgul olmuş ve gerçekten kendi döneminde yani Osmanlı'nın son döneminde ki malum batılılaşma hareketlerinin çok yoğun olduğu bir dönemde tasavvuf kültürü ve musiki kültürünün içerisinde yaşamış bir zat. Önemli insanları görmüş, önemli insanlardan musiki meşk etmiş. Ve tabii ki Cumhuriyet öncesi Dünya Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşamış. Bu Osmanlı'nın Anadolu topraklarının badireli yıllarını ve özellikle de İstanbul'un badireli yıllarını atlatmış, bu dönemlere şahitlik etmiş. En önemlisi de derviş birisi olarak Mücahidin-i Mevleviye alayıyla Şam'a kadar giderek meşhur Mücahidin-i Mevleviye alayına katılarak askeri vazifesinde yerine getirmiş bir şahsiyet. Cumhuriyet'in ilanından sonra pek çok aydınımız ve pek çok kültür adamımız gibi yaşanan bu kültürel dönüşümde tabii ki kenarda ve köşede kalmış. Bizi en ibretlik olarak takip etmemizi icap ettiren durum da burası. Musiki'nin yasaklandığı ve o dönemin zorlu şartları altında hayatını devam ettirmeye çalışmış. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından orta döneme kadar 60'lı yıllara kadar kendisi var olma mücadelesi vermiş birisi. Çok önemli besteleri var. Bugün tasavvuf müziği diye tarif edebileceğimiz repertuar içerisinde halkımızın, dinleyicilerimizin sevdiği pek çok ilahinin aslında bestekarı. Demedim mi, gönül sana söylemedim mi, ben bu aşkın mecnunuyam. Böyle pek çok bildiğimiz ilahinin aslında bestekarı Hüseyin Sebilci. Çok güzel ve çok önemli bir kültürel şahsiyet. Dolayısıyla bize eşsiz bir kültürel aktarımı var diyebilirim.
1: Sizin bu aktardığınız, verdiğiniz örneklerden aklıma Yahya Kemal'in o annemin ak sütü gibi demesi geldi. Türkçe ile ilgili bunu söylüyor ama aslında bizim için bizi var eden her türlü güzellik de böyle bir doğallıkta gelebiliyor.

0: hayatımıza. Mesela çok sevdiğimiz bir ilahi, çok sevdiğimiz bir şey ilk nereden öğrendiğimizi bile bilmeyecek kadar bizim ruhumuza, bizim hayatımıza nüfuz etmiş. Bestekarını bilmeyebiliyoruz, meşkedeni bilmeyebiliyoruz ama hep bizimle var olmuş ve ilk tanışıklığımızı hatırlamayacağımız kadar geçmiş ve kuvvetli bağlarımız var onlarla. Biz geçmişe dönüp buna bakıyoruz. O kısmı birazcık sizden dinlemek istiyorum. Şimdi hem Kurtuluş Savaşı'ndaki kendilerine vazife bilip tuttukları yol itibariyle varoluşları aslında bir şeye tekabül ediyor. Varlar. Gündelik hayatın içinde de varlar. Kültür hayatın içinde de varlar. Fakat muhtelif kırılmayla bunun sosyolojik tarafları var, siyasi tarafları var. Bambaşka bir tarafa savruluyor. Böyle bir insan, sadece insan olarak baktığınızda siz uzunca yıllardır haşır neşir olduğunuz için bilhassa bunu soruyorum. Bir insana baktığınızda, insan suretindeki Sebilci'ye baktığınızda o dönüşümün izlerini veya kırılmalarını nasıl hissettiniz? Hem hissiyatınız bakımından hem de işte o durak noktaları bakımından.
1: Yani Sebilci Hüseyin Efendi özelinde konuşacaksak ben tabii objektif kültürel analizler yapamam. Çünkü gerçekten kendisine duygusal olarak da bir bağım oluştu bu süreç içerisinde. Romantik bir giriş yapmak istemem ama Hüseyin Sebilci'nin bu yaşanan değişim ve dönüşümde mücadelesinde tabii ki bir yorgunluk ve kırgınlık görüyorum. Pek çok sanat üreticimiz, kültürel aktarım sağlayan münevverlerimiz, kalem oynatanlar, sanatla uğraşanlar, klasik sanatlarımızı bugünlere aktarmaya çalışan pek çok şahsiyet gibi Sebilci de çok zor günler geçirmiş. Dolayısıyla bu minvalden baktığımızda istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalmışlar. Mesela bir müddet gazinoda çalışmak zorunda kalmış, efendim plak doldurmak zorunda kalmış gibi böyle pek çok istemediği şeyler yapmak zorunda kalmış. Tabii kendine göre katı prensipleri var. O prensiplerinden asla taviz vermemiş. Fakat ben o Cumhuriyet sonrası yaşanan bu dönüşümde bizim insanımız yani münevverlerimizin psikolojisine topluca bir bakış baktığımızda iki önemli şey görüyorum. Birincisi şahsiyet inşasında tabii bugünün popüler kültüründen bakıldığında anlaşılamayacak seviyede bir mahviyet içerisindeler. Eserleri dinliyoruz ama bestekarın kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Çünkü o günün insanının bir şey inşa etme modeli öyleydi. Onlar eserle ilgilenirler. Yani zarfla değil, mazrufun peşindeler. Tabii ki zarf kıymetlidir. O, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi yanlış anlamasınlar ama onlar mazrufun peşindeydiler. Dolayısıyla o şahsiyet inşasında kendilerini doğru bir yerde konumlandırdıklarını görüyorum. Bunu Sebilci'de de çok rahat söyleyebiliriz. Çok sevilen, sayılan birisi fakat yaşadığı maddi manevi pek çok zorlukta kendisine el uzatmak isteyenlere asla kabul etmemiş birisi. Kendisine kendi kurallarınca getirilen teklifleri asla kabul etmemiş birisi. Dolayısıyla bu minvalden çok önemli bir şahsiyet inşası olduğunu görüyorum. İkincisi de o geri çekilmişlik duygusu. Gerçekten bunu bir kelimeyle özetleyecek olursak gerçekten çok kırgın ayrılmışlar bu dünyadan. Pek çoğu gibi Sebilci de yorgun ve kırgın ayrılmış. Çünkü gerçekten o yaşadıkları kültürel dönüşümde hızlı ve geriyi parçalayan, yok eden o kültürel dönüşümde gerçekten adeta ruhi nefesleri kesilmiş diyebilirim.
0: En başta söylemiştim ya, yani en bir dönemi, bir zamanı politik, ekonomik, sosyolojik şartları anlamanın yolu bir insanın çizgisini takip etmek. Evet. Onun ömrünü takip etmek. Yine ben de sizin düştüğünüz şerhi düşerek illa romantize etmek için söylemiyorum. Ama ben bunun önemli bir kesit olduğunu düşünüyorum. İnsana bakmanın dönemi anlamak için de önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine de dönüp dönüp tekrar insana bakıyorum ki biz bugün eğer bir şeyler değerlerimize uymazsa veya şartlar bizim talep ettiğimiz, beklentimize uygun şekilde gelişmezse kırgınlık, evet kırgınlık hissedilmiş ama küskünlük içine girebiliyoruz, kavga içine girebiliyoruz. Hayata nasıl devam edebildiklerini, o değerlere neden hala sarıldıklarını hep merak etmişimdir.
1: Gerçekten bu kitabı kaleme almam 15 yıldan fazla uzun bir süre sürdü. Bu esnada kendisiyle, seviciyle tanışmış bizzat kendisiyle yani hatıralarını nakleden ve o biyografisini hazırlamama vesile olan pek çok önemli insanla görüştüm. Kitabın iki ön sözü var Zeynep Hocam. Birisi 2012 yılında yazıldı. Hı hı. Çünkü kitap bitmişti %80'i. Duygusal bir anıma denk gelmişti. Bir ön söz yazmıştım. Bu kitap uzun süre revize edildi, yayınlanamadı, bir sürü başına iş geldi. Nitekim yakın zamanda kıymetli Konya Büyükşehir Belediye'mizin yöneticileri bu Sebilci'nin Konya seyahatlerindeki hatıralarının çok önemli olması dolayısıyla lütfettiler. Bu kitabı yayınlamaya karar verdiler. Ben de memnuniyetle karşıladım. Sebilci'nin bu ikinci ön sözünde yazmak istediğim, birinci ön sözünden sonra ikinci ön sözü yazmamın en önemli sebebi şuydu. Birinci ön sözde teşekkür ettiğim, Sebilci'yi dinlediğim ve Sebilci'yi bana adeta tecessüm ettiren, onun böyle ete kemiğe büründüren insanların hepsini kaybetmiştik. Teşekkür etmek zorunda kaldığım Emin Işık Hoca vefat etmişti.
0: Ve yani pek yola çoğu, çıktığınızda evet, var olan büyükler artık göçtüler.
1: Evet, evet, onların hepsi vefat etmişti. Dolayısıyla ben ikinci bir ön söz yazmak zorunda kaldım ve onlara bu sefer rahmet diledim. Acizane ben fakirin yani ne kadar elinden gelirse kendilerine rahmet diledim. Dolayısıyla bugünün insanının anlayamayacağı bir mesele olmaklıkla bugün Sebilci'nin yaşayan bir talebesi var. Allah selamet versin, hayırlı uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Bu mütevazi kitabı da kendisine ithaf ettim. Evet. Sebilci'nin şu anda yaşayan son talebesi Mersihan Hafız Celal hocamız. Ben kendisine yaşı benden çok büyük olmakla birlikte abi demekten hiç çekinmiyorum. Bana o kadar kapılarını açmıştır. Bu kitabın en önemli kaynak kişilerinden birisi de Celal hocamız. Dolayısıyla bunların kıymetini bilmemiz lazım. Lazım kelimesiyle böyle nutuklar atmak istemem ama gerçekten hislerimi söylüyorum. Bu kitabı kaleme almış olabilmekliğin mesruliyetiyle onlara da hayırlı uzun ömür dileyelim. Pek çoğu ahirete intikal ettiler. Onlara da rahmet dileyelim.
0: Peki Sebilci mirasını ama kayıtlarıyla, ama notalarıyla bir şekilde arşiv oluşturan şartlar neydi, nasıldı? Mesela kendi hayatı içinde bir parça bugünkü kadar değilse bile artık kayıt alabilme tabii imkanlarının var olduğu dönemlerde yaşamış biri tabii, aynı zamanda.
1: Çok önemli bir yere değindiniz.
0: Onlar nasıl toplandı, nereden derlerdi?
1: Sebilci Hüseyin Efendi'nin kendi döneminde gerçekten ufak bir hayran kitlesi oluşmuş. Bu hayran kitlesinin önemli iki kanalı var. Bir İstanbul kanalı. 40'lı yıllardan sonra artık kayıt teknolojilerinin de biraz ilerlemesiyle. İkinci kanalı da Konya kanalı. Sebilci her sene Konya'ya bir seyahat yapıyor. Bu seyahatinde gerçekten Konya'da önemli, Konya'nın önemli eşrafından kişiler Sebilci'nin icralarını bu eski tape bantları dediğimiz bantlara kaydediyorlar. Ben detaylıca her kimin kim olduğunu, kayıtların hangi tarihlerde yapıldığını ulaşabildiğim kadarıyla kitapta nakletmeye çalıştım. Bir diğer ayağı da İstanbul'da. İstanbul'da da Sebilci'nin gerçekten hayranları var. Bir küçük bir kemik bir hayran kitlesi var. Ve nereye gitse mutlaka kayıt cihazını açıp, teybi açıp yani eski o büyük makaralı teypleri açıp, evet, makaraları açıp kendisini kaydetmişler. Tabii benim elimde olmayanlar vardır ama benim elimde olanlar üzerinden bir hesap yapacak olursak şu anda 200 saate yakın elimizde Sebilci kaydı var. Bunların bazıları mükerrer. Aynı anda iki kişinin kaydettiği ya da böyle değişik tevafukların olduğu şeyler var, kayıtlar var. Biz o kayıtlardan bir seçki yaptık ve kitabın arkasına bir kare kod teknolojisi marifetiyle bu kayıtları önemli olanlarından bir seçki yapıp okuyucumuzu dinleyicimiz kılmak istedik. Kitabın son bölümünde Sevilci'nin önemli gördüğümüz diyelim kayıtlarından bir seçki yaparak bu kayıtların nerede yapıldığını, kim tarafından yapıldığını eğer biliniyorsa, bu kaydın tarihi özelliklerini efendime söyleyeyim okuyucuyla paylaşmaya çalıştık. Diğer önemli kısım da Sevilci'nin besteleri konusu. Sevilci'nin tabii dediğim gibi bugün çok bildiğimiz Abidane Mustafa Ayiz, Hüseyiniler Deniz, ondan sonra pek çok ilahisi aslında çok meşhur olmuş. Yani bir bestekar düşünün, eserlerinin çok önemli bir kısmı tasavvuf müziği sanatçılarımız, çağdaş yaşayan ya da yakın zamanlarda vefat etmiş tasavvuf müziği icracılarımız tarafından hep okunmuş. Çok büyük bir kıymet bu, çok büyük bir özellik. Tabii dağınık vaziyette vardı. Benim sıfırdan ortaya çıkarttığım bir şey yok. Eski üstadlar Sevilci'nin adeta peşinde koşmuşlar ve Sevilci'nin eserlerini notaya almışlar. Fonksiyonel bir ihtiyaç da var tabii. Bir şeyi okumak için, icra etmek için notaya ihtiyaç var. Biz tabii şöyle bir şey yaptık. Bütün bu notaları masanın üstüne alarak bunlardan bir edisyon ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu da bizim yoğurt işimiz oldu yani. İtirazlar olacaktır icra yorum tavır farkı açısından ama en azından bir iki kapak arasına bugüne kadar gelmiş Sevilci'nin bütün eserlerinin notalarını bir araya getirmeye gayret ettik. Elimizden geldiğince, bir iddiam yok bu konuda. Öyle bir külliyat hazırladım falan gibi iddialı şeyler yok ama bildiğimiz, bugün zaten tasavvuf müziği icracılığında bilinen eserlerin neredeyse tamamını bu kapakların arasında okuyucuya izah etmeye çalıştık diyelim.
0: Muhtelif şey düşündürüyor aslında. Şimdi dünyanın akışında o veya bu sebepten neyin yolunu kesmeye çalışsanız, neyin önüne set çekseniz de kendi yolunu bulan nehirler, ırmaklar var. Evet. O kesintilere karşın sahip çıkanlar var. Şimdi ben hayalen karşımda üç nesil görüyorum. Sevilci'nin kendisi. Pek çok isim var ama hayatta kalan büyüğümüz olarak Celal Yılmaz.
1: Evet.
0: Ve siz varsınız. Evet. Şimdi bu silsile sizden yukarı doğru çıktığında Sevilci'ye böyle uzanıyor. Evet. Ve herkes kendi devri için, kendi alanı içinden bu suyun akması için o yatağın kenarında bir şey yapmış. Evet. Bir çabanın içinde olmuş. Bu bağ bana çok etkileyici geliyor bir kere. Sizin dünyada temasınız yok Sevilci'yle.
1: Evet, bu çok önemli. Ben de ne hangi anda söyleyeceğim diye bunu dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşacağım diye düşünüyordum. Ben Sevilci'yi dünya gözüyle görmedim. Gerçekten manevi kuvve-i kutsiyesinin üzerimde olduğuna eminim yani.
0: Bağ nasıl bir bağ merak ediyorum. Çünkü yani şu fizik dünyanın şartları içinde üzerine konuştuğumuz çalışmalar var, eserler var, gayret var. Öte yandan Sevilci üzerinden anlamaya çalıştım. Ona talebe olmuş isimleri hatırlattınız siz. Bildiklerimiz, bilmediklerimizle beraber. Ve size ulaşan, sizin derlemek istediğiniz şeyler. Kim kendine neden böyle bir vazife çıkarır? Bakın yasaklamışlar. Evet. Kesmişler, kırmışlar. Evet. Bütün bunlar yaşanmış. Hayatın bir taraftan mütevekkil tarafımız der ki öyle olması murad edildi ve öyle oldu. Bu da bir açıklama olabilir. Evet. Bütün eleştiri hakkı mahfuz olmakla birlikte. Ama böyle akacaktı, böyle oldu denilebilir. Fakat ona karşın işte Sevilci'nin bir gayreti, bir tutuşu var. Kendi kişisel kırgınlığı ötesinde bir gayreti var. Şüphesiz. Ondan el alanların bir gayreti var. O kayıtlarla peşine düşenlerin bir gayreti var. Bu devir için demiyorum. Ben o devrin insanlarını biraz bir şişenin içine bir imdat notu koymuşlar da denize atmışlar gibi hissediyorum. Şimdi o şişe sizin elinize geldi.
1: Müsaade ederseniz ben bunu başka programlarımda kullanayım. Gerçekten böyleler. Yani ben daha iyi tarif edemezdim. Gerçekten bir şişenin içine bir imdat notu koymuşlar. Bir kare kod koymuşlar. Bugünün tabirleriyle konuşayım. Ve bizi inanılmaz bir kapıyı açıyorlar. Ben 2005 yılından itibaren Sevilci hikayeme başladım. Bir kültür yöneticimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kültür yöneticimiz benden Sevilci ile ilgili bir etkinlik organize etmemi istedi. Tabii biz tasavvuf kültüründe büyüyen insanlar olduğumuz için Sevilci ile ilgili bir fikrimiz var ama böyle bir sipariş gelmesi bir sorumluluk doğurdu tabii. Ya evet, üstadla alakalı bir anma gecesi organize edelim dedik ve ettik o gece. O gece misafir ettiklerimizin önemli bir kısmı da bugün hayatta değil. 2005'li yıllarda yaptığımız bu organizasyon gecesinde ben gençti tabii, yani 20 sene önceden bahsediyorum. Daha hatta belki hazırlık süreci açısından daha fazla. O günlerde o konuşmaları organize ettiğimizde herkeste şöyle bir şey vardı. Ya bunlar yazılmalı. Yani bunları birinin kayıt altına alması lazım gibi. Açıkçası benim de öyle bir işe soyunmak gibi bir düşünce zihnimde peyda olmamıştı. Yalan değil.
0: Ama çok genç olduğunuz bir vakit. 23
1: evet,
0: yaşında
1: tabii,
0: falan ancak.
1: Gerçekten
0: 20.
1: Evet, o yaştaki bir adamın hayali için tabii çok kolay bir şey değil. Sonra ama şöyle oldu. O gece program esnasında bir şekilde söz buraya gelince bütün katılımcılar Murat kardeşimiz bu işi üzerine alsın. Murat kardeşimiz bu işi üzerine alsın dediler. O zaman böyle bir şey olmuştu. O gece böyle bir hatıra yaşanmıştı. Sonrasında da ben tabii Sebilci ile ilgili bir biyografi hazırlamak icabetti o gece için vesaire, bir görsel arşiv oluşturmak icabetti. Bendeniz biliyorsunuz Muharrem kültürü, Osmanlı kültüründe Muharrem törenleriyle alakalı çalışmalara sahibim. Birisi de Şah Hüseyin'in firkati ile diye önemli bir proje halinde ilk defa sahnelenmişti. Osmanlı kültüründe Muharrem nasıl yaşanıyor? Bizim Sünni cenah diye tarif edebileceğimiz kısımda Muharrem ve Kerbela teması nasıl işleniyor üzerine bir çalışmamız olmuştu. O çalışmamız esnasında tabii Sebilci ile bir kez daha tanıştık. Çünkü o dönemin en önemli mersiyahını. Hatta hiç unutmuyorum, o proje için Celal abinin sesiyle Sebilci'nin sesinden bir dijital düet hazırladık. Sanki aynı anda birbirine karşılıklı birbirlerine münavebe ediyorlarmış gibi. Çok duygusal anlar yaşamıştık. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık işte 15 sene geçti. 15 sene geçen bir zamandır ben Sebilci Hüseyin Efendi'nin biyografisiyle alakalı çalışmalarıma devam etmiştim. Bu az önce sizin sorunuza dönecek olursak, bu insanların insanlarla olan münasebeti uzun ve zamana dayalı olarak bir analizle analiz edebiliyorum. Uzun yıllardır, yani hayatımın yarısı denebilecek bir zaman zarfında, henüz küçük hayatımın yarısı denebilecek bir zaman zarfında gördüm ki gerçekten sadakatle bu meselelere meşgul olanların asla kapı dışında kalmadığını söyleyebilirim.
0: Devamını şöyle getireceğim müsaadenizle. Çünkü o üç nesil meselesinde Sebilci'den başlarken ve Celal Yılmaz'a doğru sembolik olarak da aynı zamanda söylüyoruz. Bu isimlerden bahsederken hem kendilerinden bahsediyoruz ama hem de o anlayışı yakalamaya çalışıyoruz bir yönüyle de. Nasıl bir anlayış tutundurur insanı, vazgeçirmez, reddolunduğu yerden, kırıldığı yerden devamını sağlamak için fedakarca gider, inancını orada yitirmez, koruyabilir aynı zamanda, kime neyi bırakmayı istemiş olabilir. Bir güzellikse o güzelliği yaşadı. Aslında kendi içinde yaşayıp kendi gördüğüyle, lezzetlendiği şeyle pekala mutmain olabilirdi. Evet. Ama niye bizi düşündüler, ben onu merak ediyorum.
1: Görgülü kuşlar gördüğün işler. Görgüsüz kuşlar bak neler işler. Celal abi Sebilci ile ilgili münasebetini tarif ederken, şimdi sayıyı yanlış vermek istemem de şöyle bir tarif yapıyor. Ben onun şu kadar yıl çantasını taşıdım. Şimdi bu tabii böyle basit bir kelime gibi geliyor ama aslında halini de taşımış. Zor bir adam Sebilci. Çok zor bir adam. Her şeye ikna olmayan, her şeyi beğenmeyen, mutlaka en güzelini arayan ve özellikle kendi ihtisası için musiki bahsinde çok disipliner bir adam. Ve talebelerinden de bu disiplini beklemiş. Zaman zaman talebeleriyle bu meseleyle alakalı yaşadığı böyle tatlı atışmalar var. Talebeleriyle ve kendi dönemi içerisindeki beraber icralarda bulundukları arkadaşlarıyla. bir hatırası var ki çok önemli. Bir

0: Murat'la küsüyorlar. Aralarına bir hal giriyor. Fakat Celal hocamız diyor ki, o bey diyor, Sebil'cin yanına gelirdi evine. Birbirlerine sırt tırtla verip icra ederlerdi. Konuşmadan kalkar giderdi diyor. Şimdi bu kültüre sadakat böyle bir şey bu insanlar için. Bu kültüre sadakat meşk etmek, bu kültürü meşk etmek, bu kültüre bir taş koyabilmek bu insanlar için böyle bir şey. Gerçekten hani en başta söylediğimiz meseleyi sonunda da tekrar edelim. Yayın hızlı akıyor. Mustafa Koç hocamızın dediği gibi bu bir cünuniyet hali. Kendinden geçme. Kendinden geçmiş bu insanlar ki bize gerçekten bu yok olmak üzere olan kültürü adeta bir şişenin içinde bırakmışlar.
1: İlginç gelen şeylerden biri belki sizin de atıfta bulunduğunuz Mustafa Koç hocanın söylemiş olduğu o cünün haliyle belki açıklanabilir. Çünkü benim böyle özel kimselerle ilgili anlamakta güçlük çektiğim bir şey var. Bir ömrün içine sığmayacak kadar çok şey biriktirmiş insanlar da aynı zamanda. İlgi alanlarının çeşitliliği de, toplayıp biriktirdikleri de, verdikleri hizmet de, bıraktıkları miras da sanki bir insanın ömrüne bunların hepsi normal şartlarda normal bir insanın ömrüne sığamaz gibi geliyor bana. Bu yönden de şaşırtıcı hakikaten. Yine merak ettiğim ama bu sefer daha çok Murat Özer'le ilgili merak ettiğim bir şey bu. Bir hali yaşamışlar. Bir iklimde, bir ortamda bulunmuşlar. İşte o küs de olsa, sırtı sırta verip hiç konuşmasa da meşk ettiği, icra ettiği, eser icra ettiği bir arkadaşı var. Yani biliyor, bugün ego dediğimiz o nefis, kibir, benlik onu çıkarıyor aradan. Tavrını kişi olarak koyuyor belki ama o şeyden vazgeçmiyor. Ama dediğim gibi bu bir hal, bu bir iklim. Şimdi öyle bir iklimden bahsediyoruz ki bugün bize efsane gibi. Sızlanmak için söylemiyorum ha. Bundan çok korkarım. Allah'a sığınırım. Lütfettiği çok fazla şey var. Mızmızlanmak, sızlanmak çok hoş olmayan şeyler gerçekten. Ama başka bir iklimde oldukları da muhakkak. Yani o dili konuşan bir Sebilci değil mesela. Bir çevre var orada. Sizin gayretinizse bugün bu dile zaman olarak da, biçim olarak da, öz olarak da uyum sağlamakta güçlük çeken insanlara o mirasın derlenip toparlanmasını verebilmek. Bu bir nostalji olmaktan, sadece müzelik bir şey olmaktan ibaret midir? Yoksa hayatın içinde, mesela sizin hayatınızın içinde de bir yeri var mı? Varsa ne anlama geliyor?
0: Yani ben de sızlanmaktan çok korkuyorum. Özellikle burada izleyicilerin karşısında sızlanmaktan çok korkuyorum. Sıfırlar. Burası çok kritik bir ifade biçimi olacak. Ben de yoruluyorum zaman zaman tabii. Geçen programda da yıllar önce bir Kazasker Mustafa İzzet kitabı vesilesiyle bir araya geldiğimizde de bir şey söylemiştim. Onu hatırlattınız bana yine. Eskilerin yeni bir şey icat etme alışkanlıklarıyla bugünün insanının yeni bir şey icat etme alışkanlığı arasında çok fark var artık. Biraz karmaşık bir cümle.
1: Merakla bekliyorum mutlaka.
0: Yani bu insanların kendi vaktinin İbnül Vakti olmak, vaktinin çocuğu olmak durumu gerçekten çok önemli bir özellikleri. Ben eski nostaljiden ziyade zamanımın çocuğu olmaktan vazgeçmiyorum. Çünkü bu insanlar da zamanlarının çocuğu
1: kendi
0: olarak,
1: zamanları.
0: Kendi zamanlarının evet. çocuğu olmayı çok önemsemişler. Mesela çok kritik yerlerde, kritik noktalarda popüler müzikle münasebetine dikkat etmiş Sebilci'nin plakları var. Plak doldurmuş. Ama doldurduğu plakların hepsi gerçekten çok klasik ve bugün için gerçekten arşiv niteliği taşıyan işler. O günlerde plak doldurmak bir şöhret ve bir para konusuymuş.
1: Çok güncel ve yüzeysel hatta evet, belki evet, arşivinde ama öyle yorumlanabilir. Evet. Çünkü şöyle kuralım bağlantıyı, sizin en başta girişte söylediğiniz şey Eyüp Meydanı'nda, Eyüp Camii Meydanı'nda Kerbela'ya atıfla. Efendilerimize atıfla o acıyı hissederek ya zemini ona hasrederek su dağıtmak bir anlayış. Çok köklü, çok derin, çok manevi yönü ağır bir anlayış. Ve aynı kişi, bunu yapan kişi de aynı, gazino programına çıkan kişi de aynı, plak dolduran kişi de Aynı.
0: Evet, çok değişik bir hayat hikayesi bu manada. O kültürel dönüşüm böyle inanılmaz.

0: İnanılmaz bir yere gitmiş. Bir insanın yani dünya hayatı içinde konuşursak dünya hayatlarımız ne kadar küçük. Bir insanın hayatta bu iki şeyi de yaşayabilmiş olması gerçekten çok herhalde nadirin de nadiridir. Dolayısıyla ben Deniz kendime dönecek olursam ben onların o zamanlarındaki kendi durumlarını bir şekilde hayatıma simüle etmeye çalışıyorum. Yani o günün şahidi olmaya çalışıyorum. O günün çocuğu olmaya çalışıyorum. O vaktin çocuğu olmaya çalışıyorum. Zorlanmıyor muyuz? Bir serzeniş için söylemiyorum. Bugünün popüler kültüründe, bugünün popüler hikayesinin içerisinde hatta klasiğin popülerleşmesi kaygısıyla yaptığımız hataları da içine koyarak yoruluyor muyuz? Evet. Bazen hatalar yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Ama her şeye rağmen ana temada durarak yani zamanın çocuğu olma durumunda kalmaya gayret ederek bu işleri yapmaya devam ediyoruz. Evet, hedef kitlemiz çok dar. Kültürümüzün bu inanılmaz derinliğini anlatmak her geçen gün zorlaşıyor. Nazlanmıyoruz, serzenişte bulunmuyoruz. Vaka bu. Gençlerimize bu derin zevki bırakmaya mesulüz onlar gibi. Biz de bir tuğla koymak durumundayız. Hepimiz gibi. Ben hani jenerasyon açısından henüz daha benden sonra bir jenerasyon oluştu sadece. Yani arkam vefat edenlerle birlikte 5-6 jenerasyon Türkiye'de bu kültürün yasaklı yıllar sonrası kültürün aktarımı için uğraşan bir şey var. Artık bizden sonra bir jenerasyon oluştu. Onlar da hızlıca bu işe el attılar. Dolayısıyla eskiden biz çok gençtik ve en öndeydik. Yani en gençlerdik. Artık en gençler değiliz. Artık bizden gençler var. Dolayısıyla onlarda da görüyorum ki zamanın çocuğu olmakla onlar da kendi vazifelerinin bilincindeler. Ümitliyim o manada. Yani bir yok olmuşluk, kaybolmuşluk hissiyatım yok. Ama zorlandığımızı da itiraf etmeliyiz. Çünkü kültürümüz gerçekten bütün bu imkanlara rağmen, bütün bu fırsatlara rağmen aktarım konusunda hala yeterince güçlü değil.
1: Peki, şimdi hani önceki nesillerin mücadele alanında karşılarına çıkan engeller, kırılmalar meselesinden bahsettik. Bugün biz yaşayan nesiller olarak bir yasakla karşı karşıya olmak değil ama kırılmanın sonuçlarını, bölünmenin sonuçlarını hem devralmış hem de devralınan mirası bugün de yaşayabilme ve yarına taşıyabilme konusunda gayret gösteren insanlardan olduğumuzu siz araştırmacı olarak, meşkeden kimseler olarak, ben mesela bu işin bir tarafında ben de kendimi vazifeli görürüm. Hiç değilse dinlemek için, görmek için, tanımak için, anlamak için. Bununla gayret içindeyiz ama bugünkü mücadele alanı yokluk ya da kesinti kısıntı değil, aksine çeşitlilik, bolluk, sınırsız bir akış, hızlı geçen zaman. Hangi mücadele daha zordu acaba?
0: Tabii bununla ilgili bir tarif yapmak çok zor. Ama tekrar söylemek gerekirse duygularımı aktarabilirim. Hissiyatımı. Hissiyatım sağlıklı olmayabilir. Ama hissiyatım şu, konfor bizi çürütüyor. Böyle hızlıca bir girizgah yaptığımın farkındayım. İmkanlarımız daha çok. Artık İşte o teyp kasetlerden, o günlerden değil artık cebimizdekiyle yüzlerce saat kayıt alabiliyoruz. Bugün fırsatlarımız inanılmaz sonsuz denebilecek seviyeye gelmiş durumda. Yapay zekanın var olduğu bir dünyada konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bu konfor bize olumlu anlamda geri dönmüyor. Hangi manasıyla? Kültürümüzü inşa etme manasıyla. Tabii ki onun konforun bazı olumlu tarafları elbet vardır ama bazen Abdülvahit Yahya'nın bir sözü aklıma geliyor hep böyle şeyler konuşunca. Kültür aktarımı, tartışmalar, efendime söyleyeyim yok olma tehlikesi gibi temalar aklıma gelince Abdülvahit Yahya'nın yani Rene Gennon'un orijinal ismiyle bir sözü aklıma geliyor. Kadim kültürler diyor yok olma tehlikesine girdiklerinde kendilerini bir tohumun içine gizleme özelliklerine sahiptirler. Ne yaparlar? Çok küçük bir şeyin içine gizlerler. Bir çay kültürünün içine bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Bir kahvenin içine İmam-ı Şazeli'yi eklersiniz. Büyük Şazelilik tasavvuf geleneğinin bütün kodlarını eklersiniz. Sonra birisi gelir 2020'li yıllarda, 2010'lu yıllarda. Olayın vakasından 1500 yıl sonra. Birisi gelir kahve kültürünün üstünde, ya bu kahve kültürünün aslında tasavvufla çok ilişkisi var der. 1500 yıl önce konuşulmuş ve kültürün içine kodlanmış bir şey 1500 yıl sonra ortaya çıkartılabilir. Okunur. Basit bir içecekle. Bugün kahvenin tasavvufla ilgili olan meselesiyle alakalı inanılmaz yayınlar yapılıyor, konuşuluyor falan. Çok hoşuma gidiyor. Aslında tasavvuf kahvenin bir derviş içeceği olduğu falan anlatılıyor. Çok memnun oluyorum bunlardan. Çünkü gerçekten öyle. Ama 1500 yıl, yani özellikle modern çağa baktığımızda ki kahve bugün dünyanın içeceği, sadece Türkiye'nin değil, yani Türk kültürünün değil, dünyanın peşinde koştuğu bir içecek. Bugün kahve kültürünün aslında dervişlerin kullandığı, ilk dervişlerin icat ettiği bir kültür olmasının tekrar konuşuluyor olabilmesi bence bu kültürün kadimliğiyle alakalı. René Gönen'in sözünün tamamıyla ben de bu sözümü tamamlayayım. Kadim kültürler yok olma tehlikesine girdiklerinde kendilerini kültürel tohumlara saklarlar. Uygun bir zamanda neşvi nema bulabilme ümidiyle.
1: Elhamdülillah ümidimiz var. Zorlandığımız yerlerle ilgili sıkıntılar duyuyorsak da bu da bir krizin bir başka iyiliğe, genişliğe kapı açması umudunu aslında hala da güçlendiren bir şey olmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uzun emekler verdiğiniz bir çalışmayı bizimle paylaştınız. Duymaya ihtiyacımız var. Öğrenmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Farklı nesillerde bir gaye nasıl edinilir, nasıl saklanır, nasıl aktarılır, saklanır ama kendine saklanmaz, paylaşmak için saklanır. Bunun hikayesine biz eşlik etmeye çalıştık sayenizde. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Murat Özer'di ve Hüseyin Sevilci okurların hayatını biyografik olarak ele aldı ama geçirmiş olduğu dönemlerden de bize miras kalan, bilinmesi gerekenlerin de çok önemli biçimde kendine yer bulduğu bir kitap çalışması içinde. Üst başlığı Ben Bu Aşkın Mecnunuyam, adını da kendi söylemiş aslında, Mecnunuyam diyerek bir yönüyle adı da bu şekilde verildikten sonra biz başımızla beraber deyip kabul ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metre. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi, milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayan

0: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemeye göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Muş Yolu Turizme ait yolcu otobüsü Malatya-Adıyaman karayolunda Polatdere mahallesi mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre 4 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Malatya Valisi Settar Yavuz, valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi. Yavuz açıklamada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. ABD ve İran arasında 2 ay aşkın süredir devam eden o savaş belirsizliğini koruyor. Ne zafer ne de ateşkes geldi. İran ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. ABD cevabını verdi ve şimdi İranlıların bunu inceleyip yanıtlaması bekleniyor. Top ABD sahasında diyen İran'a ise ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Trump Hürmüz'deki hamleleri için korsan gibi istedi.
1: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalardaydı.
2: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
2: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz, bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf diye niteledi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. İran'a ait bir gemi ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırdı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huge adlı büyük ham petrol tankerinin ABD'nin abluka engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı belirtildi.

0: Yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin uluslararası seyir verileri paylaşıldı. Trump, Florida'dan dönüş yolundaysa bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
1: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
0: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneğini de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönünde hareketliliği de arttı. Amerikan ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinlediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran devrim muhafızları, Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtmişti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi demişti. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullanmıştı. O cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı açıkladı. ABD teklife cevabını Pakistan üzerinden iletti. İranlı yetkililer bunu inceleyip yanıt verecek. Savaşın gerilimi ise sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
2: Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosundan sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktiviste dair yeni bir karar alındı. Aktivistlerin gözaltı süresi uzatıldı. İsrail savcılığı küresel somut filosundan alıkonulan iki aktivistin gözaltı süresini 4 gün daha uzatmayı talep etmişti. Mahkeme alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Keşkin gözaltı süresi 5 Mayıs'a kadar uzatılma kararını aldı. Açıklamaya göre İsrail savcılığı uluslararası sularda alıkonulan aktivistleri bir dizi suçlamayla gözaltında tutuyor. Bunların arasında savaş döneminde düşmana yardım, yabancı ajanla temas, terör örgütü üyeliği ve hizmeti bulunuyor. Avukatlar söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin hukuken kusurlu ve yasa dışı olduğunun altını çizdi. Suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik misilleme niteliği taşıdığı kaydedildi. Öte yandan İsrail'in uluslararası hukuka aykırı faaliyetleri de tepki çekiyor. İspanya'da Sumut filosuna destek için de gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi bir araya geldi, aktivistlerin serbest bırakılması talep edildi. Yunanistan'ın Siros adasındaysa filoya destek konseri düzenlendi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

bu süreç içerisinde yapılacak olan rezervasyonlarda vatandaş ve tüketici çok dikkatli davranmak zorunda. Çünkü bazı bu yoğun olan dönemlerde fırsatçılarla da karşı karşıya kalıyorlar. Genellikle bu tür işlemleri biliyorsunuz internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılıyor. Burada dikkat edilecek en önemli husus bu hizmeti verecek olan tesisler ya da bu hizmete sağlayan aracı kurumların gerçekten olup olmadığı. Bunu nasıl sağlayacaklar? Bunu Kültür Bakanlığı'na ait olan Kültür Turizm Gov.tr'den girip bu yer gerçekten böyle bir tesis, böyle bir kampanya ya da böylesine bir hizmet veriyor mu? Yine bu hizmeti sağlayan aracı kurumu da öğrenmek için tursap.org.tr'den de bu şirket hakkında doğru bilgileri aldıktan sonrasında bu işlemleri, rezervasyon işlemlerini yapabilirler. Burada da dikkat etmeleri gereken nokta bu yerlerin, bu işletmelerin gerçek

0: olmasının sağlanması. Bir aydan daha öncesi, yani 30 günlük süreden öncesinde bildirimde bulunursanız, tabii ki bu da bir takım sizin öngöremediğiniz bir hastalık olur ya da farklı nedenlerden dolayı, hukukta buna biz mücbir sebep diyoruz, böyle bir durumda herhangi bir hak kaybına uğranmaz. Kesin ödenen rakamdan kesinti yapılır mı derseniz, ödenmiş olan bir takım harçlar ve vergiler vardır ki bunlar çok cüzi rakamlar. Bu işlemi yapan kurumlarda da hak olarak bu ödedikleri rakamları keserek 15 gün içerisinde bu tahsil etmiş oldukları rakamı sizin cayma olarak ya da vazgeçme olarak bildirdiğiniz tarihten itibaren geri ödemek zorundadırlar.
1: Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
2: Nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle.

0: Etçisi.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
4: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
3: Süper. Zaten 5G kalitesi.
4: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
3: Onun özellikleri
4: budur
3: de.
4: Ya, budur. Oldu bu iş.
3: O zaman hayırlı olsun.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Çok iyi seçim.
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Turkcell gücünde 5G.
3: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle İran konusunda hareketlilik devam ediyor. Karşılıklı mektuplaşmalar, ateşkes önerileri devam ediyor diyebiliriz. Karşılıklı verilen cevaplar var. İran'dan ABD'ye, ABD'den İran'a gelen cevaplar. Tabii bununla birlikte gündemin bir diğer önemli maddesi İsrail'in Sumut filosuna yaptığı yasa dışı baskın olduğu uluslararası sularda Yunanistan açıklarında. Dünyanın dikkatini, tabii İran gündemdeyken dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan katliamdan, insan hakları ihlallerinden ve insanlık dramından uzak tutmamak adına çok önemli bir girişim. Enine boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hoş geldiniz.
3: Yayınıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Her hafta olduğu gibi bu haftada oldukça yoğun, hareketli günlerden sonra birlikteyiz. Tabii İran Savaşı dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. O konuda bir hareketlilik var, karşılıklı resleşmeler devam ediyor. Hürmüz krizi olduğu gibi durmaya devam ediyor. Ancak ona geçmeden önce bir başka önemli konu, tabii dünyanın gündeminden düşmemesi gereken konu, Gazze'deki insani durum ve İsrail'in hala katliamları sürdürmesi, eskisi kadar yoğun olmasa da süreci baltalaması ve bunun sonucunda tabii Gazze şeridinde yaşanan insanlık dramı. Sumut filosu ikinci kez yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde İsrail'den bir adım daha geldi. Bu sefer daha da uzak bir noktada, tabii Yunanistan açıklarında uluslararası sularda müdahale edildi filoya. Tabii bunu bir açıdan da herhalde korsanlık diye nitelemek çok da yanlış olmayacaktır. Yani İsrail'in böyle bir müdahaleye hakkı var mı? Böyle bir askeri müdahaleye hakkı var mı? Hukuk ne diyor bu konuda? Ne dersiniz?
4: Şimdi İsrail'in kendisi kendi açısından bir önleyici müdahale olarak tanımladığı bu savunma pozisyonu, yani bu en basit, en anlaşılır tabirle deniz korsanlığı olarak tanımlayabiliriz. Bu İsrail'in aslında hukuk tanımaz tavrının uluslararası sulara yansıması. Oradaki bir İnsani filonun, uluslararası camianın aslında bir şekilde sesi ve nabzı olmuş bir halde oraya giden aktivistlerin, bunlara aktivist denilir mi, yoksa bunun aslında yani çok temelde bir insani görev mi? Hepimizin aslında biraz da vicdanımızın da temsiliyeti oraya yansıyor. Fakat İsrail'in hukuk tanımazlığı, yani uluslararası sularda yaptığıyla Gazze'de bir hastaneyi bombalaması arasındaki fark aslında yok. Neye söylemeye çalışıyorum burada aslında? Şu, İsrail en başından beri işgalle başladığı ufak çaplı, işte bu illegal işgal hareketlerin diyelim veya toprağını genişletme politikası uluslararası hukuku bir şekilde çiğnedi.

0: İneyerek yapıyordu değil mi?
1: Tabii.
0: Bundan sonra aralıklı bir şekilde bunu genişletti işte Batı Şeria'da şu anda olduğu gibi. Gazze'ye müdahalelerini bütün dünyanın gözü üzerindeyken, bütün dünyanın gözü önündeyken, uluslararası bütün normları, hukuku, anlaşmaları, en temelde savaş hukukunu bile çiğnerken aslında yine bir mesaj veriyordu dünyaya. Neydi bu mesaj? Ben İsrail olarak bölgede kendi geleceğim için tasarladığım planı hayata geçirmek için adım atıyorum ve bu adımların önünde hiçbir güç beni, bu adımların önüne hiçbir güç geçemez ve beni durduracak tek şey güçtür diyor. Yani ne demek? Eğer benim arkamda güçlü bir mekanizma varsa daha güçlüsü gelene kadar ben istediğim şeyi yapabilirim diyor.
1: Tabii bu da doğrudan aslında ABD'nin BM Güvenlik evet. Konseyi'ndeki veto hakkını karşımıza çıkarıyor.
0: Veto hakkını karşımıza çıkarıyor. Aslında şu, dünyadaki diğer bu tür politikalara, bu tür güçlere karşı diğerlerini korumak için güya kurulmuş bir sistem aslında çözümden ziyade problem üretmeye dayalı bir sistem olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani dünya beşten büyüktür mottosu tam da buna karşılık geliyor zaten. Baktığımızda aslında yani Girit açıklarında Akdeniz'in kalbinde uluslararası hukukun askıya alındığını görüyoruz. Ve bunun bir şekilde Yunanistan'ın da buna aracı olduğunu görüyoruz. Demek ki burada iki mesele var. Bir, İsrail uluslararası hukuku her türlü şekilde yani kuruluşundan itibaren diyelim ki hani 1967 sınırlarını biz kabul etsek bile o zamandan itibaren bugüne kadar şu dakikaya kadar attığı bölge içerisinde Lübnan'da, Suriye'de, İran'a karşı bile Gazzelilere, Batı Şerialılara karşı Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı bunların hepsinde diyor ki ben hiçbir hukuk tanımıyorum. Benim bir politikam var, benim bir amacım var. Bu amaç için benim için her yol meşrudur diyor. Asıl önemli olan burada ise Yunanistan gibi batılı bir ülkenin, değil mi? AB'ye dahil olan bir ülkenin Batı İttifakı içerisinde sözüm ona insan hakları ve benzeri kavramları kullanarak kendilerini bütün dünyanın önünde medeniyetin inşası için ön planda tutan bir zihniyetin de buna aracı olması. Yani aslında bize bütün dünyaya satmaya çalıştıkları bir insan hakları dersi vardı, bir demokrasi dersi vardı, bir hukuk dersi vardı hocam. Ama onun çiğnenmesi için aracı olan aslında bir Batı zihniyeti de var. Yani Yunanistan burada bir aracı ama ABD yıllarca bütün dünyaya demokrasi ve insan hakları satan ABD direkt olarak İsrail'in en büyük destekçisi. AB ülkeleri İsrail her istediğini yapmaya çalışırken bırakın kafasını sadece başka tarafa çevirmeyi aynı zamanda politik olarak belki ekonomik olarak da destek veren bir pozisyonda. Dolayısıyla evet İsrail'in bu sumut hareketiyle belki oradaki işte bir belirli sayıda aktivisti durduruyor ama asıl önemli olan dünya için tehlikeli olan bunu uluslararası sularda yani seyri seferin serbest olması gereken
1: evet.
0: Deniz taşımacılığının seyahatin serbest olması gereken bir alanda bunu bir rest olarak yapıyor aslında. Yani
1: bahsettiğiniz yani, bölge kimsenin kimseye karışamayacağı
0: bir bölge. Karışmaması gereken bir alanda yaptığı için aslında dolaylı olarak da şu mesajı veriyor. Ben orada bile istediğimi yaparım diyor. Ve kimse de bana karışamaz diyor.
1: Tabii uluslararası vicdanın sesini duyurmak bakımından önemli bahsettiğimiz gibi Sumut Filosu. Yunanistan'ın içinde de aslında tam da sizin bu bahsettiğiniz evet. Konularda Yunanistan'a, Yunan hükümetine ses çıkaran hem siyasette hem sokaklarda belli bir kesim var. Bunun da görmezden gelmemek lazım. Ancak işin gerçekten uluslararası sularda yaşanan bu baskının, saldırının hukuki açıdan bu sıkıntılı boyutu bir yana. Bir de şöyle bir durum oldu hatırlarsınız. Bu aktivistler derdest edildiler İsrail tarafından. Hatta kötü muamelelere de maruz kalanlar oldu işlerinde. Ve ilk başta biz bunların İsrail'e doğru getirilmekte olduğu haberini aldık. Ancak daha sonra bu aktivistleri İsrail'e getirmek yerine Girit'e bırakma kararı aldığını gördük. Ve daha sonra Girit'e bırakıldılar. Girit üzerinden de uçaklarla Türkler de dahil olmak üzere tamamından bahsediyorum hemen hemen. Türkiye'ye getirildiler. Burada dikkat çekici bir detay var. Nedir o detay diye bakarsak İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı bakanın bir açıklamasından bahsediliyor. Ve diyor ki Bu aktivistlerin İsrail'e getirilmemesi kararı dış baskılar sonucunda alındı. Özellikle Türkiye'nin bu süreçte etkili olduğunu iddia ediyor İtamar Ben-Gvir. Tabii bunun İsrail güvenlik politikalarına aykırı ve zayıflık göstergesi olduğu yönde de bazı açıklamaları var ki zaten siyasi duruşu ve özellikle Filistinler konusunda ne kadar nefret dolu olduğunu da unutmamamız lazım. Tabii bu Türkiye'nin etkisi, dahli, duruma müdahale etmesi nasıl oldu diye düşündüğümüz zaman muhtemelen ilk akla gelen ABD üzerinden bir baskı kurulmuş olma ihtimali değil mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii bu somut filosu aslında bir yönüyle dünyanın vicdanını temsil ediyor. Yani daha önceki somut filosunda organize biçimi, farklı ülkelerdeki aktivistlerin katılımı, olabildiğince hassas dengeleri gözetiyor oluyor olması, yani gemide, filoda bulunan araç gereçlerin hepsi dahi gerçekten A'dan Z'ye planlanarak yapıldı. Aha. Ve neticede hatırlanacağı üzere ilk Sumut filosu sonrası bir yönüyle Trump şunu söylemişti Netanyahu'ya, dünya ile savaşamazsın diye bir ifadede bulunmuştu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla sivil inisiyatifin nasıl dünyada ve siyasetçilere baskı yaptığını aleni görmüş olduk. Tabi ardından Gazze Barış Anlaşması. Tabi o zaman da aslında ben anlaşma maddelerine veya da temellerine baktığım vakit en tartışmalı konuların sonraya bırakıldığını, ki bu biraz Trump'ın alışık olduğumuz yöntemi, bir şov haline getirip aslında o müzakere edilmesi zor olan, yani Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in geri çekilmesi, bu konular hala da süreç içerisinde hallolmuş durumda değil.
1: Hallolmayı bırakın, zaten yerleştiği bölge iyice kronikleşmiş duruma geldi artık.
2: Tabii yani dolayısıyla belirsizliğe bırakılmış bir sürece doğru ilerlediğini görüyoruz. Şimdi bu ikinci Sumut filosu bir yönüyle insani yardım konusunda evet kısmi olarak bir açılma var. Yardımlar nispi olarak iletiliyor ama tam da o barış anlaşması içerisindeki kapsamı tamamıyla içermiyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla o hassasiyetini halihazırda koruyor. Tabii şu an dünya hep İran savaşına kilitlendiği için Gazze'yi aslında konuşmayı doğal olarak dünya kamuoyu unutuverdi. O dönemlerde ilk Sumut filosu sonrasında da Avrupa'nın, dünyanın farklı başkentlerinde de ciddi bir sivil inisiyatif ve protestolar vardı. Dolayısıyla aslında bir yönüyle de bu protestolar artık iktidarların sustuğu, uluslararası hukukun olmadığı bir ortamda üçüncü güç diyebileceğimiz bir direniş sergilediler. Yani bir yönüyle de insanlığın vicdanını temsil ettiler. Şimdi tarihin belli dönemlerinde hep utanç tarihi olarak lanse edilir.
1: Tabii
2: yani.
1: Burada parantez için müsaadenizle, yani evet bir insanlığın vicdanından bahsediyoruz ama daha da dikkat çekici olan Sumut filosunun içindeki dağılıma baktığımız zaman, yani en sağdan en sola kadar pek çok
2: evet,
1: siyasi görüşten, dünya görüşünden insanın, farklı yaşam tarzlarının insanların bir araya gelmiş olması asıl hani durumu
2: hatta
1: daha da güçlü
2: hareket,
1: hale getiren de bu aslında.
2: Hareket alanı da yani dikkat ederseniz Türkiye üzerinden değil, İspanya ve diğer ülkeler üzerinden. Yani dolayısıyla A'dan Z'ye organize biçimi gerçekten muazzamdı. Tertipleyenler, hatta o filoya katılan arkadaşlar da o tecrübelerini aktardıklarında ben de bir hayli şaşırmıştım. Bu açıdan gerçekten organize olmak, o kadar farklı milleti organize etmek hiç de kolay değil.
1: Evet.
2: Zaten aksi takdirde de yani İsrail hazır bahane bulmaya fırsat arayan bir ülke. Şimdi bu ikinci Sumut filosu aslında o unutulan, o Gazze'deki ablukayı ve insani drama karşı tekrar en azından dünya kamuoyunun odağının nispi olarak kesildiği bir noktada tekrar oradaki yaşanan dramı hatırlatma açısından bence çok önemli. Şimdi diğer husus, tabii ki artık İsrail deyince uluslararası hukuk, yani şimdi az önce hocamızla onu konuşuyorduk. Yani akademide biz en temelinde uluslararası hukuktan, demokrasiden, Batı kendisini medeniyetin merkezi olarak, insanlığın merkezi olarak lanse etti. Batı merkezi düşünce yapısı genel hatlarıyla siyasetten akademiye bu düşünce felsefesi içerisinde kuruldu. Şimdi hangi uluslararası hukuktan bahsedeceğiz açıkçası onu bilemiyoruz. Şimdi hukuki olarak baktığım vakit seyri sefer içerisinde olan ve hiçbir silah barındırmayan, yani sözüm ona öyle bir gerekçe olsa, nispi itibariyle ki İsrail'in hakimiyet altında olan bir bölge değil ama ona rağmen nispi itibariyle İsrail bunu da bahane olarak kullanabilirdi. Kaldı ki böyle bir hiçbir tesisatın olmadığı açık bir şekilde ortada.
1: Bir de şöyle bir durum var tabii, gözaltına alınan ilk seferden hatırlarsınız kişilere İsrail topraklarına izinsiz girme suçlaması yöneltilmişti ki gidilen topraklar zaten Filistin toprakları. Bunu da defalarca yüksek sesli dile getirmişlerdi. Yani o taraftan da baktığınızda tabii işgal bölgesi olması sebebiyle bir güvenlik durumu var, deniz ablukası vesaire, ama yani gözaltına aldıklarını bile kendi topraklarına izinsiz girermiş gibi dünyaya suçlayıp pazarlamaya çalıştılar. Bu da aslında işin başka bir boyutu.
0: Burada tabii aslında şöyle bir durum var, müsaadenizle hocam.
2: Evet,
0: aslında bu tamam, belli sayıda bir aktivist var. Bunların götüreceği insani yardım tabii ki, yani aslında o duruş, o aksiyonun kendisi bir sembolik bir manası var. Bununla ne kırılmaya çalışıyor aslında? Baktığınızda Hollywood'la, akademisiyle, medyasıyla yıllarca bize yutturulmaya veya işte farklı çizilmeye bir resim, çizilmeye istenen bir resim vardı. Neydi bu resim? İşte İsrail'in mağduriyet tarafı, uluslararası özellikle batı eksenli bir işte değerler üzerine kurulmuş bir sistem. Ama şu anda ne Hollywood bunu artık satabiliyor, ne medyaları artık satabiliyor, ne akademisyenler arasında da büyük bir çatlaklık var. Niye? Çünkü medyada söylemin çeşitlendirilmesi var artık. Yani baktığımızda zamanında işte CNN ve BBC üzerinden okuduğumuz, dinlediğimiz, anlamaya çalıştığımız bir dünya vardı. Şimdi buna alternatif söylem üreten medya çeşitliliği var.
1: Evet.
0: Sivil inisiyatifler niye önemli?
1: Tabii sosyal medyayı da özellikle
0: sosyal medyayı bu, yani her şeyi biz telefondan artık izleyebiliyoruz ve canlı an be an bir soykırımı biz izledik Gazze'de. Bosna'da bu böyle bir durum yoktu nihayetinde. Ama bunların ötesinde ya yani aslında sivil olarak sivil inisiyatifleri ve medya ile birlikte yıkılan şey zihinlerdeki bu ablukayı aslında bunlar yıktı. Hangi zihinlerdeki? İşte o Hollywood'la, Batı entelektüel dünyasıyla, medyasıyla zihinlerde kurulan bir imaj vardı, bir abluka vardı. Bu kırıldı. Baktığınızda Avrupa'nın ortasında da o sivil dayanışma var. Amerika'da da var. Avustralya'ya, Güney Asya'ya, Tayland'a gittiğinizde de bu var. Ve bu aslında çok değerli. Çünkü uluslararası kamuoyunda değişen artık bir pozisyon var İsrail için. Uzun vadede asıl sorun oluşturacak şey de bu zaten.
1: Bu da işte zamanla ülkelerin siyasetini de şekillendirebilecek bir noktaya gelmesi bakımından tabii önemli. Bir de tabii biz Girit'e bırakılanlardan bahsettik ama iki aktivist de İsrail'e götürüldü. Onların da gözaltı sürelerini uzattılar. Orada bazı suçlamalar da olacak ve mesela orada da mahkeme görüntülerinde darp edildiklerini, yüzlerinde darp izleri olduğunu vesaire görüyorsunuz. Tabii bunun da hesabını vermesi ayrı bir mesele olacak herhalde İsrail için.
2: Tabii yani şimdi tarihin bir evresinde veya da geçmiş yıllardaki sürece baktığınızda hep görülmüştür. Yani bir dönem milyonlarca, Hitler de bağımsız bu soykırımı yapmadı. Yani milyonlarca Almanlar da peşinde koştu. Ama aynı Almanlar bugün o tarihi utanç tarihi olarak lanse ediyorlar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da defaatle
1: ondan utanan Almanlar dönüp de İsrail'in Gazze'de yaptıklarına ses çıkarmayarak kendileriyle de ayrıca çelişiyorlar.
2: Evet, bunu da çünkü ciddi bir İsrail ve Amerika hegemonyası içerisinde deyim yerindeyse Almanlar bir uydu devlet. Yani aslında birebir de ben sürekli gidip geldiğim için biliyorum. Birebir de inanılmaz tepkililer. Ama olası bir İsrail karşıtı söyleminde bulunduğunuzda hemen antisemitizm etiketi yiyorsunuz. Kaldı ki mesela bu Gazze meselelerinin bazı eyaletlerde bir paylaşım dahi yapıyor olmanız sizin vatandaşa verilmeme nedeni olarak kabul edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Özgürlükten bahsediyorsunuz.
1: İsrail'i eleştirmeme şartıyla bazı belgeleri imzaladığınızı hatırlıyorum.
2: Tabii evet. Dolayısıyla özgürlükten bahsediyorsunuz ama siz düşüncenizi ifade etmeniz bile size suç olarak lanse ediyor. Yani inanılmaz bir baskı altında alındı. Hı hı. Dolayısıyla aslında baktığınızda bu soykırım başka bir ülkede oluyor olsaydı bence sokaklar, iktidarlar inanılmaz. Mesela Charlie Hebdo saldırısında düşünün kaç tane ülkenin başbakanı geldi.
1: Evet, hatırlıyorum.
2: Yani inanılmaz bir dayanışma sergilemesi, teröre karşıyız vesaire. Ya 70 bin insan ölmüş yani. Siz bunun 10-15 kişi değil 70 bin. Dünya yer yerinden oynaması gerekirdi şayet. Tabii ki Batı'da nispi bir uyanış var ama ben genel olarak da çok da büyük uyanış olduğunu düşünmüyorum. Yani hocamın aksine. Çünkü böyle bir soykırım ve dünyanın gözü önünde artık 90'lı yıllardaki tek kanal mecrasına mahkum değilsiniz. Yani artık devletlerin gizleyemediği bir medya kanalları var. Dolayısıyla o yıllarda ne kadar gösterirse ona hakimdiniz. Ama bu zamanda bunu sağlamak imkansız. Dolayısıyla bu kadar iletişimin geliştiği bir yerdeki tepkiler, protestolar İsrail'in bu savaşı sürdüremiyor oluyor olması gerekirdi. Ama inanılmaz bir baskı olduğu için ben de çok da büyük bir direniş olmadığını düşünüyorum.
1: Yani bir kıpırdanma var. Tabii bu kıpırdanma dikkate değer ama yeterince değil.
2: Değil.
0: Politika değiştirmeye yetmiyor zaten. Biz onu kabul ediyoruz. Ama evet. Yine de insanlar ya kamuoyu nezdinde bir değişimin olması şu anda gözlemleniyor. Ama bu değişim politikayı değiştirmeye yeterli mi? Şu anda tabii ki değil. Yani Avrupa'da yoksa her gün sokakta ilk başlarda özellikle protestolar oluyordu. Ama bu hiçbir şekilde Almanya'nın işte İsrail politikası, dış politikasını değiştirmedi. Evet.
1: Ya bu tabii uzun zaman alabilecek bir durum. Bugünden yarına olabilecek bir durum
0: değil. Bir de ekonomik ve siyasi güçle de alakalı bir şey. Yani İsrail lobisinin elinde tuttuğu ekonomik ve siyasi güç, askeri güç öyle kolay da hükümetlerin vazgeçebileceği bir güç değil zaten.
1: Ama imaj olarak sarsılmaya başladığını görmek tabii ki geleceğe dair bazı değişim umutlarını da canlı tutuyor diyebiliriz bu aşamada anladığım kadarıyla. Tabii hem bu İsrail'in hukuksuzluğu, hukuksuz baskını hakkındaki yorumlarınızı almak isterim Ayhan Hocam. Bir de biraz önce de bahsettik ya İtamar Ben-Gvir'den. Yani ne kadar nefretli olduğunu tabii hepimiz biliyoruz. Aslında bütün dünya biliyor özellikle Filistinlilere karşı. İtamar Ben-Gvir ile alakalı bir önemli dikkat çekici görüntü daha ulaştı bugün haber merkezlerine. Bugünlerde yanlış hatırlamıyorsam ayın 6'sı olacak doğum günüydü. Doğum günü sebebiyle bir pasta verildiğini gördü kendisine ve o pastada yağlı urgan sembolünün olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Filistinlilere idam konusunun ilgili yasanın en büyük destekçisi hatta ön ayak olan biriydi. Ve İsraillilere değil de sadece Filistinlilere yönelik böyle bir karar çıkarılması, böyle bir yasa çıkarılması tabii ki bu apartheid rejiminin ne kadar artık ayyuka çıktığını da gösterdi. Yani şu manzara, şu ekrana yansıyan manzara da bu açıdan aslında ayrı bir insanlık ayıbı, utanç diyebiliriz herhalde değil mi? Ne dersiniz?
3: Şimdi bu görüntüleri görürken ben de yayından önce izledim Çağrı Bey. İki bilgi var aklımda. Bu aralar 28 Şubat dönemine 90'lı yıllara bakıyorum da böyle çocukluğumu hatırladım. Abdullah Öcalan terörist başı yakalanıyor. İşte idam edilecek mi edilmeyecek mi? Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam kararının kaldırılması gerekiyor. Yoksa Avrupalılar bizi kabul etmiyor. Şimdi bir yandan onu düşünüyorum. Diğer yandan da geçtiğimiz haftalarda daha yeni bir hafta önce Almanya'nın yeni Almanya sınırları içerisinde bir İsrailli silah firmasına fabrika açtırması. İşte bir tane araba şirketinin o fabrikasının o İsrailli silah firması için bir silah üretim fabrikasına dönüştürülmesi kararını atıyorum. Yani bakın sistem o kadar bozulmuş durumda. Yani artık gizlemiyorlar da açık açık o apartheid rejiminden, bu siyonistlerden, katliamcılardan yana olduklarını gösteriyorlar. Şimdi buradan böyle biraz geriye gelelim. Şimdi uluslararası ilişkilerde şöyle bir iddia vardır. Özellikle liberaller, işte konstruktivistler şöyle der. Eğer batılılar, batılı devletler, hegemon güçler ikiyüzlülük yapıyorsa, çifte standart gösteriyorsa, atıyorum Irak'ı işgal edecek Amerika Birleşik Devletleri. Ne diyor? Demokrasiyi getireceğiz oraya diyor. Bu tarz hareketler hala sistemin güçlü olduğunu gösterir diyorlar. Hmm. Çünkü o sisteme göre kılıfına uydurmak zorunda. Sistemin halen o normları, değerleri bir baskı üretiyor. Şimdi bunu biraz daha böyle açayım. Daha böyle kendi hayatımıza ilişkileyelim. Şimdi sistemi düşünelim ki baba. İnsan hakları, kurallar vesaire normlar da babanın aile babası evinde kurduğu kurallar. Ne diyor mesela? Diyor ki benim çocuklarım sigara içemez. Şimdi eğer o çocuk sigara içti

0: gittiğinde bunu babasından gizliyorsa, yalan söyleme ihtiyacını duyuyorsa, bunu kaçırmak, işte kılıfına uydurmak, bir şekilde babasının kurallarını çiğnemediğini babasına göstermeye çalışıyorsa, bu şunu gösterir: babasının hala o evde otoritesi var. O evde
1: yaptırım gücünden bahsediyoruz.
0: Yaptırım gücü var ve o evde kurallar çiğnense bile kurallar hala güçlü. Onu gösterir. Çifte standart aslında böyle bir şey. Ama eğer o çocuk çıkıyorsa babasının karşısına, ayak ayak üstüne atıp sigarayı yüzüne üflüyorsa, diyorsa ki artık senin kurallarını tanımıyorum, ben sigara içeceğim, hayattan böyle zevk alıyorum diyorsa, bu o sistemin çöktüğü anlamına gelir. Aha. Şimdi bundan 5-10 yıl önce, özellikle Ukrayna-Rusya savaşından önce, özellikle de Gazze savaşından sonra, o ikisini ayıralım, Avrupalı devletler insan hakları ihlalleri yapıyorlardı. Üçkağıt yapıyorlardı, çıkarları çerçevesinde başkalarının haklarına çöküyorlardı. Ama bunu hep kılıfına uydurmaya çalışıyorlardı. Mesela Ukrayna Savaşı ne oldu? İnsan hakları, Avrupa, Birleşmiş Milletler, işte ceza mahkemeleri vesaire, hepsini devreye soktular. İnanılmaz bir, bu sistemin tüm kurallarını Rusya'ya karşı işlettiler. Ama sonra Gazze meselesi başlayınca ilk önce Çağrı Bey çifte standart duyuyor. Yalandan böyle Ben Gvir'ler eleştirildi, işte Smotrich'ler eleştirildi, İsrail'e bir şeyler denildi. Ama 7 Ekim'den 3 sene sonra şu an, bakın artık bunu gizlemeye, saklamaya, kılıfına uydurmaya bile çalışmıyorlar. Yani sistem o kadar çöktü. Bitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizzat Batılıların, bu devletlerin kurdukları düzen, o normlar çöktü. Ve bunu da çökerten ülke, başat aktör, İsrail. İşte biraz önce hocalarımız tartıştı. Hı hı. Ve İsrail'in bu hoyratlığına sesini çıkartamayan Amerika'sı, Avrupa'sı var. Neden? Çünkü bütün sistemi ele geçirmişler. Bakın çok net. Yani ben burada kendime de iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım diyoruz ya, biz de akademisyenler olarak böyle yapmamız gerekiyor. Ben bundan 3-4 sene önce işte bir şey oluyordu. Ya bu Siyonistlerin işidir. Bir şey oluyordu, Siyonistler yapmıştır. Ya diyordum ki ya bütün dünyada Siyonistler mi yapıyor kardeşim bu işleri diyordum. Ama şu an şunu görüyoruz. İşte geçen hafta Trump ekranlarda yine bir suikast teşebbüsüne maruz kaldı. Bütün sistemi en yukarıdan aşağıya doğru bitirmişler. Ya bir arkadaşım vardı, Amerika'da da doktora yaptı, Sabancı'da birlikte okumuştuk. Dedi ki 7 Ekim'in başlarında Harvard'da işte orada burada gösteriler oluyor. Ya bakın dedi, Blinken'a böyle işte protesto yapıyorlar, boya moya atıyorlar. Bakın dedi, Amerika Birleşik Devletleri öyle veya böyle dedi, hala demokrasi var. Yani arkadaş bunu söyledikten sonra o üniversitelerin rektörlerini değiştirdiler.
1: Hatırlıyorum.
0: Yani inanılır gibi değil. Bütün sistemi çökertti adamlar.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri demişken, ekrana gelen son dakikayı da izleyicilerimiz görüyor. İran konusuyla alakalı olarak bazı önemli gelişmeler var demiştik, program başında da anlattık. Bir müzakere, mektuplaşma üzerinden yapılıyor Pakistan üzerinden İran ve ABD arasında. İşte ABD'nin teklifine İran 14 maddelik bir teklifte, karşı teklifte bulunmuştu. Akşamüstü program başlamadan kısa süre önce İran'dan bir açıklama geldi. ABD'nin teklifi bize ulaştı, inceleyip yanıt vereceğiz diye. Donald Trump'ın ABD başkanının açıklamasından da ekranlarda gördüğümüz gibi, İran'ın yeni teklifini inceledim ve kabul edilemez diye bir cevap geldi. Aslında beklediğimiz bir cevaptı. Yani çok hızlı zaten ilerlemesini beklemiyorduk işlerin, ama mevcut tabloda bir çözümsüzlüğe doğru mu gidiyor acaba İran meselesinde? Ne dersiniz? Şimdi İran'ın tabii ki aşama aşama bazı konularda pazarlık ede ilerlemek gibi bir taktiği vardır. Genelde müzakere konusunda da oldukça deneyimlilerdir, öyle de söyleyebiliriz. Bununla beraber ABD'den gelen cevap aslında İran'ın bu taktiğinin de karşı taraftan anlaşıldığını gösteriyor bize. Bu hem süreci uzatacak, hem yeni gerilimlerin fitilini ateşleme potansiyeline sahip hassas bir durum olarak görünüyor. Buradan bakınca siz ne dersiniz?
0: Ben en başından beri, işte o Nisan 2024'te ilk defa İsrail İran'ı vurdu, Suriye'deki konsolosunu vurdu. O süreçten beri ben hep şunu söylüyorum zaten: İran bu işten kaçmaya çalışıyor. İsrail'in saldırılarından, Amerika'nın saldırılarından kaçmaya çalışıyor. Haziran'da da olabildiğince Amerika'ya dokunmayarak, Amerika'ya da sen de bize dokunma diyerek bu işi savuşturmaya çalıştı. Hala savuşturmaya çalışıyor. Ama bu sefer Amerika Birleşik Devletleri tarafından en azından bir karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Onlar da çözümsüzlüğe rağmen, yani çözümsüz bir çatışmasızlığa tamam gibiler. Bu da biliyorsunuz, bu tarz krizlerde

0: bazen kullanılabilir bir yöntem. Yani
1: ya dondurulmuş savaş dediğimiz şeye doğru mu gidiyoruz?
0: Dondurulmuş savaş diyebiliriz. Hatta hatırlayalım, çok güzel dediniz dondurulmuş savaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın ilk geldiği 3-5 ayda Rusya-Ukrayna meselesindeki en büyük tekliflerinden biri neydi? Savaşı kritik dondurma. Bölgeleri 100 senelerine donduralım. 100 sene sonra baksınlar o toprakları kim alacak. Yani de facto olarak fiilen donduralım. De jure hukuk olarak da zamanı geldiğinde bakarsınız demişti. Bence şu an onun bir benzerini Amerika ile İran yapıyor. Bundan ikisi de memnun bence. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin kirli, gizli bir takım planları yoksa, hani bu süreyi kullanıp ben yeni bir hazırlık yapayım, planlarımı yapayım, yeni bir savaş saldırısı için orada bir hazırlığımı, yığınağımı yapayım, sonra saldırım demiyorsa eğer, o zaman bence gayet olumlu. Yani çatışmalarındansa bu işi dondurmak bence çok kıymetli. Çünkü Rusya-Ukrayna meselesinde defalarca oturdular. Suudi Arabistan'da, Türkiye'de, Alaska'da defalarca görüştüler. Hala çatışmayı durdurma meselesine gelemediler. Buna İran ve Amerika'nın gelmiş olması bence şu an gayet olumlu okunabilir.
1: Tabii bu durumun şöyle handikapları da olabilir mi? Şimdi bir tarafta Hürmüz var. Henüz çözülemedi. Çözülemedikçe de dünya üzerindeki baskı, küresel ekonomi üzerindeki baskı artıyor. Şimdi bu meseleyi acilen çözmeniz lazım ama tarafların anlaşamadığı konu işte İran'ın teklifinde öncelikle Hürmüz konusunda bir mekanizma vesaire olsun. 2 aylık geçici ateşkes değil de 30 gün içinde sorunu çözelim. Nükleer meseleyi, füzeleri daha sonraya bırakalım konuşmayı ama Trump'ın asıl kabul etmediği noktada buydu daha önceki açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla. Bir dondurulmuş savaş durumuna giderse ve Hürmüz de açılamamış halde böyle beklerse bunun sonu ne olacak? Ve tabii bu süreci ABD özellikle nasıl değerlendirecek ve nasıl, o konuyu biraz merak ediyorum açıkçası. Çünkü İran'ın daha önce yaşadığı iki olumsuz deneyim var bu konuda. Müzakere ve ABD'nin İsrail'in tepkileri konusunda. Yani önümüzdeki dönemde bir çatışmasızlık ortamı bir şekilde sürer. Bir yandan abluka devam eder. Hürmüz çözümsüz kalmaya devam eder. Bir de ABD İran'ın içini silahlandırma girişiminde bulunursa mesela, İran bunu nasıl karşılayacak, nasıl tolere edecek?
2: Belki de İran'ın şu anda ekonomik olarak güçsüzleştirmeye çalışan bu ablukayla birlikte bunu bir silah olarak kullanmaya çalışan ABD tarafı belki de nihayetinde bunu bir fırsat bulup içeriği yine tekrardan silahlandırma teşebbüsünde bulunabilir. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Yani Hürmüz'deki o kilit açılmadan savaş biter mi? Ben ondan çok emin değilim açıkçası. Evet, silahların susmuş olması savaşın bittiği anlamına gelmiyor zaten. Burada baktığımızda İran'ın öne sürdüğü o 14 madde zaten bir ateşkes veya müzakereye çok da elverişli 14 madde değil.
1: Ya birbirlerini yokluyorlar aslında.
2: Tabii öne sürdükleri bu maddeler aslında ateşkesten ziyade ABD için istenilen bir teslimiyet belgesi. Yani diyor ki gel sen bana teslim ol, bütün işte bölgeden çekil, bana tazminat ver, bütün o varlıklarım üzerinde dondurduğum varlıkları bana geri ver, savaşı bitir vesaire vesaire. Aslında çok Hürmüz'le ilgili yeni bir statüko oluşturalım gibi talepleri var. Bu talepler yine o İran'ın başından beri müzakere, işte İslamabad'daki ilk görüşmelerden beri aslında eli yükseltmesi, oradaki stratejik sabırdan ziyade stratejik bir yıpratma dönemine geçmiş durumda. Yani Donald Trump'ın uluslararası kamuoyunda, uluslararası siyasi aktörler nezdinde, özellikle NATO ülkeleri nezdinde yalnız kalmış olması, Hürmüz'deki tıkanıklığın hem dünya ekonomisi için hem de ABD'deki sıradan bir vatandaşın bile artık ekonomisini etkilemesi, Trump için bir çıkış stratejisinin çok belirgin olmaması, bu belirginsizliğin İran için bir silaha dönüşmüş olması gün be gün ABD tarafını yıpratmaya dönüşmüş durumda.
1: Bu silah öyle bir silah ki İran'a da zararı dokunuyor.
2: Ama burada şu anda sonrası. Yani bunu söylememin nedeni şu, kimin yani savaştan kim daha muzaffer bir şekilde çıkacak, askeri olarak güçlü olan değil, ekonomik olarak direniş gücünün veya direnme eşiği belirli olacak. Kimin ekonomik olarak veya bu uluslararası finansal ve enerji krizinin çıkarttığı sorunlardan kim daha dayanıklı çıkarsa, prestij olarak, psikolojik olarak o daha ön planda olacaktır. Dolayısıyla oradaki psikolojik üstünlüğünde kendinde

0: sayacaktır. Evet, İran tarafında bir yıkım var. İran için de bu çok sürdürülebilir değil. Ama masada, ben masaya gittiğimde ABD'nin bana dikte ettiği, empoze etmeye çalıştığı ve kabul ettirmeye çalıştığı kuralları değil, ben kendi şartlarımı öne sürdüm ve bunların birçoğunu kabul ettirmeye kabul ettirdim diyen bir İran kendisi yani için bir zafer ilan edecek.
1: Dayanıklılık bir yana psikolojik üstünlüğü karşı tarafa masadaki vermeme anda, konusunda evet, başarılı buluyorsunuz.
0: Evet, Donald Trump'ın bu arada bunu kabul etmemesi zaten yani kabul etmesi beklenmezdi. Ama kabul etmemiş olması da masanın yıkıldığı anlamına gelmiyor. Zaten İslamabad süreciyle birlikte savaşın farklı bir evresine girmiş durumdayız. Bu savaş silahlar susmuş olsa bile daha da uzun sürecek bir sürece yani bu müzakere sürecine girmiş durumdayız. Yer yer bu karşılıklı silahlı bir şekilde sekteye de uğrasa bundan sonraki süreçte topyekün yeniden bir savaş olur mu? Bundan çok emin değilim ama bahsettiğiniz o İran'ın içeriden silahlandırılması meselesi çok önemli. Bunu daha önce denediler biliyorsunuz orada. Ama çok yanaşılmadı o konuya yani iç dinamikler dış sebebiyle. Eğer bir İran rejim kendisini artık zayıf hissederse ve bu görüntüyü verirse ekonomik olarak halk gerçekten savaşın altında çok daha farklı bir şekilde ezilmeye başlarsa bu sefer silah onlar için yeni bir opsiyon olabilir. Ama rejimin güçlü olduğunu hisseden bir halk kesinlikle bu topa bir daha girmeyecek. Benim görüştüğüm bazı İranlılar diyor ki biz daha önce bunu çok tecrübe ettik ve şu anki gibi hiçbir zaman İran böyle bir saldırı altında değildi. İran bu kadar saldırı altındayken rejim için en önemli mesele hayatta kalmayken içeriden çıkan bir isyan onlar için kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil ve her türlü imkanı kullanarak onu baskılayacaklarını bilen bir halk kolay kolay sokağa çıkmayacaktır diyorlar.
1: Zaten ilk zamanlarda bazı küçük hareketlilikler başlar gibi olmuştu hatırlarsınız. Yani o zaman rejimden gelen çok evet. net bir açıklama vardı. Düşman muamelesi görecek sokağa çıkanlar diye. O tabii o baskının da işe yaradığını gördük. Evet. Ama şimdi baktığınızda işte o ekonomik olarak özellikle o dayanıklılık konusu sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor gibi görüyorum ama ne dersiniz? Özellikle de deniz ablukası sebebiyle söylüyorum bunu. Çünkü Trump'ın açıklamalarından anda hatırlıyoruz. Çok etkili olduğunu söylüyordu deniz ablukasının ve yani İran'ın buna ne kadar dayanabileceği aslında genel anlamda dünyanın da bir soru işareti olarak görünüyor. Siz uzun süre direnç gösterebileceğini düşünüyor musunuz?
2: Trump zaten başından beri dikkat ederseniz bu bizim meselemiz değil. Daha çok petrol meselesi Avrupa ve NATO ülkelerini ve Asya ülkelerini ilgilendiriyor dedi. Dolayısıyla beni etkilemeyeceğini iddiayla defaatle söyledi. Ancak hatta İran Meclis Başkanı da bir harita paylaştı. Yani petrol fiyatlarının Amerika'daki artışlarını yani 2,5'tan 4,30'a çıktı. Yani evet. geçtiğimiz günlerde 30 sent daha arttı. Ve şimdi geçtiğimiz haftalarda enflasyon oranı artış olduğunu resmi kaynaklar gösterdi. Ve daha da ilginç yaz döneminde Amerika'da daha seyahat ve petrole olan talep arttığı vakit ciddi manada bu artışı arz talep dengesini artıracağı yönde ve ayrıca bir başka bir araştırma Amerika içerisinde insanların %40'ı seyahat planlarını değiştirdiklerini, %40'ı araç kullanımını azalttığını ve buna bağlı olarak ekonomi darboğazı sokakların daha da yiğden yiğe hissettiğini. Çünkü Trump bu zamana kadar söylediği bütün argümanların sahaya yansıması tamamen ters.
1: Ya ne bu diyordu? Açıdan İran açısından aslında Trump'a sandıkta gelecek tepkiye oynadığını da söyleyebiliriz belki.
2: Tabii evet. Hem tepkiye hem bir de aynı zamandaki ekonomiye. Çünkü ne şunu söylüyordu Trump. Ya bizim Orta Doğu'da ne işimiz var? Gereksiz bir o bölgede yıllarca savaştık hiçbir şey getirmedi diye söyleyen Trump. Şimdi savaşmadığı bölge yok. Hatta geçtiğimiz günlerde sırada dedi Küba var dedi.
1: Evet. Yani, uçak gemisi dönerken de Küba'ya evet, vuracak evet. diye bir açıklaması vardı.
2: Dolayısıyla savaşmadığı veya da bir yönüyle de siyasi kriz yaşamadığı ülkeler yok. NATO ülkelerinin çoğunu küstürdü. Almanya ile özellikle sürekli Mersin geçtiğimiz günlerde hakaretler etti. Madem öyle bu kadar Trump nezdinde çok planı ona göre çok kolaydı. Protestocular ciddi manada rejimi bastıracaktı. Hatta oradaki Kürt grubu

0: gruplara silah verdiklerini, hatta geçtiğimiz günler tekrar söyledi. İki hafta
1: Evet.
0: önce söylemişti. Ya inanılmaz bir hayal kırıklığı var. Dolayısıyla
1: Şöyle
0: zihnin
1: diyebiliriz.
0: altındaki planı aslında net bir şekilde bu olduğu açık bir şekilde ortada.
1: Bilmiyorum. Yani aslında bir yandan da ciddi bir kumar oynadığını da söyleyebiliriz. Belki bunun sonucu siyasi olarak ya çok iyi olacak ya da çok kötü olacak. Pek de ortası görünmüyor gibi gelecek adına Trump için diyebiliriz. Sözünüzü unutmayın lütfen. Bir aramız var. Araya gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra başka sorularım da olacak Trump'ın açıklamalarıyla alakalı. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
4: Tamam şef.
3: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
4: Evet şef.
3: Her bir porsiyon adil olmalı.
4: Tamam şef.
3: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
4: Evet şef.
3: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
5: Evet şef.
3: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
6: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
7: Masada ne var, hoş geldiniz.
6: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran ve ABD arasındaki gerilimi, pazarlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Faik Hocam, reklamdan önce konuşuyorduk. Onunla devam edelim. Tabii Trump, tekrar hatırlatalım, İran'ın teklifine bir cevap gönderdi ve yeni teklifini beğenmediğini, incelediğini, kabul edilemez bulduğunu söyledi. Tabii ki pazarlıklar devam edecek. Bu bir süreç. İlk aşamada hemen zaten beklenmiyordu ancak bir yandan da İran'ı sıkıştırma politikası devam ediyor. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına karşılık İran kıyılarına yönelik bir abluka var ve bu ablukadan ciddi sonuçlar elde ettiğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ablukaya delen gemiler de oluyor. Bunun da haberini alıyoruz ancak genel anlamda çok etkili olduğunu söylüyor. Hatta çok çarpıcı açıklamaları var. Dedi ki Trump, bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz abluka için, ele geçirilen gemilerden hareketle. Tabi buna İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden gelen açıklamalar da var. İsmail Bekai diyor ki, bu uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftır Trump'ın açıklamaları adına. Nasıl yorumlarsınız bu durumu?
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı bir açıklama yaptı. Aslında Trump'ın veya da şu an mevcut yönetimin yapmak istediğini ifşa ediyor ve şunu diyor, ciddi bir ekonomi zorluk içerisinde İran askerlere dahi ödeyecek kuruş parasının kalmadığı yönde. Dolayısıyla Trump'ın zihninde sanki bunu bir keşfetmiş edasıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatarak, abluk altına alarak aslında İran'ı ekonomik olarak zorluğa ve masaya çekerek istediğini elde etme amacı ve gayesi var. Ama diğer tarafta İran'ın bu maddeleri de açıkçası gerçekçi değil, yani rasyonel değil. Tabii İran içerisinde de farklı söylemler var ki Trump da bunu söyledi. Mesela devrim muhafızları daha şahin bir grup edasında, özellikle bu müzakere maddeleriyle ilgili olarak taviz verilmemesi konusunda ciddi bir baskı aracı oluşturuyor. Yani Trump'ın da zaten kimle konuşuyorum, hangi liderle belli değil gibi ifadesi aslında bunu bir yönüyle doğruluyor. Şimdi mesela savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret talep etmesi, yani Amerika bunları ödemeye razı olacak nitelikte değil. Madem öyle, neden böyle bir savaşın içerisine girdi?
0: Tabii aslında Hürmüz Boğazı'na da baktığımız zaman normalde uluslararası hukuk açısından orası bir transit geçiş noktası. Yani normal şartlarda, normal eski düzenden bahsediyorum. İran'ın o bölgeden geçen gemilere müdahale gibi bir hakkı yoktu. Orada ciddi bir statüko değişikliği oldu. Bunun da sürdürülebilmesi çok dediğiniz gibi hem ABD adına hem diğer ülkeler adına mümkün görünmüyor. O konuda da nasıl bir çözüm bulunacak?
1: Bence çözümü şu, zaten Pakistan'a giderken yani ilk müzakere, ateşkes görüşmelerinde de ben açıkçası ümit var değildim. Çünkü iki tarafın da söylemleri ve ateşkes maddelerine baktığınızda iki tarafın A'dan Z'ye bu zamana kadar çeliştiği maddeleri içeriyor. Ve nitekim de öyle oldu.
0: Pozisyonlarında uçurum var tabii.
1: Uçurum var, evet. Mesela uranyum meselesi, şimdi bir de Trump'ın yaşadığı bir aslında politik değişikliği bu zamana kadar söyledikleri söylemleriyle de doğrudan çelişiyor. Şimdi Obama'yı yıllarca eleştirdi. İran'ın uranyum zenginleştirmesinin en büyük nedeninin Obama döneminde yapılan anlaşmanın olduğunu söyledi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi uranyum zenginleştirmeyle ilgili olarak İran fazla misal bunu kabul ettiği vakit, yani üçüncü bir ülkeye veya da tamamen yok etmeyi kabul, razı olması halinde Trump bu zamana kadar söyledikleriyle Amerika iç siyasetinde ciddi bir baskı aracı olacak. Bir de şimdi Trump'ın söylemlerine baktığınızda aslında ilk neydi? Protestoculara destek söyledi. Aynı zamanda İran'ın bölge için bir tehdit olduğunu söyledi. Ve en nihayetinde şu an tekrar nükleer silah üzerinden kendisini uluslararası zeminde bir meşru bir alan açmaya çalışıyor. Dolayısıyla zaten NATO ülkeleri de gerçekçi bulmadıklarını aleni bir şekilde ortaya koydu. Kaldı ki desteklerini de vermekten imtina duydular. Bu açıdan baktığınızda İran tarafı da daha önceki müzakere süreçlerinde gösterdiği yumuşamayı şimdi göstermiyor. Çünkü bunun temelinde şu var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne en nihayetinde güvenmiyor. Ciddi bir şüphe duyuyor.
0: Çok da haklı yani.
1: Evet, ben de şimdi onu söyleyeceğim. Ta 2003'te Ahmet Necat döneminde P3+1 müzakeresi vardı. çekilen taraf Amerika'ydı. Aynı şekilde 2010 yılında P5 artı 1 dediğimiz ülkeler nezdinde böyle bir süreç vardı. Türkiye ve Brezilya ön ayak olmuştu Birleşmiş Milletler nezdinde ve İran denetimle ilgili olarak aslında bir alan açmıştı. Ama Obama yönetimi benzer şekilde bu anlaşmayı sürdürmedi. Şimdi 12 gün savaşlarına bakıyorsunuz. Daha buradan işte 6 ay önce yeni bir müzakere anlaşması derken Amerika birden saldırdı.
0: Yani temel prensiplerde anlaşıp teknik görüşmelere geçiyorlardı.
1: Geçiyorlardı, İsviçre'ye geçiyorlardı. Evet, bir umut vesaireden bahsediyorken bence burada İran'ın maksimize ederek aslında Amerika'ya karşı olan güven konusunda ciddi şüpheleri var. Bunda da hiç haksız değil. O yüzden bu 12 gün savaşından sonra mesela taktiğini de önemli ölçüde değiştirdi. Bu süre zarfında hava savunma sistemlerini, aynı zamanda füzelerdeki isabet oranlarına baktığınızda hiç beklenmenin ötesinde İran ciddi bir direniş gösterdi. Artık isabet etmeyen füzeler doğrudan İsrail'e, Körfez ülkelerine vur haline geldi. Burada tabii ki Çin'in teknoloji transferi ve uydu haberleşme sistemi, ki bu bence çok önemli.
0: GPS,
1: kesinlikle GPS sistemi daha çok Batı kaynaklı. Dolayısıyla İran'ın yaptığı bütün füze saldırılarının isabet etmede ciddi bir sapma olduğunu gördük. Ve bir anda artık İran'ın istediği noktayı vurur hale geldi. Bunda da Çin'in entegre ettiği, transfer ettiği uydu haberleşme sistemi. Kaldı ki ben üniversitemizde özellikle 6G teknolojisinde çalışan, bu alanda dünya çapında akademisyen hocayla konuştuğumda da bunda en temelinde daha ileri bir sistem Çin'den geliştirilen teknoloji uydu haberleşme sisteminin etkili olduğunu.
0: Baidu'nun yeni versiyonu gelmişti 12 gün savaşından sonra, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani o yüzden Amerika tarafı sahada vurulmayan uçaklar, F-35'ler, F-15'ler, bunların hepsi istediği noktayı İran vurma becerisi gösterdi. Ve dolayısıyla bence İran'a ciddi bir özgüven de gelmiş oldu. Füzelerin bittiğini iddia etti. Tam tersi İran, hatta bunu ilk iki haftada söylediler. %80'i bitti, ben hatırlıyorum. Amerikan kamuoyunda da işte böyle grafikler üzerinde İran'ın daha füzelerinin kalmadığını. Aha. Dolayısıyla İran aslında birçok seçeneğe hazırlıklıydı. Yani füze rampalarında mesela seyyar füze rampaları kullandı. Sığınaklar üzerinden olası Amerika-İsrail saldırısında hangi yöntemi kullanacağına yönelik ciddi bir direniş gösterdi. Yani İran artık geçmişte olduğu gibi eli zayıf bir halka değil. Bunu artık sahada da gösterdi. Kaldı ki bakın, dikkat ederseniz dezenformasyonla ilgili Trump işte yerle bir ettiğini söylüyordu. Ama İran tarafı hemen bir videoyla gerçeğini göstererek bir yönüyle Amerika'nın ve Trump'ın yüzüne vurdu. Nasıl bir güçlü olduğunu. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın tekrar etkisini alıyor olması imkansıza yakın bence. Niye? Ciddi bir mayından bahsediyoruz. Evet. Ciddi bir mevzi alanı içerisinde bir bölgeden bahsediyoruz. Hatırlanacağı üzere Herk Adası'nı vurmaya kalkıştı. Yerle bir ettik, yok ettik dedi. Halbuki öyle tamamen yerle yeksan olan bir bölgeden bahsetmiyoruz. Şimdi İran tarafı ne kaybeder? İran'ın bu saatten sonra kaybedecek bir şeysi yok. İran'ın bence az önce hocamın söylediği en büyük hassas noktalarından biri toplumun ayrışma meselesiydi. Ve bu en büyük beklentisi de buydu. Ancak
0: o konuda bence rejimin sınavı geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii
1: hem rejimin hem bir de diğer taraftan İran halkı şunu iyi biliyor bence. Yani Amerika'nın tekrar hakimiyeti altına giriyor oluyor olması İran halkı için bir refah anlamına gelmiyor. Çünkü hali hazırda bölgedeki ülkelerde Amerika'nın işgal ettikten sonra tırnak içerisinde kötü dediğimiz rejimleri bile arar niteliğe gelmiş durumda. Abluka diyorsunuz, ekonomik ambargo diyorsunuz, İran halkı, toplumu, bunların hepsini yaşadı. Daha da ötesine gidiyoruz. Amerika'nın, İngiltere'nin hakim olduğu Rıza Pehlevi döneminde çok müreffeh bir dönem mi yaşadı? Yani durduk yere devrim gelmedi.
0: Hayli baskıcı bir rejim vardı tabii.
1: Hem baskıcı vardı hem de belli bir sınıf o zaman İran'ın kaynaklarını aynı şekilde kullanıyordu. Adım adım toplum o devrime gitmek durumunda kaldı.
0: Yani İslam devrimine giden süreçte Şah yönetiminin zaten yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni lütfen. Özellikle istihbarat teşkilatı üzerinden İran halkı üzerinde ciddi bir kontrolü olduğunu hatırlıyorum ve bu baskının sonucunda İran toplumunun pek çok farklı kesiminin bir araya gelip bir tepki ortaya koyduğunu hatırlıyorum. Daha sonra bu tabii İslam devrimine dönüşmüş bir durumda ama bunun bir benzerini aslında şu anda ABD'nin İran'a saldırılarında da görüyoruz diyebilir miyiz? Çünkü muhalif kesimlerin bile ABD saldırganlığından sonra bir anlamda İran'ın arkasında buluştuğu bir tablo
1: Ya bakın
0: gördük
1: şimdi
0: diyebiliriz
1: mesela
0: herhalde.
1: toplumsal sosyoloji çok önemli. Yani Latin Amerika düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin başkanı alınıyor. Sokakta bir saatte hatırlıyorum yani acaba sokakta ne olacak? Ya bir kişi sokağa çıkmadı ya. Yani niye? Çünkü yani kısmen Latin Amerikalı insanlarla da öyle çalışma fırsatı oldu. Bir devlet anlayışı veya da bir geçmiş devlet sosyolojisi bazı toplumlarda bugünden yerli olmuyor. Bunun bir geçmişi var. Sosyoloji ve kültürel geçmiş boyutu var. Yani İran toplumu bu zamana kadar kendisini en büyük diğer Arap toplumlarından ayıran özelliği bir devlet geleneğine sahip oluyor olması. Mesela şimdi bazen de deniliyor İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Böyle bir ihtimalin olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü niye? Türklerin imparatorluk ve devlet geleneğini bütün devletler hafızasında bilir. Sonuçta toplumlar devlet hafızasıyla bugünlük varlığını sürdürür. O yüzden İran'da açıkçası bu geçmişe ve bu sosyolojiye hakim. O yüzden İran'da yeni bir ayrışma, kalkışma olma ihtimalini ben düşünmüyorum. Zira bu kadar baskıya rağmen mevcut rejimin yanlışlarını sabaha kadar tartışabiliriz. Ama en nihayetinde bir İngiliz-Amerika hegemonyası İran halkına bir refah getirmeyecek. İran halkı da bunun gayet tabii farkında.
2: İran halkı için sanırım yani birinci derecede baskı ki belki Batı'nın belki iyi hesaplayamadığı şey de bu. Birinci derece baskı unsuru olarak algıladıkları şey ekonomik refah değil zaten. Yani rejime karşı oluşan muhalefet, rejim ülkeyi ekonomik olarak iyi yönetemiyor ve biz refah bir hayat içerisinde değiliz. Dolayısıyla bu protestoları yapıyoruz gibi bir durum yok söz konusu değil zaten. Yani satın alacakları şey orada ABD'nin veya batılı bir herhangi bir ülkenin hegemonyasını onlara getireceği ekonomik refahtan ziyade ideolojik bir ayrışmanın sebebiyle zaten bir muhalefet oluşmuş durumda. Dolayısıyla ABD gibi işte yani veya Batı'nın İran'a uyguladığı ekonomik sıkıntılar rejim açısından bir silaha dönüşüyor aslında. Kendisi yani içeride rejimi ayakta tutmak için bir silaha dönüşmüş durumda. Dolayısıyla orada Batı'nın muhalefete satabileceği değişiklik sebebi ekonomimizi çok daha ferah bir şekilde düzenleriz gibi bir argümanla değil zaten. Yani İran'ın o ideolojik yapısını veya şu anki devlet yapısını aslında onlara bir eleştiri olarak sattığı için belki de şu aşamada devletin yanında gibi görünseler de aslında hiçbir şekilde rejimin yanında değiller yani baktığımızda İran halkı.
0: Sokağa çıkmamış
2: Sokağa
0: olmaları önemli bir
2: çıkmamalarının
0: hayret
2: sebebi
0: edici unsur.
2: Rejimin yanında durdukları için değil tabii ki yani.
0: Yani o ilk başta bahsettiğim
2: muhalefetten bahsediyorum bu
0: sert
2: arada.
0: uyarının

0: Alevi'nin adının tekrar gündeme gelmesi ve gerekli karşılığı bulmaması da aslında bu açıdan önemli, evet. Dikkat çekici. Yani o da biraz geçmişten gelen hani travmaları halka hatırlatması, evet. Bakımından ABD'nin belki de bir alternatif olarak gördüğü bazı kesimlerin, tabii herkesten bahsetmiyorum, bir ismin de karşılık bulmaması aslında işleri de biraz daha zora soktu, evet. Diyebiliriz ABD adına. Şimdi tabii Trump'ın sıkıntı yaşadığı bazı konular var, işte pek çok konu var da bazıları daha güncel diyebiliyoruz. Bunlardan biri de bu 60 gün meselesiydi, hatırlarsınız. İlgili yasa uyarınca, tabii İran'a savaş başlattıktan sonra 60 gün içinde bir kongre onayına ihtiyaç olacaktı. O kongre onayına ihtiyaç duyulan zaman geldiğinde Trump'tan bir açıklama gördük. Bir mektup gönderdi kongreye ve dedi ki İran'la düşmanlık sona erdi. Yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç yok. Ama tabloya baktığınızda aslında hiç de öyle bir durum yok. Hala çok ciddi bir çatışma riskinin olduğunu görüyoruz. Bunu hem Trump'ın açıklamalarından görüyoruz. Hem İran'dan gelen açıklamalardan görüyoruz. Sevkiyatlarda çok ciddi artış olduğunu görüyoruz. Uçuş takip uygulamalarına baktığımız zaman, yani sadece 2 Mayıs'ta bile çok sıra dışı bir artış var Orta Doğu'ya sevkiyatlarda. Şimdi hal böyleyken bundan sonra bir askeri çatışma çıkarsa ne olacak? Şimdi Trump kongreden onaya ihtiyacı olmadığını söyleyerek böyle bir mektup gönderdi. Yani çatışma, düşmanlık sona erdi İran'la dedi. Ama ortada hala ciddi bir risk canlı olarak duruyor. Kongre karşısında tekrar zor duruma düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da bunu İran'ın artık gerçekten bir askeri, Trump'ın artık gerçekten bir askeri çatışma çıkarmaya niyeti olmadığını ve çok yoğun şekilde deniz ablukasıyla mı gideceğini işareti olarak görmek lazım. Ama askeri çatışma riskinin de ihtimalini hala var olduğunu, Trump'ın da söylediğini hatırlatarak soruyorum bunu. Ne dersiniz?
1: Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerekiyor bence. Bu meseleyi tartışırken eğer hala Amerika Birleşik Devletleri'nde kurumların, oradaki yasaların, anayasasının, kurumlarının güçlü bir şekilde işlediğini varsayıyorsak Trump'ın söylemlerini başka bir şekilde yorumlayabiliriz. Yani o kurumlar Trump'ı köşeye sıkıştırdı ve köşeye sıkışmış Trump bu kurumların baskısı altında bu açıklamaları yapıyor deriz. Bunlar genelde şu an işte dünyada liberaller, işte kurumsalcılar, bunların argümanları. Ama şunu bence artık rahat rahat söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri o kurumların güdümünde kurulan, kurumların güdümünde yönetilen, kurum deyince ilk aklımıza gelen ülkenin de kurumları artık o kadar da güçlü değil. Ya Trump şöyle bir şey dedi bir basın açıklamasında. Ya buna savaş demememiz gerekiyormuş. O yüzden operasyon diyoruz diye, evet. Dalga geçti. Yani bu aslında oradaki kurumların artık ne kadar zayıfladığını, Trump'ın bunu, bu meseleyi ne kadar ciddiye almadığını gösteriyor. İşte yalandan böyle iş olsun diye o mektubu bence yolladı.
0: Yani kanunların etrafından dolaşabilecek çok boşluk var.
1: Çok boşluk var ve dolaşabildiği anda, ya mesele zaten şu. Buradaki o kurumların, o yasaların gücünü şurada test ederiz değil mi? Çiğnemeye çalışan biri olduğu zaman, o yasaların arkasından dolanmaya çalışan biri olduğu zaman onu durdurması lazım. Şimdi Trump burada açık açık bir savaş başlattı. Bu bir operasyon dedi. Arkasından dolandı. Bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar.
0: Aslında bunun provasını biz Venezuela örneğinde de görmüştük, hatırlarsınız.
1: Orada da, evet.
0: Yani
1: orada da.
0: Bir terör kelimesini ortaya koyarak bir hareket alanı sağladı kendisine. Onunla yürüdü. Aslında orada da gerekli yasal zorunlulukları aşmıştı. Ukrayna Savaşı'na baktığın zaman aslında Putin'in yaptığı da çok farklı bir durum değil. Yani özel askeri operasyon demesi, evet, savaş, evet. Dememesinde muhakkak özel bir amacı var. Çünkü buna savaş dediğinizde, bu resmiyet kazandığında durum farklı bir boyuta geliyor. Ama Trump'ın iç siyaset adına çok da böyle bir kendini sıkışmış hissetmediğini, hareket alanı bulabildiğini anlıyorum sözlerinizden. Ama kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman da Trump üzerinde şöyle bir baskı görebiliyoruz aslında. Nedir o? İşte Ipsos, ABC News, Washington Post mesela bir anket yapmışlar. O anket diyor ki katılımcıların %61'i ABD'nin İran'a karşı güç kullanması hata. Şimdi ben bu ankete baktığım zaman sonbaharda yapılacak kongre ara seçimlerini görüyorum doğal olarak. Yani Amerikan kamuoyunda da bir bu yanlış hamleydi fikri oluşuyorsa, bunun bir sonra yapılacak seçimlerde, kongre ara seçimlerinde Trump'ın akıbeti üzerine de bir baskı oluşturduğunu anlayabiliyorum. Ama buradaki tabii örneklemenin halkın hangi kesiminden seçildiği çok önemli bu, evet. İşlerde. Hani genel bir dağılım yapılmış olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Böyle bir durumda tabii Trump'ı belki de askeri açıdan sağlıklı.

0: askeri saldırganlık açısından dizginleyen bir tablo ortaya çıkmış olabilir mi?
1: Evet, işte bu seçmen baskısı bence. Yani kurumların baskısının Trump'ın kararlarında çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama uh-huh. seçmen baskısı bence burada etkili bir faktör. Ki nitekim adam savaşa devam etmiyor. Çatışmasızlık, meselenin dondurulmuşluk hali neredeyse bir aya yaklaştık. Hala sürüyor. Burada bunun ben etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani bu Kasım'daki seçimlerde oy kaygısı, oy kaybedebilme, işte kongrenin demokratların eline geçmesi meselesi, bunlar tabii ki Trump'ı düşündürüyor olabilir. İşte o zaman o kurumların şu an zayıf olan eli güçlenebilir. O güce ulaşırsa hep Trump'ın korktuğu, sürekli dillendirdiği azledilme meselesi, başkanlıktan alınma, kongre eliyle başkanlıktan atılma meselesi o zaman gündeme gelebilir. Bu biraz Trump'ı sanki korkutuyor gibi, çünkü sürekli söylemlerine de yansıyor. Kendi seçmenlerini de bu şekilde mobilize ediyor. İşte bize oy vermezseniz bu demokratlara, işte sürekli onlara da olumsuz sıfatlar yakıştırıyor biliyorsunuz. Burada biz söyleyemiyoruz ama işte bu demokratlara güç verirseniz işte bizi azledecekler, ülkemizi batıracaklar diye sürekli kendi seçmenine de bir uyarıda bulunuyor. Bu onun için önemli bir mesele gibi gözüküyor ama yani diğer taraftan şu da var tabii ki Çağrı Bey. Biz bir yandan seçimleri konuşuyoruz, bir yandan Trump'ın kariyerini konuşuyoruz, bir yandan Amerika'daki kurumlarda işleyişin, yasaların nasıl yürüdüğünü konuşuyoruz. Ama tüm bunların dışında ben en başından beri hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. İsrail gibi bir faktör var. Siyonizm tabii. gibi bir faktör var. Yani ben mesela baktım ne zaman yazmışım. Savaşın en başından beri şunu söylüyorum. Diyorum ki Trump özgür iradesiyle bu savaşa başlamadı. Bu savaşa Trump'ı zorladılar. Nasıl zorladılar? Ben Epstein şantajı artı ölüm tehdidi olduğunu düşünüyorum en başından beri. Geçen hafta göstere göstere adama ölüm tehdidi, bir şantaj teşebbüsü oldu. Yani ikinci başkanı şöyle kameranın önünde yakasından tutup kaldırıp götürdüler. Trump'ı daha keza benzer bir şekilde yere falan düştü. Görüntülere yansıdı. Amerika'nın evet. en güçlü adamı bu. Bakın hala bu kadar ölüm tehdidi almış, ölümden dönmüş bir başkan bu tarz güvenlik zafiyetleriyle karşı karşıya kalabiliyor. O zaman biz şöyle bir sıkıntıya düşüyoruz Çağrı Bey. Biz işi kitabına göre yorumluyoruz. Ben bütün analizi, işte kurumlar, iç politika, dış politika, askeri güç, İran'ın cevabı, işte uluslararası gelişmeler, petrol, enerji fiyatları hep mantıklı, rasyonel, elimizde olan verilerle, gözlemleyebildiğimiz verilerle konuşuyoruz. Ama arkada ne yaşanıyor bilmiyoruz ki. Yani evet. adama belki gerçekten de bütün bu karar alma mekanizmasını doğrudan etkileyen bir şey var. Birisi geliyor diyor ki ya bu İran'a saldırırsın ya da Epstein'le şu belgeleri yayınlarım. Ya İran'a saldırırsın ya da seni öldürürüm. İlk ateşkes olduğu zamanlarda hatırlayalım, eşi Melania Trump hiçbir şey yokken birden çıktı, kendisinin Epstein'le hiçbir alakası olmadığına yönelik basın toplantısı yaptı.
0: Evet, Beyaz Saray'da kameralar karşısında, hiç alışıldık bir durum değildi.
1: Yani. Hiç yani durduk ya. Demek ki bakın arkadan birileri fısıldıyor Çağrı Bey. Ve geçen hafta yine hiç böyle bir şey yokken birden Trump'ın yine böyle bir suikastiyle karşı karşıya kaldığını gördük. Yani dolayısıyla bu mesele normal bir şekilde analiz edebileceğimiz, rasyonel bir şekilde analiz edebileceğimiz bir şey olmaktan bence çoktan çıktı. Arkada çok ciddi bir şekilde şantajın, kirli siyasetin, normal kameralara, gazetelere yansıyan siyasetin çok daha dışında bir şeyler yaşanıyor. Ben hep o yüzden şunu söylüyorum. İran, hep soruyorlar ya, İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşacak mı? İşte 28 Şubat'tan önce Amerika saldıracak mı? 28 Şubat'tan sonra bu savaş ne kadar devam edecek? Şimdi de ateşkes devam edecek mi, bozulacak mı? Tamam, yorumlayalım ama bilmiyoruz ki arkada Trump nasıl bir hengamenin içerisinde. O yüzden şunu söylüyorum. Eğer Trump Siyonistlere güç getirebilirse, o şantajlara karşı kendi reaksiyonunu verip kendi karşı hamlesini yapabilirse, işte o zaman bu savaş olmaz. Ama Trump'a diz çökertirlerse yine bir şekilde korkutarak, şantajlarla, bence 28 Şubat'ta da böyle oldu. Korkuttular. Bir şekilde o kıvama getirdiler. Mecbur bıraktılar diyorum. Yine o şekilde mecbur bırakırlarsa işte o zaman bu savaş tekrardan başlayabilir. Yani sonuç olarak Trump'ın karşısında iki seçenek var Çağrı Bey. Birisi mantıklı bir politika. Şunu görüyor. İran'la savaşmanın bir geleceği yok. Sahada bir geleceği yok. Bu kesin. Maliyeti çok yüksek. İkincisi İran'la savaşmak Kasım ayında Trump'a seçim kaybettirecek. Üçüncüsü İran'la savaşmak uluslararası ilişkilerde, siyasette Trump'ın elini zayıflatacak. Bunların hepsi Trump'a eksi yazıyor. Ama bir de karşı kefeye de şunu koyalım. İran'la savaşmazsa belki adamı öldürecekler. İran'la savaşmazsa hiç görünmesini istemediği belgeler yayınlanacak. Bu ikisi arasında karar vermeye çalışıyor. İsrail bunları kullanarak savaşa zorluyor. Trump da kendi gücünü, kuvvetini, yetkisini, kabiliyetini kullanarak bu zararı, maliyeti üstlenmemek için Siyonistlere karşı mücadele ediyor. Burada eğer kazanırsa savaş devam etmeyecek. Eğer diz çökerse birden bir bakmışız saçma sapan bir savaşın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tekrar girmiş, askerlerini, uçaklarını, uydularını, füzelerini kaybetmeye, yakmaya devam ediyor.
0: Bu sözleriniz tabii İran'dan gelen başka bir açıklamayı da hatırlattı bana ki Trump'ın savaşı kaybetmekle kötü bir anlaşma yapmak zorunda kalmak arasında iki seçeneği olduğunu söylüyordu. İran tarafından böyle görünüyor. ABD tarafından da sadece Trump özelinde de değil yani İsrail lobisinin Amerikan siyaseti üzerindeki genel etkisini düşündüğümüzde aslında çok daha büyük ve sıkıntılı bir tablo çıkıyor ki o prangadan kurtulması aslında pek çok şeyi de düzeltebilir ama pek de kolay değil tabii diyebiliriz. Şimdi İran Savaşı'nın pek çok boyutu var. Bunlar konuştuklarımız bazı boyutları ama bir başka boyutu da enerji meselesi. Tabii Hürmüz'den bahsetmiyorum sadece. Yani küresel dengeleri sarsan bir duruma gitti artık. Bunu neden söylüyorum? Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC Plus'tan ayrılma kararından hareketle. Şimdi OPEC dediğiniz kurum tabii patronun Suudi Arabistan olduğu bir kurum diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri ile aralarında bir görüş ayrılığı var ve yeni bir rahatsızlık değil bu. Yani aralarındaki bu farklılık uzun zamandır biliniyor ama emirliklerin OPEC'ten ayrılma kararında biraz mecburiyetten kaynaklanan itici bir unsur oldu diyebiliriz herhalde. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının. Bu karar genel anlamda petrol piyasaları için, küresel petrol piyasaları için ne anlam ifade eder? Bundan sonra ne beklemeliyiz? Emirliklerin ayrılması üzerine dengeleri nasıl sarsar ne dersiniz?
2: Şimdi 1960'ta kurulan OPEC biliyorsunuz 5 ülke ile kurulmuştu. Suudi Arabistan ülkelerden bir tanesiydi. Kuveyt, Irak, Venezuela, İran'la birlikte. Sonradan 12 üyeye çıktı. Tabii daha sonrasında genişledi. İşte 2016 sanırım şu an 21 civarında üyesi var. Bayern'in çıkmış olması, piyasalar üzerindeki etkisi biliyorsunuz Brent'in bir anda yukarıya çıkmasına sebep oldu. Niye? Çünkü BAE OPEC'teki dördüncü sanırım en büyük üretici. Burada tamam piyasalar üzerindeki etkisi, enerji dengelerini, fiyat belirleme kısmında nasıl bir istikrarsızlık üretebileceği ayrı bir konu olarak işlenmeli. Aynı zamanda bunun BAE'nin bölgede hem enerji piyasası üzerinde hem dış politikada bir aktör olarak Suudi Arabistan'dan ayrıştığıyla ilgili aslında stratejik bir hamle olarak görebiliriz.
0: Evet. Yani, aslında bu biraz geleceği planlamakla alakalı
2: evet,
0: birinden ziyade.
2: Yani Yemen'deki ayrılıktan tutun da işte bölgedeki Suudi Arabistan'ın hegemonyası altında Körfez GCC ülkelerinden bahsediyoruz tabii. Ondan sıyrılmaya çalışan bence BAE açısından Suudi Arabistan'ın ayağına basarak atılmış bir adım. Bunun siyasi okumasını da ayrıca yapılması gerekiyor. Evet, şu anda Rusya ve Suudi Arabistan açısından bu önemli bir mesele ve fiyat istikrarı açısından belki içerideki uyumu, disiplini bozabilir. Yani küresel fiyat belirlemede her ne kadar OPEC'in elini biraz zayıflatmış olsa da uzun vadede bunun yine OPEC tarafından fiyat belirlemede biraz zayıf kalsalar bile veya zayıflamış olsalar bile dengeleme açısından yine OPEC hala Suudi Arabistan ve Rusya içerisinden çekilmediği sürece en büyük oluşum olarak devam edecektir. Bence önemli olan burada BAE'nin bu savaş sürecini bir stratejik fırsata çevirip Suudi Arabistan'a karşı atılmış bir hamle olarak okumak gerekir. Yani oradaki jeopolitik ayrışmanın bölge

0: siyasetine etkisi, OPEC'in fiyat belirlemesi ve uluslararası enerji fiyatları üzerindeki o dengeleme veya fiyat belirleme açısından etkisi çok farklı olacaktır. Yani evet, Bayel'e Suudi Arabistan siyasi olarak ayrışıyorlar ama OPEC çatısı altında uyum halinde çalışmaları gerekiyordu. Bunu bu adımla birlikte aslında diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri, ben burada da senin hegemonyanı artık kabul etmiyorum diyor. Zaten işte Yemen'de karşı karşıya geldiler biliyorsunuz. Evet. O onlar için belki çatışmanın en riskli hale geldiği noktalardan bir tanesiydi. Ve araya hem GCC'den hem farklı Türkiye dahil araya girilip bu şekilde bir şekilde bu mesele çok sıcak bir çatışmaya dönüşmeden kapatıldı. Ama şu anki konjonktürde Birleşik Arap Emirlikleri için yeni bir fırsat doğdu bu enerji kriziyle birlikte. Ve belki de aralarındaki ilişkiyi bu jeopolitik ve aynı zamanda belki de ekonomik yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki ben artık senin güdümünde bir ülke olmak istemiyorum. Patron, OPEC'in patronu güdümünde olmak istemiyorum. Ekonomik ve enerji açısından, ama bunların hepsinden öte bölgede artık senin hegemonyan altında yaşamak istemiyorum.
1: Ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin yıllar önce hani Katar'ın nefesini kesmek için nasıl beraber çalıştıklarını hatırlarsak devrin ne kadar değiştiğini görmek de ilginç gerçekten.
0: Şimdi Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu var. Aslında bir şekilde bu adımla birlikte oraya da, yani oradaki yarış, yani Dubai ile Riyad arasındaki yarışı düşünelim. Oradaki yarış açısından bile önemli bir adım. Burada herkes kendi gemisini kurtarırken tabiri caizse fırsattan istifade, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölge siyaseti ve orta ve uzun vadedeki oradaki hayati dengelerini sürdürmesi için bunu fırsata çevirip Suudi Arabistan'a bir gol atma hamlesiydi. Yani oradaki OPEC'in enerji dışında okumasını yaptığımızda
1: yani
0: bu böyle
1: zaten aslında
0: gerekiyor.
1: Böyle bir niyet alttan alta vardı. Hürmüz Boğazı
0: niyet alttan alta değil.
1: Zorunlu mecburiyet getirdi diye.
0: Niyet alttan alta değil. Yani oradaki çatışma havası gayet aşikar zaten. Yani hem
1: ayrılma niyetinden bahsediyor.
0: Evet evet, ayrılma niyeti. Bu fırsattan istifade bir hamle oldu açıkçası. Ekonomik açıdan büyük bir rant olacaktır onlar açısından. Ama Suudi Arabistan'ın liderliğinde ve Rusya gibi bir aktörün olması, üyelerin çok daha artık geniş bir yelpazede olması, yine OPEC'e çok güçlü bir fiyat belirleyici. Fiyatta ulusla, yani şeye baktığımızda, toplam üretime baktığımızda yine %30'ların üzerinde bir üretim var. Bayi'nin oradan çıkmış olması %5 civarında etki etse bile yine dengeleme açısından OPEC'in gücü hala çok belirli.
1: Şu anki mevcut petrol ihracatı rakamlarını baz alarak söylüyoruz bunu. Şimdi emirliklerin OPEC'ten ayrılmasının arkasında aslında üretimi artırıp belki de fiyatını düşürmek, hani tırnak içinde sürümden kazanmak niyeti var. OPEC'e baktığınız zaman Suudi Arabistan'ın liderliğindeki yapıda genel yaklaşım arzı kısık tutarak fiyatı yüksek tutup fiyatı belirleyici rol oynamak. OPEC'ten ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimi ve ihracatı çok arttırmasıyla dengeleri sarsması muhtemel mi? Olabilir tabii, ama bunları hani İran savaşının belki daha da yatışması, işte
0: Hürmüz açılırsa aslında.
1: Hürmüz açılması, hani tamam Füceyre Limanı Hürmüz'ün doğu kıyısında kalıyor ama neticede savaşın sıcak zamanlarında pek çok kez İran tarafından vuruldu. Hala risk altında olabilen bir bölge. Yani gerilim yatıştığında emirliklerin daha çok doğu piyasasına, Asya piyasasına, uzak doğu piyasasına yüklenerek üretimi artırıp belki de fiyatların düşmesini etkileme pahasına daha fazla para kazanmak gibi bir fikri olabilir mi? Bundan mı hareket ettiler diye düşündüğümüzde en mantıklı çıkarım bu oluyor. Suudi Arabistan açısından zor bir dönem başlayacak mı? Başlayacak diyen pek çok kesim var, geniş bir kesim var. Öte yandan baktığınızda mesela bunun böyle bir etkisi olabilir mi? Diğer OPEC üyelerinin bazıları da emirliklerin izinden gitmeye kalkarsa ne olacak? Çünkü OPEC dediğiniz yapının gücü birlikte hareket etmekten geliyor. Yani bu aşındığı zaman bunun nasıl bir etkisi olacak? Bir de dönüp bir tarafa baktığınız zaman mesela OPEC'in bir başka ülkesi Kuveyt'ten gelen Nisan rakamlarına baktığınızda aslında durum işler acısı. Körfez Savaşı'ndan beri ilk defa sıfır ihracat yaptılar Nisan ayında. Yani onların da muhakkak yana yakıla çareler aradığını biliyoruz. OPEC'in geleceği açısından o birlikte hareket etmenin ciddi şekilde aşındığı bir dönem yaşar mıyız?
2: Şimdi tabii 1973 petrol krizinde dünya bu petrol krizinin nasıl küresel ekonomiyi etkilediğini gördük. Dolayısıyla OPEC aslında o mevcuttaki krizin sonucunda oluşmuş bir yapı ve bir yönüyle aslında küresel ekonomi içinde çok önemli dengeleyici bir unsur. Yani 12 tane üye ülkeden bahsediyoruz ve şimdi şunu düşünün, her ülke kendi bağımsız serbest piyasa koşullarını oluşturduğunda dünyanın ana tüketim ve hali hazırda bütün ekonomi etkileme potansiyeli olan bu ham maddeyi de serbest piyasa koşulları olduğunda nasıl bir dünya şekillenecek? Bu bence ciddi manada riskli bir alan. Yani dünya açısından da. Şimdi aslında uluslararası kurumlar bir yönüyle kuruluş felsefesi A'dan Z'ye birçok şeyi, ülkeleri dahi sınırlıyordu. Yani Birleşmiş Milletler'in hukukuna baktığınızda mülteci hukukundan, savaş hukukundan, aynı zamanda uluslararası ticaret açısından aslında bir yönüyle dünya için ümitvari bir yapı taşıydı. Ancak tabii şimdi yeni dünya düzeninden bahsediyor. Artık uluslararası literatürde de net bir şekilde yeni dünya düzeni belirsizlik çağı olarak ifade ediliyor. Ve şu an tarihte de geçmiş dönemde baktığınızda Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda yeni dünya düzeninin oluşu olması 10-15-20 yılı bulmuş.
1: Evet.
2: Ve şu an aslında tam da o düzensizlik çağındayız. Ve bütün analistler de bunun 5-10 yıl bulabileceğini, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler niye oturup masada müzakere aramışlar? Bir bakmış 50 milyon insan ölmüş. Yani bunun kimsenin faydası olmadığına akılları en nihayetinde erip böyle bir karar almışlar. Öyle veya böyle şu an biz uluslararası hukukun işlemediğinden bahsediyoruz ama bir frenleyici bir mekanizması vardı. Yani düşünsenize birinci ve ikinci dünya savaşında bir otoriter bir lider çıktığında bütün dünyayı ateşe verdiği bir dönemdi. Hiçbir hukuktan bahsedemediğimiz yıllardı. Bu açıdan baktığınızda bu geçiş dönemi sürecinde aslında dünyadaki denge düzeni yeniden kuruluyor. Ve aslında multi power actors dediğimiz, yani çoklu aktörlerin dünya siyasetinde yeniden egemen olma yarışı içerisinde. Dolayısıyla tek kutuplu dünya merkezinde olan ülkeler aslında bir yönüyle ahtobot gibi daha çok saldırarak o hegemonyasını kurma çabası içerisinde. Bu belli bir zaman sonra geçmiş dönemlerdeki gibi belli bir kural nizamın olacağını ben varsayıyorum. Ama şu an hali hazır.
1: O zamana kadar neler olacak?
2: O zamana kadar neler olacak? Yani bakın, olmaz dediğimiz birçok şeyi yaşıyoruz yani. Rusya-Ukrayna savaşı, Covid sonrası, küresel ekonomi, Brexit, yani bütün dünya düzeni, aktörler yerli yerince yeni bir arayışı içerisinde. OPEC'in dağılıyor oluyor olması bence belli bir zaman sonra o ekonominin aşınmasıyla beraber tekrar ülkelerin aynı masa etrafına gelmek zorunda kalacağını ben varsayıyorum.
1: Bir de şöyle bir durum var. Tabii şimdi petrol fiyatları artıyor vesaire dedik. Körfez'den petrol ve LNG çıkamıyor dedik. Dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. ABD'nin petrol ihracatında bir artış olduğunu görüyoruz. LNG konusunda tabii yaşanan Körfez'deki sıkıntıya rağmen LNG ihracatının küresel anlamda %3,8 arttığını görüyoruz. Dönüp baktığımızda burada da ABD, Kanada, Rusya gibi ülkelerin daha çok satışı artırıp para kazanır hale geldiğini görüyoruz. Ancak Bloomberg köşe yazarı Javier Blas'ın bir açıklaması var. Daha doğrusu bir tespiti. Ona baktığınızda şunu görüyorsunuz. Evet, ABD'nin satışları artmış ama Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol stoklarının da günde 3,5 milyon varil hızla azaldığını yazmış. Bu da tabii dikkat çekici bir durum. Yani ABD'de benzin stoklarının 2014'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu söylüyor. Bu da tabii bu satış artışının üretim artışından değil, stratejik stokların boşalmasından kaynaklı olduğunu söylüyor ki bu da aslında başka bir uçurum diyebiliriz belki ABD'nin önünde, değil
2: bakın
1: mi?
2: Şimdi dizel ve jet yakıtı 30 dolardan 60 dolara. Naftalin dediğimiz, yani bunlar stratejik ham maddelerin kullanması açısından vazgeçilmez. Onlar da 20 dolardan 40 dolara. Ve geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir ucuz havayolu şirketi iflas etti. Hı hı. Ve şu an sizin dediğiniz gibi birçok Asya ülkeleri

0: diğer stoklarında olan rezervi satarak nispi itibariyle ayakta kalmaya çalışıyorlar.
1: Bahsettiğimiz Spirit Hava Yolları iflası da aslında hayli ironik bir durum mevcut durumda. ABD'nin saldırganlığıyla başlayan bir sürece baktığınızda.
0: Tabii. Dolayısıyla bu stokları da belli bir zaman sonra kendi kritik seviyeye geldiğinde satamaz hale gelecek. Hı hı. Ve şu an bu savaşın bir iki ay daha sürmesi halinde 150-200 dolar oluyor olması senaryosu inanılmaz bir ekonomik girdabın içerisinde. Ve şu anda aslında neden artmadığını ben bayağı bir analizleri okudum. Nispi itibariyle hala da Hürmüz Boğazı'nın açılma varsayımı üzerinden şirketler şey yapıyor. Ve şu an düşünün birçok uluslararası şirketler yatırımlarını erteledi.
1: Yani hala o ümit satın alınıyor bir şekilde
0: ümit
1: diyorsunuz.
0: Kesinlikle satın alınıyor. Ben geçmiş dönemde mesela Rusya-Ukrayna savaşından sonra petrol fiyatlarını inceledim. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. 3 milyon metre küptü Rusya'nın petrol şeyi ve dünya petrolün %3'üydü. Dolayısıyla 150 dolara çıktı ama en nihayetinde tekrar geri fiyatları düştü. Bunda da bahsettim. Oransal olarak çok yüksek olmadığı açısından ciddi manada bir etkisi olmadı. Hı hı. Ama Hürmüz Boğazı'ndan bahsederken %20'den bahsediyoruz. Yani bu 1973'te de o dönemdeki petrol kriziyle dünya petrol üretimi %5'i ediyordu. Yani çok bu Hürmüz Boğazı kadar bile etkili değildi. Düşünün o dönemdeki ekonomik girdirap inanılmaz etkili olmuştu dünya siyasetinde. Dolayısıyla bunu sürdürülüyor oluyor olması maalesef feci bir senaryoyla yüzleşmemiz durumuyla karşı karşıyayız.
1: Tablo oldukça karamsar diyebiliriz anladığım kadarıyla. Şimdi tabii pek çok boyutu var bu meselenin. Programın sonlarına doğru yaklaşırken bir 10 dakika vaktimiz kaldı. Onunla ilgili bir ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım hocam.
2: Aslında şöyle bir cümle söyleyebiliriz. Yani hocamın da sadece katkı olsun diye. ABD yani dediniz ya stratejik stokları üretiyor. Hı hı. Stratejik bu stoklar üretildikten, tüketildikten sonra ABD veya Trump için tek çıkış kartı topyekun bir şekilde askeri olarak İran'a müdahale kalacak. Çünkü ekonomik
0: olarak... Ama bence
2: olarak,
0: öyle bir hamlenin çılgın hocanın farkına vardığını düşünüyorum yani.
2: İşte bundan dolayı zaten masada ya... İşte
0: bunun da hatta hatırlanacağı üzere Hürmüz Boğazı'na bir ara onu tartışıyorduk. Yani öyle asker indirme yöntemiyle şu an ondan dahi bahsetmiyor yani.
2: İşte onu söylüyorum. Eğer ekonomik olarak bu elde ettiğini ya bu kartı da tükettiği zaman onun için bir çıkış stratejisi masanın dışında sadece savaş kalıyor. Yani savaş da onun için en büyük risk hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan ve aslında küresel piyasalı ve dünyayı etkileyecek en büyük adım da bu olur. Şu anda belki kontrol edilebiliyor bir şekilde ama yani rezervler de var. Bu rezervler tüketildiğinde ve hala Hürmüz kapalı kalırsa o zaman hem İran için bir yeni bir arayış olmak zorunda ABD için daha büyük bir çıkış stratejisi gibi.
1: İşler daha da çığırından çıkabilir diyorsunuz özetle.
2: Ya daha şimdi, hayati olur çünkü o zaman.
1: Anlıyorum. Tabii pek çok boyutundan bahsettik. Yani enerji bunun bir kısmı vesaire ama Trump'ın bir de özellikle NATO ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerine yönelik çok ciddi tepkileri olduğunu hatırlarsınız. Bunların biri Almanya'ydı, biri İspanya'ydı. İngiltere bir miktar tabii bundan nasibini aldı. Son zamanlarda ise Alman Başbakanı'nın ABD'ye eleştirileri, kamuoyundaki eleştirileri Trump'ı hayli sinirlendirmişti hatırlarsınız. Zaten yakın zamanda bahsediliyordu böyle bir ihtimalden ama Pentagon Almanya'dan askerlerin bir kısmını çekme kararı aldı ki bu da bir anlamda son dönemde Merz'in yaptığı eleştirilere bir tepki ve cevap olarak algılandı. Yaklaşık 35 bin kadar askeri var. Bunun 5 bin kadarını çekecek ilk aşamada öyle görünüyor. Şimdi bu tabii ne açıdan önemli? Almanya'daki asker sayısını Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin öncesindeki seviyeye çekmesi bakımından aslında oldukça ciddi bir mesaj. Önemli bir mesaj olarak bunu değerlendirebiliriz sanırım. Boris Pistorius'un Alman Savunma Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda gördüğümüz şu, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylüyor. Bu bekleniyordu zaten gibi bir açıklaması olmuştu. Bu sorumluluk ne olabilir diye baktığınızda da aslında Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek yeni bir fırsat penceresi doğar mı? Özellikle savunma sanayi bakımından diye de bir soru geliyor. Aklıma ne dersiniz?
3: Evet, normalde olması lazım ama biliyorsunuz şu anki Almanya'da iktidardaki parti, İşte o koalisyonun lideri partinin

0: Avrupa Parlamentosu'na yollayıp orada AB Komisyonu Başkanı yaptığı von der Leyen, geçen hafta Türkiye'yi Çin ve Rusya ile bir tutan bir açıklama yaptı. Şimdi Sumut filosunu konuştuk.
1: Almanya'nın eski savunma bakanı.
0: Eski savunma bakanı. Sumut filosunu konuştuk. İşte Yunanistan'a gitti Avrupa Birliği üyesi. Orada İsrail'le böyle işbirliği içerisinde filonun mensuplarına insanlık dışı muamelelerde bulundular. Yani Avrupa Birliği ülkeleri hala ısrarla içinde bulunduğu konjonktürü okumamada diretiyor. Mevcut savunma bakanı Pistorius, işte diğer partiden, SPD partisinden, Sosyal Demokrat Parti'den. O başka, o daha böyle gerçekçi. 2-3 yıldır çok ciddi bir şekilde Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle bu durumlara dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenliğimizi bırakamayız sadece. Avrupa Birliği olarak yeni bir güvenlik mimarisine geçmemiz lazım. İşte zorunlu askerliği geri getirebiliriz gibi açıklamalar var. Ama Pistorius bence burada ciddi manada yalnız diyebiliriz. Bakın hala işte
1: Alman siyaseti için.
0: Alman siyaseti ve Avrupa genelinde. Sonuçta Almanya'da bu Avrupa Birliği'nin, Avrupalı devletlerin en önde gelen bir iki ülkesine, hatta birinci ülkesinden bir tanesi. Şimdi bu çerçevede baktığımızda o 5000 askerin geri çekilmesi aslında bir yönüyle sembolik bir mesela. Yani şunu diyor, sizin de dikkat çektiğiniz gibi o askerlerin sayısını Rusya Ukrayna'ya saldırdıktan sonra arttırmış ve Rusya'ya bir mesaj vermişti. Şimdi o askerleri geri çekerek de Almanya başta olmak üzere Avrupalı devletlere Trump ayar çekmeye çalışıyor.
1: Size yönelik Rus tehdidini göz ardı ediyorum.
0: Kesinlikle göz ardı ederim. Gerekirse daha fazlasını çekerim. Gerekirse NATO'dan çıkarım. Bu tehditlerin hepsini peş peşe sıralayan bir Trump var. Yani normal şartlarda gerçekten de Avrupalı devletlerin, Almanya'nın özellikle yapması gereken en mantıklı iş Türkiye ile stratejik işbirliği geliştirmek. Yani biz şimdi farklı parametreleri konuşuyoruz ama Almanya'da 5 milyona yakın Türk kökenli insan var. Yani biz Almanya'yı tanıyoruz, onlar bizi tanıyor. Şurada yoldan birisini çevirseniz ya kendisi ya ailesinden biri Almanya ile bir bağ olmuştur. Yani kültürel anlamda da çok rahat bir şekilde bir araya gelebileceğin bir ülke ama sen hala ısrarla...
1: Bir de en büyük ticaret ortağı.
0: En büyük ticaret ortağı. Halen ısrarla Türkiye'yi Rusya ile Çin ile aynı kefeye koyup başka bir siyasetin peşinde koşuyorsun. Diğer taraftan mesela SAFE programı var, savunma birliği ile ilgili. Fransa bakıyoruz bambaşka bir yerde. İşte geçen Güney Kıbrıs'a gidip Fransa'nın verdiği, Macron'un verdiği mesajları gördük. Diğer taraftan Yunanistan aynı şekilde sürekli veto yapıyor. Yani giderek hep şunu söylüyorum Çağrı Bey. Giderek böyle kendi sonunu hızlandıran bir Avrupalı devletler bütünü var. Ya geçenlerde bir Alman uzman şunu yazmıştı. Yani Bismarck'lardan, De Gaulle'lerden geldik von der Leyen'lere, işte Keir Starmer'lara, Merz gibi liderlere. Bu liderlerle gerçekten Avrupa'nın kendine gelmesi çok zor. Yani ciddi bir değişim gerekiyor. Ciddi bir değişim beklerken tam tersine 10 sene önce işledikleri siyasetin halen devam ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir şey var. Trump diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda yana yakıla İngilizler, Fransızlar çağırmış. Burayın güvenliğini onlara teslim etmişin Amerika'ya. Ve Trump diyor ki Amerika'nın başkanı, bakın biz gidiyoruz. Sizi yalnız bırakacağız. Dün bu arada Avrupa'dan gelen arabalara %25 ek vergi koydu.
1: Evet.
0: Dün. Ki Alaska zirvesinden sonra hatırlayalım 5'ini 6'sını karşısında dizmişti ya. Bir hafta sonra anlaşmışlardı. Anlaşmada şu 2,5'tan 15'e çıkartmıştı. Kendi sattıklarını sıfıra indirmişti. Avrupalılar da kabul etmişti. Bir sene olmadı daha bunun üzerinden. Birden %25 daha koyuyorsun. Şimdi böyle bir Amerika var. Diyor ki ben artık senin partnerin, müttefikin olmak istemiyorum diyor. Anglo-Sakson ittifakının bile ne hale geldiğini işte kralın ABD ziyaretinde tekrar gördük. Ama sen halen yanı başında Türkiye gibi bir ülke var. Ve Türkiye gibi bir ülkenin halen uzağında durmaya, Türkiye'ye üstten bakmaya çalışıyorsun. Yani kusura bakmasın Avrupalılar ama 50 sene önceki dünya yok. 50 sene önceki Avrupa'da yok. 50 sene önceki Türkiye'de yok. Bugün Mersin açıklamasını izledim. Diyor ki, kendisi diyor bunu bu arada. Yani o da ilginç. Hepsi de bunun farkında. Biz diyor mühendisler ülkesiyken avukatlar ülkesine döndük diyor. 20 yılda bir şey üreteceğimize, bir tren yolu yapacağımıza, 20 yıl boyunca tren yolunu nasıl yapacağımızı tartışıyoruz. Kağıt kürek işlerini diyor. Bunların hepsini biliyorsun.

0: hala Türkiye'ye buradan bakmak istiyor. Türkiye hala böyle ensesine vurup istediğini alabileceği bir ülke kıvamında zannediyor. Hani 30-35 yıl önce sürekli bize böyle yukarıdan konuşan, şunu yapın bunu yapın yoksa sizi almayız diyen bir Avrupa var zannediyor, bir Türkiye var zannediyor. Ama bu dünya gerçekleri, böyle şöyle bir şey vardı, son cümle onu söyleyeyim. Dünya gerçekleri siz kendiniz kabul etseniz de etmeseniz de, yüzleşseniz de yüzleşmeseniz de belli bir süre sonra kendisini size gösterir. Trump da şu an kendisini dünya gerçeklerini Avrupalılara gösteriyor. Uyanacaklar mı? Ben gittikçe ümidimi kaybediyorum. Yani uyanırlar diyorum ama olarak, zor gibi.
1: Bir iki cümleyle sadece. Şimdi bir yandan İran Savaşı'na baktığınızda, duruma baktığınızda, enerji meselelerine, askeri gerilime, öte yandan Trump'la Avrupa ülkeleri arasındaki bu gerilime baktığınızda, şu mevcut tablodan en karlı çıkan, en kazançlı çıkan ülke kim sizce? Çok kısaca alayım.
0: Yani bunu biraz maalesef diyelim, biraz daha iyi ki diyelim, bence Türkiye. Bu arada yine ekleme yapayım. Almanlar bile Spiegel'di galiba. Türkiye bu krizden en karlı çıkan ülke olma yolunda ilerliyor diye başlık attılar. Bu da bir gerçek. Çünkü Çağrı Bey, biz gerçeklerle yüzleşiyoruz. Hayal dünyası içinde yaşamıyoruz. Gerçek sorunlar var. Sorunlara karşı reaksiyon gösteriyoruz. Reaksiyonun da karşılığını alıyoruz. Avrupalılar, Batılar gerçeği görüyor. Reaksiyon göstermemekte diretiyor. Sonra o gerçek geliyor, onu üstüne, tepesine çöküyor. O yüzden onlar çökmeye, inşallah biz de bütün bu krizlere rağmen yükselmeye devam edeceğiz.
1: İnşallah diyelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Çok konuşacak mesele var ama süremiz kısıtlı maalesef. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyundan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Türk süsleme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve

ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Kanal Tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: ThinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber Bülteni ile karşınızdayız. ABD ve İran arasındaki ay aşkın süredir devam eden savaş malum belirsizliğini koruyor ama ne zafer ne de ateşkes geldi. İran ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. ABD'den ise olumlu yanıt gelmedi. Trump teklif kabul edilemez dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamada bulundu. Bekai, ABD tarafı İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu gelişler şu anda inceleniyor açıklamasında bulundu. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama, ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kurulu. Nükleer mesele bu maddelerde yer almıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar medyanın da uydurmasıdır şeklinde konuştu. İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini incelediğini ardından da kabul edilemez olduğunu söyledi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemeye göre 4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü Malatya Adıyaman Karayolu'nda Polatdere Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre 4 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı. Malatya Valisi Settar Yavuz, valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiğini bildirdi. Yavuz açıklamada kurtarma çalışmaları sürüyor. Gelişmelerden daha sonra bilgi verilecek. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum ifadesini kullandı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan, özel hayatındaki skandal ilişkilerle de günlerdir konuşulan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 37 gün sonra CHP'den ihraç edildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ilk MYK toplantısında Uşak konusunda Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı ve 2 Mayıs tarihinde de olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
2: Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Süreçte ortaya çıkan iddialar ve dosyaya yansıyan gelişmeler ve işte bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılmış ve aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yapıldı, tutuklandı. Özkan Yalım hakkında süreç ilk olarak üyeliğin askıya alınmasıyla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi iddiaların incelenmesi için iki hukukçu görevlendirdi ve disiplin sürecini başlattı. MYK'da yapılan değerlendirmede süreç oy birliğiyle ilerledi. Süreç sonunda CHP sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Böylece askıya alınan üyelik disiplin sürecinin ardından ihraçla sonuçlanmış oldu. Peki ihracı neden 37 gün sürdü? İhracın uzamasının sebebi dava dosyasına da yansıyan hard diskte bulunan fotoğraf ve video kayıtları mıydı? Yoksa belediye başkanının otel odalarında kayıt aldığı belirtilen gizli kameralar mı? Anlaşılan o ki bazı isimlerin kendine güvende hissedebilmesi için aradan 37 gün geçmesi gerekiyormuş.
0: Piyasalar yeni haftaya kritik bir veriyle giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranında olacak.
3: Piyasalar enflasyona kilitlendi. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Nisan ayı enflasyonu küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan gerilimin enerji maliyetleri ve piyasalara yansımaları dikkat çekiyor. Gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurumdaki hareketlilik enflasyonun seyrini belirleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Nisan ayında enflasyonun ortalama %3,19 artacağını öngörüyor. 29 ekonomistin katıldığı ankette tahminler %2,50 ile %3,60 aralığında şekillendi. Açıklanacak veri kira artış oranının üst sınırlarını belirlemesi açısından da önem taşıyor. Nisan enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da belli olacak. Mart ayında enflasyon aylık bazda %1,94 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşmişti. Yeni verilerle birlikte enflasyonda yönün nasıl şekilleneceği daha net ortaya çıkacak.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
6: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
7: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
6: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
7: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir. Mobilden Akbank müşterisi ol. %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Casper Pet.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize ama hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Kim var programımızda? Bugün değerli, çok sevdiğimiz, ağırlamaktan şeref duyduğumuz sevgili gazeteci, yazar Zafer Şahin var. Ama öncesinde hiç kimseye sormadığımız, sadece Zafer Şahin'e özel o ilk soruyu sormak istiyorum. Belki kendiniz de tahmin edemiyorsunuz ama ben hemen soracağım. Gazeteci Zafer Şahin Arap'ta mı?
1: Bu sorunun cevabını programdan sonra izleyiciler versin. Belki senin sorularına bizim vereceğimiz cevaplarla.
0: Bekliyor muydunuz böyle bir soru?
1: Elbette ki bekliyoruz canım senin programında. Ben en son 3 yıl önce mi katılmıştım galiba?
0: Bayağı oldu zaten.
1: O zaman da sormuştun. Ama ne güzel 3 yıl sonra sen bizi yine davet etmeye değer
0: çok
1: gördün.
0: Teşekkür ederim.
1: Çağırdın.
0: Çok kıymetlisin.
1: Senin programını ben yüzüne de değil, sen hem benim çok sevdiğim bir kardeşim olduğun için de
0: Allah
1: değil.
0: Allah razı olsun.
1: Buraya gelmek, buraya davet edilmek. Gerçekten çok güzel. Teşekkür evet. ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Zafer abiciğim. Yani Arap'tayız.
1: Senin güzel hatırın için öyle değil.
0: Bunu bir açalım Zafer abi ya. Ben senin özellikle Zafer Şahin'in Arap'ını çok merak ediyorum. Biraz daha böyle detaylandırarak anlatalım.
1: Ya aslında şöyle, ben birçok konuda kafası netleşmiş bir insanım. Hı. Öyle söyleyeyim yani sana. Çünkü artık yarım yüzyılı devirdik Esra. Çok fazla... Ben şöyle söyleyeyim, belki bizi dinleyenler için, özellikle daha gençler için bir şey olabilir, ipucu olabilir hayata bakış anlamında. Ben mesela artık çok beni yoran insanlarla, beni yoran durumlarla çok fazla muhatap olmamaya çalışıyorum. Etki edemeyeceğim süreçlerle ilgili çok fazla kendimi yıpratmamaya çalışıyorum. Bunu bir popülizm olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan ve benim ona yardım etme imkanım olduğunu düşündüğüm kişilere yardımcı olmaya çalışarak bir hayat sürdürmeye çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacı olan. Mesela bu ne diyeceksin? Biz Ankara'da gazetecilik yaptığımız için. Mesela lütfen memur arkadaşlar kızmasınlar, kamu görevlileri. Ya şimdi bu arkadaşlarımızın atama, derece, tayin, terfi, bu işler hiç bitmiyor. Ya da ne bileyim bir makam hedefleme gibi. Bunlar için bile ben de dahil bazı gazeteci arkadaşlarımıza gelen talepler oluyor. Mesela ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten benim işim değil, artı böyle bir gücüm yok. Ama senin de bunları çok yaptığını biliyorum. Mesela Türkiye'nin herhangi bir ilinden, mesela bu bazen bir asker arkadaşımız olabiliyor. Bazen... Bir seyahatte tanıştığımız biri olabiliyor. Ya bir işi oluyor. Bir sağlık durumu olabiliyor. Başka bir şey oluyor.
0: Güzel şeyler bunlar.
1: Onlara yardımcı olabildiğim anda inan hem çok huzurlu oluyorum, çok mutlu oluyorum. Ama günün sonunda beni en çok mutlu eden şeylerden biri ne biliyor musun?
0: Nedir?
1: Şimdi bana günde Esra şöyle söyleyeyim bak, hiç abartmıyorum. Hadi 1000 diyeyim. Ben 1000 tane falan mesaj geliyor bana. Sosyal medyadan, WhatsApp'tan, şuradan, buradan. Bazen, aslında bazen de değil, sıklıkla şunu yazıyor. Diyor ki abi diyor. Biz bu arada herkesin abisi olduk artık. Yani öyle.
0: Güzel bir şey.
1: Ha, o güzel bir şey.
0: Süper.
1: Abi diyor, Allah ayağına taş değdirmesin diyor. Seni çok seviyorum diyor. Allah yolunu açık etsin diyor. Senin için dua ediyorum diyor. Ya şu mesaj bak. Ya hiçbir şey bu kadar değerli değil, sana öyle söyleyeyim. Bir insan sadece seni sevdiği için sana bu güzel duyguları oturmuş yazıyor. O kadar kıymetli ki. Ve hiç tanımadığım bir insan bunu yazıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hani ben kafam net derken ben artık ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım, nasıl huzurlu olabilirim, ne huzurumu kaçırabilir, bu konularda kafam net. O yüzden çok hata yapmadan İnşallah. Devam etmeye çalışıyorum. Sence Araf'ta mıyım?
0: Değilsin Zafer abicim. Ama şu var Zafer abi, çok güzel bir şey söyledin. Yani etki edemeyeceğim konulara çok fazla eğilmiyorum. Yani kendimi yormuyorum anlamında.
1: Esra şöyle, bak bazen mesela bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir insan hatalı bir yol yürüyor. Hata yapıyor. Ya diyorsun ki ya kardeşim bak böyle yapma. Böyle yaparsan bak bunun böyle böyle sonuçları olur. Bazı semptomlar ortaya çıkar. Yapma. Aa bir bakıyorum sen onu uyarıyorsun dostane bir şekilde. Bir süre sonra bu farklı algılanıyor. Ya benim bir şey olmam ister.

0: dönmüyor. Ya da ne bileyim işte ya, belki de hani beni yanlış yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Sen de yaşıyorsundur bunları.
1: Tabii,
0: Ha, o
1: tabii
0: zaman diyorum
1: yaşadım.
0: ki bırak. Hani su aksın, yatağını bulsun.
1: Sonra ne oluyor mesela?
0: Sonra sen haklıymışsın oluyor. Sonra o oluyor
1: Peki
0: yani.
1: Zafer abi, aslında şöyle bir şey de fark ediyorum. Etki gücü var. Bayağı var. Yani bunu nesnel olarak söylüyorum. Hani bu dostun, kardeşin olaraktan da ziyade gerçekten çok etkili bir gazetecisin Zafer abi.
0: Estağfurullah ya,
1: Şimdi
0: sen
1: bu
0: öyle
1: şöyle,
0: görüyorsan
1: şöyle.
0: iyi.
1: Şimdi doğada olan bir insan bence zaten etkili bir insandır. Bu çok kıymetli bir şey ve kıymetli bir kademe ya. Ama bu arada gerçekten hani o mevzuda iyilik yapmaya çalışan, dokunmaya çalışan, her ne kadar bunun bazen dönüşleri hiç bizim tahmin etmediğimiz şekilde olsa da buna talip olmak önemli. Ama bir o kadar da şimdi memnun etme şeyinden çıkalım. Bir taraftan da bu işin nereye gideceğini tam anlayamama. Yani iyilik yapmak isterken Zafer abi, sanki farklı bir şey istiyor musun ya da o kişi için farklı bir şey düşünüyor musun gibi bir
0: Tabii
1: süreç.
0: tabii
1: İşte bunların
0: tabii.
1: hepsini böyle toplarsak ez cümle nereye geliyor? Yorucu bir meseleye geliyor. Peki Zafer Şahin yoruluyorsa bile dinlenmek için ne yapıyor? Huzur
0: Vallahi.
1: bulduğu insanlar kimler?
0: Şöyle, benim çok önceden beri hakikaten dostum olan, arkadaşım olan insanlar var. Bir kısmı medyadan, ben medyadan çok fazla arkadaş edinen bir insan değilim, bu bilinçli bir tercih. Medyadan da arkadaşlarım var ama medya sektörünün dışında çok sevdiğim, değer verdiğim, oturup sohbet etmekten keyif aldığım arkadaşlarım var. Onlarla biz genelde, benim Ankara'da Kahramankazan'da bir bahçem var. Öyle söyleyeyim. Hobi bahçem var. Öyle diyeyim. Genelde
1: Mecbur gireceğiz o konuya artık.
0: orada oturuyoruz. Ateş yakıyoruz. İşte bir şeyler yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani o beni en çok dinlendiren şey o. Yani ben her yıl orada ağaçların, işte tabiatın o değişimine şahitlik etmeyi mesela çok seviyorum. Mesela benim bahçemde bir tane kuş var. Kendisini hiç yakından görmedim ama
1: Aa,
0: o
1: güzel ötüyor.
0: mesela günün böyle akşam 8 ile 9 arasında geliyor. Böyle bir serenat yapıyor, öyle söyleyeyim sana. Mesela o benim
1: Maşallah.
0: hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ya yani onun sesi o kadar dinlendirici ve huzur verici bir ses ki. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor, öyle söyleyeyim. Yani ateş yakıp onu dinlemek, işte arkadaşlarla sohbet etmek benim kafamı bayağı bir rahatlatıyor.
1: Peki Zafer Şahin'in tahammül edemediği 5 şey.
0: Aa, sen bunu tahammül edemediğim çok şey var. Sen benim böyle sakin
1: Bir şey,
0: görünümlerime
1: bir
0: bakma.
1: zipleyelim Zafer abi. 5 tane sıralarsak.
0: Valla 5 tanesi var.
1: Gerçekten Esra, şunlara tahammül edemem. Orada kimse kusura bakmasın diyeceğin.
0: Birinci sıraya az önce söylediğim şeyi, aslında onun iyiliği için bir şey söylüyorsun ama bunu yanlış anlıyor.
1: Tamam.
0: İkinci sıraya, hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözünü hayatta bize ispatlayan insanlara gerçekten çok sinir oluyorum. Üçüncü sıraya, üstenci bir tavırla
1: Kibir.
0: insanları aşağılayan tiplere ben çok sinir olurum. Dördüncü sıraya, yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getiren, yalan söylendiğini bildiği halde yalana devam eden ve insanları tırnak içerisinde enayi yerine koyan insanlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buna çok sinir oluyorum. Valla beşinci sıraya da bu toplumun gerçeklerini yok sayan, görmezden gelen ve sürekli dayatmalarda bulunan topluma, bu toplumun kodlarına aykırı dayatmalarda bulunan siyasetçilere ve bazı kanaat önderlerine deyip onlara tahammül edemiyorum.
1: Aslında bunu üstencilikle giriyor, değil mi hocam?
0: Yani evet, üstencilikle denilebilir.
1: Şimdi bunları aslında bu maddeleri açacağız ama ben şu soruyu da sormak istiyorum. Peki Zafer Şahin'in çocukluğundan beri uyguladığı çocuksu bir rutini var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, ben aslında yani bu hayat kader, ben farkında olmadan aslında gazetecilik mesleğini çocukluğunda seçmiş bir insanım. Öyle söyleyeyim. Yani benim açımdan kitap okumak, gazete okumak her zaman çok önemliydi. Mesela ben sabahları kalkar kalkmaz mutlaka kitap okurdum. Öyle söyleyeyim ve ilkokul 4. sınıftan itibaren de günlük gazete almaya başladım.
1: Harika
0: Bu
1: ya.
0: bende öylesine bir yakın tarih bilgisi, isim bilgisi oluşturdu ki ben bunun faydasını ilk üniversite sınavına girdiğimde gördüm. Mesela Türkçeden soru kaçırmamıştım. Bizim dönemimizde ÖSS, ÖYS vardı. Sonrasında da meslek hayatımda okuduğum kitapların ben çok faydasını gördüm. Ha bugün bana şu soruyu şöyle sorsaydın. Seni şu an en çok üzen şey ne? Hem yaş, hem gözlerdeki artık o zayıflık, hem de zaman açısından eskisi gibi kitap okuyamamak beni gerçekten çok üzüyor. Çok fazla kitap var. Bunlara vakıf olamıyorsun, yetişemiyorsun. Okuma konusunda biraz problemim var artık. Yani fiziken de bunu kaldıramıyorum. Zaman açısından da kaldıramıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Daha çok kendi mesleğimizle ilgili rapor okuyoruz. İşte kitap okuduğum zaman da biyografi tercih ediyorum ki biyografi okumak bence bir gazetecinin muhakkak yapması gereken bir şey. Daha net, daha sade ve daha hızlı okuyorsun. Özellikle yakın tarihe ilişkin daha fazla detaya sahip olabiliyorsun. Benim rutinim bu. Ben hep okurum. Yani bugün hani kitap işte çok okuyamadım desem de yine okumaya çalışıyorum. Günlük hani şunda iyi bir şey mi bilmiyorum ama 7-8 saatten aşağı geçirmiyorum. Yani burada da sürekli mutlaka bir şey okuyorsun. Tabii okuyoruz. Yani günlük haberleri okuyoruz. Az önce sen de şahit oldun. Yani bugünkü popüler bir siyasi tartışmayla ilgili haberleri okuduktan sonra o tartışmanın odağındaki ismi aradık. Saat 22.59'da hani nedir bu işin aslı diye sorduk.
1: Evet,
0: yani hayatımızın rutini aslında bu. Zaten Esra şöyle hani gazetecilik yapmak isteyen arkadaşlar varsa ya bu işi bir yaşam tarzı olarak görmüyorlarsa sabah 9 akşam 5 mesleği arıyorlarsa Türkiye'nin kodlarına ilişkin bilgi sahibi olacak okumalar yapmamışlarsa ve bundan sonra yapmayacaklarsa olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilecek bir beceriye sahip değillerse bu işi yapmayacaklar zaten. Gazetecilik aslında temel gazetecilik yapma kriterleri aynı. 30 sene önceki kriterlerle bugünküler aslında hemen hemen aynı. Ama şu var, bugünkü toplum, bugünkü insan tipi biraz daha fazla memnuniyetsiz Esra. Bize göre daha memnuniyetsiz, daha az çalışıp, daha az emek sarf edip, daha çok şeye sahip olmak istiyor. Ama bu olmuyor işte öyle. Hani var ya, yani ne ekersen onu biçiyorsun aslında hayatta.
1: Tamam.
0: Yani geçmişte yapmış olduğun okumalar, geçmişte vermiş olduğun emekler, çalışmalar seni bir yere taşıyor. Kim ne derse desin. Bu böyle. O yüzden bir gazetecinin rutini her zaman okumak olmalı, araştırmak olmalı. Yani günceli yakalaman gerekiyor.
1: Huy olarak Sefer abi, hadi bakayım burada açayım. Huy olarak böyle hani çocuksu bir, çocukluktan miras kalan bir huy.
0: Çok var canım. İnsan çocukluğunda, insan çocukluğunda neyse yine o. Valla şimdi futbol muhabbetine gelecek de ben çocukluğumdan beri aşırı fanatik bir Fenerbahçeliyim.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani 50 yaşıma geldim, 51'e geldik. Ama onu üzerimden atamıyorum. Hala Fenerbahçe yenildiğinde çok üzülüyorum. Fenerbahçe de hep yeniliyor ve başarısız oluyor. O yüzden öyle bir şeyimiz var. Çocukluktan gelen kötü bir alışkanlık demeyeyim ama ya melankolik oluyor Fenerbahçeliler, öyle söyleyeyim sana. Çünkü böyle sürekli kendini tekrarlayan bir başarısızlık hali var. Öyle bir durum var.
1: Ben merak ediyorum. Hiç öyle olmadım ben Zafer abi ya. Yani takım Ali'den dolayı tutuyorum hani ben Fenerbahçeli.
0: Ali, o da Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeli ve o çok üzülüyor. Yani şimdi beni mutlaka dinliyordur. Neyse Ali'cim sen uyu. Tamam.
0: Valla şöyle bu benim oğlum da üzülüyor. İnan benim hiçbir dahlim olmadan o da Fenerbahçeli oldu. Onun için de çok üzülüyorum. Ya şöyle söyleyeyim bak 1985-86'dan beri Fenerbahçeliyim, hatırladığım 8 şampiyonluk
1: çok
0: var.
1: Çok kazandığı zamanlar ne zamanlardı Zafer abi?
0: Ya şöyle Fenerbahçelilik öyle çok hani kazanma bir işte 2004-2005 2 sene üst üste şampiyon olduk. Sonrasında biraz 90'larda falan tek şampiyonluğumuz vardır. 80'ler 70'lerde çok başarılıymış, onları ben hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama
1: yakın zamanlarda yok.
0: Yakın galiba. Zamanlarda yani başarılı olduğumuz dönemler oldu ama son şampiyonluğun üzerinden 11 yıl geçti düşün. O yüzden biraz o konuda çocukluktan gelen hani sen sorduğun için söylüyorum.
1: O duygu önemli kaybetmemek.
0: Tabii ya, yine biz seviyoruz yani Fenerbahçelilik başka bir ruh halidir ya. Biz öyle sadece sportif başarıya odaklanan bir taraftar grubu ya da ne bileyim bir
1: aslında
0: ilişki
1: değil.
0: Aslında
1: bu da bir duruş
0: o.
1: Biliyor musun Zafer abi? Orada bir duruşu.
0: Elbette.
1: Oradaki daim kılmak oradaki bir duruşu da aslında gösteriyor.
0: Elbette.
1: Şimdi duruşa gelmeden önce şunu da sormak istiyorum. Zafer Şahin en çok hangi konularda kendisini eleştiriyor ve en çok hangi konularda kardeşim bu konuda iyiyim diyor mesela?
0: Valla hangi konularda eleştiriyorum? Ya şimdi nasıl olsa serbest konuşuyoruz, serbest değil mi? Serbest konuşuyoruz. Şimdi ben Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. O dönem bir İngilizce hocamız vardı. Biz de iki tane İngilizce dersi alıyorduk. İşte mesleki İngilizce ve bir de normal İngilizce vardı. Ben tabii şu da var Esra. Biz hani ekonomik açıdan çok iyi şartlarda olan insanlar değildik. Evet. Ve hep çalışmak zorundaydık. O yüzden de ağırlığı biz hep dışarıda çalışmaya veriyorduk. Hani sektörde bir şekilde tutunmaya çalışıyorduk. Bu hocam demişti bana ya bak bu yabancı dil meselesini ihmal etme. Hani bunu hallet. Onu dinlemediğimi bazen üzülüyorum açıkçası. O konuda kendimi eleştiriyorum. Ama hani bunun dışında şu anda mesela o açığı tabii bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Yani okuyarak, araştırarak, teknolojinin de gelişmesiyle bunu kısmen bir şekilde kapatabiliyoruz. Ama şu da var, hani şeyi de sorduğun için söylüyorum. Ne yönlerini beğenirsin? İnsanın evet, ben şu özelliğimi beğenirim demesi zor bir şey ama ben güncelden hiç kopmam. Günceli iyi takip ederim. İyi siyaset takip ederim. Popüler kültürü iyi takip ettiğimi ve bildiğimi düşünürüm. Kolay kolay bir şey atlamam. Öyle söyleyeyim yani sana.
1: Kaçmaz diyorsun.
0: Türkiye'de ve dünyada olan biten magazinden spora, siyasetten kültüre öyle söyleyeyim. Kolay kolay bir şey atlamam. Çünkü hep takip ederim. Ha bu iyi bir şey mi? Vallahi bunu bir yaşam tarzı haline getirmezsen zaten gazetecilik yapamazsın.
1: Peki Zafer abi şöyle bir şey sorsak. Şimdi aslında yaklaşık 5-10 yıldır mı? Yani daha çok böyle insanlarla iç içesin, artık ekranlardasın.
0: Tabii 10 sene oldu.
1: Yani şöyle ünlü gazetecisin. Yani bu bir gerçek. Bunu koyalım. Şimdi bu mutlaka kattıkları da vardır ama hani yoran kısımda bu da var mı? Yani yoksa ya şöyleydim ama huzurluydum diyebildiğim.
0: Esra şöyle aslında bu çok güzel bir soru. İyi ki de sordum bunu. Evet yoran çok fazla yönü var. Öyle söyleyeyim. Bazen diyorum bunu seninle de sohbet ediyoruz. Neden diyoruz ya hani bu kadar ağır bir yükün ve baskının altında kalıyorum diye bazen bunu söylüyorum. Çünkü insanlar Esra hayatlarında karşılaştıkları temel sorunların bazen müsebbibi bazen çözüm odağı olarak seni görebiliyor. Seni görebiliyor bak çok enteresan bir şey. Hatta bak daha somutlaştırayım. Kendime bir anlam yüklediğimden değil lütfen kimse yanlış bir tarafa çekmesin. Sen beni tanıyorsun ben mütevazi bir insanımdır. Ama mesela adam senin Türkiye'nin karar mekanizmalarında söz sahibi 5 kişiden biri olduğunu falan düşünüyor. Ya hakikaten ben sana göstereyim. Yani gelen mesajları, talepleri, buna neden bir şey söylemiyorsun ya da bu konuda şöyle şöyle yapmalısın. Bak benim mesela en çok gelen cümle ne biliyor musun? Bunu ilet. İşte bunu şuna. Ya ben diyorum ki kardeşim ben o güçlü bir insan değilim ya. Ben bunu sadece yazabilirim. Söyleyebilirim. Sosyal medyamda paylaşabilirim. Hayır diyor sen yakınsın diyor. Sen diyor bunları ileteceksin. O beni işte çok baskılıyor Esra. Öyle söyleyeyim yani. O
1: beni bir mesuliyet çok mi yüklüyor aslında?
0: Elbette ki. O beni çok baskılıyor. Ha bunu nasıl aşıyorsun dersen bunu işte az önce söylediğim. Ya bak bugün sadece ben işte Ankara'dan kalktım buraya geldim. Ya inan işte havaalanında, uçak içerisinde, uçak öncesinde, sonrasında ya belki 10 kişi yanıma geldi. Çok güzel bir şey. Yani böyle sessizce geliyor, böyle devam et. Ya da işte ya bunlar çok motive ediyor insanı. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela şöyle baskılanıyorsun. Yani buradan her gün küfür, hakaret, tehdit, bini bin para. O geliyor. O zaten var hayatında. Ama o sessiz çoğunluğun, o sana olan yaklaşımı, onların sana verdiği o sessiz destek. Mesela bak bir hikaye anlatayım sana. Ben geçenlerde burada bizim hayatımız havalanlarında geçiyor. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsun anons yok. Anons diye bir şey yok. Bazen yorgunluktan, ki ben artık yoruluyorum herhalde yaşlılıktan kaynaklı ve kilodan kaynaklı. Ben Ankara uçağı çağrılmış. Ben farkında bile değilim. Ya hiç görevi değil bak bir tane. Orada bir gariban işçi. Beni görmüş, beni takip ediyormuş. Geldi, abi dedi Ankara yandı geç kalma. Bak o çağırmasa ben dalmış gitmişim.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi bu ya değil o kadar güzel bir şey olsun ki.
1: Belki bizi izliyordur.
0: Ya o kadar güzel bir şey ki. Ya da bazen başka güzellikler de yapıyor. Onları söylemeyeyim. Kendince bazı güzellikler yapıyor. Yani diyor ki Sen bekle, bir sonraki arabada bin, onda daha rahat edersin. Hani seni uçağa götüren arabada. İşte orası daha boş olur. Anlatabiliyor muyum?
1: İyi yani, insanlar Zafer.
0: Ya bu o kadar güzel duygular ki bunlar. Çok var böyle. Yani işte gidiyorsun, adam ne bileyim böyle 3 tane masa atmış. Oradan ekmek parası kazanacak. Sana mutlaka bir böyle güzellik yapmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapmak istiyor. Bunlar beni inan o kadar motive ediyor, o kadar mutlu ediyor ki. O bahsetmiş olduğum baskı, o stres biraz bunlarla ortadan kalkıyor.
1: O sis dağılıyor yani.
0: Tabii tabii ya, şimdi şey var. İşte bana yazıyorlar. Özellikle X'ten ben çok saldırıyor ararım. Sen sokağa çıkıyor musun? İşte şöyle. Ya kardeşim, ben her gün sokaktayım ya. Ben her gün sokakta. Ben Türkiye'nin her yerinde tek başıma dolaşıyorum zaten. Yani bunun bir şeyi yok ki. Yani öyle bir hava, atmosfer oluşturuyorlar ki. Ya işte sen sokağa çıkıyor musun? Ha, ben sokağa çıkıyorum. Gel Ankara, Balgat'ta beni görebilirsin. Ne bileyim, her yerde bana rastlayabilirsin ya. Ben Batman'a da gidiyorum, Trabzon'a da gidiyorum, Edirne'ye de gidiyorum. Her yere de tek başıma gidiyorum. Yani sokağa çıkmak dediğin ne ki? Ne zannediyorsun?
1: Misafir etmek isteyenler de oluyor.
0: O zaten. Ya daha bugün ya. Bak vallahi bugün havaalanında genç bir arkadaş eşi ve ailesiyle işte yolculuk ediyor. Batmanlı bir kardeşimizmiş. İlla diyor yayından sonra gelin bir çorba içelim. Ya dedim şu halime bak. Benim dedim yayından sonra yemek yiyecek bir halim var mı? Sen bana dedim iyilik yapmıyorsun. Ya böyle güzellikler oluyor. Bunlar bizim stresimizi atan şeyler, güzel şeyler.
1: Zafer abi, şu düşünüyor musun yani? Mesela seviliyorsun. Evet, bu gerçek. Onu da buraya koyalım. Fakat şu acaba hani o güzel insanlarda neye karşılık geldiğini düşünüyor musun? Yani sen onların iç sesinin hoparlörü müsün? Ya. Onların kalemi misin? Ben mesela çok fazla şunu görüyorum yani. Çok fazla mesela duyurduğumdan beri de herkes yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu ben anlayabiliyorum. Ve görebiliyorum da yani, birçok seninle programlara katıldık Zafer abi. Görüyorum. Onu düşünüyor musun? Yani niye karşılık geliyor? Yani sessiz kitlenin nesi oluyorsun? O iç sesin hoparlörü oluyorsun.
0: Sen bugün beni bayağı silkeleyeceksin, anladın mı?
1: Öyle mi? Tamam, peki.
0: Şuna karşılık geliyor. Bak şöyle söyleyeyim. Ya belki buna şey diyeceklerdir. Ya popülizm yapıyor falan, değil. Ben bir gecekondu çocuğuyum. Ben Ankara'da bir gecekonduda doğdum. Gecekonduda büyüdük. Sonrasında da hiçbir zaman imkanlarımız çok yüksek olmadı. Ben üniversiteye giderken dahi 2 minibüs gidip gelmem gerekirdi. Birini yürürdüm. Günde 8 kilometre yürürdüm. 4 kilometre giderken, 4 kilometre gelirken. Çünkü yol paramız olmuyordu. Öyle söyleyeyim sana. Ben o insanlarla, bak hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, ben tanırım onu kardeşim. O da beni tanır. Tamam. O bir duruştur yani. Onu anlarsın. Dersin ki ha tamam. Şimdi niye öyle, hani o bağ, o empati nasıl kurulabiliyor? O empati şöyle kurulabiliyor. Sen onun nereden geldiğini, neler yaşadığını hissediyorsun. O da senin yüzünde onu görüyor. Kesinlikle. Ya diyor ki bu da benim gibi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ben hani o şeyi bilerek söyledim. Bak ya, biz hakikaten bu bazen diyorlar ya işte efendim toplum kutuplaştı, toplum ayrıldı, işte şu oldu. Ben buna katılmıyorum ya. Bak ayrışan kim biliyor musun? Ayrışan bu işten nemalanan bazı siyaset esnafı, bazı troller, bazı gazeteci görünümlü etki ajanları, bunlar ayrışmış. Bunlar toplumu ayrıştırıyorlar. Yoksa ben Türkiye'de hangi siyasi partiye oy veriyorsa versin, hangi ideolojik bakış açısına sahipse olsun, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, bu toplumu bir arada tutan o temel değerlerin hala ayakta olduğunu, hala bu ülkeyi çok sıkı bir şekilde birbirine bağladığını, kenetlediğini düşünüyorum. Onu da ben kendim zaten görüyorum. Sen bakma, buradan yazanlar %70'i zaten troll hesap. Sokakta adam sana geliyor.
1: Çok
0: diyor,
1: doğru
0: ki, senin söylediklerine katılmıyorum ama ya şurada doğru diyorsun, işte şurada şu şöyle, burada bu böyle. Yani o güzel bir duygu. Ben toplumun Türkiye'de kutuplaştığına, ayrıştığına gerçekten inanmıyorum. Bunu söyleyenler aslında öyle olmasını istiyorlar. Ama biz çok güzel bir milletiz bak. Dünyanın hiçbir yerinde Esra, sen bir yere gittiğinde, bir köye gittiğinde, bir kasabaya gittiğinde, ya bir görüntü vardı. Keşke arkadaşlar onu bulsa da verseler.
1: Hangisi?
0: Diyarbakır'da bir sosyal deney yapmışlar. Adam böyle genç bir YouTuber'dı galiba. Ya işte karnım aç falan diyor. Bir çocuk
1: evet,
0: var ya.
1: Onu ben.
0: Bir çocuk var ya, ona işte bir yiyecek bir şey alabilmek için kendini parçaladı. Trabzon'da durum farklı mı sanki? Ya da ne bileyim işte Ardahan'da olan İzmir'de olmuyor mu? Her yerde bizim insanımızın çok güzel özellikleri var. Ben bunların bizi hala bu kadar saldırıya rağmen bir arada tuttuğunu görüyorum. Yani bu toplumun mayası sağlam, öyle söyleyeyim. O ayrışma şu bu falan filan, onlara ben kesinlikle katılmıyorum. Bizim gecekondu bahsine dönecek olursak da insanlar belki de hani senin söylediğin ölçülerde eğer gerçekten böyleyse bizi de kendinden görüyor. Ya diyor o da işte diyor benim gibi diyor. O benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ha bak bunun şöyle şeyleri de var.
1: Tabii açalım.
0: Toplum bizi öyle görüyor ama bizim medya sektöründe belli karar organlarında falan filan da bu özellik iyi olmuyor. Yani senin işte ortalama bir insan figürü olarak belli yerlerde olman hoş karşılanmıyor. Seni ikinci sınıf, üçüncü sınıf ilan edenler olabiliyor. Küçümseyen olabiliyor. Çünkü bu o üstencilik var ya, o kibir var ya son dönemde böyle zirve yapan bir şey bizim toplumumuzda özellikle bazı kesimlerde. Ha, onlar da seni belli konumlara, belli durumlara yakıştıramayabiliyorlar. Bunu bazen mesleğimizde de görüyoruz biliyorsun. Başka alanlarda da görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ya çok önemli değil. Ben şuna bakıyorum. Millet seni nasıl görüyor? Sokak seni nasıl görüyor? İnsanlar sana ne diyor? Nasıl bakıyor? Bence önemli olan o. Çünkü günün sonunda asıl karar verici onlar.
1: O zaman şöyle mi söyleyelim Zafer abi? Yani medyanın içerisindeki aslında durum daha yorucu. Daha yorucu.
0: Tabii.
1: Yani düşünsene mesela şöyle oluyor mu? Ya Zafer yani hitap olarak söylüyorum. Yoksa bizim Zafer abimizsin de ya Zafer çok iyiydin ya harika. Sen kaç tane böyle telefon alıyorsun halkın dışında yani o medyanın içerisinde?
0: Çok az.
1: Çok iyi bir programdan çıktın. Gerçekten dedin ki ya Allah için iyiydim falan dedin mesela. Olur ya içimizde. Hani bazen de olur. Hani bu sefer iyiydi falan.
0: En son sizin kurumdan sağ olsun bir arkadaş şimdi bizi izliyorsa o güzel bir mesaj atmıştı. Yani tam kafamdakileri sordun söyledin
1: diye. Şunu soruyor musun yani
0: Zafer abi? Onun dışında çok öyle bir şey olmadı.
1: Şöyle çok karşılaşıyor musun? Yani niye diye soruyor musun? Neden? Hani şimdi bu kibir bana göre yani daha cizane söyleyeyim. Gerçekten bir alçak bir ruhun takozu olabilir. Yükseleceğini zannettiğidir ya. Mesela bununla çok karşılaşıyoruz. Özellikle son zamanlarda ben bunu da öz eleştiri olarak söyleyeyim. Çok görüyorum yani insanlarda. Mesela garip de geliyor. Yani orada hacklenmiş gibi hissediyorum onu. Yani bir nefsi onu hacklemiş, sistemini hacklemiş. Onu hissediyorum Zafer abi ama daha da fazla hissetmeye başladım. Mesela bu neyle alakalı olabilir? Belki medyanın içerisinde mi böyle kopmakla mı alakalı? Yani kendi açımdan söylüyorum. Yani benim bulunduğum ve sirayet ettiğim, gözlemlediğim nokta bu. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten bu iyi şeyler yaptığın zaman cezasız kalmayacağı hususu nasıl inanılır hale getiriliyor zorla?
0: Şimdi Esra şöyle, bizim mesleğimizin temelinde biliyorsun atlatma var. Yani gazetecilikte bir atlatma haberci. Meslektaşını atlatacaksın. Yani meslektaşını kandıracaksın ya. Hı hı. Sen ondan önce o haberi alabilmek için mutlaka orada bir şey yapman lazım.
1: Evet.
0: Yani temelinde bu olan bir meslekte ayak oyunları haliyle çok oluyor. Çekememezlik çok oluyor. Arkadan kuyu kazma çok oluyor. O yüzden ben bunlara alıştım. Hani çok şaşırmıyorum.
1: Çok şaşırtan bir şey var mı Zafer abi? Yani şöyle ya arkadaşlar bunu gerçekten böyle mi anladınız dediğim bir şey oldu mu?
0: Ya olmaz mı ya?
1: Mesela
0: olmaz
1: somut
0: mı?
1: Örnek verebilir miyiz bunu?
0: Ya somut vermeyelim şimdi muhatapları.
1: Zafer abi nasıl açıldık ama.
0: Muhatapları ortaya çıkar. Ya tabii şöyle oluyor. Bazen mesela senin bir seyahate davet edilmen soru. Ha ben sana somutlaştırayım. Hadi bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ben öyle çok sık seyahatlere falan davet edilen bir insan değilimdir. Hani dışarıdaki yaygın kanaatin aksine bir gazeteci olarak. Mesela bu seyahatlerle yaşayan bir gazeteci profili var. Sana öyle söyleyeyim yani. Her yerde onlar var böyle. Ben bakıyorum mesela. Onlar siyasetçilerin gözdesi, onlar ajansların gözdesi. Onlar seyahat etmek için gazetecilik yapıyorlar. Böyle bir tipoloji var. Ya ben hasbelkader geçen sene TUSAŞ bizi Fransa'ya davet etmişti. Paris'te işte Air Show'du galiba. Öyle bir şey vardı.
1: Hı hı.
0: Ya Esra biz gittik. İşte Sinan Burhan bizim arkadaşımız. Ben zaten Ankara'dan bana telefonlar geliyor. Abi ortalık birbirine girdi. Niye? Seni niye çağırmışlar? Allah Allah ya beni niye? Ben bilmiyorum. Şimdi bize yakıştıramıyorlar. Yani bizim Paris'e gitmemiz insanlara dert oluyor. Hadi neyse buna alıştık. Onu da geç. Esra ikinci gün zaten 3 gün kaldık. Bu arada bak 4 yıldızlı diyor ama Türkiye'deki 3 yıldız otellerin daha gerisinde bir otelde kalıyoruz. Paris'e 30 kilometre falan işte merkeze. Böyle butik otel saray gibi bir şey. Geçerken ben yoruldum. Dedim ki ya şurada biraz oturalım. Böyle altın yaldızlı koltuklar var. Tabii bizim Sinan sağ olsun her anı ve her

0: durumu çekmeyi çok sevdiği için orada bir fotoğraf çekmiş.
1: Evet, evet.
0: Gördüm de Esra, dedim ki bak bunu koyma dedim. Ya yani koyma bunu. Sinan bunu koymuş. Neyse biz gittik Esra. Ya akşamleyin oteldeyiz. Ertesi gün Türkiye'ye döneceğiz. Allah'ım ortalık yıkılıyor. Meğer biz geceliği 150 bin lira olan bir otelde konaklıyormuşuz. O öndeki hani fotoğraf var ya orada. Altın yaldızlı koltuklarda oturuyormuşuz. Ya nasıl böyle var ya, FETÖ hesapları, muhalif hesaplar, işte Paris, adım benim Paris gazetecisine çıktı. Hayatımda ilk defa 50 yaşımda Paris'e gittim. Ya adım Paris gazetecisi oldu. Yani böyle bahtsızlıklarımız çok oluyor. Öyle söyleyeyim. Mesela ben hasbelkader bir seyahat daveti geldiğinde de genelde katılmıyorum. Çünkü ben gittiğim zaman hem benim kendi arkadaş grubumdan gördüğüm hem de karşı mahalle olarak adlandırılan medyada benim bir yerde olmam çok hoş karşılanmıyor. O yüzden ben çok bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
2: Belki de Zafer abi, aslında buradan şuraya geleceğim. Yavaş yavaş...
0: Sen bu sordun konu... diye böyle uzun anlattım.
2: Yok hayır, gayet iyi, gayet iyi. Ben zaten Zafer abi seninle gerçekten bir medya muhabbeti yapmak istemiştim ama bir taraftan da şu var. Aslında bir karşılığı var bu. Yani halkın seni sevdiğini biliyoruz. Bu bir şöyle yani.
0: Ya sen de hep ya, buradan gidiyorsun bak şimdi diyecekler
2: hayır,
0: ki.
2: Hayır şundan dolayı ben görüyorum ya. Nesnel bir şeyden bahsediyorum, bir gerçeklikten bahsediyorum. Belki şundan dolayı dedin ya, ben gece kondu çocuğuyum yani oradan geliyorum. Çünkü o insanları biliyorsun Zafer abi. Yani sokaktan gelen mesela siyasetçi ne kadar makbulse gerçekten gelen gazeteci, bir gözlemci, akademisyen de o kadar bence çok önemli olduğunu düşünüyorum ki. Ona değil olacak bir şey de söylüyorum ama bir taraftan da o zaman şunu konuşalım. Sence Zafer abi, bu arada çok az vaktimiz kaldı, 2 dakika ama öncesinde
0: bittim
2: söyleyeyim.
0: Program.
2: Yok daha var. Ha. Daha var ya. Şu anda Ömür Özkök gelmiş, bir 3 saat daha uzatın diyor.
0: Yok.
2: Zafer abi. Şöyle, toplumun şu anda en büyük meselesi ne Zafer abi? Oradan gideceğim çünkü senin takipçilerin, seni sevenler son gündemdeki olanlarla ilgili bayağı düşüncelerini merak ediyorlar. Ama bence böyle bir başlık açalım.
0: Şöyle bak, birinci mesele tabii ki ekonomi. Yani burada birinci meselemiz ekonomi. Özellikle emeklilerin çok ciddi sıkıntıları var. Bunun dışında Esra, şu anda işte gündemde olan bu hobi bahçeleri meselesi, ne bileyim işte bir ara bir APP plaka meselemiz çıktı.
2: Tamam.
0: O da enteresan bir şekilde. Yine bu sokak hayvanlarıyla ilgili maalesef bir türlü bitmeyen o gündem. Yani sokağın gündeminde...
2: Bence birinci mesele bu.
0: Sokağın gündeminde bunlar var Esra. Hani bunların da artık bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yani görmezden gelinecek bir durum söz konusu değil. Hani hangi meseleler var diye sorduğun için
2: yani
0: bunu
2: şu
0: söylüyorum.
2: Şu anda mesela en çok konuşulan sevgili Zafer abi, yani özellikle başıboş köpek konusunda önce çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlk günden beri hiç yalnız bırakmadın hem gündemi hem de gerçekten yazılarında da biliyorum Zafer abi, buna şahidim. Ama bu Van'daki şimdi
0: Hamza diye bir çocuğumuz
2: Hamza,
0: değil mi?
2: Hamza 5 yaşındaki çocuk. Gerçekten şunu merak ediyorum, yani burada bunun karşılığı nasıl ama ya da fakatla açıklanabilir.
0: Bak şöyle çok hızlı reklama gideceğin için söylüyorum. Bak onlar da Allah'ın sessiz kulları. Ben hayvanların itlaf edilmesine ona karşıyım. O başka bir mesele, tamam mı? Ama şu var ya, Türkiye'de bu iş öyle bir noktaya geldi ki eğer bir tedbir alamazsak biz birkaç yıl içerisinde 25-30 milyon sokak köpeğiyle yaşamak zorunda kalacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Şimdi bu işi aman işte sokak köpekleri meselesi çözülmesin, onlar oldukları yerde dursun diyenler var ya. Bak bunların sokak köpeği diye bir derdi yok. Sokak köpeği meselesi zenginlerin meselesi değil, fakirlerin meselesi.
2: Tamam, burada duralım. İlk önce bir araya gidelim. Zafer abi aradan sonra bu çok önemli bir başlık. Buradan devam edelim, olur mu? Evet, bir ara kim var programımızda? Gazeteci Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir ara.

0: olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir anlığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır. Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. Yedi cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta. Köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı.

0: Arap'ta Söyler programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin'de çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok sağ olun. Kim var programımızda? Evet, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama gerçekten bu konu çok önemli. Hatta bizim ana meselemiz bu. İlk önce dedik ki sevgili Zafer abi, toplumun en önemli meselesi ne diye sordum Zafer Şahin'e. Ekonomi. İşte bu hobi bahçeleri mevzusu, ona gireceğiz. Ve aslında bence birinciyi almamız gereken, özellikle son gündemde vesilesiyle, başıboş köpek mevzusu. Buradan alalım Zafer abicim.
1: Şimdi bak, bu şunu söylemiştik.
0: Buradaki mesele neydi?
1: Türkiye'de bu sokak köpekleri meselesi zenginlerin meselesi değil. Hı. Niye? Çünkü zengin zaten korunaklı bir sitede oturuyor. Sabah işe ya arabasıyla gidiyor, çocuğu servisle gidiyor ya da kendisi bırakıyor. Ama fakirler için böyle bir ayrıcalık söz konusu değil. O okul yolunda gönderdiği 7-8 yaşındaki çocuğu da sokak köpekleriyle karşı karşıya gelebiliyor. Gecenin kör bir saatinde işten yorgun argın dönerken 10-15 tane köpekten oluşan bir çeteyle, sokak köpekleri çetesiyle karşılaşma riski de var. Tıpkı Van'daki işte 5 yaşındaki Hamza'nın karşılaştığı gibi. Şimdi elbette ki biz, onlar da Allah'ın yarattığı canlar. Onları toptan bir şekilde katledelim, itlaf edelim. Kimse bunu önermiyor. Kimse bunu istemiyor. Ama ortada bir sorun var. Bu sorunla yüzleşmek zorundasın. Bir çözüm bulmak zorundasın. Çünkü eğer bir tedbir almazsan, bak çok uzak bir gelecek değil. Birkaç yıl içerisinde birkaç yıl içerisinde 20-25 milyon köpekle, belki daha fazla köpekle baş başa kalacaksın. Ya bana göster, dünyada Afrika kıtası, Asya kıtası, hadi Avrupa bu işi temelden çözmüş, yok. Dünyanın başka bir yerinde. İkinci bir örnek göster. Ha bak, şu söyleniyor. Ben bunu somutlaştıramadım açıkçası. Ya deniliyor ki bir mama lobisi var. Hatta bazı siyasetçilerin de mama fabrikası var. Bu yüzden bu iş olmuyor, sonuçlandırılamıyor deniliyor. Ben bunda biraz abartı olabileceği kanaatindeyim. Ama aslında kanun çıktı. Kanun belediyelere... Düzenlemeleri yapması için 5 yıl bir süre tanıdı. Biz şimdi daha ilk yılın içerisindeyiz. Ama bu demek değil ki belediyeler de 5 yıl bekleyip öyle harekete geçecek. Hayır kardeşim, bir an önce harekete geçin. Sahipsiz köpekleri toplayın. Onları daha uygun koşullarda yaşayacakları barınaklara alın. Şimdi ben sana soruyorum, belediye eleştirisine girmeden. Ya böyle bir sorun var. Yıllardır konuşuluyor. Pandemiyle beraber tavan yapmış. Hangi belediye ne kadar barınak yapmış? Bir sormak lazım. Yapmışlar mı ya da yapmamışlar?
0: Yapmamışlar.
1: Yapmamışlar. Ama ne zaman sorun önlerine geliyor? Hemen şu oluyor. Sorunlu hükümet. İşte benim sorunum değil. Ya değil aslında. Bak, bizim kanunumuz da Esra, aslında yine iyi niyetli bir kanun. Yanlış hatırlamıyorsam ilk bu konudaki kanun 2004 ya da 2005'te çıkmıştı.
0: Evet.
1: Kanun diyor ki burada birinci derecede sorumlu belediyeler diyor. Yerel yönetimler diyor. Sen hayvan sever misin diyor. Gel diyor. Benden yer iste, ben sana yer vereyim. Ama ne şartla yer veriyor devlet ona, hazine arazisini? Köpeklere bakacaksan, köpek bakım merkezi haline getireceksen. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Köpekler sokaklarda, sözde hayvanseverler geliyor biliyorsun. Yok işte bir de şöyle dernekler çıktı. Yok patiler derneği, yok işte can bilmem ne derneği falan. Ya tutuklananlar oldu. Burada topladıkları paraları iç edenler. Biliyorsun bunu.
0: Tabii.
1: Ya hele bir tane bir kadın vardı. Urfa'da karantina bölgesinden topladığı köpeklerle Ankara'ya kadar gelmişti. Bir de bunları yaptılar. Sonra bir ortaya çıktı ki bunlar meğer hayvanseverlerin o safiyane duygularını sömürerek elde ettikleri paraları iç ediyorlarmış. Bir de işin bu boyutu var. Mama lobisi boyutu var. Bu boyut var. Belediyelerin bu konuya aşırı Fransız kalması durumu var. Ama ortada özellikle dar gelirli insanların karşı karşıya kaldığı ciddi bir sokak köpekleri meselesi var. E şimdi o zaman ne yapalım kardeşim? Hayvanlar olduğu yerde dursun. Bak bir de o var, biliyorsun değil mi? Belediye hayvanı daha önce eğer aldıysa, bir hayvansever şikayet ediyordu. Kanun gereği belediye o hayvanı aldığı yere kısa bir süre içerisinde getirip bırakmak zorundaydı. Şimdi ondan kurtulduk ama hala sorun devam ediyor işte. Hamza'nın olayı maalesef bu. 5 yaşında çocuk hayvanlar tarafından parçalanmış durumda. Yani şuna bir karar vereceğiz. Ya insan hayatı mı, sokak köpeklerinin hayatı mı? Elbette ki önceliğimiz insan hayatı olacak. Sokak köpeklerini de kanunun öngördüğü şekilde 5 yılı beklemeden asli sorumlu olan yerel yönetimlerin bir şekilde bizim gündelik hayatımızın sınırları içerisinden taşıması lazım.
0: Peki mesela Zafer abi, bir öz eleştiri yapmanız gerekirse mesela, gerçekten bu mesele özellikle bu Hamza'nın vefatıyla ilgili, yani köpekler bu çocuğu parçaladı.
1: Evet.
0: Yani burada biz sen niye konuşmayalım? Ya da bir mama lobisinin cebi dolacak
1: haberler
0: diye.
1: Haberler silindi. Ben bilmiyorum haberler kim
0: şöyle
1: silmiş,
0: Zafer
1: niye
0: abi,
1: silmiş
0: şöyle,
1: ben
0: mesela
1: onu da bilmiyorum.
0: Bu lobilerin...
1: Bu işte, ilk defa olmadı bu arada. Sokak köpekleri tarafından ısırılan, yenilen, öldürülen ilk vakada değil bu. Daha önce ne oldu?
0: Ben hemen söyleyeceğim. Bu rakamları da ben yazmıştım zaten, hesabımda da paylaştım. Onları okuyacağım Zafer abi. Ben şunu merak ediyorum. Peki o zaman şöyle mi olsun? Bu lobilerin cebi dolacak diye mezarlarda bu çocuklarla dolsun. Bu kıyaslamayı

0: Yapmayacak kadar vicdan fukarasıysanız kimseye vicdanlı olmasını öğretmeyeceğiz pek tabii ki. Ama buradaki alacağımız konum ya insanlık. Yani nasıl ki ben şahsen bugün Gazze'deki çocuklar için ne kadar parçalanıyoruz Zafer abi. Ya bunlar da parçalanan çocuklar. Yani nasıl bir kıyaslama, nasıl bir mantık seviyeyi buraya çekti? Ben hala hayretler içerisindeyim.
1: Esra,
0: ben
1: bak,
0: bu arada yeterince sesimizi de çıkardığımızı düşünmüyorum.
1: Ya çıkartılmıyor.
0: Bunu da söylemek zorundayım.
1: Ya çünkü şöyle, biz vicdanlı bir toplumuz.
0: Evet.
1: Bak bugün Türkiye'de topluma sor. Hiç kimse köpekler katledilsin diyenlerin oranı çok azdır. Hiç kimse demeyeyim de.
0: Hı hı.
1: Bak Ankara Keçiören'de okula giden çocukcağız, şimdi hatırlamıyorum, Umut'tu galiba ismi. 2 sene önce Esra.
0: Hı hı.
1: Çocuk ölümden döndü bak. Çocuk ölümden döndü. O çocuğun babası meclise geldi. Mecliste bir komisyon kurulmuştu bu kanun çıkmadan önce. Ya adamı dövmekten beter ettiler biliyor musun? Hayvanseverler ve bazı milletvekilleri.
0: Tuna Hanı'ndan bahsediyoruz.
1: Galiba Tuna Hanı'ndı.
0: Tuna Hanı'nın babasından
1: galiba
0: bahsediyoruz.
1: Tuna'ndı.
0: Ben onu takip ettim zaten.
1: Adamı dövmekten beter ettiler. Ya çocuğun kafasında bilmem kaç tane dikiş var. Hı-hı. Okul yolunda çocuk öldürülüyordu.
0: Son durumuyla ilgili bilgi vereyim. Çocuğun kafa dokusu uyuşmadığı için birçok doku... Çok acı gerçekten. Doku uyuşmuyor ve sürekli çocuğun başı şişiyor ve çığlık çığlığa tunağın devam ediyor. Yani şimdi bu tunağın çığlıklarının sağrı mı olalım? İşte 2 yaşında kafası parçalanan Rana'nın körü mü olalım? Ne yapalım yani Zafer abi, ben gerçekten pek tabii ki bu hayvanlara eziyet hususunda kimse bize vicdanlı olmayı öğretmesin. Ama bunu da düşünecek insanlar biz değiliz değil mi?
1: Ya elbette
0: yetkililer
1: ki.
0: Yetkililer kim
1: bak,
0: mesela?
1: Aslında olayın teknik boyutu da var. Ben geçmiş dönemlerde yine mecburen siyasete gireceğiz. Bak İstanbul'da görev yapan bir bürokratla konuşmuştum. Dedi ki bana, biz dedi 2019 yılına kadar düzenli olarak bu hayvanları kısırlaştırıyorduk. Ve hatırlarsan pandemi öncesinde bu kadar büyük bir sorun yoktu. Bu iş pandemide patladı. Çünkü pandemide bir boşluk oldu. Ve
0: evet,
1: hayvan doğası gereği üredi.
0: Tamam.
1: O boşluk neticesinde biz bu sorunla daha çabuk ve daha yüksek şiddette yüzleşmek zorunda kaldık. Şimdi o süreçte hayvanlar geçmişte olduğu gibi kısırlaştırılsaydı bugün böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktık. Bu bir. İkincisi, özellikle sahil kesiminde gittiğinde şunu görüyorsun.
0: Evet.
1: Cins köpek diye tabir edilen, dışarıda parayla alınıp satılan o köpekler var ya, onları da görüyorsun. Ha, toplum olarak da burada bilinçsiziz. Şimdi karne hediyesi çocuğa sen köpek alıyorsun Esra.
0: Hı hı.
1: Çocuk tabii, köpek bakmak çok zor bir şey. Bahçende baksan da zor, evde baksan da çok zor.
0: Evet.
1: Ne oluyor? 2 ay bakıyor, hevesini alıyor, sonra orada bırakıyor. Ya bu her türlü dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil. Şimdi her fırsatta sana batıyı örnek gösteriyorlar değil mi? İngiltere'deki örneğe bak. Acaba sahipsiz köpek diye bir şey var mı? Sokakta buldukları sahipsiz köpeği ne yapıyorlar? Vallahi 2 hafta süre tanımıyorlar biliyor musun? 2 haftada biri sahiplendi, sahiplenmedi. Ondan sonrasını anlatmayayım. Niye? Çünkü insan hayatı için bir risk teşkil ediyor. Böyle bir durum söz konusu. O zaman kardeşim bak, yerel yönetimler artık bu işi bir iktidarla kör dövüşüne çevirmeden kanunun kendilerine verdikleri sorumlulukları yerine getirecek adımları atmak zorundalar.
0: Ben
1: çünkü kanun burada birinci
0: Zafer
1: sorumluluğu
0: abi,
1: belediyelere veriyor.
0: Başıboş köpek meselesiyle ilgilenmemek, bunun sağırı ve körü olmak demek, bu çocuklar ölsün demektir.
1: Öyle.
0: Net. Bence hiç burada böyle kenardan net.
1: Ya sen,
0: ben bunu böyle olduğunu
1: köpeklerin
0: düşünüyorum,
1: hayatını çocukların hayatının önüne koyuyorsun demektir.
0: İnsan
1: şimdi o zaman Esra,
0: hayvansever olamazsınız.
1: Araya gerçekten ben o zaman kaçak gündem sokayım. Madem köpekler mevzusuna girdik. Bak bugün marka adı verebiliyor muyuz bilmiyorum.
0: Hı-hı.
1: Bir tuhaf bir reklam döndü, gördün mü onu? Tepkiler üzerine kaldırdılar.
0: Hı-hı.
1: Bir buzdolabı firmasının bir reklamı.
0: Şu anda evet, o konuşuluyor.
1: Evet. İstersen sen marka adı veriyor musun ya da verecek misin bilmiyorum.
0: Vermeyelim ya.
1: Verme. Peki şöyle, bir yabancı firmanın Türkiye'de anneler günü için hazırlamış olduğu reklam filminde reklam başlıyor. Ben de bugün şaşkınlık içerisinde izledim.
0: Hı hı.
1: Ya çok ilginçtir. İki anne konuşuyorlar. Çocuklarından bahsediyor. Benimki şu yaşta, seninki hangi yaşta, şöyle mi böyle mi? Aa, günün sonunda bakıyorsun ki annelerin çocukları köpek. Esra, düşünebiliyor musun? Şimdi sen bana bak, kimse bunu iyi niyetli bir reklam çalışması, tırnak içerisinde sadece reklam
0: evet,
1: olarak gösteremez kardeşim. Şimdi aynı firmanın Avrupa'daki reklam filmlerinde benzer içerikli, anneler günü içerikli reklam filmlerinde annelerin çocukları gerçek çocuk. Ama niyeyse Türkiye'de köpek. Hmm. Şimdi ben bunu ülke olarak nüfus artış hızındaki azalmayı, düşüşü varoluşsal bir tehdit olarak görmüşüm. MGK'da konuşuldu bu mesele. Ülkenin Cumhurbaşkanı daha dün bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğuna işaret etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın toplantısında. Ya biz diyoruz ki yaşlanıyoruz ya. Eğer böyle giderse 2100 yılında 55 milyon olacak Türkiye.
0: Ya buradan o zaman şu mesaj çıkıyor. Bebeklerimize köpek gibi, köpeklerimize bebek gibi bakalım.
1: Hayır. Bak alt metinde şunu aşılıyor. Ya illa çocuk sahibi olmana gerek yok. Çocuk sahibi olmak o kadar da iyi bir şey değil. Gerekirse bir köpek sana o duyguyu yaşatabilir. E kardeşim, bu firma Avrupa'da çektiği reklam filmlerinde annelere normal çocuk oyuncu, normal bir aile profili çiziyor. Türkiye'de çektiği reklam filminde anneye çocuk olarak köpeği uygun görüyor. O zaman ben ta 80'li yıllardaki o doğum kontrol kampanyalarını hatırlıyorum. Bak belki sen hatırlamazsın. Şimdi bak, Türkiye'de büyük holdinglerin 1980'li yıllarda bu doğum kontrol kampanyalarında üstlendikleri roller hiç öyle konuşulmaz. Aslında bir eğilmek lazım. Niye bu ülkede nüfus artış hızı 80'lerden itibaren bilinçli bir şekilde düşürülmüş? Hı hı. Bunu bir konuşmak gerekiyor. Ya bak, çok çocuk sahibi olmak dünyanın, şöyle söyleyeyim sana, en kötü şeylerinden biri olarak gösterildi bu topluma.
0: Hatta bu insanlar, bu anneler aşağılandı.
1: Mizahta, böyle işte tiyatrolarda falan aşağılandı insanlar. Öyle söyleyeyim sana. Ama bugün gelinen noktada bakıyorsun, herkes diyor ki nüfus çok önemliymiş. E Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 3 çocuk dediğinde etmedikleri hakaret kalmadı. Getirmedikleri eleştiri kalmadı. Bugün bütün dünya diyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız? E adam görmüş bunu. Daha önceden görmüş. Ama buna rağmen Türkiye'de 2.1'in altına düştü. Yani nüfusun kendini yenileme hızı maalesef bizde şu anda iyi bir seviyede değil. Yeniden 2.1'i yakalamamız lazım. E bir de üstüne böyle reklam filmleri geldiğinde Esra, ister istemez benim aklım birdenbire 80'lere gidiyor. Diyorum ki o zaman nasıl bu ülkeye bazı badireler, tuzaklar kurulmuşsa bu da alt metinde benzer bir çalışma.
0: Yani bir nüfus mühendisliği mi yapılıyor?
1: Elbette ki. Yani senin yaşlı bir ülke haline gelmen isteniyor. Bizim en büyük avantajımız bu coğrafyada genç bir nüfusa sahip olmamız. Ama bizde de ortalama yaş 35'e geldi. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiydik. Sanıyorum hala öyleyiz. Avrupa'da ortalama yaş 45. Ama giderek yaşlı bir ülke haline geliyoruz. Dün Cumhurbaşkanı açıkladı. İlk defa Türkiye'de kırsaldaki yaşlıların sayısı çocukları geçmiş durumda. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu sessiz bir yok oluş demek Esra. Hı-hı. İşin özü bu. Sessiz bir yok oluş demek.
0: Evet. Sokak köpekleriyle ilgili bayağı bir...
1: Ya insanlar dertli. İnsanlar dertli. Yani bu sorunu yani daha ne kadar görmezden gelecekler ben bilmiyorum ama hakikaten çok ciddi bir sorun. Sokak köpekleri meselesi çok ciddi bir sorun.
0: Şimdi sevgili Zafer abi, aslında buradan da hobi bahçelerine mi girelim? Bahçelere girelim.
1: Bahçelere girip bakalım.
0: Bahçe dağından, duvarından bir aşalım, bir inelim. Şimdi ben bu meseleyle şöyle, evet ben de yazdım. Şunu anlayabiliyorum. İnsanlar gerçekten böyle bir mutluluk alanı oluşturmuşlar. Değil mi? Bir sınıf, bir orta sınıf diyelim hatta buna. Tamam, bunu da şey yaptık. Bu niye mesela bu kadar çok tartışma konusu oldu?
1: Esra, şöyle söyleyeyim sana. Bu bizim milletimizin yaptığı bence en güzel kanunsuzluktur. Bu hobi bahçeleri meselesi. Bak, en güzel kanunsuzluktur. Niye diyeceksin? Ha, şunu söyleyeyim. Sen tarım arazisini, birinci sınıf tarım arazisini kooperatif adı altında kurup, atıyorum 40 dönümlük arsayı 500'er metrekare bölüp 80 kişiye hobi bahçesi diye satıyorsan, buraya bir tane

0: Ama ortada en az kusursuz olan bu işte vatandaş. Niye diyeceksin? Yine pandemiye gideceğim. Bu da pandemide aslında patlayan bir sorun oldu. Ya biliyorsun pandemide işte dışarı çıkma. Evden çıkma. Evde ol, hayatta kal. E ne yaptı insanlar? İster istemez insanlar hani o büyük şehirlerde sokağa çıkamayacakları için özellikle yaşlılar böyle kırsalda, şehrin çeperlerinde, uzaklarda hani böyle dağ başına diyebileceğimiz yerlerde bu sektör birdenbire kendiliğinden patladı. İnsanlar çok sınırlı bütçelerle, küçük bütçelerle işte 500 metrekare, bir dönüm, 700 metrekare, 300 metrekare yerleri çevirdiler. E sen de devlet olarak bunlara elektrik götürdün, su vermişsin, doğal gaz bağlanan var, kapı numarası verilen var. Belediyelerden bahsediyorum. E bu hizmetleri götürdün. E vatandaş da burada dedi ki ha demek ki bizim devletimiz buna çok da esaslı bir itirazda bulunmuyor. E şimdi gelinen noktada birdenbire biz ya bunları biz toptan yıkalım dediğimizde haliyle insanlar tepki gösterdiler Esra. Şimdi bizdeki en büyük beddualardan biri nedir? Evin başına yıkılsındır değil mi? Evin başına yıkılsın. Bu en büyük bedduadır. En büyük bedduadır. Hoş bir şey de değildir. E şimdi evini başına yıkacağım dediğinde o insan haklı olarak tepki gösterir Esra. Şimdi ha buna karşı çıkanlar da şu argümanı dile getiriyor. Onlar da haklılar. Kardeşim ben yapmadım o niye yapıyor? Ama burada şöyle bir durum var. Bunu 80'lerde 70'lerdeki gecekondu olayıyla eşleştiriyorlar. Oradaki durum farklı. Orada hiçbir bedel ödemeden gelip hazine arazisinin üzerine gecekondu konduran sonra da oraya imar alınca rant elde eden bir durum söz konusuydu. Burada öyle bir şey yok ki. Burada adam kendi parasıyla almış tamam etrafını çevirmiş oraya ağaç ekmiş domates ekmiş şunu ekmiş bunu ekmiş çiçek ekmiş güzelleştirmiş. Aslında orada o hobi bahçesi diye tabir edilen yerler bizzat oradaki insanlar tarafından güzelleştirilen yerler.
1: Peki bu yani yeni mevzuat var değil mi şu anda?
0: Var, var.
1: Geriye dönük işlemesi mesela ne olur?
0: Valla işte o konu böyle bir sürüncemede kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Ha burada bak şunu da hakkında teslim edeyim. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı
1: Selam
0: gerçekten
1: olsun.
0: herkes
1: Güzel insan.
0: tanıyanlar bilir. Çok iyi
1: Çok.
0: bir insandır.
1: Çok.
0: Burada da bence devleti adına, ülkesi adına bir şey yapmak
1: Gerçekten öyle.
0: istiyor. Benim ondan en
1: Onu
0: ufak bir şüphem yok. Bu sorun da onun döneminde ortaya çıkmış bir sorun
1: Sorun
0: da değil bu arada.
1: değil.
0: Ama bir taraftan da tarım topraklarımızı korumak zorundayız. Bence naçizane yani bu havuzlu villa konduranlar, burada kooperatif adı altında rant elde edenler. Ne diyorum sana bak ya şimdi o kadar bir boşluk var ki yasada Esra. Senle biz bir kooperatif kuruyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki işte Ankara Kanarya Sevenler Derneği olarak biz şurada bir tarla alacağız. Gidiyoruz alıyoruz bak hiçbir sıkıntı yok. Tapuda biz orayı alıyoruz. Sonra gidiyoruz burayı 40 dönümü 80 parsele bölüyoruz kendimizce. E gidiyoruz buraya belediye su veriyor. Elektrik idaresi elektrik veriyor. Doğal gaz geliyor. Belediyede bir adamını buluyor kapıdan yol geçiriyor asfalt attırıyor. Adam buradan rant elde ediyor. Bunu yık kardeşim. Bunu yık. Havuzlu villa konduranı da yık. Ama ya gariban adam 300 metrekare, 500 metrekare. Ya zaten bu adam zengin olsa gider Bodrum'dan villa alır. Ne bileyim işte Datça'dan alır, Marmaris'ten alır, Fethiye'den alır. Adam zaten belli bir sosyoekonomik seviyenin altında olan insanların başvurduğu bir yöntem bu. O zaman ne yapacaksın? Evet buna bir yasal zemin içerisinde tabii ki tarımı, tarım topraklarımızı koruyan bir çözüm getireceğiz. Ama toptan Esra ya ben bunu yıkacağım dediğinde insanlar bunu farklı algılıyorlar. Bir de bak burada şunu söylemek lazım. Bizim şehirlerimiz maalesef güzel şehirler değil Esra. Dünyanın en güzel mülkü üzerinde oturuyoruz. Dünyanın en güzel ülkesi burası. Ama şehirlerimiz maalesef iç açıcı değil. Bu hani o birbirine yapışık nizam binalar, adım atacak yer kalmamış, insanlar nefes alamıyor. Ne yapsın insanlar? Kendilerince bir çözüm ortaya koymuşlar. O çözümün adı da geçmişte gecekondu olmuş. Barınma konut sorunu çözülmediği için. Bugün de hobi bahçesi olmuş. E o zaman böyle bir yaklaşım da getirilebilir Esra. Yani bu hobi bahçelerine bir hukuki statü verilir. Vergisi alınır, ne bileyim işte şurada yapma, burada yap denir. Benim kontrolümde yap denir. Ama toptan ben senin evini yıkacağım dediğinde geçmişte oluşmasına izin verdiğin bir sorunun bütün faturasını sen vatandaşa kesmiş olursun. Bu da çok toplum tarafından bence kabul görmüyor.
1: Ya yani aslında şu da var Zafer abi. Bence burada uzlaşılacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Yani şu an son durumu takip edemedim. Mutlaka Zafer

0: Abi sen takip etmişsindir ama yani herhalde bu geriye dönük işlemese güzel olur. Yani çünkü şey olarak da hoş değil. Yani bir şeyi yıkmak meselesi
1: E,
0: ya.
1: tabii.
0: Yani bu güzel değil. Bunun inşallah bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi asıl ilk mevzuya sıralamayı aldığın sevgili Zafer abicim ekonomi demiştik.
1: Ekonomi konusu hakikaten
0: Ya ekonomi
1: sıkıntılı.
0: konusu şöyle. Ya yani şöyle söyleyeyim Zafer abi. Sen halkla çok temas içindesin. Mutlaka sana çok soru geliyordur. İnsanlar eleştirilerini de sana iletiyorlar.
1: Tabii ki,
0: Her ne
1: tabii ki,
0: kadar sen
1: tabii ki.
0: buradan diyorsun ya ben o kadar güçlü değilim ama bir aktarıcı da olmak aslında iyi bir anlatıcı olmanın sonucu. Aslında güzel bir şey. Fakat burada da temel orada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de ekonomi. Mesela ne konuda daha çok insanlar
1: Ya
0: bir
1: tabii ki
0: şikayetleri var
1: Esra,
0: Zafer abi?
1: şöyle emekli maaşları meselesi ciddi bir sorun. Bak, dünyanın hiçbir yerinde bize kadar bir emekli yok. 17 milyona yaklaşan bir emekli sayımız var. Dolayısıyla bu kadar çok emekli olunca sen bunlara onları kısmen rahat yaşatacak bir maaşla bağlayamıyorsun. E bir de dünya büyük bir türbülanstan geçiyor. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için ve pandemiden beri enerji fiyatları maalesef serbest uçuşa geçtiği için doğalgaz ve petrole ayırdığım para, satın almak için ayırdığım para her yıl katlanarak arttı. Yani yüksek enerji fiyatları sana yüksek enflasyon olarak döndü. E burada da haliyle dar gelirli insanlar bu işten çok daha fazla etkilendi. Sadece emekli maaşları da değil, bak yani bu özellikle büyük şehirlerdeki kira meselesi. Yani normal şartlarda Esra, bir çalışanın kazandığı ücretin hani en fazla üçte birinin kiraya gitmesi lazım. Fakat bu barınma meselesi öyle bir hal aldı ki özellikle büyük şehirlerde burada artık çalışanın kazandığı maaşın, aldığı maaşın neredeyse tamamı kiraya gider gibi durum oldu. E şimdi karı koca çalışsın, tamam karı koca çalışsın ama bu sefer de biz diyoruz ki ya nüfusun artması lazım. E şimdi çocuk yapacak, çocuğa kim bakacak, ne olacak? Yani bu birbirini tetikleyen sorunlar. Bir de şöyle bir boyutu var bu işin. Niye çözülmesi lazım? E şimdi sen emekli maaşı düşük olduğunda bu sefer emeklinin çalışan çocukları anne babalarını desteklemek zorunda kalıyor. Bu sefer oraya da bir ek maliyet oluşmuş oluyor. Yani bu ekonomi bahsinde emekli maaşları ve kira meselesi acilen çözülmesi gereken meseleler. Vatandaş da bu konuda dertli.
0: İnşallah çözüm bulunur diye düşünüyorum Zafer abi. Konuşacak gerçekten çok şey var. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Hani evet çok ciddi meseleler var. Dünyada çok önemli şeyleri aslında Türkiye çok önemli bir konuda ama bir taraftan da hani böyle şu küçük gibi görünen aslında gerçekten çok hani içinde gerçekten büyük dramlar olan değil mi Zafer abi? Buradan o şeyden çok çıkmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Geldiğinin farkındayım ve dolayısıyla burada diyorum ki ya biz bizden sonrakilere laf etmiyorsun. O hiçbir şey demiyor. Bak o konulara girmiyor. Bugün mesela CHP Uşak Belediye Başkanı. O zaman sen de yandaş mıydın? Nasıl durdun orada? Ne zaman ki koltuk gitti, bunlar muhalif olduklarını hatırladılar Esra. Bak bu iş
0: Tabii.
1: böyle. İnan bak bu iş böyle. Bak ben iddia ediyorum bugün de ben zaten bazen mecliste görüyorum. Böyle kendilerini Sayın Cumhurbaşkanı'na göstermek için arıza endam ediyorlar. Böyle önüne falan geçmeye çalışıyorlar. Bugün bak bir çağırsın. Bugün hani şöyle yapsın. Birdenbire muhalif kimliklerinden sıyrılırlar. En sıkı yandaş olurlar. Sana o kadar söyleyeyim. Onların geldiği seviyeye biz ulaşamayız. Ya bak şu enteresandır. İnsanlar şuna dikkat etsinler. Nasıl oluyor da bu adamlar AK Parti öncesinde de AK Parti iktidarında da hep medyanın en iyi koltuklarında oturdular. Bunu nasıl başardılar? Bu muhalif diye kendini gösterenlere
0: Nasıl oldu
1: söylüyorum.
0: Zafer
1: Nasıl
0: abi?
1: oldu? İşte
0: Nasıl
1: ben de
0: oldu?
1: bilmiyorum.
0: İşte
1: Nasıl oldu?
0: burada şunu sormak lazım. Yani niye bu seviyor muyuz biz bu tarzı? Yani
1: E tabii canım.
0: bu
1: Yani
0: ılık derede balık avlamayı seviyor muyuz Zafer abi?
1: onlar tabii daha makbuller Esra. Onlar
0: Nasıl oluyor mesela Zafer? Ben bunu mesela merak ediyorum. Bunu neyle açıklanabilir? Bir kompleks?
1: Ya biraz kompleks denilebilir. Biraz tabii ki merkez parti AK Parti. Yani Türkiye'de toplumun tamamına hitap eden bu iddiada olan bir parti olduğu için illaki o cenahtaki insanlara da hitap edecek isimleri yanında tutmak isteyebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama tabii bunun bir dozu var. O dozu kaçırdığında çok olmuyor işte. O iyi sonuç vermiyor.
0: Ben mesela şunu çok merak ediyorum Zafer abi. Diyelim ki bu atıyorum bir toplantı ya da şu bu ya da bu şeylerin hepsini içine alırsak. Hadi nezaket gösterilmiş gelmişsin. Bir o kadar

0: Böyle çok tahkir edici cümleler sarf ediyorsun ve ama geliyorsun mesela. Kim burada duruş sahibi o zaman?
1: Vallahi bilmiyorum. Yani şöyle ama ben sana şunu söyleyeyim. Çok özele girecek ama mesela ben hani yandaşım ya çok böyle şey. Benim hiçbir yakınım torpille devlette şurada burada işe girmedi. Ama benim tanıdığım birçok muhalif gazetecinin eşi bu iktidar döneminde devlette kadro aldı. Sana o kadar söyleyeyim yani.
0: Tamam.
1: İsim isim girmeyelim. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun neyin ne olduğunu biliyorsun. Mesela benim hiçbir zaman kimseden böyle bir talebim olmadı. Sağ ol sen bir kere benim adıma bir şey yapmaya çalıştın o da olmadı biliyorsun. Yani ben o da senin iyi niyetinden oldu. Hani şimdi yandaş şu bu falan filan böyle konuşuluyor ya. Bu işi nasıl beceriyorsunuz kardeşim? Hem bu iktidara her istediğinizi yaptırıyorsunuz. Böyle bir gücünüz var.
0: Evet.
1: Hem de bu iktidarın en azılı düşmanı oluyorsunuz. Bunu nasıl beceriyorlar ben de şaşırıyorum. Bu da bir yetenek. Ben sana o kadar söyleyeyim.
0: Belki de şu var Zafer abi. Yani ben burada şeyi bu siyasi nezaketi tartışmıyorum Zafer abi. Yani bu başka bir şey. Bize duruş, gazetecilik, tabiri caizse işte ahlak, yine tabiri caizse satmaya çalışan insanların bu duruşun tam tersine tavır sergiliyor olmaları yani bir takım modifikasyonlarla gazeteciliğin altına sığınarak bir takım kurnazlıklarını gazetecilik olarak pazarlamaya çalışmaları da duruşun neresine tekabül ediyor? Bunu soruyorum
1: Valla ben
0: sadece.
1: sana bir şey söyleyeyim. Şu İBB soruşturmasında ortaya dökülen iddialar var ya. Hadi girmeyelim. Çok kızıyorlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor Esra. Herkes kimin, nasıl, nerelerden ne verildiğini çok iyi biliyor. Ama ben bakıyorum onlar şu an yine ahkam kesiyorlar. Yine insanları etiketlemeye devam ediyorlar. Ona da ben
0: Muteber.
1: takdirini buna izin verenlere bırakıyorum. Öyle söyleyeyim
0: Aslında
1: yani.
0: Zafer abi şuradan konuyu da çok tartışıldığı için sormak istiyorum. Sormadan olmaz. Mesela bazı konuların işte o konuyla ilgili işte siyasilerin işte o siyasi icracıların tartışma programlarında olması istendi biliyorsun bir
1: Evet,
0: zaman.
1: evet.
0: Çünkü çok tartışıldı. Gereksiz bir tartışmaydı. Çok kesin. Niye böyle bir tartışma oldu mesela bu camianın gazetecileri üzerinden mesela haksızca bir tartışma değil
1: Ya
0: miydi?
1: aslında şöyle, bence doğru bir şeydi. Evet, bence de siyasetçilerin toplumu ilgilendiren konularda çıkıp kendi partilerinin adına konuşmaları önemli. Yani çıkış noktası aslında doğruydu. Ama bu işte az önce bahsettiğimiz o muhalif tırnak içerisinde gazeteciler var ya, onlar bugün merkez medyada eski konumlarında olmadıkları için merkez medyada onların ellerindekini almış gibi gördükleri insanların tasfiye edilmesini istiyorlar. Ve bunu o hamleyi yani ekranlarda işte AK Parti'yi AK Partililer milletvekilleri savunsun hamlesini gördünüz mü bakın işte bunlar tasfiye edilecek aman ne kadar güzel oldu. İşte bir dönemin sonu falan neler söylediler ya. Neler anlattılar falan ya. O kadar enteresan ki. Ne kadar önemliymiş ya televizyona çıkmak. Ya bunlarda nasıl bir ekran budalalığı varmış. Ben hayretler içerisinde izledim. Ya kardeşim olay senin anladığın gibi değil. Orada AK Parti yönetimi hani bazı milletvekillerinin de partiyi temsil ad noktasında televizyonda görünmesini istedi. Ama bunlar aldılar Esra işi. Tabi orada biraz benim de herhalde şeyim oldu. Biz o ara sağ olsun bizim değerli arkadaşımız Hande Fırat'la bir tartışma yaşamıştık. O tartışma üzerinden bunu iktidar medyasında taşlar yerinden oynuyor falan gibi böyle koca koca adamlar günlerce bu konuyu konuştular. O iş öyle değildi. Ama keşke şöyle bir şey olsa, bak keşke mesela beni Halk TV'ye çağırsalar. Ben koşa koşa giderim. Sana öyle söyleyeyim bak. Koşa koşa giderim. Keşke oradaki arkadaşlar da iktidar medyası diye etiketlenen medya kuruluşlarına gelse. Ya çıkalım konuşalım. Ben bunda herhangi bir sakınca görmüyorum. Niye bir sakınca olsun ki? Neden bir sakınca olsun? Ha bir de şu var Esra. Madem bu konuyu açtım. Artık yeni bir medya var. Yeni bir toplum var. Ve burada toplum haberleri eskiden olduğu gibi almak istemiyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Toplumun takip ettiği medyada bazı figürler var. Ve toplum yeri geldiğinde bu figürleri bazı şeylerin daha önünde görüyor. Ya bu konuda o ne diyormuşu duymak istiyor.
0: Aslında tepki reytinginden
1: Ha,
0: bahsediyoruz.
1: biraz ondan bahsediyorum. Biraz bu işte sosyal medya etkisinden bahsediyorum. medyamız

0: yıldızın da kendisini bence buna göre bir konumlandırması gerekiyor. Yani artık bu sanal medyanın da bu kadar öne çıkmasıyla geleneksel medyanın bunu harmanlayacak bir şekilde bence yeniden bir dizayn edilmesi gerekiyor. Hı hı. Çok teknik bir konu, daha fazla detayla girmeyeyim ama burada şu var. Hani bu muhalif arkadaşlar tek kale maç oynamışlar, tamam mı, yıllarca. Tek kale maç oynamışlar. Hiç bunların sözünün aksine kimse bir söz söylememiş. Ya sen böyle diyorsun ama meselenin şu boyutu da var dememiş. Bugün bunu söyleyen insanlara bu kadar tepki göstermelerinin sebebi o. Az önce bir örnek verdim ya, adam anlatıyor, bana yazmış. Ben şöyle gazetecilik yaptım, ben buydum, işte siz yoktunuz falan. Ya sen AK Parti öncesinde de 28 Şubat döneminde insanların başörtüsüyle uğraşanların gazetecisiydin. Sen gidip Çevik Bir'den briefing alan bir adamdın. Senin yaptığın gazetecilik buydu. AK Parti geldi, koltuğunu korumak için ilk dönemde en sıkı AK Partili sizler oldunuz. Öyle olduğunuz için zaten 2018'lere kadar makamlarınızı, koltuklarınızı korudunuz. Ha, ne zaman koltuk altınızdan gitti? Sonra birdenbire muhalif oldunuz. Ama bunlara kalırsa herkes kötü gazeteci, bir tek bunlar iyi gazeteci. Böyle bir durum var. Vallahi beni çok böyle tehlikeli sularda konuşmayı sevk ettin. Yok, hayırlısı bakalım.
1: Gayet iyi gidiyoruz sevgili Zafer abiciğim. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela ben hiç şöyle bir yazı yazmadım ve böyle bir yazı yazmadığım için karşı cenahta da olsa bu kadar alçalmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü ahlaklı olmak her zaman gerçekten kişinin düsturu olmalı diye düşünüyorum. Mesela bir tane kim olduğunu anlayacaksınız sevgili Zafer abi. Yazıyı bulayım. Bir dakika. Evet, buldum yazıyı. Şimdi bu son zamanlarda çok tartışıldı. Bir tane anlarsınız işte, isim vermek istemiyorum. Yani ben ASİC'in açısından bu isimleri almak istemiyorum. Ama sene 2005'te mesela orada AK Parti'ye oy veren seçmeni piknik yapanları, evet, hatırladın mı sevgili Zafer abi?
0: Evet, evet.
1: İşte kendisi böyle söylüyor. Ben ahlaka uygun olmadığı için söylemeyeceğim.
0: Senin bu bir yakıştırma yaptığını esprili bir şekilde o kişi mi?
1: Evet, kendisi. Evet, hatırladım sevgili Zafer abi.
0: Ama izleyici de bilsin canım onu.
1: Hangisi? Mine tavuk kanat dediğin.
0: Ha, senin Mine tavuk kanat dediğin, evet evet.
1: Niye tavuk kanat dedim? Çünkü şöyle, hani soyadından mülhem insanları buluyor ya. Evet. Kendileri. Bence böyle bir yakıştırmayı da hak ediyor ama şu açıdan şu yazı gerçekten işte bilmem ne paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken siyah çarşaflı ya da türbanlı istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yerlemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Kara halkımız döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve kaşınmazlar demiş. Ben bunları söylemeyeceğim. Bu 2005.
0: 2005. İşte 2005'te kendisine tırnak içerisinde gerektiği şekilde haddi bildirilmediği için 2026'da döndü o bozuk ağzıyla. Aslında sempatizeni olduğu
1: i̇şte partinin... Buna şöyle karakteri kaldırıma bile oturmamış
0: bravo,
1: insan bravo. Oluşum diyecektin ki o zaman burada bak, da bizde çok fazla bir korku ağzı. Ben anlamıyorum yani.
0: 2005'te yazdığı yazı da bir insanlık suçu.
1: Evet, buradan bir ceza almış mesela.
0: 2026'da CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler de bir insanlık suçu. Ama bunlar bir şekilde mevcut toplumun üzerinde görüyorlar kendilerini Esra. Yani ne diyor? Kara halkımız. Zannedersin ki kendisi İskandinavya kökenli. İşte Buckingham Sarayı dolaylarından gelmiş. Çok farklı bir yapıda bir insan. Kendisi de kara bir insan, öyle değil mi? Esmer bir insan değil mi? Ne bileyim, ben öyle görüyorum. Ya şimdi bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Bu nasıl bir aşağılık kompleksinin yansımasıdır? İşte görüyoruz ama bunlara bak yıllardır gazetelerde yazı yazdırıyorlar. Televizyon programlarının baş köşelerine oturtuyorlar.
1: Mesela bunlar
0: o yandaş... silah dönüyor, sonra kendilerini vuruyor Esra.
1: İşte diyorum ki Zafer abi, bunlar nasıl yandaş olmuyor mesela? Bunlar ne? Yandaş değilse ya, mesela ne?
0: Sen hatırlamıyor musun burada bir siyasi partinin kongresinde rahmetli oldu şimdi bir gazeteci, O dönemin önemli gazetecilerinden biri çıkıp kürsünün üstüne alkış tutuyordu. Ya bunlar hep oldu Esra şöyle düşündüğünde. Ya şu var tabii, yani belli bir görüşü savunuyorsan, o görüşün temsilcisi oluyorsan sen objektif oluyorsun. Karşısında bir şey söylediğin zaman yandaş
1: Şimdi
0: oluyorsun.
1: Şimdi bir aşık atışması tarzında bir şey yazmıştım. Onu okumak istiyorum bu hanımefendiye. Ne oldu aynada kikirdek gölge, nefesli paçavra, belleği batık. Ne oldu gıdıdan süzülen kibre, astarsız yüzünde kaş neden çatık. Hazine dolmuyorsa değiştir leğeni, hayalleri murdar düşü palavra. Sinekten alınmaz kartal örneği, puslu anılarda süslü kadavra. Aşık yoga minderi.
0: Ya gülüyoruz da bak, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu tip şeyler söyleyen, yazan, çizen insanlara ikinci bir fırsat verilmez. Ama işte o 2005 örneğini hatırlatman iyi oldu.
1: Zafer abicim, ben açıkçası çok şöyle biraz da kendimize kızıyorum bu konuda ya. Çok korkağız. Korkak derken çok çekiniyoruz. Yani bu aslında korkaklık dediğimiz şey şahsiyetli bir sorgulamadır ya. Bunları yapalım. Yani şöyle, kimseye hakaret etmiyoruz. Herkesin kendi sözlüğü vardır. Bir sürü tarih sanatımız var bizim. Bir sürü istisnai sanatımız var bizim. Ya bunları yapabiliriz. Yapamıyorsak da ya şu değildir. Kimseye ben küfür etmem. Etmiyorum. Ama ne manaya geldiğini ben biliyorum. Ne manaya geldiği anlaşılıyor ki bir gargara ortamı oluşabiliyor bazen. Ama bazen de gerçekten üstüne gitmek lazım. Bu üstüne gitmek kavgadan da bahsetmiyorum. Çünkü bizi bizden başka, bir duruştan başka, şahsiyetli bir sorgulamadan başka koruyacak hiçbir şey yok.
0: Yok.
1: Bunu söyleyeyim.
0: Ama şöyle bak, mesela yakın dönemde Esra, Sözcü Gazetesi'nin bir yazarı, biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir televizyon programı yapmıştık. İşte Abdülkadir abi, Abdülkadir Selvi, ben, işte sanıyorum Ahmet Hakan hakkında da. Adam evet, öyle bir yazı kaleme aldı ki, hani sen dedin ya küfretmedim ben falan diye. Ya küfretse bundan iyi, sana öyle söyleyeyim. İşte Abdülkadir abi dava açtı o kişi hakkında. Ben açmadım. Adam bunu kendine hak görüyor ya. Ya enteresan bir şekilde kendilerine böyle davranmayı, kendileri gibi düşünmeyen, yazmayan, çizmeyen insanlara hakaret etmeyi bir temel hak olarak görüyor.
1: Şöyle söyleyeyim Zafer abi.
0: Ama benim yani cihetimden... basın konseyiydi, gazetecilik dernekleriydi, cemiyetlerdi. Hiçbiri de bunları kınamıyor mesela.
1: Tamam.
0: İlginç bir şekilde
1: şundan
0: kınamıyor.
1: Şundan bahsediyorum. Yani benim cihetimden olayın daha iyi anlaşılması için nacizane kardeşin olarak ben şöyle, benim inandıklarımı hor göreni hoş görmüyorum.
0: Evet. En iyisini yapıyorsun.
1: Buradaki duruşum bu. Ama bir o kadar da ben bakıyorum mesela hani bu karakterler niyeyse seviliyor yani.
0: Vallahi,
1: seviliyor derken parantez içerisinde ünlem koyuyorum.
0: İlginç
1: yani,
0: bak aslında ne konuşuyoruz biz 15 dakikadır? Yandaş gazeteci olmanın ne kadar zor olduğunu konuşuyoruz. Aslında farkında evet, mısın bilmiyorum. Bak ben sana bir olay anlatayım. Programın da galiba sonlarına geliyoruz.
1: Evet, geliyoruz efendim.
0: Şimdi olayı anlatayım. Bunu da anlatmak istiyorum. Aslında bu konuya özellikle girmemeye çalıştım ama. Şimdi biliyorsun CHP geçen hafta bir tane işte bu Arif Kocabıyık diye bir tip var biliyorsun. Hı-hı. Bunu hı-hı, aldı biliyorsun değil mi? Sonra baskılar üzerine de bu arkadaşı üyelik işlemlerini durdurdular. Ya şimdi bu çocukcağız yıllardır benim üzerimden PR yapmaya çalışıyor. Şimdi bu konuya niye girdiğimi anlatacağım sana. Hı. Ya biz işte kendisinin sebep olduğu bir olay yaşadık bununla ilgili. O CHP'ye katıldığı gün Ankara'da bir YouTube yayını galiba. Bir tane bir gazeteci var. Ben onunla da bir tartışma yaşamıştım. Onunla beraber bir yayın yapmışlar. Ya ben bir arkadaş attı bana. Ben görmemiştim. Ya bir insana yani bu kadar aleni nasıl yalanla iftira atılır? Nasıl itibar suikasti yapılır? Böyle okullarda gösterilecek bir ders. Ama ben önce hani senin programın olduğu için bunu anlatıyorum. O olay ne oldu? Hani evet, havaalanında işte hı-hı, bu arkadaş hı-hı, benim önüme geçti. Şu oldu bu oldu ya. Şimdi olayın vehameti bak. Türkiye yani biz nerelerde neler yaşadık anlaşılsın diye bunu ilk defa anlatıyorum. Esra galiba 2021 yılıydı. Ben Batman'da bir kitap fuarına davet edilmiştim. Oradan dönüyorum.
1: Evet.
0: Diyarbakır'dan döneceğim. Hani bu arada ben biz korunaklı hayatlar yaşıyoruz ya. Bak tek başıma Batman'a gidiyorum. Tek başıma Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan geleceğim Ankara'ya. Sabah 5'te kalktım Batman'a gittim. Akşam dönüyorum. O kadar yorgunum. İyi Parti de o gün Bingöl'de. Bingöl'de miting yaptılar.
1: Evet.
0: Lütfi Türkkan'ın meşhur şehit yakınına küfrettiği gün. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Şimdi ben Diyarbakır Havalimanı'nda yorgun argın bir şekilde oturuyorum. Bu arkadaş, bu tipler beni görüyorlar Esra. Hı hı. Bu bizzat kendi anlatımları ha. Ben bunu sonra İyi Partili bir kaynağımdan öğreniyorum. Biliyorsun Türkiye'de bir infial oldu şehit yakınına küfredilince. Bu olayı gölgede bırakacak bir olay planlamaları gerektiği kararını alıyorlar. Hı hı. Ve karar Diyarbakır'da veriliyor. Ben uçakta 20. sırada falan oturuyorum. Bu çocuk, o da normalde arkalarda oturuyor. Ben kendisini tanımıyorum, etmiyorum. Bak, koca uçak, bütün böyle İyi Parti heyeti. Ben içlerinde tekim, orada.
1: 2021'den
0: bahsediyoruz. 2021 yılından o meşhur olay var ya hani.
1: Anladım.
0: Şimdi yine bu olayla gündeme geldi.
1: Tamam.
0: Uçakta yerler değiştiriliyor Esra. Çünkü uçakta önden çıkacaklar, pozisyon alacaklar, kamerayla beni çekecekler, beni tahrik edecekler. Ben küfredeceğim. Düşünebiliyor musun?
1: Hmm.
0: Ya da ben fiziki bir müdahalede bulunacağım ve bana diyecekler ki ya Bingöl'de bizim milletvekilimiz küfretti, şehit yakınına vurdu falan bir şeyler oldu ama bak görüyor musun ya işte bunlar böyle. Bunlar küfrediyor. Esra bir şekilde bu mizanseni sağlıyorlar. Onu ön koltuğa alıyorlar. Bak parti kararıyla yapılıyor. Düşünebiliyor musun? Parti kararıyla. Ben tek başıma Zafer Şahin olarak çıkıyorum. Bir tane tip karşıma çıkıyor. Beni provoke etmeye çalışıyor. Ve yıllardır bak bu olay işte karşısına çıktım. Şöyle yaptım. Ben orada diyorum ki kamerayı kapat aşağı gel. Bak böyle bir şey
1: İzledim
0: yok.
1: Onu, evet ben.
0: Kamerayı kapatıp aşağı gelme diye bir durum yok. Ben sonra bekliyorum aşağıda. Diyorum ki nasıl olsa burada kamera çekim yapamaz. Devlet Hava Meydanları'ndan bana görüntüyü istedim biliyor musun Esra? Dedim ki ya şu görüntüyü bana verin. Bana vermediler biliyor musun? Bu davalık oldu bu konu vermeyiz diye. Ben kapıda bekliyorum bu tipi. Aşağıda kamerasız ortamda bekliyorum. Tek başıma. Tek başıma bekliyorum. O olayı şöyle anlatıyor. Bir dolu polisle gelmiş orada bekliyor. Ben bir dolu polisle oradan geldiysen sen o kapıdan nasıl çıktın? Bir dolu polisle ben oradaysam. Sonradan ben görüntüyü mahkeme aşamasında izliyorum Esra. İki kişi yandan sıvışarak ben bir an böyle dönüyorum. İki kişi yandan kaçarak gidiyorlar. Kırmızı bir Mercedes'e biniyorlar. Hani bunlar fakir ya. Hani ben yandaşım çok zenginim ya. Kırmızı bir Mercedes'le havaalanından kaçarak uzaklaşıyorlar. Ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi bana bu görüntüyü vermedi biliyor musun? Ben yıllarca itibar suikastine maruz kaldım.
1: Niye?
0: Yıllarca efendim mahkemeye intikal etmiş bu konu. Bana bu görüntü verilmedi. Bak yıllarca bana işte korkaklıkla mı itham edilmedim, bilmem neyle mi itham edilmedim, tehdit mi edilmedim. Biz bu itibar suikastlarına maruz kaldık ya. Koskoca parti uçakta mizansen yapıyor. Bir tane tipi beni provoke etmek için çıkartıyor önüme. Ve ben Devlet Hava Meydanları işletmesinden o görüntüyü alamadım biliyor musun? Hani yandaşız ya, sen bu yandaşlık bahsini falan konuştun ya. Yani bunları yaşıyoruz Esra. Ve sonra adam CHP'ye üye yapılıyor. Böyle bir CHP'ye üye yapıyorlar. Adamı yayına çıkartıyorlar. Diyor ki Zafer Şahin işte diyor böyle diyor. Ben diyor işte şöyle yaptım böyle yaptım. Öbür de diyor ki beni de tehdit etti diyor. Seni diyor hapse attırırım diye. 60 küsür yaşında adam ya. Yaşından başından da utanmıyor. Diyor ki geldi diyor beni tehdit etti. Seni hapse attıracağım dedi diyor. Kardeşim biz bunlarla nasıl baş edeceğiz ya? Nasıl mücadele edeceğiz? Ben sana soruyorum yani. Hani çok güzel hayatlarımız var ya.
1: Hmm.
0: Acayip korunaklı böyle şeylerle geziyoruz. Bizi her yerde el üstünde tutuyorlar falan. Bak ne diyorum sana? Ben tek başıma Batman'dan Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan Ankara'ya geliyorum. Adam koskoca bir partiyle bana kumpas kuruyor. Havaalanından ben kafamı çevirdiğim anda kapıdan kaçarak gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Hikaye bu kadar.
1: Görüntüleri hala alamıyor musun
0: efendim? Bu mahkeme aşamasında gördük. Alsak ne olacak ki? Alsak ne olacak yani? Ben o süreçte 2 sene lince maruz kalmışım. Ve o görüntüler bana verilmedi biliyor musun? Bu yani.
1: Zafer abicim gerçekten biz yola devam edelim ya.
0: Ya yok tabii canım. Yani bunları bu programı kesin sanki böyle seninle bir yerde oturup sohbet ediyormuş havasında
1: öyle oldu
0: yaptık. Aslında bunu da anlatmazdım. Sadece o yayını görünce en azından dedim hani Esra'nın programında bunu anlatayım da.
1: Yok,
0: neyin ne olduğu anlaşılsın. Tarihe bir not düşmüş olalım.
1: Sevgili Zafer abicim programımızın sonuna geldik. Çok isterim seninle sabah ezanına kadar bu programı yapmak ama Biliyorum ki sana bir sürü soru var Zafer abi. Hangisini söyleyeyim ya? Bak burada diyor çok güzel bir yorum var. Zafer Şahin bu programda başkaydı.
0: Tabii. Niye? Çünkü biz samimi bir ortam
1: çok
0: var.
1: Çok iyi. Aslında programlara bayağı bir haftan doluyor değil mi Zafer abi? Yani bir hafta.
0: Ya öyle oluyor. Ben buradan böyle bir TRT repliğiyle söyleyeyim. Ya bu televizyon programları arkadaşlar tabii ki önemli. Televizyona çıkmak önemli. Ya biz biraz hevesimizi aldığımız için ben özellikle akademik camiada bazı gazeteci arkadaşlarda bu televizyona çıkma, ekranda görünür olma işinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Her televizyona çıkan kendisini potansiyel bir milletvekili olarak görüyor. Böyle olmuyor arkadaşlar. Bak onu söyleyeyim. Yani çok televizyona çıktığınızda sizi siyasi partiler kapınızda işte girip de şey yapmıyor. Gel seni milletvekili yapalım falan demiyor. Çok büyük bir...
1: Öyle bir niyetinde yok zaten.
0: Yok öyle bir şeyimiz yok. Çok büyük bir maddi imkanlara falan kavuşmuyorsunuz. Televizyona elbette ki çıkın. En doğal hakkınız. Ama yani... O düşündüğünüz kadar da iyi olmayabilir. Öyle söyleyeyim ya. Çok abartıyorlar bu televizyon işini Esra. Yani ekranda görünür olma meselesi Türkiye'de bazı akademisyenler, genç akademisyenler ve bazı gazeteciler tarafından çok farklı bir yerde konumlandırılıyor. O da sonra bir hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Getiriyor değil mi?
0: Hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Sefer abicim şöyle yapalım. Bir seninle böyle yakınlarda tekrar bir program yapalım. Ne dersin?
0: Vallahi bilemiyoruz.
1: Zaten Zafer Sayın zor ikna ediyoruz. Zor ikna ediyoruz derken biliyorum şartlar İstanbul Ankara meselesi yüzünden. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
0: Vallahi ben teşekkür ederim. Ben biraz bugün böyle çok dağınık konuştum sanki.
1: Hayır,
0: daldan
1: çok,
0: dala
1: çok
0: atladım.
1: Çok güzel konuştuk. Şimdi konuşacağız Zafer. Bir şey içeceğiz seninle konuşacağız. Çok da güzel yorumlar var. Onların hepsini sana okuyacağım Zafer.
0: Sağ ol.
1: Zafer.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Bilmukabele.
1: Duruşun için çok teşekkürler. Kim vardı programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri çıkmamız lazım programdan. Sevgili Zafer Şahin, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi oldu. Çok da güzel oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ve gidiyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.

0: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönüyor. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Özellikle İran konusunda hareketlilik devam ediyor. Karşılıklı mektuplaşmalar, ateşkes önerileri devam ediyor diyebiliriz. Karşılıklı verilen cevaplar var. İran'dan ABD'ye, ABD'den İran'a gelen cevaplar. Tabii bununla birlikte gündemin bir diğer önemli maddesi İsrail'in Sumut filosuna yaptığı yasa dışı baskın olduğu uluslararası sularda Yunanistan açıklarında. Dünyanın dikkatini, tabii İran gündemdeyken dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan katliamdan, insan hakları ihlallerinden ve insanlık dramından uzak tutmamak adına çok önemli bir girişim. Enine boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hoş geldiniz
3: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da oldukça yoğun, hareketli günlerden sonra birlikteyiz. Tabii İran Savaşı dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. O konuda bir hareketlilik var. Karşılıklı resleşmeler devam ediyor. Hürmüz krizi olduğu gibi durmaya devam ediyor. Ancak ona geçmeden önce bir başka önemli konu, tabii dünyanın gündeminden düşmemesi gereken konu, Gazze'deki insani durum ve İsrail'in hala katliamları sürdürmesi, eskisi kadar yoğun olmasa da süreci baltalaması ve bunun sonucunda tabii Gazze şeridinde yaşanan insanlık dramı. Sumut filosu ikinci kez yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde İsrail'den bir adım daha geldi. Bu sefer daha da uzak bir noktada, tabii Yunanistan açıklarında uluslararası sularda müdahale edildi filoya. Tabii bunu bir açıdan da herhalde korsanlık diye nitelemek çok da yanlış olmayacaktır. Yani İsrail'in böyle bir müdahaleye hakkı var mı? Böyle bir askeri müdahaleye hakkı var mı? Hukuk ne diyor bu konuda? Ne dersiniz?
4: Şimdi İsrail'in kendisi kendi açısından bir önleyici müdahale olarak tanımladığı bu savunma pozisyonu, yani bu en basit, en anlaşılır tabirle deniz korsanlığı olarak tanımlayabiliriz. Bu İsrail'in aslında hukuk tanımaz tavrının uluslararası sulara yansıması. Oradaki bir İnsani filonun, uluslararası camianın aslında bir şekilde sesi ve nabzı olmuş bir halde oraya giden aktivistlerin, bunlara aktivist denilir mi, yoksa bunun aslında yani çok temelde bir insani görev mi? Hepimizin aslında biraz da vicdanımızın da temsiliyeti oraya yansıyor. Fakat İsrail'in hukuk tanımazlığı, yani uluslararası sularda yaptığıyla Gazze'de bir hastaneyi bombalaması arasındaki fark aslında yok. Neyi söylemeye çalışıyorum burada aslında? Şu, İsrail en başından beri işgalle başladığı ufak çaplı, işte bu illegal işgal hareketlerin diyelim veya toprağını genişletme politikası uluslararası hukuku bir şekilde çiğneyerek yapıyordu, değil mi?
0: Tabii.
4: Bundan sonra aralıklı bir şekilde bunu genişletti, işte Batı Şeria'da şu anda olduğu gibi. Gazze'ye müdahalelerini bütün dünyanın gözü üzerindeyken, bütün dünyanın gözü önündeyken, uluslararası bütün normları, hukuku, anlaşmaları, en temelde savaş hukukunu bile çiğnerken aslında yine bir mesaj veriyordu dünyaya. Neydi bu mesaj? Ben İsrail olarak bölgede kendi geleceğim için tasarladığım planı hayata geçirmek için adım atıyorum ve bu adımların önünde hiçbir güç beni, bu adımların önüne hiçbir güç geçemez ve beni durduracak tek şey güçtür diyor. Yani ne demek? Eğer benim arkamda güçlü bir mekanizma varsa, daha güçlüsü gelene kadar ben istediğim şeyi yapabilirim diyor.
0: Tabii bu da doğrudan aslında ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkını karşımıza çıkarıyor.
4: Veto hakkını karşımıza çıkarıyor. Aslında şu, dünyadaki diğer bu tür politikalara, bu tür güçlere karşı diğerlerini korumak için güya kurulmuş bir sistem, aslında çözümden ziyade problem üretmeye dayalı bir sistem olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani dünya beşten büyüktür mottosu tam da buna karşılık geliyor zaten. Baktığımızda aslında yani Girit açıklarında Akdeniz'in kalbinde uluslararası hukukun askıya alındığını görüyoruz ve bunun bir şekilde Yunanistan'ın da buna aracı olduğunu görüyoruz. Demek ki burada iki mesele var. Bir, İsrail uluslararası hukuku her türlü şekilde, yani kuruluşundan itibaren diyelim ki hani 1967 sınırlarını biz kabul etsek bile o zamandan itibaren bugüne kadar şu dakikaya kadar attığı bölge içerisinde Lübnan'da, Suriye'de, İran'a karşı bile Gazzelilere, Batı

0: İranlılara karşı Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı, bunların hepsinde diyor ki ben hiçbir hukuk tanımıyorum. Benim bir politikam var, benim bir amacım var. Bu amaç için benim için her yol meşrudur diyor. Asıl önemli olan burada ise Yunanistan gibi batılı bir ülkenin, değil mi? AB'ye dahil olan bir ülkenin Batı İttifakı içerisinde sözüm ona insan hakları ve benzeri kavramları kullanarak kendilerini bütün dünyanın önünde medeniyetin inşası için ön planda tutan bir zihniyetin de buna aracı olması. Yani aslında bize bütün dünyaya satmaya çalıştıkları bir insan hakları dersi vardı, bir demokrasi dersi vardı, bir hukuk dersi vardı hocam. Ama onun çiğnenmesi için aracı olan aslında bir Batı zihniyeti de var. Yani Yunanistan burada bir aracı. Ama ABD yıllarca bütün dünyaya demokrasi ve insan hakları satan ABD direkt olarak İsrail'in en büyük destekçisi. AB ülkeleri İsrail her istediğini yapmaya çalışırken bırakın kafasını sadece başka tarafa çevirmeyi, aynı zamanda politik olarak belki ekonomik olarak da destek veren bir pozisyonda. Dolayısıyla evet, İsrail'in bu sumut hareketiyle belki oradaki işte bir belirli sayıda aktivisti durduruyor, ama asıl önemli olan, dünya için tehlikeli olan, bunu uluslararası sularda, yani seyri seferin serbest olması gereken,
1: evet,
0: deniz taşımacılığının, seyahatin serbest olması gereken bir alanda bunu bir rest olarak yapıyor aslında. Yani
1: bahsettiğiniz yani, bölge kimsenin kimseyi karışamayacağı bir
0: bölge. Karışmaması gereken bir alanda yaptığı için aslında dolaylı olarak da şu mesajı veriyor: ben orada bile istediğimi yaparım diyor. Kimse de bana karışamaz diyor.
1: Tabii uluslararası vicdanın sesini duyurmak bakımından önemli, bahsettiğimiz gibi sumut filosu. Yunanistan'ın içinde de aslında tam da sizin bu bahsettiğiniz, evet, konularda Yunanistan'a, Yunan hükümetine ses çıkaran hem siyasette hem sokaklarda belli bir kesim var. Bunun da görmezden gelmemek lazım. Ancak işin gerçekten uluslararası sularda yaşanan bu baskının, saldırının hukuki açıdan bu sıkıntılı boyutu bir yana. Bir de şöyle bir durum oldu, hatırlarsınız. Bu aktivistler derdest edildiler İsrail tarafından. Hatta kötü muamelelere de maruz kalanlar oldu işlerinde. Ve ilk başta biz bunların İsrail'e doğru getirilmekte olduğu haberini aldık. Ancak daha sonra bu aktivistleri İsrail'e getirmek yerine Girit'e bırakma kararı aldığını gördük. Ve daha sonra Girit'e bırakıldılar. Girit üzerinden de uçaklarla, Türkler de dahil olmak üzere, tamamından bahsediyorum hemen hemen, Türkiye'ye getirildiler. Burada dikkat çekici bir detay var. Nedir o detay diye bakarsak, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı bakanın bir açıklamasından bahsediliyor. Ve diyor ki bu aktivistlerin İsrail'e getirilmemesi kararı dış baskılar sonucunda alındı. Özellikle Türkiye'nin bu süreçte etkili olduğunu iddia ediyor İtamar Ben-Gvir. Tabii bunun İsrail güvenlik politikalarına aykırı ve zayıflık göstergesi olduğu yönünde de bazı açıklamaları var ki zaten siyasi duruşu ve özellikle Filistinliler konusunda ne kadar nefret dolu olduğunu da unutmamamız lazım. Tabii bu Türkiye'nin etkisi, dahli, duruma müdahale etmesi nasıl oldu diye düşündüğümüz zaman muhtemelen ilk akla gelen ABD üzerinden bir baskı kurulmuş olma ihtimali, değil mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii bu somut filosu aslında bir yönüyle dünyanın vicdanını temsil ediyor. Yani daha önceki somut filosunda organize biçimi, farklı ülkelerdeki aktivistlerin katılımı, olabildiğince hassas dengeleri gözetiyor oluyor olması, yani gemide, filoda bulunan araç gereçlerin hepsi dahi gerçekten A'dan Z'ye planlanarak yapıldı. Hı hı. Ve neticede hatırlanacağı üzere ilk sumut filosu sonrası bir yönüyle Trump şunu söylemişti Netanyahu'ya: dünya ile savaşamazsın diye bir ifadede bulunmuştu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla sivil inisiyatifin nasıl dünyada ve siyasetçilere baskı yaptığını aleni görmüş olduk. Tabi ardından Gazze Barış Anlaşması. Tabi o zaman da aslında ben anlaşma maddelerine veya da temeline baktığım vakit en tartışmalı konuların sonraya bırakıldığını, ki bu biraz Trump'ın alışık olduğumuz yöntemi, bir şov haline getirip aslında o müzakere edilmesi zor olan, yani Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in geri çekilmesi, bu konular hala da süreç içerisinde hallolmuş durumda değil.

0: olmayı bırakın. Zaten yerleştiği bölge iyice kronikleşmiş duruma geldi artık.
1: Tabii yani dolayısıyla belirsizliğe bırakılmış bir sürece doğru ilerlediğini görüyoruz. Şimdi bu ikinci Sumut filosu bir yönüyle insani yardım konusunda evet kısmi olarak bir açılma var. Yardımlar nispi olarak iletiliyor ama tam da o barış anlaşması içerisindeki kapsamı tamamıyla içermiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o hassasiyetini halihazırda koruyor. Tabii şu an dünya hep İran savaşına kilitlendiği için Gazze'yi aslında konuşmayı doğal olarak dünya kamuoyu unutuverdi. O dönemlerde ilk Sumut filosu sonrasında da Avrupa'nın, dünyanın farklı başkentlerinde de ciddi bir sivil inisiyatif ve protestolar vardı. Dolayısıyla aslında bir yönüyle bu protestolar artık iktidarların sustuğu, uluslararası hukukun olmadığı bir ortamda üçüncü güç diyebileceğimiz bir direniş sergilediler. Yani bir yönüyle de insanlığın vicdanını temsil ettiler. Şimdi tarihin belli dönemlerinde hep utanç tarihi olarak lanse edilir.
0: Tabii
1: yani.
0: Burada parantez için müsaadenizle yani evet bir insanlığın vicdanından bahsediyoruz ama daha da dikkat çekici olan Sumut filosunun içindeki dağılıma baktığımız zaman yani en sağdan en sola kadar pek çok siyasi görüşten, dünya görüşünden insanın, farklı yaşam tarzlarından insanların bir araya gelmiş olması asıl hani durumu
1: hatta
0: daha da güçlü hale getiren de bu aslında,
1: hareket
0: değil mi?
1: Alanı da yani dikkat ederseniz Türkiye üzerinden değil İspanya ve diğer ülkeler üzerinden. Yani dolayısıyla A'dan Z'ye organize biçimi gerçekten muazzamdı. Tertipleyenler, hatta o filoya katılan arkadaşlar da o tecrübelerini aktardıklarında ben de bir hayli şaşırmıştım. Bu açıdan gerçekten organize olmak, o kadar farklı milleti organize etmek hiç de kolay değil.
0: Evet.
1: Zaten aksi takdirde de yani İsrail hazır bahane bulmaya fırsat arayan bir ülke. Şimdi bu ikinci Sumut filosu aslında o unutulan, o Gazze'deki ablukayı ve insani drama karşı tekrar en azından dünya kamuoyunun odağının nispi olarak kesildiği bir noktada tekrar oradaki yaşanan dramı hatırlatma açısından bence çok önemli. Şimdi diğer husus tabii ki artık İsrail deyince uluslararası hukuk yani şimdi az önce hocamızla onu konuşuyorduk. Yani akademide biz en temelinde uluslararası hukuktan, demokrasiden, Batı kendisini medeniyetin merkezi olarak, insanlığın merkezi olarak lanse etti. Batı merkezi düşünce yapısı genel hatlarıyla siyasetten akademiye bu düşünce felsefesi içerisinde kuruldu. Şimdi hangi uluslararası hukuktan bahsedeceğiz açıkçası onu bilemiyoruz. Şimdi hukuki olarak baktığım vakit seyir-i sefer içerisinde olan ve hiçbir silah barındırmayan, yani sözüm ona öyle bir gerekçe olsa nispi itibariyle ki İsrail'in hakimiyet altında olan bir bölge değil ama ona rağmen nispi itibariyle İsrail bunu da bahane olarak kullanabilirdi. Kaldı ki böyle bir hiçbir tesisatın olmadığı açık bir şekilde ortada.
0: Bir de şöyle bir durum var tabii, gözaltına alınan ilk seferden hatırlarsınız kişilere İsrail topraklarına izinsiz girme suçlaması yöneltilmişti ki gidilen topraklar zaten Filistin toprakları. Bunu da defalarca yüksek sesli dile getirmişlerdi. Yani o taraftan da baktığınızda tabii işgal bölgesi olması sebebiyle bir güvenlik durumu var, deniz ablukası vesaire, ama yani gözaltına aldıklarını bile kendi topraklarına izinsiz girermiş gibi dünyaya suçlayıp pazarlamaya çalıştılar. Bu da aslında işin başka bir boyutu.
2: Burada tabii aslında şöyle bir durum var, müsaadenizle hocam.
1: Evet,
2: aslında bu tamam, belli sayıda bir aktivist var. Bunların götüreceği insani yardım tabii ki yani aslında o duruş, o aksiyonun kendisi bir sembolik bir manası var. Bununla ne kırılmaya çalışıyor aslında? Baktığınızda Hollywood'la, akademisiyle, medyasıyla yıllarca bize yutturulmaya veya işte farklı çizilmeye bir resim, çizilmeye istenen bir resim vardı. Neydi bu resim? İşte İsrail'in mağduriyet tarafı, uluslararası özellikle batı eksenli bir işte değerler üzerine kurulmuş bir sistem. Ama şu anda ne Hollywood bunu artık satabiliyor, ne medyaları artık satabiliyor, ne akademisyenler arasında da büyük bir çatlaklık var. Niye? Çünkü medyada söylemin çeşitlendirilmesi var artık. Yani baktığımızda zamanında işte CNN ve BBC üzerinden okuduğumuz, dinlediğimiz, anlamaya çalıştığımız bir dünya vardı. Şimdi buna alternatif söylem üreten medya çeşitli

0: var.
1: Evet.
0: Sivil inisiyatifler için niye önemli?
1: Tabii sosyal medyayı da özellikle
0: sosyal medyayı bu, yani her şeyi biz telefondan artık izleyebiliyoruz ve canlı an be an bir soykırımı biz izleyebiliyoruz.

0: ortasında da o sivil dayanışma var. Amerika'da da var. Avustralya'ya, Güney Asya'ya, Tayland'a gittiğinizde de bu var. Ve bu aslında çok değerli. Çünkü uluslararası kamuoyunda değişen artık bir pozisyon var. İsrail için uzun vadede asıl sorun oluşturacak şey de bu zaten.
1: Bu da işte zamanla ülkelerin siyasetini de şekillendirebilecek bir noktaya gelmesi bakımından tabii önemli. Bir de tabii biz Girit'e bırakılanlardan bahsettik ama iki aktivist de İsrail'e götürüldü. Onların da gözaltı sürelerini uzattılar. Orada bazı suçlamalar da olacak. Ve mesela orada da mahkeme görüntülerinde darp edildiklerini, yüzlerinde darp izleri olduğunu vesaire görüyorsunuz. Tabii bunun da hesabını vermesi ayrı bir mesele olacak herhalde İsrail için.
2: Tabii yani şimdi tarihin bir evresinde veya da geçmiş yıllardaki sürece baktığınızda hep görülmüştür. Yani bir dönem milyonlarca Hitler de bağımsız bu soykırımı yapmadı. Yani milyonlarca Almanlar da peşinde koştu. Ama aynı Almanlar bugün o tarihi utanç tarihi olarak lanse ediyorlar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı tabii, da defaatle
1: ondan utanan Almanlar dönüp de İsrail'in Gazze'de yaptıklarına ses çıkarmayarak kendileriyle de ayrıca çelişiyorlar.
2: Evet, çünkü ciddi bir İsrail ve Amerika hegemonyası içerisinde deyim yerindeyse Almanlar bir uydu devlet. Yani aslında birebir de ben sürekli gidip geldiğim için biliyorum. Birebir de inanılmaz tepkililer. Ama olası bir İsrail karşıtı söyleminde bulunduğunuzda hemen antisemitizm etiketi yiyorsunuz. Kaldı ki mesela bu Gazze meselelerinin bazı eyaletlerde bir paylaşım dahi yapıyor olmanız sizin vatandaşa verilmeme nedeni olarak kabul edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Özgürlükten bahsediyorsunuz.
1: Tabii İsrail'i eleştirmeme şartıyla bazı belgeleri imzaladığınızı hatırlıyorum.
2: Tabii evet. Dolayısıyla özgürlükten bahsediyorsunuz ama siz düşüncenizi ifade etmeniz bile size suç olarak lanse ediyor. Yani inanılmaz bir baskı altında alındı. Hı hı. Dolayısıyla aslında baktığınızda bu soykırım başka bir ülkede oluyor olsaydı bence sokaklar, iktidarlar inanılmaz. Mesela Charlie Hebdo saldırısında düşünün kaç tane ülkenin başbakanı geldi.
1: Evet, hatırlıyorum.
2: Yani inanılmaz bir dayanışma sergilemesi, teröre karşıyız vesaire. Ya 70 bin insan ölmüş yani siz bunun 10-15 kişi değil 70 bin
1: kim dünya yer
2: yerinden oynaması gerekirdi şayet. Tabii ki batıda nispi bir uyanış var ama ben genel olarak da çok da büyük uyanış olduğunu düşünmüyorum yani hocamın aksine. Çünkü böyle bir soykırım ve dünyanın gözü önünde artık 90'lı yıllardaki tek kanal mecrasına mahkum değilsiniz yani artık devletlerin gizleyemediği bir medya kanalları var. Dolayısıyla o yıllarda ne kadar gösterirse ona hakimdiniz. Ama bu zamanda bunu sağlamak imkansız. Dolayısıyla bu kadar iletişimin geliştiği bir yerdeki tepkiler, protestolar İsrail'in bu savaşı sürdüremiyor oluyor olması gerekirdi. Ama inanılmaz bir baskı olduğu için ben de çok da büyük bir direniş olmadığını düşünüyorum.
1: Yani bir kıpırdanma var. Tabii bu kıpırdanma dikkate değer ama yeterince değil.
2: Değil.
0: Politika değiştirmeye yetmiyor zaten. Biz onu kabul ediyoruz. Ama evet. Yine de insanlar ya kamuoyu nezdinde bir değişimin olması şu anda gözlemleniyor. Ama bu değişim politikayı değiştirmeye yeterli mi? Şu anda tabii ki değil. Yani Avrupa'da yoksa her gün sokakta ilk başlarda özellikle protestolar oluyordu. Ama bu hiçbir şekilde Almanya'nın işte İsrail politikası, dış politikasını değiştirmedi. Evet.
1: Ya bu tabii uzun zaman alabilecek bir durum. Bugünden yarına olabilecek bir durum.
0: Bir de ekonomik ve siyasi güçle de alakalı bir şey. Yani evet. İsrail lobisinin elinde tuttuğu ekonomik ve siyasi güç, askeri güç öyle kolay da hükümetlerin vazgeçebileceği bir güç değil zaten.
1: Ama imaj olarak sarsılmaya başladığını görmek tabii ki geleceğe dair bazı değişim umutlarını da canlı tutuyor diyebiliriz bu aşamada anladığım kadarıyla. Tabii hem bu İsrail'in hukuksuzluğu, hukuksuz baskını hakkındaki yorumlarınızı almak isterim Ayhan Hocam. Bir de biraz önce de bahsettik ya İtamar Ben-Gvir'den. Yani ne kadar nefretli olduğunu tabii hepimiz biliyoruz. Aslında bütün dünya biliyor özellikle Filistinlilere karşı. İtamar Ben-Gvir ile alakalı bir önemli dikkat çekici görüntü daha ulaştı bugün haber merkezlerine. Bugünlerde yanlış hatırlamıyorsam ayın 6'sı olacak doğum günüydü. Doğum günü sebebiyle bir pasta verildiğini gördü kendisine ve o pastada yağlı urgan sembolünün olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Filistinlilere idam konusunda.

0: konusunun ilgili yasanın en büyük destekçisi, hatta ön ayak olan biriydi. Ve İsraillilere değil de sadece Filistinlilere yönelik böyle bir karar çıkarılması, böyle bir yasa çıkarılması tabii ki bu apartheid rejiminin ne kadar artık ayyuka çıktığını da gösterdi. Yani şu manzara, şu ekrana yansıyan manzara da bu açıdan aslında ayrı bir insanlık ayıbı, utanç diyebiliriz herhalde, değil mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi bu görüntüleri görürken ben de yayından önce izledim Çağrı Bey. İki bilgi var aklımda. Bu aralar 28 Şubat dönemine, 90'lı yıllara bakıyorum da böyle çocukluğumu hatırladım. Abdullah Öcalan terörist başı yakalanıyor. İşte idam edilecek mi edilmeyecek mi? Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam kararının kaldırılması gerekiyor. Yoksa Avrupalılar bizi kabul etmiyor. Şimdi bir yandan onu düşünüyorum. Diğer yandan da geçtiğimiz haftalarda, daha yeni bir hafta önce, Almanya'nın yeni Almanya sınırları içerisinde bir İsrailli silah firmasına fabrika açtırması. İşte bir tane araba şirketinin o fabrikasının o İsrailli silah firması için bir silah üretim,
0: evet, hatırlıyorum,
1: fabrikasına dönüştürülmesi kararını atıyorum. Yani bakın, sistem o kadar bozulmuş durumda. Yani artık gizlemiyorlar da, açık açık o apartheid rejiminden, bu siyonistlerden, katliamcılardan yana olduklarını gösteriyorlar. Şimdi buradan böyle biraz geriye gelelim. Şimdi uluslararası ilişkilerde şöyle bir iddia vardır. Özellikle liberaller, işte konstruktivistler şöyle der. Eğer batılılar, batılı devletler, hegemon güçler ikiyüzlülük yapıyorsa, çifte standart gösteriyorsa, atıyorum Irak'ı işgal edecek Amerika Birleşik Devletleri. Ne diyor? Demokrasiyi getireceğiz oraya diyor.
0: Bu tarz silahları var demişti.
1: Evet, bu tarz hareketler hala sistemin güçlü olduğunu gösterir diyorlar. Çünkü o sisteme göre kılıfına uydurmak zorunda. Sistemin halen o normları, değerleri bir baskı üretiyor. Şimdi bunu biraz daha böyle açayım. Daha böyle kendi hayatımıza ilişkileyelim. Şimdi sistemi düşünelim ki baba. İnsan hakları, kurallar vesaire, normlar da babanın, aile babası evinde kurduğu kurallar. Ne diyor mesela? Diyor ki benim çocuklarım sigara içemez. Şimdi eğer o çocuk sigara içtiğinde bunu babasından gizliyorsa, yalan söyleme ihtiyacını duyuyorsa, bunu kaçırmak, işte kılıfına uydurmak, bir şekilde babasının kurallarını çiğnemediğini babasına göstermeye çalışıyorsa, bu şunu gösterir: babasının hala o evde otoritesi var. O
0: evde yaptırım gücünden bahsediyoruz.
1: Yaptırım gücü var ve o evde kurallar çiğnense bile kurallar hala güçlü. Onu gösterir. Çifte standart aslında böyle bir şey. Ama eğer o çocuk çıkıyorsa babasının karşısına, ayak ayak üstüne atıp sigarayı yüzüne üflüyorsa, diyorsa ki artık senin kurallarını tanımıyorum, ben sigara içeceğim, hayattan böyle zevk alıyorum diyorsa, bu o sistemin çöktüğü anlamına gelir. Şimdi bundan 5-10 yıl önce, özellikle Ukrayna-Rusya savaşından önce, özellikle de Gazze savaşından sonra, o ikisini ayıralım, Avrupalı devletler insan hakları ihlalleri yapıyorlardı. Üç kağıt yapıyorlardı. Çıkarları çerçevesinde başkalarının haklarına çöküyorlardı. Ama bunu hep kılıfına uydurmaya çalışıyorlardı. Mesela Ukrayna Savaşı ne oldu? İnsan hakları, Avrupa, Birleşmiş Milletler, işte ceza mahkemeleri vesaire, hepsini devreye soktular. İnanılmaz bir, bu sistemin tüm kurallarını Rusya'ya karşı işlettiler. Ama sonra Gazze meselesi başlayınca ilk önce Çağrı Bey çifte standart duyuyor. Yalandan böyle Ben Gvir'ler eleştirildi, işte Smotrich'ler eleştirildi, İsrail'e bir şeyler denildi. Ama 7 Ekim'den 3 sene sonra şu an, bakın artık bunu gizlemeye, saklamaya, kılıfına uydurmaya bile çalışmıyorlar. Yani sistem o kadar çöktü. Bitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizzat Batılıların, bu devletlerin kurdukları düzen, o normlar çöktü. Ve bunu da çökerten ülke, başat aktör İsrail. İşte biraz önce hocalarımız tartıştı. Hı hı. Ve İsrail'in bu hoyratlığına sesini çıkartamayan Amerika'sı, Avrupa'sı var. Neden? Çünkü bütün sistemi ele geçirmişler. Bakın çok net. Yani ben burada kendime de iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım diyoruz ya, biz de akademisyenler olarak böyle yapmamız gerekiyor. Ben bundan 3-4 sene önce işte bir şey oluyordu. Ya bu Siyonistlerin işidir. Bir şey oluyordu, Siyonistler yapmıştır. Ya diyordum ki ya bütün dünyada Siyonistler mi yapıyor kardeşim bu işleri diyordum. Ama şu an şunu görüyoruz. İşte geçen hafta Trump ekranlarda yine bir suikast teşebbüsüne maruz kaldı. Bütün sistemi en yukarıdan aşağıya doğru bitirmişler. Ya bir arkadaşım vardı, Amerika'da da doktora yaptı. Savaş

0: öğrenciyle birlikte okumuştuk. Dedi ki 7 Ekim'in başlarında Harvard'da işte orada burada gösteriler oluyor. Ya bakın dedi, Blinken'a böyle işte protesto yapıyorlar, boya moya atıyorlar. Bakın dedi, Amerika Birleşik Devletleri öyle veya böyle dedi. Hala demokrasi var. Yani arkadaş bunu söyledikten sonra o üniversitelerin rektörlerini değiştirdiler.
1: Hatırlıyorum.
0: Yani inanılır gibi değil.
1: Yani
0: Bütün
1: tabii.
0: sistemi çökertti adamlar.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri demişken ekrana gelen son dakikayı da izleyicilerimiz görüyor. İran konusuyla alakalı olarak bazı önemli gelişmeler var demiştik, program başında da anlattık. Bir müzakere mektuplaşma üzerinden yapılıyor Pakistan üzerinden İran ve ABD arasında. İşte ABD'nin teklifine İran 14 maddelik bir teklifte, karşı teklifte bulunmuştu. Akşamüstü program başlamadan kısa süre önce İran'dan bir açıklama geldi. ABD'nin teklifi bize ulaştı, inceleyip yanıt vereceğiz diye. Donald Trump'ın ABD Başkanı'nın açıklamasından da ekranlarda gördüğümüz gibi İran'ın yeni teklifini inceledim ve kabul edilemez diye bir cevap geldi. Aslında beklediğimiz bir cevaptı. Yani çok hızlı zaten ilerlemesini beklemiyorduk işlerin ama mevcut tabloda bir çözümsüzlüğe doğru mu gidiyor acaba İran meselesinde? Ne dersiniz? Şimdi İran'ın tabii ki aşama aşama aşama aşama bazı konularda pazarlık ede ede ilerlemek gibi bir taktiği vardır. Genelde müzakere konusunda da oldukça deneyimlilerdir, öyle de söyleyebiliriz. Bununla beraber ABD'den gelen cevap aslında İran'ın bu taktiğinin de karşı taraftan anlaşıldığını gösteriyor bize. Bu hem süreci uzatacak hem yeni gerilimlerin fitilini ateşleme potansiyeline sahip hassas bir durum olarak görünüyor. Buradan bakınca siz ne dersiniz?
0: Ben en başından beri işte o Nisan 2024'te ilk defa İsrail İran'ı vurdu. Suriye'deki konsolosluğunu vurdu. O süreçten beri ben hep şunu söylüyorum zaten. İran bu işten kaçmaya çalışıyor. İsrail'in saldırılarından, Amerika'nın saldırılarından kaçmaya çalışıyor. Haziran'da da olabildiğince Amerika'ya dokunmayarak, Amerika'ya da sen de bize dokunma diyerek bu işi savuşturmaya çalıştı. Hala savuşturmaya çalışıyor. Ama bu sefer Amerika Birleşik Devletleri tarafından en azından bir karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Onlar da çözümsüzlüğe rağmen, yani çözümsüz bir çatışmasızlığa tamam gibiler. Bu da biliyorsunuz bu tarz krizlerde bazen kullanılabilir bir yöntem. Yani
1: Ya dondurulmuş savaş dediğimiz şeye
0: kesinlikle
1: doğru mu gidiyoruz? Onu
0: dondurulmuş
1: düşünüyorsunuz.
0: savaş diyebiliriz. Hatta hatırlayalım, çok güzel dediniz dondurulmuş savaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın ilk geldiği 3-5 ayda Rusya-Ukrayna meselesindeki en büyük tekliflerinden biri neydi?
1: Savaşı
0: Kritik
1: dondurma.
0: bölgeleri 100 senelerine donduralım. 100 sene sonra baksınlar o toprakları kim alacak. Yani de facto olarak fiilen donduralım. De jure hukuk olarak da zamanı geldiğinde bakarsınız demişti. Bence şu an onun bir benzerini Amerika ile İran yapıyor. Bundan ikisi de memnun bence. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin kirli, gizli bir takım planları yoksa, hani bu süreyi kullanıp ben yeni bir hazırlık yapayım, planlarımı yapayım, yeni bir savaş saldırısı için orada bir hazırlığımı, yığınağımı yapayım, sonra saldırım demiyorsa eğer, o zaman bence gayet olumlu. Yani çatışmalarındansa bu işi dondurmak bence çok kıymetli. Çünkü Rusya-Ukrayna meselesinde defalarca oturdular. Suudi Arabistan'da, Türkiye'de, Alaska'da defalarca görüştüler. Hala çatışmayı durdurma meselesine gelemediler. Buna İran ve Amerika'nın gelmiş olması bence şu an gayet olumlu okunabilir.
1: Tabii bu durumun şöyle handikapları da olabilir mi? Şimdi bir tarafta Hürmüz var. Henüz çözülemedi. Çözülemedikçe de dünya üzerindeki baskı, küresel ekonomi üzerindeki baskı artıyor. Şimdi bu meseleyi acilen çözmeniz lazım ama tarafların anlaşamadığı konu işte İran'ın teklifinde öncelikle Hürmüz konusunda bir mekanizma vesaire olsun. 2 aylık geçici ateşkes değil de 30 gün içinde sorunu çözelim. Nükleer meseleyi, füzeleri daha sonraya bırakalım konuşmayı ama Trump'ın asıl kabul etmediği noktada buydu daha önceki açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla. Bir dondurulmuş savaş durumuna giderse ve Hürmüz de açılamamış halde böyle beklerse bunun sonu ne olacak? Ve tabii bu süreci ABD özellikle nasıl değerlendirecek ve nasıl, o konuyu biraz merak ediyorum açıkçası. Çünkü İran'ın daha önce yaşadığı iki olumsuz deneyim var bu konuda. Müzakere ve ABD'nin İsrail'in tepkileri konusunda. Yani önümüzdeki dönemde bir çatışmasızlık ortamı bir şekilde sürer. Bir yandan abluka devam eder. Hürmüz çözümsüz kalmaya devam eder. Bir de ABD İran'ın içini silahlandırma girişiminde bulunursa mesela, İran bunu nasıl karşılayacak, nasıl tolere edecek?
2: Belki de İran'ın şu anda ekonomik olarak güçsüzleştirmeye çalışan bu ablukayla birlikte Bunu bir silah

0: olarak kullanmaya çalışan ABD tarafı belki de nihayetinde bunu bir fırsat bulup içeriği yine tekrardan silahlandırma teşebbüsünde bulunabilir. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Yani Hürmüz'deki o kilit açılmadan savaş biter mi? Ben ondan çok emin değilim açıkçası. Evet, silahların susmuş olması savaşın bittiği anlamına gelmiyor zaten. Burada baktığımızda İran'ın öne sürdüğü o 14 madde zaten bir ateşkes veya müzakereye çok da elverişli 14 madde değil.
1: Daha birbirlerini yokluyorlar
0: Tabii
1: aslında
0: öne
1: diyebiliriz, değil mi?
0: sürdükleri bu maddeler aslında ateşkesten ziyade ABD için istenilen bir teslimiyet belgesi. Yani diyor ki gel sen bana teslim ol, bütün işte bölgeden çekil, bana tazminat ver, bütün o varlıklarım üzerinde dondurduğum varlıkları bana geri ver, savaşı bitir vesaire vesaire. Aslında çok Hürmüz'le ilgili yeni bir statüko oluşturalım gibi talepleri var. Bu talepler yine o İran'ın başından beri müzakere, işte İslamabad'daki ilk görüşmelerden beri aslında eli yükseltmesi, oradaki stratejik sabırdan ziyade stratejik bir yıpratma dönemine geçmiş durumda. Yani Donald Trump'ın uluslararası kamuoyunda, uluslararası siyasi aktörler nezdinde, özellikle NATO ülkeleri nezdinde yalnız kalmış olması, Hürmüz'deki tıkanıklığın hem dünya ekonomisi için hem de ABD'deki sıradan bir vatandaşın bile artık ekonomisini etkilemesi, Trump için bir çıkış stratejisinin çok belirgin olmaması, bu belirginsizliğin İran için bir silaha dönüşmüş olması gün be gün ABD tarafını yıpratmaya dönüşmüş
1: İşte bu
0: durumda.
1: silah öyle bir silah ki İran'a da zararı dokunuyor.
0: Ama burada
1: Şey
0: şu anda
1: sonuçta.
0: yani bunu söylememin nedeni şu, kimin yani savaştan kim daha muzaffer bir şekilde çıkacak, askeri olarak güçlü olan değil, ekonomik olarak direniş gücünün ya direnme eşiği belirli olacak. Kimin ekonomik olarak veya bu uluslararası finansal ve enerji krizinin çıkarttığı sorunlardan kim daha dayanıklı çıkarsa, prestij olarak, psikolojik olarak o daha ön planda olacaktır. Dolayısıyla oradaki psikolojik üstünlüğünü de kendinde sayacaktır. Evet, İran tarafında bir yıkım var. İran için de bu çok sürdürülebilir değil. Ama masada ben masaya gittiğimde ABD'nin bana dikte ettiği, empoze etmeye çalıştığı ve kabul ettirmeye çalıştığı kuralları değil, ben kendi şartlarımı öne sürdüm ve bunların birçoğunu kabul ettirmeye kabul ettirdim diyen bir İran kendisi için
1: Yani
0: bir zafer ilan edecek.
1: dayanıklılık bir yana psikolojik üstünlüğü karşı tarafa
0: Masadaki şu
1: vermeme
0: anda
1: konusunda başarılı buluyorsunuz.
0: evet, Donald Trump'ın bu arada bunu kabul etmemesi zaten, yani kabul etmesi beklenmezdi. Ama kabul etmemiş olması da masanın yıkıldığı anlamına gelmiyor. Zaten İslamabad süreciyle birlikte savaşın farklı bir evresine girmiş durumdayız. Bu savaş silahlar susmuş olsa bile daha da uzun sürecek bir sürece, yani bu müzakere sürecine girmiş durumdayız. Yer yer bu karşılıklı silahlı bir şekilde sekteye de uğrasa, bundan sonraki süreçte topyekün yeniden bir savaş olur mu? Bundan çok emin değilim. Ama bahsettiğiniz o İran'ın içeriden silahlandırılması meselesi çok önemli. Bunu daha önce denediler biliyorsunuz orada. Ama çok yanaşılmadı o konuya. Yani iç dinamikler sebebiyle. Eğer bir İran rejim kendisini artık zayıf hissederse ve bu görüntüyü verirse, ekonomik olarak halk gerçekten savaşın altında çok daha farklı bir şekilde ezilmeye başlarsa, bu sefer silah onlar için yeni bir opsiyon olabilir. Ama rejimin güçlü olduğunu hisseden bir halk kesinlikle bu topa bir daha girmeyecek. Benim görüştüğüm bazı İranlılar diyor ki biz daha önce bunu çok tecrübe ettik ve şu anki gibi hiçbir zaman İran bu böyle bir saldırı altında değildi. İran bu kadar saldırı altındayken rejim için en önemli mesele hayatta kalmayken içeriden çıkan bir isyan onlar için kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil ve her türlü imkanı kullanarak onu baskılayacaklarını bilen bir halk kolay kolay sokağa çıkmayacaktır diyorlar.
1: Zaten ilk zamanlarda bazı küçük hareketlilikler başlar gibi olmuştu, hatırlarsınız. Yani o zaman rejimden gelen çok
0: Evet.
1: net bir açıklama vardı. Düşman muamelesi görecek sokağa çıkanlar diye. O tabii o baskının da işe yaradığını gördük.
0: Evet.
1: Ama şimdi baktığınızda işte o ekonomik olarak özellikle o dayanıklılık konusu sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor gibi görüyorum. Ama ne dersiniz? Özellikle de deniz ablukası sebebiyle söylüyorum.

0: Bunu çünkü Trump'ın açıklamalarından anda hatırlıyoruz. Çok etkili olduğunu söylüyordu deniz ablukasının ve yani İran'ın buna ne kadar dayanabileceği aslında genel anlamda dünyanın da bir soru işareti olarak görünüyor. Siz uzun süre direnç gösterebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Trump zaten başından beri dikkat ederseniz bu bizim meselemiz değil. Daha çok petrol meselesi Avrupa ve NATO ülkelerini ve Asya ülkelerini ilgilendiriyor dedi. Dolayısıyla beni etkilemeyeceğini iddiayla defaatle söyledi. Ancak hatta İran Meclis Başkanı da bir harita paylaştı. Yani petrol fiyatlarının Amerika'daki artışlarını. Yani 2,5'tan 4,30'a çıktı. Yani geçtiğimiz günlerde 30 sent daha arttı. Ve şimdi geçtiğimiz haftalarda enflasyon oranı artış olduğunu resmi kaynaklar gösterdi. Ve daha da ilginç, yaz döneminde Amerika'da daha seyahat ve petrole olan talep arttığı vakit ciddi manada bu artışı, arz talep dengesini artıracağı yönde. Ve ayrıca bir başka bir araştırma Amerika içerisinde insanların %40'ı seyahat planlarını değiştirdiklerini, %40'ı araç kullanımını azalttığını ve buna bağlı olarak ekonomi darboğazı sokakların daha da yiğden yiğe hissettiğini. Çünkü Trump bu zamana kadar söylediği bütün argümanların sahaya yansıması tamamen ters.
0: Ya ne bu diyordu? Açıdan İran açısından aslında Trump'a sandıkta gelecek tepkiye oynadığını da söyleyebiliriz belki.
1: Tabii evet. Hem tepkiye hem bir de aynı zamandaki ekonomiye. Çünkü ne şunu söylüyordu Trump. Ya bizim Orta Doğu'da ne işimiz var? Gereksiz bir o bölgede yıllarca savaştık, hiçbir şey getirmedi diye söyleyen Trump. Şimdi savaşmadığı bölge yok. Hatta geçtiğimiz günlerde sırada dedi Küba var dedi.
0: Evet. Yani, uçak gemisi dönerken de Küba'ya vuracak diye bir açıklaması vardı.
1: Dolayısıyla savaşmadığı veya da bir yönüyle de siyasi kriz yaşamadığı ülkeler yok. NATO ülkelerinin çoğunu küstürdü. Almanya ile özellikle sürekli Mersin geçtiğimiz günlerde hakaretler etti. Madem öyle bu kadar Trump nezdinde çok planı ona göre çok kolaydı. Protestocular ciddi manada rejimi bastıracaktı. Hatta oradaki Kürt gruplara silah verdiklerini. Hatta geçtiğimiz günler tekrar söyledi. İki hafta önce söylemişti. Ya yani inanılmaz bir hayal kırıklığı var. Dolayısıyla zihnin altındaki planı aslında net bir şekilde bu olduğu açık bir şekilde ortada.
0: Yani aslında bir yandan da ciddi bir kumar oynadığını da söyleyebiliriz belki. Bunun sonucu siyasi olarak ya çok iyi olacak ya da çok kötü olacak. Pek de ortası görünmüyor gibi gelecek adına Trump için diyebiliriz. Sözünüzü unutmayın lütfen. Bir aramız var. Araya gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra başka sorularım da olacak Trump'ın açıklamalarıyla alakalı. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran ve ABD arasındaki gerilimi, pazarlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Faik Hocam, reklamdan önce konuşuyorduk. Onunla devam edelim. Tabii Trump, tekrar hatırlatalım, İran'ın teklifine bir cevap gönderdi ve yeni teklifini beğenmediğini, incelediğini, kabul edilemez bulduğunu söyledi. Tabii ki pazarlıklar devam edecek. Bu bir süreç. İlk aşamada hemen zaten beklenmiyordu ancak bir yandan da İran'ı sıkıştırma politikası devam ediyor. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına karşılık İran kıyılarına yönelik bir abluka var ve bu ablukadan ciddi sonuçlar elde ettiğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ablukaya delen gemiler de oluyor, bunun da haberini alıyoruz ancak genel anlamda çok etkili olduğunu söylüyor. Hatta çok çarpıcı açıklamaları var. Dedi ki Trump, bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz abluka için, ele geçirilen gemilerden hareketle. Tabi buna İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden gelen açıklamalar da var. İsmail Bekai diyor ki bu uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftır Trump'ın açıklamaları adına. Nasıl yorumlarsınız bu durumu?
1: Şimdi Hazine, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı bir açıklama yaptı. Aslında Trump'ın veya da şu an mevcut yönetimin yapmak istediğini ifşa ediyor ve şunu diyor: ciddi bir ekonomi zorluk içerisinde İran, askerlere dahi ödeyecek kuruş parasının kalmadığı yönde. Dolayısıyla Trump'ın zihninde sanki bunu bir keşfetmiş edasıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatarak, abluk altına alarak aslında İran'ı ekonomik olarak zorluğa ve masaya çekerek istediğini elde etme amacı ve gayesi var. Ama diğer tarafta İran'ın bu maddeleri de açıkçası gerçekçi değil, yani rasyonel değil. Tabii İran içerisinde de farklı söylemler var ki Trump da bunu söyledi. Mesela devrim muhafızları daha şahin bir grup edasında, özellikle bu müzakere maddeleriyle ilgili olarak taviz verilmemesi konusunda ciddi bir baskı aracı oluşturuyor. Yani Trump'ın da zaten kimle konuşuyorum, hangi liderle belli değil gibi ifadesi aslında bunu bir yönüyle doğruluyor. Hı hı. Şimdi mesela savaş tazminatı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret talep etmesi, yani Amerika bunları ödemeye razı olacak nitelikte değil. Madem öyle, neden böyle bir savaşın içerisine girdi?
0: Tabii aslında Hürmüz Boğazı'na da baktığımız zaman normalde uluslararası hukuk açısından orası bir transit geçiş noktası. Yani normal şartlarda, normal eski düzenden bahsediyorum. İran'ın o bölgeden geçen gemilere müdahale gibi bir hakkı yoktu. Orada ciddi bir statüko değişikliği oldu. Bunun da sürdürülebilmesi çok dediğiniz gibi hem ABD adına hem diğer ülkeler adına mümkün görünmüyor. O konuda da nasıl bir çözüm bulunacak?
1: Bence çözümü şu, zaten Pakistan'a giderken yani ilk müzakere ateşkes görüşmelerinde de ben açıkçası ümit var değildim. Çünkü iki tarafın da söylemleri ve ateşkes maddelerine baktığınızda iki tarafın A'dan Z'ye bu zamana kadar çeliştiği maddeleri içeriyor. Ve nitekim de öyle oldu.
0: Pozisyonlarında uçurum var tabii.
1: Uçurum var, evet. Mesela uranyum meselesi, şimdi bir de Trump'ın yaşadığı bir aslında politik değişikliği bu zamana kadar söyledikleri söylemleriyle de doğrudan çelişiyor. Şimdi Obama'yı yıllarca eleştirdi. İran'ın uranyum zenginleştirmesinin en büyük nedeninin Obama döneminde yapılan anlaşmanın olduğunu söyledi. Hı hı. Dolayısıyla şimdi uranyum zenginleştirmeyle ilgili olarak İran fazla misal bunu kabul ettiği vakit, yani üçüncü bir ülkeye veya da tamamen yok etmeyi kabul, razı olması halinde Trump bu zamana kadar söyledikleriyle Amerika iç siyasetine ciddi bir baskı aracı olacak. Bir de şimdi Trump'ın söylemlerine baktığınızda aslında ilk neydi? Protestoculara destek söyledi. Aynı zamanda İran'ın bölge için bir tehdit olduğunu söyledi. Ve en nihayetinde şu an tekrar nükleer silah üzerinden kendisini uluslararası zeminde bir meşru bir alan açmaya çalışıyor. Dolayısıyla zaten NATO ülkeleri de gerçekçi bulmadıklarını aleni bir şekilde ortaya koydu. Kaldı ki desteklerini de vermekten imtina duydular. Bu açıdan baktığınızda İran tarafı da daha önceki müzakere süreçlerinde gösterdiği yumuşamayı şimdi göstermiyor. Çünkü bunun temelinde şu var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne en nihayetinde güvenmiyor. Ciddi bir şüphe duyuyor.
0: Çok da haklı yani.
1: Evet, ben de şimdi onu söyleyeceğim. Ta 2003'te Ahmet Necat döneminde P3+1 müzakeresi vardı. Çekilen taraf Amerika'ydı. Aynı şekilde 2010 yılında P5+1 dediğimiz ülkeler nezdinde böyle bir süreç vardı. Türkiye ve Brezilya ön ayak olmuştu Birleşmiş Milletler nezdinde. Ve İran denetimle ilgili olarak aslında bir alan açmıştı. Ama Obama yönetimi benzer şekilde bu anlaşmayı sürdürmedi. Şimdi 12 gün savaşlarına bakıyorsunuz. Daha buradan işte 6 ay önce yeni bir müzakere anlaşması derken Amerika birden saldırdı.
0: Yani temel prensiplerde anlaşıp teknik görüşmelere geçiyorlardı.
1: Geçiyorlardı, İsviçre'ye geçiyorlardı. Evet, bir umut vesaireden bahsediyorken bence burada İran'ın maksimize ederek aslında Amerika'ya karşı olan güven konusunda ciddi şüpheleri var. Bunda da hiç haksız değil. O yüzden bu 12 gün savaşından sonra mesela taktiğini de önemli ölçüde değiştirdi. Bu süre zarfında hava savunma sistemlerini, aynı zamanda füzelerdeki isabet oranlarına baktığınızda hiç beklenmenin ötesinde İran ciddi bir direniş gösterdi. Artık isabet etmeyen füzeler doğrudan İsrail'e, Körfez ülkelerine vurur haline geldi. Burada tabii ki Çin'in teknoloji transferi ve uydu haberleşme sistemi, ki bu bence çok önemli.
0: GPS teknolojisi özellikle.
1: Evet, kesinlikle GPS sistemi daha çok Batı kaynaklı. Dolayısıyla İran'ın yaptığı bütün füze saldırılarının isabet etmede ciddi bir sapma olduğunu gördük. Ve bir anda artık İran'ın istediği noktayı vurur hale geldi. Bunda da Çin'in entegre ettiği, transfer ettiği uydu haberleşme sistemi. Kaldı ki ben üniversitemizde özellikle 6G teknolojisinde çalışan, bu alanda dünya çapında akademisyen hocayla konuştuğumda da bunda en temelinde daha ileri bir sistem, Çin'den geliştirilen teknoloji uydu haberleşme sisteminin etkili olduğunu.
0: Baidu'nun yeni versiyonu gelmişti 12 gün savaşından sonra, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani o yüzden Amerika tarafı sahada vurulmayan uçaklar, F-35'ler, F-15'ler, bunların hepsi istediği noktayı İran vurma becerisi gösterdi. Ve dolayısıyla bence İran'a ciddi bir özgüven de gelmiş oldu. Füzelerin bittiğini iddia etti. Tam tersi İran, hatta bunu ilk iki haftada söylediler. %80'i bitti, ben hatırlıyorum. Amerikan kamuoyunda da işte böyle grafikler üzerinde İran'ın daha füzelerinin kalmadığını. Aha. Dolayısıyla İran aslında birçok seçeneğe hazırlıklıydı. Yani füze rampalarında mesela seyyar füze rampaları kullandı. Sığınaklar üzerinden olası Amerika-İsrail saldırısında hangi yöntemi kullanacağına yönelik ciddi bir direniş gösterdi. Yani İran artık geçmişte olduğu gibi eli zayıf bir halka değil. Bunu artık sahada da gösterdi. Kaldı ki bakın, dikkat ederseniz dezenformasyonla ilgili Trump işte yerle bir ettiğini söylüyordu ama İran tarafı hemen bir videoyla gerçeğini göstererek bir yönüyle Amerika'nın ve Trump'ın yüzüne vurdu. Nasıl bir güçlü olduğunu. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın tekrar etkisini alıyor olması imkansıza yakın bence. Niye? Ciddi bir mayından bahsediyoruz. Evet. Ciddi bir mevzi alanı içerisinde bir bölgeden bahsediyoruz. Hatırlanacağı üzere Herk Adası'nı vurmaya kalkıştı. Yerle bir ettik, yok ettik dedi. Halbuki öyle tamamen yerle yeksan olan bir bölgeden bahsetmiyoruz. Şimdi İran tarafı ne kaybeder? İran'ın bu saatten sonra kaybedecek bir şeysi yok. İran'ın bence az önce hocamın söylediği en büyük hassas noktalarından biri toplumun ayrışma meselesiydi. Ve bu en büyük beklentisi de buydu. Ancak
0: o konuda bence rejimin sınavı geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii
1: hem rejimin hem bir de diğer taraftan İran halkı şunu iyi biliyor bence. Yani Amerika'nın tekrar hakimiyeti altına giriyor oluyor olması İran halkı için bir refah anlamına gelmiyor. Çünkü hali hazırda bölgedeki ülkelerde Amerika'nın işgal ettikten sonra tırnak içerisinde kötü dediğimiz rejimleri bile arar niteliğe gelmiş durumda. Abluka diyorsunuz, ekonomik ambargo diyorsunuz, İran halkı, toplumu bunların hepsini yaşadı. Daha da ötesine gidiyoruz. Amerika'nın, İngiltere'nin hakim olduğu Rıza Pehlevi döneminde çok müreffeh bir dönem mi yaşadı? Yani durduk yere devrim gelmedi.
0: Hayli baskıcı bir rejim vardı tabii. Onu
1: hem baskıcı
0: lazım.
1: Vardı hem de belli bir sınıf o zaman İran'ın kaynaklarını aynı şekilde kullanıyordu. Adım adım toplum o devrime gitmek durumunda kaldı.
0: Yani İslam devrimine giden süreçte Şah yönetiminin zaten yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni lütfen. Özellikle istihbarat teşkilatı üzerinden İran halkı üzerinde ciddi bir kontrolü olduğunu hatırlıyorum. Ve bu kontrol, bu baskının sonucunda İran toplumunun pek çok farklı kesiminin bir araya gelip bir tepki ortaya koyduğunu hatırlıyorum. Daha sonra bu tabii İslam devrimine dönüşmüş bir durumda ama bunun bir benzerini aslında şu anda ABD'nin İran'a saldırılarında da görüyoruz diyebilir miyiz? Çünkü muhalif kesimlerin bile ABD saldırganlığından sonra bir anlamda İran'ın arkasında buluştuğu bir tablo
1: ya
0: gördük.
1: Bakın şimdi mesela toplumsal sosyoloji çok önemli. Yani Latin Amerika düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin başkanı alınıyor. Sokakta bir saat hatırlıyorum yani acaba sokakta ne olacak? Ya bir kişi sokağa çıkmadı ya. Yani niye? Çünkü yani kısmen Latin Amerikalı insanlarla da öyle çalışma fırsatı oldu. Bir devlet anlayışı veya da bir geçmiş devlet sosyolojisi bazı toplumlarda bugünden yerli olmuyor. Bunun bir geçmişi var. Hı hı. Sosyoloji ve kültürel geçmiş boyutu var. Yani İran toplumu bu zamana kadar kendisini en büyük diğer Arap toplumlarından ayıran özelliği,

0: bir devlet geleneğine sahip oluyor olması. Mesela şimdi bazen de deniliyor, İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Böyle bir ihtimalin olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü niye? Türklerin imparatorluk ve devlet geleneğini bütün devletler hafızasında bilir. Sonuçta toplumlar devlet hafızasıyla bugünlük varlığını sürdürür. O yüzden İran'da açıkçası bu geçmişe ve bu sosyolojiye hakim. O yüzden İran'da yeni bir ayrışma, kalkışma olma ihtimalini ben düşünmüyorum. Zira bu kadar baskıya rağmen mevcut rejimin yanlışlarını sabaha kadar tartışabiliriz. Ama en nihayetinde bir İngiliz-Amerika hegemonyası İran halkına bir refah getirmeyecek. İran halkı da bunun gayet tabii farkında.
1: İran halkı için sanırım yani birinci derecede baskı, ki belki Batı'nın belki iyi hesaplayamadığı şey de bu. Birinci derece baskı unsuru olarak algıladıkları şey ekonomik refah değil zaten. Yani rejime karşı oluşan muhalefet, rejim ülkeyi ekonomik olarak iyi yönetemiyor ve biz refah bir hayat içerisinde değiliz. Dolayısıyla bu protestoları yapıyoruz gibi bir durum yok, söz konusu değil zaten. Yani satın alacakları şey orada ABD'nin veya batılı bir herhangi bir ülkenin hegemonyasını onlara getireceği ekonomik refahtan ziyade ideolojik bir ayrışmanın sebebiyle zaten bir muhalefet oluşmuş durumda. Dolayısıyla ABD gibi işte yani veya Batı'nın İran'a uyguladığı ekonomik sıkıntılar rejim açısından bir silaha dönüşüyor aslında. Kendisi yani içeride rejimi ayakta tutmak için bir silaha dönüşmüş durumda. Dolayısıyla orada Batı'nın muhalefete satabileceği değişiklik sebebi ekonomimizi çok daha ferah bir şekilde düzenleriz gibi bir argümanla değil zaten. Yani İran'ın o ideolojik yapısını veya şu anki devlet yapısını aslında onlara bir eleştiri olarak sattığı için belki de şu aşamada devletin yanında gibi görünseler de aslında hiçbir şekilde rejimin yanında değiller yani baktığımızda İran halkı.
2: Sokağa çıkmamış olmaları
1: sokağa çıkmalarının
2: önemli bir hayret edici unsur.
1: Sokağa çıkmamalarının sebebi rejimin yanında durdukları için yani, değil tabii ki yani.
2: Yani o ilk başta bahsettiğim
1: ya, muhalefetten bahsediyorum bu arada.
2: Sert uyarının zaten işe yaradığını görmüştüm.
1: Sıradan bir İran vatandaşı için söylemiyorum bunu. Yani muhalif kesimlerin rejimin yanında durmamasının sebebi, işte şu anda rejime karşı çıkmamaların sebebi biz rejimi destekliyoruz anlamında bir duruş
2: Yani
1: değil tabii ki.
2: Pehlevi'nin adının tekrar gündeme gelmesi ve gerekli karşılığı bulmaması da aslında bu açıdan önemli,
1: Evet.
2: dikkat çekici. Yani o da biraz geçmişten gelen hani travmaları halka hatırlatması bakımından ABD'nin belki de bir alternatif olarak gördüğü bazı kesimlerin, tabii herkesten bahsetmiyorum, bir ismin de karşılık bulmaması aslında işleri de biraz daha zora soktu
1: Evet.
2: diyebiliriz ABD adına. Şimdi tabii Trump'ın sıkıntı yaşadığı bazı konular var işte. Pek çok konu var da bazıları daha güncel diyebiliyoruz. Bunlardan biri de bu 60 gün meselesiydi, hatırlarsınız. İlgili yasa uyarınca tabii İran'a savaş başlattıktan sonra 60 gün içinde bir kongre onayına ihtiyaç olacaktı. O kongre onayına ihtiyaç duyulan zaman geldiğinde Trump'tan bir açıklama gördük. Bir mektup gönderdi kongreye ve dedi ki İran'la düşmanlık sona erdi. Yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç yok. Ama tabloya baktığınızda aslında hiç de öyle bir durum yok. Hala çok ciddi bir çatışma riskinin olduğunu görüyoruz. Bunu hem Trump'ın
1: Askerler
2: açıklamalarından
1: orada.
2: görüyoruz, hem İran'dan gelen açıklamalardan görüyoruz. Sevkiyatlarda çok ciddi artış olduğunu görüyoruz. Uçuş takip uygulamalarına baktığımız zaman yani sadece 2 Mayıs'ta bile çok sıra dışı bir artış var Orta Doğu'ya sevkiyatlarda. Şimdi hal böyleyken bundan sonra bir askeri çatışma çıkarsa ne olacak? Şimdi Trump kongreden onaya ihtiyacı olmadığını söyleyerek böyle bir mektup gönderdi. Yani çatışma, düşmanlık sona erdi İran'la dedi. Ama ortada hala ciddi bir risk canlı olarak duruyor. Kongre karşısında tekrar zor duruma düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da bunu İran'ın artık gerçekten bir askeri, Trump'ın artık gerçekten bir askeri çatışma çıkarmaya niyeti olmadığını ve çok yoğun şekilde deniz ablukasıyla mı gideceğini işareti olarak görmek lazım ama askeri çatışma riskinin de ihtimalini hala var olduğunu, Trump'ın da söylediğini hatırlatarak soruyorum bunu. Ne dersiniz?
3: Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerekiyor bence. Bu meseleyi tartışırken eğer hala Amerika Birleşik Devletleri'nde kurumların, oradaki yasaların, anayasasının, kurumlarının güçlü bir şekilde işlediğini varsayıyorsak Trump'ın söylemlerini başka bir şekilde yorumlayabiliriz. Yani o kurumlar Trump'ı köşeye sıkıştırdı ve köşeye sıkışmış Trump bu kurumların baskısı altında bu açıklamaları yapıyor demek. Bunlar genelde şu an işte dünyada liberaller, işte kurumsalcılar, bunların argümanları. Ama şunu bence artık rahat rahat söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri o kurumların güdümünde kurulan, kurumların güdümünde yönetilen, kurum deyince ilk aklımıza gelen ülkenin de kurumları artık o kadar da güçlü değil. Ya Trump şöyle bir şey dedi bir basın açıklamasında. Ya buna savaş demememiz gerekiyormuş. O yüzden operasyon diyoruz diye. Evet. Dalga geçti. Yani bu aslında oradaki kurumların artık ne kadar zayıfladığını, Trump'ın bunu, bu meseleyi ne kadar ciddiye almadığını gösteriyor. İşte yalandan böyle iş olsun diye o mektubu bence yolladı. Yani
2: kanunların etrafından dolaşabilecek çok boşluk var.
3: Çok boşluk var. Ve dolaşabildiği anda, ya mesele zaten şu. Buradaki o kurumların, o yasaların gücünü şurada test ederiz değil mi? Çiğnemeye çalışan biri olduğu zaman, o yasaların arkasından dolanmaya çalışan biri olduğu zaman onu durdurması lazım. Şimdi Trump burada açık açık bir savaş başlattı. Bu bir operasyon dedi. Arkasından dolandı. Bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar.
2: Aslında bunun provasını biz Venezuela örneğinde de görmüştük hatırlarsınız.
3: Orada da evet.
2: Yani,
3: orada da.
2: Bir terör kelimesini ortaya koyarak bir hareket alanı sağladı kendisine. Onunla yürüdü. Aslında orada da gerekli yasal zorunlulukları aşmıştı. Ukrayna Savaşı'na baktığınız zaman aslında Putin'in yaptığı da çok farklı bir durum değil. Yani özel askeri operasyon demesi, evet, savaş dememesinde muhakkak özel bir amacı var. Çünkü buna savaş dediğinizde, bu resmiyet kazandığında durum farklı bir boyuta geliyor. Ama Trump'ın iç siyaset adına çok da böyle bir kendini sıkışmış hissetmediğini, hareket alanı bulabildiğini anlıyorum sözlerinizden. Bence ama de. Kamuoyu araştırmalarına baktığınız zaman da Trump üzerinde şöyle bir baskı görebiliyoruz aslında. Nedir o? İşte Ipsos, ABC News, Washington Post mesela bir anket yapmışlar. O anket diyor ki katılımcıların %61'i ABD'nin İran'a karşı güç kullanması hata. Şimdi ben bu ankete baktığım zaman sonbaharda yapılacak kongre ara seçimlerini görüyorum doğal olarak. Yani Amerikan kamuoyunda da bir bu yanlış hamleydi fikri oluşuyorsa bunun bir sonra yapılacak seçimlerde, kongre ara seçimlerinde Trump'ın akıbeti üzerine de bir baskı oluşturduğunu anlayabiliyorum. Ama buradaki tabii örneklemenin halkın hangi kesiminden seçildiği çok önemli bu, evet, işlerde. Hani genel bir dağılım yapılmış olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Böyle bir durumda tabii Trump'ı belki de askeri açıdan, askeri saldırganlık açısından dizginleyen bir tablo ortaya çıkmış olabilir mi?
3: Evet, işte bu seçmen baskısı bence. Yani kurumların baskısının Trump'ın kararlarında çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama uh-huh, seçmen baskısı bence burada etkili bir faktör. Ki nitekim adam savaşa devam etmiyor. Çatışmasızlık, meselenin dondurulmuşluk hali neredeyse bir aya yaklaştık. Hala sürüyor. Burada bunun ben etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani bu Kasım'daki seçimlerde oy kaygısı, oy kaybedebilme, işte kongrenin demokratların eline geçmesi meselesi, bunlar tabii ki Trump'ı düşündürüyor olabilir. İşte o zaman o kurumların şu an zayıf olan eli güçlenebilir. O güce ulaşırsa hep Trump'ın korktuğu, sürekli dillendirdiği azledilme meselesi, başkanlıktan alınma, kongre eliyle başkanlıktan atılma meselesi o zaman gündeme gelebilir. Bu biraz Trump'ı sanki korkutuyor gibi çünkü sürekli söylemlerine de yansıyor. Kendi seçmenlerini de bu şekilde mobilize ediyor. İşte bize oy vermezseniz bu demokratlara, işte sürekli onlara da olumsuz sıfatlar yakıştırıyor biliyorsunuz. Burada biz söyleyemiyoruz ama işte bu demokratlara güç verirseniz işte bizi azledecekler, ülkemizi batıracaklar diye sürekli kendi seçmenine de bir uyarıda bulunuyor. Bu onun için önemli bir mesele gibi gözüküyor ama yani diğer taraftan şu da var tabii ki Çağrı Bey. Biz bir yandan seçimleri konuşuyoruz, bir yandan Trump'ın kariyerini konuşuyoruz, bir yandan Amerika'daki kurumlarda işleyişin, yasaların nasıl yürüdüğünü konuşuyoruz. Ama tüm bunların dışında ben en başından beri hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. İsrail gibi bir faktör var. Siyonizm, tabii, gibi bir faktör var. Yani ben mesela baktım ne zaman yazmışım. Savaşın en başından beri şunu söylüyorum. Diyorum ki Trump özgür iradesiyle bu savaşa başlamadı. Bu savaşa Trump'ı zorladılar. Nasıl zorladılar? Ben Epstein şantajı artı ölüm tehdidi olduğunu düşünüyorum en başından beri. Geçen hafta göstere göstere adama ölüm tehdidi, bir şantaj teşebbüsü oldu. Yani ikinci başkanı şöyle kameranın yakasından tutup Kaldırıp götürdüler. Trump'ı daha keza benzer bir şekilde yere falan düştü. Görüntülere yansıdı. Amerika'nın evet. en güçlü adamı bu. Bakın hala bu kadar ölüm tehdidi almış, ölümden dönmüş bir başkan bu tarz güvenlik zafiyetleriyle karşı karşıya kalabiliyor. O zaman biz şöyle bir sıkıntıya düşüyoruz Çağrı Bey. Biz işi kitabına göre yorumluyoruz. Ben bütün analizi işte kurumlar, iç politika, dış politika, askeri güç, İran'ın cevabı, işte uluslararası gelişmeler, petrol, enerji fiyatları hep mantıklı, rasyonel, elimizde olan verilerle, gözlemleyebildiğimiz verilerle konuşuyoruz. Ama arkada ne yaşanıyor bilmiyoruz ki. Yani evet. adama belki gerçekten de bütün bu karar alma mekanizmasını doğrudan etkileyen bir şey var. Birisi geliyor diyor ki ya bu İran'a saldırırsın ya da Epstein'le şu belgeleri yayınlarım. Ya İran'a saldırırsın ya da seni öldürürüm. İlk ateşkes olduğu zamanlarda hatırlayalım eşi Melania Trump hiçbir şey yokken birden çıktı. Kendisinin Epstein'le hiçbir alakası olmadığına yönelik basın toplantısı yaptı.
2: Evet, Beyaz Saray'da kameralar karşısında. Hiç alışıldık bir durum değildi.
3: Yani. Hiç yani durduk ya. Demek ki bakın arkadan birileri fısıldıyor Çağrı Bey. Ve geçen hafta yine hiç böyle bir şey yokken birden Trump'ın yine böyle bir suikastiyle karşı karşıya kaldığını gördük. Yani dolayısıyla bu mesele normal bir şekilde analiz edebileceğimiz, rasyonel bir şekilde analiz edebileceğimiz bir şey olmaktan bence çoktan çıktı. Arkada çok ciddi bir şekilde şantajın, kirli siyasetin, normal kameralara, gazetelere yansıyan siyasetin çok daha dışında bir şeyler yaşanıyor. Ben hep o yüzden şunu söylüyorum. İran, hep soruyorlar ya, İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşacak mı? İşte 28 Şubat'tan önce Amerika saldıracak mı? 28 Şubat'tan sonra bu savaş ne kadar devam edecek? Şimdi de ateşkes devam edecek mi, bozulacak mı? Tamam yorumlayalım ama bilmiyoruz ki arkada Trump nasıl bir hengamenin içerisinde. O yüzden şunu söylüyorum. Eğer Trump Siyonistlere güç getirebilirse, o şantajlara karşı kendi reaksiyonunu verip kendi karşı hamlesini yapabilirse işte o zaman bu savaş olmaz. Ama Trump'a diz çökertirlerse yine bir şekilde korkutarak, şantajlarla, bence 28 Şubat'ta da böyle oldu. Korkuttular. Bir şekilde o kıvama getirdiler. Mecbur bıraktılar diyorum. Yine o şekilde mecbur bırakırlarsa işte o zaman bu savaş tekrardan başlayabilir. Yani sonuç olarak Trump'ın karşısında iki seçenek var Çağrı Bey. Birisi mantıklı bir politika. Şunu görüyor. İran'la savaşmanın bir geleceği yok. Sahada bir geleceği yok. Bu kesin. Maliyeti çok yüksek. İkincisi, İran'la savaşmak Kasım ayında Trump'a seçim kaybettirecek. Üçüncüsü, İran'la savaşmak uluslararası ilişkilerde, siyasette Trump'ın elini zayıflatacak. Bunların hepsi Trump'a eksi yazıyor. Ama bir de karşı kefeye de şunu koyalım. İran'la savaşmazsa belki adamı öldürecekler. İran'la savaşmazsa hiç görünmesini istemediği belgeler yayınlanacak. Bu ikisi arasında karar vermeye çalışıyor. İsrail bunları kullanarak savaşa zorluyor. Trump da kendi gücünü, kuvvetini, yetkisini, kabiliyetini kullanarak bu zararı, maliyeti üstlenmemek için Siyonistlere karşı mücadele ediyor. Burada eğer kazanırsa savaş devam etmeyecek. Eğer diz çökerse birden bir bakmışız saçma sapan bir savaşın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tekrar girmiş, askerlerini, uçaklarını, uydularını, füzelerini kaybetmeye, yakmaya devam ediyor.
2: Bu sözleriniz tabii İran'dan gelen başka bir açıklamayı da hatırlattı bana ki Trump'ın savaşı kaybetmekle kötü bir anlaşma yapmak zorunda kalmak arasında iki seçeneği olduğunu söylüyordu. İran tarafından böyle görünüyor. ABD tarafından da sadece Trump özelinde de değil yani İsrail lobisinin Amerikan siyaseti üzerindeki genel etkisini düşündüğümüzde aslında çok daha büyük ve sıkıntılı bir tablo çıkıyor ki o prangadan kurtulması aslında pek çok şeyi de düzeltebilir ama pek de kolay değil tabii diyebiliriz. Şimdi İran Savaşı'nın pek çok boyutu var. Bunlar konuştuklarımız bazı boyutları ama bir başka boyutu da enerji meselesi. Tabii Hürmüz'den bahsetmiyorum sadece. Yani küresel dengeleri sarsan bir duruma gitti artık. Bunu neden söylüyorum? Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC ve OPEC Plus'tan ayrılma kararından hareketle. Şimdi OPEC dediğiniz kurum tabii patronu Suudi Arabistan olduğu bir kurum diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri ile aralarında bir görüş ayrılığı var ve yeni bir rahatsızlık değil bu. Yani aralarındaki bu farklılık uzun zamandır biliniyor ama Emirliklerin OPEC'ten ayrılma kararında biraz mecburiyetten kaynaklanan itici bir unsur oldu diyebiliriz herhalde. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının. Bu karar genel anlamda petrol piyasaları için, küresel petrol piyasaları için ne anlam ifade eder? Bundan sonra ne beklemeliyiz emirliklerin ayrılması üzerine? Dengeleri nasıl sarsar, ne dersiniz?
1: Şimdi 1960'ta kurulan OPEC biliyorsunuz 5 ülke ile kurulmuştu. Suudi Arabistan ülkelerden bir tanesiydi. Kuveyt, Irak, Venezuela, İran'la birlikte. Sonradan 12 üyeye çıktı. Tabii daha sonrasında genişledi. İşte 2016 sanırım şu an 21 civarında üyesi var. BAE'nin çıkmış olması, piyasalar üzerindeki etkisi biliyorsunuz Brent'in bir anda yukarıya çıkmasına sebep oldu. Niye? Çünkü BAE OPEC'teki dördüncü sanırım en büyük üretici. Burada tamam piyasalar üzerindeki etkisi, enerji dengelerini, fiyat belirleme kısmında nasıl bir istikrarsızlık üretebileceği ayrı bir konu olarak işlenmeli. Aynı zamanda bunun BAE'nin bölgede hem enerji piyasası üzerinde hem dış politikada bir aktör olarak Suudi Arabistan'dan ayrıştığıyla ilgili aslında stratejik bir hamle olarak görebiliriz.
2: Evet. Aslında yani, bu biraz geleceği planlamakla alakalı
1: evet,
2: bir günden ziyade.
1: Yani Yemen'deki ayrılıktan tutun da işte bölgedeki Suudi Arabistan'ın hegemonyası altında Körfez GCC ülkelerinden bahsediyoruz tabii. Ondan sıyrılmaya çalışan bence BAE açısından Suudi Arabistan'ın ayağına basarak atılmış bir adım. Bunun siyasi okumasını da ayrıca yapılması gerekiyor. Evet, şu anda Rusya ve Suudi Arabistan açısından bu önemli bir mesele ve fiyat istikrarı açısından belki içerideki uyumu, disiplini bozabilir. Yani küresel fiyat belirlemede her ne kadar OPEC'in elini biraz zayıflatmış olsa da uzun vadede bunun yine OPEC tarafından fiyat belirlemede biraz zayıf kalsalar bile veya zayıflamış olsalar bile dengeleme açısından yine OPEC hala Suudi Arabistan ve Rusya içerisinden çekilmediği süre araya girilip bu şekilde bir şekilde bu mesele çok sıcak bir çatışmaya dönüşmeden kapatıldı. Ama şu anki konjonktürde Birleşik Arap Emirlikleri için yeni bir fırsat doğdu bu enerji kriziyle birlikte ve belki de aralarındaki ilişkiyi bu jeopolitik ve aynı zamanda belki de ekonomik yarışı Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki ben artık senin güdümünde bir ülke olmak istemiyorum. Patron, OPEC'in patronu güdümünde olmak istemiyorum. Ekonomik ve enerji açısından ama bunların hepsinden öte bölgede artık senin hegemonyan altında yaşamak istemiyorum.
2: Ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin yıllar önce hani Katar'ın nefesini kesmek için evet, nasıl beraber çalıştıklarını hatırlarsak devrin ne kadar değiştiğini görmek de ilginç gerçekten.
1: Şimdi Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu var. Aslında bir şekilde bu adımla birlikte oraya da yani oradaki yarış, yani Dubai ile Riyad arasındaki yarışı düşünelim. Oradaki yarış açısından bile önemli bir adım. Burada herkes kendi gemisini kurtarırken tabiri caizse fırsattan istifade Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölge siyaseti ve orta ve uzun vadedeki oradaki hayati dengelerini sürdürmesi için bunu fırsata çevirip Suudi Arabistan'a bir gol atma hamlesiydi. Yani oradaki OPEC'in enerji dışında okumasını yaptığımızda
2: yani böyle zaten aslında
1: gerekiyor.
2: Böyle bir niyet alttan alta vardı. Hürmüz Boğazı
1: hayır,
2: bir
1: niyet alttan alta değil.
2: Zorunlu mecburiyet getirdi
1: diye. Niyet alttan alta değil. Yani oradaki çatışma havası gayet aşikar zaten. Yani hem
2: ayrılma niyetinden
1: evet,
2: bahsediyor.
1: Evet evet ayrılma niyeti bu fırsattan istifade bir hamle oldu açıkçası. Ekonomik açıdan büyük bir rant olacaktır onlar açısından ama Suudi Arabistan liderliğinde ve Rusya gibi bir aktörün olması, üyelerin çok daha artık geniş bir yelpazede olması yine OPEC'e çok güçlü bir fiyat belirleyici. Fiyatta ulusla yani şeye baktığımızda toplam üretime baktığımızda yine %30'ların üzerinde bir üretim var. BAE'nin oradan çıkmış olması %5 civarında etki etse bile yine dengeleme açısından OPEC'in gücü hala çok belirgin.
2: Şu anki mevcut petrol ihracatı rakamlarını baz alarak söylüyoruz bunu. Şimdi emirliklerin OPEC'ten ayrılmasının arkasında aslında üretimi artırıp belki de fiyatını düşürmek hani tırnak içinde sürümden kazanmak evet. niyeti var.

0: OPEC'e baktığınız zaman Suudi Arabistan'ın liderliğindeki yapıda genel yaklaşım arzı kısık tutarak fiyatı yüksek tutup fiyatı belirleyici rol oynamak. OPEC'ten ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimi ve ihracatı çok arttırmasıyla dengeleri sarsması muhtemel mi? Olabilir tabii ama bunları hani İran savaşının belki daha da yatışması, işte
1: Hürmüz açılırsa aslında Hürmüz yani.
0: Açılması hani tamam Füceyre Limanı Hürmüz'ün doğu kıyısında evet. kalıyor ama neticede savaşın sıcak evet. zamanlarında pek çok kez İran tarafından vuruldu. Hala risk altında olabilen bir bölge. Yani gerilim yatıştığında emirliklerin daha çok doğu piyasasına, Asya piyasasına, uzak doğu piyasasına yüklenerek üretimi artırıp belki de fiyatların düşmesini etkileme pahasına daha fazla para kazanmak gibi bir fikri olabilir mi? Bundan mı hareket ettiler diye düşündüğümüzde en mantıklı çıkarım bu oluyor. Suudi Arabistan açısından zor bir dönem başlayacak mı? Başlayacak diyen pek çok kesim var, geniş bir kesim var. Öte yandan baktığınızda mesela bunun böyle bir etkisi olabilir mi? Diğer OPEC üyelerinin bazıları da emirliklerin izinden gitmeye kalkarsa ne olacak? Çünkü OPEC dediğiniz yapının gücü birlikte hareket etmekten geliyor. Yani bu aşındığı zaman bunun nasıl bir etkisi olacak? Bir de dönüp bir tarafa baktığınız zaman mesela OPEC'in bir başka ülkesi Kuveyt'ten gelen Nisan rakamlarına baktığımızda aslında durum işler acısı. Körfez Savaşı'ndan beri ilk defa sıfır ihracat yaptılar Nisan ayında. Yani onların da muhakkak yana yakıla çareler aradığını biliyoruz. OPEC'in geleceği açısından o birlikte hareket etmenin ciddi şekilde aşındığı bir dönem yaşar mıyız?
2: Şimdi tabii 1973 petrol krizinde dünya ticaret açısından aslında bir yönüyle dünya için ümitvari bir yapı taşıydı. Ancak tabii şimdi yeni dünya düzeninden bahsediyor. Artık uluslararası literatürde de net bir şekilde yeni dünya düzeni belirsizlik çağı olarak ifade ediliyor. Ve şu an tarihte de geçmiş dönemde baktığınızda 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda yeni dünya düzeninin oluşu olması 10-15-20 yılı bulmuş.
0: Evet.
2: Ve şu an aslında tam da o düzensizlik çağındayız. Ve bütün analistler de bunun 5-10 yıl bulabileceğini, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler niye oturup masada müzakere aramışlar? Bir bakmış 50 milyon insan ölmüş. Yani bunun kimsenin faydası olmadığına akılları en nihayetinde erip böyle bir karar almışlar. Öyle veya böyle şu an biz uluslararası hukukun işlemediğinden bahsediyoruz ama bir frenleyici bir mekanizması vardı. Yani düşünsenize 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bir otoriter bir lider çıktığında bütün dünyayı ateşe verdiği bir dönemdi. Hiçbir hukuktan bahsedemediğimiz yıllardı. Bu açıdan baktığınızda bu geçiş dönemi sürecinde aslında dünyadaki denge düzeni yeniden kuruluyor. Ve aslında

0: ülkeler aslında bir yönüyle ahtapot gibi daha çok saldırarak o hegemonyasını kurma çabası içerisinde. Bu belli bir zaman sonra geçmiş dönemlerdeki gibi belli bir kural nizamın olacağını ben varsayıyorum. Ama şu an
1: O zamana
0: halihazırda
1: kadar neler
0: o
1: olacak? Tabii
0: zamana kadar
1: orası
0: neler
1: ne
0: olacak?
1: alaka?
0: Yani bakın olmaz dediğimiz birçok şeyi yaşıyoruz yani. Rusya-Ukrayna savaşı, Covid sonrası küresel ekonomi, Brexit yani bütün dünya düzeni aktörler yerli yerince yeni bir arayışı içerisinde. OPEC'in dağılıyor oluyor olması bence belli bir zaman sonra o ekonominin aşınmasıyla beraber tekrar ülkelerin aynı masa etrafına gelmek zorunda kalacağını ben varsayıyorum.
1: Bir de şöyle bir durum var tabii, şimdi petrol fiyatları artıyor vesaire dedik. Körfez'den petrol ve LNG çıkamıyor dedik. Dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. ABD'nin petrol ihracatında bir artış olduğunu görüyoruz.
0: %30.
1: LNG konusunda tabii yaşanan Körfez'deki sıkıntıya rağmen LNG ihracatının küresel anlamda %3,8 arttığını görüyoruz. Dönüp baktığımızda burada da ABD, Kanada, Rusya gibi ülkelerin daha çok satışı artırıp para kazanır hale geldiğini görüyoruz. Ancak Bloomberg köşe yazarı Javier Blas'ın bir açıklaması var. Daha doğrusu bir tespiti. Ona baktığınızda şunu görüyorsunuz. Evet, ABD'nin satışları artmış ama Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol stoklarının da günde 3,5 milyon varil hızla azaldığını yazmış. Bu da tabii dikkat çekici bir durum. Yani ABD'de benzin stoklarının 2014'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu söylüyor. Bu da tabii bu satış artışının üretim
0: Tabii.
1: artışından değil, stratejik stokların boşalmasından kaynaklı olduğunu söylüyor ki bu da aslında başka bir uçurum diyebiliriz belki ABD'nin önünde, değil mi?
0: Bakın şimdi dizel ve jet yakıtı 30 dolardan 60 dolara. Naftalin dediğimiz yani bunlar stratejik ham maddelerin kullanması açısından vazgeçilmez. Onlar da 20 dolardan 40 dolara. Ve geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir ucuz havayolu şirketi iflas etti. Ve şu an sizin dediğiniz gibi birçok Asya ülkeleri diğer stoklarında olan rezervi satarak nispi itibariyle ayakta kalmaya
1: Bahsettiğimiz
0: çalışıyorlar.
1: o Spirit Havayolları
0: Evet.
1: iflası da aslında hayli ironik bir durum, mevcut durumda. ABD'nin saldırganlığıyla başlayan bir sürece
0: Tabii.
1: baktığınızda.
0: Dolayısıyla bu stokları da belli bir zaman sonra kendi kritik seviyeye geldiğinde satamaz hale gelecek. Ve şu an bu savaşın bir iki ay daha sürmesi halinde 150-200 dolar oluyor olması senaryosu inanılmaz bir ekonomik girdabın içerisinde. Ve şu anda aslında neden artmadığını ben bayağı bir analizleri okudum. Nispi itibariyle hala da Hürmüz Boğazı'nın açılma varsayımı üzerinden şirketler şey yapıyor. Ve şu an düşünün birçok uluslararası şirketler yatırımlarını erteledi. Yani
1: Hala
0: dolayısıyla
1: o ümit satın alınıyor bir
0: o
1: şekilde
0: ümit
1: diyorsunuz.
0: kesinlikle satın alınıyor. Ben geçmiş dönemde mesela Rusya-Ukrayna savaşından sonra petrol fiyatlarını inceledim. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. 3 milyon metre küptü Rusya'nın petrol şeyi ve dünya petrolün %3'üydü. Dolayısıyla 150 dolara çıktı ama en nihayetinde tekrar geri fiyatları düştü. Bunda da bahsettim. Oransal olarak çok yüksek olmadığı açısından ciddi manada bir etkisi olmadı. Ama Hürmüz Boğazı'ndan bahsederken %20'den bahsediyoruz. Yani bu 1973'te de o dönemdeki petrol kriziyle dünya petrol üretimi %5'i ediyordu. Yani çok bu Hürmüz Boğazı kadar bile etkili değildi. Düşünün o dönemdeki ekonomik girdirap inanılmaz etkili olmuştu dünya siyasetinde. Dolayısıyla bunu sürdürülüyor oluyor olması maalesef feci bir senaryoyla yüzleşmemiz durumuyla karşı
1: Tablo
0: karşıyayız.
1: oldukça karamsar diyebiliriz anladığım
0: Kesinlikle.
1: kadarıyla. Şimdi tabii pek çok boyutu var bu meselenin. Programın sonlarına doğru yaklaşırken bir 10 dakika vaktimiz kaldı. Onunla ilgili bir ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım hocam.
2: Aslında şöyle bir cümle söyleyebiliriz ya, hocamın da sadece katkı olsun diye. ABD yani dediniz ya, stratejik stokları üretiyor. Stratejik bu stoklar üretildikten, tüketildikten sonra ABD veya Trump için tek çıkış kartı topyekun bir şekilde askeri olarak İran'a müdahale kalacak. Çünkü ekonomik
0: olarak...
2: Ama
0: bence olarak, öyle bir hamlenin çılgınlık olacağının farkına vardığını düşünüyorum yani.
2: İşte bundan dolayı zaten masada ya...
0: Hatta hatırlanacağı üzere Hürmüz Boğazı'na bir ara onu tartışıyorduk. Yani öyle asker indirme yöntemiyle şu an ondan

0: dahi bahsetmiyor yani.
1: İşte evet. Onu söylüyorum. Eğer ekonomik olarak bu elde ettiğini ya bu kartı da tükettiği zaman onun için bir çıkış stratejisi masanın dışında sadece savaş kalıyor. Yani savaş da onun için en büyük risk hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan ve aslında küresel piyasalı ve dünyayı etkileyecek en büyük adım da bu olur. Şu anda belki kontrol edilebiliyor bir şekilde ama yani rezervler de var. Bu rezervler tüketildiğinde ve hala Hürmüz kapalı kalırsa o zaman hem İran için bir yeni bir arayış olmak zorunda, ABD için daha büyük bir çıkış stratejisi gerekiyor.
2: İşler daha da çığırından çıkabilir diyorsunuz özetle.
1: Daha hayati olur çünkü o zaman.
2: Anlıyorum. Tabii pek çok boyutundan bahsettik. Yani enerji bunun bir kısmı vesaire ama Trump'ın bir de özellikle NATO ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerine yönelik çok ciddi tepkileri olduğunu hatırlarsınız. Bunların biri Almanya'ydı, biri İspanya'ydı. İngiltere bir miktar tabii bundan nasibini aldı. Son zamanlarda ise Alman Başbakanı'nın ABD'ye eleştirileri, kamuoyundaki eleştirileri Trump'ı hayli sinirlendirmişti hatırlarsınız. Zaten yakın zamanda bahsediliyordu böyle bir ihtimalden ama Pentagon Almanya'dan askerlerin bir kısmını çekme kararı aldı ki bu da bir anlamda son dönemde Merz'in yaptığı eleştirilere bir tepki ve cevap olarak algılandı. Yaklaşık 35 bin kadar askeri var. Bunun 5 bin kadarını çekecek ilk aşamada öyle görünüyor. Şimdi bu tabii ne açıdan önemli? Almanya'daki asker sayısını Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin öncesindeki seviyeye çekmesi bakımından aslında oldukça ciddi bir mesaj. Önemli bir mesaj olarak bunu değerlendirebiliriz sanırım. Boris Pistorius'un Alman Savunma Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda gördüğümüz şu, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylüyor. Bu bekleniyordu zaten gibi bir açıklaması olmuştu. Bu sorumluluk ne olabilir diye baktığınızda da aslında Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek yeni bir fırsat penceresi doğar mı? Özellikle savunma sanayi bakımından diye de bir soru geliyor aklıma, ne dersiniz?
3: Evet, normalde olması lazım ama biliyorsunuz şu anki Almanya'da iktidardaki parti, işte o koalisyonun lideri, partinin Avrupa Parlamentosu'na yollayıp orada AB Komisyonu Başkanı yaptığı von der Leyen, geçen hafta Türkiye'yi Çin ve Rusya ile bir tutan bir
2: Evet.
3: açıklama yaptı. Şimdi Sumut filosunu konuştuk.
2: Almanya'nın eski savunma bakanı.
3: Eski Savunma Bakanı Sumut filosunu konuştuk. İşte Yunanistan'a gitti, Avrupa Birliği üyesi. Orada İsrail'le böyle işbirliği içerisinde filonun mensuplarına insanlık dışı muamelelerde bulundular. Yani Avrupa Birliği ülkeleri hala ısrarla içinde bulunduğu konjonktürü okumamada diretiyor. Mevcut Savunma Bakanı Pistorius, işte diğer partiden, SPD partisinden, Sosyal Demokrat Parti'den. O başka, o daha böyle gerçekçi. 2-3 yıldır çok ciddi bir şekilde Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle bu durumlara dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenliğimizi bırakamayız sadece. Avrupa Birliği olarak yeni bir güvenlik mimarisine geçmemiz lazım. İşte zorunlu askerliği geri getirebiliriz gibi açıklamalar var. Ama Pistorius bence burada ciddi manada yalnız diyebiliriz. Bakın hala işte
2: Alman siyaseti için
3: Alman
2: diyorsunuz.
3: siyaseti ve Avrupa genelinde. Sonuçta Almanya'da bu Avrupa Birliği'nin, Avrupalı devletlerin en önde gelen
2: Tabii.
3: bir iki ülkesinden, hatta birinci ülkesinden bir tanesi. Şimdi bu çerçevede baktığımızda o 5000 askerin geri çekilmesi aslında bir yönüyle sembolik bir mesele. Yani şunu diyor, sizin de dikkat çektiğiniz gibi o askerlerin sayısını Rusya Ukrayna'ya saldırdıktan sonra arttırmış ve Rusya'ya bir mesaj vermişti. Şimdi o askerleri geri çekerek de Almanya başta olmak üzere Avrupalı devletlere Trump ayar çekmeye
2: Size
3: çalışıyor.
2: yönelik Rus tehdidini göz ardı ediyorum.
3: Kesinlikle göz ardı ederim. Gerekirse daha fazlasını çekerim. Gerekirse NATO'dan çıkarım. Bu tehditlerin hepsini peş peşe sıralayan bir Trump var. Yani normal şartlarda gerçekten de Avrupalı devletlerin, Almanya'nın özellikle yapması gereken en mantıklı iş Türkiye ile stratejik işbirliği geliştirmek. Yani biz şimdi farklı parametreleri konuşuyoruz ama Almanya'da 5 milyona yakın Türk kökenli insan var. Yani biz
2: Evet.
3: Almanya'yı tanıyoruz, onlar bizi tanıyor. Şurada yoldan birisini çevirseniz ya kendisi ya ailesinden biri Almanya ile bir bağ olmuştur. Yani kültürel anlamda da çok rahat bir şekilde bir araya gelebileceğin bir ülke ama sen hala ısrarla
2: Bir de en büyük ticaret ortağımız.
3: en büyük ticaret ortağı halen ısrarla Türkiye'yi Rusya ile Çin'le aynı kefeye koyup başka bir siyasetin peşinde koşuyorsun. Diğer taraftan mesela SAFE programı var, Savunma Birliği ile ilgili. Fransa bakıyoruz bambaşka bir yerde. İşte geçen gün

0: Güney Kıbrıs'a gidip Fransa'nın verdiği, Macron'un verdiği mesajları gördük. Diğer tarafta Yunanistan aynı şekilde sürekli veto yapıyor. Yani giderek hep şunu söylüyorum Çağrı Bey. Giderek böyle kendi sonunu hızlandıran bir Avrupalı devletler bütünü var. Ya geçenlerde bir Alman uzman şunu yazmıştı. Yani Bismarck'lardan, De Gaulle'lerden geldik von der Leyen'lere, işte Keir Starmer'lara, Merz gibi liderlere. Bu liderlerle gerçekten Avrupa'nın kendine gelmesi çok zor. Yani ciddi bir değişim gerekiyor. Ciddi bir değişim beklerken tam tersine 10 sene önce işledikleri siyasetin halen devam ettiğini görüyoruz. Yani şöyle bir şey var. Trump diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda yana yakıla İngilizler, Fransızlar çağırmış. Burayın güvenliğini onlara teslim etmişin Amerika'ya. Ve Trump diyor ki Amerika'nın başkanı, bakın biz gidiyoruz. Sizi yalnız bırakacağız. Dün bu arada Avrupa'dan gelen arabalara %25 ek vergi koydu.
1: Evet.
0: Dün ki Alaska zirvesinden sonra hatırlayalım 5'ini 6'sını karşısında dizmişti ya. Bir hafta sonra anlaşmışlardı. Anlaşmada şu 2,5'tan 15'e çıkartmıştı. Kendi sattıklarını sıfıra indirmişti. Avrupalılar da kabul etmişti. Bir sene olmadı daha bunun üzerinden. Birden %25 daha koyuyorsun. Şimdi böyle bir Amerika var. Diyor ki ben artık senin partnerin, müttefikin olmak istemiyorum diyor. Anglo-Sakson ittifakının bile ne hale geldiğini işte kralın ABD ziyaretinde tekrar gördük. Ama sen halen yanı başında Türkiye gibi bir ülke var. Ve Türkiye gibi bir ülkenin halen uzağında durmaya, Türkiye'ye üstten bakmaya çalışıyorsun. Yani kusura bakmasın Avrupalılar ama 50 sene önceki dünya yok. 50 sene önceki Avrupa'da yok. 50 sene önceki Türkiye'de yok. Bugün Mersin açıklamasını izledim. Diyor ki, kendisi diyor bunu bu arada. Yani o da ilginç. Hepsi de bunun farkında. Biz diyor mühendisler ülkesiyken avukatlar ülkesine döndük diyor. 20 yılda bir şeyi üreteceğimize, bir tren yolu yapacağımıza, 20 yıl boyunca tren yolunu nasıl yapacağımızı tartışıyoruz. Kağıt kürek işlerini diyor. Bunların hepsini biliyorsun ama hala Türkiye'ye buradan bakmak istiyor. Türkiye hala böyle ensesine vurup istediğini alabileceği bir ülke kıvamında zannediyor. Hani 30-35 yıl önce sürekli bize böyle yukarıdan konuşan, şunu yapın bunu yapın yoksa sizi almayız diyen bir Avrupa var zannediyor, bir Türkiye var zannediyor. Ama bu dünya gerçekleri, böyle şöyle bir şey vardır, son cümle onu söyleyeyim. Dünya gerçekleri siz kendiniz kabul etseniz de etmeseniz de yüzleşseniz de yüzleşmeseniz de belli bir süre sonra kendisini size gösterir. Trump da şu an kendisini dünya gerçeklerini Avrupalılara gösteriyor. Uyanacaklar mı? Ben gittikçe ümidimi kaybediyorum. Yani uyanırlar diyorum ama olarak, zor gibi.
1: Bir iki cümleyle sadece. Şimdi bir yandan İran savaşına baktığınızda, duruma baktığınızda enerji meselelerine, askeri gerilime, öte yandan Trump'la Avrupa ülkeleri arasındaki bu gerilime baktığınızda şu mevcut tablodan en karlı çıkan, en kazançlı çıkan ülke kim sizce? Çok kısaca alayım.
0: Yani bunu biraz maalesef diyelim, biraz daha iyi ki diyelim bence Türkiye. Bu arada yine ekleme yapayım. Almanlar bile Spiegel'di galiba. Türkiye bu krizden en karlı çıkan ülke olma yolunda ilerliyor diye başlık attılar. Bu da bir gerçek. Çünkü Çağrı Bey biz gerçeklerle yüzleşiyoruz. Hayal dünyası içinde yaşamıyoruz. Gerçek sorunlar var. Sorunlara karşı reaksiyon gösteriyoruz. Reaksiyonun da karşılığını alıyoruz. Avrupalılar, Batılar gerçeği görüyor. Reaksiyon göstermemekte diretiyor. Sonra o gerçek geliyor onu üstüne tepesine çöküyor. O yüzden onlar çökmeye inşallah biz de bütün bu krizlere rağmen yükselmeye devam edeceğiz.
1: İnşallah diyelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için, yorumlarınız için çok konuşacak mesele var ama süremiz kısıtlı maalesef. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyundan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Çok değerli bir dostumla huzurunuza geldik bugün. Çok ciddi bir ara vermiştik biz sohbete aslında aramızdaki görüşmeye. Fakat işte günün şartları içinde birbirimizi sosyal medyadan takip edince sanki araya zaman girmemiş gibi hissediyoruz. Ama bakınca zamanın girmiş olduğunu, karşı karşıya gelmeyeli epey de zaman olduğunu fark ediyoruz. Murat Özer hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özlüyoruz.
0: Eyvallah.
1: Herkesi ve her şeyi olduğu gibi özlüyoruz. Hız artık son zamanların en büyük düşmanı oldu. Akıbetimiz ayrola.
0: Amin, amin. Biz hala Gemutlu Oğlum'un izinden giderek dost olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Acaba onun içindeki bize ait, bizimle ilgili olan, bize iyi kapılar açacak olan nedir diye onun peşindeyiz. Bir vesile oldu. Şimdi kızıyoruz, ediyoruz hıza filan ama yine birbirimizle irtibatın bir yolu olmaya da devam ediyor bir yönüyle. Evet, birbirimizi uzaktan uzağa, fiziksel uzaklık içinde, mekan uzaklığı içinde yaklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Yoksa ben sosyal medyasını takip etmesem Murat Özer'in, ben bu aşkın Mecnun'uyam üst başlığını vermiş olduğu, Mersiyahan Zakirbaşı, Hüseyin Sebilci okurlarla ilgili yapmış olduğu çalışmayı nasıl göreceğim, nereden bileceğim ve nasıl elimize geçmiş olacak bu, nasıl paylaşacağım sevgili izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle. Bu bakımdan müteşekkir olmaya yine devam ediyoruz yollara. Eyvallah. Ne yapalım?
1: Eyvallah. Doğru, haklısınız.
0: Şimdi bir müddettir biraz dünyama şöyle geçmişten bazı isimler kendilerini eserleriyle, hatıralarıyla ya da onların çalışmalarını derleyen sizin gibi insanlarla hissettirmeye, göstermeye başladılar. Bunda da bir hikmet vardır. Son dönem içinde İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'dan, Revnakoğlu'nun İstanbul'unu konuştuğumuz yapımlara kadar pek çok şeyde hayatlarını bir meseleye vermiş, vakfetmiş, kendilerini çekmiş ama eserleriyle, meşkleriyle, muhtelif meşkleriyle iz bırakmış, böyle var olmuş insanlar çıkıyor karşıma. Böyle bir yerde, böyle bir iklimde, belki de onlarla uğraşırken daha kolay görünür oldu bilmiyorum. Bu çalışmayı fark ettim. En başından başlayalım, ABC'sinden. Ne var elimizde?
1: Ben bu aşkın Mecnun'uyam. Programınızın yakın bir takipçisi olarak geçenlerde kıymetli Mustafa Koç hocamız Revnakoğlu'nun hayatını tarif ederken bir cununluktan bahsetti programda.
0: Evet.
1: Çok aslında önemli bir tespit. Bu insanlar gerçekten hayatlarını bu kültürün aktarılmasına vakfetmişler. Hayatlarını vakfetmek yanında aynı zamanda zaman zaman deliliğe varan, cununiyete varan işlere kalkışmışlar. Sebilci de bunlardan birisi. Sıcak yaz günlerinde Eyüp Meydanı'nda insanların hararetini almak için su dağıtmak adetinin olduğu zamanlarda iki kardeş düşünün. Biri Mazhar, biri Hüseyin. Bunlar Şah Hüseyin aşkına Eyüp Meydanı'nda insanların hararetini gidermek için onlara su ikram etsinler. Arada da uygun olan vakitlerde Mersiye okuyarak mesela teşne lepler bu gece kan ile kaltan oldu ki Hüseyin İbni Ali bu gece kurban oldu diye Mersiyeler okuyarak insanlara suyun İslam kültüründe ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırlatan sözler söyleyerek insanlara su ikram etsinler. Ki bu su ikram etme meselesi zaman zaman bir sponsor tarafından da destekleniyor olabiliyor. Böyle örnekler de var. İşte sebilcilik böyle bir meslek. Sebilci Hüseyin Efendi çok musiki ve kültürel sahada çok önemli boşlukları doldurmuş ve kültürel aktarımımızın bugüne gelmesine önemli bir vazife sahip olmakla birlikte lakabı beni böyle bir romantik yere götürüyor. Hüseyin Sebilci'ye Cumhuriyet'ten sonra okurlar soyadını almış olmasıyla birlikte ben Sebilci Hüseyin demenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Böyle birisinin uzun yıllar önce yazmaya başladığım biyografisini yaklaşık 16 yıl sonra tamamlamak nasip oldu. Cenab-ı Hakk'a namütenayı hamdü sena olsun.
0: Şimdi biz insanlara baktığımızda onların hikayelerini, kendi şahsi varlıklarını görüyoruz. O ilgimizi çekebiliyor ama her insan hikayesi aynı zamanda dünyaya geldikleri, geçtikleri ve göçtükleri dönemle ilgili döneme ilişkinde bize fikir veriyor, bilgi veriyor, merak uyandırıyor bir taraftan. Şimdi Cumhuriyet döneminde okurlar soyadını almıştır dediğinize göre ve biz onu Sebilci adıyla tanıdığımıza göre hangi tarihe işaretliyoruz? Sebilci Hüseyin nerede doğdu, nasıl doğdu? İlle kronolojik bilgi olsun diye söylemiyorum bunu ama zemini, zamanı anlamaya ihtiyacım var.
1: Osmanlı'nın son yüzyılında doğmuş bir kişi, bir şahsiyet Sebinci Hüseyin Efendi. Tasavvufi bir ailenin çocuğu. Kabiliyeti dolayısıyla musikiyle meşgul olmuş ve gerçekten kendi döneminde, yani Osmanlı'nın son döneminde ki malum batılılaşma hareketlerinin çok yoğun olduğu bir dönemde tasavvuf kültürü ve musiki kültürünün içerisinde yaşamış bir zat. Önemli insanları görmüş, önemli insanlardan musiki meşk etmiş. Ve tabii ki Cumhuriyet öncesi Dünya Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşamış. Bu Osmanlı ve Anadolu topraklarının badireli yıllarını ve özellikle de İstanbul'un badireli yıllarını atlatmış. Bu dönemlere şahitlik etmiş. En önemlisi de derviş birisi olarak Mücahidin-i Mevleviye alayıyla Şam'a kadar giderek meşhur Mücahidin-i Mevleviye alayına katılarak askeri vazifesinde yerine getirmiş bir şahsiyet. Cumhuriyet'in ilanından sonra pek çok aydınımız ve pek çok kültür adamımız gibi yaşanan bu kültürel dönüşümde tabii ki kenarda ve köşede kalmış. Bizi en ibretlik olarak takip etmemizi icap ettiren durum da burası. Musiki'nin yasaklandığı ve o dönemin zorlu şartları altında hayatını devam ettirmeye çalışmış. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından orta döneme kadar, 60'lı yıllara kadar kendisi var olma mücadelesi vermiş birisi. Çok önemli besteleri var. Bugün tasavvuf müziği diye tarif edebileceğimiz repertuar içerisinde halkımızın, dinleyicilerimizin sevdiği pek çok ilahinin aslında bestekarı. Demedim mi, gönül sana söylemedim mi, ben bu aşkın mecnunuyam. Böyle pek çok bildiğimiz ilahinin aslında bestekarı Hüseyin Sebilci. Çok güzel ve çok önemli bir kültürel şahsiyet. Dolayısıyla bize eşsiz bir kültürel aktarımı var diyebilirim.
0: Sizin bu aktardığınız, verdiğiniz örneklerden aklıma Yahya Kemal'in o annemin ak sütü gibi demesi geldi. Türkçe ile ilgili bunu söylüyor ama aslında bizim için bizi var eden her türlü güzellik de böyle bir doğallıkta gelebiliyor hayatımıza. Mesela çok sevdiğimiz bir ilahi, çok sevdiğimiz bir şey. İlk nereden öğrendiğimizi bile bilmeyecek kadar bizim ruhumuza, bizim hayatımıza nüfuz etmiş. Bestekarını bilmeyebiliyoruz. Meşkedeni bilmeyebiliyoruz. Ama hep bizimle var olmuş ve ilk tanışıklığımızı hatırlamayacağımız kadar geçmiş ve kuvvetli bağlarımız var onlarla.
1: Yapmak istemem ama Hüseyin Sebilci'nin bu yaşanan değişim ve dönüşümde mücadelesinde tabii ki bir yorgunluk ve kırgınlık görüyorum. Pek çok sanat üreticimiz, kültürel aktarım sağlayan münevverlerimiz, kalem oynatanlar, sanatla uğraşanlar, klasik sanatlarımızı bugünlere aktarmaya çalışan pek çok şahsiyet gibi Sebilci de çok zor günler geçirmiş. Dolayısıyla bu minvalden baktığımızda istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalmışlar. Mesela bir müddet gazinoda çalışmak zorunda kalmış, efendim plak doldurmak zorunda kalmış gibi böyle pek çok istemediği şeyler yapmak zorunda kalmış. Tabii kendine göre katı prensipleri var. O prensiplerinden asla taviz vermemiş. Fakat ben o Cumhuriyet sonrası yaşanan bu dönüşümde bizim insanımız, yani münevverlerimizin psikolojisine topluca bir bakış baktığımızda iki önemli şey görüyorum. Birincisi şahsiyet inşasında tabii bugünün popüler kültüründen bakıldığında anlaşılamayacak seviyede bir mahviyet içerisindeler. Eserleri dinliyoruz ama bestekarın kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Çünkü o günün insanının bir şey inşa etme modeli öyleydi. Onlar eserle ilgilenirler. Yani zarfla değil, mazrufun peşindeler.

0: Tabii ki zarf kıymetlidir. O, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bizi yanlış anlamasınlar ama onlar mazrufun peşindeydiler. Dolayısıyla o şahsiyet inşasında kendilerini doğru bir yerde konumlandırdıklarını görüyorum. Bunu Sebilci'de de çok rahat söyleyebiliriz. Çok sevilen, sayılan birisi fakat yaşadığı maddi manevi pek çok zorlukta kendisine el uzatmak isteyenlere asla kabul etmemiş birisi. Kendisine kendi kurallarınca getirilen teklifleri asla kabul etmemiş birisi. Dolayısıyla bu minvalden çok önemli bir şahsiyet inşası olduğunu görüyorum. İkincisi de o geri çekilmişlik duygusu. Gerçekten bunu bir kelimeyle özetleyecek olursak gerçekten çok kırgın ayrılmışlar bu dünyadan. Pek çoğu gibi Sebilci de yorgun ve kırgın ayrılmış. Çünkü gerçekten o yaşadıkları kültürel dönüşümde hızlı ve geriyi parçalayan, yok eden o kültürel dönüşümde gerçekten adeta ruhi nefesleri kesilmiş diyebilirim.
1: En başta söylemiştim ya, yani en bir dönemi, bir zamanı, politik, ekonomik, sosyolojik şartları anlamanın yolu bir insanın çizgisini takip etmek. Evet. Onun ömrünü takip etmek. Yine ben de sizin düştüğünüz şerhi düşerek illa romantize etmek için söylemiyorum. Ama ben bunun önemli bir kesit olduğunu düşünüyorum. İnsana bakmanın dönemi anlamak için de önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine de dönüp dönüp tekrar insana bakıyorum ki biz bugün eğer bir şeyler değerlerimize uymazsa veya şartlar bizim talep ettiğimiz, beklentimize uygun şekilde gelişmezse kırgınlık, evet kırgınlık hissedilmiş ama küskünlük içine girebiliyoruz, kavga içine girebiliyoruz. Hayata nasıl devam edebildiklerini, o değerlere neden hala sarıldıklarını hep merak etmişimdir.
0: Gerçekten bu kitabı kaleme almam 15 yıldan fazla uzun bir süre sürdü. Bu esnada kendisiyle, Sebilci'yle tanışmış bizzat kendisiyle, yani hatıralarını nakleden ve o biyografisini hazırlamama vesile olan pek çok önemli insanla görüştüm. Kitabın iki ön sözü var Zeynep Hocam. Birisi 2012 yılında yazıldı. Hı hı. Çünkü kitap bitmişti %80'i. Duygusal bir anıma denk gelmişti. Bir ön söz yazmıştım. Bu kitap uzun süre revize edildi, yayınlanamadı, bir sürü başına iş geldi. Nitekim yakın zamanda kıymetli Konya Büyükşehir Belediye'mizin yöneticileri bu Sebilci'nin Konya seyahatlerindeki hatıralarının çok önemli olması dolayısıyla lütfettiler. Bu kitabı yayınlamaya karar verdiler. Ben de memnuniyetle karşıladım. Sebilci'nin bu ikinci ön sözünde yazmak istediğim, birinci ön sözünden sonra ikinci ön sözü yazmamın en önemli sebebi şuydu. Birinci ön sözde teşekkür ettiğim, Sebilci'yi dinlediğim ve Sebilci'yi bana adeta tecessüm ettiren, onun böyle ete kemiğe büründüren insanların hepsini kaybetmiştik. Teşekkür etmek zorunda kaldığım Emin Işık Hoca vefat etmişti.
1: Ve yani pek yola çoğu, çıktığınızda evet, var olan büyükler artık göçtüler.
0: Evet, evet, onların hepsi vefat etmişti. Dolayısıyla ben ikinci bir ön söz yazmak zorunda kaldım ve onlara bu sefer rahmet diledim. Acizane bizim ben fakirin yani ne kadar elinden gelirse kendilerine temennimiz rahmet olsun diledim. Dolayısıyla bugünün insanının anlayamayacağı bir mesele olmaklıkla bugün Sebilci'nin yaşayan bir talebesi var. Allah selamet versin, hayırlı uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Bu mütevazi kitabı da kendisine ithaf ettim. Evet. Sebilci'nin şu anda yaşayan son talebesi Mersihan Hafız Celal hocamız. Ben kendisine yaşı benden çok büyük olmakla birlikte abi demekten hiç çekinmiyorum. Bana o kadar kapılarını açmıştır. Bu kitabın en önemli kaynak kişilerinden birisi de Celal hocamız. Dolayısıyla bunların kıymetini bilmemiz lazım. Lazım kelimesiyle böyle nutuklar atmak istemem ama gerçekten hislerimi söylüyorum. Bu kitabı kaleme almış olabilmekliğin mesuliyetiyle onlara da hayırlı uzun ömür dileyelim. Pek çoğu ahirete intikal ettiler. Onlara

0: Hadi rahmet dileyelim.
1: Peki Sebilci mirasını ama kayıtlarıyla ama notalarıyla bir şekilde arşiv oluşturan şartlar neydi, nasıldı? Mesela kendi hayatı içinde bir parça bugünkü kadar değilse bile artık kayıt alabilme Tabii. imkanlarının var olduğu dönemlerde yaşamış biri Evet. aynı zamanda.
0: Çok önemli bir yere değiniriz.
1: Onlar nasıl toplandı, nereden derlerdi?
0: Sebilci Hüseyin Efendi'nin kendi döneminde gerçekten ufak bir hayran kitlesi oluşmuş. Bu hayran kitlesinin önemli iki kanalı var. Bir İstanbul kanalı, 40'lı yıllardan sonra artık kayıt teknolojilerinin de biraz ilerlemesiyle. İkinci kanalı da Konya kanalı. Sebilci her sene Konya'ya bir seyahat yapıyor. Bu seyahatinde gerçekten Konya'da önemli, Konya'nın önemli eşrafından kişiler Sebilci'nin icralarını bu eski teyp bantları dediğimiz bantlara kaydediyorlar. Ben detaylıca her kimin kim olduğunu, kayıtların hangi tarihlerde yapıldığını ulaşabildiğim kadarıyla kitapta nakletmeye çalıştım. Bir diğer ayağı da İstanbul'da. İstanbul'da da Sebilci'nin gerçekten hayranları var. Bir küçük bir kemik bir hayran kitlesi var. Ve nereye gitse mutlaka kayıt cihazını açıp, teybi açıp, yani eski o büyük makaralı teypleri açıp, evet. makaraları açıp kendisini kaydetmişler. Tabii benim elimde olmayanlar vardır ama benim elimde olanlar üzerinden bir hesap yapacak olursak şu anda 200 saate yakın elimizde Sebilci kaydı var. Bunların bazıları mükerrer. Aynı anda iki kişinin kaydettiği ya da böyle değişik tevafukların olduğu şeyler var, kayıtlar var. Biz o kayıtlardan bir seçki yaptık ve kitabın arkasına bir kare kod teknolojisi marifetiyle bu kayıtları önemli olanlarından bir seçki yapıp okuyucumuzu dinleyicimiz kılmak istedik. Kitabın son bölümünde Sebilci'nin önemli gördüğümüz diyelim kayıtlarından bir seçki yaparak bu kayıtların nerede yapıldığını, kim tarafından yapıldığını eğer biliniyorsa bu kaydın tarihi özelliklerini efendime söyleyeyim okuyucuyla paylaşmaya çalıştık. Diğer önemli kısım da Sebilci'nin besteleri konusu. Sebilci'nin tabii dediğim gibi bugün çok bildiğimiz Abidane Mustafa Ayiz, Hüseyiniler Deniz, ondan sonra pek çok ilahisi aslında çok meşhur olmuş. Yani bir bestekar düşünün, eserlerinin çok önemli bir kısmı tasavvuf müziği sanatçılarımız, çağdaş yaşayan ya da yakın zamanlarda vefat etmiş tasavvuf müziği icracılarımız tarafından hep okunmuş. Çok büyük bir kıymet bu, çok büyük bir özellik. Tabii dağınık vaziyette vardı. Benim sıfırdan ortaya çıkarttığım bir şey yok. Eski üstadlar Sebilci'nin adeta peşinde koşmuşlar ve Sebilci'nin eserlerini notaya almışlar. Fonksiyonel bir ihtiyaç da var tabii. Bir şeyi okumak için, icra etmek için notaya ihtiyaç var. Biz tabii şöyle bir şey yaptık. Bütün bu notaları masanın üstüne alarak bunlardan bir edisyon ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu da bizim yoğurt işimiz oldu yani. İtirazlar olacaktır icra yorum tavır farkı açısından ama en azından bir iki kapak arasına bugüne kadar gelmiş Sebilci'nin bütün eserlerinin notalarını bir araya getirmeye gayret ettik. Elimizden geldiğince bir iddiam yok bu konuda. Öyle bir külliyat hazırladım falan gibi iddialı şeyler yok ama bildiğimiz bugün zaten tasavvuf müziği icracılığında bilinen eserlerin neredeyse tamamını bu kapakların arasında okuyucuya izah etmeye çalıştık diyelim.
1: Muhtelif şey düşündürüyor aslında. Şimdi dünyanın akışında o veya bu sebepten neyin yolunu kesmeye çalışsanız, neyin önüne set çekseniz de kendi yolunu bulan nehirler, ırmaklar var. Evet. O kesintilere karşın sahip çıkanlar var. Şimdi ben hayalen karşımda üç nesil görüyorum. Sebilci'nin kendisi. Pek çok isim var ama hayatta kalan büyüğümüz olarak Celal Yılmaz.
0: Evet.
1: Ve siz varsınız. Evet. Şimdi bu silsile sizden yukarı doğru çıktığında Sebilci'ye böyle uzanıyor. Ve herkes kendi devri için, kendi alanı içinden bu suyun akması için o yatağın kenarında bir şey yapmış. Ya. Bir çabanın içinde olmuş. Bu bağ bana çok etkileyici geliyor bir kere. Sizin dünyada temasınız yok Sebilci'yle.
0: Evet, bu çok önemli. Ben de ne hangi anda söyleyeceğim diye bunu dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşacağım diye düşünüyordum. Ben Sebilci'yi dünya gözüyle görmedim. Gerçekten manevi kuvve-i kutsiyesinin üzerimde olduğuna eminim yani.
1: Bu bağ nasıl bir bağ merak ediyorum. Çünkü yani

0: Şu fizik dünyanın şartları içinde üzerine konuştuğumuz çalışmalar var, eserler var, gayret var. Öte yandan Sebilci üzerinden anlamaya çalıştım. Ona talebe olmuş isimleri hatırlattınız siz. Bildiklerimiz, bilmediklerimizle beraber. Ve size ulaşan, sizin derlemek istediğiniz şeyler. Kim kendine neden böyle bir vazife çıkarır? Bakın yasaklamışlar, kesmişler, kırmışlar. Bütün bunlar yaşanmış. Hayatın bir taraftan mütevekkil tarafımız der ki öyle olması murad edildi ve öyle oldu. Bu da bir açıklama olabilir. Bütün eleştiri hakkı mahfuz olmakla birlikte. Ama böyle akacaktı, böyle oldu denilebilir. Fakat ona karşın işte Sebilci'nin bir gayreti, bir tutuşu var. Kendi kişisel kırgınlığı ötesinde bir gayreti var. Ondan el alanların bir gayreti var. O kayıtlarla peşine düşenlerin bir gayreti var. Bu devir için demiyorum. Ben o devrin insanlarını biraz bir şişenin içine bir imdat notu koymuşlar da denize atmışlar gibi hissediyorum. Şimdi o şişe sizin elinize geldi.
1: Müsaade ederseniz ben bunu başka programlarımda kullanayım. Gerçekten böyleler. Yani ben daha iyi tarif edemezdim. Gerçekten bir şişenin içine bir imdat notu koymuşlar. Bir kare kod koymuşlar. Bugünün tabirleriyle konuşayım. Ve bizi inanılmaz bir kapıyı açıyorlar. Ben 2005 yılından itibaren Sebilci hikayeme başladım. Bir kültür yöneticimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kültür yöneticimiz benden Sebilci ile ilgili bir etkinlik organize etmemi istedi. Tabii biz tasavvuf kültüründe büyüyen insanlar olduğumuz için Sebilci ile ilgili bir fikrimiz var ama böyle bir sipariş gelmesi bir sorumluluk doğurdu tabii. Ya evet, üstadla alakalı bir anma gecesi organize edelim dedik. Ve ettik o gece. O gece misafir ettiklerimizin önemli bir kısmı da bugün hayatta değil. 2005'li yıllarda yaptığımız bu organizasyon gecesinde ben gençti tabii, yani 20 sene önceden bahsediyorum. Daha hatta belki hazırlık süreci açısından daha fazla. O günlerde o konuşmaları organize ettiğimizde herkeste şöyle bir şey vardı. Ya bunlar yazılmalı. Yani bunları birinin kayıt altına alması lazım gibi. Açıkçası benim de öyle bir işe soyunmak gibi bir düşünce zihnimde peyda olmamıştı. Yalan değil.
0: Ama çok genç olduğunuz bir vakit, 23
1: evet,
0: yaşında
1: tabii,
0: falan ancak belki
1: gerçekten
0: 20.
1: evet, o yaştaki bir adamın hayali için tabii çok kolay bir şey değil. Sonra ama şöyle oldu. O gece program esnasında bir şekilde söz buraya gelince bütün katılımcılar Murat kardeşimiz bu işi üzerine alsın. Murat kardeşimiz bu işi üzerine alsın dediler. O zaman böyle bir şey olmuştu. O gece böyle bir hatıra yaşanmıştı. Sonrasında da ben tabii Sebilci ile ilgili bir biyografi hazırlamak icap etti o gece için vesaire, bir görsel arşiv oluşturmak icap etti. Bendeniz biliyorsunuz Muharrem kültürü, Osmanlı kültüründe Muharrem törenleriyle alakalı çalışmalara sahibim. Birisi de Şah Hüseyin'in firkatiyle diye önemli bir proje halinde ilk defa sahnelenmişti. Osmanlı kültüründe Muharrem nasıl yaşanıyor? Bizim Sünni cenah diye tarif edebileceğimiz kısımda Muharrem ve Kerbela teması nasıl işleniyor üzerine bir çalışmamız olmuştu. O çalışmamız esnasında tabii Sebilci'yle bir kez daha tanıştık. Çünkü o dönemin en önemli Mersiyahını. Hatta hiç unutmuyorum, o proje için Celal abinin sesiyle Sebilci'nin sesinden bir dijital düet hazırladık. Sanki aynı anda birbirine karşılıklı birbirlerine münavebe ediyorlarmış gibi. Çok duygusal anlar yaşamıştık. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık işte 15 sene geçti. 15 sene geçen bir zamandır ben Sebilci Hüseyin Efendi'nin biyografisiyle alakalı çalışmalarıma devam etmiştim. Bu az önce sizin sorunuza dönecek olursak, bu insanların insanlarla olan münasebeti uzun ve zamana dayalı olarak bir analizle analiz edebiliyorum. Uzun yıllardır, yani hayatımın yarısı denebilecek bir zaman zarfında, henüz küçük hayatımın yarısı denebilecek bir zaman zarfında gördüm ki gerçekten sadakatle bu meselelere meşgul olanların asla kapı dışında kalmadığını söyleyebilirim.
0: Devamını şöyle getireceğim müsaadenizle, çünkü o

0: O üç nesil meselesinde Sebil Cidden başlarken ve Celal Yılmaz'a doğru sembolik olarak da aynı zamanda söylüyoruz. Bu isimlerden bahsederken hem kendilerinden bahsediyoruz ama hem de o anlayışı yakalamaya çalışıyoruz bir yönüyle de. Nasıl bir anlayış tutundurur insanı, vazgeçirmez, reddolunduğu yerden, kırıldığı yerden devamını sağlamak için fedakarca gider, inancını orada yitirmez, koruyabilir aynı zamanda, kime neyi bırakmayı istemiş olabilir. Bir güzellikse o güzelliği yaşadı. Aslında kendi içinde yaşayıp kendi gördüğüyle, lezzetlendiği şeyle pekala mutmain olabilirdi. Evet. Ama niye bizi düşündüler, ben onu merak ediyorum.
1: Görgülü kuşlar gördüğün işler. Görgüsüz kuşlar bak neler işler. Celal abi Sebilci ile ilgili münasebetini tarif ederken, şimdi sayıyı yanlış vermek istemem de şöyle bir tarif yapıyor. Ben onun şu kadar yıl çantasını taşıdım. Şimdi bu tabii böyle basit bir kelime gibi geliyor ama aslında halini de taşımış. Zor bir adam Sebilci. Çok zor bir adam. Her şeye ikna olmayan, her şeyi beğenmeyen, mutlaka en güzelini arayan ve özellikle kendi ihtisası için musiki bahsinde çok disipliner bir adam. Ve talebelerinden de bu disiplini beklemiş. Zaman zaman talebeleriyle bu meseleyle alakalı yaşadığı böyle tatlı atışmalar var. Talebeleriyle ve kendi dönemi içerisindeki beraber icralarda bulundukları arkadaşlarıyla bir hatırası var ki çok önemli. Bir zatla küsüyorlar. Aralarına bir hal giriyor. Fakat Celal hocamız diyor ki o bey diyor Sebilci'nin yanına gelirdi evine. Birbirlerine sırt tırtla verip icra ederlerdi. Konuşmadan kalkar giderdi diyor. Şimdi bu kültüre sadakat böyle bir şey bu insanlar için. Bu kültüre sadakat meşk etmek, bu kültürü meşk etmek, bu kültüre bir taş koyabilmek bu insanlar için böyle bir şey. Gerçekten hani en başta söylediğimiz meseleyi sonunda da tekrar edelim. Yayın hızlı akıyor. Mustafa Koç hocamızın dediği gibi bu bir cununiyet hali. Kendinden geçme. Kendinden geçmiş bu insanlar ki bize gerçekten bu yok olmak üzere olan kültürü adeta bir şişenin içinde bırakmışlar.
0: İlginç gelen şeylerden biri belki sizin de atıfta bulunduğunuz Mustafa Koç hocanın söylemiş olduğu cünün haliyle belki açıklanabilir. Çünkü benim böyle özel kimselerle ilgili anlamakta güçlük çektiğim bir şey var. Bir ömrün içine sığmayacak kadar çok şey biriktirmiş insanlar da aynı zamanda. İlgi alanlarının çeşitliliği de, toplayıp biriktirdikleri de, verdikleri hizmet de, bıraktıkları miras da sanki bir insanın ömrüne bunların hepsi normal şartlarda normal bir insanın ömrüne sığamaz gibi geliyor bana. Bu yönden de şaşırtıcı hakikaten. Yine merak ettiğim ama bu sefer daha çok Murat Özer'le ilgili merak ettiğim bir şey bu. Bir hali yaşamışlar. Bir iklimde, bir ortamda bulunmuşlar. İşte o küs de olsa, sırtı sırta verip hiç konuşmasa da evet, meşk ettiği, icra ettiği, eser icra ettiği bir arkadaşı var. Yani biliyor, bugün ego dediğimiz o nefis, kibir, benlik onu çıkarıyor aradan. Tavrını kişi olarak koyuyor belki ama o şeyden vazgeçmiyor. Ama dediğim gibi bu bir hal, bu bir iklim. Şimdi öyle bir iklimden bahsediyoruz ki bugün bize efsane gibi. Sızlanmak için söylemiyorum ha. Bundan çok korkarım. Allah'a sığınırım. Lütfettiği çok fazla şey var. Mızmızlanmak, sızlanmak çok hoş olmayan şeyler gerçekten. Ama başka bir iklimde oldukları da muhakkak. Yani o dili konuşan bir Sebilci değil mesela. Bir çevre var orada. Sizin gayretinizse bugün bu dile zaman olarak da, biçim olarak...
1: Ben eski nostaljiden ziyade zamanımın çocuğu olmaktan vazgeçmiyorum. Çünkü bu insanlar da zamanlarının çocuğu
0: kendi
1: olarak,
0: zamanları.
1: Kendi zamanlarının evet, çocuğu olmayı çok önemsemişler. Mesela çok kritik yerlerde, kritik noktalarda popüler müzikle münasebetine dikkat etmiş Sebilci'nin, hı hı, plakları var. Hı hı. Plak doldurmuş. Ama doldurduğu plakların hepsi